0: Ben istifa ediyorum.
1: Tabii.
0: Her şeyi batırdım. Çocukları da alıp yurt dışına taşınacağım. Orada yaşayacağız. Onlar için de benim için de daha iyi olacak.
1: Evet kızım, işi batırdın. Beni de zor durumda bıraktın. Ben sana yeni bir şube aç diye ortak bul dedim. Sen bana 5 şube açtırdın.
0: Nasıl yani?
1: Senin şubes İzmir'e geldi. Senin dürüstlüğüne, Rıdvan'ın da nohutlu pilavına hasta olmuş. Bizlerle ortak olmak istiyormuş.
2: Baba, bu muhteşem bir haber. Hemen Rıdvan'a
0: vermeliyiz ama ben arayamam. Sen ararsın. Beni görmek isteyeceğini sanmıyorum.
1: Hop! O kim oluyormuş da benim dünyalar güzeli kızımı görmek istemeyecek? Hadi kızım, baskın basanındır. Hadi canım. Buyurun kraliçem, güzel kızım, canım benim.
3: Günaydın pilavım.
4: Çırak, arıyor musunuz?
5: Dimitri!
3: Lan sen kimsin?
6: Oo, siz Türkler misafirinizi böyle mi karşılarsınız hacı?
3: Roman, Dimitri, Nadia Hanım. Hoş geldiniz, ne işiniz var sizin burada?
6: 2 haftadır senin pilavın tadı damağımdan gitmedi Rıdvan. Rusya'da o kadar pilav yedim ama...
3: Romancığım, her şeyin fazlası zarar. Ah be, kızım. 3 tane pilav çek, şöyle güzel güzel oturalım, keyifli keyifli.
6: Zahmet etme kızım, biz buraya sadece pilav yemeye gelmedik. Duymadın mı Rıdvan? İş sizin.
3: Romancığım, ama ben söyledim sana, biz seyyarız. Yani Elvan Hanım'la görüşeceksin o işleri, onların dükkan büyük.
6: Onlarla zaten 2 saattir konuşuyorum. Kafam şişti, şişti.
3: Elvan, çocuklar.
7: Tahsin abinin pilav yeni iyice olduğunu söyledi, doğru mu?
3: Ya Tahsin abinde yalan yok da ekleme çok.
8: Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim.
3: Vay be. Pilav üstü ailem gelmiş ya.
9: Rıdvan Merinos, sen tanıdığım en inatçı, en saf, en sevimli pandamsın.
3: Sanıyorum ilk defa bana güzel bir şey söyledi. Başımıza taş yayacak. Kızım, hadi herkese bir pilav üstü açtık. Şurada yiyelim. Buyurun. Hoş geldin.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

Kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Seni tanımak isterim. Umutlarını anlat. Hayallerini.
1: Şekil değiştiren. Artık sen Tepeti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
2: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine Lagaya, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik Adaları'nın adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
3: Tekrarla gidiyorum canımsın.
4: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
1: Başaracağım.
4: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur.
1: Şaka baba.
4: Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
1: Ne dedin?
5: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
6: Seç bir gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
4: Hey yengeç sofre. Sahlara döndü.

0: seni de bir amaçla seçti.
1: Hadi dünyayı kurtaralım. Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
2: Gösterime giren yedi köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, yedi köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar.

0: Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
1: Why do you look like a criminal to me?
2: Let's dance.
3: Come on, حبيبتي, أنا محشور في اجتماع, هكلمك.

0: How do you prefer to die?
1: Sevgili izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri 2004 yılına götüreceğiz ve tarihin en ironik film set kazalarından birini hatırlatacağız.
1: Of all the warlords loved by the gods,
0: sinemanın kült yapımlarından Truva Savaşı'nı konu alan Troy filminde karizmatik aktör Brad Pitt, Aşil karakterini canlandırıyordu. Pitt, filmde Boagrius adlı devle dövüşürken Aşil tendonundan yaralandı. Bu talihsizlik yüzünden filmin çekimleri 3 ay durduruldu. Aşil karakterine hayat veren oyuncunun filmin en aksiyonlu sahnesinde zıplarken Aşil tendonunu yırtması bugün hala sinema tarihinin en ironik kazası olarak anılıyor.

Aşil efsanesini de anımsayalım. Efsaneye göre Aşil adıyla bilinen karakter küçüklüğünde annesi tarafından ayağından tutularak ölüler ülkesinin ırmağına batırılır. Bu sırada Zeus'un gelmesiyle topuğu dışarıda kalan Aşil'in sadece topuğundan vurularak öldürülebileceği söylenir. Aşil, ölümlü erkeklerin en güzeli olarak bilinen Paris'in zehirli okuyla topuğundan vurulur ve tek zayıf noktasından aldığı bu yara yüzünden can verir. The ruler of Thessaly carries this scepter. Give it to your king.

Cellos'ta dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve solo kariyerinde de uluslararası müzik sahnesinin en etkileyici isimlerinden biri olarak öne çıkan Luka Sulic, Türkiye'deki ilk konserine gösterilen yoğun ilgi üzerine İstanbul'da bir gece daha sahne almaya hazırlanıyor. Ünlü cellistin Live Tour kapsamındaki ek konseri 26 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde. Bio Entertainment organizasyonuyla Türkiye'de ilk kez dinleyicileriyle buluşacak olan Luka Sulic, böylece iki gece boyunca müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi Say Plays Jazz On Tour with Skoda ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. Say, 19 Temmuz'da Ayvalık Amfi Tiyatro'da, 24 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 13 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava'da, 16 Eylül'de Yarapolis Antik Tiyatro'da, 17 Eylül'de Antalya Açık Hava'da ve 27 Eylül'de Bilkent Odeon'da konser verecek.

Yönetmen Baz Luhrmann'ın arşivlerden derlediği özel bir konser belgeseli olan Epic Elvis Presley'in Concert 15 Ağustos akşamı başka sinema işbirliğiyle Henkel Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Yapım, efsanevi sanatçının Las Vegas'taki 1969 yılı prova ve performans özel görüntülerinden oluşuyor. You can't help but move to it. It's a new crowd out there. They haven't seen us before. It's gotta be like the first time we go on. Eserleri birçok ülkede müze ve sanat galerilerinde sergilenen sanatçı Sergen Şehitoğlu'nun Çatallanan Yollar başlıklı kişisel sergisini 25 Temmuz tarihine kadar Beyoğlu Sanatoryum'da ziyaret edebilirsiniz. Adını ünlü yazar Borges'in klasik öyküsü Yolları Çatallanan Bahçeden alan sergi, seçimler, olasılıklar ve sonsuz tekrarlar ekseninde kurgulanan labirent yapısıyla günümüz dünyasının karmaşık dinamiklerini eleştirel bir pencere açıyor. Kalyon Kültür'ün yeni sergisi Güneş'in Kıyısı, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Boran'ın üstlendiği sergide Güliz Baydemir, Mustafa Albayrak, Mümin Candaş, Necati Seydi Ferahoğlu ve Nurdan Karasu Gökçe'nin 21 eseri yer alıyor. Özgün sanatsal yaklaşımları bir araya getiren sergi, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere, inançlara ve yaşam biçimlerine ev sahipliği yapan Anadolu'nun çok katmanlı kültürel hafızasını sanat aracılığıyla görünür kılıyor. Sergiyi 30 Eylül tarihine dek ziyaret edebilirsiniz.

Kalbin Mührü, Resul Kütahya Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası Sergisi 31 Temmuz'a dek Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergi

0: ki Osmanlı'da devlet yönetimi, ilim ve vakıf geleneğinin kesişim noktasında yer alan Resulkütüp Hacı Mustafa Efendi yazma eserler koleksiyonunu ve aile mirasını ilk kez bütüncül bir anlatıyla sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca 18. yüzyılda oluşturulan ve zaman içinde fiziksel olarak farklı mekanlarda saklanmış koleksiyonla arşiv, ortak bir hikaye ve vakıf mührü etrafında sergide yeniden bir araya geliyor. Sanatçı ve küratör Renk Erbil, Colors of Renk adını taşıyan yeni solo sergisiyle 1 Ağustos tarihine dek Bodrum Marina Yacht Club bünyesindeki Merkez Art'ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergide sanatçının Akdeniz yaşamından ve özgürlük temasından ilham alan yeni dönem eserlerinin yanı sıra babası usta ressam Devrim Erbil ile birlikte ürettikleri ortak çalışmalar da yer alıyor.
1: Ding ding ding ding ding ding bing bing bum dam dam bam bra.
0: Tarihler 1997'yi gösteriyordu. 17 yaşındaki İsveçli Daniel Malmedal arkadaşlarıyla şakalaşırken iki zamanlı bir moped motorunun sesini taklit ettiği sesini kayda aldı.
1: Ring ding ding ding ding bim bam bam.
0: Bu ses kaydı internette hızla yayıldı ve genç adam televizyon programlarına çıkıp bu sesi canlı olarak seslendirmeye başladı.
1: Bim bram bram ram bam bam bam.
0: İsveçli animatör Erik van Kuisse bu kayıttan çok etkilendi ve aldığı ilhamla şapşal görünümlü, mavi renkli ve gri kasklı bir karakter tasarladı. ...2004 yılında popüler bir zil sesi şirketi bu tuhaf ama sevimli karakterin haklarını satın aldı ve adını Crazy Frog, yani çılgın kurbağa koydu. 2005 yılında ise Almanya merkezli yapımcılar Matthias Wagner ve Heinrich Wright ünlü enstrümantal Axel F melodisini bu motor sesleri ve tuhaf vokallerle harmanlayarak bir Eurodance parçası haline getirdi. Şarkı İngiltere müzik listelerinde bir numaraya yükselip Coldplay gibi grupları geride bırakarak tüm dünyada dönemin en popüler zil seslerinden ve viral dans şarkılarından biri oldu. Hatırladığınızı umuyoruz.

Bunların tarihi insan uygarlığı kadar eski şüphesiz. M.Ö. 3000'lerde Antik Mısır'da hayvan yağına batırılan sazlarla başlayan bu yolculuk, Roma döneminde fitilli mumların üretilmesiyle gündelik yaşamın temel unsuru haline gelir. Osmanlı döneminde Ayasofya gibi önemli mekanlara ve saraylara mum sağlamak için özel şemhaneler, yani mumhaneler bile kurulur. Aydınlanmanın en kök ve temel gereci olan mumların ayrıca ruha da iyi gelen tarafı var. Yaydıkları sıcak ve titrek ışıkla mumlar zihni sakinleştiriyor, stresi azaltıyor. Doğal aydınlatmaları sayesinde gözleri yormayan mumlar odaklanmayı artırıyor ve bulunduğu ortamın enerjisini bir anda

0: Akçakoca'nın tarihi beldesi Yukarı Mahalle'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken bir soya mum atölyesi var. Lunea. Aynı adlı markayı da ortaya çıkaran Seda Aydın, bir tutkuya dönüşen öyküsünü anlatırken seri üretimden uzak durmaya çalıştığının, zira her ürünle bağ kurduğunun özellikle altını çiziyor. Lunea'da bir mumu sadece dekoratif bir obje olarak görmediğini söyleyen Aydın, onu kullanacak kişinin yaşam alanını, renk tercihlerini, koku seçimlerini ve ürünü hangi duyguyla alacağını düşünerek tasarlıyorum diyor. Peki, sevgili izlenci izleyicileri, sağlıklı, çevre dostu ve zarif kokularıyla öne çıkan soya mumları nasıl üretiliyor? Gelin bu keyifli yolculuğa hep birlikte tanık olalım. Kuşkusuz her mumun ardında bir tasarım, bir emek ve de bir hikaye var. Önce taş tozu malzemeyle özel olarak üretilen kaseler büyük bir titizlikle kalıba dökülüyor. İsteğe bağlı olarak renklendirme işlemi uygulanıyor ve de fırça yardımıyla verniklenerek son haline getiriliyor. Petrol bazlı mumların yerine tercih edilen bitkisel bazlı soya mumlarını Seda Aydın tek tek el işçiliğiyle hazırlıyor. Bu nedenle her ürünün üretim süresi tasarımına göre değişiyor. Tek ürünlerde hazırlık süreci ortalama 30 ila 45 dakika sürerken kalıptan güvenle çıkarılabilmesi için yaklaşık 6 saat beklemesi gerekiyor. Doğum günü, nişan, yeni doğan etkinlikleri, mevlidler gibi toplu siparişlerde ise hazırlık süresi 3 ila 5 gün arasında değişebiliyor. Özellikle süsleme aşaması üretim kadar zaman alan ve büyük özen gerektiren bir süreç. Aydın, en çok ilgi gören mumların latte şeklindeki soya mumlar olduğunu söyleyerek ekliyor. Miniklerin sevgisini daha çok ayıcık mumlar çekiyor. Şu detayı da ekleyelim. Bazı koleksiyonlardan elde edilen gelir, sokaktaki patili dostların mama ihtiyaçlarına katkı oluyor. Kurumsal hayattaki kariyerinden ayrılarak tutkusunu gerçekleştirmek için yola çıkan Seda Aydın, ilham kaynağının Yukarı Mahalle'nin tarihi dokusu, renkli evleri, mahalle kültürü ve geçmişten bugüne taşıdığı yaşam biçimi olduğunu vurguluyor. Kadın girişimcinin bundan sonraki hedefi ise Lunea'nın yaşadığı ilçede beslenen, Akçakoca'nın ruhunu ve hikayesini tasarımlarına yansıtan organik marka olarak yoluna devam etmesi.
1: Nesin peki?
2: Vay ana, bu ne güzel kız böyle.
3: Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde.
2: Kekliği ürkütmemeli.
3: Anam bir duyarsa.
1: Al yazmalı bir dakika.
3: Durursam bir daha kurtulamam.
1: Biraz süt versene bacım.
3: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
0: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
2: Binecek, binecek.
3: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan.

0: Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra inanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
1: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum. Ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
0: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
2: Benim tenekemde deniz kızı var.
3: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
0: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
2: Güzeline su gülü yakışır.
0: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
3: Yoksa öldü mü?
2: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
3: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
2: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
4: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
3: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir postanı. Bizimki depoya gider.
4: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
3: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
4: Buyurun vaktinizin karşılığını.
0: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: edecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şora ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.

0: esatto, mi sa.
1: Ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
2: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslanım?

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı Allah hemen Allah, taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktris Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelinse bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterine hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ay.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani kadirizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
7: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
2: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film, sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım!

0: Asyam, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle, halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
4: Evet, aracı istiyorum.

0: 1978'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizmin temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.

0: çocuklar evde yalnız. Ben gitsem diyorum.
1: İyi, götüreyim seni.
0: Ayrı ayrı çıkalım. Yürürsün, sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
2: Fakir Baykurt'un romanından, Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu, ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o, artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlayacaktır. Anlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
3: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
4: Götürün prangaya vurun bunu.
2: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
5: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadın mı?
2: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırık Ayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
6: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
2: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
5: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler ne der, hiç düşündün mü?
2: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
7: Ya bırak da yalanı seversen ver.
8: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
2: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
9: Bizimle olduğunuz için.
2: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
10: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
2: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır.

0: doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
1: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
3: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı?
3: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
2: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
3: Elimden tutuversem benimle gelir mi?
2: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
3: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

0: Er dansı büyüleyen Tovar'ın, özellikle İspanyol besteci Manuel de Falla'nın 1913 yılında premieri yapılan trajik operası La Vida Breve, yani Kısa Hayatında, Danza Española No 1 olarak bilinen İspanyol dansı bölümü zamanla operanın kendisini bile aşarak dünya sahnelerinde bağımsız bir başyapıta dönüştü. La Chora, Chiquillo de Bailao.
1: Casa.
2: Los bailadores, caramba.
0: Tovar'ın senfoniyi flamenco'nun ödün vermeyen, keskin ve tavırlı duruşuyla meydan okuyacak şekilde yorumlaması sanatseverlerden büyük övgü alıyor.
2: Peki. Toma que toma.

0: performansı akıllara kazıyan ve izleyiciyi ilk saniyeden itibaren kilitleyen durumsa kuşkusuz benzersiz ritmi. Tovar'ın sert ayak vuruşları ve sert kol hareketleri orkestranın yaylılarıyla kusursuz bir senkronizasyon içinde ilerliyor. İzliyoruz.
1: Ah!

Kimi şarkılar vardır, ilk söylendiği dönemde fazla değer görmez. Listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta

sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.

0: Türk sanat müziğinin ustalarından Sami Aksu'dan 1980'lerde dinlemeye alıştığımız Gözleri Aşka Gülen, günümüze değin birçok şarkıcı tarafından yeniden yorumlandı.
1: Gözlerin ömre bedel, ah ne güzel ne güzelsin sen.

yaraşır gözlerin ömremene. Ne güzel ne güzel seni sevmek, ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerin ömremene.

Gündeş'in 1999'daki albümünün adı ve çıkış parçasıydı Dön Ne Olur. Gündeş'in albümünün tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçirmesi belki kötü bir hatıraydı. Ancak

Gökşan 2000'li yıllarda gerek sahnelerde gerekse dizilerde fırtına gibi esiyordu. İşte o parlak günlerinde yıl 2005'i gösterirken ikimize birden şarkısını yayınladı ve şarkı top

0: caddeler.
1: Usta sanatçı Özdemir Erdoğan'ın klasikleşen eserlerinden de Aç Kapıyı. Sanatçı bu şarkı için stüdyoya girdiğinde takvim yaprakları 1977'yi gösteriyordu.

2005'in ikinci günü milyonlara şarkılarını emanet ederek bu dünyadan ayrıldı Ferdi Tayfur. Gözyaşları sel oldu arabesk müziğinin abinin arkasından. Tayfur'un kült parçalarından biri kuşkusuz 1990'da hayranlarıyla buluşturduğu Hatıran Yeter'di. Vefatından sonra da en çok söylenilen eserlerden oldu.

rock müziğinin efsanelerinden Cem Karaca, 1992 yılında müzikal mirasından önemli bir şarkıyı söyledi. Islak ıslak sözleriyle ve ustanın güçlü, içten yorumuyla şarkı

Anadolu Rock'ın genç temsilcisiydi Barış Akarsu. Yalnızca 3 yıl süren profesyonel müzik kariyerinde kayda değer bir hayran kitlesi edindi. Onun sevilmesinde ıslak ıslakı yeniden yorumlamasının payı kuşkusuz fazlaydı. Barış Akarsu, Cem abinden

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne iş var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Efendim, insanların türlü türlü hallerinden ama en çok da keyif veren, huzurlu, neşeli hallerinden bahsettiğimiz İnsan Hali programı harika konuklar ve nefis bir konuyla başlıyor.

Bugün programımızda koskocaman iki tane alanı, matematiği ve felsefeyi ve bir de onların psikolojiyle ilişkisini kurarak konuşmaya çalışacağız. Çok değerli konuklarım, bu işin en büyük isimleri var ama önce bir şöyle bir tarihteki yolculuğumuzu yapalım ama fazla geriye gitmeyelim. Geçen haftaya gidelim. Reisli Çeri ve Belman Tuğrul hocalarımız, konuklarımızdı, çocuklardan bahsettik. Hatta bir ara dedik ki, küçük çocuklara matematik fazla mı öğretiyoruz acaba diye. Bugün onun tam cevabını alacağız. Ama felsefe hayatımızın neresinde duruyor ve neresine entegre edilebilir? Çok önemli sorular ve bize çok fayda sağlayacağını düşündüğüm program başlayacak ama önce geçen hafta

0: Daha çocuklarla ilgili bakalım Veysi hocamız ve Belma hocamız neler demiş, son soruma cevaplarına bir bakalım neler diyorlar. En son nasıl bitsin, haftaya nasıl başlasın programımız?
1: Vallahi ben geleceğin yüzyılında en önemli şeyin insan kalmak olduğunu, en önemli mücadelenin de yani böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden dolayı çocuklarımıza insani değerleri olabildiğince vermeye çalışalım. Çünkü insani değerleri olan çocukların ben gelecekte insanlığı kurtaracak kişiler olacağını düşünüyorum. Çünkü çok az azalacak bu şeyler diye düşünüyorum. Evet.
0: Çok güzel. Bugün genel olarak devrimci bir söyleminiz vardı evet, eğitim yani konusunda.
1: Ama ben bunu insan kalmayı devrim olarak görüyorum artık.
0: Tabii, yani muhakkak hocam. Değerli hocam, nasıl bitirelim programı ve haftaya nasıl başlayalım?
2: Ben şunu söylemek isterim. Çocuklar entelektüel obezite içerisindeler. Gerçekten çok ve doz fazlası. Onları böyle biraz rahatlatmak gerekiyor. Öyle sadeleştirmek gerekiyor. Sadeliğin içindeki zenginliği görmelerini sağlamak gerekiyor. Ama bunun için de yetişkinin önce buna inanması gerekiyor. O hırslarından, o gerçekten aceleci tavırlarından eksik kalmasın çocuğumuz koşturmasından, çocukları istemeden belki de incitebileceklerini bilmelerini isterim. Çocuklar entelektüel bir obezite içerisinde, onların böyle sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var.
0: Şimdi programa uzun süredir davet ettiğim Kuşadası'ndan arkadaşım olan ama dünya çapında bir felsefe profesörü var. İsmi Hakan Çörekçioğlu. Şimdi önce onu soracağım. Niye şimdiye kadar gelmedin hocam diye. Ama böyle denk geldi. Profesör Doktor Hakan Çörekçioğlu bizle beraber. Hocam hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: 4 yıl sonra geldin diye bağlıyorsun. Felsefe olarak bir açıklaması var mı burada?
3: Sanki çünkü biz şu an programda değiliz çakalıyız.
0: Yok yok başlık tabii ki.
3: Dünya çapında felsefe falan geç onları.
0: Ama niye canım olur? Güzel bir başlangıç.
4: Evet, harika bir başlangıç.
0: Hocam hoş geldiniz. Ne var ne yok?
3: Teşekkür ederim.
0: Yolculuğunuz iyi geçti. İnşallah.
3: İyi geçti, gayet güzeldi. İzmir'den geldik.
0: Evet, oh, hoş güzel. Geldiniz. Beraber geldik. Daha önce de yapabilirmişiz diye düşünüyoruz ama İzmir'den bir de şimdi profesör doktor diye isim geliyor. Güzel bir haber var. Kulağımıza kadar geldi. Sen henüz bana bildirilmedi resmi olarak desem bile biz Burak Karabey'in artık profesör olduğunu duyduk.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve hayırlı olsunla başlamak istiyorum.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Sen zaten yaptığın çalışmalar, becerilerin ve bütün Türkiye'deki eğitim sistemine katkılarınla profesörlüğü çok çok hak ediyorsun. Ama bu artık resmi bir hale aldı. Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim. Seni. Çok sağ ol.
0: Hoş geldin. Sen de kırmıyorsun.
4: Hoş bulduk.
0: Heyecanlıyım. Programlarımıza.
4: Evet, heyecanlıyım. Güzel bir konuya denk geldim. Hani sizinle burada olmak çok keyifli hocam. Çok sağ olun. Aynı zamanda Hakan hocamla da tabii.
0: Valla eksik olmayın. İkinizi bir arada görmek harika bir şey. Şimdi Hakan Hoca programın başladığına henüz ikna olmuş değil gibi geliyor bana. Evet hocam. Şimdi felsefe ve matematiği psikolojiyle ilişkisi üzerinden bir araya getireceğiz dedik ama bu tabii çok iddialı sözler.
3: Çok
0: bu
3: güzel, evet, çok iddialı.
0: Çok yüksek sözler yani. Onun yerine şöyle diyelim. Felsefede belli bir alana sizin gözlüklerinizle bakmaya çalışacağız diyelim. Ve burada temele de teknoloji içerisinde, hızla değişen teknoloji içerisinde insanın pozisyonu, hali, birazcık ben de belki ruh halinden bahsedebilirim. Ama nasıl bir pozisyon almalı? Şu anda nerede? Mesela ben teknoloji içinde biraz kendimi itilmiş, kakılmış hissedebiliyorum zaman zaman. Bazılarıyla konuşurken vay be diyorum, neler olmuş? Ben çok geride kalabiliyorum. Ama temelde onu Hakan hocam sormak isterim. Bu teknoloji ve bir de üzerine yapay zeka eklendiğinde insanı bu yolculukta nerelerde görüyorsunuz, bireyi?
3: Yani aslında belki de biraz geriden başlamak gerekiyor bu soruyu cevaplandırmak için. Şimdi aslında Sapiens'in kültür gelişme tarihinde, kültürel gelişim tarihine baktığımız zaman alet kullanmak en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü hakikaten kültürün yapılanmasında daha sonra toplumsal yaşamı kurduktan sonra da kültürün diğer ürünlerinin edebiyat, sanat, hukuk, felsefe gibi yaratılmasında aslında alet kullanmak en önemli unsurlardan bir tanesi. Şimdi şöyle söyleyeyim, alet kullanmak mesela yontulmuş değil mi bıçak yapıyor.
0: Evet.
3: Ya da balta ile aslında bugün yapay zekada kullandığımız o makineler, makine olarak adlandırılıyor.
0: Başlangıcı.
3: Evet,

0: ilişkimizi, aynı zamanda toplumsal yapının kendisini, hatta belki de şey yapıyorsak ben nedir, ben kimim sorusuna vermiş olduğumuz cevabı da bile belirleyen bir şey. Bugün evet. Mesela bu yapay zeka konusunda geldiğimiz son noktada bir kez daha ben kimim sorusuna ilaveten bir kez daha şu soruyu sormak zorunda kalacağız belki de. İnsan nedir sorusunu bir kez daha sormaya başlayacağız. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Şimdi mesela bu antik Yunan'a döndüğümüz zaman, özellikle bu yapay zeka mevzusuna gelirsem eğer, mesela bu tekniğin insanın kendisiyle ilişkisini nasıl belirlediği noktasında mesela şunu söyleyebiliriz. Bir kere yani siz atıyorum bir balta yaptığınızda ya da bir kazma yaptığınızda toprağa dönüştürmeye başladığınız zaman, ekip içmeye başladığınız zaman aslında siz bir noktada artık kendinizi de dönüştürmeye başlıyorsunuz. Evet. Ve bunun bir sonraki aşaması daha grid makineler yapmak. Mesela işte bu makinelerin yapılması, teknolojideki bir takım gelişmeler sonra sizi adım adım bilimdeki bir takım gelişmelere ne yapıyor? Yönlendiriyor. Mesela bu yapay zekayı da ben bunun son aşaması olarak görüyorum aslında. Ama bu yapay zeka problemi de çok eskilere geri gidiyor aslında. Mesela bilgisayarla eğer bağlantı kurursak, makinenin tarihi içinde bu bilgisayar önemli bir aşamaysa, aslında milattan önce 1. yüzyılda icat edilen bir makine var. Yıldızların konumlarını ölçtükleri. Milattan önce 1. yüzyılda biz ne yapıyoruz onu biliyoruz. Tam antikite era. Mesela bilgisayarın ilk babası kabul ediliyor. Milattan önce 1. yüzyıl. Makine yapılmaya başlamış ve insanların ilginç bir şekilde makineye karşı bir merakları var.
1: Peki hocam şunu sormak istiyorum tam noktada. Biz hani bu şeyi yaparken, baltayı yaparken avlanmayı kolaylaştırmak için. Ve iki tane şey çıkıyor karşıma. Bir kolaycılık, hayatı kolaylaştırma. Bir de insanda vahşi bir de merak var. Evet. Hangisi daha yoğun acaba? Çünkü kimisi de yapmıyor. Mesela bekliyor bir balta yapılsın, kolay avlanayım. Yani hani icat var da bir de mucit var. Mucidin temel motivasyonu merak mı sence, yoksa kolaylaştırmak mı hayatı?
0: Yani şunu söyleyeyim, tabii ki mucidin temel derdi merak. Merak ediyor. Ama hayatı, makinelerin hayatı kolaylaştırmak gibi bir işlevi de var. Ve bu inanılmaz derecede ilk çağ düşünürlerinden itibaren orta çağ dahil olmak üzere Rönesans özellikle bu konuda. Mesela makineyi büyüyle falan böyle eşleştiriyor. Büyüsel bir şey çünkü inanılmaz şeyler yapıyor. Sağladığı fayda var. Mesela bak, çok bakın çok ilginç bu otomat kavramı aslında Grekçe köken bakımından. Mesela robot, otomat, robot falan filan. Çok ilginç bir şekilde bunu düşünmüş de. Antik Yunan mitolojisine baktığınız zaman mitolojik olarak robot da sağlıyorlar mesela.
2: Kendi kendine
0: çalışan. Kendi kendine hareket eden. Evet. Sonra da Aristoteles'e geldiğimizde.
1: Hocam biraz açar mısın bunu? Çok hızlı geçmiyor şimdi. Yani, tasarlama deyince.
0: Mesela İlyada'da var. Makinalar var, tekerlekler üzerinde yürüyorlar ama tanrıçalar onlara aynı zamanda ruh veriyor. Yani şey, onlara canlılık.
2: Yani burada canlılık olarak da şey diyor aslında. Evet. Yani kendi kendine hareket eden bir mekanizma.
1: Bunlar hayal zamanlar... mi? Gerçekleşmiş şeyler.
0: Hayır, bunlar mitos. Mitos. Hani evet. Bu şunu ifade ediyor, şunu söylemek istiyorum. İnsanın tahayyülünde, hayal yani dünyasında makinaya bir şey var, ilgi var. Yani değil mi? Onu gösteriyor.
2: Var ama bir de mesela hayal derken hayal kurmadan gerçeğe dönüştüremiyorsun. 16. yüzyıl ya da 15. yüzyılda otomatlar ilk karşımıza çıkıyor Avrupa'da.
1: Jeton atıyorsun.
2: Bildiğin saatler yapılırken ki kurma mekanizmalar gibi mekanizmalarla otomatları yapıyorlar. Yaptıkları otomatlar çalışıyor. Hatta Fransız kralı otomatlardan bir tanesi için içinde bir, bence küçük bir çocuk var diyor.
1: Çocuk var diyor.
2: Çünkü evet. Aslında o ruh meselesi içinde kendi kendine hareket edemez. İçinde bir şey olması olmayı gerektiği.
0: Sağ. Hareket ettirici güç.
1: Ben
0: güç
1: gerekiyor. Mesela radyodan içinde biri olduğunu düşünenlerdenim. Peki mesela, burası ama hocam şimdi bu hayali kuruyor. Orada bir cansız olan ama hareket edebilen bir şey
0: kendi
1: tasarlıyor.
0: Kendi kendine hareket edebilen bir şey acaba nasıl olurdu? Mesela Aristoteles daha sonra bunu kavramsallaştırıyor. Evet. Otomat kavramı evet. Aslında Grekçe. Bunun üzerine düşünüyor. Mesela pek çok eserinde var. Politikada şu soruyu soruyor mesela. Bu otomat meselesinden önce şuna döneyim. Biraz önce sorduğunuz soruyla çok bağlantılı çünkü. Hayatı kolay.

0: Laçlıyor mu? Evet, şöyle bir şey soruyor. Aristoteles kendine şunu soruyor. Gemiler bir gün öyle bir şey, teknoloji gelişirse ve gemiler bir gün deniz üzerinde kendi kendine hareket ederse, tabii kürekçiler çekiyor ya.
1: Evet tabii. Anda, bir de onlar
0: kendi genelde kendine hareket ederse mahkumlar. O zaman kölelere ihtiyaç kalmaz.
1: Ha, köleler evet.
0: Ama diyor şu an kendi kendine hareket edemiyorsa kölelere ihtiyacın var. Köleliği meşrulaştırıyor. Peki neden köleliği meşrulaştırıyor? Tabiri caizse yurttaşın, vatandaşın işini aslında yapması gereken, hayatını idame ettirmesi için yapması gereken işi köleler yapıyor. Ve dolayısıyla yurttaşa boş zaman kalıyor.
1: Ve kolaylık sağlıyor.
0: Boş zaman kalıyor. Ama ve hayatını kolaylaştırıyor.
1: Soru hep şu değil mi zaten şimdi de? Yapay zeka gelecek ve belli meslekleri alacak.
0: İşte aynı çizgideyiz ya da hayatımızı işte mutlu olacağız.
1: Evet.
0: Bizi mutlu edecek. Bolluk, refah falan filan gelecek. Davos'ta böyle
1: felsefe yapacağız.
0: Şeyler değil mi? Evet. Optimistlerin bir kısmı böyle.
2: Düşünmeye vaktimiz kalacak gibi. Evet. Aslında.
1: Yani o konuya gireceğiz ama insanın gerçekten sanat ve felsefe üretebilmesi için de bir boş zamana ihtiyacı var. Ve güneşli bir havaya ihtiyacı var. Çünkü hep belli coğrafi bölgelerden çıkmış bunlar.
0: Refahta bir türlü bir köleliği meşrulaştırmayı gerektirir ya.
1: Ama şimdi orada şunu meşrulaştırıyor. Evet, biz teknoloji geliştireceğiz. Teknoloji geliştirdiğimiz zaman robotlar işleri yapacak ve aynen Elon Musk'ın dediği gibi ve artık size çok zaman kalacak ve başka şeyler üretebileceksiniz.
0: Bakın çok ilginç bir şey. Robot kelimesi Rusça çapeyin. Rostum'un evrensel robotları adında bilim kurgu bu. Robot kelimesi aslında köle işçi demek. Robot oradan geliyor.
1: Köle işçi demek.
0: Evet. Yani biz böyle bir şey var.
1: Çok enteresan.
0: Tekrar Aristoteles'e dedim şöyle bir şey soruyor. Acaba diyor benim verdiğim emirlerle, emirlerime göre hareket eden ve emirlerimi yerine getiren ya da kendiliğinden benim arzularımı anlayıp onu yerine getiren bir makine olabilir mi acaba diyor. Hayır olamaz diye geçiyor. Ama şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. İşte tam da bu kavrayıştan günümüzde yapay zekaya gelen ama arada çok uzun tarihsel bir süreç var. Bilim ve teknolojide gelişmeleri de bahsediyorum. Bir süreklilik var. Evet. Bir süreklilik var ve biz aynı zamanda teknolojiden şunu bekliyoruz. Hayatımızı kolaylaştırmasını, fakat şunu da unutmayalım. Kendi yarattığımız alet veya teknik aynı zamanda biz insanlığı da yok edebilecek güce erişebiliyor. Atom bombasını, yüksek endüstri silahları, tabii. Yüksek teknoloji ürünü silahları bahsediyor. Tabii.
1: Şimdi bütün dünyanın temel gündemi ülkelerin elindeki büyük silahlar.
0: Şimdi yapay zekada da aynısı. Evet. Bu hakikaten bizim hayatımızı mı kolaylaştıracak? O boş zamanı bize verecek mi? Yoksa bizi büyük bir tehlike mi bekliyor?
2: Çok bence burada yani. Temel şeylerden bir tanesi hocamın söylediği araçların hepsi aslında fiziksel olarak yaşamımıza doğrudan etkisi olan, bizi bazı işlerden çeken bir mekanizmaya sahip. Hı hı. Büyük fiziksel işleri yapamıyoruz. Fakat yapay zekaya kadar gelen süreye bakın, yapay zeka bu sefer bize bilişsel iş yapma zorunluluğu koyuyor. Hı hı. Yani bizi fiziksel işlerden çekecek ama bilişsel yükümüzü arttıracak bir iş karşıda çıkıyor. Evet. Ki son 200 yılda baktığınız zaman işlerin çoğu, hatta son 100 yılda bilişsele dönmüş durumda. Evet. Yani ağır bilişsel bir üretim yapmak zorundayız. Bunun yanında şimdi yapay zekaya da baktığınız birçok soruyu yanıtlıyor, sizin yerinize cevap veriyor. İşte siz onu derliyorsunuz. Derleme makalelerin çok yakın zamanda tarihe gömüleceğini biliyoruz. Yani hani bunu çok rahat söyleyebiliriz şu anda. Biz tabii. Yani çok iyi derleme bir yapıya sahip ama bu sefer senin bu bilişsel üretim kapasiteni zorluyor. Sen daha fazla bilişsel olarak üretmek zorundasın. Hatta ya ben iddialı bir cümle kullanmak istemem ama kullanayım, bence şöyle söyleyeyim. Belki de tarihte ilk defa geliştirdiğimiz bir teknolojinin belli bir mekanizması aldığında bilişsel olarak ondan geri kaldık. Ve etik anlamında ondan geri kaldık. İlk defa. Yani daha önce hiç olmamıştı bu. Bu bize aşırı bir, bence korku dediğimiz şeyi oradan getiriyor hocam. Yoğun korkunun sebebi o.
1: Peki o noktaya geldiğini düşünüyor musun? Yani bilişsel olarak yani bu kadar becerikli bir hal aldı mı sence yapay zeka?
2: Yani benim alanım açısından açıkçası çok büyük ilerleme kaydettiğini söyleyebilirim. Ha, yani hani ya çok basit bir örnek vereyim. Matematik olimpiyatları dünyanın en zor olimpiyatlarından bir tanesi. Lise düzeyinde öğrenciler katılır. Çok seçkin çocuklardır. Bundan 5 yıl önce, yani 3 yıl önce bundan ilk yapay zeka çıktığı zaman hani en basit matematik problemlerini çözemiyordu. Şimdi yani bu sene alfa tensör, alfa geometri, geometri ki daha zor. Çünkü geometri şekilseldir. O şekli çözümleme açısından daha zordu.
1: Algı gerektiriyor.
2: Gümüş madalya seviyesinde. Yani o da altın madalya bir puan uzaklıkta kaldı.
1: Altın madalya alabilen biri var mı?
2: Var yani tabii.
1: Var. İnsan var.
2: İnsan var. Fakat bu, şu gümüş madalya almak bile inanılmaz.
1: Çok büyük bir olay.
2: Yani peki, çok büyük bir kırılım bu. İşte bu bunun sonucu yani nereye gidecek kestirebiliyor musun Burak? Hayır. Ama kestirebildiğim şey şu. Bilişsel yükümüz çok artacak. O yüzden hani felsefe ve psikolojinin çok böyle baskı altında olduğu bir döneme geliyoruz diye düşünüyorum ben.
0: Bir de şunu da söylemek istiyorum. Mesela 50 bundan 10 yıl önce 50 yıl 60 yıl süre biçtikleri şeyler çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladı.
1: Evet, tabii.
0: Bir de tabii bu yapay zeka alanındaki ve bu teknolojideki gelişmeler öyle söyleyeyim. Şey de çok önemli. Genel olarak bu ütopya ve bilim kurgu özellikle pek ciddiye alınmaz değil mi?
2: Evet.
0: Ama, fakat bilim kurgu aslında ciddi bir şeydir. Bilim evet, kurgu tabii. Genellikle fantastikle karıştırılır. Hı-hı. Fantastik başka bir şey, bilim kurgu başka bir şey. Mesela o ünlü matematikçi bu tekillik Werner Winch.
2: Evet.
0: Mesela o bilim kurgu yazarı mesela bu teknolojik tekillik denen durumlar. Yani olağanüstü derecede yapay zekanın geliştiği, artık yapay zekanın kendisini ürettiği bir aşamada bilim kurgu üzerine. Fakat bilim kurgu önemli çünkü neden önemli biliyor musunuz? Eldeki mevcut bilimsel paradigmanın gidebileceği noktalar üzerine.
2: Evet.
0: Ekstrapolasyon diyoruz biz buna. Kestirim. Fantastik başka bir şey. Fantastik yani insan tarafından gerçekleşmesi mümkün, insanın yetenekleriyle ya da mevcut bilimsel paradigmanın sonucu olarak ortaya çıkmayan.
1: Başka gezegenler, başka evrenler, avatar gibi.
0: Ama mesela Harry Potter mesela fantastik.
2: Evet. Ama Jules Verne'in kitapları tam olarak bilime yön veren kitaplardan. Yani neler yapabileceğimizi oradan görebiliyorsun içerisinde. İşte Ay'a seyahat ediyorsun, denizler altında
1: geçiyorsun. Tabii yapılabilir bunlar.
2: Ya da işte Space Odyssey filmi mesela. Evet. Çok kült bir filmdir ve o filmde de şunu görüyorsun. 67 idi yanlış değil şey hocam. 67 o civarda olması lazım. Yani tabletten sabah kahvaltısını yaparken haberleri okuyan birini görüyorsunuz. 67'de tabletten bahsediyoruz. Yani,
1: müthiş bir
2: o yüzden hani bilişsel yükü çok arttırdığı kesin. Yani yapay zeka.
1: 1968
0: ama tabii o film aynı zamanda bir varoluş problemlerine dönüştürüyor.
1: James Cameron da diyor ki bu Avatar'ın yapımcısı bu konuyla ilgili yönetmeni. Yani diyor artık diyor film fütüristik film yapmak zorlaştı. Çünkü bir film yapmak 2 yıl sürüyor. Ve her şey o kadar hızlı değişiyor
2: o
1: ki.
2: O ona yaklaşıyor
1: sen
2: zaten.
1: Sen hayali kurduğunda 2 yıl içinde o hayal gerçekleşiyor.
0: Öyle garip bir çağ. Çok hızlı. Hız çağı diyoruz yani. Evet, çok doğru. Bir de yine böyle bir kavramdan bahsediliyorlar. Teknolojinin acımasızlığı. Evet, kastettikleri şey şu aslında. Kimse artık bunun dışında kalamıyor. Ne birey olarak dışında kalabiliyoruz, ne toplum olarak kalabiliyoruz. Çünkü her şey ona entegre olmuş durumda. Evet. Yani ben efendim işte kırlara bayırlara çekileyim, tek başıma yaşayayım, cep telefonu falan artık bundan zor.
1: Olmuyor evet orada kaçış noktası.
0: Yani acımasızlığı dediği
1: gibi. Yok şey çünkü bu. Hani bu globalleşme üzerine başlayan bir felsefeydi bu aslında. Tek tip insan, benzer insan, aynı haberi duyma, aynı şey. Ve bu hız yapay zekanın şöyle bir temel sorusuyla karşı karşıya kalıyorum. Yapay zeka insana mı benzemeye çalışıyor? Yoksa insana bir alternatif mi olmaya çalışıyor? Bu sorunun kritik olduğunu düşünüyorum.
2: Geçen hafta Veysi Çeri Hoca insan kalmak demiş ama insan tanımı şu an aşırı belirsiz bir durumda. Yani hani gittikçe daha da belirsizleşecek gibi gözüküyor.
1: Yani o hep bizim böyle bir daha iyi bir nokta. Yani biz buradayız, o burada. Yoksa o burada bir yerlerde mi yolculuğunu yapacak sorusu kritik.
2: Evet.
1: Yani insanı bir araç haline mi getirecek acaba?
2: Ya bence yani yapay zeka ile ilgili en zor şeylerden bir tanesi çıktı olarak aslında zihinde matematiktir. Yani matematik gerçekten insanın en büyük anahtarlarından bir tanesi. Bu dünyayı anlamlandırma, evreni anlamlandırma, doğru yasaları kurma. Etrafta gördüğünüz her şey yani şu stüdyodaki her şey insan ürünü ve tamamen matematiksel bir temeli var.
1: Evet,
2: yani biz hayatımızda hiç dikdörtgen görmedik. Çünkü dikdörtgen zihinde bir şekildir. Yani etrafı evinizde dikdörtgen şeklinde bir şey görürseniz o değil çünkü kenarının çok kalınlığı olmaz dikdörtgenin. Bir çerçevedir ama o bizim hata zihnimizde vardır, sadece. Vardır. Sadece zihnimizde. Şimdi baktığınız zaman siz bunu çalıştırıyorsunuz. Buna geldiğimiz noktada yani matematiği belirli bir seviyeye kadar kazandırabildiğimiz yapay zeka eğer insan örüntü üretebilen, anlam üretebilen, değer üretebilen bir canlı ise belli mekanizmalarını parça parça yapmaya başlarsa başladığında ne konuşacağız? Yani bence o orası insanlık konusundan hani siborglara,
0: cyborglara,
2: evet, cyborglara geçiş anlamında geçiş. Yani hani nasıl olacak aslında, hı hı, diye bir problem getiriyor karşımıza. Çünkü insanın bence yani bir bilimsel açıdan da baktığınız zaman beyin tanımlı çalışmalarda da çok net şunu gösteriyor. Doğuştan matematikle doğuyoruz. Yani örüntüsel bir zihnimiz var. Biz örüntüyle besleniyoruz. Akıl yürütmemiz buna yönelik gelişiyor. Okuma yazma çok sonra gelişen bir şey. Okuma yazma tamamen bizim icadımız
1: bir şey. Bu öğrenilen.

0: işte. Peki ama şunu sorayım.
1: Matematikte öyle değil yani.
0: Bu noktada şunu biraz daha netleştirelim. Bizi izleyenler de daha rahat takip etmesi açısından. Hakan Çörekçioğlu dedi ki biz aletler oluşturuyoruz. Hı-hı. Bazen meraktan, bazen hayatımızı kolaylaştırmak için. Siz matematiği bizim oluşturduğumuz bir alet olarak görmüyorsunuz. Zaten var olan bir şeyle karşılaşıyoruz.
2: Yani şöyle,
0: doğanın kendi insansız doğada da var.
2: İnsansız doğada bence yok. Hı. İnsanın canlılığının mekanizmasında, beynimizde bu var. Yani biz çoklukta doğuyoruz. Hı. Sayıda bilme kabiliyeti doğuyoruz. Hatta sıçanlarda da bu var. Kargalarda da bunu görüyoruz. Fakat biz bunu soyutlama seviyesine çeken tek canlıyız. Yani biz sembolik anlam veriyoruz, çok büyük sayılarda işlem yapıyoruz, buna yönelik denklemler üretiyoruz. Buna bir anlam katıyoruz.
0: Yani doğada karşılığı olmayan bir cisimle ilgili de bir hayal kurabiliyoruz.
2: Tabii, matematikle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Belki alanın yarısından fazlasının gerçek yaşamda karşılığı yoktur. Evet. Yani o kadar ciddi bir bulmaca gibi bir şeydir aslında matematik. Yani doğal olarak hani bunun peşindesinizdir. Bu kurgunun içerisinde eğer yapay zeka bunu yapabilir ise insanın en büyük üretim alanlarından bir tanesini yapabilir hale geliyor. Evet. Şu anda gümüş madalya seviyesinde lise öğrencisi açısından.
0: Hı hı. Onlar zaten matematikte bayağı ileri seviyede.
2: Adının yapay zeka olması bile bence tartışmalı. Yani bence yapay zeka kelimesi insanın biraz kibrini gösteriyor. Sanki dışarıda benim dışımda ürettiğim bir zeka olmazmış gibi. Bence öyle bir durum da yok. Evet. Yani orada bir zeka var ve o bilginin üretimini de görüyorsunuz.
0: Neden yapay akıl değil de yapay zeka
2: evet,
0: diyoruz?
2: Yani işte akıl.
3: Evet.
2: Akıl çok sert bir konu. Çok zor.
3: Orada bir biraz açıklama. Yani artificial intelligence, yani intelligent şeyde akıl anlamı da var, zeka anlamı da var.
2: Evet.
3: Zeka tabii daha şey.
2: Kapasite anlamında kullanılıyor zeka.
0: Akıl çok boyutlu olduğu için akıl, değil mi? Birçok başka bir şeyle yani yapılıyor olması lazım.
2: Akılın aslında anlamı var, anlam üretme var, anlamlandırma var, problem çözme var. Bunun yanında zekanızı da kullanıyorsunuz içerisinde. Yani biz mesela aklı doğrudan ölçmeyiz, zekayı ölçeriz. Yani psikoloji alanında çalıştığın için akıl ölçeği diye doğrudan bizim aklı ölçtüğümüz bir mekanizmamız yok. Çünkü tanımlaması çok geniş bir yapı. Ama yapay akılla dönüşmesi için bence en eksik yanı, yani hocamın söylediğini ben anlıyorum. Hocam Aristoteles'in kitabında intelligence'ın aslında kısmen aklı karşıladığını da söylüyor. Ama yani günümüzdeki akıl karşılığının şu anda yapay zekada olmadığını söyleyebiliriz. Ama bunun temel sebebi bence insanın en büyük gücünün yapay zekaya erişip, yani yapay zekanın bunu üretmesi çok zor. Sezgi. Yani sezgi çok kritik bir şey yani bence. Çünkü zamanla ve deneyimle oluşuyor. Oradaki problemi siz görüyorsunuz. Bir problemi fark etme, şüphenin gelişimi için sezgilerin etkisi çok yüksektir. Yani büyük bilim insanlarının hepsinin sezgisi çok kuvvetlidir. Oradaki o problemi gören kişilerdir. Yani Einstein asansöre bindiği zaman, asansörden aşağı inerken o boşluk hissini hissettiği için aklına teorisinin gelmesi tamamen bir sezgi ürünüdür. Bunu yapay zeka dediğimiz şey yapabilir mi? Yani insanla yapay zekayı nasıl ayırırsın ya da robotu nasıl ayırırsın dersen bence böyle ayırabilirim yani.
0: Peki şöyle bir ayrım da var. Çocuklarımızı bu tür teknolojik gelişmelere, aletlere, ekranlara ne kadar maruz bırakalım? Şimdi geçen haftanın temel konularından bir tanesi buydu. Hakan Çörekçioğlu diyor ki artık kaçışı zaten insanın yok. Senin eline ekranı vermen ya da vermemen durumunda onu ondan uzak tutmuş olmuyorsun. Sen bir matematik eğitmeni olarak ve üstü zekalı çocuklarla çalışan biri olarak hangi taraftasın? Yani o çocuk yapay zeka ile tanışsın, ekrandan onunla bir bağ kursun ve bunu 5-6 yaşında yapsın mı? Yoksa belli bir dünya dertlerini çözdükten sonra mı başlamalı?
2: Zor soru. Ama yani şöyle söyleyeyim. Var olan aleti kullandırmamak diye bir şey olamaz. Yani siz bundan ne kadar kaçabilirsiniz?
0: Evet.
2: O zaman şehirlerin içerisindeki arabaları da kaldıralım. Yani hepimiz kullanıyoruz. Çevreye daha büyük zararı olduğunu görüyoruz. Gibi bir mekanizmaya gider bu aslında.
0: Ben de öyle bir şey gibi düşünüyorum. Evet. Temelde böyle düşünüyorum.
2: Yani temelde
0: bu var ve kullanılacak.
2: Ama bunun bir aletin kullanım amacını doğru şekilde belirleyip kullanmakla rastgele kullanmak arasında çok ciddi bir fark vardır.
0: Tabii hep orada kötü şeyler yapacağını düşünüyor
2: çocukların. Evet. Yani kötü şeyler
0: kullanacağını düşünüyor.
2: Olmaz.
0: Tabii.
2: Ama bu mesela herhangi bir oyuncağını verdiniz, çocuk parçaladı, içindeki demiri çıkardı, başkasına gitti, sapladı. Mesela o da mümkün.
0: Tabii, mümkün.
2: Yani bu aleti neyle ya da nasıl kullandığınızla alakalı bir şey. Yani ben yapay zekadan kaçışın arama motoru kullanmamak, cep telefonu kullanmamak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum artık. Bu çok doğru bir mekanizma
0: zaten
2: değil.
0: Zaten eğitim de buraya doğru dönecek muhtemelen.
2: Ve dönmek zorunda. Hatta Yani ben şimdi buradan bana kızacaklar ama yani şunu ne söyleyeyim, çocukların yapay zeka ile ödev yapmasını teşvik edici mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Hı-hı. Çünkü bunu doğru kullanımını öğrenmeleri gerekiyor. Tamam. Aksi takdirde dedikodu için kullanım olur. İşte arkadaşıma fal için olur falan. Yani tabii başka alanları şey yapmayayım ama rahatsız etmeyelim. Bunun için kullanılır.
0: Yok, falına ben bakacağım. İhtiyacım. Ama şöyle, ben şimdi çocuklar diyor ki işte hocam yapay zeka kullandı, biz kendin. Dedim yapay zeka kullanmak da kendin yapmak artık. Bu şeyi net tutmak lazım.
3: Buna çok emin değilim ama ben girmeyeyim.
0: Ay, tabii. Bir şeyi dışarıda bırakıyoruz genelde. İşte bilimi üretmek, işte o derlemeleri yapmak, fikir sormak, hatta sporda fayda sağlamak, iletişimi kolaylaştırmak. Ya geriye insanın yaptığı bir tek sanat kalsın bari diyorsun.
3: Yok, artık o da gidiyor.
0: Ama gidiyor mu? Ne düşünüyorsun? Onu soracağım. Evet. Sanatı makineler yapacak.
3: Aslında esas mesele şu. Uzun bir süre şu tartışıldı. Yani aslında yapay zeka insanı taklit ediyor.
0: Evet.
3: Şimdi fakat geldiğimiz bu nokta, taklit aşamasını geçip artık yapay zeka kendisi üretimde bulunma noktasına geldiği zaman ne olacak?
0: Evet.
3: Şimdi bakın şöyle bir şey. Logos Grekçe'de hem akıl anlamına gelir hem de söz anlamına gelir. Hmm. Evet. Dolayısıyla insanın aklı vasıtasıyla üretmiş olduğu kavramlar aynı zamanda anlamlardır. Evet. Hı-hı. Dil aynı zamanda anlamın taşıyıcısıdır anlamına gelir bu. Bunu ifade eder. Evet. Şimdi yapay zeka eğer kendi dilini geliştirmeye başladığı baştansa, ki o noktaya gelmeye başladı, o zaman kendisine dair bir anlam dünyası geliştirebilir. Hı-hı. Evet. Şimdi o zaman işte artık insanüstü bir zekadan bahsetmeye başlıyoruz.
0: Bu evet. Acaba merakla mı
3: hareket yapay edecek? Zeka,
0: konforla mı ya da nasıl bir erekle yola çıkacak?
3: Şimdi şöyle bir şey.
0: Hedefi ne olacak o zaman yani?
3: Şimdi şöyle bir şey. Ya öyle bir şey ki herhangi bir yapay zeka benden zeki olabilir. Yanlış anlama, senden de zeki olabilir. Hı. Ama mevzu o değil.
0: Değil.
3: Yeryüzündeki bütün insanlardan çok daha zeki olabilmesi mümkün olacak olan bir varlıktan bahsediyorum. Yani dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Varlık değil, işte doğru söyledim. Tam da yeni bir varlık türünden bahsediyoruz.
0: Evet.
3: Şimdi belki de biz 15-20 yıl sonra bu varlık türünü tartışmaya başlayacağız.
2: Evet.
3: Şimdiden bile başlandı. Yani gelecek öngörüleri yepyeni bir varlık türüyle karşı. İşte o zaman ne yapacağız?
0: Bu tanımadığımız bir sanata da dönecek belki. Evet. Tabii adı koyulmamış bir sanat.
3: Bakın biraz önceki başladığım konuyla antikiteye döneyim. Şöyle bir şey, bu boş zaman, şöyle düşünün. Boş zaman aslında, mesela antikler şöyle düşünün. Aristoteles'ten gideyim mesela. Evet. İnsanın mesela mutlu olması mı? Evet. Aristoteles'in verdiği cevap, yani erdemli olmaktan geçiyor. Yani erdemli olmak, mutlu olmak. Fakat erdemli olmak orada çok daha geniş bir anlamı var. Aynı zamanda şunu ifade ediyor. İnsanın kendini ve kendi yeteneklerini gerçekleştirebilmesi.
0: Hmm. Evet. Potansiyellerini gerçekleştirmesi
3: ve onun insana vermiş olduğu tatmin.
0: Evet.
3: Ve bunun içinde aynı zamanda ürettiğin iş de olabilir, ürün de olabilir.
0: Psikolojik rahatsızlıkları da tam tersiyle yorumlayabiliriz. Evet. Potansiyellerine uygun yaşamamak.
3: Aynen. Herkesin yetenekleri ve ilgileri farklıdır. Herkes kendi yeteneklerine göre de mutlu olabilir. Farklı tek bir mutluluk tanımı yoktur falan da. Şimdi önemli olan bu işte onu geliştirmek. Şimdi teknolojinin ve yapay zekanın, bugün optimist bakanların işte yapay zekada teknolojinin insan hayatını kolaylaştıracağı ve dolayısıyla işte bize boş zaman kalacak ve biz insan olarak yeteneklerimizi geliştireceğiz. Ya öyle bir noktadayız ki belki de bizden daha iyi şey yapmaya başlıyor. Resim, grafik,
2: matematik
3: yani, belki matematik. Evet. Yani sanatsal olan şeyleri de yapmaya başladı bu. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
0: Tabii ki.
3: Dolayısıyla insana ne kalacak?
0: Ama şunu soruyorum. Aslında şu da var. Resim, müzik değil. Belki olmayan bir sanat yapacak.
2: Ama yani, biz ona sanat diyecek mi işte?
3: Ona sanat diyecek
0: mi? O diyecek
3: mi?
0: Ama işte. O kendininkini yapacak. İşte, o büyüleyici bir şey.
2: İşte
0: ama
2: tanım dediğimiz şey değişiyor bu noktada.
0: Ama işte
2: değişiyor.
0: Kendi dilini geliştirdiğinde.
3: Başka bir tehlike daha var.
0: Kendi sembollerini oluşturduğunda.
3: Başka bir tehlike daha var. İleride insanlığın yeni ötekisi yapay zeka olabilir. Ama belki de biz yapay zekanın yeni ötekisi olacağız.
0: Olabilir. Olabilir.
3: Neden? Şimdi hakikaten biz yapay zekanın üretmiş olduğu bir sanat eserini bir resim diyelim.
0: Hı-hı.
3: Hakikaten Van Gogh'un resmiyle bir tutabilecek miyiz?
2: Evet.
3: Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani neye göre? Yani,
0: neye göre?
3: Neye göre tutacağız?
2: Hemen buna bir ek yapayım. Mesela aynı benzer mekanizmayla 1960'larda dört renk problemi diye meşhur bir problem var matematikte. Çözülememiş bir problemdi. Bilgisayar desteğiyle çözüldü. Bilgisayar testleri çözüldükten sonra matematikçilerin bir kısmı dedi ki, kardeşim dedi, bilgisayarın doğru yaptığını nereden bilelim?
0: Tamam, bu bir çözüldü gerçekten.

0: Bu bir gerçekten çözüm. Uzun süre tartışıldı. Sonra onun işte bilgisayar teknolojisi geliştikten sonra kabul edildi. Şimdi benim geldiğim noktada da şu. Çözülememiş bir matematik problemi. Yapay zeka kendi matematiksel bizim düşünemediğimiz ya da anlayamayacağımız ispat yöntemini geliştirdi ve matematiksel olarak ispatladığını söyledi. Biz buna sanat eseri gibi sanat, ispat gibi ispat diyebilecek miyiz?
1: Yani bunu...
0: O zaman tanımlarımızın hepsinin ve insan olmakta dahil.
2: İnsan olmakta dahil.
0: Değiştirilmesine doğru giden bir zamandayız.
2: Yani zaten pasyonun bir çağdan bahsediyorlar.
1: Yeni anlamlar, yani kendi dilini geliştirdiği için artık taşınabilir, aktarılabilir yeni anlamları bizim de anlamamız gerekiyor. Ama bunun sonu...
0: Ama sorun şu.
1: Aristo'nun sorusuna gelmiyor mu? Yani,
0: bilişsel psikolojide sen çok çok daha iyi bilirsin benden. Bilişsel psikolojide temel olarak ana problemlerden bir tanesi bizim veriyle, bu kadar bir veriyle uğraşabilecek bir kapasitemiz yok.
1: Yok, evet. Biz parçalayıp yani, önlemek zorundayız.
0: Biz parçalayıp birbirine yakın algı mekanizmalarımıza uygun şekilde öğrenebilme mekanizmasına sahibiz. Şimdi biz yapay zekanın milyarlarca veriyi eş zamanlı eşleyip çıkardığı şeyi asla yapamayacağız. Hı hı. Doğal olarak bizim gelecekteki tanımlarımızın hepsini yeniden düşünmemiz gerekecek.
1: Tarihsel perspektif de çok farklı bir noktaya gelecek.
0: Tabii.
1: Tek bir bakışta bütününü göreceksin.
0: Aynen.
1: Hani tarihten ders çıkarmak var ya.
0: Aynen öyle.
1: Belki o dersler yeniden yazılacak ve belki de objektif olacak. Ama şöyle de bir soru geliyor akla. Aristoteles hani dedi ya, gemi kendi giderse kürek çekenleri ne yapacağız? Yapay zeka bizi kürek işçisi yapabilir mi?
2: Ya orası da
0: güzel.
2: Yani evet, yani bilim kurgu biliyorsunuz bununla doludur.
1: Çok doğru.
2: Robotların dünyayı ele geçirmesi, evet, insanların onlarla mücadelesi olabilir. Şimdi şöyle bir ya, o ayrıma dikkat edersem Aristoteles otomat ile otonomi arasındaki ayrımı da yapıyor. Otomat otonom olamaz çünkü akıl yok otomat.
1: Akıl yok, evet. Sadece
2: yani, kodlanmış irade yani. Yok, akıl yok onda. Ama işte şey, yapay zekaya geldiğimiz noktada eğer bu o tekillik seviyesinde süper zekaya geçtiğimiz zaman şimdi hakikaten bu bilinç sahibi olacak mı? Hı hı. Farkındalık sahibi olacak mı? Kendini üretecek mi? Artık o da otonom olacak mı?
1: Evet.
2: Çünkü mesela modern dünyada bilinç nedir sorununa baktığımız zaman Descartes karşınıza çıkıyor. Descartes diyor ki bilinç için maddeye hiç ihtiyacım yok ki benim diye. Düşünen
1: bir yere de ihtiyacım
2: yok. Evet, ihtiyaç yok. İslam geleneğinde de var. İbn Sina. Evet, havada adam şey vardır onun varsayımı. Varsayın ki diyor hiçbir bedeninin herhangi bir şey hissetmeyen, herhangi bir mekanla temasında bulunmayan birini düşünün. Hiçbir şeye temas etmiyor. Bu kendini bilir mi? Evet, bilir.
1: Ruh gibi.
2: Yani evet evet evet, yani bilinç düzeyinde bilir, düşünce düzeyinde bilir. Evet. Şimdi o zaman insanı kartezyen bir bakış açısından insanı insan yapan şey sadece bilinci ve düşüncesi ve aklıysa o zaman yapay zekaya ne diyeceğiz?
0: Ben
1: yani
0: daha,
1: evet, yani bedenin yani yok üzerinden bir bedenin, sorgulama olmayacak orada.
0: Bence sezgi ve duygu noktasına biraz atıf yapılma. Belki. Yani sanki oraya doğru ağırlık gidecek.
1: %100 katılıyorum ama sezgi ve duygunun da biraz böyle fizyolojik ve nörobiyolojik açıklamaları ve görüntüleri artık var.
2: Var.
0: Evet.
1: Ya sen romantik biri olarak başka türlü bir şey söyleyebilirsin belki ama çok da romantik olmadığını biliyorum yani. Yani şimdi işte Burcu Hoca ile oturduk. Yani o beyinde ne olup ne bittiğini duyguların çok güzel tespit edip görüntüleyebiliyorlar. Evet. Yani iş orası da bozulunca iyice sıkıntı.
2: Ya hani mesela bitkisel hayattaki biri acı hissediyor mu? Yani acının aynı zamanda zihinle, tinsellikle falan da ilgisi var. Öyle düşünüyorum. Yani sadece bedensel bir şey değil.
1: Yani beynimiz yani periferala oradan mesaj almayı bıraktığında acı da hissetmeyecektir, evet, tabii ki. Yani ama hala da acı diye bir şey potansiyel olarak onda var olacak. Ama bunlar için bedene ihtiyacın yok.
0: Ya iki sosyal bilimcinin yanında çok aşırı duygusal gözükmek istemem ama.
1: Hayır sen lütfen. Çünkü birinin olması lazım.
2: Ama yapay zekalardan biri korku duyuyormuş. Mesela kapatılmaktan korku duyuyormuş.
0: İkisi geçen iki yıl önce ya da bir buçuk yıl önce bir haberde iki yapay zekayı birbirleriyle konuşturdular. Ama konuşmaları daha sonra anlaşılmaz hale geldiği için ikisini de kapattılar. Çünkü en kısa yolu çekip birbiriyle sohbete başladılar ve biz insan olarak anlamadık. İşte şimdi sorun şu. Bizim anlamadığımız bir şeye biz iletişim diyoruz. Mesela yunuslar arasındaki iletişim diyoruz.
1: Evet.
0: Yapay zekalar da birbirleriyle konuşmaya başladı. İletişim. Onun da bir o bir iletişim olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi dilini geliştirmiş, matematiğini geliştirmiş, akıl

0: mesela var.
1: Kendilerine ait
2: çok güzel bir konu. Evet. Çok önemli bir şey bu.
3: Ya sosyal medyası var. Şimdi insana dair tanımladıklarınızın sayısı gittikçe yapay zeka da artıyor.
2: Evet.
3: Şimdi bu artma nerede duracak noktası? Sadece bedense, bu çok tartışmalı konu. Şöyle söyleyeyim, zihnimizin bedeni var mı? Bilemiyoruz. Yani zihnimiz bedenimize bağlı. Yani, nasıl bağlı olduğunu da bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz bir konu.
2: Tabii.
3: Yani netice olarak bilmiyoruz açıkçası.
2: Bilmiyoruz.
3: Net bilmiyoruz.
2: Tabii ki.
3: Peki o zaman soru şu. Öldünüz. Zihniniz işte, ya da bu benim için çok matematiksel bir soru aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Zihniniz bir enerji alanı olarak duruyor. Ve ben onunla iletişim kuruyorum. Ben o zihne insan diyecek miyim?
2: Ya da sen misin hala o?
3: Hala sen misin? Evet. Doğal olarak yapay zekaya da bu durumda bu çekleri yapa yapa aynı şeyi söylemek zorunda kalabiliriz.
2: Kesinlikle öyle işte. Hakan Çörekçioğlu'nun zaten adım adım gittiği yerde hani kendi iletişimini, kendi dilini oluşturursa, kendi sembollerini oluşturursa,
3: kendi matematiğini oluşturursa,
2: o zaman yeni bir anlamlar dünyası yaratılıyor. Sen diyorsun ki onu yaptılar.
3: Yaptılar.
2: Bizi yaptı. Mesela, bu müthiş bir nokta o
3: tabii.
2: Zaman.
1: 20. yüzyılın çok önemli bir insan felsefecisi vardı. Felsefi antropolojide en önemli isimlerden bir de. Hans Kassirer. Hans Kassirer şunu söyler. Yahu der. Yani şu insanın bir tanımını yapalım. Hı-hı. Evet. Ve artık der şunu söyler. İnsan rasyonel bir varlıktır demek yetmiyor. Hı-hı. Ben diyor yeni bir tanım yapıyorum. İnsan semboller üreten bir varlıktır.
2: Sembol üretim.
1: Dolayısıyla insanı anlamak istiyorsanız insanın semboller nerede kendini en çok gösteriyor? Dilde. Ve dolayısıyla aslında bütün sanat, bütün felsefe, bilim, her şey aslında semboller. Eğer şimdi semboller üretmeye başlıyorsa, kendine dair bilgi geliştirmeye başlıyorsa, o zaman işte yapay zekayla insanı ayıran çizgi ne olacak?
2: Bence orada çok net bir ayrım ortaya çıkıyor direkt işte. Yapay zekanın düşünmek için dile ihtiyacı olmayacak.
1: Ama üretiyor dili, kendi dilini üretebilir.
2: İşte kendini üretiyor.
1: Bizde ise kendi anlamını da üretebilir.
2: Kendi dilimizi üretme becerimiz yok. Hazır dil üzerine düşünebiliyoruz sadece. Bu da bir çerçeve oluşturuyor.
1: Anlamadım.
2: İnsanoğlu ona öğretilmiş hazır dil üzerinden sadece düşünebiliyor.
1: Ama yani o dili yaratan insan
2: kendisi yaratan ama birey değil. Ama yapay zeka sonsuz dil opsiyonu içerisinde düşüncesini geliştirebiliyor.
1: İşte onlar içinden taklit veya değil. Belki de son derece orijinal bir şekilde bir dil yaratabilir ki yaratmışlar değil mi?
3: Fişi çekildi haber o yani.
2: Fişi çekildi sonra.
3: Fişi çekilen haber evet. O zaten. Evet. Ya bu doğal olarak birçok şeyi düşündürüyor insana. Yani erken dönemde mesela biz uzun yıllardır matematik öğreniyoruz. Ya da hocam kariyeriniz boyunca felsefe öğrendiniz. Şimdi sizin okuduğunuz bütün kitapların tamamının yani 150 bin yıllık insan bilgisine sahip bir data bankımız var. Evet. Ve bunun içerisinden birbirleriyle ilişkili harika metinler üretebiliyor.
2: Ve bunu her istediğine getirebiliyor.
3: Evet, ama o metnin yapay zeka için bir anlamı yok.
1: Evet.
3: Yani o nokta olmadığı için şu anda
2: çok kritik nokta o. Yani çok ilk kritik. Baştaki soru. Evet. O baltayı insan niye yaptı sorusu işte
3: evet.
2: Bu.
3: Yani o niye o baltayı yaptı sorusunu kendisine sormadığı sürece bence kritik olarak hala bir makine ve yani anlam üretmeyen bir makine. Ama anlam üretmek ve anlamlandırmak noktasına geldiğimiz zaman çok sıkıntı yaşayacağımız kesin ki bu bizim bütün her şeyimizi değiştirecek. Şunu da düşüneceğiz.
2: Ama bir anlam var hocam. Çok net bir anlam var. Enerji sınırlı dünyada ve evet. Yapay zekanın kullandığı enerji belki ülkelerin kullandığı enerjiye yakın. Yani yapay zeka hayatta kalabilmek, gelişmek, var olabilmek, sembolik bir dil oluşturmak için enerjiye ihtiyacı olduğunu i̇şte, fark edip enerjiye geçirmeye çalışabilir.
1: Şimdilik ama.
2: Belki de ihtiyacı kalmayacak.
1: Evet,
3: bu bizim Matrix filmindeki
1: çok yüksek bir teknolojiden bahsediliyor.
3: Göğü insanlar yaktı. Makinelerde ayakta kalmak için insanları tarlalara çevirdiler.
2: Müthiş.
3: Şeyine dönüştürür.
2: Müthiş
3: yani,
2: ve hani, hangi yıl biliyor musun Matrix?
3: 99.
2: 99. Kalmaz bir şey.
3: İşte hocamın bilim kurgu dediği evet, zaten ya, aslında zaten o.
2: Yani, ve yıl veriyor yani. Yani yapay zekanın ortaya çıkışı ve bizim evet. Ona çok itibar kazandırmamızın yılını veriyor. 25 yıl sonra diyor.
3: Ben şunda çok geri kaldığımızı düşünüyorum. Yani yapay zeka ürettiğimiz bir araç ilk defa bizden önde gidiyor belli aşamalarda ve onun kontrolünü bir türlü sağlayamıyoruz. Fakat eğitimimiz de buna göre bir türlü düzenleyemiyoruz. Hala gerçekten çok kritik bir konu. Yani bu eğitim derken buradaki okul öncesinden üniversiteye kadar ki bütün eğitimden bahsediyorum. Evet. Yani siz bilgi üretme kapasitesini insanın arttırmadığınız sürece yapay zekayla olan makasının daha hızlı açılacağını görüyoruz.
2: Kesinlikle.
3: Bu makasın açılmasını engelleyebilecek önlemler de bir türlü alamaz haldeyiz. Şu anda hala alamıyoruz. Mesela matematiğin 10 yıl, 15 yıllık geleceğinde ciddi dönüşümler olacağı bariz belli. Yani bundan 20 yıl önce konuştuğumuz yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanların dönüşeceğini görüyoruz. Bunların çoğunun artık başka bir şey olmak zorunda gibi gözüküyor. Ya da tıp ya da hukuk kısmının mesela, çünkü çok bilgiyle ve bir örüntüyle çözülebilecek mekanizmaya sahip her şeyin yapay zeka tarafından hızlıca çözülebileceğini görüyoruz.
2: Hukukçular ayaklandı şu anda.
3: Şimdi bu durum bizim eğitim sistemimizi de baştan bir düşünmemiz gerekiyor. Biz matematikte ne öğreteceğiz?
2: Evet.
3: Ya da işte,
2: ya da niye öğretelim?
3: Ya da niye yani öğreteceğiz yani bu kadar bilgiyi?
2: Niye lise 2'deki çocuk bu kadar matematik bilsin?
3: Bu kadar bilgiyi, biz bu kadar şeyi niye öğreteceğiz ve hangilerini öğretmediğimizi hala seçmiyoruz. Hala yani 20-30 yıllık konular içerisinde bunu sürdürüyoruz. Halbuki bunun geleceği belli. Yani matematiğin dönüşümü kesinlikle veri üzerine olacak. Yani biz gelecekte denklem çözen çocuklar görmeyeceğimizi düşünüyorum, özellikle lisede.
1: Yani şeyden
3: çok ihtiyaç yok gibi gözüküyor.
2: Bir ara vereceğiz yani arkadaşlar. Hızlı bir, coşkulu bir sohbet aktı ve ilk saatimiz...
3: O bir saat oldu mu ya?
2: Ya işte hemen oluyor. Şöyle şunu bir... Şimdi konuştuklarımızla ilişki... Hakan Çörekçioğlu'nun kitapları var masada. Hepsi birbirinden değerli kitaplar. Burak Karabey'e geç haber verdiğim için yola çıkarken almamış yanına. Mesela bir tanesinin ismi Modernite ve Ütopya. Konuştuklarımızla çok ilişkili olarak görüyorum bu kitabı. O yüzden bu kitabı göstererek araya gitmek istiyorum. Aradan sonra geldiğimizde Rönesans'la ilgili kitabını göstererek, peki Rönesans yine benzer bir çılgın bir üretim döneminde o ar zaman ne olmuştu ve şimdikine benzer mi sorusuyla devam edeceğiz. Burak Karabey ve Hakan Çörekçioğlu ile beraber harika bir insan hali programı bir saat daha devam edecek. Siz çayı kahveyi tazeleyin, gelin efendim, biz buradayız.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Evet efendim, şimdi programımızın ikinci bölümüne başlarken demiştim ki bir kitap daha göstereceğim size. Tabii bir kitap deyince de şevacıkla reklam gibi oldu. Gelelim Rönesans'a. Acaba yakın çağın Rönesans'ını mı yaşıyoruz? Çünkü o zaman da tabii ki Avrupa ülkeleri keşifler yaptılar. Hatta biraz o kölelik sistemi başladı. Büyük gemilerle diğer dünyanın başka kıtalarına gidebildiler. Oradaki bolluk bereketi aldılar. Az önce konuştuğumuz gibi zaman ve kaynaklar çok arttı. Sanata, felsefe ve bilime daha çok zaman ayırmaya başladılar. Ah, Rönesans. Ama Rönesans'ın bir de karanlık yüzü vardı. Çünkü onların bulduğu boş zaman birilerinin çok fazla çalışarak onlara kazandırdığı bir boş zamandı. Şimdi bu Rönesans kitabını yazıyor tabii ki Hakan Çörekçioğlu. Şimdi ona soracağım. İki Rönesans arasında, yani şu anda yaşadığımız şey o zamanki kodlara ya da atmosfere, o enerji benzer bir enerji miydi diye soracağım.
1: Sormadan bir şey daha gösterebilir misin? Hocam, Rafael'in Atina okulundaki Öklid'in bulunduğu kısmı almış orada. Yani aslında Rönesans'ın doğasında bir çember, bir pergel var yani, onu gösteriyor hocam orada.
0: Yine matematik diyor. Burak Karabey Rönesans'ında matematikle...
1: Evet.
0: Evet hocam, sana şimdi bunu sormak istiyorum. Benzerlikler var mı şu yaşadığımız dönemle o zamanki o büyük Rönesans?
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi tarihsel ve kültürel bir açıdan Rönesans'a yaklaşırsanız hakikaten insanın Ernst Bloch'un kelimesini kullanırsam yani yeniyle karşılaştığı, novumla karşılaştığı bir dönem. Ondan sonra ve geleceğe dair umutlarının çok olduğu bir dönem. Novuma dair yepyeni, umulmadık ölçüde yeni. Evet, yepyeni uygarlıklarla tanışılıyor, ötekiyle karşılaşılıyor. Yani keşfeden uygarlıklardan bahsedeyim. Fakat düşünsel açıdan bakarsak, ben o kitapta da onu vurgulamaya çalıştım. Rönesans aslında eskiye yeniden canlandırma çabası. Yani ama eğer siz yani eskiden olan bir şeyi düşünsel, entelektüel düzlemde, yani antikitenin ideallerini, dünya görüşünü ve felsefesini yepyeni bir bağlamda yeniden canlandırmadır. Düşünsel bakımından Rönesans aslında retrospektiftir, geriye dönüktür. Fakat bazı tarihsel ve kültürel yenilikler ve o yeniliklerin yaratmış olduğu şeyler bakımından, sonuçlar bakımından tabii ki prospektif, yani ileriye dönük bir yönü de var. Şimdi ama orada aynı zamanda bambaşka bir perspektiften de Rönesans dönemi aslında insanın ve insana ait olan bütün yeteneklerin, en başta da bu sanat olmak üzere, bilim olmak üzere, teknoloji olmak üzere, teknolojiye korkunç bir merak var zaten, hakikaten yüceltildiği bir dönem. Evet. Şimdi bugün eğer şöyle alırsak, yani bugün aslında biz yepyeniyle karşı karşıyayız. Hatta hiç bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız bugüne kadar.
0: Evet.
2: Çok da bilemediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız.
1: Evet, o retrospektif dedi, yani geriye dönüklükte bir engel var. Çünkü bunun geriye dönük mekanizması 90'dan aşağı değil. Yani yapay zeka denisinin 90'dan öncesini ya da 80'den öncesini düşünemiyoruz. O zamanki ancak yeni çalışmalar belki ilk adımları.
0: Çok doğru.
2: Bir de burada insanın onuru, yetenekleri yüceltilirken bizim şimdi en temel kaygımız, bu programın başından beri şunu konuşuyoruz. İnsana ne olacak? Evet. Yani yepyeni bir varlık türüyle karşı karşıya mı kalacağız?
1: Programın adı gibi oldu hocam. İnsanın hali ne olacak?
2: İnsanın hali ne olacak? Yani.
0: O bugün için o ismi koymuş.
2: Human condition dediğimiz şey, insanlık durumu dediğimiz şey değişiyor.
1: Evet. Tabii.
2: Evet. Ve yepyeni bir paradigmaya geçiyoruz. Evet, ama bir paradigma değişimi olarak Rönesans alırsanız evet benziyor.
0: Benziyor. Orada evet. Rönesans döneminde de her birey de böyle sanat konusundaki büyük patlamalarla falan çok memnun muydu acaba? Yoksa Rönesans bize paketlenmiş, sunulmuş, işte böyle bir, biz sadece sanatı yapan ve sanatı mı görüyoruz? Arkada gölgedekiler ne yaşıyordu acaba?
2: Yok, coşku dolu bir dönem.
0: Coşku dolu.
2: Yani ve hakikaten şöyle bir şey, neden coşku dolu? Yani doğa hiçbir zaman belki de bu kadar şey yapılmamıştı. Tabiri caizse tanıdık. tırnak içinde söylüyorum, bir tanrıça mertebesine yükseltilmişti. İşte, evet.
0: Biraz antik Yunan'da da var ama benzer
2: antik
0: bir şey.
2: Antik Yunan'da da var, bu daha coşkulu. Doğanın kendisi bir mucize olarak gözüküyor aynı zamanda. Onu araştırmak, onu sanatta mesela imitasyon, taklit etmek.
0: Yani evet, orta çağın karanlığından doğanın ışığıyla mı çıkmaya çalışıyor?
2: Evet, yani doğaya dönüş. Orta çağdan sonra bir doğaya yöneliş var ve hakikaten bu coşku dolu bir dönem.
0: Peki hocam, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, o karanlık dönemden sonra da yine doğa, o işte yeşillerin ortaya çıkması, o yine doğayla çok bağlı olan ne kadar benzer değil mi? Karanlıktan bir doğanın gücüyle böyle çıkma şeyi var.
2: Bir de şöyle bir şey vardır. Rönesans aynı zamanda tabii ki Orta Çağ dünyasının haklı ve haksız, Rönesans insan açısından söylüyorum, bir kritik üzerinden gider. Yani dolayısıyla Rönesans aynı zamanda bir kriz çağıdır. O anlamda da bilimsemezsen. Günümüz de kriz çağı. Evet,
0: kriz çağı.
2: Bu kriz çağlarında çok ilginç bir şey olur. Batı düşünce geleneğinde, sanatı da dahil olmak üzere. Ne zaman kültürel bir kriz yaşansa, o krizi eleştirmek için bir şekilde doğaya geri dönüş yapılır.
0: Evet.
2: Yani, ya doğaya referans alınır, ya doğaya yakın yaşayan ilkellere referans alınır. Mesela Montaigne der ki, yani ilkel dediğiniz, ilkel diye adlandırmaya hakkınız yok. Sizden daha soylu. Tam da doğaya yakın yaşaması bakımından. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani
0: bu doğaya yakın olmak hem entelektüel açıdan hem de barışçıl açıdan bir üst mertebe gibi gözüküyor.
2: Gibi gözüküyor. Benzer bir kritik şekilde yapabilmek açısından.
0: Benzer bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün de aslında savaşlardan çıktığında o doğayı yüceltmesi, çok doğa temelli felsefeler üretmeye çalışması Anadolu'da benzer bir şey.
2: Denilebilir, evet.
0: Andırıyor. Evet. Peki hocam, şimdi hani az önce bir kritik noktaya geldik biz. Matematik öğretimi ve bütün bunlar içerisinde işte çocuklarımız ne yapsın, eğitim sistemi nasıl düzenlensin gibi. Biraz oradan hareketle Rönesans'a da bağlarsak, gidişat bir matematik Rönesans'ına doğru mu gidiyoruz?
1: Yoksa çok zor soruldu.
0: Yoksa
1: gerçekten
0: işler zor geldi. Yani matematiği zor bırakacak mı insanlar, ne dersin?
1: Aslında şöyle, yani Rönesans'la ilgili ben Hakan Hocam'ın kitaplarını okuduğum, kendisiyle çok sohbet ediyorum. O yüzden kendisinden çok faydalandım, öğrenme açısından da sağ olsun. Yani şöyle bir şey var. Rönesans dönemi dediğimiz ya da Orta Çağ'da o modernleşmenin ilk adımlarının atıldığı zamana baktığımızda hep başka yerleri keşif var. Değil mi hocam? Baktığınız zaman bir Amerika'nın keşfi var. İşte Afrika'ya doğru bir gidiş var. Evet. Oradan bir köleleştirme şey var. Aslında
0: özgürlük ve demokrasi götürdüğü
1: aslında günümüzde de benzer noktadayız. Yani günümüzde de biz bu sefer uzayı keşfetmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Gezegenlerden madenler bulmaya çalışıyoruz. Canlı bulsak, bakın orada canlılar bulsak köleleştiririz.

0: Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani biz çok yakında olmadığı için, mesafeler çok uzak olduğu için ve buna uygun bir aracımız, matematiğimiz ve bilimimiz olmadığı için henüz o dönemi yaşamadık. Ama Rönesans'ın aynısı uzay içinde olur. Yani orta çağda yaşanan o keşif dünyasının hepsi kesinlikle uzay içinde olacaktır. Fakat bunun için çok iyi araçlara ihtiyacımız var. Bunun için fiziği ve matematiği yeniden yapılandırmamız, yapay zekayı da bu işte çok iyi kullanmamız lazım.
1: Peki sorunu yani, şöyle bir noktaya getirip sen cevap ver. Bir şey ekleyeyim, çok küçük bir şey. Biz şimdi hani az önce biraz övdük ya lisedeki çocuk çok iyi matematik biliyor diye. Evet. Bunlar matematik çözen çocuklar.
0: Evet.
1: Peki çözmeyle bulunan bir şey mi yoksa başka bir yerde mi bulacağız? Onu da ekleyeyim.
0: Ya aslında matematikle ilgili şöyle bir şey. Matematik çözülen olarak adlandırılmaması lazım. Matematik konuşulan bir şeydir aslında. Konuşularak. Yani ben matematik tanımım şöyledir. Kendini ve başkasını ikna etme sanatıdır matematik. Yani ben önce kendimi ikna ederim doğru olduğuna dair ve doğruluğunu da karşı tarafa da matematiksel yöntemlerle göstermeye çalışırım. Şimdi benim temel sorunum şu. Bizim bu klasik yöntem anlayışımız yapay zeka ile birlikte dünyanın ihtiyacı olan matematiği tartışılır hale getirmeye başladı. Yani bizim kesinlikle şu anda ihtiyacımız olan matematik büyük veri yönetimi üzerine kurulu. Son zamanlarda sosyal medyada denk geldiniz mi bilmiyorum ama bakın işte yok şu kansere çözüm bulundu, yok şu hastalığa birden arka arkaya uzun yıllardır araştırma yapılan konuların çözümleri çıkmaya başladı. Şimdi çok basit bir soru. Sizce nasıl? Gayet basit. Yani yapay zekalı mekanizmalar kullanılarak büyük verinin nasıl işe yaradığını gördüğümüz bir alan çıktı.
1: Yani orada yani, aslında veri analizinin gücü bunlar.
0: Evet, veri analizinin gücü. Bu da matematiğin zamanla dönüşmesi gerektiğini gösteriyor gibi gözüküyor. Yani çünkü kullandığımız şey bizim baş edemediğimiz şey şu anda büyük veri olduğuna göre bir dönüşüme geçeceğiz. Bu dönüşüm klasik matematiğin yanında yani şu anki öğrettiğimiz artık ya da eski matematiğe biraz daha klasik dersek geleceğin matematiğine doğru bir yapıya doğru bir geçeceğiz gibi gözüküyor. Bu da verinin büyük verinin, anlamlı verinin üretilmesi, yani veriden anlam üretilmesi, doğru şekilde kodlanması ve bunun yanında kesinlikle bir yandan da aslında felsefeyle birleşmesi. Yeniden çok ayrılan branşların bir araya getirip anlam yeniden üretmesi gereken zamanlardayız.
1: Yeni anlamlar kazanması. Evet. Küçük bir noktada eklemek istiyorum. Çözülmek yerine yeniden oluşturmak, yeniden anlamlandırmak, daha işlevsel hale getirmek. Bunlar dil olarak farklı, pratikte de farklı mı? Yani hala problem mi çözdüreceğiz çocuklara?
0: Tabii çünkü matematik problemdir.
1: Problem.
0: Yani bu arada felsefe de bir problemdir. Evet. Yani felsefe sorular üzerine kurulur. Tabii. Matematik bizim iki alanın kadim bir arkadaşlığı vardır. Yani doğuşundan beri arkadaşlar. Hatta büyük felsefecilerin birçoğu matematikçidir. Matematikçilerin birçoğu da felsefi anlamlar ve kavramlar üretmiştir. Yani bu karşılıklı bir geçiş alanıdır. Neden? İkisi de aslında kurulan bir yapının eleştirisi üzerinedir.
2: Soyut ve dedüktif şey olması bakımından.
1: Peki zor mu matematik sence? Basit bir şeyle bakarsan. Gerçekten insanların korktuğu gibi zor bir şey. Yani zaten kendisinde olan bir şey keşfediyorsan niye bu kadar zorlaştırıyoruz soru aslında?
0: Matematik zor değil. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Matematiği zorlaştıran onun öğretimi. İnsanın, doğru insanın doğru şekilde, doğru zamanda, doğru yerde karşılaşmama sorunları. Yani matematikle ilgili bir şey söyleyeyim. Eğer doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru koşullarda karşılaşırsanız yapabileceğiniz bir uğraş. Ama matematik zordur. Yani neden zordur? Düşünmek zordur. Felsefe de zordur. Felsefe kolay. Felsefe, şahsen ben felsefe hocamdan öğreniyorum. Felsefe matematikten daha zor bir uğraş. Meşakkatli bir uğraş yani.
1: Çünkü yoruma açık.
0: Yoruma açık.
1: Farklı bakış.
0: Ya ben seni dinliyorum. Bambaşka bir adamsın. Seni dinliyorum. Sen haklı çıkıyorsun. Tam karşıtı bir şey söylüyor Hakan Hocam. O da haklı diyorsun.
1: Evet, evet. İşte
0: ama en azından matematikte bu yok. Yani matematikte biz doğru diyorsak bu. Yani matematiğin en güzel yanı da budur. Mesela fizik, kimya, biyoloji, tıp bunlar yanılırlar. Yanılan bilimlerdir bunlar. Değişmek zorundalar.
1: Matematikte yanılmaz.
0: Matematikte yanılmaz. Bizim matematiğimizde 2500 yıllık teorem hala geçerlidir. Çünkü onun sistemi belirir.
2: Ama felsefedeki bu şey de tam da eleştirel bakış açısını, eleştirel perspektifi kazandıran şey.
0: Evet.
2: Yani bu biraz önce bahsettiğin olan.
1: Peki o zaman şuraya gelelim. Madem karşımızda bir Kant uzmanı oturuyor. Şimdi bu çocuk, ben şimdi evdeki süpürgeyi fişe taktım, şarjda bıraktım. Yani robot süpürgeyi. Şimdi bu robot süpürge 2 gün boyunca şarjda kalmak isteyecek mi? Ya da gerçekten bu kadar şey
0: robotun hislerini.
1: Yani ben bunlara bir eziyet yapıyorum. Ne zaman başlayacak bizim dünyamıza, senin

0: gözünle bu robotların etiği, onlara karşı davranışlarımız. Hani hep şey dönüyor. Ya yapay zeka birini öldürürse kim suçlu falan. Ya ben yapay zekaya zarar verirsem nasıl bir
1: İki yapay
0: şey?
1: Zeka birine zarar verirse?
0: Zorlaşıyor işte o zaman iyice. Ama burada mesela bir Kant etiği diyelim. Hani yani bir cahillik yaparsak lütfen sen açıkla. Uygulanabilir mi buraya? Ya da oralarda mı bulacağız buraların hukuki temellerini ya da bir etik
2: şimdi kodu zaten makine etiğinden olursak bahsediliyor. Hı-hı. Bugüne kadar yani hep insan için etikten bahsedildi. Şimdi geldiğimiz noktada artık makine etiğinden bahsediliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam tam dahi Avrupa Parlamentosu 2016'da Asimov yasalarından hareketli. Evet, yani bir robot insana zarar veremez. Eylemsiz de kalamaz birine zarar veriliyorsa. Aslında üç şimdi tam şey yapmayayım. Direnset çıkamayız Asimov yasaları da. Yani şey olarak bu. Diğer tartışmalarda acaba yazılımcılar şu an yazılımcılara yükleniyor göre. Kantçı kategorik imperatif. Çünkü kantçı ahlak yasası aklın bir ürünü olması bakımından yüklenmeli mi şey diye. Fakat ben şimdi Kant'tan hareketle başka bir şeye geleyim. Bu bu filozoflar garip insanlardı. Yani düşünmedikleri şey neredeyse yoktur. Kant da düşünmüş bu. Hani milattan önce 4. yüzyılda, 5. yüzyılda Aristoteles otomata düşünürken ya. Kant da doğal üretim ile teknik üretim arasında, makine arasındaki farka değinmiş. Şimdi diyor ki doğada üretim vardır, yaratıcılık vardır. Dolayısıyla üretim vardır. Ama kendiliğinden olur. Mesela işte bir meşe tohumundan ne çıkar? Meşe ağacı çıkar, ve tür kendini devam ettirir. Evet. Ve şöyle bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu üretimde neden ve sonuç iç içedir aslında. Evet. Meşe tohumu hem nedendir hem de aslında sonuçtur. Evet. Ondan sonra da saat örneğini incelemeye geçer. Saat örneğini incelemeye geçtiği zaman şimdi bakın parçalara gelir. Şimdi de bir parça diğer parçaya yardım eder der. Yani çalışmasına yardım eder. Fakat doğadaki gibi bir parça diğer parçayı üretemez. Üretemez. Dolayısıyla makinede şey yoktur. Otomat olabilir. Ama şimdi bir kez daha doğada ya özgü o yaratıcılık yoktur.
0: Kendine
2: şimdi yapay zeka noktasına geldiğimizde gene de aynı şeye geliyoruz. Eğer yapay zeka bir gün kendi kendini üretmeye başlarsa ve yapay
1: yani
2: zeka
1: yavru yapay zekalar yapabilirse
2: bir dil geliştirirse dolayısıyla Kant'ta ahlak yasası aynı zamanda otonomi yasasıdır. Özgürlük yasasıdır. Dolayısıyla bu aynı şey o zaman robotlar ve androidler içinde geçer olacak belki de. Kategorik imperatif. Geçen gibi önce biraz şey söyledi. Biraz da kızdım ben ona falan ama ya dedi hocam dedi zaten dedi Kant etiği dedi tam da yapay zekayla uygulayabilecek kadar katı bir etik.
1: çok güzel yorum.
2: Tabii ki aslında dedi bu yani o kadar değil. Yani değil çünkü Kant etiğini bambaşka da yorum diyebiliriz. Dolayısıyla çünkü bu şu anlama geliyor. Aynı zamanda kendi kendini üreten bir şey olursa yapay zeka onun otonomi talebi olacak.
0: Tabii ki.
2: Dolayısıyla belki de 50 yıl sonra 60 yıl sonra bilemiyorum ya da gelecek yüzyılda robot hakları denen bir şeyden bahsetmeye başlayacağız. Tabii. Evet. Yani makine etiği. O, şimdi bugün bir kavram olarak çıkmış zaten. Kavram olarak ortaya çıktıysa Mehmetciğim.
1: İçi dolmaya başlar.
2: Vardır zaten.
1: İçi dolmaya başlar
2: yani
1: bir yandan da.
2: Referans ettiği bir gerçeklik var demektir. Yoksa kavram kendinden çıkmaz.
0: Hocam şöyle bir şey var. Yani iki tane komut verebilirsin. Bir bardak yap komutu verebilirsin yapay zekaya. Bir de benim çok rahat çay içebileceğim bir bardak yap komutu verebilirsin. Sadece bardak yap dersen o bardağı seni işin dışına çıkararak yapabilir. Ve hatta bu bardağa zarar veriyorsan seni işin dışına tamamen çıkarabilir. Yani bardağın kendisi için bardaklık yapmaya yöneltebilir. O yüzden komutları baştan iyi yönlendirmek lazım. Bak sen ve bu dünya benim tasarımım da gelişen bir şeysin. Yani yoksa insanı kendi verdiği doğru kararların karşısındaki bir engel olarak da görebilir. O zaman işte otonom olma ihtiyacı doğuyor belki de. Ve orada
2: şimdi
0: büyük
2: bir risk var. Mesela öğrencime karşı şunu söyleyeyim. Mesela kategorik imperatif, Kantçı kategorik imperatif. Madem Kant sordun bana. Şimdi şunu buyuruyor aslında kategorik imperatif. Öyle eyle ki basitçe yeryüzünde yaşayan bütün rasyonel varlıklar, akıl sahibi olan varlıklar ona onay verebilsin. Şimdi belki o kızın akıl varlıklar içinde ileride biz şeyi de dahil edeceğiz. Yapay zeka. Şimdi güzel de dolayısıyla benim eylemimin ilkesinin gerçekten yeryüzündeki bütün rasyonel varlıklar tarafından kabul edilebilir olduğunu ben nereden bileceğim? Cevap ben söyleyeyim. Konuşarak. Onları dinleyerek. Değil mi? O yüzden evet. İşte Kant tam da burada şunu söylüyor. En önemli maksimlerden bir tanesi. Aynı zamanda bunu iletişim maksimi olarak adlandırıyor. Mitalik Mitmenşin. Evet. Kendini başkasının yerine koyarak düşün. Ben kendimi başkasının yerine nasıl koyabilirim?
0: Empati kuruyorsun.
2: Hayır, empati değil. Anca sizinle, onunla konuşarak.
1: Konuşarak.
2: Tabii. Anca etkileşim, onunla konuşarak.
1: İletişim mekanizması ilacı.
2: İletişimle. Şimdi işte mesela bu kategorik imperatifin gerçekleşme koşullarından bir tanesidir. Formal olan yasanın içinin doldurulmasıyla ilgili bir meseledir bu. Çünkü her etik ve politik sorunla o yeniden doldurulmalıdır. Ya da hukuksal sorun da aynı zamanda. Şimdi hakikaten böyle bir iletişim ortamı biz insanlar olarak evet bu en büyük problemlerimizden bir tanesi de şimdi yapay zekalar da ortaya çıkınca bu artık daha da büyük bir problem haline gelebilir.
0: Üç tane, yani evet, üç tane örnek var.
2: Yapay zeka benden çok daha zeki olacaksa
0: evet. Yani üç tane örnek vereceğim. Şimdi Burak Karabey tabii ki programın romantik çocuğu mu bu şu anda? Biraz oraya destekleyecek bir örnek.
1: Şimdi az önce hani duygu ve sezgiler
2: bahsediyor.
1: O bana kaldı.
0: Bizim Bursa'ya gelen Leylek Yaren'den haberin var.
1: Var. Evet yine
0: bugün
1: geldi.
0: Gelmiş.
1: Evet yine geldi.
0: Çok romantik bir şey.
1: Evet.
0: Ve çok yani yapay zeka falan sohbetlerinin karşılığını veremeyecek kadar inanılmaz bir düzenin dünyada olduğunu evet. gösteriyor. Her yıl aynı tarihte geliyor ve orada işte şey değişiyor, iklim değişiyor.
1: İkincisi, bir de hepimiz de mutlu oluyoruz.
0: Herkes mutlu.
2: Yani onun kendisine değil, ona o romantizmi siz yüklüyorsunuz. Değil
1: ama
2: mi?
1: Tabii, yani, tabii.
2: Hayır, onu gelmedi dedi başka.
0: Ama gelmiyor bizim hayatımızda işte her şey. Evet, yani her şey bıraktığın gelmiyor. Şey geri gelmiyor, onun tatlı. Bir de ne oldu? Punch diye bir
1: evet.
0: maymun vardı.
1: Evet.
0: Onu da def ettiler aralarından.
1: Evet.
0: Yalnızlık, terk edilmişlik. İnsanların inanılmaz ilgisini çekti. Olumsuz taraftan üzüldüler. Sonra bir de gruptan ayrılan, dağa çıkan
2: penguen.
0: Nihilist penguen vardı. Şimdi baksana bizim olayları çok fazla önemsediğimiz mevzuların içinde
1: verdiğimiz anlam.
0: Ama hep anlam. Duygu bunlar.
1: Evet, evet.
0: Çok yoğun duygu.
1: Evet.
0: Oraya nasıl bakıyorsun? Şimdi matematik her zaman duygusuzlukla ve kodlarla ilgi yani o hani matematik hocasının da çok duygusu yoktur yani gerek yoktur çünkü biraz da serttir falan böyle her okulda böyle matematik biraz
1: orada Hakan Hoca benden daha sert şahsen
0: öyle nasıl bakıyorsun yapay zeka bu hayvanlarla kurduğumuz ilişkiler ve bu duygusallık ve bir matematikçi olarak ama eğitimci bir matematikçi olarak nasıl görüyorsun bu denklemi?
1: Ya ben temel takıldığım noktalardan bir tanesi şu, biz belirli yasaları belirliyoruz ve onlar üzerine kurgularımızı geliştiriyoruz. Yani matematikte de bunu yapıyoruz ya da işte felsefede de belli şeyleri kabul ederek hareket ediyoruz. Bir silsilemiz var. Yani matematiksel bir silsile olarak söyleyebilirim. Tanımsız terimlerimiz var. Mesela nokta tanımsız bir terim bizim için. Ama noktadan doğru da tanımsız bir terim. Ama bu doğrunun içerisinde bir doğru parçası tanımlıyoruz. Tanımlı terimleri üretiyoruz. Oradan üçgeni tanımlıyoruz. Sonra diyoruz ki bir de aksiyomlarımız var. Ne diyoruz aksiyomlar için? İşte daima doğru ama doğruluğunu ispatlayamıyoruz. Bize kesin doğru geliyor yani. Onlarda hiç yanlış örnek bulamıyoruz. Onları doğru kabul ediyoruz ve bunların sayısı çok az olacak diyoruz. Sonra diyoruz ki etrafımızda bu kurallara uyan şeyleri bu temellerle açıklamaya çalışalım. Şimdi yapay zeka konusunda bizim bir yapay zekanın kendi kendine koyduğu bir şey yok. Bizim koyduklarımız üzerinden hep üretim yapıyor. Yani hiçbir yasayı kendi kendine koyamıyor aslında ya da hiçbir şeyi kendi kendine bu şekilde bir sistematize edemiyor. Duyguları biz yani matematik açısından da değil hani her açıdan baktığında bu kadar duyguyu, bu kadar sezgiyi ya da bir problemi görme mekanizmamızı kendimiz daha çözememiş durumdayız.
0: Çünkü rasyonel tarafımızdan
1: oluşmuyor.
0: Otomatik,
1: yani karşılığı yok. Bir de şüphe dediğin şey ki bence hayattaki en büyük canlı hislerinden bir tanesi şüphedir.
0: Şüphesiz katılıyorum.
1: Yani şüphe şüphe bilginin de temelidir. Yani düşünmenin de temelidir, bilginin de temelidir. Hatta hani düşünüyorum o halde varımdan önceki şeydir şüphe.
2: Yani kuşku tabii.
1: Kuşku çok önemlidir. Şimdi bunun mekanizmasını biz çözemediğimiz bir noktada doğal olarak hani yapay zekaya bunu gösterebileceğimizi düşünmüyorum yakın zamanda. Bu yakın zamanda çok uzun bir zaman, yani 100 yıl, 150 yıl. Çünkü çok zor bir problem bu bizim için. Bir tür de şey gibi değil mi hocam? Bir tür

0: Ama yarın da işte.
1: Ama ya şöyle bir şey var.
0: Zamanlarda geliyor.
1: Çok romantik olduğumuz kesin. Yani mesela düşün, yapay zeka yazıyorsun, thinking yazıyor. O thinking mi? Yani yaptığı iş thinking mi? Düşünüyor mu yani?
0: Hayır.
1: Yani yaptığı şey tabii uygun veri
2: ama
1: hesaplamasında.
2: Nedir sorusunu insana da daha...
1: Yani ya onu söylemeye çalışıyorum.
2: Burada kesin bir cevap veremiyoruz.
0: Katılıyorum ben. İnsanın da düşünmesiyle ilgili ciddi şeyim var. Sonra da dille ilgili bir şey yapıyor zihnimizde o sırada döndürüyoruz.
1: Tabii.
0: Yani, saf bir düşünce mümkün mü?
1: Yaptığı şey arkada hesap. Yani hesaplama yapıyor. En doğru, en uygun verileri bir tarafa topluyor. Oradan bir işte ayırma mekanizması gerçekleştiriyor. Önüne bilgiyi sunuyor.
0: Ve bunu da bunu sen düşünmeden... ne kadar çok para verirsen o kadar doğru
1: şimdi
0: yapıyor.
1: Şimdi biz insanlara dair ahlaki açıdan da hocam. Hani doğruyu söylemek Kant'ta çok önemli bir şeydir. Yani o, ne olursa ol o doğruyu söyleyeceksin diyor. Yani
0: ve niyetin de bu olacak değil mi?
1: Ve şöyle bir şey var hocam. Hı-hı. Yani mesela insanlar yalan söylüyor diyoruz. Sen yalan söylüyorsun diyoruz. İşte sahtekarlık yaptın diyoruz. Bizi yanılttın diyoruz. Çok ciddi laflar söylüyoruz. Yapay zekanın yanlış bilgi verdiği zaman alan uzmanları yapay zekaya ne diyorlar?
0: Ne diyorlar?
1: Halüsinasyon görüyor diyorlar.
0: Halüsinasyon diyorlar. Tamam.
1: Yani
0: kendi
1: şimdi yalan demiyoruz. Yalan söylüyor demiyoruz. Bizi yanıltıyor demiyoruz. Yani bizim kötü dediğimiz hiçbir şeyi yüklemiyoruz.
2: Çünkü onu henüz bir kişi olarak görmüyoruz. Şu an değil ya zaten.
1: Evet, şu an değil.
2: Ama işte mesele o kendini o aşamaya gelirse kişiyim demeye.
1: Evet. Ama o yasa koyma aşamasına ben gelebileceğini bu yöntemle çok görmüyorum. Çünkü hala her şeyi biz yazıyoruz.
0: İşte yalan söylemek de aslında gelişim psikolojisinde insanın bilişsel sisteminin ulaşmak hedefini koyduğu ana noktalardan bir tanesi. Yani gerçeği düpedüz karşındayken kendi menfaatinin doğrultusunda hayal gücünü kullanarak başka bir alternatif ortaya çıkarmak da bilişsel bir beceri aslında. Yani sadece ahlaki olarak kötü diye yorumlanan bir şey. 3,5 yaşındaki bir çocuk ilk kez yalan söylediğinde yani ailesi üzülür ama gelişim psikologları da o her şey yoluna gidiyor der yani. Peki hocam şimdi kitaplarımız var. Bir yandan o yolculuğu yapalım. Deleuze burada evet, görüyorum. İlk çıktığında vermiştin bana bunu. Kuşadası'ndaydık. Banu'ya, Esin'e ve bana birer tane vermiştin bu Deleuze kitabını.
2: Evet, evet,
0: bana verdiğin hala evimde çok güzel duruyor. Yaşamla ilişkisinde felsefe ve edebiyat bu çok kritik bir başlık aslında. Çok iddialı ya, büyük bir başlık.
2: Deleuze'in kendisinin kurmuş
0: olduğu. Peki edebiyatı biraz getirirsek işin içine. Yani edebiyat ne yapıyor bu arada? Edebiyat yok olacak mı?
2: Yani niye birileri yazsın? Deleuze üzerinden cevaplıyım çünkü ben edebiyatçı değilim, felsefeciyim. Dolayısıyla o edebiyat ve felsefe kısmında daha çok felsefe ilişkisiyle ilgilendim. Şunu söylüyor yani... biraz önce bu gene bilim kurguya falan filan gelirsek yani onlar edebi formdadırlar ve bazen şöyle bir şey olur, edebiyat ile felsefe arasında Deleuze'ün de vurguladığı acayip bir tekinsiz ilişki vardır öyle söyleyeyim. Hı-hı. Bu şu anlama geliyor, bazen edebiyat felsefeyi etkiler, bazen felsefe edebiyat etkiler. Hı-hı. Bazen edebiyat felsefenin ön kavramsal ifadesi olarak şey yani problemi sanatçı görür. Bu ille edebiyatçı olmuyor. Yani bu ressam da olabilir, şey de olabilir, şair de olabilir. Görün ama daha sonra kavramsallaştır. Ama bazen de felsefe şeyden, sanat felsefeden bir takım şeyler vardır. Mesela felsefi romanlar vardır yaptığımız. Fakat Deleuze'nin söylediği şey şu. Aslında üç büyük şeyden bahseder. Etkinlikten bahseder. İnsan etkinlikten. Bilim, sanat ve felsefe. Aslında bunların üçü de kaosla yüzleşme cesareti gösterenlerdedir. Yani çünkü bu şu anlama geliyor. Bakın aynı zamanda bu çok güzel bir şey. Düşünme nedir sorusuna Deleuze'ün cevabı var. Biraz önce söyledim. Ama yani bu Deleuze'ün cevabını söylüyorum.
0: Evet tabii ki.
2: Deleuze şöyle bir şey söylüyor. Şimdi biraz sonra da çok güzel belki de bağlayabiliriz araya. Şöyle bir şey söylüyor. Şimdi gerçek anlamda düşünme şu değildir. Mesela düşünme şudur. Elimde bir tane kural vardır, ilke vardır. Biz ona felsefede tümel derim. Karşında da bir şey vardır, durum vardır. Ben onu o tümelin altına yerleştiririm. Değil mi? İşte bu bardaktır derim mesela. Düşünme, bağlama. Hı-hı. Otomatik yaptığım şey. Gerçek anlamda düşünme o değil. Çünkü bu örneğimden gidersen gerçek anlamda düşünme tam da ben o tümeli nasıl en başta kurdum.
1: Hı-hı. Yani bardak evet, sınıfını nasıl oluşturdum?
2: Yani nasıl kurdum? Hı-hı. Ama tabii bu çok basit bir örnek.
0: Tabii.
2: Sosyal, kültürel, etik meseleler, sanatsal, bilimsel meseleler. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey söyleyeyim. Bu düşünmek değil aslında.

0: gerçek düşünmek tam da bilinmeyenle karşılaştığın zaman ortaya çıkan bir şeydir. Çünkü o bilinmeyen seni neye keşfeder? Yepyeni kavramlar yaratmaya. Yaratmaya ya da yepyeni ifadeler yaratmaya.
1: Bu da bir felsefi çaba, evet, değil mi? Felsefi çaba.
0: Dolayısıyla her büyük düşünürün üretmiş olduğu büyük düşüncenin altında kaosla yüzleşmek vardır.
1: Eskisini yani yok saymak, evet, evet, vardır ya da.
0: Mesela sanatçı için. Hı-hı. Mesela Einstein, bilim. Einstein. Einstein bir kere kendi teorisini geliştirebilmek için Newtoncu fiziği reddetmesi gerekiyordu. Mesela örnek veriyorum. Oysa bunu reddettiğin zaman yepyeni bilinemez bir dünyayla kaosla karşı karşıyasınız.
1: O da diğeri de Newton'da, evet, Aristoteles'i, evet, belki, evet, reddetmek zorundaydı.
0: O da kendisinden önceki paradigmayı reddediyor. Evet. Bu da bilinmezle karşı karşıya.
1: İşte, ve Aristoteles de bütün Yunan geleneğini belki reddediyor.
0: Gibi yani. Hep
2: örnekler benziyor. Ama bu bir zincir zaten. Zincir. Evet. Böyle gelişiyor çünkü.
0: Sanatçı da kaosözleşiyor fakat işte felsefeci de. Felsefeci kavramlar üretiyor diyor, bilim adamı sonra yasalar üretiyor, sanatçı da duygulanımlar üretiyor diyor. Ama duygu değil, duygulanımlar üretiyor. Duygulanımlar. Eğer bir sanatçı Döröz'e göre kendi frustrasyonlarını, kendi hayallerini, kendi korkularını, kendi hayatını sanat eserine döktüyse, en azından Döröz'e göre iyi sanatı oluşturmuyor. Kendi yaşantılarını ve deneyimlerini genelleştirebilmesi gerekiyor. Evet. Hepimizin deneyi haline getirebilmesi, evet, gerekiyor. Yani dolayısıyla duygularda bile tabiri caizse evrenseli yakalayabilmesi gerekiyor. Evet. Yani tırnak içinde evrenseli yakalayabilmesi gerekiyor.
1: Biraz bizim şema dediğimiz
0: şeyler. İlişki de böyle bir ilişki aslında. Evet. Yani bu kaosla yüzleşmede. Şimdi peki ben bunu şeye bağlayacaktım. Ne bağlayacaktım?
1: Edebiyata mı?
0: Yani,
1: evet, edebiyatçıya gerek kalacak
0: belki
1: mı?
0: Belki de biz yani şu an büyük bir bilinmeyenle karşı karşıyayız. Evet. Biraz pesimist bir konuşma çizdik ama ben gene de insana güveniyorum. Evet, belki de insan yepyeni yeteneklerini keşfedecek.
1: Olabilir.
0: Bu durum karşısında.
2: Belki yeni becerilerini.
0: Evet, belki de yepyeni beceriler geliştirecek.
1: Yeniden doğaya
0: çünkü
1: dönecek
0: sonunda sanki. Çünkü hakikaten insan aklı, insan zekası dediğimiz şeye ben çok güveniyorum.
1: Hocam burada bir büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp yeniden doğaya dönüp belki hayvanlarla iletişim kurabileceğiz.
0: Bilemiyorum. Şimdi o öngörülemez bir
1: şey. Ama birkaç tane tarihte işte gördük yani karanlık çağların sonunda.
2: Gibi. Ama bu sanat konusuyla ilgili yani sanat çok enteresan. Yani tarih, ben bilim tarihi, matematik tarihi, yani bunun şeyine çok gerçekten böyle sıkı sıkıya bağlı okumaya da çalıştığım bir alan. Şunu görüyorum. Bence hocam da bana katılacaktır. Sanat alanını açmış toplumların arkasından bilim, felsefe, matematik inanılmaz ilerlemiş.
0: Evet, öyle, evet, teşekkür şey var.
2: Yani bu o kadar kritik bir şey ki. Yani antik Yunan'da bakıyoruz, Arşimet gerçekten çok önemlidir. Yani Arşimet ilk mühendislerdendir, müthiş bir bilim insanıdır. Ama orada ciddi bir felsefe ve sanat birikimi var baktığın, evet, zaman. Ardından işte Orta Çağ'a geldiği zaman hangisinden bahsedersen bahset. Büyük bilim insanlarından, Newton'dan bahsedebilirsin, fark etmiyor. Oradan herhangi birinden bahset. Baktığın zaman müthiş bir birikim var. Yani o Rönesans döneminin birikimi, sanatı orayı inanılmaz tetiklemiş.
1: Ya da hep beraber hatta gidiyorlar.
2: Herkesin
1: belki
2: anlattığı, Leonardo da Vinci işte matematikçi mi kardeşim, sanatçı
0: teknisyen
2: mı?
0: Teknisyen mi, sanatçı mı, bilim adamı
2: yani
0: mı?
2: Bilim adamı mı?
0: Yani baktığınız, hatta magus diyor.
2: Hatta yani, evet, hatta magus diyor. Yani büyücü diyeyim ben şimdiki, evet, ona.
0: Bilge büyücü.
2: Evet, bilge büyücü şeklinde. Magus diyorlar. Yani baktığın zaman ama bunun beslenme alanı sanat olmuş. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman toplumsal anlamda ben sanattan uzaklaştığımızı düşünüyorum. Yani mekanizma anlamında uzaklaştığımızı düşünüyorum. Daha çok böyle bilim ve teknolojiye yoğun bir giriş ve bu görselliği de sahte görsellikler üzerinden.
0: Entertainment.
2: Bir, evet. Eğlence üzerinden bir mekanizmaya indirgenmiş durumda. Evet. Bunun üreteceği bilimin, matematiğin ya da felsefenin eskisi kadar üst düzey olması çok zor bu noktada açıkçası. Bu bizi yavaşlatan şeylerden bir tanesi. Bu anlamda aslında hani bana sorduğun sorular var ya, matematik öğretiminde niye böyleyiz, yok bilimden öyleyiz, aslında sanatta niye böyleyiz diye de çok konuşmak gerekiyor. O sanat anlamında bence ciddi bir boşluk var.
1: Şöyle bir yani şey olabilir mi burada peki? Şimdi kıyı, yani bu bugün konuştuğumuz birçok insan da orada yaşamış. Aristo'su, şusu, busu. Şimdi işte Arap akınları oluyor. Bu ara kıyı Ege'de hep kurulan muhteşem medeniyetler var. Bir düşüş var. Felsefe, sanat, bilim ilerlemiyor. Sonra bir ferahlık dönemi var. Güneş, tarım hep var. Ve o ferahlık içerisinde bilim, sanat, felsefe beraber gidiyor. Sonra işte depremler oluyor. Mesela Efes'te çok büyük depremler. Bir çöküş. Sonra güneş çıktığında yeniden üçü beraber gidiyor. Yani sanki insanlar hayatta kalmakla ilgili dertlerini çözdüğünde tabii bunları beraber mi yüceltiyorlar?
2: Bir, ya birinci ihtiyaçlarımızı, yani özellikle o refah kısmını sağlamadığınız zaman olmuyor. Yani
1: ama
2: zaten
1: bir de şöyle de bir şey onun, var Burakcığım.
2: O önemli.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda da işte savunma sanayisi inanılmaz gelişiyor.
2: Ama iki şey var. Yani yaratıcılık temel olarak iki şeyden besleniyor. Bir tanesi seni ya aşırı sıkıştıran bir ortamla karşılaştığında yani işte ortaya çıkıyor. Tarihte. Ya da rahat düşünme alanı bulduğunda oluyor. İkisi de olabiliyor. Yani baskı altında da yüksek yaratıcılık görüyoruz. Aslında çok baskın olmadığı da ortamda da yüksek yaratıcılık görebiliyoruz.
1: Dördünün
2: yani
1: beraber gittiği zamanlarda da iyice bir ferahlık dönemi oluyor genelde gibi. Şimdi evet, şu soruyu sormak istiyorum. 1 ile 10 arasında bir sayı tutacağım. Bir rakam tutacağım.
2: Tamam.
1: Ve benim uğurlu rakamım 4.
2: Uğurlu.
1: Uğurlu rakamım 4.
2: Bende de şeyler yok ama olsun.
1: Bir dakika, soruyu öyle soracağım. Ve bir çekiliş yapılacak.
2: Tamam.
1: Benim uğurlu rakamım 4 olduğu için 4'ün gelme ihtimali artar mı?
2: Hayır, artmaz.
1: Nasıl artmaz ya? Bir dakika, bu çocuğu baştan romantik yaptık.
3: Yani
1: soruyoruz.
3: Yani olsaydı olmamak üzere ben yani, kesin cevap verebilirim.
1: Hayır dedi geçti.
2: Öyle bir şey olmaz.
1: Seni romantik yerek boyuna koyduk, evet dedi geçti. Allah Allah.
2: Öyle bir şey olmaz. Ama 4 geldiğinde sen bunun keyfini ya da anlamını ona bağladığın için bir sonrakinde de 4 diyeceksin büyük ihtimalle.
3: 4 gelmesini arzulayarak arzu gücünü harekete geçirebilirsin.
1: Kesin ve hiçbir 7'yi hatırlamayacağım. Ama hep 4'leri hatırlayacağım. 4 geldi.
2: Yani bir Jedi trick yapabilseydim burada Jedi hareketiyle yapabilirdim. Belki ama olmaz yani.
1: Tamam, biraz büyüye uzaksınız hala, anlıyorum. Peki peki hocam, insanın beynini kopyaladık. İşte beynin kopyalanmasının ne demek olduğunu çok bilmiyorum. Buraya Mustafa Karakaş'la Sibel Karakaş geldiğinde biraz konuşmuştuk ve Mustafa Karakaş beynin bir kısmının kopyalanabildiğini ama bunun maliyetinin işte 10.000'de birinin kopyalandığı ama maliyetinin çok büyük olduğundan falan bahsetmişti. Yanlış bir şey söylüyorsam da inşallah tekrar gelip anlatır. Şimdi beynin kopyalanması durumunda bir de bir avatarımız varsa bunlar gerçekten beni ölümsüz yapar mı? Ben olur muyum? Ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yani eğer KTSM bir Descartes haklısı ve bugün yapay zekada bu zenizm merkezi noktalardan birini teşkil ediyorsa pek çok şey var çünkü. Evet, yani zihin var olmaya devam edebilir. Ama yani bütün bunlarla bağlantılı olarak başka bir şeydi ama biz çünkü böyle yapay olarak üretilen robotlar, androidler falan filan bahsettik. Fakat yapay zeka aynı zamanda şöyle cyborg olarak da karşımıza çıkabilir.
2: Evet.
3: Yani insan kendisi bedenli. Enjekte edilen bir ya da enjekte demeyelim. Belki de enjekte diyecek.
2: Enjekte diyecek yani. Tabii canım, bilemeyiz.
3: Yarı makina olan ve yarı etkandan oluşan. Yani onlara şeyde
2: cyborg'da
3: da cyborg deniyor. Şimdi mesela bunlarla karşılaşabileceğiz.
1: Cyborg'lar.
3: Yani bu çok işlenir şeyde, edebiyatta, sinemada falan.
2: Evet, biraz çok var.
3: Evet, daha politik işlevi vardır. Bu farklılıkların melezleşme dediğimiz şeyle ilintilidir ama cyborg'lar gerçek olduğu zaman mesela ne olacak?
2: Yani, Star Trek'te evet, meşhurdur mesela cyborg'lar. Yani cyborg hikayesi üzerine kuruludur o.
1: Son Frankenstein izledin mi?
2: Evet.
1: Nasıl duyuyorsun?
3: Şunu da söyleyeyim. Biz aslında hepimiz cyborg'uz artık. Dişlerimize takılan implantlar,
1: doğru,
3: evet,
1: tabii,
3: implantlarımız, tabii, stentlerimiz, ne bileyim işte artık her birimizin organı haline geldi.
1: Ceplerim %100 öyle. Yani, kesinlikle öyle.
2: Zihnimizin bir parçası gibi olmuş diyebilir miyiz hocam?
3: Evet. Aslında cyborg'uz çok uzun zamandan beri.
1: Kesinlikle öyle. Bir çizgi filmde vardı bir beyin, bir robot dize bir sistem içerisinde, hangisinde kötü karakterdi bir de. Ninja Kaplumbağalarda mıydı
2: şey, yoksa? Ninja Kaplumbağalarda. Evet, beyin bir robotun içerisindeydi.
1: Bir de şeyde mi vardı? Herkül'ün düşmanı mı acaba, öyle bir şeydi? Herkül'ün değil, pardon, He-Man'in sanki. He-Man. Ya var yani bu görüntüler.
2: Var tabii, bu
1: çok
2: görüntüler
1: var.
2: Ve şey, mesela bu düşünülmüş, esas korkutucu olan şeyi söyleyeyim. Bilim kurgu ya da fantastik, ama çoğunlukla bilim kurguda düşündüklerimizin çoğunu gerçekleştirme eylemimiz var. Eğilimimiz de var. Çünkü oraya o bize bir çapa atıyor. Attığı o çapayı gerçekleştirmeye yönelik bir şeyler yapmaya doğru da hep gidiyoruz.
1: Doğru.
2: Yani bilim ve matematikte hep bunu görüyoruz. Hep bu şekilde bir ilerleyiş var. Bu cyborg kısmı yani Ben şahsen denemek isterim açıkçası, yani kendi adıma söyleyeyim yani, hiç fena olmaz. Çünkü yapamadığın bir beceriyi beyninin bir bölgesinin otomatik olarak yapıyor olması, ya da büyük bir beceriyle karşılaştığında işte
3: tek başına bir süper zeka almak belki seni çok yalnızlaştırabilir ama ama hani diğer süper zekalarla biz
2: neden olmasın? Neden olmasın?
1: Ama yani sonsuz deneyim, yani işte küçük bir çocuk olarak işte oyun ortamında da bulunabilirsin, evet. Ya da işte bir

0: bakım evinde de bir gün geçirip bir empati becerisi kazanabilirsin. Aslında insanın hep eksikliğini duyduğu şey üzerine giden bir sistem var ama bizim herhalde en temel eksikliğimiz ölüyor olmakla ilgili.
1: E şimdi ben sana o zaman
0: hayal hep oraya gidiyor yani.
1: Alanından bir soru sormak istiyorum. Yani senin alanından bir soru sormak istiyorum. Bir çocuk doğdu. Hı-hı. Bu çocuğun tek arkadaşı ya da işte maymun gibi öyle bir örnek verelim. Hı-hı. Neydi
0: Punch
1: ismi?
0: Punch.
1: Punch. Tamam. Punch üzerinden bence daha güzel olur. Bir robot geliştirdik. Maymun görünümlü. Yapay zeka sahibi. Punch'un arkadaşı. Punch için insan mıdır? Ve sadece onunla karşılaştı.
0: İnsan mıdır değil, robot şey maymun
1: yani mu? Maymun mudur özdeşmiş. Yani. Evet.
0: Yani şöyle.
1: Mesela ben bir çocuk üzerinden düşünürsem, bir çocuk öyle bir cyborg yarattık ki görünümü tamamen şey insan gibi ama bir cyborg. Peki bu çocuk bunun farkına varabilir mi? Yani çok... Aslında Turing testi gibi bir mekanizmayı hayal, yani Turing testini geçen bir yapay zekayı yaratırsak şöyle insanın tanımına ne diyeceğiz?
0: Şöyle düşünülebilir. Çok teknik bir cevap vereyim. Çocuklar 13-14 aylıkken aynadaki görüntülerinin kendileri olduğunu anlıyorlar. Öyle bir bilişsel beceri gelişene kadar karşısındaki her şeyi kendisi gibi düşünebilir. Köpekler mesela hiçbir zaman aynadaki görüntüsünü bilmiyor. O yüzden işte sana benzediğini de düşünebilir. Bir başkası. Ama Punch için gittik ya maymunlarda orangutanlarda 6 yaş gibi aynada kendisini gördüğünde aha bu benim diyor. Diyebiliyor. Hmm. Bir de bir tek hayvan daha var tahmin et. Çok becerikli bir hayvan olarak geçer her zaman.
1: Çok becerikli.
0: Çok becerikli, en akıllı, en böyle şey iletişimi güçlü olan hayvan.
1: Köpeklerde mi?
0: Köpekler değil. Yüzenlerden biri.
2: Balina.
0: Yunuslar. Ya yunuslarda da olduğu söyledi. Çünkü aynadaki yunusu diğer her şeyden ayırabildi. Yani orangutan ve yunuslarda bu var. Yani o zaman o yaşa geldiğimde ben ve diğeri arasındaki farkı kendimi bilerek ayırt edebiliyorum. Hmm. O zaman yani bu ama ilk başta herkes için aynıdır tabii ki. Yani evet. Verdiği oyuncağı kendisi gibi zannediyor.
1: Ya ben mesela bununla ilgili meşhur bilim kurgulardan bir tanesinde gördüğümüz şey bu. Yani tamamen insan görünümlü olan bir şeyle yaşam nasıl olur? Yani ama yapay zeka ya da işte
2: Turing
1: makine
2: testi,
1: şeklinde.
2: Evet,
1: Turing testi
2: aslında çok daha haybel.
1: Çok güçlü bir test bu arada. Ya. Çok güçlü bir test.
0: Biraz bahsedelim.
1: Hala geçen yıl. Hocam buyurun.
2: Yani şöyle düşünün. Önünüzde bir duvar var ve arkada iki kişi var. Bunlardan biri yapay zeka. Hadi robot görünümünde yapay zeka diyelim. Hadi isterseniz
1: bilgisayar
2: diyeyim. Ben şimdi biraz değiştiriyorum. Android görünümünde. Tamam. Diğeri de gerçek insan. Şimdi diyor ki İkisiyle de iletişime geçiyorsun, konuşuyorsun. Eğer ayırt edemiyorsan hangisi yapay zeka, hangisi evet o düşünüyor demektir diyor.
0: Süper.
2: Evet,
0: çok net, çok güzel bir şey.
1: Ama bu testi
0: bence
1: geçen yapay zeka yok.
0: Yok henüz. Ama henüz zaten gümüş madalyaya kadar gelmişler.
1: Tabii, henüz daha.
0: Senin
1: daha
0: altın madalyayı kazandıkları da onu da halledecek.
1: Bir puan uzakta abi altın madalyaya. Yani tamam. Seneye kazanır yani.
0: Peki satranç oyununda kazanıyor değil mi makine?
1: Abi satranç değil abi.
0: Bilgisayar
1: kazanıyor yani. Go oyununda dünya şampiyonu, efsane dünya şampiyonunu yendi.
0: Ha tamam.
1: Yani AlphaGo yani gol satrançtan çok daha fazla hamle olasılığına sahip acayip bir oyundur. Ve bu AlphaGo gerçekten efsanevi bir Go ustasını yendi. Şimdi bu düşündüğümüz şeyler geldiğimiz nokta, bu arada AlphaGo satranç diyorsun. Bunlar neyi oluşturdu biliyor musun? Matematiksel yazılımın temellerini bunlardan oluşturdu. Bilgisayar bilimciler. Onu kullanarak oluşturdular. Şimdi alfa tensör, işte alfa geometri dediğimiz matematiksel hesapları yapan bütün yapay zekalar, bu alfa serisinin hepsi aslında bundan beslendi.
0: Vay müthiş. Müthiş. Tabii. Çok güzel bir bitiriş olacak ama hala son sözlerinizi almadım.
1: Bitirişi daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Yapay zekanın da öğrendiği şey oyun üzerinden oldu.
0: Oyun üzerinden değil mi?
1: İnsan da oyun üzerinden öğreniyor ama.
0: Çok güzel. Dur. Son sözüm bu olmasın. Şimdi biz programı bitirirken, bu arada Hakan'cığım yeni başlıyoruz. Bir şaka yaptı. Hakikaten şaka yaptı.
2: Şimdi yapay zeka değilim. Yoruluyor
0: öyleyim. Şimdi biz programı bitirirken önümüzdeki hafta Hakan Çelikçioğlu'nun hangi sözleriyle başlasın gibi bir soru soruyor. Sonra da Burak Karabey'in hangi sözleriyle başlasın diye. Şimdi sen bugünkü konuştuklarımızla ilgili son bir kapanış, birkaç cümlen ne olur? Haftaya bunlarla başlasın program.
2: Aslında konuştuklarımızın özeti niteliğinde bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben en son şunu söyleyeyim. Evet, hakikaten yepyeni bir paradigma değişiminde yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten uzun zamandan beri insan nedir sorusunu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi belki de en temel, gelecekteki en temel sorunlarımız insan ile yapay zeka arasındaki ayrımı nasıl çizeceğiz problemine dönüşecek. Ben biraz

0: Bu yapay zekanın sosyal, politik ve kültürel alana yansımaları noktasında pesimist olanlardanım. Ama yine de ben insana güveniyorum. Onu da söyledim. İnsanın yeteneklerine de güveniyorum. İnsan bir şekilde bu problemi de çözecektir diye düşünüyorum. Böyle bir problemle olası bu problemin şu anki gelişmeler, gelecekte olan gelişmeleri en azından haber veriyor bize. Diyerek bitireyim o zaman son sözümü.
1: Harika bir son söz. Hemen Burak Karabey'e dönüyorum. Bugün gayet romantik ve duygusal genç bir adamdınız. Nasıl başlasın haftaya Burak? Hangi sözlerine başlasın önümüzdeki haftanın?
2: Ya bir matematik eğitimcisi olarak geleceğin eğitimine, yani geleceğe nasıl çocuklar hazırlamalıyız noktasında belki tarihte ilk defa bu kadar boşluktayız. Yani 5 yıl sonra hangi meslekler kalacağı tartışılıyor. Geleceğe yönelik birçok kaygı var. Çok kısa zaman konusu var. Yani 1 yıl sonra 2 yıl sonra birçok değişim olduğunu görüyoruz. Ama yapay zekada da benzer şeyi gördük. Bir kere erken dönemde özellikle oyunculuğu arttırmamız lazım. Çocukların oyunlarla birlikte öğrenmelerini arttırmamız lazım. Bunun yanında düşünme noktası, yani sorgulama noktası, hem felsefi açıdan hem matematiksel açıdan hem bilim açısından tekrar merkeze alınmalı ve doğrudan çözümlerin değil aslında eleştirel bir zihnin gelişimine giden bir eğitime hızlıca dünyada geçileceğini düşünüyorum. Çünkü çözmek meselesinde değiliz artık. Artık daha böyle orijinal düşünen, fikir üreten, bütün topluma bunun yayılmasını sağlayan bir eğitim modeli şart. Yani ona doğru gitmek zorundayız. Ha şimdi bunu nasıl yapacağız derseniz, yani yapması çok zor. Şu an gelecekle ilgili çok ciddi gelişim hızı var. Fakat bizim insanda yavaş yavaş bunu oluşturmamız lazım. Çocuklar oynamalı. Bir de teknolojileri asla geri kalmamaları lazım. Teknolojide güncel olmaları lazım.
1: Müthiş son cümle. Şimdi bizi izleyenler, insan hayatı takipçileri geçen haftaki Belma Tuğrul'un sözleriyle Burak Karabey'in bitişini duyduklarında şunu söyleyecekler. Vay be, gerçekten de bu iş böyle demek ki. Çok benzer cümlelerle bitirdiniz.
2: Süper.
1: Belma Tuğrul hocam da okul öncesinin büyük üstadı, duayen ismidir. Hakan hocam, sevgili dostlarımız Elçin Nal ve Lale Şenses'in selamlarını da iletmek istiyorum buradan. Kuşadası hayatına.
0: Ben de onları iletiyorum. İletirim. Evet, buradan.
1: Son, çok yakın zamanda bir ara geliriz inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Beni çok memnun ettiniz. Çok mutlu ettiniz. Sevgili izleyenlerimiz, çok güzel bir insan hali programı dolu dolu geçti. Felsefeyi, matematiği, psikolojiyle de mümkün mertebe ilişkisini kurmaya çalıştık. Ya diyorsunuzdur ki, ya evet, şunu da sorsaydın keşke. İşte 2 saat bazen yetmeyebiliyor. Ama izlediğiniz için ve görüşlerinizi aktardığınız için, sorular sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Alican Yaşar. Sizlere kocaman harika bir hafta, güzel bir hafta sonu ve keyifli günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Nanote.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Hepinize merhaba. Bugün çok renkli ve heyecan verici bir yerdeyiz. Dünyanın bütün çeşitli balıklarının bulunduğu dev akvaryum ve Amazon yağmur ormanlarının olduğu İstanbul Akvaryumu'ndayız. İçeride inanılmaz çeşitli balıklar göreceğiz, yağmur ormanları ve bitki örtüsü göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çocuklar siz heyecanlı mısınız? Penguenleri, köpek balıklarını ve bir sürü çeşitli böyle balığı görmek için içeri girmek ister misiniz?
1: Evet.
0: İyi o zaman ama ondan önce içeri girip bilet almamız gerekmiyor mu? Nerede biletleriniz? Gülüyorlar. Biletlerimizi almadık. Hadi biz şimdi biletlerimizi almaya gidiyoruz. İçeride görüşürüz.

yaşındayım. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

0: sun. Oh, oh, orası da.
1: Bir sürü. Küçükler de var, büyükler de.
0: Ay. Hayatta elimi sürmem ya. Ya böyle gelip tık kaparsa diye. Baksana bak bak bak bak, hepsi geldi. Buraya geldi. Hepsi buraya geldi, baksana. Ya mama vereceğim zannediyorlar.
1: Evet.
0: Bak gittiler. Bak. Geliyorlar, geliyorlar. Bak bak bak bak, geliyorlar. Ellerini sokmayın. Ay. Hadi gelin karşıdakilere. Bak bak bak bak, geliyor.
1: Burada da kocaman.
0: Şunlara bak, ne kadar büyük. Aa, merdivene bakar mısınız içerideki? Ay, çok yakın değil mi balıklar bize?
1: Evet.
0: Ay, sanki elimi alacak gibi korktum. Ne bunların cinsi acaba?

0: besleyeceğiz şimdi biz balıkları?
1: Onlara karides, midye, gümüş, ıstavrit, kalamar, karışım yapıyorlar. Günlük belli dolaşları var. Konuklar üzerine çıkıyoruz.
0: Bayağı bir lüks menüleri var evet, yalnız.
1: Biraz öyle.
0: Evet, biraz iyi bakıyoruz balıklara.
1: Evet.
0: Ya şu anda çiğ mi bunlar yok?
1: Hepsi
0: değil.
1: Hepsi çiğ.
0: Çiğden. Evet. Hepsini çiğden veriyoruz. Her şey anlamında yani canlı yaşayan
1: yok.
0: Ya. Hepsi.
1: Hepsi canlı değil. Hepsi avlanmış. Hepsi de aldık. Oranlarını belirleyip hayvanlara.
0: Buraya yetecek mi bu?
1: Yeter. Bunlara günlük dolaşını veriyoruz.
0: Evet.
1: Böylelik. Yani işte bu miktar onlar için yeterli oluyor. Yani
0: tamam.
1: Beslenme yani. Fazla yemeklere gerek yok.
0: Tamam. O zaman deneyelim mi?
1: Tamam.
0: Sizinle birlikteyken. Korkmamız gereken bir şey var mı?
1: Biraz da sanabilirsiniz.
0: O kadar yani. İyi. Mercanlar aşağıdaydı demek. Biz hiç görmedik o turuncuları. Mercanlara bak turuncu turuncu nasıl? Aa şuraya bak havuzun suyu ne oldu bir anda? Ama bundan eser kalmayacak. Hepsini yiyecekler herhalde değil mi? Anında. Bak bak mercan aç

0: kalabalıkları var.
1: Burada da o hayvanların daha ufakları var. Bunlar
0: ha, büyüdükten sonra onları da oraya alacağız. Ha, tamam. Evet, evet. Karagöz var. Bak, turuncular karagöz. Ay, küçüklere bakar mısın sen bunlar?
2: Aa! Aa, burada da küçükler. Bunlar daha fazla.
0: Bir şey daha soracağım. Bu su bulanıyor ya. Dibe mi çöküyor yoksa gerçekten bütün hepsini yiyorlar mı?
1: Filtrasyon var. Bu korkuları falan. Filtrasyonların içine çöküyor.
0: Anladım, tamam. Çünkü bayağı suyu şey yaptı, bozdu. O taraf, o taraf sakinledi gibi.
2: Evet, doydular.
0: Teşekkür ederim.

0: sevgili izleyiciler, miniklerimle birlikte heyecanlı ve meraklı bakışlar arasında koridorda dolaşırken İstanbul Akvaryumu Genel Müdürü Dilek Hanım'la karşılaştık ve ona sorularımız olacak izninizle. Önce ben sormak istiyorum çocuklardan önce. Merhaba, nasılsınız? Bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler Didem Hanım. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ne kadar güzel.
0: Bizim için de çok keyifli bir gün. Hatta çok da heyecan verici bir gün. Böyle bir yere ben ilk defa geliyorum ve aslında böyle bir yerin varlığını ben ilk defa öğreniyorum bugün. Bu kadar dev akvaryumlar ve dünya standartlarında, hatta dünyanın en büyük akvaryumlarından bir tanesi burada. Bu oluşum nasıl oldu? Çok uzun yıllardır aslında burası varmış.
1: Evet.
0: Araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Orada bir iki yıl gibi bir kaybımız var.
1: Tabii.
0: Biraz bizi bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz, hakkında bilgi verirseniz akvaryumu.
1: Tabii ki. İstanbul Akvaryum aslında Türkiye'nin, İstanbul gibi en önemli metropol şehirlerden birinin simgesel yapılarından biri olmak üzere yola çıktı. Şu anda ülkemizin en çok ziyaretçi alan destinasyonlarından bir tanesi. 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaklaşık her yıl ortalama 1,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz ve çok yüksek oranlarda gelen kişilerden yabancı turistler bizleri ziyaret ediyor. Yine her sene okul gruplarıyla gelen çok fazla derecede öğrencilerimiz var. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum hem eğitim, hem eğlence, hem keşfetme, pek çok farklı unsurları bir araya getirip insanlara unutulmaz bir deneyim yaşatan şu anda Türkiye'nin de en gözde tesislerinden bir tanesi.
0: Aynı zamanda bir de Amazon yağmur ormanları da var. Daha o kısma geçmedik. Evet. Ben çok merak ediyorum orayı. Oranın bir özelliği var mı? Mesela buradan bir ayrılan kısmı.
1: Tabii ki şöyle, aslında İstanbul Akvaryum 17 temadan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu. 17 temanın 16'sı sizleri denizlere, okyanuslara, ilk önce üç tarafı denizlerle çevrili kendi ülkemizin sularındaki ekosistemleri tanıtıyor. Daha sonra dünya denizlerine, okyanuslara açılıyoruz ve yağmur ormanlarına geldiğimizde ise gerçek bir Amazon ormanı bizleri karşılıyor. İçeride gördüğünüz tüm bitkiler Costa Rica'dan ülkemize geldi, İstanbul Akvaryum'a geldi ve gerçek bir Amazon ormanı iklimi oluşturuldu içeride. Yağmurlama, sisleme, yüksek sıcaklık, rutubet var. Dolayısıyla hiç Costa Rica'ya gitmeye gerek kalmadan gerçek bir Amazon ormanına İstanbul Akvaryum'da gezebiliyorsunuz, bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
0: Yani oraya girdiğimiz zaman başka bir iklime geçmiş olacağız.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir deneyim yaşayacağız. Gerçi şu anda bile yaşadığımız deneyim çok ilginç ve çok enteresan. Ben açıkçası burayı çok beğendim.
1: Çok teşekkür.
0: Yurt dışında da çok gezdiğim, Amerika'da yaşadığım için oradaki standartlara baktığımda hiçbir fark olmaksızın aynısını kurmuşsunuz buraya. Gerçekten bu beni çok sevindirdi. Benim çok sorum olur ama önceliğim minikler de. Onlar da çok heyecanlılar. Ayrıca zaten burayı da gezmek istiyorlar ama size sormak istedikleri sorular var.
1: Evet, seve seve bekliyorum soruları.
2: Burada hangi çeşit ve kaç tane hayvan var?
1: Burada 17 bin tane, 1500 farklı türde canlımız var dedi.

0: Pek çok dünyanın farklı noktasından buraya gelmiş olan, farklı coğrafyalarda yaşayan canlıların hepsi burada İstanbul Akvaryum'da sizlerle buluşuyor.
1: Burayı oluşturmak ne kadar zamanınızı aldı, ne kadar büyüklükte?
0: Burayı oluşturmak yaklaşık 36 ay, yani 3 sene kadar sürdü ve 22 bin metrekare büyüklükte 7 milyon litrede su hacmine sahip çok büyük bir akvaryum. İstanbul Akvaryum gerçekten çok özellikli ve içerisinde canlıları barındırdığı için son derece önemli bir proje. Dolayısıyla tabii ki yolda çok zorluklarımız oldu ama bütün bunları güçlü teknik altyapımız, aldığımız dünyadan aldığımız profesyonel danışmanlıklar sayesinde çok kolay çözümleyerek sonuca ulaştık.
2: Peki benim bir sorum var. Binlerce canlı yaşıyor. Balık çeşitleri özellikle çok fazla. Akvaryumlar çok büyük. Yani baktığım zaman bir evimizdeki akvaryum bile temizlemek çok zor. Bunların bakımı nasıl sağlanıyor ve burada kaç kişi çalışıyor?
0: İstanbul Akvaryum tasarlandığında son derece teknolojik bir altyapıya sahip olarak tasarlandı. Öncelikle ziyaretçilerimizin gördüğü bu akvaryumlar kadar arka planda da bir rehabilitasyon merkezimiz var. Yani burada bir balıkta örneğin bir hastalık ortaya çıktığından eğer bizim teknik ekibimiz, yani küratörümüz, akvaristlerimiz, veterinerimiz, biyologlarımız, su ürünleri mühendislerimiz eğer şüphelenirse o canlıyı alıyorlar ve rehabilitasyon merkezinde hastalığı boyunca tedavi edip tekrar yaşadığı ekosisteme geri bırakıyorlar. Burada tabii ki birbiriyle uyum içerisinde yaşayan balık türlerini, canlı türlerini biz bir araya getiriyoruz ve şu anda tabii ki denizlerde özellikle çok fazla çevresel atık ve kirlilik söz konusu. Plastik atıkla çok büyük mücadeleler söz konusu ve pek çok canlı türü maalesef insanın doğaya verdiği zararlar yüzünden ve küresel ısınma sebebiyle hayatlarını kaybediyor her geçen gün. Akvaryumların, özellikle bizler gibi şehir akvaryumlarının en büyük misyonlarından birisi canlıların nesillerinin sürdürülmesini sağlamak ve bunu sağlarken de canlıların yaşam ömürlerini artık maalesef doğadakine göre daha uzun tutmak. Dolayısıyla bu konuda teknik ekibimiz son derece profesyonel protokoller ve yaklaşımlarla bu ekosistemi doğadaki kadar doğal koşullarda sürdürmeyi başarıyor.
1: Burada kaç tane köpek balığı var? Tehlikeli hayvanlar var mı?
0: Şu anda arkamızda gördüğümüz ana tankımızda 25 tane köpek balığı var ve farklı türlerde. Küçüklü büyüklü şekillerde köpek balıklarını görüyoruz. Burada evet bir tane tehlikeli bir köpek balığımız var. O da limon köpek balığı. Ama buradaki adaptasyonuyla birlikte o tehlikeyi tamamen azaltmış durumdayız. Köpek balıkları doğal koşullarda zaten insana zarar veren türler değildir tehlike anlamında. Onlar kendi besin zincirindeki canlılar için tehlike oluştururlar. Ama aynı zamanda köpek balıklarının varlıkları dünya üzerindeki tüm okyanus ve deniz ekosisteminin sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla köpek balıklarına çok ihtiyacımız var.
1: Köpek balığını korkutmadığınız sürece ve mesela bir yeriniz kanamadığı sürece insana saldırmıyorlar diye.
0: Evet Arıncığım, doğru biliyorsun diyebiliriz bu soruya.
3: Biz de bu akvaryumların içine girip yüzebiliyoruz.
0: Poyrazcığım, senin için biraz erken ama biraz daha büyürsen evet bu akvaryumların içine bizim dalış ekibimizle birlikte girip yüzebiliyorsun ve canlıları yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyorsun.
3: Burada da
0: evet, burada dalış eğitimi veriliyor. Bir yıldız veya iki yıldızlı dalgıç eğitimi bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum'da dalış eğitimi mevcut.
1: Günde kaç kere yemek veriyorsunuz hayvanlara?
0: Bu canlılarımızın aslında onlara özel kocaman bir mutfağı var arka teknik tarafta. Ve orada her gün bu canlıların yeme protokollerine, diyetlerine göre ekiplerimiz menülerini oluşturuyor. Ve özellikle bu arkamızda gördüğümüz büyük tankımızda besleme yaklaşık haftada 4-5 gün sürüyor. Köpek balıklarına ise dalgıçlarımız iniyor, çubukla besleme yapıyorlar. Çok yakın bir besleme, elle besleme tekniği aynı zamanda. Ve tüm akvaryumdaki canlıları yılda 25 ton gibi besinle besliyoruz.
1: Buradaki balıkları hangi ülkelerden getirdiniz?
0: Aslında buradaki pek çok balık bizim kardeş akvaryum olduğumuz başka ülkelerden bizlere geldi, transfer edildi. Örneğin Hollanda'daki bir akvaryumdan buraya gelen işte limon köpek balığımız var. Yine

0: Polinezya'dan gelen balıklarımız var, kemaneler var, vatozlar var. Yani burada oluşturduğumuz dünya haritası üzerindeki lokasyonların tamamı bize yurt dışından buraya gönderildi balıklar.
1: Az önce bahsetmiştik, dünya standartlarında dedim, biliyorsunuz yabancı turistlerimiz de var, geliyorlar. Geldiklerinde onların ilgisi nasıl, katılımları nasıl, çok geliyorlar mı, burayı ziyaret ediyorlar mı, geldiklerinde nasıl karşılaşıyorlar, nasıl tepkiler veriyorlar?
0: Özellikle akvaryum gezen yabancı turistlerden aldığımız geri bildirimlere baktığımızda çok mutlu olarak buradan ayrıldıklarını görüyoruz. Çünkü bu deniz dünyası, okyanus dünyası oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı. Belgesellerden izlediğimiz, hiçbir zaman belki çıplak göze göremeyeceğimiz canlıları burada tanımak, bu fırsatı yakalamak gerek yerli gerek yabancı turistler açısından oldukça heyecan verici. Dolayısıyla hep su üzerinden baktığımız bir dünyayı burada birebir denizlerin altını, okyanusların altını çıplak gözle görme fırsatı yakalıyoruz. Bir ekosistemi tanımadan, oradaki habitatı görmeden orada yaşayan canlıları, bitkileri korumak, sevmek çok da mümkün olmuyor maalesef. Dolayısıyla burada birebir gerçekçi bir şekilde tasarlanmış akvaryumda sahip oldukları bu deneyim ve tecrübe aynı zamanda turistlerimize de ve misafirlerimize de çok ciddi derecede farkındalık kazandırıyor.
1: Burayı turistler geldiği zaman bir günde bitirebiliyorlar mı?
0: Genel olarak bir günde rahat gezebilirsiniz İstanbul Akvaryumu, ama bir alışveriş merkezi, akvaryum ve otelden oluşan bir kompleks yapı olduğumuz için iki gün aslında buraya zaman ayrılması gerekmek.
1: Peki etkinlikler yapılıyor mu akvaryum genelinde?
0: Evet, özellikle İstanbul Akvaryum'da özel günlerde, sömestr tatillerinde, bayram tatillerinde yıllık bir takvimle beraber çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle geri dönüşüm workshopları yapıyoruz. Çocuklarımıza geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirerek hem farkındalık kazandırıyoruz hem de çok güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz.
1: Dilek Hanım, bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz. Biz çok heyecanlıyız ve meraklıyız. Daha gezmek istediğimiz çok yer var. Zamanımız yetmeyebilir. Biz izninizi istiyoruz. Akvaryum gezeceğiz.
0: Tabii ki, size iyi eğlenceler.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: ucu çizgili olan bak şu ortasında
1: gelin balığıymış.
0: Valla herhalde beyaz ya, ondan gelin balığı olabilir yani.
2: Gelin balığı. Siyah balıklarda
1: papaz balığı var.
2: Neymiş?
1: Gelin balığı. Renkleri ne kadar güzel balıkların.
0: Evet. Bakayım, burada tek bir çeşit var galiba.
2: Tek yaşamayız.
0: Hipsos. Aa işte burada. Aa gizleniyor kayaların arasında. Bilmiyorum.
2: Onlar herhalde.
0: Onlar şey, otlar şey diye. Baksana burada uyuyor. Hareketsiz yatıyor. Bakalım burada ne varmış.
2: Bunlar hareket ediyor.
0: Evet. İskorpinmiş. Ne kadar şey. Tepesine bak, dikenleri var. Şey. Ama iskorpin saklanmış herhalde. Yok.
2: Yok yok.
0: Görünürdü. O mu?
2: O balık. Herhalde o şey. Olabilir mi?
0: O.
2: Aa.
0: Baksanıza, metro inşaatı sırasında 2004 yılında Marmaray Demiryolu yapılırken Konstantinopolis Theodosis limanı keşfedilmiş.
1: Aa,
0: hiç bilmiyordum. Koskocaman bir liman çıkmış yerin altında. Arkeoloji çalışmaları yapılmış. Metro yapımında. Şu İstanbul'un altında acaba neler gizli daha bilmiyoruz. Akvaryum güzelliğine bak.
2: Kuyrukları çok fazla.
1: Ya düşünsenize, biz karada dışarıda böyle bir hayat, denizin altında nasıl bir dünya var.
0: Şurada dev gibi bir ıstakoz gördüm. Siz onu gördünüz mü? Şu kadar. 250-300 yıl falan yaşıyormuş ıstakozlar.

0: değil mi?
1: Dışarı çıkmayı. Kanadını dışarı çıkartıyor. He? Kanat gibi. Ha?
2: Oo, ne yapıyorsun? Atlamasın.
0: Ay ay ay, bize şey yapıyor. Artistik gösteri yapıyor.
1: Demek ki o yüzden.
0: Bize şov yapıyor şu anda. Evet. Çok tatlılar. Arkamızda da kocaman Poseidon var. Evet, biliyor musunuz Poseidon'u?
3: Hayır.
0: Suların kralı. Herhalde burada dev gibi olmasının bir anlamı olmalı.

0: balığı acaba bu?
1: Hamsiyi çok benziyor.
0: Hamsi ince uzun olur. Bu baya böyle gümüş gibi.
2: Evet. Çok tatlı.
1: Bunlar da bildiğim uzun.
0: Sarkıtlar gibi yapmışlar.

kitlermiş şu tepeden sarkanlar, soruyordun ya az önce. Böyle dikitlermiş ya, dikit deniyormuş. Evet, işte benim en çok merak ettiğim bölüm Cebel-i Tarık Boğazı'nda. Bu namı diğer Herkül. Herkül hikayesini biliyor musunuz? Herkül'ün sütunları, gel. Yunan efsanesinde Tanrı Zeus ve ölümlü Alkmene'nin oğlu olan Herkül kendisine verilen 12 görevi yapmak zorundaydı. Bunlardan biri de Atlantik Okyanusu'ndaki Geryon'un sığırlarını getirmekti. Yolu üzerindeki Atlas Dağları'nı geçmek zorunda kalan Herkül tırmanmak yerine gürzüyle vurarak dağları ikiye ayırdı. Açtığı boğaz Akdeniz'i Atlantik Okyanusu'na bağlar. Boğazın her iki yanında kalan yüksek kayalıklarda Herkül'ün sütunları olarak anılır ve Cebel-i Tarık Boğazı. Hikaye bakar mısınız? Yardığı söylenilen yer burası yalnız. Efsaneye göre tabii ki.

0: Yani böyle bir takım aslında bizim bilmediğimiz, bak bu derin sularda, boğazlarda akıntılar varmış. Sebeplerini de öğreniyoruz. Ne güzel bilgiler öğrendik bugün. Bu dev akvaryumlardan bir tanesi işte bu da.
1: Binlerce var.
0: Baksanıza.
1: Burada binlerce balık var.
0: Balıklar da aslında çabuk çoğalır, biliyor musun? Yasin gel. Hemen böyle, o çok kısa sürede, yani insan evladı gibi 9 ayda olmuyorlar. Sevgili izleyiciler, şimdi de İstanbul Akvaryum'un, bu koskocaman akvaryumun başındaki bütün bu hayvanlardan sonra veteriner Mehmet Bey var yanımızda. Benim sorularım olacak Mehmet Bey. Bizi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz çocuklar çok heyecanlıyız, çok geziyoruz, çok da keyif alıyoruz. Fakat gerçekten yüzlerce, binlerce hayvan var burada. Balık türlerinden tutun da Amazon yağmur ormanlarındaki hayvan türlerine kadar. Bütün bu hayvanların sağlığını nasıl koruyorsunuz? Çok zor değil mi? Biri hastalansa bütün akvaryuma yayılmaz mı? Ya da ormanda biri hasta olsa bir hastalık yayılmaz mı? Nasıl oluyor bunun tespiti? Nasıl yapılıyor mesela?
2: Ya tabii ki bu kadar büyük bir sistemde önemli olan hayvanların hasta olmamasını sağlamak öncelikle. Önceliğimiz her zaman bu şekilde. Onun dışında eğer bir hayvanın hasta olduğunu tespit edersek, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde özel karantina bölgemize alıp orada tedavisini

0: Avladıktan sonra geri display'e, yani sergi alanına alıyoruz.
1: Burası bayağıdır var. 10 seneden fazla. Hiç burada büyük bir olay başınıza geldi mi? Bir akvaryumda bir hastalık oldu, bir salgın oldu. Böyle bir şeyle savaşıldı mı hiç burada?
0: Genelde bu kadar büyük bir salgın gibi, yani toplu hastalık gibi bir olayla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi hasta olan hayvanı hızlı bir şekilde tespit ettiğimiz için her gün rutin kontrollerde bu tespit ediliyor ve hızlı bir şekilde karantina bölgesine aldığımız için bu kadar büyük bir salgın şu ana kadar karşılaşmadık.
1: Yaz, ben bir şey duydum. Amazon yağmur ormanlarında, yani içerideki birazdan gezeceğimiz yerde bir tane kemirgen varmış. Dünyanın en büyük, en kuvvetli kemirgen hayvanıymış. Bu gerçekten içeride böyle şey mi, serbest alanda mı dolaşıyor bu? Nasıl bir şeyde? Merak ettim açıkçası.
0: Tabii. Kapibara Amazon bölgesinde, Güney Amerika'da yaşıyor. Dünyanın en büyük kemirgeni. Ve yani kendisi başına çıkamaz ama tabii ki hep açık alanda duruyor. Serbest halde gezebiliyor içeride.
1: Nasıl bakımını sağlıyorsunuz onu? Kemirgen, düşünsenize bizi bir yakalasa yemez mi?
0: Yok ya, öyle agresif bir hayvan değil. Böyle bir riskle şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Bir de bakıcıya bir yerden sonra alışıyorlar ve aha, düzgün, yani tecrübeli bakıcılarla bu hayvanın zaten o davranış biçimini sezdiğimiz için hayvanın böyle bir agresyonu giderek azalıyor.
1: Benim tabii ki sorularım var ama çocukların daha önemli ve merak ettiği sorular olabilir. Onların sorularını alalım.
2: Buradaki hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz?
0: Şimdi buradaki hayvanların sergideki ve karantinadaki bakımları farklılıklar gösterebiliyor. Sizin de gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden çeşitli hayvanlar burada mevcut ve hepsinin kimisi tatlı suda, kimisi tuzlu suda, kimisi soğuk suda, kimisi sıcak suda, kimisi otla besleniyor, kimisi etle besleniyor. Bunların hepsine uygun bir beslenme programı ve su kalitesinin iyi yapacak şekilde düzenlediğimiz zaman hayvanlar zaten sağlıklı olarak hayatlarına devam ediyor.
2: Hayvanlar hastalanınca ne yapıyorsunuz?
0: Eğer herhangi bir hayvanın hastalandığından şüphelendiysek öncelikle karantina bölgesine alıp önce hayvanın hastalığını tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra tespit ettiğimiz hastalığa uygun şekilde ilaç uygulamasını yapıp sağlığına kavuşana kadar müşahede altında tutuyoruz ve daha sonra sergi alanına, tekrar yaşam alanına geri dönüyor.
2: Bakın, en zor hayvan hangisi?
0: Ya, genel olarak büyük cüsseli hayvanlar, iri hayvanların bakımı bizim için daha zor oluyor ama genel olarak, yani bütün hayvanların bakımı eşit derecede diyebiliriz. Sadece diğer hayvanlar büyük olduğu için, köpek balığı gibi, işte kapibara dünyanın en büyük kemirgeni de olduğu gibi, büyük hayvanların işte yakalaması, tutması, ilaç uygulaması biraz daha zahmetli olduğu için bizim için biraz daha zor.
2: Günde kaç kere besliyorsunuz hayvanları?
0: Bu da hayvanın yaşam şekline göre değişiyor. Normalde günlük rutinimizde bir defa beslenmesi gerekiyorsa bir defa besleniyor. Eğer doğal ortamında 3 defa besleniyorsa biz 3 defa besleniyoruz. Bu tamamen hayvanın türüne göre değişiyor.
2: Mesela nasıl yemler veriyorsunuz?
0: Yine hayvanın türüne göre, eğer hayvan etçi ise çeşitli balık türlerinden karides, kalamar, midye gibi çeşitli deniz ürünlerini kapsayan bir besin temin ediyoruz hayvanlar için ve bunlar hayvanın boyuna göre uygun boyutlarda kesilip doğranıp hayvanlara veriliyor. Eğer otçulsa da ona göre işte yosun türlerinden vesaire bir yem hazırlayıp hayvanlara ona göre veriliyor.
1: Bu kadar çok çeşit balık var. Balıkların çoğalmasını nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Kendi kendilerine çoğalabiliyorlar, yoksa bunlar hep sizin kontrolünüzde mi oluyor?
0: Bizim kontrolümüzde çoğalan hayvanlar da var. Bunlar ama karantinada oluyor. Eğer biz bir canlının üreme faaliyeti gösterdiğini algılıyorsak bunu karantinaya alıyoruz ve orada üretip tekrar belirli bir boya ulaştıktan sonra sergiye alabiliyoruz. Ama sergi alanında da kendi kendilerine de üredikleri oluyor. Onlara çok müdahale edemiyoruz.
1: Oluyor yani. Çünkü çok büyük. Bayağı okyanusun dibi gibi getirilip konmuş buraya. Görüyorum, yüksek, büyük, dev gibi. Çünkü kontrol sağlanması da zor. Peki bu sizin işinizi zorlaştırır mı? Mesela bir köpek balığının çoğalması. Öyle bir şey mümkün mü?
0: Yani aksine bu tip köpek balığı gibi doğada da nesli tükenme tehlikesi altında olan canlı

0: türevesi bizim için avantajlı. Çünkü hayvanat bahçelerinin bir misyonu da budur. Nesli tehlike altında olan canlıların üretip doğaya salınması şeklinde bir görevi de üstleniyor hayvanat bahçeleri. Bunun için dediğiniz gibi köpek balığı, vatozlar gibi nesli tükenme altında olan, tehdidi altında olan canlıların üremesi yani bizi mutlu eder. Yani aslında yani uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için artık korkmuyoruz. Ama bu kedi köpekten korkmak gibi nasıl alışıyorsun kedi köpeğe bir süre zaman geçirdikten sonra artık korkmamaya başlıyorsun. Köpek balıkları da bizim için öyle. Uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için köpek balığı artık bize normal bir canlı gibi geliyor. Ve hayvanın davranışlarını, tepkisini, hangi şeye ne tepki vereceğini bildiğimiz için bizi artık korkutmuyorlar.
1: Penguenlerin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Neyle besliyorsunuz?
0: Penguenlerin biliyorsunuz Antarktika türleri olduğu için Arktik zondan yani bölgeden geldikleri için soğuk iklimde yaşıyorlar. Ve kutup bölgelerin zorlu koşullarına adapte oldukları için bizim personelimiz günde en az iki defa temizliklerini yapıyor. Onun dışında eğer alanda bir olumsuz durum varsa direkt üstlerine bildiriyorlar ve bir aksiyon alıyoruz. Penguenlerin beslenmesine gelirsek yine aynı şekilde kendi yaşam alanlarına uygun balık türlerini yurt dışından getirip burada penguenleri doğal ortamında ne yiyorlarsa onları veriyorlar. Mesela örneğin kapalin, herring gibi balık türleri, kutup bölgesinde yaşayan balık türleri getirilip burada onlarla besleniyor.
2: Benim aklıma bir şey daha geldi. Ben yurt dışında gezdiğim zaman sürekli gittiğim SeaWorld diye bir yer vardı. Oranın da penguen bölümü var. Fakat en son gittiğimde penguenlerin bölümü karanlıktı ve hepsi uykudaydı. Yani bizde de böyle bir şey oluyor mu? Onların bir dönemleri var değil mi? Uykuda geçiriyorlar ya da karanlık zamandalar mı? Nasıl bir sistemleri var? Penguenler her zaman böyle şey değiller yani hani açıkta yaşıyor gibi değiller.
0: Tabii şöyle bizde de uyguladığımız sistem dediğim gibi doğal yaşamlarına yeteri kadar mümkün olduğunca birebir uydurmaya çalıştığımız için Antarktika bölgesinde de gün saatleri değişiyor. Bizim burada da özellikle kış dönemleri ışığın açık kaldığı dönem 6 saate kadar düşebiliyor. Onun dışında bizde de kırmızı ışık altında yaşıyorlar yani karanlıkta yaşıyorlar. Çünkü kendi doğal ortamlarındaki ışık güneş alma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Biz de üreme döngüsünün devamı için bu ışık döngüsüne uymak zorunda kalıyoruz. Ve bu ışık döngüsüne uyduğumuz için de bizde de gün içinde 4 saat 6 saat sadece aydınlık olduğu dönemler oluyor.
2: Ya ziyaretçilerimiz bazen onları karanlıkta da görebilirler.
0: Evet, biz, aydınlık olmayabilir. Bunun için kanatlılar kırmızı ışığı algılayamadığı için bir kırmızı ışık yakıyoruz sadece. Hı-hı. Aynı zamanda penguenler de görülebiliyor.
2: Mehmet Bey bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eminim ki çocuklar ve benim gibi hepsi aydınlanmışlardır. Çünkü çok merak ettiğimiz şeylerdi. Bizim daha gezeceğimiz çok yer var. Biz de istiyoruz.
0: Biz de teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
0: İyi günler.
1: Dikenli ağaçta çok değişmiş değil mi?
3: Evet.
1: Çok sıcak burası.
3: Evet.
1: Şu ağacın yapraklarına baksana kocaman.
3: Burada çok fazla ağaç var.
1: Evet.
3: Acaba buralardan neden su akıyor?
1: Ya ben en çok şelaleyi seviyorum.
3: Hani şurada da akıyordu ya.
1: Şurada su. Ne kadar uzunmuş.

0: Samsun gibi şeyler var.
1: Evet. Dişleri de çok keskin bunların.
0: Gözleri de kıpkırmızı, çok değişik.
1: Aslında turuncu gibi de.
0: Bak, bacım o. Kuyruklarında hiç isim yok. Çok az bir isim var ve kuyrukları grimsi, siyahımsı, beyazımsı bir renk.
1: Çok değişik hayvanlar yani.
0: Şunun yüzüne baksana, ağzı çok değişik.
1: Hepsi birbirinden farklı gibi.
0: Sanırım şu kesik şey boğazı çok değişik duruyor.
1: Bunlar et de besleniyormuş. Piranalar korkulacak hayvanlar ya.

0: Çok büyük.
1: Evet.
2: İlk defa bu kadar büyük bir şey görüyorum.
1: Gözleri de simsiyah olmuş.
2: Evet.
1: Sence bu hayvan kaç kilodur?
2: 35 falan yani.
1: Yaklaştın, 40 kiloydu. Baksana şuna ya, çok büyük. Acaba bir şeyleri nasıl kemiriyor? Her şeyi kemirebiliyor mu? Çok merak ettim.
2: Çok yemek yiyordur bu.
1: Acaba bakılması zor bir hayvan mı? Kulaklarına baksana, kendisi kocaman, kulakları küçücük.

0: ya, benim de. Ben kurbağaları çok merak ediyorum.
1: Ben de. Ay, bak şurada minicik.
0: Evet.
1: Ben bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum. Aa, oyuncak gibi duruyorlar.
0: Renkleri de çok değişik.
1: Şuradakine baksana, hareket ediyor, çok tatlı.
0: Renkleri çok değişik.
1: Biliyor musun, ateş böcekleri ünlü yedikleri zaman etrafa zehir saçıyorlarmış.
0: Çok küçükler ve renkleri çok güzel.
1: Evet, ben bunu görsem oyuncak sanardım, minnacık.
0: Aa bak, oradakinin evi bile var.
1: Evet.
0: Gel oradakine bakalım, gel.
1: Buradaki arı renklerinde. Çok değişik.
0: Buradakinin rengi çok güzel, gel bak. Burada bir sürü var.
1: Sen bir de şuradakine bak, arı gibi.
0: Evet, şurada da var, orada da var.
1: Çok değişikler ya. Sarılı siyahlı, çok değişik. Ve minnacıklar.
0: Sen en çok hangisini beğendin?
1: Hepsini beğendim ama en çok ben şuradakini beğendim.
0: Zaten hepsinin rengi aynı gibi.
1: Acaba bunları,
0: bir tek şu farklı.
1: Acaba bunları nasıl besliyorlar? Minnak şeylerle mi besliyorlar yoksa kendinden büyük şeylerle mi?
0: Bak bu az önce şurada duruyordu, şimdi buraya gelmiş.
1: Bu kurbağa da az önce şuradaydı, şimdi şuraya gelmiş. Hatta hareket bile ediyor.
0: Çok hızlılar.
1: Elleri de minnacık.
0: Evet, aynı buradaki şelale gibi.
1: Evet. Acaba su içmek için bu şelaleden mi su içiyorlar?
0: Ben öyle tahmin. Peki bu su nereden geliyor acaba? Yani suyun kaynağı neresi? Güzeller de, ben biraz daha büyük bekliyordum ya, çok küçükler.
1: Ben de.
0: Bunların acaba yakından fotoğrafları yok mu?
1: Bu gerçeğinde böyle bir renk değil. Herhalde büyüyünce bu renge dönüyorlar. Baksana şuradaki kurbağa burada.
0: Evet, aynı kurbağa da bu kurbağa burada yok.
1: Evet. Ya da fotoğraf
0: bak, burada
1: olduğu da için rengi değişik gözüküyor.
0: Acaba şey olabilir mi? Fotoğrafta yakınlaşınca küçük noktalar burada büyük gözüküyor olabilir mi?
1: Böyle bir açık yeşil var, bir de koyu yeşil var, bir de su yeşili var.
0: Nemli ya vücutları sudan. Nemlendikleri için yapışabiliyorlar diye tahmin ediyorum. Çok minik var ve çok büyükler.
1: Evet.
0: Şuna baksana.
1: Baksana. Bunun gözleri çok değişik. Üstü şişmiş, altı inmiş.
0: Ve çok büyükler. Acaba yavruları var mı?
1: Bilmem ki. Şunlar kılçık gibi de değişik duruyor. Üstünde pullar var.
0: Bak ağaç da var suyun altında. Çok büyükler. Acaba yavruları var mı ya?
1: Aa, şurada minik bir balık gördüm. Baksana.
0: Evet. Şurada suyun altında da ağaç var. Aa, bakar mısın? Gerçek mi acaba?

0: Hayatımda ilk defa penguen görüyorum.
1: Ben de. Ya baksana çok tatlılar.
0: Evet.
1: Renkleri de çok canlı. Ben bu kadar beklemiyordum.
0: Bak suyun dışındakiler, içindekiler. Bize bakıyor hatta.
1: Evet. Ya bunları sevmek isterdim. Çok tatlılar. Bayıldım.
0: Ben de. Ama tabii o kadar yok.
1: Şu taraflarda da varmış ama tam görünmüyor sanırım.
0: O kadar soğuk ki içerisi, cam bile buğulanmış yani.
1: Baksana şurada birinin üstüne çıkmış, sanırım o kral.
0: Olabilir. Aa bak bize doğru geliyor.
1: Aa çok tatlı. Kafasını suda çıkarıp yüzüyor. Keyif yapıyor sanki.
0: Evet.
1: Suda nefes alabiliyor sanırım.
0: Evet alabilir. İçerisi kim bilir ne kadar soğuk. Acaba kaç derece içerisi?
1: Kollarındaki ne acaba? Çok değişik ve kimlik gibi duruyor. Ya da yüzücü belgesi.
0: Denize girmek için kimlik okutuyor. Öyle giriyor. Ya bu penguenlerle yüzmeyi çok isterdim.
1: Ben de. Şu penguenlere sarılmayı, onu öpmeyi çok isterdim. Çok tatlılar.
0: Evet.
1: Acaba bu soğukta onlar donmuyor mu? Yoksa soğuğa mı daha çok alışmışlar?
0: Onlar alışmış. Bak nasıl yürüyor.
1: Aa evet.
0: Çok
1: şu tarafa
0: demiş.
1: Doğru çıktı. Şimdi iniyor.
0: Evet.
1: Oradan, tekrar çıkıyor. Kararsız kaldı sanırım.
0: Oradan su akıyor. Keşke atlasaydım.
1: Evet. Bir de burada görürdük. Ama sanırım bu taraf daha derin geliyor onlara.
0: Evet.

0: toz balığına baksana. Kocaman.
1: Küçükleri de var, büyükleri de.
0: Evet. Motoz balıklarını gıdıklamak isterdim ama zarar verebiliyor insanlara.
1: Ve gülüyorlar gibi suratları.
0: Evet. Acaba şu kısımları neden delik?
1: Bilmiyorum.
0: Balıklar da çok büyük. Şuradaki sarılı balığa çok güzel görünüyor.
1: Balıklar çok büyük. Yukarıdaki balıklar hamsi gibi.
0: Evet, hamsiye benziyor ama değildir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Belki köpek balıklarını beslemek için veya bu büyük balıkları beslemek için.
0: Bak tekrar dev bir tane geldi.
1: Bak köpek balığı var. Galiba köpek balığı, evet.
0: Köpek balığıdır ama yavru sanırım.
1: Evet, bunun daha büyükleri vardı. Orta kısım var.

0: çok hangi balık vardır burada?
1: Vatoz balığı var gibi duruyor. Şuna evet. Baksana, bize doğru geliyor gibi.
0: Evet, bak ortada kocaman bir köpek balığı var.
1: Evet, çok büyük.
0: En büyük galiba.
1: Bizim gördüğümüzden de büyük.
0: Şurada da bir tane var. Farkındaysan...
1: Baksana şu şuraya çıkıyor. Ama evet. İndi, düştü.
0: Öbür taraftayken hiç bu kadar köpek balığı yoktu.
1: Evet. Şuna baksana, pulları parlıyor.
0: Evet. Çok değişik hayvanlar ya.
1: Evet. Şuna baksana. Yerde. Minicik. Sanırım vatoz balığından korkup kaçtı.
2: Bu çok büyük.
1: Ay o ne?
2: Kuyruğuna bakar mısın?
1: Kuyruğu dal gibi duruyor.

0: başladı, bazıları da çok yakınlaşmaya başladı. Yanlarında sence niye sopa var?
1: Bilmem ki.
0: Belki de sopa değil de başka bir şeydir.
2: Sopaya benziyor. Yani nefes alabiliyorsan kolay gibi gözüküyor.
0: Bilemem, belki çok kolay gözüküyor ama çok zor.
2: Bu kadar büyük camları silmek yani.
0: Bence zor.
2: Baksana kocaman cam. Ama cam siliyorlar en azından. Vatoz balıklarıyla beraber yüzüyorlar.
0: Aa, balığı seviyor.
2: Evet. Köpek balıklarıyla beraber, vatoz balıklarıyla beraber, bir sürü çeşit balıkla beraber yüzüyorlar yani.
0: Evet. Acaba ben sevebilir miydim bir dalgıç olsam?
2: Bence sevebilirdim. Ama yani cam silse bile en azından hayvanlarla yüzmesi bence gayet güzel.
0: Evet. Belki de paletleri sayesinde bu kadar derinde yüzebiliyordur.
2: Paletleri daha hızlı gitmesini sağlıyor.
0: O neydi ya? Işık mıydı o?
2: Evet.
0: Işıktı. Yeşil ışıktı. Şuna baksana, benekleri var.
2: Evet, bak kocaman köpek balığı geldi.
0: Evet. Ah, yine ışık.

0: Küratör ne demek?
1: Küratör bir sergiyi kurgulayan, tasarlayan ve bu sergiyi yöneten kişiye verilen ad. Biz de burada bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında da buradaki canlıların getirilmesi, konsepte uygun bir şekilde buraya getirilmesi ve bakımlarının sağlanması. Bu ekibi yöneten kişi de küratörlük görevini yapıyor.
0: Peki küratör ne iş yapar?
1: Küratör ne iş yapar? Burada gördüğün bir Amazon konsepti var. Bu konsepti tasarlar. Buradaki ekibi yönetir. Hangi balığın nereden geleceği, hangi tankta olacağı, hangi su sıcaklığında yaşayacağı, hangi tuzluluk aralığında yaşayacağı veya hangi bitkinin hangi sıcaklıkta olacağını tasarlar ve bu ekibi kontrollerini yapar küratör.
0: Bu ormanı nasıl oluşturdunuz? Bu bitkiler nereden geldi?
1: Biz burada bir Amazon ormanı konsepti oluşturduk ve dolayısıyla bitkilerin hepsi de Amazon konseptiyle ilgili coğrafyalardan getirildi, yurt dışından geldi. Burada da yine Amazon'daki gibi bir sıcaklık, nem, ışıklandırma sağlayarak bu bitkilerin büyümesini sağladık.
0: Buradaki çiçeklerin bakımlarını nasıl yapıyorsunuz?
1: Yine dediğim gibi buradaki çiçeklerin bakımı, çiçeklerin ihtiyaç duyduğu iki şey, güneş ışığı ve su. Biz burada canlıların ihtiyaç duyduğu nemi, sıcaklığı ve ihtiyaç duyduğu ultraviyole ışınlarını burada canlılara veriyoruz. Peyzaj ekibi tarafından da günlük rutin bakımları yapılıyor. Budanması gereken dalları varsa budanıyor. Gübre gerekiyorsa gübrelemeleri yapılıyor. Normal bir bitkiye bakar gibi burada Amazon bitkilerine bakımımızı yapıyoruz.
0: Bu orman içerisinde hangi hayvanlar var?
1: Bu orman içerisinde Cayman timsahımız var. Saranakondamız var, balıklarımız var, piranalarımız var, kapibaramız var, dünyanın en büyük kemirgeni ve gördüğünüz bitkiler var. Ayrıca zehirli ok kurbağalarımız var.
0: Benim bir sorum var. Timsahı yakından izleyebilir miyiz?
1: Timsahı yakından izletmiyoruz. Besleme esnasında izleyebiliyorsunuz dışarıda. Arkadaşlar besleme yaparken siz de dışarıdan izleyebiliyorsunuz timsahı.
0: Zehirli hayvan var dediniz. O hangi hayvan ve o çok tehlikeli mi?
1: Zehirli ok kurbağaları var burada. Bu da doğası gereği beslendiği bitkilerden kaynaklı bu zehri salgılıyor. Herhangi bir tehlikesi yok.
0: Burada başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi?
1: Burada tabii başımıza ilginç olaylar geliyor. Bazen canlılar yerlerini değiştiriyor. Örneğin kapibara bir tanktan başka bir tanka geçmek isteyebiliyor. Veya ziyaretçiden kaynaklı bir kurbağa teraryumunun camı açık bırakılabiliyor. Bu tarz böyle değişik olaylar oluyor burada.
0: Bazen zarar gören hayvanlar alıyor mu?
1: Şöyle, balıkların bir göz kapağı yok. Bizim gibi gözümüze ışık ya da flaş tutulduğunda ani reflekslerde uyarıldığında göz kapaklarını kapatamıyorlar olmadığından dolayı. Bunun için biz ziyaretçilerimize doğrudan canlılara ışık tutmamasını, fotoğraf çekerken flaş kullanmamasını söylüyoruz. Sebebi de bu zaten. Burada olabildiği kadar canlıları stresten uzak tutmaya çalışıyoruz. Örneğin bir kapibaraya yavaş yaklaştığında, sana yaklaşırken aniden hareketlenme yaptığında senden korkabiliyor. Amaç burada canlıları stresten uzak tutmak.
0: Ben küratör olmak istesem ne yapmam gerekir?
1: Yani küratör olmak ister, iyi bir küratör olmak istersen önce ilgili fakülteleri bitirmen gerekli. Sonra sektörde uzun yıllar harcaman gerekli ve idealist olman gerekli.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: İnfo Yatırım, seans öncesi programını sunar.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız ve hemen gündem başlıklarıyla başlıyoruz. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın çok ağır şekilde zarar gördüğünü ve askeri açıdan neredeyse her şeyini kaybettiğini, elinde çok az şey kaldığını ifade etti. İsrail basını ABD Başkanı Donald Trump'ın arabulucu ülkelere bu hafta ateşkes sağlamaması halinde gerilimin tırmanmasına hazırlıklı olunması yönünde mesaj ilettiğini öne sürdü. Haberde Katar'ın Hürmüz Boğazı'nı kapsayan ateşkes önerisi sunduğu ancak ABD'li yetkililerin anlaşma ihtimalini düşük gördüğü aktarıldı. Trump, İran'ın İslamabad mutabakatına uyuma yükümlülüğü olmadığı açıklamasına ilişkin "bu umurumda değil" ifadesini kullandı. Denizcilik Risk Hizmetleri şirketi Marix'in üst yöneticisi, İran'ın son bir haftada gemilere yönelik tekrarlanan saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ortamının petrol tankerleri açısından en kötü senaryoya döndüğünü söyledi. Açıklamada boğazdan geçen gemi sayısının azaldığını ve mürettebatın önceki döneme kıyasla daha fazla endişe duyduğunu belirterek kimse hareket etmek istemiyor ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün verilerine göre İran'ın gemileri ABD ordusunun koruduğu Umman kıyısındaki güzergah yerine İran karasularından geçmeye zorlamaya çalıştığı 6 Temmuz'dan bu yana en az 9 gemi saldırıya uğradı. Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Banka Haziran ayı para politikası kurulu toplantısında politika faizini %37'de sabit tutmuştu. Öte yandan ECB'nin faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor bu hafta. Banka faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. ABD-İran ateşkesinin bozulmasına karşın enerji fiyatları bankanın temel senaryosuyla genel olarak tutarlı seyrediyor. Bankanın faizleri sabit tutması bekleniyor. Borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi Türkiye Sigorta ile başlıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yayınladığı duyuruya göre payları borsada işlem gören ve finansal sonuçlarını konsolide olmayan yöntemle hazırlayan şirketler, bankalar, katılım bankaları ve sigorta şirketleri bu sonuçların en geç 10 Ağustos 2026 tarihine kadar kamuyu aydınlatma platformu üzerinden duyuracaklar. Konsolide olarak finansal tablolarını açıklayan şirket, banka, sigorta şirketleri ve katılım bankaları için mali tablolarını açıklamak için son tarih 19 Ağustos olacak. Küresel ekonomideki belirsizlikler, ABD-İran savaşı ve merkez bankalarının adımları sürerken Goldman Sachs, HSBC ve Bank of America'nın da aralarında bulunduğu bankalar altın piyasasına yönelik stratejik öngörülerini güncelledi. Goldman Sachs'ın 2026 yıl sonu için ons başına 4.900 dolarlık tahmini bulunuyor. HSBC altının portföy çeşitlendirme özelliğini koruduğunu ancak kısa vadede yüksek reel faizler ve güçlü doların baskısıyla belirli bir fiyat aralığında kalacağını öngörüyor. Bank of America ise Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle 2026 yılı ortalama ons altın tahmini %14 düşürerek 4.360 dolara çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden olan ve borsalarının yönünü belirleyen Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 15 milyar 300 milyon dolar artarak 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk yarısında Alphabet'in piyasa değeri %14,4, Nvidia'nın piyasa değeri %6,8, Apple'ın piyasa değeri %8,2, Amazon'un piyasa değeri %3,9 oranında arttı. Gündem başlıkları bu şekildeydi. Detaylarına birazdan bakacağız. Şimdi verilere bakalım. Petrolle başlayalım hemen. 90,39 seviyesinde %2,6'lık bir yükseliş var. 83 dolardan 90 dolara yükseldi. Yükselişini devam ettiriyor. Petrol, altında da düşüş devam ediyor. Kıymetli metallere hemen bakalım. Altın ons 4026 seviyesinde, gümüş ons 57,02, paladyum 1253, platin 1598 seviyesinde. Şimdi ABD piyasalarına hemen bakalım. Dow Jones 52.158, Nasdaq 28.726, S&P 500'de 7.469 seviyesinde. Şimdi Asya piyasalarına bakacağız. Asya piyasalarında takip edilen gelişmeleri Mehmet Zeyrek bize aktaracak. Şimdi oraya dönüyoruz.
1: Asya piyasalarında bugün karışık bir seyir izliyoruz. Gerekçe olarak arka planda İran'da Amerika ile tırmanan gerilimi takip ediyor aslında piyasalar. Biraz daha çekimser bir hava var. Güney Kore'de piyasalar düştü. Bölgede satıcılı seyir, özellikle KOSPI ve KOSDAQ endekslerinde kayıplar her geçen saat daha da derinleşiyor. Avustralya pozitif ayrıştı bugün. Bölgedeki genel tedirginliğe rağmen Avustralya borsası biraz daha iştahlı davranıyor. Japonya'da bugün işlem yok, resmi tatil nedeniyle. Çin tarafından veriler geldi. Özellikle devlete ait iki büyük yatırım devi yerel sermaye piyasalarını fonlamak ve istikrarı sağlamak amacıyla devasa alımlar yaptıklarını ve buna devam edeceklerini duyurdular. Çin Reform Holding borsaların geleceğine ve merkezi devlete ait şirketlerin teknolojik inovasyonlarına güvendiklerini açıkladı ve hisse geri alımları pay artırımı için özel yeniden borçlanma mekanizmasından 50 milyar yuanın üzerinde, yani yaklaşık 7,5 milyar dolarlık kaynak kullandılar. Başka bir Çinli holding ise 10 milyar yuanlık kümülatif alım gerçekleştirdiklerini duyurdu ve bu da Çin borsalarına, yabancı sermayeye bir güven mesajı olarak da algılandı. Özellikle teknoloji inovasyon şirketlerinde risk iştahı bugün biraz daha arttı Çin borsalarında. Küresel yapay zeka talebine şöyle baktığımızda Çin'den gelen resmi veriler var. Küresel pazardaki güçlü yapay zeka talebi Çin'in yerli üretimine doğrudan yansıdı. Yılın ilk yarısında Çin'in yuan cinsinden entegre devre ihracat değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,7 gibi çok ciddi bir artış gösterdi. Diğer yandan endişeler var demiştik. Asya ekonomilerinin enerji ithalat bağımlılığı nedeniyle yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim Asya seansında fiyatları doğrudan yukarı fırlattı. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığa saldırma kabiliyetini bitirmek gerekçesiyle pazar gecesi üst üste 9. kez hava saldırısı düzenledi ve çatışmalarda bazı ABD askerlerinin öldüğü haberleri de geldi. Bu da petrol fiyatlarına olumsuz yansıdı. Elbette enerji ithalatına çok bağımlı Asya piyasaları da bunu oldukça gergin bir şekilde takip ediyor. Dolayısıyla başta Kore olmak üzere genel olarak geri çekilmenin yaşandığı bir seansı izliyoruz bugün. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Ahmet Tuna.
2: Mehmet Seyrek, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. ABD ve İran'dan mutabakat açıklamaları geldi. Önce İran'a bakalım. İslamabad mutabakatına uyma yükümlülüğümüz kalmadı. Mutabakat zaptındaki yükümlülükleri askıya aldık. Mevcut durumda ülkenin savunulmasına odaklandık açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'sa savaşın asıl amacı İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek, İran'ın mutabakata dair açıklamasıysa umurumda değil dedi. ABD ile İran arasındaki çatışmalar 8. gecesinde de şiddetini artırdı. Washington, İran'ın askeri hedeflerine yeni saldırılar düzenlerken Tahran, kuvvetteki ABD üslerini İHA'larla vurduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanırken İran'dan iznimiz olmadan tek bir petrol damlası geçemez mesajı geldi.
3: Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat daha da artıyor. Washington'la Tahran arasında karşılıklı saldırılar sürerken bölge yeni bir kritik eşiğe girdi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik 8 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada İran'a ait kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz unsurları, füze ve insansız hava aracı depolarının başarıyla vurulduğu bildirildi. Washington saldırıların bir yandan İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kapasitesini zayıflatmayı, diğer yandan da Ürdün'de Amerikan askerlerini hedef alan saldırılara misilleme niteliği taşıdığını savundu. CENTCOM 17 Temmuz'daki saldırıdan sorumlu tuttuğu devrim muhafızları unsurlarının da hedef alındığını açıkladı. Bölgede konuştu 50 binden fazla Amerikan askerinin de teyakkuz halinde olduğu duyuruldu. ABD donanmasına ait USS Boxer amfibi taarruz gemisinden İran'ı vurmak üzere havalanan F-35 savaş uçaklarının görüntüleri de paylaşıldı. Tahran'dan misilleme ise gecikmedi. İran ordusu Kuveyt'teki Camp Udayri üstünde bulunan ABD mühimmat deposunun ve Ali El Salem hava üssündeki Patriot radarlarıyla hava gözetleme sistemlerinin tek yönlü saldırı İHA'larıyla hedef alındığını duyurdu. Ancak bu iddia henüz ABD ya da Kuveyt tarafından doğrulanmadı. Gerilim sadece karada değil, Hürmüz Boğazı'nda da tırmanıyor. İran devrim muhafızları güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rota değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı. Tahran yönetimi İran'ın izni olmadan Hürmüz Boğazı'ndan tek bir petrol damlasının bile geçemeyeceğini iddia etti. İran Atom Enerjisi Kurumu ise ABD'nin inşa halindeki Darhovin nükleer santral şantiyesini hedef aldığını duyurdu. Öte yandan İran ordusu ülkenin güneyinde ABD'ye ait bir Lucas İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü, daha önce de iki MQ-9 Reaper İHA'sının vurulduğunu açıkladı. İran'ın Ürdün'ün Akabe kentini hedef almasının ardından İsrail medyası, Eylat'a füze parçalarının düştüğünü, bölgede bir İsrail denizaltısının da yüzeye çıktığını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın mutabakat zaptına uymayacağı açıklamasına "benim hiç umurumda değil" sözleriyle karşılık verdi. Washington'ın İsrail'e ilave tanker uçakları sevk etmeye başladığı da bildirildi.

0: Altında yıl sonu beklentileri nasıl şekilleniyor? Hemen bakalım. Goldman Sachs, merkez bankalarının alımları altın için sağlam bir taban oluşturacak. Yıl sonu için ons başına tahmin $4,900 dedi. HSBC altın portföy çeşitlendirme özelliğini koruyor. Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında ilave artışlar olabilir açıklamasında bulundu. Bank of America 2026 yılı ortalama ons altın tahmini %14 düşürüldü ve $4,360 çekildi. Bernstein 2026 yılı ortalama fiyat tahmini $4,533 çıkarıldı. Dönemsel dalgalanmalara rağmen altın güçlü duruşunu koruyacak dedi ve son olarak Saxo Bank ne demiş? Merkez bankalarının alımları ons altına yapısal destek sağlıyor. Fiyatlar kısa vadede $3,950-$4,200 bandında konsolide olacak açıklamasında bulunuldu. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı altın fiyatlarındaki beklentilerini aktardı. Şimdi dönüyoruz oraya.
1: Altına dair aslında çok fazla söyleyecek bir durumumuz var. Bu yıl inanılmaz bir yıl yaşadık. 2000 Ocak ayının sonuna kadar tarihi zirveler çok hızlı bir şekilde neredeyse her gün, her hafta üzerine 500 bin puan arasında koyarak devam etti ve ocağın sonunda aslında o zirve bir noktada sonlanmış oldu. Merkez Bankası alımları, jeopolitik risklerin masada olması altını destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesi, iki tanesi. O masada kalmaya devam edecek. Diğer altını baskılayan unsurlara baktığımızda bir kere Ocak sonu itibariyle fonlar hem kar realizasyonu hem de altındaki o senaryonun aslında bir miktar azalması ve tabii ki yavaş yavaş savaş riskinin fiyatların içerisine girmesiyle Fed'in faiz indirimi değil de faiz artırımları noktasında hareket edebileceği beklentisi başta büyük yatırım fonları olmak üzere satış getirdi. Biz merkez bankaları cephesinde alımlar görüyoruz ama fonların satışları bu noktada daha fazla olduğu için altın fiyatı bu süreçten daha fazla etkilendi. Savaş şöyle bir dönemde geldi. Petrol fiyatları yükseldi. Beklenmedik bir durum. Enflasyonu tetikleyici bir etki oldu. Faizin de yüksek olduğu bir ortamda savaş sürecini yaşamış olduk. Yani Hürmez'in kapalı olması böyle talihsiz bir döneme denk gelmiş oldu. O yüzden altın sadece yatırım aracı olarak ve güvenli liman olarak çalışamadı ne yazık ki. İşte petrol düştü. Belki ülkeler stoklarını doldurmak için altın satıp petrole geçtiler. Yani petrol altın paritesi burada çalışmaya başladı. Bunun yanında Körfez ülkeleri çok ciddi anlamda saldırı altında kaldı. Dünyanın finans merkezlerinden bir tanesi Dubai çok ciddi problemler yaşadı ve oradan sermayenin dağıldığını gördük. Ve ülkeler hiç savaş yokken akıllarında savaş bütçeleriyle karşı karşıya kaldılar. Enerji maliyetlerini karşılamak açısından hem savaş bütçelerini denkleştirmek açısından altını satmayı tercih ettiler. Bu da altında daha kritik bir satışı beraberinde getirdi. Altın farklı roller oynadı aslında bu süreç içerisinde, neredeyse 5-6 aylık süreç içerisinde ve baskılandığını gördük. Bundan sonraki yol haritası tabii ki Fed'in belirleyici noktasında daha önemli hareket ettiğini göreceğiz. Çünkü sermaye şu an dolar varlıklara, özellikle tahvil cephesine geçtiğini görüyoruz. Amerika'da faizlerin düşmeyeceğine inanan da bir tablo var. Bunların hepsi dolarla fiyatlanan varlıkların hepsinin baskılanmasını sağlıyor açıkçası. Sadece altın değil, hepsinde birçok emtiada baskılanmanın olduğunu görüyoruz. O yüzden bu tablo devam ettiği sürece, yani ABD 10 yıllıklar başta olmak üzere tahvil faizlerindeki getirilerin yüksek olması altının baskılanmasını bu noktada devam edecek. Ta ki biz Fed'den faiz indirimleri noktasına bir mesaj alabilirsek, bu yeniden altın yatırımcılarının yüzünü güldürebilecek bir mesaj olmuş olacak. Ama aksi durumda şu an itibariyle altında düşüş bir süre daha devam edebilir.
0: Evet, devam ediyoruz. Şimdi canlı yayın konuğumla Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın canlı yayın konuğumuz. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Günaydın, teşekkür ederim. Yayınlar, iyi haftalar dilerim.
0: Evet, şimdi şununla başlayalım isterseniz. Petrol fiyatlarıyla ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte ki 8. gününde 90 doların üzerine çıktı petrolün varil fiyatı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin daha da azalmasını düşünecek olursak petrol fiyatlarında hangi seviyeler gündeme gelebilir önümüzdeki dönemlerde?
2: Bu doğrudan savaşın nereye evrileceğiyle alakalı bir süreç veya barış anlaşmasının ne derece hayata geçirip geçirmeyeceğiyle ilgili bir süreç. Malum daha önce sıcak çatışma oldukça sertti. Bir barış anlaşması tesis edilmeye çalışıldı. Fakat ardından akşam savaş, gündüz karşılıklı görüşmeye döndü iş. Fakat son 3-4 günlük periyoda baktığınızda sanki savaş kaldığı yerden devam ediyormuş gibi görünüyor. Ve giderek yayılma riski var. Piyasada

0: daha önce bunları küçük çatışma ihlalleri olarak görüyordu. Ancak son 3-4 günlük periyotta gerek Amerika'nın gerek İran açıklamaları artık daha önce hayata geçen ateşkesin rafa kalktığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu da petrol fiyatları üzerine cidden çok ciddi bir baskı yaptı. Daha önceki günlerde 84-85 dolarları pek geçmeyen petrolün hızlı şekilde 90 doların üzerinde çıkmasının arkasında yatan neden de bu. Tamamen oradaki süreci izlememiz gerekecek. Ama görünen o ki sanki savaşın ikinci bölümünü yaşayacakmışız gibi bir hava var. Bu da petrol fiyatları üzerinde yukarı baskıyı devam ettirecekmiş gibi görünüyor. Tabii bunun ekonomik boyutu tüm dünyada enflasyonist bir dalganın tekrar hayata geçmesi. Ne yazık ki yine merkez bankalarını buna karşı olası senaryoları hayata geçirmez durumu hep konuşacağımız konular arasında yer alıyor. Dileriz ki yine bu çatışmasızlık süreci bir an önce hayata geçer. O zaman tekrar hızlıca 80 dolarların altını görebiliriz. Ama aksi takdirde malum bir ara savaş sırasında 3 rakamlı haneleri görmüştük. 3 haneli rakamları görmüştük pardon. Dolayısıyla tekrar 100 dolarların üzerine çıkma olasılığını da eğer savaş şiddetlenirse göz ardı etmemek lazım.
1: Peki petrol fiyatlarındaki yükselişe baktığımızda Fed'in faiz indirim ihtimali büyük ölçüde ortadan kalktı diyebilir miyiz? 28-29 Temmuz'da toplantısı olacak Fed'in önümüzdeki hafta. Faiz artışı sinyali verme ihtimali var mı?
0: Fed'in şu anda baktığınızda buradaki verilerle bir karar vereceği kanaatinde değilim. Amerika'nın enflasyonu oldukça makul geldi. Eksi enflasyon söz konusu. Dezenflasyon süreçlerini iyi yönetiyorlar. Dolayısıyla petrol fiyatlarının etkisi de gecikmeli gelir ve ne kadar süre kalacağıyla alakalı bu fiyatlarda. Dolayısıyla Fed'in bekle gör politikasını bir müddet daha devam etmesini rahatlıkla bekleyebiliriz. Keza büyük olasılıkla bu hafta Türk Merkez Bankası ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın da böyle bir karar alması muhtemel. Yani bekle gör ve buna bağlı olan senaryoları dile getireceği bir süreç içinde olacağımızı düşünüyorum. Ama netice itibariyle ne kadar yüksek fiyatta kalırsa petrol, doğalgaz ve oradaki kimyevi maddelerle ilgili fiyatlama dünya ekonomisi için o kadar tehdit oluşturuyor. Bu da merkez bankalarının göz ardı edeceği bir durum değil.
1: Peki daha genel olarak değerlendirecek olursak, şimdi ABD'de Haziran enflasyonu geriledi, beklentinin altında gerçekleşti. Tabii sıkı para politikası devam ediyor, sıkı tutum devam ediyor Fed'in. Piyasa fiyatlamaları Fed faizinin yıl sonunda yeniden %4 civarına çıkabileceğini işaret ediyor. Küresel piyasalar yeni bir faiz artırım dönemine hazır mı? Yani hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta kritik bir dönem olacak faiz kararları açısından. Buyurun.
0: Şüphesiz tabii dünyadaki finansal piyasalar ve her türlü yatırım tercihini belirleyen önemli faktörlerin başında Amerikan faizlerinin durumu geliyor. Kısa vadede bir değişiklik olmayacak. Az önce söylemeye çalıştım. Ancak orta vadede eğer yıl sonuna kadarki süreçte petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse ve doğalgaz fiyatları ve ham madde fiyatları. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası da ne yazık ki faizi yukarı çekecek tedbirler almak zorunda kalır. Veya piyasadaki likiditeyi oldukça boğucu önlemler almak zorunda kalır ki bu da tüm dünya piyasalarında riskli varlıklardan kaçışı hızlandıran bir etmen olarak karşımızda çıkar. Tabii sadece o değil. Dünya büyümesi üzerine de bir baskı unsuru oluşturmaya devam eder. Dolayısıyla bu jeopolitik gelişmenin bir an önce sonlanması gerekiyor ki en azından dünyadaki diğer jeopolitik risklerin biraz daha kolay yönetilebilmesi açısından. Aksi takdirde ne yazık ki bu süreç ekonomik anlamda ciddi bir fatura olarak küresel ekonomiyi vurmaya devam eder.
1: Peki, şimdi Trump Rusya'ya yönelik hazırlanan yaptırım tasarısına İran'ın da eklenmesini istiyor. Rusya ve İran'ı aynı anda hedef almak istiyor. Enerji yaptırımları bu, yani

0: bu enerji yaptırımları hem petrolü hem de küresel enflasyonu düşündüğümüzde nasıl bir etki oluşturabilir?
1: Tabii Trump'ın politikaları o kadar ikircikli ki, yani bugün sizin dediğiniz gibi ambargo koymayı düşünüyor veya ifade ediyor. Ertesi gün ambargoyu kaldırdım, işte şunu yapabilirler diyor. Dolayısıyla ciddi derecede dengesizlik yaratıyor dünya ekonomisinde. Kendisinin yarattığı risk unsurları da en az jeopolitik riskler kadar dünya piyasalarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu bağlamda baktığımızda eğer dediğini gerçekten hayata geçirirse, ambargo olayını daha da sıkılaştırırsa petrol fiyatlarının daha yukarı gideceğini rahatlıkla ifade edebilirim. Onun dışında tabii petrol kimyasalları veya petrolden üretilen kimyevi maddelerin fiyatlarının da gübreden tutalım da ilaçlara kadar yükseleceğini net bir şekilde ifade edebilirim. Dolayısıyla da bu kısa vadede sanki jeopolitik riskler açısından Amerika'ya yararlı görünüyor gibi ifade edilse de biraz daha uzun vadede başta Amerika olmak üzere tüm dünya ekonomilerini çok olumsuz yönde etkileyecek bir enflasyonist dalgayı daha da arttıracaktır. Dolayısıyla bazen fazla düşünmeden veya teknik anlamda nereye varacağını bilmeden ifadeler kullanması Trump'ın dünya ekonomisi açısından da önemli bir risk unsuru olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor.
0: Peki Avrupa ile devam edelim. Avrupa Merkez Bankası da bu hafta 23'ünde, ayın 23'ünde faiz kararını açıklayacak. Zayıf bir büyüme söz konusu. Buna rağmen yükselen enerji fiyatları ECB tekrar bir faiz artışına zorlar mı? Malumunuz Eylül 2023'ten sonra ilk kez faiz artırmıştı geçtiğimiz ay. Yoksa banka bu sefer pas mı geçecek?
1: Az önce ifade etmeye çalıştım. Avrupa Birliği Merkez Bankası da bekleyip gör politikasını uygulayacak. Her ne kadar petrol fiyatları ve jeopolitik tansiyon artsa da kısa sürede bunların belki toparlanabileceği varsayımından hareket edecek. Aniden geçtiğimiz haftaların tekrarını yapıp faiz arttırmaya giderse, zaten az önce dediğiniz gibi büyümeyle, istihdamla ve genel olarak ekonomik dengeyle ilgili sorunları olan Avrupa Birliği'ni daha da sıkıntılı bir hale sokacaktır. Dolayısıyla veri tabanlarını gözlemleyeceğini, fiyat alışkanlıklarını izleyeceğini ifade eden hafif şahin ama faize dokunmayacak bir toplantı yapacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla ani reaksiyon göstermeleri merkez bankalarının işi daha da çıkılmaz hale gelebilir, getirebilir. Dolayısıyla biraz daha bekleyip görmeleri hem ekonomik açıdan hem de genel küresel ekonomiyi algılamak açısından olumlu olacaktır. Ancak az önce konuştuğumuz gibi bir risk unsuru mudur son gelişmeler? Evet. Bu risk unsurlarını da göz ardı etmezler. Onları gözlemleyeceklerini bir şekilde ifade ederler.
0: Peki altınla devam edelim. Altın jeopolitik gerilime rağmen değer kaybını sürdürüyor. Gerçi 4000 doların üzerine çıktı ons fiyatı. Sıkı para politikası beklentileri sebebiyle genel anlamda bakacak olursak, genel tabloya bakacak olursak düşüyor diyebilir miyiz? Önümüzdeki dönemlerde seyir ne olur altında?
1: Bu konjonktür devam ederse altında ne yazık ki bizi izleyen pek çok yatırımcıyı üzeceğim ama düşüş trendi devam edecekmiş gibi görünüyor. Burada 3900'ler önemli destek seviyeleri, ons fiyatı anlamında konuşuyorum. Şayet buralarda kalamazsa 3700 bandına çok kolaylıkla gelecekmiş gibi bir görüntüsü var. Hali hazırda büyük fonlar, bazı merkez bankaları satıcı olmaya devam ediyor. Borsa yatırım fonları, ETF'lerden hala çıkışlar var. Bunlar azımsanacak rakamlar değil. Dolayısıyla 2025 ve 2024'te alışılagelen çok kolay yukarı gitme eğiliminin tam tersi söz konusu. Daha kolay aşağı gitme eğilimi var. Umarım bu 3900 bandında güç toplar. Şayet bunu başarabilirse 4200-250 bandına bir tepki yapma olasılığı yüksek görünüyor. Ama bunu yapabilmesi için de az önce konuştuğumuz jeopolitik risklerdeki tansiyonun biraz düşüyor olması lazım. momentum kaybettiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz, yukarı yönlü momentumunu, ve bu eğilimin bu yıl boyunca sürmesi de neredeyse netleşmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla biraz temkinli olmamız gerekiyor. Ama yıl sonuna doğru faizlerle ilgili bir artış olmazsa ve jeopolitik riskler kontrol altına alınırsa altın daha hızlı toparlama şansına sahip. Halihazırda yine Çin ve Hindistan gibi bazı merkez bankalarının alımı da söz konusu. Ancak bunlar tek başına şu anda altına yukarı gitmek için yeterli bir güce kavuşturmuyor. Dolayısıyla genel eğilim biraz daha satış yönünün devam etmesi yönünde.
0: Peki gümüş tarafındaki beklentilerinizi de almak isterim. Altınla paralel bir seyir mi olacaktır gümüşte?
1: Gümüş tabii dalgalanma boyutu anlamında biraz daha yüksek bir tavır sergileyecektir. Altından daha hızlı dalgalanıp daha hızlı dengelenmeye çalışan bir metal. Bu bağlamda gümüş fiyatlarını da çok dikkatli takip etmek lazım. 50'ler rakamlarına, ons fiyat anlamında gelince, yaklaşınca daha doğrusu alım la karşılaşıyor gümüş. İşte 50-51 civarında, ama 60'lara çıkınca da veya üstüne çok hızlı satış dalgasıyla karşılaşıyor. Dolayısıyla sanki biraz marj büyük olacak ama 50'ler civarı al, 60'ların üstünde sat marjı devam eder gibi görünüyor. Altına paralel bir şekilde kendi momentumunu, yukarı yönünü kaybetmiş durumda. Eğer 50'lerin altında kalıcı olursa da 45 dolar ons fiyatlara kadar geri gelme ihtimali teknik açıdan mümkün.
0: Peki platin ve paladyumu da sormak isterim. Arz endişelerinin yanında aslında otomotiv sektöründeki dönüşümden de doğrudan etkileniyorlar. Her iki metalde de mevcut fiyatlamayı nasıl okumak gerekir?
1: Az önce söylediğim hikaye bunlarda da geçerli tabii. Özellikle değerli metal olmaları hasebiyle altın ve gümüşe paralel bir tavır sergiliyorlar. Ancak göreceli olarak tabii sanayinin farklı bölgelerinde kullanılan paladyum ve platinin talep konusunda altın ve gümüşe göre biraz daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Platinde tabii 1600 dolarların üstünde kalması biraz sıkıntılı oluyor. Oradan satış yiyor. Paladyumda işte 1300-1350 bandından biraz satış yiyor. Her ikisinde de biraz daha altına duyarlı olma durumu söz konusu. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi altın fiyatları yukarı giderse ikisinde de yukarı gitme ihtimalinin biraz daha fazla olduğu, sanayide kullanım oranlarının da göreceli olarak yavaşladığını söyleyebiliriz. Her ne kadar bir miktar talep devam etse de dünyada büyüme ile ilgili de bazı sorunlar olduğu unutulmamalı. Dolayısıyla ham madde fiyatlarının bundan da etkilenebileceğini, bu tip hem sanayi hem de değerli metal olan enstrümanlarında bunun etkisinde olduğunu ifade edebiliriz.
0: Peki geçtiğimiz günlerde Çin ikinci çeyrek büyüme verisini takip ettik. %4,3 oranında bir büyüme saldı Çin ekonomisi. Tabii beklentilerin altında kaldı. Yavaşlama söz konusu. Çin'deki yavaşlama ne ifade ediyor?
1: Çin'deki yavaşlama esasında dünya ekonomisindeki genel durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Malum geçtiğimiz 4-5 yıl önceki periyotlara baktığımızda Çin ekonomisinin yılda %9-10 büyüdüğü dönemleri görüyorduk ve bunlar rutinleşmişti. Bugün %4'lere, %5'lere en fazla gelebilen bir büyüme söz konusu. Tabii geçtiğimiz yıllara göre daha büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Büyümesi kolay değil, ancak netice itibariyle Çin'in büyümesindeki yavaşlama gerek dış gerekse iç talepteki yavaşlamanın da bir göstergesi. Dış talep derken dünya ekonomisini, iç talep derken kendi içlerindeki ülke vatandaşlarının talebinden bahsediyorum. Çin'in durumu esasında biraz Japonya'nın 1980 ve 90'lardaki durumunu andırıyor. İç talep oldukça zayıf, bu deflasyonist bir etki yaratıyor. Dış talepte de rekabetçilik ve risklerin artmasına bağlı olarak bir azalma söz konusu. Dolayısıyla bunları gözlemlemek lazım. İş talebi arttırmak amacıyla Çin ekonomisini yönetenler ciddi teşvikler uyguluyorlar ama

0: Japonya'da olduğu gibi bu teşviklerin işe yaradığını söylemek çok mümkün değil. Bir müddet daha sanki dörtlere alışacağız Çin ekonomisinde. Ama bundan sonraki süreç Trump'ın Çin üzerine yaptığı baskı ve Çin'in iş talebiyle bağlı olarak izlenmesi gereken bir zaman dilimini bize işaret ediyor. Dolayısıyla dünya ekonomisi açısından da önemli bir gösterge.
1: Peki şimdi yurt içine dönecek olursak bu hafta kritik bir hafta olacak. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak bu Perşembe. Haziran ayında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Yükselen petrol fiyatlarını göz önüne aldığımızda merkezin faiz kararı için beklentiniz ne olur?
0: Yalın bir ifade kullanacağım. Merkez Bankası herhangi bir faiz indirimi veya yükseltimi yapmayacak. Yani olanı koruyacakmış gibi görünüyor. Tabii bunun arkasındaki motivasyon da az önce konuştuğumuz yine jeopolitik risklere bağlı olarak başta enerji fiyatlarının artmasını yarattığı geçişkenlik ve baskı. Malum bir ay önceye kadar daha derli toplu bir petrol fiyatı vardı. 80 doların altına düşmüştü. Bu en azından Merkez Bankamız açısından veya benzer merkez bankalar açısından bir dengelenme unsuru olarak yorumlanmıştı. Fakat bugün geldiğimiz nokta tekrar yine ekonomik anlamda sıkıntı yaratabilecek bir noktayı işaret ediyor. Dolayısıyla faiz arttırmayı tercih etmeyecektir ama mümkün olduğu kadar faiz dışı sıkı para politikasını sürdürmeyi amaçladığını ifade edecektir ki uygulamaları da bu yönde. Ama tabii izleyenler diyecekler ki işte işletmelerin çoğunun ciddi sıkıntıları var. Krediye erişimde ciddi sıkıntılar var. Evet, istihdamla ilgili yavaş yavaş sıkıntılar oluşmaya başladı. Buna da evet. Ama şu an itibariyle buradan vazgeçilirse de enflasyon anlamında iyi kötü elde ettiğimiz kazanımı kaybetme şansımız olacaktır. Dolayısıyla da Merkez Bankası herhangi bir politika faizi değişikliğine gitmeden sonbaharı görmek isteyecektir. Umarım sonbahara doğru konuştuğumuz bu jeopolitik riskler normal bir şekle döner. O zaman Merkez Bankamız politika faizinde yavaş yavaş gerekli indirim adımlarını hayata geçirebilir.
1: Peki BIST 100'e devam edelim. Şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda 14.000'in hemen altında tamamlamıştı BIST 100 endeksi. Geçtiğimiz haftayı nasıl değerlendirmek gerekir? Bu haftaya nasıl başlayacak ki Orta Doğu'daki gerilimin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişi düşündüğümüzde BIST 100 endeksinin seyri ne olacak? Borsa İstanbul'u nasıl etkileyebilir? Özellikle hangi sektörlerde satış baskısı ve hangi sektörlerde pozitif ayrışma bekliyorsunuz bu hafta?
0: Geçtiğimiz haftanın özeti ne yazık ki sıkıntılı aşağı yönlü bir trendi gösteriyordu. Özellikle son birkaç gün haftanın son birkaç günü oldukça baskılı ve işlem hacminin de sıkışık olduğu ve aşağı yönlü eğilimin kuvvetli olduğu bir dönemi işaret etti bize. Burada 14.000'ler önemli destek seviyeleri 13.950-14.000. Nitekim bu kritik noktada kapandı. Fakat gelen özellikle jeopolitik riskleri artıran haberler, buna bağlı olarak enflasyonla ilgili duyulan endişeler, işte geçtiğimiz Cuma günü Fitch'in yaptığı açıklamanın özetinde de yer alan dezenflasyonist sürecin sekteye uğrayabileceği ile ilgili beklentiler, bunun Türkiye'deki kurumsal yapı üzerine etkisi gibi noktalar yine ne yazık ki toparlanma konusunda bizi biraz hayal kırıklığına uğratacakmış gibi görünüyor. Bu hafta itibariyle Merkez Bankamızın kararı, ECB'nin kararı her ne kadar ekonomik gündem anlamında önemli olsa da Türkiye içindeki ekonomi dışındaki gelişmeler de takip edilecek. Dolayısıyla teknik anlamda 3.700-750 bandına kadar geri çekilme olasılığımızın olduğunu ifade edebilirim. Buralarda bir toparlanma olacaktır bu noktalara gelirse. Tekrar 14.000'in üzerinde atmaya ve kalmaya çalışacak bir borsa var. Her ne kadar 2026 yılında dirençli ve her türlü gerilemeye karşı tepki koymaya çalışan bir borsa olsa da son 10-15 günlük periyoda baktığımızda biraz yorgunluk emareleri görülmüyor değil. Ama yine de belirli bir canlılığı tempo anlamında tutturmaya çalışıyor. Herhangi bir sektör öne çıkar mı? Çok zannetmiyorum. Bilanço dönemi geliyor yavaş yavaş. İkinci çeyrek bilanço dönemi ne yazık ki karlılıkların çok yüksek olmadığı ve beklentilerin biraz düşürülmesi gerektiği bir dönemi işaret ediyor bize. Çok afaki ve yüksek kar hedeflerinin araştırma raporlarında yer almaması lazım. Makroekonomik dengesizliklerin bilançolar üzerindeki etkisini en çok göreceğimiz dönemlerden biri ikinci çeyrek. Üçüncü çeyrekte de muhtemelen öyle olacak. Bunun yarattığı baskı da hisse bazlı zaman zaman sert satış veya beklenenin üzerinde gelirse de alışları hayata geçirebilir. Mali sektör, bankacılık sektörüne baktığımızda çok anlam veremediğimiz yaklaşık 15-20 günlük periyotta çok sert satışlar gördük. Bunun dengelenmesi gerekiyor endeksi toparlanabilmesi için. Dolayısıyla da bu satış kesildi mi kesilmedi mi bunu gözlemleyeceğiz. Holdinglerde de benzer süreç yaşanmıştı. Yeni halk arzlar var. Ne yazık ki çok büyük montanlı ve sıralı şekilde hızlıca gelmeye başladı. Niye ne yazık ki dedim? Bu büyük montanlı halk arzlar bu piyasa şartlarında, konjonktüründe bizim borsayı olumsuz yönde etkiliyor açık konuşmak gerekirse. Bu hafta 14 milyarın üzerinde bir halka arza izin verildi. Bunun fonlaması genelde hisse senetlerini alan yatırımcının onları satarak, eski aldığı hisse senetlerini satarak yaptığı bir fonlama imkanı. Dolayısıyla da bu da borsa üzerinde bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde aynı tempoda giderse ne yazık ki borsa açısından biraz daha olumsuz bir senaryo konuşmak zorunda kalabiliriz. Tabii ilgili otoritenin de biriken halka arzları eritmesi lazım ancak bunu biraz daha periyodik ve özellikle halka arz büyüklüğünü dikkate alarak yapmasında bence fayda var. Genel olarak bu hafta 13.700'ler ve 14.200'ler arasında bir dalgalanma boyutu yaşayabiliriz olumlu veya olumsuz gidişata göre.
1: Peki, şimdi borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi başlıyor. Siz de zaten buna değindiniz. Şimdi baktığımızda 20 Temmuz, yani bugün Türkiye Sigorta, 27 Temmuz Anadolu Hayat Emeklilik, 28 Temmuz Akbank Tav Havalimanları, 29'unda Tofaş Arçelik, TSKB 30 Temmuz Garanti ve Enpara, 31 Temmuz'da da Yapı Kredi ikinci çeyrek bilançosunu açıklayacak. Şimdi ilk çeyreğe baktığımızda orada 2 aylık bir savaşsız dönem vardı. Bu anlamda karşılaştıracak olursak, siz tabii beklenti denizi paylaştınız ama biraz daha detaylandıracak olursak ikinci çeyrekte nasıl bir bilanço dönemi olacak?
0: Şimdi yatırımcıların ve analist arkadaşların şunu iyi hesap etmesi lazım. Ekonomik konjonktürü analiz etmeden bilanço iyidir veya bilanço kötüdür denmez. Ama hangi ekonomik konjonktür içinde bulunduğundan ve nereye evrileceğini kestirebildiğiniz ekonomik konjonktüre bakmak lazım. Netice itibariyle savaşın en cevcevli olduğu, enerji fiyatlarının en yükseğe çıktığı dönemi işaret ediyor ikinci çeyrek. Dolayısıyla orada yaşanan olumsuzlukların ve alınan içerideki önlemlerin etkilerinin daha çok görüldüğü bir bilanço dönemi olacak. Tabii bu belirsizliğin artmasına paralel olarak özellikle talebin de belirli sektörlerde aşağı geldiği ve bunun da karlılık rakamlarını, ciroları etkilediği bir dönemdi ikinci dönem, ikinci çeyrek. Tam toparlanmaya başlamıştı ki az önce konuştuğumuz gibi yeni bir dalga geliyor. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte de yine bilançoların çok canlı olmayacağını ifade edebilirim. Sektörel bazı ve şirket bazı incelemek ve irdelemek lazım. Sigorta sektörü biraz daha olumlu gelecekmiş gibi görünüyor. Perakende de bir gerileme var. Turizm istenilen tempoda değil. Mali sektörde özellikle bankacılıkta öz kaynak karlılıklarının beklenenin bir parça altında olabileceğini şimdiden düşünmek gerekiyor. Neden böyle konuşuyorum? Özellikle hem enflasyonda istenilen tam bir düşüşü sağlayamamış olmak suretiyle ikinci dönemi geçirdik, ikinci çeyreği. Hem de faizlerde buna bağlı olarak bir aşağı çekilme olmadığı için banka bilançolarının daha hızlı kar elde etme olasılığı azalmıştı. Bunun yansımalarını göreceğiz. Diğer sektörlerde tabii bu ana sektörlerden etkilenecektir. Genel olarak bir yavaşlama eğilimi de

0: Özellikle 3. çeyrekten sonraki bilançoların daha hızlı bir toparlanma şansı olduğunu da vurgulamak isterim.
1: Peki son sorum, demin faiz beklentisine ilişkin siz karar faize ilişkin Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına ilişkin beklentinizi paylaştınız. Tabii bankacılık ve sanayi endeksi önemli. Bu anlamda hem bankacılık hem de sanayideki beklentilerinizi de almak isterim.
0: Evet, bankacılık üzerine az önce konuştuğumuz gibi karlılıkların da biraz olumsuz, beklentilerden daha olumsuz gelebilme olasılığı nedeniyle bir satış dalgası gördük. Yabancı ve yerli bazı kurumsal ve büyük yapıların da bankacılık sektöründe satış yaptığını son 15 gündür net bir şekilde gözlemliyoruz. Buna rağmen bankacılık sektörü direniyor. Hisse senedi bazında da, fiyatlama bazında da. Biraz aşağı gelme olasılıkları var banka sektörünün ama dünyadaki çarpan etkilerine baktığınızda, dünyadaki benzerlerine baktığınızda Türk bankacılık hisse senetleri hakikaten oldukça cazip orta vadede. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmaması lazım yatırımcıların. Kısa vadede evet, hem açığa satışın etkisi, hem bilanço etkisi, hem bugüne kadar yapılan blok bazı tuhaf satışların etkisiyle birlikte aşağı gelmiş gibi görünüyor. Ancak bunun toparlanması da hızlı olacaktır. Dolayısıyla bir parça daha aşağı gelse de mali sektörün ben daha sonra dengeleneceğini ve toparlanacağı kanaatindeyim. Sanayi sektörü biraz daha canlı son günlere baktığınızda. Son derece hareketsiz ve daha durgun bir dönem geçirmişlerdi 2025 ve 26'da. 26'nın ilk başında özellikle demir çelik ve alt sektörleri göreceli olarak otomotiv ve alt sektörlerinin toparlanabilme potansiyelini ben biraz daha yüksek görüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde sanayi sektöründe lokomotifi ifade ettiğim bu sektörler olacakmış gibi görünüyor.
1: Peki, Delfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi haftalar.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Merkez Bankası faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak. Perşembe günü açıklayacak. Faiz kararı yatırımcıların fon tercihlerini nasıl etkiliyor? Emap Blue Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi Selin Yıldırım değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Faiz tarafından bakmak gerekirse asimetrik faiz koridoru da hala şu an korunuyor. Yine piyasada uzun süredir de efektif fonlama faizi biliyorsunuz %40'lardan geçiyor. 23 Temmuz'daki toplantıda bir faiz indirim beklemiyoruz açıkçası. Ancak bundan birkaç hafta öncesi aslında efektif fonlama faizinde değişikliğe gitmesi Merkez Bankası'nın çok şaşırtıcı olmazdı. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir gibi önemli etkenlerden dolayı yine burada da bir değişikliğe gitmesini beklemeyiz. Bu toplantıyı saymazsak önümüzdeki 23 Temmuz toplantısının sonrasında zaten 3 toplantı daha var. Dolayısıyla toplamda şartlar iyi giderse en ihtimalle 500 baz puan kadar faiz indirimi olsa bile biz %32'lere geliyoruz. Dolayısıyla burada reel faiz etkisi azalıyor olsa da yine yaz mevsimini ki ondan sonraki sene sonunda da bu etkin azalması da beraber bu reel faiz ortamı devam edecek. Dolayısıyla yurt dışından gelen aslında raporları da yine takip ediyoruz ve genel çerçeve anlamında baktığımızda Merkez Bankası'nın faiz indirimi alanı bir miktar daha yine daralmış durumda. Bu anlamda biz dengeli bir portföy oluşturulacaksak eğer yine %60 para piyasası fonunu en azından yaz dönemi boyunca söyleyebilirim. Yine %20 tabii ki hisse tematik değişken fonlar olarak oluşturabiliriz. %10 kadar da yine borçlanma araçlarında ve %10 kadar da yine kıymetli madenler tarafı şeklinde değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Değişken fonlarda da evren çok geniş olduğu için buradaki seçimi yapmakta yine yatırımcıların tamamen fon dağılımları, kapları, izahnameleri okumakla çok daha hani kolay bir veriye ulaşabilirler. Dolayısıyla bu şekilde tavsiye edebilirim. Borsa yani hisse senedi tarafına baktığımızda aslında yılın başında çok daha iyimser beklenti vardı hisse senedi fonlarında da. Ancak yine yılbaşından bu yana baktığımızda para piyasası fonlarının getirisi aslında %23'ler civarında ve BIST 100'ün getirisine baktığımızda da %22'lerde yani bu getirin aslında da genel anlamda tabana yayılmayan birkaç hisseyle olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla hani serbest fonlarda da yine piyasaya paralel olmayan getiriler yine söz konusu ancak hani hisse senedi yoğun fonlar üzerinden yani daha kurallar bütünüyle yönetilen fonlar üzerinden örnek vermek gerekirse de ortalama yılbaşından beri %24 kadar bir getiri var. Dolayısıyla burada yatırım

0: Kendilerini tanıyıp risk ilişkilerini bilmeleri çok önemli. Yani
1: Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
2: Ya açıkçası söylemek gerekirse altın bir iki ay sonra ne olacağını çok fazla bilemiyoruz. Bu bilemememiz de gerçekten sağlıklı temellere dayanıyor. Burada Trump'ın yaklaşımı veya İran'la Trump arasındaki savaşın nedeniyle bir yönelim sergileyeceğini veya Trump'ın FED tarafından nasıl bir para politikası uygulayabileceğini net olarak kestiremiyoruz biz. Bunu kestirebilsek, mesela durum şöyle olsa, evet ABD ile İran arasındaki savaş bitti. Hürmüz Boğazı açık ve kademeli olarak eski seviyelerine dönüyor. ABD'de enflasyon oluşumu yok. FED tarafında 2026 yılı için birden fazlasıyla faiz indirimi bekliyor noktasına gelirsek mesela, o zaman ben altın için alım fırsatı olabileceğini söyleyebilirim. Ama şu anda her ne kadar bu ihtimal masada olsa bile bu savaşın daha da fazla kızışması, enerji fiyatlarının daha da fazla artması ve merkez bankalarının faizleri arttırma ihtimali de masada. Yani belli bir tarih için altında şu fiyata ulaşacağız veya yatırımcı rahat olsun buradan net bir şekilde altın alımı yapılabilir konusunda hiçbir şekilde net olamıyoruz ve yatırımcılar da net olmamalı. Çünkü zaten içerisindeki bulunduğumuz ortam belirsiz bir ortam. İlerleyen dönemde savaşın daha da büyümesi durumunda, Orta Doğu'nun daha da kızışması durumunda, enerji stoklarının da tükenmesiyle birlikte merkez bankaları kuşkusuz faizleri arttırmak durumunda kalacak enflasyonla mücadele için. Peki o durumda ne olacak? Yani kimse gidip de parasını altında bulundurmayacak. Çünkü altının biz yükseldiğini görmemizin sebebi neydi? Fed'in faiz indirmesini beklediğimizden dolayıydı. ABD'nin borç krizinden kaynaklıydı. ABD borç krizini yeniden finanse etmek için dolarda faizleri düşürüp yeniden finansman ederek borç maliyetini bir miktar daha düşürmek istiyordu. Ama bu nedenle aslında altına kaçış olmuştu. Ama şu anki dönem öyle bir dönem değil.
1: Petrol piyasasında takip edilen gelişmeleri stratejist Gürkan Aydoğan değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Amerika ile İran'ın birbirine karşılıklı bir şekilde çatışma içerisinde olması enerji maliyetlerini yükseltti. Enerji maliyetlerinin yükselme ihtimalinde kalıcı olma ihtimali arttığı için tabi piyasalar bu noktada tedirgin oluyor ve riskli varlıklardan para çıkışı gerçekleşiyor. Kıymetli madenlerden para çıkışı gerçekleşiyor. Enerji piyasalarına para girişi gerçekleşiyor. Tabi bu noktada savaşın bölgesel sıçrama ihtimalinin artması petrol fiyatlarını arttırırken, Fed'in faiz indirim politikasını da rafa kaldırırken, Fed'in faiz arttırım ihtimalleri değerleniyor. Dolar endeksi yükselirken, Amerikan oyun tahvil faizleri de yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Burada piyasaları baskılıyor. Tabii borsalardan para çıkışı var. O sebeple VIX tarafında da hafif bir tedirgin bir fiyatlama mevcut. Tabii savaşın gidişatına göre piyasalar yön aramaya çalışırken, teknik olarak artık bantlarda sıkışmış durumda. Bu ay sonuna kadar bence konu ya daha da hızlı bir derinleşecek ya da ciddi anlamda bir anlaşma göreceğiz gibi bir teknik bir görünüm var. O sebeple ciddi bir haber beklentisi var. Bu haber akışında umarız ki savaşın devamı kararı kırılmaz ve savaşın devamını görmeyiz. Ve enerji maliyetlerinin yukarı yönlü hareketini enflasyon olarak ülkelere tekrardan görmeyiz diye düşünüyoruz. Ve bu noktada da tabii savaşın bitme ihtimali arttığı takdirde kıymetli madenlere olan para girişini de gözlemlemeye devam edebiliriz.
1: Sayın seyirciler, seans öncesi bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Son Tüm Dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Wembley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
2: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Info Yatırım ile Seans Öncesi programı devam ediyor.

Sayın seyirciler, seans öncesine devam ediyoruz ve hemen gündem başlıklarıyla başlıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la karşılıklı saldırılar devam ederken yaptığı açıklamada İran çok ağır şekilde zarar gördü. Askeri açıdan neredeyse her şeyini kaybetti, elinde çok az şey kaldı ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının yavaşlaması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı 90 doların üzerine çıkarak bir ayı aşkın süredir en yüksek seviyesini gördü. Borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi Türkiye Sigorta ile başlıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yayınladığı duyuruya göre payları borsada işlem gören ve finansal sonuçlarını konsolide olmayan yöntemle hazırlayan şirketler, bankalar, katılım bankaları ve sigorta şirketleri bu sonuçlarını en geç 10 Ağustos 2026 tarihine kadar kamuoyu aydınlatma platformuna duyuracaklar. Çin Merkez Bankası ekonomide büyümenin İkinci çeyrekte beklentilerin altında kalmasına rağmen gösterge kredi faiz oranlarını piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Şimdi verilere bakalım. S&P 500'e başlayalım hemen. S&P 500 7472 seviyesinde %0,20'lik bir yükseliş var. Nasdaq'la devam edelim. 28.751 seviyesinde %0,56'lık bir yükseliş söz konusu. Dow Jones'a da hemen bakalım. 52.181 seviyesinde Dow Jones ve BIST 100'e de bakalım hemen. 13.981 seviyesinde %1,9'luk bir düşüş vardı. Geçtiğimiz hafta 14.000'in altında kapatmıştı. Şimdi kıymetli metallere hemen hızlıca bakalım. Altın ons fiyatı 4.000 doların üzerinde. 4.020 dolar seviyesinde. Gümüş ons 56,93. Paladyum 1254. Platin 1596 seviyesinde. Enerjiye de hemen bakalım. Petrol 83,53, Brent petrol 90,25, doğalgaz 2,88. Şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Emlak Konut GYO 2026 yılının ilk 6 ayında 2598 bağımsız bölüm ve 25 arsa satışı gerçekleştirerek KDV hariç toplam 50,7 milyar lira satış gelirine ulaştı. Halkbank 5 milyar dolar tutarındaki Global Medium Term Notes programının kurulumunu tamamladı. Program tahvil ihraçlarına hazır hale getirildi. CV Enerji'nin İstanbul Ümraniye'deki CV Plus bayisi açıldı. Bayi satış, pazarlama ve satış sonrası hizmet sunacak şirket haberleri bu şekildeydi. Şimdi gazete manşetlerine bakalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Türkiye en düşük enerji faturasında ilk 10'da manşeti atılmış. Enerji fiyatları son yıllarda küresel ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Global Petrol Prices'ın hazırladığı araştırma, ülkelerde kişi başına yıllık enerji harcamalarını karşılaştırarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Türkiye'de kişi başına yıllık enerji harcaması 135 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamla Türkiye 60 ülkelik sıralamada 53. sırada yer aldı. Türkiye Ukrayna'nın ardından gelirken Dominik Cumhuriyeti, Belarus, Ekvador, Ürdün, Kazakistan, Vietnam ve Senegal'in önünde yer aldı. Bir sonraki manşetimiz sektörel ve bölgesel asgari ücret geliyor. Yine Sabah gazetesinin manşeti. Hükümet farklı sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde çalışma başlattı. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını ve üretim dengelerini gözeten yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalışma yürütülüyor. Edinilen bilgilere göre farklı sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor denilmiş. Takvim gazetesiyle devam ediyoruz. Engelli araçları için randevu sistemi geliyor manşeti. Ticaret Bakanlığı engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithaline ilişkin başvurulara yönelik geliştirilen randevu sisteminin Eylül itibariyle kullanılacağını duyurdu. Ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebileceğini işaret edilen açıklamada bu kapsamda engelli komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvuruların E-Devlet üzerinden sunulan EAİS aracılığıyla alındığı ifade edildi. Hürriyet gazetesine bakalım.
Dikkat, her indirim indirim değildir ikazında bulunmuş manşetli Hürriyet gazetesi. İndirim sezonu yaklaşırken cazip kampanyalar yeniden vitrinleri süslüyor, ancak uzmanlar seçili ürünlerde ve başlayan fiyatlarla gibi ifadelerin yanı sıra küçük puntolu dipnotlarla gerçeği yansıtmayan fiyat karşılaştırmalarına karşı tüketicileri uyarıyor. Ticaret Bakanlığı da yanıltıcı reklam ve indirim uygulamalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Milliyete de bakalım son olarak. Kuzey Kutbu'na Türk Seferi başlıklı manşet. Türk araştırmacılar 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi lideri kaptanı Doğaç Baybars Işıler 80'den fazla örnekleme noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

0: Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Canlı yayın konuğum Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü Cenk Bilgin. Cenk Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın Ahmet Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Petrol fiyatları ile isterseniz hemen başlayalım. 90 doların üzerine çıktı. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin daha da azalması durumunda önümüzdeki dönemlerde ve çatışmanın daha da şiddetlenmesi durumunda petrol fiyatlarında hangi seviyeleri takip edebiliriz? Buyurun.
1: Yani şimdi hiç istemezdi tabii. Bir iki hafta biraz aslında bu gerginliğe rağmen petrol fiyatlarının çok da hızlı yukarı gitmediğini görmüştük. Ama gerginliğin uzaması ve daha da uzayacağı beklentisiyle bugün itibariyle 90 dolara ulaşmış olduk. Öncelikle önümüzde 100 dolarlık bir psikolojik direnç var. Ona ulaşmayı tabii ki istemeyiz ama ilk etapta oraları görebiliriz gibi gözüküyor. Daha önce de 120 doları görmüştük. En kötü senaryoda da 120 doları aşıp 150 dolarlara gitmesi olasılığından bahsediliyor ama işlerin o kadar oraya kadar kötü gideceğini düşünmüyorum. Bir şekilde bu gerginliğin önce pik yapıp sonra da bir anlaşmaya varılabileceğini hala düşünüyorum. Hala umudum var açıkçası.
0: Peki şimdi petrol fiyatlarındaki yükselişi düşündüğümüzde ve artan bu şiddetli çatışmaları da düşündüğümüzde ABD-İran arasındaki 8. gününde ateşkesten sonra tabii ki Fed'in faiz indirimi ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırmış diyebilir miyiz? Tabii 28-29 Temmuz bir sonraki önümüzdeki hafta kritik bir hafta olacak. Fed açısından faiz kararını açıklayacak. Nasıl bir karar bekliyorsunuz siz?
1: Yani Temmuz başında beklentiler daha iyiydi tabii ama ateşkesin bozulmasıyla ve enerji fiyatlarının tekrar yukarı gidişiyle birlikte daha gergin bir ortamla karşılaştık. Fed'in faiz indirim beklentisi daha önce zaten masadan kalkmıştı çoğu yatırım bankası tarafından. Hatta BOFA 3 faiz arttırımı beklediğini açıklamıştı. Şu andaki görüntü önümüzdeki hafta Fed'den pas geçileceği ve biraz daha Eylül toplantısında faiz artışının masada olacağı gibi görünüyor. Şu anda %50'nin üzerinde gözüküyor Eylül ayında faiz artırımı ihtimali. Ona benzer durumlar bütün merkez bankaları için geçerli olacak. Faiz tarafı daha doğrusu 10 yıllıklarda da gevşemediğini görüyoruz inatla. Biraz enflasyon verileri orada yumuşak gelmişti geçtiğimiz hafta. Hem üfe hem tüfe beklenenin altında geldi ama bu jeopolitik gerilimin artması ve tırmanmış şekilde devam edecek olması beklentisi biraz daha orayı baskılıyor diyelim.
0: Peki şimdi faiz kararlarına ilişkin beklentinizi paylaştınız. Bunu biraz detaylandıralım istiyorum ki bu hafta ve önümüzdeki hafta kritik olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda Haziran enflasyonunu takip etmiştik geçtiğimiz hafta. Haziran enflasyonu geriledi. Piyasa fiyatlamaları Fed faizin yıl sonunda yeniden %4 civarında çıkabileceğini işaret ediyor. Beklentinin altında bir enflasyon geldi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde. Küresel piyasalar yeni bir faiz artırımı dönemine hazır mı şu anda?
1: Küresel piyasalar kesinlikle hazır değil aslında faiz arttırımı dönemine. Zaten hani ağır aksak giden bir faiz indirim dönemi vardı ve işte savaşta kesintiye uğradı. Bu çerçevede bekle gör politikasına devam ediyor çoğu merkez bankası. Sadece ECB bir hamle yapmıştı. Ama Eylül ayında artık Amerika Merkez Bankası'nın da bir hamle yapması gerekecek gibi gözüküyor. Yani eğer ateşkes şartları devam etseydi, tekrar savaşa dönmeseydik belki bunları masadan kaldırıp belki yıl sonuna doğru daha pembe bir tablo çizebilirdik veya daha yumuşak bir tablo çizebilirdik. Ama bu tekrar tırmanan jeopolitik gerilim bunları engelliyor ne yazık ki. Diğer merkez bankaları da sıkışmış durumda. Yani bir tek Japonya arttıracağı kesin gözüküyor. Onun da politikalarını nasıl devam ettireceğini tabii takip edeceğiz. Bu hafta ECB ve Türkiye Merkez Bankası var. Bizim Merkez Bankamızın pas geçeceğini düşünüyorum. Eğer Fırsatı olsaydı belki bir takım hamleler yapabilecekti, olumlu anlamda, yani piyasayı sevindirecek anlamda, ama onların da öteleneceğini düşünüyorum. ECB'den de şimdilik bir hamle gelmeyebilir, belki o da Eylül toplantısına bırakabilir diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi Trump Rusya'ya yönelik hazırlanan yaptırım tasarısına İran'ı da eklemek istiyor ve Rusya ve İran'ı aynı anda hedef almak istiyor enerji yaptırımlarıyla birlikte. Şimdi bunu düşündüğümüzde hem petrolü ve hem de küresel enflasyona baktığımızda nasıl bir etki oluşturabilir?
1: Yani yüksek enflasyon ortamının devam etmesine neden olacaktır. Burada zaten Trump Rusya ile Ukrayna'yı barıştıramadığı için o konuda bir gergindi. Rusya'ya daha çok yüklenmek istiyor. NATO toplantısında da muhtemelen bunlar konuşuldu ve Rusya'yı biraz daha sıkıştırmak üzerine bazı stratejiler belirlenmiş gibi gözüküyor. İran'a da bu kapsama alması şu anda gayet normal. Ama İran'la arasındaki diyalog biraz daha kesilmiş gibi gözüküyor. Biraz daha savaş Hürmüz Boğazı üzerinden ilerliyor. Daha çok çatışmalar oralarda devam ediyor. Bütün amacı petrol fiyatlarını aslında makul seviyelere çekmek ve Kasım'daki seçimlere daha rahat bir fiyatlamayla girmek. Ama şu anda bence yaptıkları veya işte ortamın ona sunduğu şartlar buna pek yardımcı olmuyor. Diğer ülkelerde de global anlamda da enflasyonist baskıların devam etmesine neden oluyor ne yazık ki.
0: Peki şimdi Avrupa ile devam edelim. Siz de bahsettiniz, bu hafta ECB'de faiz kararını açıklayacak. Zayıf bir büyüme söz konusu Avrupa'da. Buna rağmen geçtiğimiz ay, aslında geçtiğimiz sefer Avrupa Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti. Bu sefer Avrupa tekrar bir yani ECB tekrar bir faiz artırımına gidebilir mi? Ve Avrupa'da enflasyonla mücadele konusunda nasıl bir pozisyonda?
1: Şimdi enflasyonla mücadele konusunda çok iyi bir pozisyonda değil ama dediğiniz gibi büyüme tarafı iyice zayıflamış durumda. Petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması veya 100 dolarlara ulaşması durumunda da bayağı bir sıkıntı çekiyor.

0: gidecekler o tarafta. Aslında biraz daha bence büyüme tarafına odaklanmaları gerekiyor. Çünkü fiyatların bu seviyede kalması, petrol fiyatlarının daha da yukarı gitmesi resesyonist ortamı geri getirebilir. Bunun için bence Lagarde zaten önceki artıştan sonraki toplantıda daha sakin açıklamalar yapmıştı. Daha izle gör şeklinde ilerleyeceğini dile getirmişti. Bence bu haftada faiz arttırması biraz sert olur. Yani büyüme açısından sert olur ve başka türlü zorluklara itebilir onları. Burada İngiltere biraz daha onlardan iyi durumda ama bu ortamın devam etmesi onun da resesyon riskleriyle karşılaşmasını getirebilir. Bizim tarafı zaten pas geçecek diye bekliyoruz demiştik. Onun dışında işte Japonya tarafı yine sıkı durmaya devam edecek. Çin'de pek hareket olmuyor. Çin biraz daha hala izle gör tarafında devam ediyor. Bence önümüzdeki hafta FED haftası daha kritik olacak. FED'den gelecek mesajlar daha kritik olacak burada.
1: Peki altınla devam edelim. Jeopolitik gerilime rağmen değer kaybını sürdürüyordu. Bu hafta yükselişe geçti biraz. Ons fiyatı altının 4000 doların üzerinde şu anda. Sıkı para politikası beklentileri sebebiyle genel anlamda genel tabloya baktığımızda düşüyor diyebilir miyiz? Önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir olacak altında?
0: Hem sıkı para politikası nedeniyle biraz yükselişi sınırlanıyordu zaten değerli metallerin. Onun yanında bir de savaşın hararetlendiği dönemde hatırlarsanız Brent yukarı, değerli madenler aşağı gibi bir denklem vardı. Tekrar ona dönülmüş gözüküyor. Biraz daha baskılı olabilir bu hafta değerli madenler tarafı. İşte merkez bankalarının alışlarıyla altın biraz destek bulmuştu. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın yüklü alışları 4000 doların altına geldiğinde alım yeri gibi bir algı oluşturdu açıkçası. Şu anda bu kadar petrolün yukarı gitmesine rağmen altının 4000 dolarda tutunma çabası da bence biraz ondan. Ama onlar için de zayıf ve gergin bir hafta ve devamı izleyebiliriz.
1: Peki gümüşte beklentiniz nedir? Yani önümüzdeki dönemlerde altından daha iyi bir performans gösterecek diyebilir miyiz?
0: Şimdi gümüşün altından daha iyi performans göstermesi için ekonomilerin büyümesi, işte ısınması, işte PMI verilerinin daha iyi gelmesi gibi beklentilerimiz olması lazım. Hani daha önce rekorlar kırarken ekonomiler geri dönüyordu, iyileşmeye devam ediyordu, faiz indirim süreçleri devam ediyordu. Buna bağlı olarak rekorlar izledik gümüşte de. Ama şu anda iyice yavaşlamasıyla, ekonomilerin yavaşlatılacağı beklentisiyle, daha doğrusu mecburen enerji fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı çeşitli tedbirlerle, yani faiz artırımı olmasa bile daha başka yapısal tedbirlerle ekonomilerin yavaş tutulacağı beklentisiyle bence çok yukarı gidebileceğini düşünmüyorum. Orada 60 ve 65 dolar seviyeleri kritikti. Şu anda 56-57 dolar civarında dolaşıyor. Ama buralarda gümüş için dip seviyeler gibi gözüküyor. Altın kadar burada net olamayacağız. Yani altında 3900-4000 aralığı biraz daha dip diyebileceğimiz yerler ama gümüşün oynaklığı daha fazla. Orada hani 50 doların altına düşmez diye bir yorum yapamıyorum ne yazık ki.
1: Peki Asya ile devam edelim. Asya'da nasıl bir tablo var karşımızda? Bu arada Çin ekonomisi ikinci çeyrekte %4,3 oranında büyümüştü ve beklentilerin altında kalmıştı. Bir yavaşlama söz konusu. Çin'deki yavaşlama ne ifade ediyor?
0: Yani bütün dünyada bu kadar olay olurken, bu kadar ekonomiler yavaşlarken Çin'in de bir nebze, yani çok ufak bir rakam yavaşlaması bence normal kabul edilir. Zaten bu olaylar Çin dışında kimseye yine yaramadı. Yani Trump'ın planları, belki uzun vade planları İran'ı sıkıştırıp Çin'e baskı kurmaya devam etmekti. Ama Çin bu konuda da bence başarılı olduğu gibi gözüküyor. Hala makul seviyelerde büyüyor. Enflasyon konusunda bence diğer ülkelerden daha stabil ve güvenli seviyede tutabiliyorlar. Oradaki dengeler bence devam edecek. İyi yönetiyorlar orada. Merkez Bankası da çok hamle yapmadı. Sık sık hamle yapmıyor orada. Bekle gör politikasına devam ediyor. Burada biraz daha Japonya sıkışabilir. Japonya'dan gelecek hamleler belki ileride piyasalar üzerinde etkili olabilir. Çin biraz

0: daha kenardan kendi işini görüyor diyelim.
1: Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak ay sonu. Orada nasıl bir görünüm var? Beklentiniz nedir?
0: Hangisi için söylediniz? Ses gelmiyor.
1: Japonya Merkez Bankası.
0: Japonya sıkılaşmaya devam edeceğini zaten söylemişti. Muhtemelen orada bir faiz arttırımı daha gelebilir. Enflasyonu aşağı çekiyorlar. Aslında oradaki hamleler diğer ülkelerden daha hızlı reaksiyon veriyor. İşte halkın yapısı çok etkili burada. Yani biraz kuralcı bir yapı var orada. Faiz arttığı zaman hemen enflasyonda hızlı bir geri çekilme görebiliyorsunuz. Yani tekrar arttırabilir ama önümüzdeki hafta biraz daha netleşir diye düşünüyorum oradaki beklentiler. Ama en arttırmaya yakın banka şu anda hala Japonya bence.
1: İçiyle isterseniz devam edelim. Açılışa doğru BIST 100'ü konuşalım. Cuma gününe baktığımızda %1,9'luk bir kayıp söz konusuydu. 14.000 puan hemen altında kapatmıştı haftayı. Son bir ayda da yaşanan yaklaşık %6'lık bir geri çekilme söz konusu. Nasıl değerlendirmek gerekir? Orta Doğu'daki gerilimin artması, ABD-İran arasındaki çatışmanın daha çok şiddetlenmesi ve petrol fiyatlarındaki yükselmeyi de düşünecek olursak BIST 100 endeksi haftaya nasıl başlayacak?
0: Şimdi BIST 100 endeksi zaten içerideki yani gelen enflasyon verilerinin çok iyi olamaması, işte Temmuz ayı beklentilerinin biraz yukarıda kalması gibi koşullarla bankacılık üzerinden baskılanıyordu. Bunun yanında BOFA'nın bankalarla ilgili ağırlığını düşürme haberi de etkili oldu geçen hafta satışlarda. Bunun üstüne jeopolitik gerilimin devam etmesi ve artması bizi 14.000'li seviyelerin altına getirdi. Burası psikolojik olarak çok önemliydi, 14.000 seviyesi. Bugün de belki bir miktar daha baskı yaşayabiliriz burada petrol fiyatlarının da yükselmesiyle birlikte. Özellikle havacılık ve bankacılık tarafında yine baskı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. 13.800'ler kritik olacak. 13.500 de olmazsa olmaz bölgemiz. Hani oralara gelmeyi ummayız, düşünmeyiz. Bankacılıkta da 15.600 seviyesi önemli. Belki oralara kadar bir geri çekilmeyle bankacılık tekrar reaksiyon verecek bir yapı bulabilirse, bir bahane bulabilirse oradan da tekrar dönüşümüz olabilir diye düşünüyorum. Yani ben bu hafta özelinde çok olumsuz değilim ama gerginlik olacağı ve pazartesi, yani bugün ve belki salı günü biraz daha zorlu seanslar geçireceğimizi düşünüyorum.
1: Sektörel bazda değerlendirdiğimizde neler söylersiniz? Yani hangi sektörlerde satış baskısı, hangi sektörlerde pozitif ayrışma olacaktır? Özellikle sanayi ve bankacılık tarafında nasıl bir görünüm olabilir?
0: Şimdi geçen hafta biraz daha sanayiden, bankacılıktan sanayiye geçildiğini gördük. Bu da normaldi zaten. Enflasyonun etkiler burada başı çekiyor. Merkez bankalarının daha şahin olacağı beklentisi başı çekiyor. Havacılık tarafı petrol fiyatlarından etkilenecektir. Orada da negatif seyir bekleriz. Onun dışında savunma tarafı ve petrokimya tarafı endeksi ayakta tutmaya çalışacaktır. Biraz daha böyle tatrivallinin bir tarafında bankacılık ve havacılık, diğer tarafında petrokimya ve savunma diye düşünebiliriz bu dengeyi. Dengenin hangisinin lehine olacağı şeklinde endeksin yönü de değişecek.
1: Peki şimdi ikinci çeyrek bilanço dönemi başlıyor bugün. Birinci çeyreğe baktığımızda 2 aylık savaşsız bir dönem vardı. Yani ABD-İran savaşından bahsediyorum. Yaklaşık 2 aylık savaşsız bir dönem vardı. Birinci çeyrekle karşılaştırdığımızda ikinci çeyreğe ilişkin nasıl bir beklentiniz var?
0: Şimdi ikinci çeyrek tarafında faizlerin yukarıda seyretmesi nedeniyle zaten mali sektörün karlılıklarının baskılandığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Onun yanında sanayi tarafında da yine paranın maliyetinin yukarıda olması karlılıkları baskıladı diye düşünüyorum. Zayıf bir ikinci çeyrek bilanço dönemi bekliyoruz aslında. Yani sektör sektör bile ayıramıyoruz. Çok az ayakta kalabilecek sektör var. Eğer biraz daha havacılık tarafı öne çıkabilseydi, ya daha doğrusu ateşkes sürebilseydi, belki havacılığı biraz daha öne koyabilirdik. Burada sigorta tarafı yeni düzenlemelerle biraz baskılanmış gözüküyor. Daha doğrusu daha önce enflasyonist ortamda biraz daha sigorta tarafının

0: iyi geldiğini görüyorduk. İşte perakende, gıda perakende tarafı belki biraz daha ayakta kalabilir gibi gözüküyor. Onun dışında yani çok ayakta kalabilecek bir tek enerji dağıtım tarafı, enerji sektörünün dağıtım tarafı daha sağlam durabilir gibi gözüküyor. Açıkçası yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar iyi bilanço gelecek belki ama artık önümüzdeki üçüncü çeyreğe bakacağız. Ama bu şartlarda savaş şartları devam ederse, eğer petrol bu seviyede devam edecek olursa, üçüncü çeyrekte de çok iyi beklentilerimiz olmayabilir ne yazık ki.
1: Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararına çıkacak bu hafta. Beklentiniz nedir? Politika faizini en son %37'de sabit tutmuştu. Ondan önce de aynı şekilde savaştan sonra aslında faiz indirimini ertelemişti, ötelemişti. Faiz indirimini konuşmak için henüz erken mi?
0: Ya, bu ay için artık erken oldu. Yani biz Temmuz başında biraz daha iyi bir tablo çiziyorduk. Beklentilerimiz biraz daha repoya geri dönülür mü? Haftalık repoya geri dönülür mü? Ve yani gizli bir indirim olmuş gibi olabilir mi çerçevesindeydi. Ama gerilimin tekrar artması gelecekteki beklentilerimizi etkiliyor. Yani Temmuz ayı enflasyonun da aslında çok yumuşak gelemeyecek olması beklentisi biraz da burayı törpülüyordu. Artık Ağustos'taki enflasyon raporuna odaklanacağız. Burayı pas geçer diye düşünüyorum ben. Eylül'e kadar da aşağı yukarı 2 aylık bir süre var. Burada hem jeopolitik tarafta neler yaşanacak, hem içeride enflasyon verileri bize nasıl ışık tutacak, bunları izleyeceğiz. Hani Eylül için yorum yapmak çok kolay değil. Aslında Eylül için daha olumluyduk tabii ki. Belki de savaş bir an önce sönümlenir ve biz de daha iyi gelecek enflasyon verileriyle daha iyi bir tablo çizebiliriz. Ama şu anda Temmuz pas geçilecek ve Ağustos enflasyon raporundaki mesajlar izlenecek diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi mevcut duruma baktığımızda mevduat borsa karşısında ne kadar güçlü? Yani bir faiz indirimi olursa önümüzdeki aylarda BIST'i ne kadar etkileyecek bu durum?
0: Yani faiz hadleri o kadar yüksek ki, yani 1-2 puanlık indirimlerle orada para piyasası fonlarının veya işte mevduatın geri düşmesi çok olası değil. Ama bankacılık endeksinin ve BIST 100 endeksinin artık dip seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz. Özellikle bankacılık endeksinin buralardan artık tepki alması gerektiğini ben düşünüyorum. Kötü ortamda zaten ucuz fiyata, iyi fiyata hisse senedi alabilirsiniz. Bunları iyi öngörmek lazım. Ben faiz indiriminin daha sonra, yani belki 35 seviyesinin altına indiğinde biraz daha reaksiyon verebileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki Cenk Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar abi.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Şimdi canlı yayın konuğum stratejist Eren Kuru. Eren Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Şu konuyla başlamak istiyorum. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte Brent petrol haftayı 88 doların üzerinde tamamlamıştı ve şimdi 90 doların üzerinde. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin daha da azalması durumunda petrol fiyatlarında hangi seviyeler gündeme gelebilir? Buyurun.
2: Ve açıkça konuşmak gerekirse hani belli bir seviye yok diyebiliriz. Sadece gerilimin tırmanmasıyla yani yeni hani 120 dolarlara kadar bir genişleme görmüştük geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz aylarda. Şimdi o 120 dolar kadar olmasa bile o 100 dolarlık çevresine yaklaşan bir fiyatlama görebiliriz diyebilirim. Ama burada tabii ki de hani asıl fiyatlama yani Trump'la İran arasındaki sertleşmenin de tonda evrileceği. Biliyorsunuz yani bu olaylar ilk başladığı zaman sert tonlu açıklamalar bekliyor. Sıcak çatışmalara doğru evrilmişti. Şimdi bu tamamen işte sosyal medya ve diplomasi tarafına inerek ve bitme aşamasına gelmişti. O zaman da tekrardan biz yani 90 dolar hatta 80 doların altında fiyatlamalar gördük. Şimdi bu barış anlaşması, diplomasi arka planda kalmaya başladığı zaman tekrardan 80-90 doların 90 doları görecek seviyelere doğru gelebiliriz diye söyleyebilirim. Hani burada hani tekrardan 100 doların üzerine atabilir miyiz? Tabii ki de atabiliriz. Ama buradaki fiyatlama

0: büyük açısı Trump'ın ilk ifadede sertleşmesi ve İran'ın buraya nasıl karşılık vereceği aslında burada tamamen fiyatlamayı yön verecek açıklamalar diye söyleyebilirim.
1: Petrol fiyatlarındaki yükselişe baktığımızda Fed'in faiz indirim ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırmış diyebilir miyiz? Hem petrol fiyatlarındaki yükseliş hem de ABD-İran arasında artan çatışmalar, şiddeti artan çatışmaları düşündüğümüzde neler söylersiniz? Önümüzdeki hafta Fed açısından kritik faiz kararını verecek. Nasıl bir karar olacak sizce?
0: Açık konuşmak gerekirse kendim bu olaylar daha yatışmışken Fed tarafında hani faiz arttırım ihtimali quarter point yani 25 yılın sonuna kadar ve bir yıllık perspektifte 25 bas puanlık faiz artış ihtimali fiyatlanıyor. Şimdiki perspektifte bakıldığı zaman hani bu tekrardan Brent petrolün yukarı doğru geçtiğini benim söylediğim hani ihtimallerle birlikte buradaki 25 bas puanlık hani ihtimali bir miktar daha güçlendirir diyebiliriz ama bu 25 bas puanlık ihtimal hani faiz artışı yapacağı anlamına gelmiyor. Sadece olasılığı bir miktar daha arttırıyor. Neden diyeceksiniz? Hani bu süreçte hani neden arttıramaz? Çünkü hani ilerleyen yılın geri kalan kısmında hani seçimler bir miktar daha baskın olacak. Ara seçimler. Trump burada hani elini bir miktar daha güçlü göstermek isteyecektir. Yerel halk işte faiz indirmeye başladı, işte enflasyonla birlikte bir miktar daha ön planda yer alacaktır faiz enflasyon tarafındaki fiyatlamalar. Ama Brent petrolün yukarı doğru geçmesi bunu geri planda tutacaktır diyebilirim. O yüzden hani Fed faiz arttırmasa bile piyasadaki faiz, hani piyasa faizi artış görebiliriz diye söyleyebilirim. Hani burada nerelerde biz net bir şekilde görebiliriz? Bir Amerikan tahvil faizinde, ikincisi break-even'larda. Yani break-even'larda hani 2 ve 10 yıl taraftaki return bir miktar daha inward tarafa evrildiği zaman buradaki tahvil faizlerini de negatif etkileyecektir ve genişlemesini sürdürecektir. Ki bu yüzden de hani demin söylediğim gibi Fed faiz arttırması bile piyasa faiz artışını gösterecek. Bu da hem biz ABD endekslerini ve diğer ülkelerdeki riskli varlıkları negatif etkileyecek de söyleyebilirim.
1: Şimdi hem bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ECB, önümüzdeki hafta Fed, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. O yüzden bu 2 hafta faiz kararları açısından kritik. Küresel piyasaların beklentisi nasıl? Yani fiyatlamalara baktığımızda küresel piyasalar faiz artırımları dönemine hazır mı? Yoksa bunu konuşmak için henüz erken mi?
0: Bence hazır yani aslında dediğinizi diyeceğim yani burada hazır demek istedim ama burada bir miktar daha zaman alanı var diyebilirim. Neden diyeceksiniz? Çünkü hani bu yani bütün bu enflasyon döngüsü dünyanın belki olan petrole dayalı. Bu petroldeki volatilite tam olarak nereye oturacağını kestiremeden bunların ne zaman ve nasıl ne sırayla evrileceğini kestirmek çok çok güç. Ama hani şöyle bir gerçek var. Hani Brent petrol geçtiğimiz yani yıllara bakıldığı zaman ortalaması yukarıda olarak devam ediyor ve ortalaması yukarı doğru devam ettiği için diğer maliyetleri de negatif olarak yansıyor. Burada işte plastik tarafından tutun, giyim, gıda ve diğer sektörler de negatif etkiliyor. O yüzden hani Brent petrolün ortalamasının yukarıda kalması dünya için, dünyadaki bu merkez bankalar için faiz artışını düşünmek ihtimal, benim söylediğim gibi yani olasılık dahilinde var. Ama gerçekleştirilme soru işareti. Ama gerçekleştiren merkez bankaları da var tabii ki yani burada. Ama agresif faiz artışı değil, biraz daha minimal faiz artışlarıyla bunu gerçekleştirdiler. Ama hani bizde de olsa da yurt dışında da olsa bir miktar daha izle gör politikası izleyeceklerdir diye söyleyebiliriz.
1: Peki yaptırımların etkisini de konuşalım. Şimdi Trump Rusya'ya yönelik hazırlanan yaptırım tasarısına İran'ı da eklemek istiyor. Yani Rusya'yı ve İran'ı aynı anda enerji yaptırımlarıyla vurmak istiyor. Şimdi hem petrolü hem de küresel enflasyonu düşündüğümüzde nasıl bir etki oluşturabilir?
0: Vallahi hani yaptırımları hani gerçekleştirirse Rusya ve İran tarafındaki

0: enerji tarafını yaptırımları ve belli başlı alanlara sirayet etmek isteyecektir ülkeler. Hani yani petrolü nereden alabilirler? Yani diğer taraftan Çin var, orası uzak. Diğer taraftan yani Orta Doğu, diğer taraftan Amerika var. Onları oralardaki petrol maliyetlerine bakarak hani oralardaki fiyatlamaları ortalama düzeyine bakarak hani diğer ülkelerde kendi rotasyonunu belirleyecektir. Maliyetlere bakarak tabii ki de. Ama şu an için hani bunun enflasyonu katkısını ölçmek çok söylemek için çok çok erken diyebilirim sizlere.
1: Peki şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte Avrupa Merkez Bankası da aynı gün faiz kararını açıklayacak. Biraz konuştuk, kısmen de siz değindiniz. Zayıf bir büyüme söz konusuydu. Buna rağmen Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda ECB. Tekrar bir faiz artışına gider mi, yoksa bu sefer pas mı geçer ECB?
0: Açıkçası burada ECB'de pas geçmesini bekliyorum. Şu önümüzdeki toplantıda. Ama hani faiz artışı tamam, hani tüm küresel merkez bankaları bunu gerçekleştiriyor. Hani biraz daha finansal koşullar bir miktar daha sıkılaşıyor. Tamam, bu da kabul. Ama hani tekrardan bu faiz artış döngüsünde yer alması dünyanın bunu hani çok çok zor bir etken diyebilirim. Hani minor faiz artışları kabul edilebilir diğer ülkeler, diğer küçük ekonomileri yöneten ülkelerin merkez bankası bunları hani yönetebilir, ama hani bir miktardan bir bölge ve ekonomiye doğru bakıldığı zaman büyük ekonomiler bunu kaldıracağını düşünmüyorum. Yani şu anda hani Avrupa Merkez Bankası'nın ziyade hani Avrupa'da pek çok sorunlu ülke var. Bu sorunlu ülkelerin hani en büyük belki mi petrolden doğan enflasyon. Yani bunlar böyle yan yana koyulduğu zaman hani tekrardan bir faiz artış olası olabilir. Hani FED tarafında olduğu gibi, ama tekrardan faiz artışı olacağını düşünmüyorum ECB tarafında.
1: Peki şimdi altın jeopolitik gerilime rağmen değer kaybını sürdürüyordu. Sıkı para politikası beklentileri de tabii bunu destekliyordu. Ancak ons fiyatı altının 4000 doların üzerine çıktı. Bir miktar bir yükselişi takip ettik. Bundan sonra altında nasıl bir seyir olacak?
0: Altın tarafı ve değerli, hani altın ve değerli metaller diyeyim emtia olarak. Ama ons'tan başlamak istedim. Ons tarafında ben bir miktar negatifim. Yani seviye olarak söylemek için hani bir miktar daha aşağı tarafta yer alıyor, ama 3800'lere 3850 bağımına kadar bir geri çekilme bekliyorum. Bu da tabii ki de hani, TL taraftaki fiyatlamaya da yansıyacaktır, ama ben bir miktar orada hani negatif fiyatlarını devam edeceğini düşünüyorum. Hani buna neden olacak en büyük etkenlerden bir tanesi hani savaşın başındaki olan fiyatlamalar diyebilirim. Diğer taraftan hani İran'ın hani Körfez ülkelerinin iç tarafına vurmaya yönelik haber akışları da vardı. Şimdi diğer taraftan faiz artışı, demin sizin de hani yayın başından beri konuştuğumuz faiz artışı ve finansal koşulların sıkılaşması teması da vardı. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman yani aslında yani altın ve değerli metaller için hani öngörü yapabilmek oldukça kolay aslında. Yani paranın maliyetinin yukarıda kalması ve jeopolitik risklerin yukarıda kalması değerli metalleri aşağıda kalmaya devam edeceğini düşünüyorum ve devam edecektir yani bu süreç yumuşayacağına kadar. Tamam, diğer taraftan hani faiz artışlaması ve finansal koşullar hani savaşla birlikte azalacaktır, ama ne zaman ve nereye kadar bunu hani soru işaretinin kesilmesi oldukça güç. O yüzden bu hani soru işaretleri yakın zamanda bitmeyeceği için altın ve değerli metallerde yönüm bir miktar daha aşağıya olacağını söyleyebilirim.
1: Peki gümüşle devam edelim. Gümüşte nasıl bir seyri takip edeceğiz? Altına paralel bir seyir mi olacak gümüşte?
0: Gümüş tarafı hani önceki yayınlarda ve önceki konuk ve konularda hani değinmişlerdi büyük ihtimal. Biliyorsun hani gümüşün hani rezervi altına göre hani düşük. Hani kullanılan hani sanayi tarafındaki kullanma seviyeleri de altına ve hani diğer değerli metallere göre bir miktar daha fazla. O yüzden hani gümüşteki volatilite altına göre bir miktar daha

0: daha fazla diyebilirim hani bu oynaklık tarafında. Yani şu anda bir ters bir hareket var yani ons tarafında altın ve diğer metallere göre. Buradaki fiyatlama tamamen aslında hem yapay zeka teması hem de değerli metallerde rotasyonda bir miktar daha ön planda kalma tarafı var. Biliyorsunuz hani savunma sanayi tarafında da yani bir miktar daha yani agresif fiyatlamalarda yani gümüşün etkisinin daha da fazla olduğunu gördük. O yüzden hani gümüş hani şu anki konjonktüre göre hani ters fiyatlama olsa bile şu anki güncel fiyatlamalara göre ama ilerleyen zamanlarda hani altın nereyse gümüş de o tarafa doğru evrilecektir diye söyleyebilirim.
1: Peki şimdi platin ve paladyuma baktığımızda arz endişeleri var. Sanayideki dönüşümden bir taraftan etkileniyorlar ve bir düşüş söz konusu. Her iki hem platinde hem paladyumdaki fiyatlamaları, mevcut fiyatlamaları nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Aslında hani platin ve platinyum, paladyum tarafındaki fiyatlamalar hani diğer emtia tarafındaki hani sizin dediğiniz gibi hani rezerv tarafındaki büyüklüğe göre fiyatlama da gerçekleşiyor diyebilirim. Ama sonuç olarak hani belli bir trend var emtia tarafında ve bu emtia tarafı trend de hani altın öncülüğünde hareket ettiği için altına bir kar gidecek diye söyleyebilirim. Ama böyle hani seviye bazında konuşmak oldukça güç ama hani yani altın tarafındaki değer kaybedişi hani bir miktar daha böyle sınırlı tutmak isterse yatırımcılar rezerv olasılığı daha geniş olan emtialar tarafındaki yani bu platin olsun ve paladyum olsun ve diğer sanayi tarafında kullanılan ürünler olsun oraya doğru rotasyonu kaydıracaktır. Bu rotasyonu kaydırması demek zaten oradaki volatilitenin bir miktar daha azalması demek. O yüzden hani şu hani seri olarak söylemek çok güç ama altın tarafındaki fiyatlama nereye doğru evrilirse platin, gümüş, paladyum ve diğer emtialar da o tarafa doğru genişlemesini ve daralmasını gösterecektir diye söyleyebilirim sizlere.
1: Asya piyasalarıyla devam edelim. Orada nasıl bir tablo var şu an karşımızda ve tabii Çin ikinci çeyrek büyümesi gelmişti geçtiğimiz günlerde %4,3 beklentinin altında gelmişti ki biz yavaşlama söz konusu. Hem genel anlamda Asya piyasalarına dair beklentilerinizi almak isterim hem de Çin'deki yavaşlama ne ifade ediyor? Bir taraftan tabii şunu da sorayım, Japonya Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak ay sonu, orada nasıl bir görünüm var? Buyurun.
0: Japonya tarafında biliyorsunuz hani yılın başından bu yana faiz artışları konuşuluyordu. Faiz artışları gerçekleştirdiler. İlerleyen dönemlerde bu finansal koşulların bir miktar daha sıkılaşacağını düşünebiliriz Japonya tarafında. Ama bunları her ne kadar da faiz artışları yapmaya devam etseler de hani yen değer kaybını devam ettiriyor. Ama nereye kadar hani nasıl gösterecekler hani Merkez Bankası'nın hani forward guidance'ına bakıldığı zaman hani bunları yorumlamak hani oldukça güç değil çünkü aslında çok farklı bir piyasada fiyatlamasını gerçekleştiriyor Japonya tarafında. Diğer taraftan hani Güney Kore'ye gelmek istedim. Güney Kore biliyorsunuz ki hani çok hızlı bir genişleme olmuştu borsa tarafında. Tahviller tarafında da bir miktar daha hani pozitif performans izledik diyebiliriz Güney Kore tarafında. Ama şu anda satıcılı seyirin daha da derinleştiğini düşünüyoruz. Ki hani fiyatlamalar da o tarafta gözüküyor. Hani Güney Kore hani değer kayıplarının daha hani bir miktar daha böyle rebound olmak şartıyla değer kayıplarını bir miktar daha devam ettirebilir diye söyleyebilirim. Çin tarafına bakıldıysa hani bir miktar yani Çin, Tayvan bir miktar jeopolitik riskler, yani Asya tarafındaki jeopolitik riskler tekrardan masaya olabilir mi gibi bir düşünce vardı. Diğer taraftan hani Hindistan ve Hong Kong tarafına bakıldığı zaman hani oradaki fiyatlama hani her ne kadar da Asya tarafına bağımsız gibi gözükse de Hong Kong oldukça hani stabil olarak devam ediyor ama Hindistan tarafında ABD riski var. Diğer tarafta Rusya riski var. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman hani petrol tarafında biliyorsunuz Hindistan hani Rusya tarafından hani petrol tedarikini sağlıyor ve böylece satışını gerçekleştiriyor gibi haber akışları vardı geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz son 3 ayda. Ondan dolayı negatif etkilenmişti. Aslında risk primi bundan da negatif etkilenmişti Hindistan'ı. Hani toparlayacak olursak hani belli bir hareket yok. Ama hepsi birbirinden bağımsız gibi hareket etse de yani ediyorlar gerçi. Ama Güney Kore negatif değil, daha baskın. Japon

0: Eylül 9'luk bir kayıpla tamamlamıştı. 14 bin çevresinde bir süredir ve haftayı da 14 binin altında, hemen 14 bin puanının hemen altında kapatmıştı, 13.981 ile. Şimdi Orta Doğu'daki artan gerilimi düşündüğümüzde, petrol fiyatlarının yükselmesini düşündüğümüzde açılışa dair beklentiniz nedir? Bu haftayı nasıl geçirecek BIST yüz endeks?
1: Açık konuşmak gerekirse ben Borsa İstanbul tarafından ne kadar seyredim devam edeceğimi düşünüyorum. Tamamen her jeopatik nedenlerden dolayı. Ama nereye doğru fiyatlama olarak bakıldığı zaman, hani dolar bazında konuşmak olursak 290 bandına tekrar diyebiliriz diye söyleyebilirim. O da dolar bazındaki 200 günlük ağırlıklı ortalamaya tekabül ediyor. Ama bu jeopolitik sebeplerden dolayı diye söyleyebilirim. Şimdi hani yıl sonu doğru nereye doğru evrilecek gibi bir hani konuşma olduğu zaman, ben tekrardan hani şu an hani mevcut mevduat fiyatlarında %37 ile %42 bandında, hatta bir miktar daha Merkez Bankası'na %45'e doğru bir miktar daha fiyatlamasını genişletti diyebilirim. Şimdi 290 dolar fiyatlamaları eğer görürsek, ben hani yıl sonuna kadar enflasyonu geçeceğimizi düşünüyorum diyebilirim. Zaten hani diğer taraftan yayının başında sizinle konuşmuştuk, finansman koşullar genişleyecektir bu konuda. Hani yurt dışında FED tarafında nasıl olduysa, işte Avrupa Merkez tarafında nasıl fiyatlanma olduysa, bizim Merkez Bankası'nda mevcut petrol fiyatlamasından dolayı pas geçecek. Şimdi arka arkaya bu fiyatları gördüğümüz zaman, hani 290 doları hem yakın zamanda görmek ve yakın zamanda önümüzdeki günlerde bunu görmek oldukça makul diyebiliriz. O yüzden hani Borsa İstanbul çok hızlı bir şekilde fiyatlıyor bazı gelişmeleri. Ki bu gelişmeleri de hani bu hafta çok hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Ama en önemlisi, Merkez Bankası hani bu faiz kararından sonra forward guidance'da neler anlatacağı. Bence hani Eylül'e kadar, biliyorsunuz hani bu Temmuz'dan sonra Eylül'e kadar bir aralık var. Eylül'e kadar hani düşünüyorduk, özür dilerim, bu merkez hani bu kararda petrol fiyatları yukarı gitmeseydi, hani biliyorsunuz şu an üst banttan fonlamasını gerçekleştiriyor Merkez Bankası. Bunu üst bandı normalize çekip yani %37 de devam etmesi planlanıyordu. Ama şu anki mevcut konjonktür gereği yani yurt dışı sıkılaşmaya devam ediyor. Hani bizim de yurt içinde hani bu fiyatlamayı da koyduğumuz zaman hani Merkez Bankası'nın ileri gitmemesi anlamlı olur. Hani üst banttan fonlaması anlamlı olur. O yüzden hani bu hem jeopolitik sebepler, hem enflasyon görünümü yurt dışında revizeleri gerçekleştirecek mi? Hani finansal koşulların sıkılaşması ve bizim üst taraftaki enflasyon beklentimde değişkenlik olacak mı gibi soru işaretlerinin çoğalması merkezlerini sıkılaştıracaktır. Bu yüzden de bu da Borsa İstanbul'u negatif etkileyecektir. Ama hani yıl sonuna kadar bir fiyatlama soru olursanız, ben hani yıl sonuna kadar toplam endeks 100 endeksine hani tekrardan hani toplam yıl olarak performansına bakıldığı zaman %40'ın üzerinde bir performans olacaktır diye söyleyebilirim. Çünkü hani neden olacaktır diye sorunun cevabı da olduğu için, hani bir şirket değerleme raporları var ve belli bir bant aralığında bu ve belli bir değerlemeler gerçekleşiyor. Bu değerlemelerle birlikte de hani toplam endekste de performans olarak mevduat faizine yaklaşacaktır diye söyleyebilirim sizlere.
0: Peki bugün önemli, çünkü ikinci çeyrek bilanço dönemi başlıyor. Birinci çeyrekle karşılaştırdığımızda, ki ilk çeyrekte 2 aylık savaşsız bir dönem vardı, ABD-İran savaşından bahsediyorum. İkinci çeyreğe ilişkin beklentiniz nedir? Nasıl bir bilanço dönemi olacak?
1: İkinci çeyrek dönemindeki fiyatlama aslında tamamen hani faiz post of farming'in yukarıda kalması nedeniyle finansal sektör olsun, sanayi sektörü olsun, buradan negatif etkilenecektir. Yani pozitif etkilenecek sektörler bir miktarda likiditesi yüksek, bu likiditenin maliyeti ve post of farming'de paylar olan hani maliyet dışı gelir elde eden şirketler olacaktır. Yani o yüzden hani bir analist değil hani bilanço yorumlayacak kadar, ama hani finansal sektörün negatif etkileneceğini borçluluk olarak da yüksek olan şirketlerin negatif etkileneceğini, ama likidite yöneten

0: şirketler, özellikle sigortacılık gibi, özellikle aracı kurum ve PYŞ gibi denmez ama sigortacılık sektörü onda benzetilebilir. O yüzden o taraftaki sektörlerin performansının, yani bilanço performansı olarak daha iyi olacağını yorum atabilirim sizlere.
1: Peki şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum. Merkez Bankası Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Başta biraz konuştuk, genel beklentinizi aldım diğer merkez bankalarıyla birlikte. Şimdi bunu biraz detaylandıralım. Özellikle bir faiz indirimi bekliyor musunuz? Yoksa tekrar bir pas geçecek mi? Faiz indirimi olursa önümüzdeki dönemlerde veya bu hafta bankacılık ve sanayide nasıl bir seyir olacak?
0: Aslında hani Merkez Bankası'nda bir faiz indirimi beklemiyorum. Hemen sorunun cevabını vermek gerekirsek. Hani nereye doğru bu son dönemdeki, son bir hafta, bir buçuk haftaki bu faiz temasının, hani petrolden dolayı faiz teması tekrar bunun planına geldi. Finansal koşullar bir miktar daha sıkılaşmaya başladı. Avrupa ve Amerika'da, Asya'da ve keza öyle. Şimdi bize bakıldığı zaman bizde de aynı konu var diyebilirim. Bu yüzden hani Merkez Bankası bu tekrar savaşlaması olmadan önce fiyatlamalar üst bandı 37'ye çekmesi bekleniyordu. Şu an bu tema rafa kalkabilir. O yüzden rafa kalkmasıyla birlikte ben üst banttan fonlamasında sabit tutacaktır diye söyleyebilirim. Yani herhangi bir değişiklik yapmayacak. Buradaki en büyük algı aslında hani forward guidance, yayının başında sizin de dediğiniz gibi Fed'in forward guidance'ı nasıl, ESB'nin forward guidance'ı nasıl, Japonya'nın nasıl, bizim de forward guidance'ımız burada yol gösterici olacaktır. O yüzden hani Eylül'e kadar bir faiz temasında ekstra bir değişkenliğe gitmeyeceğini, ama Eylül'den sonra eğer piyasa yumuşarsa biraz petrol tarafında, buna hani faiz indirimleri yani sert değil ama kademi olarak aşağı doğru gelişini söyleyecektir diye söyleyebilirim. Eğer Eylül'e kadar bu faizler yüksek kalmaya da devam ederse, demin de söylediğim gibi hani finansal sektör ve borçluk yüksek olan şirketler bunlar negatif etkilenecektir. Yani OPEX tarafındaki yönetemeyen şirketler bir miktar daha bunu negatif ayrışacaktır. EBITDA'sı flat olanlar bir miktar daha bakılabilir. Ama diğer taraftan hani bu hani Eylül'e kadar kalan fiyatlama, yani cost of funding %40'lar tarafından yer alıyorsa, buradaki hani sigorta şirketleri tekrardan ön planda kalmaya devam edecektir. Diğer taraftan petrol teması yukarıda kalmaya devam ederse, enerji şirketleri, özellikle petrol tarafındaki enerji şirketleri ön plana kalacaktır. Demir çelikteki hani bilanço sözüm tam hani
1: evet,
0: tam vakıf değilim ama oralar hani flat kalmaya devam edebilir. Ama önümüzdeki süreçte net bir şeyleri söylersek, cost of funding'den dolayı finansal sektörler negatif ayrışmaya devam edecektir diye söyleyebilirim.
1: Eren Bey, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Stratejist Eren Kuru bizlerle birlikteydi. Sayın seyirciler, seans öncesini noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Kapital.com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.
1: ETS fırsatları.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İyi.

Swap. İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

0: finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bak.

0: yaşamakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, bu saat 09. Ben Sema Ertekin, Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Bugün de paranın yönüne bakacağız. Çünkü yatırımcının en çok dikkat ettiği nokta para ne tarafa gidiyor. Hepsini konuşacağız. Orta Doğu'da yükselen bir tansiyon var. Tabii fiyatlamalar da değişiyor. Brent petrol 90 doların üzerine çıktı. Ve altın onsla da 4000 dolar seviyesinin bir miktar üstünü test ediyor. Takip ediyoruz. Hepsini konuşacağız. Küresel risk iştahı ne durumda? Para ne tarafa gidiyor? Paranın rotasında izleyeceksiniz. Canlı yayın konuklarım olacak ama ondan önce gündemin başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika ile mutabakat anlaşmasının askıya alındığını söyledi. Biraz daha detaylandıralım. Garibabadi mevcut durumda ülkenin savunulmasına odaklandıklarını vurguladı. Devam edelim bir başka önemli gündem maddesiyle. Ürdün'de bulunan Amerikan askeri üssüne düzenlenen İran saldırısı da Washington yönetiminde büyük yankı uyandırdı. Amerikan Başkanı Donald Trump yaşananları çok üzücü olarak nitelendirdi ve İran'a yönelik sert mesajlarını da tekrarladı. Ve İran nükleer silaha sahip olamaz, olmamalı ifadesini de kullandı. Ayrıca İran'ın çok ağır şekilde zarar gördüğünü ve askeri açıdan da neredeyse her şeyini kaybettiğini söyledi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Devam edelim. Bir başka önemli gündem maddesiyle gözler merkez bankalarının faiz kararlarında olacak. Bu hafta 23 Temmuz'da hem içeride Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Tabii Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu hafta bir sonraki haftada Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. O da Fed'in kararı da 29 Temmuz'da gelecek. Devam edelim. Borsa İstanbul'da 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuç sezonu da bugün itibariyle Türkiye Sigorta ile başlıyor. Bankalar için son bildirim tarihi de 10 Ağustos 2026 iken konsolide tabloların son gönderim süresi ise 19 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Devam edelim. Petrol haftaya nasıl başladı? Petrolde 90 dolar sınırını aştı. Jeopolitik tansiyon yüksek. Karşılıklı açıklamalar oldukça sert ve Brent petrolde tekrar 90 doların üzerine çıktı. 3 haneli rakamlar görülecek mi? Enflasyon görünümünü nasıl etkileyecek? Merkez bankalarının faiz kararları ile ilgili bu fiyatlama hangi durumlara sebep olacak? Hepsine birazdan konuşacağız ve 90 doların üzerine çıktı Brent petrol. Amerika ile İran'ın Orta Doğu'da karşılıklı saldırıları arttırması ve bunun tabii ki Hürmüz Boğazı'na etkileri sebebiyle. Şimdi devam edelim fiyatlamalarla. 90,6 dolardan fiyatlanıyor Brent petrol. %2,8 oranında yukarı yönlü hareket ediyor. Devam edelim altın onsa bakalım. Altın onsdaki seviye ne? 4011 dolardan geçiyor. Altın ons 0.18'lik geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Dolar endeksine baktığımızda 105.5 seviyesini görüyoruz. Orada da bir miktar aşağı yönlü hareket var. Şimdi küresel haritayı açalım. Bakalım küresel haritada son durum bize ne söyleyecek? Borsa İstanbul son işlem gününü %1,9 oranında geri çekilmeyle kapatmıştı Cuma gününü. Yeni haftanın ilk işlem gününe nasıl başlayacak? Tabii karar haftası olduğu için de fiyatlamalara oldukça etkisi olacak Merkez Bankası'nın kararlarının. Ve devam edelim bakalım. Asya tarafında görünüm nasıl da yukarı yönlü hareket etti. Çin Şangay 0.22'lik yükselişi vardı. Güney Kore'de %4'ün üzerinde geri çekilme takip ettik. 6.519 puandan geçti ve 0.63'lük düşüş izledik. Hindistan'da orada da 77.655 seviyesini takip ediyoruz. Hong Kong'a baktığımızda %1,8 oranında yukarı yönlü hareket izliyoruz. Avrupa'da son durum neydi? 10.600 puanda Londra 0.27'lik yukarı yönlü hareketle Frankfurt geri çekilmişti. 0.34 oranında düşüş izledik. Madrid'de de 0.45'lik geri çekilme hareketi vardı ve Paris'te 0.47 oranında düştü. Yeni güne nasıl başlayacaklar? Avrupa borsalarında son durum ne olacak? Merkez Bankası'nın kararları öncesi. Amerika tarafında yukarı yönlü hareket vardı. S&P 500'de, Nasdaq'ta da aynı şekilde 0.13'lük kazanç takip ettik ama Dow Jones geri çekildi. 52.105 puan geçti. Devam edelim. Borsa İstanbul'a bakalım. 13.981 puan seviyesini takip ettik. Borsa İstanbul'da %1,8
1,9 oranında geri çekildi. Sektörel duruma da bakacağız. Borsa İstanbul'daki dinamiklere de bakacağız. Rakamlar, fiyatlamalar ne söylüyor? Öngörüler neler Borsa İstanbul'la ilgili? Bankaya bakalım şimdi. Bankada da %1,9 oranında geri çekilme hareketi takip ettik. 16.085 puandan kapandı. Bankacılık endeksi önemli. Çünkü Borsa İstanbul'un lokomotifi banka endeksi. Önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareket bekleniyor mu? Birazdan canlı yayın konuklarımla konuşacağız.

0: stüdyomda değerli bir konuğum var. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Yeni haftaya başlıyoruz. Yeni haftaya tabii jeopolitik gerilimlerin gölgesinde ve fiyatlamalarında Brent petrolün yukarı yönlü hareket ettiği, tekrar 90 doları gördüğümüz, altın onsunda 4000 doların üzerine biraz test ettiği bir fiyatlama takip ediyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii özellikle haber akışını da takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta oldukça yoğun bir haber akışı vardı ki bu haberlerle birlikte de fiyatlamalarda oldukça değişkenlik gösterdi. Özellikle artık belki de her gün takip ettiğimiz petrol fiyatlarına odaklandık. Burada yani 90 dolarlara yakın seviyelere tekrardan gelmiş bulunmaktayız. Yani petrol fiyatlarındaki değişim aslında endeksler başta olmak üzere altın tarafında veya diğer tüm ürünlerde bir karşılığı olmakta. Hatta tahvil faizlerinde de direkt olarak etki etmekte. Dolayısıyla da şu an itibariyle Hürmüz tarafında gerginlik devam etmekte. Hem İran tarafından hem ABD tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda veya yani gerginliğin had safhada olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla da petrol fiyatları bu seviyelerde devam edeceği, hatta gerginliğin de artmasıyla birlikte tekrardan 100 dolarları gitme olasılığı var. Dolayısıyla da bu piyasalar üzerinde de bir dönem daha etkili olmasını bekliyorum açıkçası.
0: 100 dolar, 3 haneli rakam bekliyorsunuz tekrar.
1: Kesinlikle.
0: Üstüne çıkmasını.
1: Burada Hürmüz tarafı zaten baktığımızda arzın işte yani küresel endeks yani küresel tarafta arzın 5'te 1'inin sağlandığı bir yer. Dolayısıyla da yani bu gerginlik devam ettiği süre zarfında yani gemi trafiği oradaki arzı desteklemediği süre zarfında tekrardan 100 doların üzerine dahi çıkmamız söz konusu olabilir.
0: Şimdi görünen şey savaşın sanki artık ikinci bölümü yaşanacak gibi görünüyor. Biraz daha resleşmelerin yükseltilmesi

0: geldiği bir dönem. Bu sebeple de fiyatlamalarda tabii sert hareketler de beklenebilir. Altın onsla ilgili öngörünüz nasıl? Şimdi 4000 doların üzerinde, evet, bir taraftan jeopolitik risk var ama öbür tarafta da merkez bankalarının enflasyon görünümünün baskılaması, Amerikan tahvil faizleri, doların gücü derken altın ons nereye gider?
1: Tabii altın tarafı aslında baktığımızda, yani burada saydığımız tüm pozitif noktalar tersine döndü. Dolayısıyla da ons olarak değerlendirdiğimizde 6000 seviyelerinden de hatta 4000 seviyesinin de aşağısını test eden bir ons altın tarafı vardı. Ancak şöyle değerlendirebiliriz. Şu an itibariyle baktığımızda dolayısıyla yani enflasyon beklentisi yükseldi. Beraberinde tahvil faizleri yükseldi. Burada tabii dolar endeksinde de yani biz yılın başlarında işte 96-97 seviyelerini konuşurken şu an uzun bir dönemdir 100 seviyesinin üzerinde seyretmekte. Dolayısıyla da tüm bunlar aslında altının net bir şekilde baskılayan unsurlar olarak karşımıza çıkmakta. Ancak burada da şöyle bir durum var. Yani tüm gelen bu olumsuz haber akışlarında dahi teknik olarak tutunduğu yer 3950-4000 seviyesi karşımıza çıkmakta. Yani burada ne kadar kötü haber de gelse bu seviyelerin bir noktada destek olarak çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla da özellikle gelebilecek artık olumlu haber akışıyla birlikte, yani savaşın sonlanmasına yönelik, ben buralardan tekrardan altının pozitif bir trende gitmesini beklerim. Dolayısıyla yatırımcılar da bizler de haber akışını takip etmeye devam ediyoruz.
0: Altın ons tarafında kademeli ve uzun dönemli bir strateji mi daha doğru?
1: Kesinlikle, yani şu an itibariyle baktığımızda yani küresel tarafta Fed'in evet bir dönem daha sıkı kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Tabii burada her ne kadar son enflasyon datası beklentilerden iyi gelse de özellikle Kevin Warsh'un açıklamalarına baktığımızda burada temkinli duruşunu, özellikle enflasyonla ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda bir dönem daha Fed'in sıkı gitmeye devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da burada yani para politikası yönüyle değerlendirdiğimizde henüz altını tam destekleyecek güvercin tarafa geçmenin biraz daha zaman alacağını görüyoruz. Diğer taraftan da yine gerginliğe baktığımızda işte belki Şubat ayı ile birlikte başladı ve hala devam etmekte.
0: Tabii şu an ekranda da grafik var. 29 Ocak'ta 5397 dolar seviyesi tabii var ekranda. Yani yaklaşık 1500 dolar geride bir altın ons var.
1: Tabii o dönemi hatırladığımızda ama küresel merkez bankalarının ciddi anlamda ilgisi vardı. Dolar endeksi 96 seviyelerindeydi. Veya diğer taraftan baktığımızda bir MTR rallisi de vardı. Yani gümüş tarafında da 120 dolarları konuşuyorduk. Bu tarafta da ciddi anlamda hareket vardı. Ancak yani ABD tahvil faizlerine de baktığımızda işte 4 seviyelerinde, evet. ABD 10 yıllıkları 4 seviyelerindeydi. Şu an 4.50'nin de üzerine geldi. Dolayısıyla da yani o dönemki hikaye ile şu anki hikaye birebir tersine döndü. Bu fiyatlama da doğal olarak oradan geldi. Ancak yani 4.000 seviyeleri, özellikle de 3.950, bu hat ciddi anlamda destek olmaya devam ediyor. Özellikle birkaç tane olumlu haber akışı da gelebilirse eğer tekrardan buradan bir trend oluşturmasını ben beklerim açıkçası.
0: Yukarı yönlü hareket bekliyorsunuz.
1: Evet, burada bekliyorum.
0: Altın ons tarafında. Yukarıda öngörünüz ne seviye olarak?
1: Tabii burada
0: o rakamları yani tekrar görebilir miyiz 5000 üstünü? Tabii. Yıl sonunda veya 2027 için öngörünüz ne altında?
1: Tabii bu ilk etapta yani biraz daha kısa vadeli baktığımızda yani 4500'ler ilk olarak hedef olarak karşımıza çıkabilir. Ancak yılı yani kapatırken eğer, yani burada da tabii birkaç tane eğer koymamız gerekiyor. Evet. Yani gerginliğin devam ettiği bir ortamda işte tekrardan 5000'lerin üzerine gider tarzında yorum yapmak biraz tabii ki zor. Ama buradaki eğrimiz savaş biterse 5000'li seviyeler de tabii ki tekrardan gündemde olacaktır. Çünkü enflasyon tarafında, özellikle ABD tarafına baktığımızda aslında aylıkta beklentinin oldukça altında, evet, geldi. Manşette de altında geldi. Çekirdek tarafa baktığımızda da yine yani değişim olmadı o tarafta. Dolayısıyla da yani petrol fiyatlarında 70 dolar ve bu seviyeler artık kalıcı olarak sağlanabilirse enflasyon enflasyonda da geri çekilme olacaktır. Dolayısıyla da tahvil faizlerinde de geri çekilme olacaktır. Bunlar da aslında tüm bunlar ons altını destekleyecektir. Eğer bu hikaye gerçekleşirse ben yani yıl sonuna doğru da

0: Yani 5000 dolarlı seviyelerin tekrardan gündemde olabileceğini söyleyebilirim.
1: Peki bu noktadan Merkez Bankaları Karar Haftası bu hafta. Önce içeriğiyle başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, sonrasında Avrupa'ya bakarız. Beklentiniz ne yönde? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hangi kararı verir?
0: Tabii burada baktığımızda aslında yani 37 olan bir politika faizimiz var. Fonlama tarafında da 40 olan üst bant noktası karşımıza çıkmakta. En son aldığımız enflasyon datası oldukça iyiydi. Bir seviyesinin hafif altındaydı. Dolayısıyla da bu taraf, yani bu yönüyle baktığımızda manşet tarafta 32 olan bir enflasyon, 37 olan bir politika faizi, hatta üst band 40 olduğunu görmekteyiz. Yani belki bu geçtiğimiz haftayı dışarıda bıraktığımızda, yani piyasanın genel beklentisi artık üst bandın 40'tan yerine politika faizi olan 37'den piyasanın fonlanması yönündeydi. Yani bu hafta gelecek olan kararda beklentiler bu yöndeydi. Ancak tekrardan petrol fiyatlarının 90 dolarlı seviyelere gelmesi ve özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın oldukça bu dönemde iletişim tarafını da çok aktif yönlü kullanması ve piyasalardaki bekle gör politikasını da çok iyi gözlemlemesi, yani tekrardan buradaki yani seviyelerin hem politika faizinde pas geçmesini hem de fonlama tarafında herhangi bir değişim yapmasını beklemiyorum. Yani şu anki mevcut durumun aynı şekilde devam etmesini beklerim. Tabii metin tarafına bakacak olursak, metinde geçtiğimiz metinlerde de aslında hep vurgulanan nokta, artık yaslanamayacağımız şekilde enerji fiyatlarından kaynaklı enflasyondaki görünüm. Dolayısıyla yine bu görünüme işaret edilecektir. En son aldığımız enflasyon datasında gıda tarafında veya diğer kalemlerde oldukça iyi sonuçlar vardı. Bunlarla ilgili de vurgular beklediğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla pas geçecektir. Ancak metin tarafı yine biraz daha gündemle alakalı ve güvercin şahin olmasını beklerim.
1: Avrupa Merkez Bankası'nı konuşalım. Bir önceki kararında yukarı yönlü hareket ettirdi. Ne bekliyorsunuz? Tekrar gider mi? Pas mı geçer?
0: Yani tabii bu tarafa baktığımızda aslında merkez bankaları olarak işte hem ABD tarafına hem iç tarafa da baktığımızda en erken davranan merkez bankası ECB tarafı oldu ve
1: evet, bu arada faiz... ekranda 23 Temmuz içeride ve Avrupa Merkez Bankası, FED 29 Temmuz, onu da altını çizmek istedim. Bu İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek 30 Temmuz'da ve Japonya Merkez Bankası'nı alacağız 31 Temmuz'da faiz kararını.
0: Aynen, aslında bu artık ayın son iki haftası merkez bankalarının toplantılarıyla geçecek. Bu tarafta ECB'de özellikle yine aslında Lagarde'ın açıklamalarına baktığımızda o tarafta da hep vurgulanan nokta piyasalardaki gelişmeler, aldığımız datalar neyse onun karşılığında da para politikasını düzenleyeceğiz tarzıydı. Dolayısıyla da yani bu toplantıda orada yine pas geçmesini beklerim, ancak yine metin tarafı şahin olacaktır. Çünkü Avrupa tarafı aslında enerji yönüyle belki de en çok etkilenen bölge o tarafta. Çünkü sadece petrol fiyatları değil, doğalgaz fiyatlarında da ciddi anlamda bir bağımlılıkları var ve bunun karşılığında da yani hem işte bizim tarafa göre veya ABD'ye göre çok daha fazla bu tarafta doğalgaz yönüyle de etkilendiklerini söyleyebilirim. Tabii enflasyona da baktığımızda işte 1.9'lardaydı savaştan önce. Şimdi 3'ün üzerinde o tarafta da seyretmekte. Tabii bunun karşılığında da aslında bir faiz arttırımı yaptılar. Dolayısıyla şu an itibariyle bu toplantıda pas geçmesini ve bir sonraki toplantıya kadar da yine bekle gör politikasını izlemesini beklerim ECB tarafının.
1: Şimdi Fed'in olası kararını konuşmadan önce aslında Amerika'daki bilanço sezonunu konuşmak istiyorum. Orada gelen güçlü karlılıklar, yüksek değerlemeler var. Nasıl değerlendirdiniz Amerika'daki o bilanço sonuçlarını?
0: Tabii bu tarafta baktığımızda bankaların finansallarını aldık. İşte JP Morgan tarafında, BofA tarafında, Goldman tarafında tarafında finansalları aldık. Yani finansalları genel olarak incelediğimizde karlılıklar da satışlar da beklentinin üzerinde gerçekleşti. Tabii karlılıklar nereden geldi diye alt detaylara baktığımızda ise özellikle hisse senedi alım satım karları geçtiğimiz dönemlere göre bankaların oldukça iyi seyretti. Tabii bu tarafta özellikle yapay zeka temasının veya yatırımcıların borsa tarafına gösterdikleri ilginin bir karşılığını almış oldu. Bankacılık tarafında özellikle bu kalemden beklenti üzerinde karlılıklar gördüğümüzü söyleyebilirim. Diğer taraftan baktığımızda ise yani varlık yönetimi veya yatırım bankacılığı tarafında da ABD'de işte biraz önce saydığımız JP Morgan tarafında, BofA tarafında veya Goldman tarafında iyi sonuçlar geldi bu taraftan. Özellikle de bu dönemin ana teması yapay zeka ve evet. Bu tarafta da halka arzlar var. İşte en son Space tarafında halka arz
1: ama
0: vardı.
1: Ama orada biraz hüsran var.
0: Tabii ama yani gelir yönüyle değerlendirdiğimizde evet. Yatırım bankacılığından evet. iyi bir gelir elde ettiler. Bu tarzdaki gelirler de açıkçası oradaki karlılıkları oldukça iyi desteklemiş oldu.
1: SpaceX özelinde de aslında soruyorum, Amerika'daki teknoloji şirketlerinin değerlemeleri açısından ne anlam ifade ediyor bize?
0: Tabii yani burada özellikle geçtiğimiz hafta oldukça ciddi anlamda etkilendi. Nasdaq %3'e yakın düşüş gösterdi. Tabii değerlemeler aslında yani uzun bir dönemdir karlılıklar iyi gelmekte. Piyasa fiyatı yani piyasa değerleri yükselmekte. Yine karlılıklar iyi gelip işte piyasa çarpanları FK dediğimiz oranlarda ciddi anlamda yükselmekte. Aslında birbirini besleyen bir döngü halinde burada bir hareket söz konusu oldu. Ancak şu an itibariyle geldiğimiz seviyeler artık değerlemelerin tartışılır noktaya geldiğinde söylemek mümkün. Özellikle de yapay zekada ciddi anlamda yatırım harcaması gerektiren bir alan. Dolayısıyla da bu yatırım harcaması, bu yüksek montanlı harcama aslında borçlanarak yapılmakta ve bu borcun bir karşılığı da aslında finansallar üzerinde etki etmekte. Dolayısıyla da bu da yatırımcılar nezdinde baktığımızda acaba bu yatırımların karşılığını bu değerlemeler hak ediyor mu tarzında soru işaretlerini beraberinde getirdi. Burada yatırımcılara yani önerebileceğimiz çok daha belki de seçici olmaları yönünde. Piyasa değerleri ciddi anlamda belirli noktalara gelen şirketlerde daha temkinli durmanın en azından yani bu yılın başında veya bir yıl öncesinde bu yönde bir pozisyon almayan yatırımcının yani bu seviyelerden bu temaya yatırım yapması biraz daha açıkçası tehlikeli olduğunu söyleyebilirim.
1: SpaceX'te yatırımcı şirketin finansallarını mı satın alıyor yoksa Elon Musk'ın uzun dönemli vizyonunu mu? Ne dersiniz?
0: Yani burada açıkçası ilk etapta yatırım yaparken Elon Musk faktörü ciddi anlamda yatırımcılar nezdinde karşılık buldu. Tabii diğer şirketlerine baktığımızda işte Tesla'ya veya halka açık olan şirketlerdeki performansların da olması aslında yatırımcılar nezdinde işte bu şirketlerde böyle bir performans vardı. Bu diğer şirkette de karşılığı olacak tarzdaydı. Ancak fiyatlamaya baktığımızda işte evet. ilk başta gayet iyi başladı ancak devamında oldukça yani sert düşmeye devam etti ve en son baktığımızda da aslında halka arz fiyatlarına kadar da gelmişti. Dolayısıyla da yani burada ben yatırımcının tercih ettiği seçeneğin Elon Musk'ın işte gelecekteki o vizyonu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki yapay zekadan bahsettiğiniz için biraz önce sormak istiyorum. Fed Başkanı Kevin Warsh'un sunumunda şöyle bir ifade vardı yapay zeka ile ilgili. Evet maliyetler yüksek ama bu enflasyonu negatif etkileyecek anlamında olmamalı. Çünkü işte savaşın yarattığı risk ve enflasyonun bozulması aynı şey değil yapay zeka maliyetlerinde dedi. O nasıl yorumlarsınız?
0: Tabii Warsh'un açıklamalarına baktığımızda özellikle yani yapay zeka ile ilgili olarak biraz yani evet burada karlılıklar arttı. İstihdam tarafına bir katkısı var. Diğer yönüyle de enflasyonun üzerindeki etkisinin de özellikle enerji tarafından yani şu an itibariyle petrol fiyatlarındaki enerji fiyatlarından fiyatlarını daha çok gündemde tuttu. Yapay zeka ile ilgili aslında yani yaptığı açıklamaların bir diğerlerine baktığımızda ise biraz orada da aslında yine savaşta olduğu gibi Fed'in bekle gör politikasını orada da izlediğini görmekteyiz. Ve istihdam yönüyle oldukça önemli bir vurgusu vardı. Diğer taraftan ise enflasyonla ilgili belki biraz daha orada gerçekleşmelerin ne yönde olacağını, ona göre bir karar vereceğini ben düşünüyorum açıkçası.
1: Fed ne karar verir 29'unda?
0: Açıkçası bu toplantıda yani pas geçmesini beklerim. Özellikle evet enflasyon tarafında belki son alınan data

0: iyiydi. Ancak yine baktığımızda gerginlik devam etmekte ve özellikle petrol fiyatlarında yükseliş, evet, hakim olmakta. Aslında bir önceki toplantıda da yani çok kısa bir metin vardı. Yani sözlü iletişim tarafında diğer dönemlere göre çok daha belki de nadir gördüğümüz kısa bir metin vardı FED tarafında. Özellikle bu yönüyle değerlendirdiğimizde ise yani daha çok açıklama yapmanın volatilite yani piyasalardaki dalgalanmaya daha çok sebebiyet vereceğini ifade etmekte borç tarafı. Dolayısıyla bu toplantıda da daha sonuç odaklı ve şahin bir metin göreceğimizi ve FED'in de pas geçmesini ben beklerim açıkçası.
1: Evet, üyelerden de şahin açıklamalar arka arkaya geliyor zaten. Petrol fiyatının bu kadar sert yükselişi ve tekrar 100 dolarlara doğru gitme ihtimali farklı bir karar getirir mi? Var mı öyle az da olsa bir beklentin?
0: Yani bu toplantı için değil ama değil, belki de işte Eylül ayındaki toplantı, yani yılın son aylarında yapılacak olan toplantılarda özellikle yani petrol fiyatlarında bu seviyelerin devam etmesi halinde yılın sonuna doğru hatta piyasalardaki beklentileri de baktığımızda yani bir faiz arttırımını ciddi anlamda piyasa fiyatlamakta. Ama bu bir arttırımı yani yılın son aylarında yapılacak olan toplantıda yani biz de bekliyoruz. Piyasaların da beklentisi bu yönde açıkçası.
1: Amerikan tahvillerini de konuşalım. 10 yıllıklar 4,5 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü hareket var. Hem görünüm hem de tabii baskıladığı bir altın var. Nasıl değerlendirdiniz? Ne dersiniz?
0: Tabii burada açıkçası aslında piyasalardaki en büyük göstergelerden bir tanesi küresel taraftaki fonlamanın maliyetinin ne derecede yüksek olduğunu bize göstermekte. Tabii bu taraftaki yükselmeyi de aslında çok genel olarak yorumladığımızda enflasyon beklentileri ciddi anlamda yükseldi. Yani ABD tarafında hem gerçekleşmeler yüksek hem işte beklentiler de yüksek bu tarafta. 1.7'lerden şu an itibariyle her ne kadar son data iyi olsa dahi %3,5'lara gelen bir ABD enflasyonu var. Dolayısıyla da çok dallı olarak dörtlü seviyelerden de ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda yani 4.57'lere kadar geldi. Bu da aslında tarihin yani böyle yüksek seviyeleri olarak belirttiğimiz yerlerde gitmekte. Aslında dolar endeksinin de burada tabii bu nokta da katkısı var. Dolar endeksinde de yani 100 seviyesinin uzun bir dönemdir altındaydık. Şimdi 100 seviyesi hatta bazen 101 seviyesine, evet, kadar da gitmekte. Dolayısıyla da tüm bunlar tahvil yatırımcısı olarak değerlendirdiğimizde elimizde bir tahvil varsa daha yani ilerleyen dönemde daha yüksek bir tahvil beklentisi, tahvil faizi bekliyorsak elimizdeki tahvili satıp daha yüksek faizli bir tahvile geçmemiz strateji olarak uyguladığımız aslında bir yöntem. Dolayısıyla da aslında çok genel olarak tahvil faizleri, yani tahvilleri satınca da faizler yükselmekte. Birbirini besleyen bir döngü içerisinde hareket etmekte. Yine belki de dönüp dolaşıp geldiğimiz yer savaşla ilgili gerginlik, evet, biterse burada da çok hızlı bir şekilde aşağı doğru bir seviyelerin gelmesini beklerim ben.
1: Dev bankalar dolar tahminlerini de güncelliyorlar. Deutsche Bank'ın önemli bir yorumu vardı. Doların geleceğini küresel yatırımcı belirleyecek diye bir yorum yapmıştı. Ne dersiniz? Nasıl yorumladınız?
0: Tabii burada yani küresel taraftaki yatırımcıların tercihlerine baktığımızda aslında yani özellikle de Japonya tarafı burada yine önemli bir yani küresel, evet, taraftaki, evet, sermayede ucuz finansmanda aslında ilk olarak karşımıza çıkan ülke bu taraf gelmekte ve buradaki yatırımcıların tercihleri de özellikle ciddi anlamda etkilemekte. Tabii ABD tarafındaki yatırımcıların da kararları dolardaki seyirde etkili olmakta. Şu an itibariyle baktığımızda yönler yani izledikleri yöntem tahvil daha yüksek tahvil faizli ürünlere geçme yönünde hem bu Japonya tarafında hem ABD tarafında. Dolayısıyla da yani tahvil faizleri bu denli yükselmede özellikle yani 100 dolarlı seviyeleri gelirse eğer petrol tekrardan yükseliş trendinde devam etmesi olasılıklar içerisinde yüksek ihtimalde.
1: Peki o zaman bizde de bilanço sezonu başlıyor. Onu konuşarak devam edelim sohbete. Beklentiniz ne yönde?
0: Finansallara baktığımızda aslında yani sektörel olarak ayırmak bu dönemde çok daha sağlıklı olacaktır. Özellikle sigortacılık tarafında gayet iyi sonuçlar.

0: beklediğimi söyleyebilirim. Veya banka dışı finansallar olarak adlandırdığım sektörlerde gayet iyi sonuçlar gelmesini bekliyorum. Tabii yazılım tarafı, teknoloji tarafı hem küreselde de aslında çok iyi bir tema ve iç tarafta da şirketlerimize baktığımızda savunma sanayi tarafında da oldukça iyi sonuçlar gelmesini beklerim bu dönemde. Veya yazılım tarafı, burada sadece savunma sanayi olarak da değerlendirmek belki kısa olacaktır. İşte sağlık tarafındaki veya teknoloji tarafındaki yazılım şirketlerinde de gayet iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Tabii bankacılık tarafı bu noktada belki de endeksin üzerinde, yani Borsa İstanbul endeksi üzerindeki bu dönemdeki baskılanmanın ana unsuru olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü yani bu çeyrekte, ikinci çeyrek finansallarında yani çeyreksel olarak daralmalar görebiliriz. Ancak yıllık olarak değerlendirdiğimizde yine yükseliş, yani karlılıklarda yükseliş olacaktır. Ancak çeyreksel bazda burada biraz daralma olması söz konusu olabilir. Dolayısıyla da bankacılık tarafı biraz endeks üzerinde etkisi negatif anlamda bulunmakta. Tabii hep konuştuğumuz aslında enerji tarafı ve rafineri tarafı, yani burada iyi sonuçlar alacağımız sektörlerin başında gelecektir. Ve belki de son olarak gıda parakende, yani çok klasik olarak marketçiler olarak değerlendirdiğimiz işte BİM, Migros tarafında, bu tarafta da işlerin iyi gittiğini ve iyi sonuçlar gelmesini beklerim açıkçası.
1: Yayına katkı için teşekkür ederim. Çok kıymetli yorumlarınız. İyi ki geldiniz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Devam ediyor Paranın Rotası.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Piyasaların genel fotoğrafına baktık. Şimdi o fotoğrafa göre nasıl pozisyon almak gerekiyor onu konuşacağız. Çünkü yatırımcıların son dönemde en çok yöneldiği taraf fon piyasası ve orada hangi seçenekler öne çıkıyor? Canlı yayın konuğum var. İş Portföy Yönetimi ve Sabit Getirili Portföy Yönetim Müdürü Barış Keskin bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhaba, hoş buldum.
0: Hoş geldiniz, teşekkürler. Nasıl değerlendirdiniz? Önce fiyatlamaları konuşalım, sonrasında da nasıl pozisyon almak gerekir ona geçeriz. Brent petrol 90 doların üzerini gördü. Altın onsta 4000 dolar seviyesinin biraz üstünü takip ediyoruz.
1: Evet, yani şimdi biz burada tekrar Hürmüz'le ilgili, Orta Doğu ile ilgili gelişmelerin tekrar burada negatife dönmesi diyeyim. Yani tekrar burada anlaşamama, ondan sonra sıcak çatışmanın tekrar artması, ilk başta birkaç gün sürdü sonra bitecek mi diye konuşulurken devam ediyor olması. Bunlar tabii sizin söylediğiniz gibi ham petrol tarafında fiyatlamayı bozmuş durumda. Petrol tekrar 90 dolara yaklaşmış durumda. Daha önemli bir şey de var burada tabii petrolden. Ya petrol kadar önemli diyeyim en azından. Biz bir süredir burada rafineri marjlarını, yani ürün sadece ham petrol değil de ürün marjlarının da yükseldiğini, yani ürün fiyatlarının da yükseldiğini görüyoruz. Bu da tabii ki aslında genel olarak hani hem enflasyonist bir gelişme tüm dünya için, hem de negatif doğal olarak enflasyonist olduğu için bu tabii bir miktar risk iştahını bozuyor dünyada. Biz de dahil olmak üzere her yerde. Açıkçası bunun yan etkileri var ama altın tarafında şöyle bir şey. Altında gerçekten 4000 dolara kadar bir satış geldi altın tarafında ama özellikle biz geçen haftanın son iki günü Perşembe, Cuma ve bu haftada şimdiye kadar olan süreçte 4000 doların altında sarkıp 3900'lerin daha altında da gitmediğini, oralara kadar düşmediğini görüyoruz şimdilik altının. Tabii bu da önemli bir fiyatlama olarak önemli bir şey. Yani altında tabii ki zayıflık devam ediyor bu bahsettiğim petrol sebebiyle. Ancak altında da bu 4000 dolar ve etrafındaki seviyelerden bir alış geldiğini de söylemek mümkün. Yani bunu da eklemek gerekiyor.
0: Peki son dönemde yatırımcıların fon tercihlerinde bir değişim gözlemliyor musunuz?
1: Aslında şöyle, tabii yatırımcılar zaman zaman yani örneğin bu yıl içerisinde bu hisseler zaten siz de anlatıyorsunuz sürekli yayınlarınızda, takip de ediyorsunuz. Dünyada çok yükselen işte bu yarı iletken olsun vesaire, bu tarz yapay zekanın altyapısını sebebiyle yükselen ve çok değerlenen, çok para girişi olan, fiyatları artan sektörlere yatırım yaptıklarını görüyoruz. Buradaki fırsatlardan, buradaki yükselişlerden yararlanmaya çalıştığını gözlemliyorduk. Burada yavaş yavaş orada bir giriş vardı. Tabii orada o piyasada biraz fiyatların geriye gelmesi, işte satışın gelmesiyle oradan yavaş yavaş çıkışlar gözlemleniyor. Hani genel olarak hani bir trend olarak belki böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Lokal hisse senetlerinde yine çok büyük bir talep olduğunu göremiyoruz yatırımcılarda. Bir süredir zaten çok ciddi bir orada talep yok. Zaman zaman oluyor fakat hani çok trende dönüşen bir talep olduğunu gözlemlemiyoruz yerli hisse senedi fonlarında. Sadece şeyi söyleyebiliriz. Para piyasası fonlarına talep devam ediyor. Para piyasası fonlarında yatırımcıların diyor. Zaten 2 yılı aşkın süredir, 2-2,5 yıldır burada hem reel getiri, enflasyon üzerinde getiri hem de döviz bazında bir getiri olduğu için yatırımcıların buraya olan ilgisi devam ediyor. Burada yatırım yapmaya devam ediyorlar. O yüzden para piyasası fonlarının hala popüler olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii zaten hani bu da haberlerde sürekli geçiyor. Özellikle bireysel yatırımcılarda döviz talebi çok kısıtlı. Savaşın başından beri dövize yöneliş olmadığını görüyoruz. Bu yüzden tabii döviz fonlarda da talep düşük, talep zayıf, bunu söyleyebiliriz. Tabii bu yani şeyle alakalı, daha çok yatırımcıların dövize yöneliminin çok sınırlı olması, hatta hani hemen hemen hiç olmamasıyla alakalı döviz fonlarında talebin düşük olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yatırım fonlarında durum nasıl, görünüm nasıl?
1: Aslında az önce bahsettiğim gibi yatırımcılar genel olarak burada

0: Bu çalkantılardan etkilenmemek için daha çok Türk lirası cinsinden olan para piyasası fonlarına ilgi gösteriyor. Ve para piyasası fonlarının popülaritesi hala yüksek. Burada yatırımcıların düzenli olarak burada bir paralarını tuttukları, hani riski düşük, düşük riskte ve TL faiz getirisinden yararlanmak için bu taraflarda yatırımlarını yoğunlaştırdıklarını görebiliyoruz. Yani dediğim gibi zaman zaman belli trendlerle belli temalar yükseliyor. İşte bu geri iletken mesela bu yıl çok yükseldi. Yani zaman zaman bunu biz görüyoruz. Zaman zaman siber güvenlik yükseliyor. Zaman başka şeyler yükseliyor. Başka temalar yükseliyor. Fakat genel anlamda ben yatırımcıların hala para piyasası fonlarında kaldığını söyleyebilirim. Para piyasası fonları hala ciddi anlamda popülaritesini koruyor.
1: Peki bugün portföy yönetiminde sizce en önemli risk faiz mi, enflasyon mu, jeopolitik mi? Hangisi?
0: Yani küresel anlamda bakarsak iki tane çok önemli risk var aslında. Bir tanesi tabii ki hepimizin bildiği gibi savaşla ilgili riskler. Yani burada biz petrolün işte 110 dolarlardan geri döndüğünü yaşadık. Şimdi tekrar 89 dolar civarındayız. Yani 70'lere kadar düşmüştük biliyorsunuz. Burada tekrar petrolün 100 doların üzerine çıkması bence önemli bir risk. Bunu takip etmek gerekiyor. Tabii ki az önce bahsettiğim ürün marjlarıyla, yani ürün fiyatlarıyla beraber takip etmek gerekiyor ham petrol fiyatında. O yüzden burada en önemli risk petrol diyebiliriz. Bir de bunun yanı sıra tabii ki petrolün dışında özellikle uluslararası piyasalarda hisse senedi yatırımcıları için tabii ki burada yapay zeka ile ilgili gelişmeler, yani burada bu sektörün yani biliyorsunuz bu biz bir süredir, yani bir yıldan fazla süredir bu yapay zeka teknolojisinin altyapısına yatırım yapan sektörlerin, bu hisselerin, işte çip üreticilerinin, yarı iletkenlerin, hafıza üretenlerin ya da data center yatırımı yapanların gibi, veri merkezi yatırımı yapanlar gibi bu yapay zeka teknolojisinin altyapısını oluşturan, yani yapay zeka capex dedikleri hatta, yani bu altyapı oluşturan sektörlerin hızlı hareket ettiğini gözlemliyoruz. Burada tabii ki çok sert hareketler olabilir. Yani buradaki gelişmelere göre burada kim, yani Çin'in bu piyasadaki etkisi ne olacak? Mesela bu da sorgulanmaya başlıyor şimdi. Ya böyle gelişmeler, yani iki şey diyelim. Bir savaşla ilgili tabii ki gelişmeler, bir de bu yapay zeka teknolojisiyle ilgili gelen haber akışı burada. Çünkü çok ciddi bir piyasa hareketi olmuş durumda hisselerde. O yüzden uluslararası tarafta bunlar. Lokal tarafa gelirsek, yerli tarafta ise yine tabii ki savaş ve savaşın getirdiği enflasyonla ilgili riskler önemli olmaya devam ediyor. Çünkü biz burada özellikle hisse senedi piyasası için açıkçası tabii faizlerin seyri çok önemli olacak. O yüzden eğer enflasyonu, yani savaş sebebiyle enflasyonundaki düşüş gecikirse, çünkü savaş birebir olarak enflasyonu etkiliyor, enerji fiyatları vesaire üzerinden. Burada tabii ki iç tarafta da, yani yerli piyasalarda da toparlanmayı geciktirir.
1: Peki bugün yeni bir portföy oluşturacak olsanız sabit getirilen enstrümanlara portföy içinde ne kadar yer ayırırsınız siz?
0: Yani aslında biz şöyle bakıyoruz, biz yatırımcılara genel anlamda düşük risk seviyesine göre sınıflandırıp, yani birebir toplantılarda bu şekilde yapıyoruz şeyi. Çünkü herkesin risk yapısı farklı, doğal olarak takdir edersiniz ki. O yüzden hani burada buna benim net bir cevap vermem zor, ama ben genel olarak hani sabit getirili tarafta para piyasası ürünlerinin her portföyde olması gerektiğini ve risk yapısına göre, yani düşük risk yapısına sahip müşterilerde, yani risk alma iştahı daha düşük müşterilerde daha çok olmak üzere risk iştahı arttıkça azalan bir şekilde sabit getirili tarafın konulmasını öneriyoruz tabii ki. Ama dediğim gibi bu biraz daha şeymiş, yatırımcının risk yapısıyla ilgili bir durum.
1: Tabii hisse tarafında bilanço sezonu da başladı. İkinci çeyrek beklentiniz ne yönde? Nasıl etkiler portföyler açısından? Nasıl bir strateji daha doğru olur?
0: Yani tabii ki burada bilançolar hisse senetleri tarafında, hisse senedi fiyatları için çok önemli bilançolar, değişkenler. Fakat burada tabii ki şeyde dikkat etmek gerekiyor, onu söyleyebilirim. Yani bilanço öncesi zaman zaman zaten karlar bazen fiyatlanmış oluyor. Bilanço iyi gelecek, yani bilanço önceden hisse yansımış oluyor. Yatırımcıların tabii ki hani bunları takip edip piyasadaki şeyleri, bilançoyla ilgili yorumları okumaları gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani orada sektörel bazı da, yani sektörel bazda ve şirket bazında değişebiliyor. Yani örneğin bankalara bakıldığında bankaların bilançosu pek çok bir sürü banka olmasına rağmen

0: için. Çünkü sonuçta makroekonomik gelişmeler belli. İşte bir sürü başka rakam belli oluyor. Bazen piyasa oyuncuları o sektörde işlerin iyi gittiğini zaten herkes bildiği için önceden fiyatlanabiliyor bazı işler. Onlara dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size de.
0: İyi günler.
1: Teşekkürler. Paranın rotasına devam edelim. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte şimdi. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Haftanın ilk işlem günü geri çekilerek başlayan bir Borsa İstanbul vardı. Bugün beklentiniz ne yönde?
2: Evet, aslında vadeli tarafta 0.7 bir aşağı açılış oldu. Fakat şu anda artıya geçtiğini görüyorum. Tabii baktığımızda yeni haftaya yine petrol fiyatlarıyla uyandık. Çünkü hafta sonu İran-ABD arasındaki sıcak temas çok şiddetlendi. Buna bağlı olarak da Brent petrol 90 doların üzerine çıktı. Bu tabii ki sadece bizi değil tüm dünyayı ciddi anlamda enflasyonist baskı anlamında etkiliyor. Tabii diğer taraftan da dolar endeksini bu gelişmelere bağlı yakından takip ediyoruz. Orada şu anda 101 seviyesinin altında kaldığımız sürece bizi rahatsız etmeyecek. Ancak Brent petrol gerçekten bu çarşamba günü hem Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü bizim Merkez Bankamızın toplantılarını daha anlamlı hale getirdi. Çünkü bir süredir Brent petrol 70 doların altına gelir mi diye konuşulurken, Merkez Bankalarının faiz artış beklentileri törpülenirken bir anda rüzgar tersine döndü ve şu anda tekrar acaba bu enflasyonist baskı karşısında merkez bankaları tekrar faiz arttırabilir mi sorusu gündeme gelmiş görünüyor. Tabii ki bu maliyet kaynaklı enflasyonist baskıyla merkez bankalarının mücadele etmesi çok ama çok zor şu anda, öyle gözüküyor. Bilhassa Avrupa tarafında büyüme rakamlarıyla ilgili sıkıntıların devam etmesi enflasyonist baskıyı da gündeme getirirse önümüzdeki günlerde tekrar bir stagflasyon söylentileri gündeme gelebilir. Tabii ki aslında baktığımızda Trump'ın seçim öncesinde bu savaşı bitirmeye çok istekli olduğu piyasalar tarafından hep fiyatlanmıştı. Ama şu anda baktığımızda karşılıklı çok sert açıklamalar ve çok sert müdahaleler var. Bunun da sürmesi halinde petrol fiyatlarının yine yukarı yönlü trendine devam etmesi beklenebilir ki bu da başta bizi olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkileyecek. Bizim tarafa geçtiğimizde vadeli tarafta 0.15 bir artı açılış var şu anda. Aslında baktığımızda geçen hafta yurt dışında teknoloji tarafında yapay zeka ve çiplerle ilgili gelen satış baskısı borsalarda piyasalardaki dengeleri de risk iştahında oldukça etkilemişti. Bu haftaya biraz daha o taraflarda sakin başlıyoruz diyebiliriz aslında. Ama çarşamba günü ve perşembe günü, çarşamba Avrupa Merkez Bankası, perşembe de bizim Merkez Bankamızın toplantıları oldukça önemli. Yeni haftaya başlarken teknik olarak 13.900 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışan bir endeks göreceğiz. 13.900 seviyesinin üzerinde kalmamız oldukça önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece 14.000, 14.250 ve kritik 14.350 seviyesini takip edeceğiz. 14.350 seviyesi yukarı yönlü geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler tepki olarak değerlendirilecek. Tabi baktığımızda bir süredir satış baskısında kalan bankacılık endeksi petrol fiyatlarının tekrar yükselmesiyle yine bir faiz indirim beklentisinin ötelenmesine bağlı satış baskısı altında kalabilir. Ancak şunu çok net söyleyebilirim. Gerçekten bankalar evet satış baskısındaydı ve resim onların aleyhineydi ama büyük bir fiyatlama gördük. Yani bankalar tarafında oldukça cazip seviyelere ve bu faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi fiyatlara daha önceden girdi. Onun da altını çizmek istiyorum. O yüzden bankalarda da aslında gelinen seviyelere baktığımızda oldukça cazip seviyeler olduğunu, belki kısa vadede volatilite devam edebilir ama orta vadede gayet cazip olduğunu düşünüyorum ben. Bankacılık tarafında da 16.500 seviyesinin geçilmesi gerekiyor piyasada bankalar tarafının rahatlaması için. Bu seviyeye geçilmediği sürece buraya kadar olan hareketlerde tepki olarak değerlendirilecek. Aşağıda 15.600 destek seviyemiz. Ve tabii ki bir süredir bizi güçlü tutan sanayi endeksi, o da 19.000 seviyesinde zorlandı. O seviyeyi geçemedi. Şimdi orada da 18.500 ve 18.300 seviyesini takip edeceğiz ki

0: 18.300'ün üzerinde kaldığımız sürece burada da geri çekilmeler normal karşılanacak, ama büyük resimde bizim için kritik seviyemiz 14.350, endeks bazında bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor.
1: Peki bilanço sezonu da başlıyor. Etkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Beklentiniz ne yönde?
0: Evet, şimdi Türkiye Sigorta'yla başlayacağız. Bilançolar bugün itibariyle başlıyor. Ancak ben bu ikinci çeyreğe savaş çeyreği diyorum. İlk çeyrek bilançoları çok çok kötü değildi, ama ikinci çeyrekte bilançolar tarafında biraz daha zayıf bir seyir var. Bilhassa bankalar tarafında. Bu da zaten fiyatlara çok net bir şekilde yansıyor. Bunu çok net görüyoruz. Şu anda ikinci çeyrek bilançolarında bazı hisseler, bazı sektörler ön plana çıkabilir. Bunlar ne? Petrol, petrokimya, enerji. Bu tarafta işte sigorta. Bu tarafta biraz daha pozitif bilançolar görebiliriz, ama genel anlamda baktığımızda mevcut ortamda olması gereken bilanço beklentilerinin satın alınması. Ama şu anda baktığımızda bilançolarla ilgili hiçbir heyecan yok piyasada. Tamamen biz Hürmüz'e kilitlenmiş durumdayız ve petrol fiyatlarıyla tabii ki Perşembe günkü Merkez Bankası kararlı.
1: Peki savunma, enerji, ulaştırma ve finans sektörlerinde yatırımcı ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz Cem Bey?
0: Şimdi baktığımızda aslında ben hep şöyle söyledim, 2025-2026 artık bir teknoloji yılıydı ve burada yeni bir teknoloji çağına girdik. Burada yapay zeka, çipler, yazılım şirketleri, bunlar hep ön plana çıktı, ama burada en fazla böyle zamanlarda ihtiyaç olan şey enerji. Enerji önümüzdeki dönemde de sadece bizde değil, tüm dünyada yine reytingi oldukça yüksek olacak. Ve tabii ki 2025 ve 2026'da fark yarattığımız savunma sanayi de yine bizim gözde sektörlerimizden bir tanesi. Ancak şunun altını çok net çizmek lazım. Borsalarda bazı fiyatlamalar çok hızlı oluyor. Yani savunma sanayinde de fiyatlamalar çok hızlı oldu. Beklentiler çok hızlı satın alındı. Bunların kısa vadede düzeltmeleri çok normal. Bu şekilde takip edebiliriz. Ama orta uzun vadede savunma sanayi yine bizim gözde sektörlerimizden bir tanesi olacak. Şimdi böyle zamanlarda bazı sektörler tabii ki ön plana çıkıyor. İşte defa defansif olarak her zaman enflasyonist ortamda gıda perakendeyi konuşuyoruz, ki bence yine bu hafta bu petrol fiyatlarının yükselmesi ve faizlerin yüksek kalacağı beklentisiyle defansif sektörlerden yine perakende gıdanın bir miktar ön plana çıkabileceğini düşünüyorum ben burada. Ve tabii ki petrol ve petrokimya ürünleri, bunlar da oldukça önemli. Bu bilançolarda da bu tarafta ben onların fark yaratabileceğini düşünüyorum. Ama baktığımızda bizim şu anda bankacılık endeksinin tekrar yükselen trendine başlaması gerekiyor ki piyasa rahatlasın. Ancak şu anda herhangi bir beklenti yok ki. Merkez Bankamızın da Perşembe günü yapacağı toplantıda normalde 37'ye döner mi soru işaretleri vardı. 40 fonlamayı acaba daha önce yapmış olduğu örtülü faiz artışını örtülü olarak bir indirime döndürebilir mi şeklinde, ama petrol fiyatlarının bir anda bu kadar yükselmesi Merkez Bankası'nın da yine elini zorlaştırdı ve yine temkinli duracaktır. Bu da çok net. O yüzden Merkez Bankası'nın da şu anda herhangi bir hamle yapmasını beklemiyorum ben. Ama baktığımızda şunun altını çok net çizmek lazım. Şu anda yine her şeyden en önde faiz, yani TL. Şu anda faizlerin bu kadar yüksek kaldığı dünyada ve faiz indirim beklentilerinin bu petrol fiyatlarıyla törpülendiği bir ortamda borsalarda sağlıklı bir trendin oluşması çok kolay olmayacak. Bu bizim için de geçerli. O nedenle ben biraz daha güvenli limanlarda kalmanın doğru olduğunu düşünüyorum. En azından Hürmüz tarafından gelecek olan haber akışlarının biraz daha yumuşaması gerekiyor. Bunun bu şekilde devam etmemesi gerekiyor. Tabii hem Hürmüz'ü takip ediyoruz, hem de bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı da, orası da çok sıcak temaslar arttı. Bu tabii böyle bir ortamda evet bizim jeopolitik olarak önemimiz çok çok artıyor. Yeni enerji koridorları beklenti bağlı Türkiye'nin yine yıldızı parlıyor, ama ne olursa olsun bizim önceliğimiz şu anda enflasyon, tüm dünyada olduğu gibi. Ve böyle bir ortamda faizlerin yüksek kalacağı bir ortamda borsa tarafında da çok fazla sağlıklı yukarı yönlü net bir trendin oluşması zor görünüyor şu anda.
1: Peki orta ve uzun vadede de düşünürseniz Borsa İstanbul'un en güçlü hikayesi hangi alanlarda olacak sizce?
0: aslında 2

0: 2026'ya biz çok daha iyi başlamıştık. Biliyorsunuz para girişi vardı, dezenflasyon süreci vardı. Ben yine dezenflasyon sürecinin tetikleyici olacağını düşünüyorum. Buna bağlı olarak da bir süredir çok hızlı geri çekilen bankalarda yine yavaş yavaş bir dip arayışı ve yukarı yönlü cılız da olsa trendlerin oluşabileceğini düşünüyorum. Ama bizim hikayemiz burada kesinlikle petrol fiyatları düşmesi halinde dezenflasyon beklentisi tekrar gündeme gelecek. Bu da bizim piyasamızda tekrar yukarı yönlü hareketin başlaması anlamına gelecektir.
1: Bugünkü piyasa koşullarında yatırımcı gözüyle fırsat risk nerede? Bir virgül koyalım Cem Bey, çünkü 9.55 saat. Borsa İstanbul'daki ilk fiyatlamalara hızlıca birlikte bakalım.

0: Evet, Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı. Ekranda da grafiği görüyorsunuz. %1'in üzerinde geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Şirketlere bakalım. Hangileri yukarı yönlü harekette, hangileri geri çekiliyor. Altınay var ekranda. Kırmızı tarafta da Pegasus, Migros, Turkcell, Oyak yer alıyor. Borsa İstanbul güne, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Tabii hareket nasıl olacak? Gün içindeki rotayı, hangi haber akışları belirleyecek? Fiyatlamalar nasıl olacak? Risk iştahı nerede şekillenecek? Hepsine takip ediyor olacağız. Düşüşle başladı Cem Bey, Borsa İstanbul yeni güne. Nasıl değerlendirirsiniz? Günün rotası hakkında nasıl bir ipucu veriyor bu başlangıç bize?
1: Evet, bu endeksi etkileyen bazı hisselerden kaynaklı şu anda 0.32'lik bir geri çekilmeyle başladık ama baktığımızda sanayi tarafı hala güçlü, 0.41 artı, hatta bankalar tarafı da eksi başlamadı. Ben önümüzdeki saatlerde 13.900'ün üzerinde tutunacağını düşünüyorum piyasanın. Şu anda 13.936 seviyesinde. 13.900'ün üzerinde tekrar yukarı doğru 14'ü geçmeye çalışacaktır. Benim beklentim bu yönde. Şu anda baktığımızda piyasada böyle çok ciddi bir, ki petrol fiyatlarına çok bağlı korale hareket ediyorduk normalde. Petrol fiyatlarının bu kadar yukarıda olmasına rağmen ben oldukça sınırlı bir geri çekilmenin önümüzdeki dakikalar da artıya geçireceğini düşünüyorum piyasayı tekrar.
0: Olması için, kalıcı olması için o yükselişinde nasıl bir katalizöre ihtiyaç var Cem Bey? Borsa İstanbul'da.
1: Bir kere her şeyden önce bir beklentiye ihtiyacımız var. Şimdi bu beklenti bilanço beklentisi değil. Bu beklenti faiz indirim beklentisi, dezenflasyon sürecinin başlama beklentisi olacak. Bunun için önce petrol fiyatlarının geri gelmesi lazım. Bu da Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın bir an önce tekrar masaya dönmesiyle olacak tarafların. Orayı yakından takip ediyoruz. Eğer petrol fiyatları geri çekilmeye başlarsa önümüzdeki günler için tekrar bir enflasyon süreci başlayabilir, beklentisi başlayabilir ki bu daha önceden satın alınacaktır ki bizim beklentimiz o yöndeydi tüm dünyada, piyasada. Çünkü 70 dolarların altını düşünüyordu artık herkes Brent petrolde, ama şu anda baktığımızda 20 dolar bir anda ciddi bir artış oldu. Şimdi bak, 10 dolarlık bir petroldeki artış bizi yıllık bazda 1.3-1.4 enflasyonist baskı anlamına geliyor. Bu da petrolün 90 doların üzerinde kalması şu anda piyasalardaki bu faiz indirim beklentisini çok çok öteliyor. Şu anda tek bize katalizör olacak gelişme Hürmüz Boğazı'ndaki bu çatışmanın tekrar masaya evrilmesi. Aksi takdirde petrol fiyatları yukarıda kaldığı sürece sıkıntı devam edecektir.
0: Petrol fiyatları sebebiyle Borsa İstanbul'da hangi taraf negatif, hangi taraf pozitif hareket sergiler?
1: Baktığımızda tabii petrol fiyatlarının yukarıda olması petrol ve petrokimya ürünlerinin yine talep görmesine neden olacaktır. Ancak büyük resimde baktığımızda aslında petrol fiyatlarının bu kadar yukarıda olması, evet, senet bazlı, sektör bazlı

0: bazı hisseleri ön plana çıkarabilir ama genel anlamda makro olarak baktığımızda petrol fiyatlarının bu kadar yukarıda kalması belli bir süre sonra onları da negatif etkileyebilir. Şu anda petrol fiyatlarının bu kadar yukarıda kalması, evet, petrol ve petrokimya ürünlerini bir miktar yukarı doğru itiyor görünüyor.
1: Yatırımcı ya bu görünümde ne önerirsiniz bu dönemde? Tabii uzun vadeli yatırımcı var, kısa vadeli var ama aynı zamanda da risk seven, sevmeyen yatırımcı var. Nasıl bir strateji uygulasın yatırımcı?
0: Şu anda baktığımızda risk iştahı düşük. Bir kere bunu başlık olarak atmamız lazım ve böyle bir ortamda taşıma maliyetine katlanmamak işin sırrı. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda gereksiz yere taşıma maliyetine katlanmamak lazım. O nedenle ben bir miktar daha TL tarafında likit kalınması gerektiğini düşünüyorum. Evet, burada fiyatlar çok cazip yerlere geldi. Belki yavaş yavaş biriktir mantığıyla değerlendirilebilir ama ben şu anda baktığımda %50 minimum likit kalınması gerektiğini düşünüyorum. Buradan da bilhassa işte bankalar, holdingler çok geri geldi. Buralardan yavaş yavaş portföy oluşturulabilir ama kaldıraçlı işlemlerden, kredili işlemlerden uzak durmak gerekiyor. Altın çok soruluyor. Altına baktığımızda da şu anda orada da
1: Cem
0: 4000
1: Bey, bir
0: dolarlarda.
1: virgül koyalım. Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi, katılımcıların yıl sonu enflasyon tahmini geldi. Ona da bakalım hızlıca. Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi ekranda. Şu anda 2026 yılı Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirdi. Finansal sektör tarafında bankalar, banka dışı finansal sektör var ve katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %29,14 iken bu anket döneminde %29,21 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde %23,81 iken bu anket döneminde %23,95 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %18,29 iken bu anket döneminde %17,83 olarak gerçekleşti ve 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin grafiği de var. 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentisi de yer alıyor. Aynı zamanda katılımcıların beklentilerinin ima ettiği enflasyon patikası da var. Bu ankette ayrıca 2026 yılı Temmuz ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak %13,7 olasılıkla %19,21,99 aralığında, %55,8 olasılıkla da %22 ile %24,99 aralığında, %30,36 olasılıkla da %25,27,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Aynı anket döneminde de nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre katılımcıların %10,17'sinin beklentilerinin %19,21,99 aralığında, %62,71'inin beklentilerinin de %22 ile %24,99 aralığında, %20,34'ünün beklentilerinin %25 ile %27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir diyor anket sonuçları. 24 ay sonrası enflasyon beklentileri de yer alıyor. Orada da olasılıklar ve tahminler var. Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine baktık. Cem Bey, nasıl değerlendirdiniz?
0: Evet, aslında çok büyük bir değişiklik yok baktığımızda. Çok önemli bu katılımcıların 24 ay sonraki enflasyon beklentisi %17,83'e indi. Bunlar önemli. Tabii burada bu önemli. Bir de hane halkı enflasyon beklentileri de çok önemli. Çünkü önümüzdeki döneme ait Merkez Bankası da bu anketlere bağlı çok güzel davranışsal finans anlamında yönlendirmeler yapıyor. Sözlü olarak müdahaleler yapıyor. Yani çok ciddi bir olumsuz bir şu anda bir beklenti yok. Ama tabii ki ben yine sözü petrol fiyatlarına getirmek istiyorum. Petrol fiyatları eğer buralarda kalırsa önümüzdeki gelecek olan

0: bu katılımcı anketi, hane halkı beklentisi, Merkez Bankası'nın açıklamaları çok değişebilir. Şu anda baktığımızda herhangi bir piyasaya bir olumsuz bir etkisi olmadığını söyleyebilirim.
1: Yine katkılarınız için teşekkür ederim Cem Bey. Size de kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün dilerim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi paranın rotasına noktayı koyalım. Biraz sonra ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım ve stüdyomda da değerli bir konuğum olacak.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa, Remley Sapanca.

0: nakit fırsatını kaçırma. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Bu salı binde Harmana çözünebilir hindiba kahve 275 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 39 lira.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: değerli bir konuğum var. Kolendi Menkul Değerler Analisti. Borsadaki hisseleri konuşacağız. Çünkü oyunun kaderini bazen savunmadaki hisse, bazen de orta sahadaki hisse değiştirebilir. Son anda hangi etkiler gelebilir? Farklı bir pencereden bakacağız çünkü hisselere. Sahada değerlendireceğiz. Ve konuğum da ilk 11'i bakalım bugün hangi hisselere verecek, birazdan bakacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Öncelikle Borsa İstanbul'daki genel görünümü bir değerlendirelim. Bugün geri çekilerek başladı haftanın ilk işlem gününe. Tabii bir tarafta jeopolitik gerilim var, altın petrol fiyatlamaları var, küresel risk iştahındaki tablo da ortada. Borsa İstanbul'daki son görünüm bize hangi mesajları veriyor?
1: Tabii şimdi yeni haftaya başladığımızda özellikle küreseldeki zayıf risk iştahı, orada baktığımızda aslında teknoloji şirketlerinin bir miktar soluklandığını, hatta işte şu ana kadar yapılmış en büyük halka arz dediğimiz SpaceX'in halka arz fiyatının altına gelmesi, burada planlanan bir uçuşun ertelenmesiyle de beraber burada satışlar bir miktar derinleşti. Zaten biz işte şimdi o tarafta öncelikle geçen yıl özeline baktığımızda büyük yedili şirketin bu yapay zeka atılımlarını görmüştük, buradaki yatırımlarını görmüştük. Ancak çeşitli tedarikteki önemli bileşenlerin devreye girdiği, zaman zaman işte bunun depolama alanlarında, zaman zaman ekran kartları gibi birçok farklı alanlarda sahaya girdiğini görmüştük bu şirketlerin. Tabii burada biraz özellikle bellek tarafında bir geri çekilme görüyoruz. Bununla beraber tabii artık Amerika piyasalarına baktığımızda yeni rekorları göremiyoruz. Zaten evet, teknoloji şirketlerinin hız kestiği bir yerde savaşla beraber artan enflasyonun getirdiği baskı, zaten Fed üzerinde de faiz indirimlerinin uzunca bir süre aslında ara verilecek olması haliyle küreseldeki risk iştahını kaçırdı. Tabii son dönemdeki geri gelen fiyatlarla beraber, ki her ne kadar bilanço döneminde biz olumlu beklentileri hala korumaya çalışsak da yeni rekorlar göremiyoruz. Bir yandan da tabii çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı Türkiye'ye baktığımız zaman aslında. NATO zirvesi burada çok önemliydi içinde bulunduğumuz ay içerisindeki gelişmelerden. Ve ne kadar arzu etsek de bu bölgedeki savaşın hala zaman zaman tekrarlandığını görüyoruz ve buna bağlı olarak da aslında petrol fiyatlarındaki artışı da bir yandan görüyoruz. Tabii bu her ne kadar işte son datada ABD enflasyonunu da geriye çekmiş olsa da önümüzdeki dönemde bir enflasyonist baskı olarak karşımıza durmaya devam ediyor. Brent petrol tekrardan 90 dolarlara geldi ki çok da iyi bir seviyeye gelmişti. Çok hızlı bir şekilde 70 dolarlara gerilemişti. Tabii orada bir miktar belki biraz sonra şirketler üzerinde de konuşmaya başlayacağız ama burada şunu da ifade edeyim. Ürün marjları çok arttı. Yani petrol marjları çok arttı. O yüzden buradaki tabela fiyatı, ham petrol fiyatı düşse de marj rakamları hala yüksek seyrettiği için biz aslında pompa fiyatında, nihai ürün fiyatlarında bu geri çekilmeyi çok daha sınırlı görmeye başlayacağız. Bütün bunların getirmiş olduğu ve enflasyonist ortamın devam edeceği endişeleri biraz borsada da baskıyı arttırdı. Tabii Asya piyasalarına baktığımızda bugün Çin tarafında politika faizin sabit bıraktığını gördük. Nispeten orada hisse senetlerine yönelik desteğin artacağı bir ve bunun devam etmesi yönünde gelişmeler kısmen piyasaları pozitif çevirmişti. Ancak Türkiye sirayeti, Borsa İstanbul tarafına sirayeti burada daha satıcılı yönde olduğunu görüyoruz. Ama tabii bundan sonra çok daha farklı bir perspektif var. Çünkü biz artık ikinci çeyrek bilançoları karşılamaya başlayacağız.
0: Evet.
1: Ayrışmaları da biraz burada göreceğiz.
0: Beklentiniz ne yönde?
1: Aslında şöyle, yani ilk çeyrek daha güçlü bir başlangıç yapmıştık. Ancak ikinci çeyrek savaş etkinleriyle beraber birçok sektörde ibrenin tersine döndüğünü göreceğiz. Ve bankacılık tarafındaki o güçlü beklentilerin bir miktarda ertelendiğini takip edeceğiz. O yüzden aslında tabii ki sektörel bazı değerlendirmek gerekiyor. Ama biraz daha burada savaş etkenleri, ham petrol fiyatındaki artışla beraber birazcık da petrokimya tarafı, kimya ürünlerindeki ham madde fiyatlarına da bağlı olarak aslında çok daha böyle değişken bir ikinci çeyrek. Ancak bunun devamında da farklı bir üçüncü çeyrek görmeyi bekliyoruz. Tabii bu üçüncü çeyreğin de en büyük destekçisi elbette ki barış ortamı olacaktır. Umarız. Tekrardan bir burada petrol fiyatlarında da geri çekilmeleri de takip ederiz.
0: Peki şimdi sahaya bakalım. Günün ilk 11'ine. Çünkü kimi zaman işte enerji oyunun temposunu belirliyor. Kimi zaman savunma tarafı güçlendiriyor. Kimi zaman da tabii tüketici skoru belirliyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bugün ilk 11'de kaleyi kime veriyorsunuz İbrahim?
1: Aslında kaleyi uzun zamandır Tüpraş'a veriyorum. Bunun birçok sebebi var aslında. Hani tabii savaş olmadan önce de, ürün marjları artmadan önce de. Çünkü Tüpraş'ın özellikle pandemi döneminde kaybettiği temettü ödeme kasını tekrardan geri alması, net nakit pozisyonda olması elbette bu yıl için faizlerde evet bir düşüş beklentimiz vardı. Hala var. Bir törpülenme yaşansa da aslında. Ancak şirketin finansalları ve bilanço yapısı gereğince bu dönemin en defansif şirketleri olarak da seçmiştik. Tabii içinde bulunduğumuz süre içerisinde savaşla beraber biraz önce de ifade etmeye çalıştığım aslında petrol marjları, ürün marjları özellikle dizel marjlarında burada varil başına 80 dolarlara kadar yükseldiğini görüyoruz ki bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra görülmüş en yüksek

0: Seviyeler olarak da karşımıza çıkıyor. Ciddi anlamda bir dizel krizi var. Rusya'da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ürün ithalatını da ihracatını özür dilerim yasakladı. Çünkü şu anda ciddi anlamda bir ürün krizi yaşanıyor. Tabii sadece bu fiyat anlamında değil, bölgede hasar gören çok ciddi tesisler var. Bu tesislerin tekrardan onarılması önemli bir zaman alacak. Diğer taraftan aslında bütün dünya bu dönemde kritik stok dedikleri yedek akçelerini aslında kullandı. Ve ateşkes süreci her ne kadar başladı desek de bu depolar henüz dolmadı. O yüzden ürün fiyatları daha çok aslında tedarik akışına bağlı olarak ve rafine şirketlerin kapasitesine de bağlı olarak değişiyor. Tabii Tüpraş'ın böyle bir yıl geneli fiyatlamalarına baktığımızda ki işte savaşın bittiği noktada 217-220 liralara kadar geri çekildiğini, ancak şu anda biraz da o bilanço beklentileriyle beraber ikinci çeyrekte en fazla öne çıkmasını beklediğimiz şirket lerden de biri olduğu için tabii yabancı yatırımcının da biraz borsa ilgi göstermesi, belki buradaki şirket değişimleriyle beraber Tüpraş'ın ön planda olduğunu görüyoruz. Bu açıdan tabii hem savaş olsun hem savaş olmasa da tekrardan o yıkılan rafinelerin hayata gelene kadarki süre içerisinde de Tüpraş'ın çok önemli bir şekilde yerini korumasını burada piyasanın da tabii buna göre de talep göstermesini de bekliyorum.
1: Peki gelelim iki numaraya. Hem savunmaya destek verecek hem de gerektiğinde oyunu ileri taşıyacak olan hisseniz hangisi?
0: Tabii burada şimdi 11 hisse yapmak gerçekten zor. Piyasa koşulları çok fazla değişkenlik gösteriyor ama olabildiğince defansif taraftan baktığımızda aslında biraz daha böyle risk, düşük risk profiline sahip yatırımcılar içinde belki daha ön planda olmasını beklediğimiz enerji sektörü üründen bir şirket var ve tabii enerji şirketleri de savaşla beraber çok fazla aslında bu dönemde ilgi görmeye başladı. Enerjisa da bunlardan bir tanesiydi. Çünkü dağıtım faaliyetleri aslında Türkiye'deki enerji modeline göre baktığımızda en fazla ön planda olabilecek veya yatırımcıyı koruyabilecek nitelikteki bir iş kolları. Bu anlamda tabii dağıtım faaliyetleri sebebiyle Enerjisa'yı burada ön plana çıkarttık. Diğer şirketler tabii ki çok üretici şirket var borsada, ancak biz her ne kadar Avrupa'da elektrik fiyatlarının euro bazında %50 ve üzerinde fiyat artışını görsek de biz özellikle savaş döneminde bile barajlardaki doluluk sebebiyle aslında bizdeki piyasa takas fiyatının dolar bazında 1/3'üne kadar gerilediğini de gördük. Aslında bu da bir o kadar enerji sektörünün de dinamiklerini de değiştirdi. Aslında piyasa, evet, bir petrol fiyatları artıyor, Avrupa'da enerji krizi var, Türkiye'deki elektrik üreticileri neden ön plana çıkmasın diye başta bir teveccüh gösteriyordu. Ama barajlardaki doluluk, burada çok ucuz maliyetli kaynağın ve yüksek miktarda bunun kullanılması gerektiği için özellikle piyasa takas fiyatını çok aşağı çektiğini gördük. Son 5 yılın TL bazında düşük seviyelerine çektiğini gördük. Şu anda evet bir normalleşme var. Bir iklimsel sebepler de vardı aslında burada. Çok nadir görülen bir dönemden geçirmiştik. Bu da bizim aslında bütün bu dünyadaki o elektrik fiyatlarındaki kriz ortamında bizim çok ucuza maliyetlendiğimiz, elektrik maliyetinden en azından içimizin rahat ettiği de bir dönem oldu. Tabii enerji şirketi içerisindeki tercih etme sebebim de aslında iş modeli gereği daha defansif yapıda olması ve piyasa takas fiyatına etkilenmiyor olması. Tabii burada Enerjisa'nın en önemli etkilendiği konulardan bir tanesi piyasa faizleri. Faizlere bağlı olarak yatırım iştahları artabiliyor. Enflasyona göre de aslında mevcutta yapmış oldukları varlık tabanının büyüme oranlarını takip ediyoruz. Bu tarafta da aslında iyi bir ivme kaydettiğini görüyoruz. Ve bu borçlu yapısına rağmen aslında bir miktarda bilanço yapıları bu şekilde olduğu için Enerjisa temettü de vermeye devam ediyor. Tabii burada faizlerde normalleşme, bizim Merkez Bankası'ndan biliyorsunuz bu hafta alacağımız karar belki politika faizinde bir değişim görmesek de aslında burada haftalık fonlamanın tekrardan hayata girmesiyle beraber fonlama maliyetlerinde bir iyileşme görebiliriz. Bu da Enerjisa gibi dağıtım şirketleri için daha fazla yatırım yapabilme iştahını arttıracaktır. Buradaki varlık tabanı büyüdükçe de aslında şirketler daha çok kar edecekler. Buradaki borcun azalması biraz o faiz dengesiyle de ilintili olarak da değişiyor.
1: Rakiplerinden ayıran avantajı avantajı ne enerjisinin?
0: Aslında şöyle, üretim tarafı oldukça riskli gördük. Çünkü biz savaş olduğunda da, bütün enerji krizi olduğunda da piyasa takas

0: fiyatındaki oynaklık sebebiyle aslında burada dağıtım bedellerindeki evet artış zaman zaman enflasyonun altında kalmış olsa bile daha korunaklı bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak enerji üreticilerine baktığımızda eğer sizin sahip olduğunuz şirket piyasa takas fiyatıyla değil YEKDEM, yenilenebilir enerji destekleme mekanizmasıyla bir fiyatlaması varsa veya yoğunluklu olarak bu şekildeyse artı bunun üzerinde bir bu baraj doluluk kapasite artışından da olumlu etkilenip cironuzu arttırabiliyorsanız ki biz bununla ilgili de aslında bir özet enerji sektörüne görünüm anlamında bir rapor da yayınladık. Burada bir miktar daha EPH'den saatlik üretimini çekebildiğimiz şirketlerin ikinci çeyrek sonuçlarını geçtiğimiz çeyreklere göre kıyaslamaya çalıştık. Tabii burada çok fazla dalgalı bir seyir olduğunu görüyoruz. Cirosunu arttıran çok fazla şirket olmadığını gördük. O yüzden aslında defansif yapısı gereğince Enerjisa ve Türkiye'nin tabii ki en önemli merkezlerine dağıtım hizmeti veriyor. Bu anlamda da bu büyüme potansiyelini koruyor. Büyük şehirlerde, İstanbul gibi önemli şehirlerde hizmet verdiği için sürekli bir altyapı ihtiyacı da devam edecek gibi gözüküyor. O anlamda tabii ki yine yabancı yatırımcıların da aslında TÜPRAŞ kadar olmasa da belki farklı segmentte enerji sektöründe önemli bir yer ayırdıkları şirket.
1: Peki gelelim o zaman 3 numaraya. 3 numaralı formayı kime veriyorsunuz bugün?
0: 3 numara tarafında da aslında uzun zamandır emlak konut var. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının çok fazla borsada olduğu bir sektör aslında. Halka arzlarla beraber de sayı olarak, şirket sayısı olarak baktığımızda GYO'nun çok fazla olduğunu görüyoruz. Ancak emlak konut tarafını da özetle şöyle değerlendirebiliriz. Tabii birkaç başlık var. Öncelikle faizlerle alakalı olarak aslında konut fiyatlarının artışa geçmesi, talebin olması. Ancak bu yıl biraz geçtiğimiz yıldan ayıran bazı özellikler vardı. Çünkü geçen yıl bir servet etkisiyle beraber aylık bazda baktığımızda çok önemli bir konuta talebi görmüştük. Tabii bu sene altın fiyatları artmıyor. Borsada o kadar aslında genel anlamda bir ilgi arttıracak şekilde yükselmedi. Ancak tabii emlak konutun burada portföy yapısı zorlu finansman koşullarına rağmen aslında katılım tarafındaki tasarruf finansmanı mantığındaki geliştirdikleri aslında finansman modelleriyle beraber iş modelinin devam etmesini bekliyoruz. Tabii yüksek enflasyon aslında hem iyi hem olumsuz olabiliyor. Çünkü iyi olduğu taraflarda değerleme artışlarında nispeten biz bunu baz alabiliyoruz. O yüzden belki ara dönemdeki bilançolarda biz bunu takip edemeyeceğiz. Ancak yıllık finansallarda da burada şirketlerin net aktif değerleri ve varlıklarındaki büyüme oranlarında buna göre göreceğiz. Tabii yabancı yatırımcı yine ilgi odağında olacak şirket. Emlak konut ve en önemli yüklenici olduğunu da bildiğimiz için bu tarafta aslında net aktif değer ve mevcut piyasa değeri rasyolarına göre sektöre göre bir miktar daha aslında dengede. Çok belki diğer şirketlere göre iskontolu değil ama bir faiz indirimi olacağı dönemde, faizlerde normalleşme olduğunda biz bunu piyasada en çok emlak konut cephesinde hissediyoruz. O yüzden yine GYO tarafında da potansiyel faiz indirimlerine aday olarak da 3. numarada da emlak konutu seçtik.
1: Peki şimdi gelelim savunmanın göbeğine o zaman takımın hem omurgasını oluşturacak hem de güven verecek olan stoperiniz kim?
0: Tabii 4 numara burada Alarko Holding. Alarko Holding'de de hikaye bir miktar aslında diğer holdinglere göre bizim işte büyük holdinglere baktığımızda Koç ve Sabancı'yı değerlendiriyoruz. Zaman zaman onları da aslında bu sıralarda değerlendirmiştik. Ancak bir miktar daha burada daha küçük ölçekli holding ve farklı alanlarda
1: çeşitlendirilmiş bir yapısı.
0: Farklı bir yapısı var. Enerji anlamında ve gıda tarım anlamında da önemli bir burada bileşeni var. Ve Alarko Holding'in biraz üretim sanayiden de ayrı aslında enerji tarafındaki dönüşümü biraz yatırımcıları heyecanlandırabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada da Enerjisa gibi bir Meram dağıtım bölgesindeki faaliyetlerinin tamamını aslında %50 ortaklığını %100'e çıkartmış oldu. Ve buna karşı olarak da kömür üretim santrallerini de elinden çıkartmış oldu. Bizim bu konsolidasyonu göreceğimiz bir bilanço dönemi olacak aslında. Bununla beraber tabii daha korunaklı yapıya geçecek ve elektrik üretimindeki biraz önce bahsettiğimiz o risklerden daha bertaraf olmuş bir şirket yapısı daha düzenli, daha öngörülebilir bir temettü akışlarını da beraberinde getireceği için ve bütün bunların bilançoda konsolide edilecek

0: olması da Alark Holding'in değerini bir miktar daha ön plana çıkartabilir diye düşünüyorum bu anlamda.
1: Evet, artı da şu anda da zaten.
0: Tabii gün içerisindeki gün için refleksleri farklı da olabilirdi. Hı-hı. Ama hani böyle ikinci çeyrek finansallar ve bir miktar daha bu kompozisyonla devam edildiği takdirde daha korunaklı bir yapıda ve içinde bulunduğu bu dönüşümünde artılarının olacağını düşünüyorum açıkçası. Alark Holding için burada da net aktif değer hedefleri yaklaşık 2030 yılına kadar 5 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam seviyelerindeydi. Şu anda bulundukları fiyatlama seviyelerine baktığımızda bir daha oldukça iskonto olduğunu görüyoruz. Buna göre tabii 5 milyar dolar olmayabilir. Onu belki yanlış ifade etmiş olabilirim ama önemli bir aslında önümüzdeki 5 yıllık hedeflerine göre de bir iskonto olduğunu da söyleyebiliriz. O yüzden yine korunaklı ve enerji temasının ağır bastığı bir holding yapısı.
1: Peki 5 numaraya geçelim. Göbekteki savunmada istikrar sağlayacak olan hisseniz hangisi?
0: Tabii burada üretim ve otomotiv tarafından bir şirket belirtmiştik. Ford Otosan'ı koyduk. Evet. Ama tabii buradaki çok da evet bir yapı olarak baktığımızda, bir çeşitlendirme olarak, portföy yapısı olarak baktığımızda uzun vadede belki olmasında fayda olabilecek, ancak kısa dönemdeki etkenlerden de çok olumlu etkilenmedi açıkçası. Hani bunu da biraz not düşmek gerekiyor. Ancak Ford Otosan'ın dirençli yapısı, burada daha defansa uygun yapısından bir tanesi de elbette aslında güçlü kasları, yani Avrupa bölgesindeki özellikle ticari araç segmentinde güçlü pazar konumu, pazar lideri olması ve Çin rekabetinden en az etkilenebilecek şirketlerden biri olduğu için burada Ford Otosan'ı tercih ettik açıkçası. Çünkü her ne kadar evet Tofaş'ta hani baktığımızda Stellantis birleşmesi sonrasında önemli bir ivme kazandı. Geçen yıllarda bu zayıf baz etkilerin üzerine aslında çok güçlü çeyreklik biz burada büyümeler takip edeceğiz. Burada Ford Otosan'ın bir miktar geride kaldığını, her ne kadar Çin rekabetinde karşı karşıya kalmasa da biraz talepteki zayıflıkla beraber ürün marjlarında da daralmaları görüyoruz. O yüzden şu anda Ford tarafındaki genel görünüm biraz negatife dönmüş durumda. Ancak uzun vadede yatırımcılar için tabii ki bu seviyelerinde fırsat olabileceğini de ifade edebilirim.
1: Orta sahanın sigortasına gelelim şimdi. Oyunun dengesini kuracak olan, aynı zamanda takımın bağlantısını da kuracak olan 6 numaraya. 6 numarayı bugün hangi hisseye veriyorsunuz İbrahim Bey?
0: 6 numaraya baktığımızda aslında şok marketler var. Burada da tabii perakende grubunda çok daha farklı şirketleri gıda perakende'de de değerlendirebilirdik. Ancak şok marketlerin son dönemdeki, son birkaç yıllık periyoda da baktığımızda aslında maalesef hani fiyatlama olarak diğer şirketler kadar önemli bir yol kat edemedi. Ciro bazına baktığımızda, ciro bölü firma değerine, piyasa değerine baktığımızda çok geride kaldığını görüyoruz ve olası piyasa şoklarından da olumsuz anlamda çok yüksek bir şekilde etkilendiğini takip ediyoruz. Tabii enflasyonla mücadele devam ediyor. Ancak gıda enflasyonu biliyorsunuz zaman zaman beklentilerin üzerine çıkabiliyor. Manşetin üzerinde olabiliyor. Bu taraftaki beklentimiz biraz daha ilk çeyrekteki aslında kısmen negatif olan görünümün tersine dönüyor olması. Çünkü ikinci çeyrekte biz hem burada bayram etkilerini aldık, hem ilk çeyrekteki ücret artışlarının baskısını bir miktar daha az hissedeceğimiz bir döneme giriyoruz. Gıda fiyatlarında tabii özellikle yaş meyve sebzede çok ciddi geri çekilmeler gördük burada, ama genel anlamda enflasyondaki yüksek seyirle beraber aslında şok marketler için bir miktar burada bir şans daha, bir süre daha portföylerde orta risk alınabilecek seviyede olduğunu ve bu fiyat bareminde oldukları için aslında hani bunu değer gördüklerimiz için tabii Migros ve BİM'e baktığımızda hani buradaki şirketlerin çarpanlarının ve ederlerine daha ulaştıklarını, ancak şok marketin biraz burada yeni bir hikaye dönüşümünü de tamamlamasını bekliyorum. Özellikle şok 2.0 market dönüşümleriyle de tabii bunu bir miktar yapabilecek potansiyeli de gözüküyor.
1: Şimdi tüketici tarafından baktığımızda da fiyat hassasiyetinin de arttığı bir dönem. İndirim marketlerinin o dayanıklılığı konusunda Ne dersiniz? Çok markette, marketlerde bunlardan biri.
0: Evet, bunlardan bir tanesi. İndirim marketleri tabii ki tüketiciler özellikle işte gelir, harcanabilir gelire baktığımızda ki yılın geri kalanında gitgide aslında enflasyona bağlı olarak da

0: harcanabilir gelir azalıyor. Zaman zaman beklenmedik giderler oluştuğu için ve burada da aslında yılın geri kalanında belki ikinci yarısında çok daha fazla burada indirim marketleri tercih ettiklerini görüyoruz. Umarız hani şok market özelinde şirketin daha çok aslında finansal yönetim yapısıyla da alakalı olarak bu dönüşümü sağlayabilirler. Yani bilançoda çünkü çok zorlu bir süreç görmüyoruz bu tarafta. Piyasanın tabii birazcık daha ilgi göstermesi burada önemli olacaktır. Şok marketler özelinde çok özetle bunu söyleyebiliriz. Tabii zarar bilanço gelmişti. İlk çeyrekte 735 milyon zarar gelmişti. Geçen yıl 3. çeyrekte gördüğümüz karlılığı biz bu yıl görebilirsek özellikle 2. çeyrek itibariyle net kar da çünkü burada önemli oluyor. Her ne kadar işte parasal pozisyon kayıplarının ağır bastığı bir iş modeli olarak birçok zaman biz gördük enflasyon muhasebesiyle beraber. Buradaki bilanço yapısı, şirketin yönetimi ve aslında almış oldukları yatırım kararlarının verimlilik katkısı burada şirket için şu anda kritik diyebilirim.
1: Peki 7 numaraya geçelim, kanat oyuncunuza. Hızlı ve fırsat gördüğünde de hücuma çıkabilecek hisseniz hangisi?
0: Hissemiz burada tabii son dönemle beraber şartların çok iyileştiği havacılık sektöründen bir şirketti. Türk Hava Yolları'nı biz burada tercih ettik. Tabii Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları da yine benzeri şekilde önemli ikinci çeyrek sonuçlarını alabileceğimiz konumdalar. Daha doğrusu şunu ifade edeyim. Üçüncü çeyrek itibariyle biz Türk Hava Yolları'ndan daha iyi performans bekliyoruz. Ama Türk Hava Yolları neden diye baktığımızda birincisi tabii ki piyasa koşullarının normalleşme eğilimiydi. Burada çünkü petrol fiyatlarındaki geri çekilme biraz yatırımcıları havacılık sektörüne doğru da itmişti. Ancak son dönemde yaşadığımız haber akışında gördüğümüz maalesef bu savaş ikliminin veya bu müzakerelerin erteleniyor olması bir miktar bizi geri plana doğru düşürebilir. Ancak Türk Hava Yolları halihazırdaki yüksek iskontosunu barındırıyor. Ayrıca tabii doluluk oranlarına baktığımızda geçtiğimiz yıllara göre yolcu sayılarındaki artışa baktığımızda önemli bir konuma geldi. Burada en büyük baskı maliyet baskısı. Biz ikinci çeyrekte bunu göreceğiz. Çünkü petrol fiyatlarının 70 dolarlardan 110 dolarlara çıktığı ve Türk Hava Yolları'nın hecleme oranlarında 3'te 1'lik mertebesinde aslında tüketilecek petrolün 3'te 1'ini hecelendiğini, Pegasus tarafında ise biz bunun 3'te 2 oranında olduğunu görmüştük. İkinci çeyrek özelinde belki Türk Hava Yolları bir miktar daha az dayanıklı olabilir. Ancak bundan sonraki dönemde 3. çeyrek en güçlü sezonları olduğu için iyileşen petrol oranlarıyla, fiyatlarıyla beraber bir toparlanma bekliyoruz. Tabii şu anda tam ibre istediğimiz şekliyle gelmiş değil.
1: Uzun vade mi?
0: Biraz daha orta vadede gözüküyor ve yakındaki haber akışları da etkili. Çünkü biz çok hızlı bir şekilde ateşkesin sağlandığını, tekrardan o barış ikliminin oluşması, petrol fiyatları ve ürün marjları asıl burada kritik noktada. Buradaki gerilemeyi görebilirsek ve tabii şimdi yüksek sezona da girdiğimiz için böyle bir ürün dar boğazı olduğu için jet maliyetleri de, jet yakıt maliyetleri de bir o kadar da baskı oluşturuyor. Bunu aşmamız için tabii ki barış iklimine çok ihtiyacımız var. Ama bütün bunlarla beraber zaten Türk Hava Yolları'nın geliştirmiş olduğu kas, hangi kaslarından bahsediyoruz? Kargoculuk faaliyeti. Zaman zaman biliyorsunuz hani lojistikte çeşitli problemler yaşayabiliyoruz. Hürmüz Boğazı olsun, Babilmendep olsun. Buralardaki sıkışıklığı da elbette ki Türk Hava Yolları'nın kargosu çözüm olabiliyor. Bu dönemlerde ön plana çıkabiliyor. Pandemi sonrasında geliştiği bu kas sebebiyle de tabii ki cirodaki payı haliyle çok daha düşük seviyelerde. Burada çifthanelerde değil ama bu taraftan da destek gördüğümüz süreçler olabiliyor. Türk Hava Yolları'nın da önümüzdeki dönemde yeni bir hikaye oluşturabileceğini, özellikle son 1-2 yıllık o fiyat baskısının artık zamanla yavaş yavaş kalkmasını beklediğim şirketlerden de bir tanesi.
1: Peki o zaman gelelim 8 numaraya. Tabii merkezde oyunun aklını yönetecek ve pas dağıtacak Hisseniz hangisi? 8 numara.
0: Tabi burada da bir holding var. Aslında tabi holdinglerin yılı olarak ben ifade etmiştim bu yılı. Genel anlamda aslında bütün holdingleri böyle alt alta koyduğumuzda şirketlerin tabii ki yüksek parasal pozisyon kayıplarını görüyorduk biz. Gerek bankacılık faaliyetleri olsun şirketlerin veya banka dışı iştirakleri de olsa. Burada tabi Doğan Holding var. Doğan Holding de yine bizim banka dışı ama işte içerisinde sigortası bulunan, madencilik şirketi bulunan, teknoloji şirketi bulunan bir kompozisyona sahip ve tabii bütün bunlarla beraber bir nakit pozisyonu da var. Yani net nakit pozisyonu var. Bu anlamda da aslında önemli ve tabii ki enflasyon, yüksek enflasyonlu dönemde net nakde olan şirketlerin biz hep bilançoda parasal kayıplarını gördük. Bu da aslında bir baskı unsuru oluşturuyor. Yani çünkü paralarını enflasyon oranında arttıramadıkları durumda da buradan bir kayıp olarak da gözüküyor. Tabii Doğan Holding de bunlardan bir tanesi ve iştiraklerine baktığımızda aslında iştiraklerinde de dönüşüm sağlanıyor ve ikinci çeyrek özelinde özellikle sigortacılık ki bunlardan bir tanesi yine bizim listemizde yer alacak. Sigorta faaliyetlerinin güçlü seyrettiği bir dönem ve çok geç de sigorta faaliyetlerine girişmiş olsalar da çok hızlı bir şekilde burada pazar kazandıklarını da görüyoruz Doğan Holding'in bu anlamda. Ve bir diğer konu tabii ki madencilik. Madencilik, gümüştaş madencilik. Burada sadece işte biz madencilik dediğimizde borsada genelde altın madenciliğini konuşuyoruz. Ancak altın dışı elementlerin de çok önemli fiyat kazanımları olduğu için son dönemde aslında atıl veya tam böyle istedikleri geliri elde edemeyeceğini düşündükleri rezerv alanları da devreye aldıkları bir dönemden geçiyoruz. O yüzden madenciliğin sadece altın olarak değil bakır, çinko gibi farklı elementlerin de ön plana çıkacağı bir dönem ve Doğan Holding'in aslında en önemli iştiraklerinden birisi. Bizim de kavurucumuzda olan Karel elektronik tarafı var. Burada da çok ciddi bir bilanço toparlanma hikayesi görüyoruz. Tabii burada uzun süredir şirketin bir yapılanma, bir aslında borçlarını daha hızlı kapatmak için bir tahsisi sermaye artırım süreci var. Umuyoruz hani burada da sona yaklaşıldı ve bununla da beraber hem Karel'in hem de Doğan Holding iştiraki Daiichi tarafı da araç içi elektroniklerinde çok önemli bir pazar ve yüksek kâr marjlarını koruyabilen bir şirket. Burada da bir halka arz başvurusunda da bulunulmuştu aslında. Tabii bütün iştiraklerinin halka arz, bu tarz iştiraklerin halka arz olması da şirket değerini daha gerçek adil değere de yaklaştıracak enstrümanlardan bir tanesi. Bunlarla beraber de aslında biz Doğan Holding tarafında da önemli net aktif değer iskontolarında da kapanışlar bekleyebiliriz. Çünkü biz bu yıl yani genel olarak baktığımızda evet faizlerde bir miktar belki yıl sonunda kazanımımız olacak ama çok yüksek oranda değil. O yüzden kasasında nakit olan, para olan holdingler bu dönemden en zararlı gözüken şirketler oluyor. Bunlar tabii gizli değer olarak bir noktada kalıyor. Ancak yatırımcıların bunları fark edip biraz ilgisini bu tarafa doğru arttırması gerekiyor. Çünkü hani genel olarak baktığımızda biz tabii burada bir aslında bir portföy simülasyonu yapıyoruz 11 şirketle. Borsa İstanbul'u yenmeye çalışıyoruz. Bunun karşısında aslında bizim benchmark'ımız bir faiz getirisi var. Diğer borsalardaki getiriler var. Bunları nasıl yenebiliriz? Ve taktiklerimizi, stratejilerimizi aslında sürekli değiştirmemiz gerekiyor. Tabii. Çünkü her gün koşullar değişiyor. Ancak bu tema biraz daha aslında korunaklı tercih edecek olan yatırımcılar için. Tabii hani biz düz değerlendiriyoruz genel itibariyle ama hani çok önemli veya çok büyüme potansiyeli olan halka arzlar da elbette yatırımcıların ilgisinde olmalı. Hani bu taraftaki de aslında kazanımı da yüksek ölçekte de değerlendirmek gerekiyor.
1: Peki gelelim 9 numaraya. Biraz daha gol bölgesine yaklaşıyoruz. Skoru değiştirecek bitirici hisseniz hangisi?
0: Tabii skoru değiştirir mi bilmiyorum ama kimya sektöründen Aksa Akrilik. Aksa Akrilik için şunu söyleyebilirim. Burada tabii kimya sektörü, petrokimya dedik. Aslında bizim ikinci çeyrekte en fazla önem atfedecek şirketlerden, gruplardan diyebiliriz belki. Petrokimya tarafı. Aksa'nın da daha yönetilebilir borcu olduğunu söyleyebiliriz. Borçluk rasyosunun evet yüksek bir borçluluğu var ancak burada ikinci çeyrek itibariyle ürün tedariğinde yaşanan darboğazlıkla beraber ürün marjlarında bir toparlanma, daha yüksek kapasiteye geçiş. Aslında bu da tabii ki bu dönem için belki ikinci çeyrekteki finansalları ve üçüncü çeyreğe de belki bir miktar görüp bu iklimi taşımasını da bekleyebiliriz. Aksi akrilik burada tercih ettim. Tabii petrokimya tarafında Petkim'i belki değerlendirebiliriz ancak veya işte Sasa yine bu şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkabilir ancak oradaki borçluluk yapısı çok yüksek olduğu için aslında daha yönetilebilir bir borçluluğa sahip bu dönemde çünkü finans

0: sal koşulların çok daha önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. O yüzden Aksa Akrillik buradaki forvete yakın isimlerden birisiydi.
1: 10 numaraya geçelim. Takımın yıldızı tabii. Oyunun da lideri. Kritik anda da sorumluluk alacak. 10 numara hisseniz hangisi?
0: Tabii burada karşımıza Türkiye Sigorta çıkıyor. Çünkü Türkiye Sigorta'nın özellikle diğer sigorta şirketleriyle de aslında kıyasladığımızda hani önemli bir prim üretim oranı var, artış var. Aylık bazda takip ediyoruz bu dataları da. Türkiye Sigorta burada ön planda kalıyor ve içinde bulunduğumuz bu dönem özellikle ikinci çeyrek finansallarını değerlendirdiğimizde hani hangi bilançolar iyi gelecek diye finans sektörüne baktığımızda aslında banka dışı finansal şirketler, işte varlık yönetimi, faktöring, sigortacılık, tabii burada şirketler özelinde çok ciddi analizler de yapmak gerekiyor. Daha detaylı bakmak da gerekiyor. Ancak burada çünkü bu şirketlerin faiz yüksek olduğu bu dönemlerde ellerindeki portföylerini daha yüksek getirilerle değerlendirdikleri bir alanda açılmış oluyor. Tabii faizler inerken de bu durum tam tersine dönüşüyor. Burada bankacılık pozitif olurken aslında sigortacılık için daha nötr negatif duruma geçebiliyoruz. Tabii ikinci çeyrekte muhtemelen sigortacılıkta ve Türkiye Sigorta'da da burada önemli bir kar artışını görebiliriz. Zaten ilk çeyrekteki karlılığı oldukça yüksek gelmişti. Burada 6,5 milyar TL'lik bir net karlılık geldiğini görmüştük. 53-54 milyarlık bir prim üretimine karşılık ve tabii ki teknik dengede de artıda olmalar aslında iş modellerindeki zarar etmediklerini de bize gösteriyor. Buradaki artış da yine net karı elbette ki pozitif destekledi. Bu anlamda Türkiye Sigorta'nın da genel anlamda hem ikinci çeyrek finansallar için bir ön plana çıkabilecek oyuncu hem de içinden geçtiğimiz bu yüksek faizli ortamda da yatırımcıları aslında koruyabilir. Mevduatla beraber belki yılbaşından beri getirilerine baktığımızda hani mevduatı çok aratmaması gerektiğini düşünüyorum. Yıllık bazda da baktığımızda. Ama tabii şu var, hazır bilinen risk getiri varken risk almaya değer mi? Evet, bazen değmeyebilir. Ama bazen bir risk almak istediğinizde de fiyatlama olarak tabii cazipse bu da alternatif olarak da değerlendirilmeli.
1: Türkiye'de sigortacılık sektörü aslında güçlü büyüme potansiyeline sahip, farkındalık açısından da oldukça ileride gibi görünüyor. Bu hikayede Türkiye Sigorta'nın onu rakiplerinden ayıran en önemli avantajı ne?
0: Aslında şu pazardaki konumu olduğunu düşünüyorum ve tabii ki ulaşılabilirlik, buradaki fiyatlama gücü ve bazen de aslında tek bir ürün değil birkaç ürünü bir anda sunabiliyor olması. Tabii Türkiye Sigorta bir sahne önce uzun bir zaman geriye gittiğimizde birkaç kamu şirketinin aslında kamu sigortalarının birleşerek tek çatı altında toplandığını görmüştük. Ve burada çok önemli bir başarıya elde ettiler. Yani buradaki birleşmenin elde edilen sinerjiyle beraber farklı kitlelerde, farklı ürünlerinde çok daha böyle kompakt bir şekilde satılabildiği ve bunun başarılı bir şekilde yönetildiğini görüyoruz. Çünkü zaman zaman bir sigortacılık sektörünü incelediğimizde tabii tüketici tarafında harcanabilir gelir azaldıkça aslında sigortadan kaçınma eğilimi de elbette var. Ancak sağlık tarafı olsun, zamanla ihtiyaçlarımız artıyor. Sağlık tarafındaki ihtiyaçlar olsun, nüfusun yaşlanması olsun gibi ek aslında ihtiyaçlar. Ve tabii buna karşı olarak da bir kaskonuz, bir araç sigortanız, bir ev sigortanız varsa mevcut sigortacınızla iş yapmak da tabii ki sizi bu anlamda da çekebiliyor. Türkiye Sigorta'nın da bu anlamda çok önemli bir aslında veri havuzu olduğunu da ifade edebiliriz.
1: Gelelim bugünün son oyuncusuna. Gerektiğinde tribünleri ayağa kaldıracak hisseniz hangisi?
0: Tabii tribünleri havaya kaldırır mı bilemeyiz ama bu arada tabii bunu konuşurken çok futbolu takip edemeyiz.
1: Çok da güzel oluyor.
0: Değilim ama evet güzel oluyor. Dünya Kupası da finale kavuşmuş. Onu da bir parantez içinde ekleyelim.
1: Evet. İspanya'da
0: tebrik edelim.
1: Tebrik edelim.
0: Önemli de bir aslında spor turizm anlamında çok önemliydi. Çok. Ve burada elde edilecek gelirlerde elbette ki önemli olmuştur diye düşünüyoruz. Bununla alakalı biraz sonra bitirdikten sonra bir yorum da yapmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Tabii bizim burada da son oyuncumuz Turkcell. Turkcell tarafına baktığımızda aslında teknoloji şirketleri ve 5G dönüşümüne imza atıldığı bir süreç oldu. Turkcell ve Türk Telekom aslında ikisi de benzeri grupta, ancak Turkcell'in burada

0: bizim son dönemde küreseldeki o veri merkezlerinin buradaki belki tek kolunu yürütecek olması bir hikaye oluşturabilirim. Belki uzun vadede oluşturacaktır. Enflasyonun biraz böyle gelip yatay ve yüksek seyrettiği dönemlerde ARPU baskısını hissediyoruz. Ancak bundan sonra esas faaliyetlerine baktığımızda ARPU gelirlerindeki artışa odaklanacağız. Çünkü enflasyonda artık bir düşüş beklentimiz var. Bunu ifade edebilirim. Tabii bütün bunlar yaşanırken şirket çok düşük borçluluğuyla 5G yatırımlarına girişti. Bunu çok rahat bir şekilde telafi edebileceğini bekliyoruz ve çarpanı birin altında bir teknoloji şirketinden bahsediyoruz aslında. Her ne kadar hani telefon, telekomünikasyon desek de fiber anlamda da diğer anlamlarda da altyapı yatırımlar devam ediyor. Biraz önce bahsettiğimiz aslında Doğan Holding'in iştirakiyle beraber de onların aslında birçok sahada bu 5G dönüşümleri, yatırımları da ön planda oluyor. Tabii burada parayı harcayan, 5G parasını harcayan Turkcell oluyor. Diğer telekomünikasyon şirketleri de para kazanan statüde oluyor. Ancak Turkcell'in yüksek fabrik elde ediyor olması, bunu koruyabilme gücü olması bu anlamda Turkcell'de bu kompozisyonda biraz daha belki yabancı yatırımcı gözüyle bir miktar geriden baktığımızda aslında bir onların kompozisyonuna da işaret ediyor. Biraz o açıyla da aslında 11 listeyi oluşturmuş oldum. Dünya Kupası'nda açmak istediğim parantez şu: biz geçtiğimiz dönemde özellikle Mayıs-Haziran aylarındaki ABD tarım dışı istihdam evet. verileri aldık. Aslında beklentilerin bir miktar törpülendiğini gördük ve beklentiler törpülendikçe, tarım dışı istihdam verileri düşük geldikçe bu sefer Fed'in alacağı kararlar acaba faiz arttırmayıp bu durumu idare edebilir mi oldu? Evet, muhtemelen böyle olacaktır. Ve buradaki tarım dışı istihdam verisinin zayıflığı aslında Dünya Kupası hizmet sektörüne de ilave
1: ekonomisi
0: istihdamına rağmen zayıf gelmesi bir o kadar da aslında istihdamın zayıfladığını da bize gösteriyor. Her ne kadar piyasa fiyatlamaları işte ABD'de enflasyonun yüksek olduğunu evet takip ediyoruz. Tarım dışı istihdam verisine bağlı olarak Fed'in faiz arttırmasını ayağını gazdan çekebilir mi? Muhtemelen çekecektir ve Kasım seçimlerine daha düşük faizle girmeye çalışacaklardır. Enflasyon da tabii buna yer açmaya çalışabilirse. Ancak şu anda ivre daha orta ve yukarı dönmüş durumda. Çünkü tekrardan petrol fiyatlarının yükselişi burada baskıyı da arttırıyor.
1: Peki oradan devam edelim. Sert bir dalgalanma yaşanırsa bu takımın kaptanlığını hangi hisseye verirsiniz?
0: Tabii burada sert bir dalgalanma yaşanırsa kaleci Tüpraş aslında yine korunaklı tarafta kalmaya devam edecektir. Ancak ivre tam tersine döndüğünde de Tüpraş tarafında nispeten çok fazla belki etkinlik anlamında karlılık düşmeyecektir. Ancak Türk Hava Yolları bu sefer çok daha ön plana geçebilir. Turkcell ve Türkiye Sigorta aslında içinde bulunduğumuz dönemden en önemli belki pozitif katkıları sağlayan ve Doğan Holding'de tabii ki sigorta faaliyetleri olduğu için bu dönemde ön planda olduğunu görüyoruz. Tabii Turkcell, şok marketler, finansman maliyetlerinin azalması ve enflasyondaki düşüşle de ön plana çıkabilir. Tabii Tüpraş'la Aksa burada petrokimya anlamında tercih ettiğimiz iki şirket olmuş oldu. Ya biraz dağıttık, hem riski dağıttık hem sektörleri dağıttık. Bazı şirketler tabii birbirlerine faaliyet olarak da yakın.
1: Peki teknik direktörler oyun süresince yedek oyuncuları sahaya sürebilirler oyunun gidişatına göre. Bu tabloya baktığınızda yedek kulübesinde tuttuğunuz ama oyuna sokabileceğiniz hisseler var mı kenarda?
0: Aslında şöyle, tabii ki bankacılık var. Biz burada özellikle Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi görürsek bu sefer Türkiye Sigorta'nın sahanın kenarına alıp onun yerine bir bankacılık hissesi alabiliriz. Garanti Bankası, İş Bankası. Burada aslında öz kaynak karlılığı olarak en iki uç örnekler. Burada faiz oranlarındaki değişime göre bu ikisini tercih edebiliriz. Diğer taraftan tabii ki şimdi Aksa Akrilik evet bu dönemin bir hissesi. Ancak biz faizler inmeye başladığında bunu gördüğümüzde buraya daha farklı bir inşaat şirketi devreye alabiliriz. O yüzden böyle bir Enka İnşaat uzun zamandır aslında burada bulunuyordu. Bunu tekrardan sahaya alabiliriz. Ancak burada da tabii fiyatlama çok yüksek bir şekilde fiyatlandığı için şu anda onun yerine aslında biraz daha dönemin şirketlerini burada bulundurmaya çalıştık. Şok marketlerden ikinci çeyrekte istediğimiz bilançoyu elde edemezsek o zaman bunun yerine de

0: Migros'u tercih edebiliriz.
1: Sezonun yıldızı olmasını beklediğiniz hisse hangisi?
0: Açıkçası bu çeyrek bilançolarında Tüpraş, ancak genel itibariyle baktığımızda Enerjisa'nın çok daha korunaklı ve en sürpriz yapabilecek şirketin de Allak Holding olmasını bekliyorum.
1: Peki bu defansif bir kadro mu?
0: Defansif bir kadro.
1: Yoksa şampiyonluğa hedefli bir kadro mu?
0: Aslında şöyle, ne kadar defansif olursak o kadar piyasayla mücadele etme anlamında da zaman zaman öne geçtiğimiz oluyor. Belki önemli gelişmelerde ilk başta çok yüksek refleks veremese de daha orta vadede yatırımcının teveccühünü almak aslında uzun vadeli yatırımcı perspektifinde çok daha önemli oluyor. Mesela Tüpraş da bunlardan bir tanesi. Petrol fiyatları düşmesine rağmen tekrardan belki bir miktar yükseldi. Ancak ürün marjlarındaki o kalıcı iyileşme etkilerini görülme beklentileri belki küçük adımlarla daha küçük refleksleri takip etsek de orta ve uzun vadede de bizi burada kazanan statüsüne de getirebiliyor. Ancak genel itibariyle baktığımızda yüksek faiz ortamı var, bunu unutmamak gerekiyor. Vazgeçtiğimiz getiri yüksek. Bununla mücadele etmesini beklediğimiz tarafta bir miktar defansif. Bütün bunlar da tabii ki yatırımcıların kişisel tercihlerine göre de şekilleniyor.
1: Çok kıymetli yayına katkılarınız. İyi ki geldiniz. Bugünün takımını da oluşturdunuz. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Piyasalarda rakamlar kadar doğru kadrolar da çok önemli. Çünkü bazen enerji tarafı oyunun temposunu yüksek tutarken öbür tarafta savunma oyunu destekleyebiliyor. Ekonomi notlarının sonuna geldik efendim. Görüşmek üzere.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece. Duratal Seramik hava durumunu sundu.

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21.00.

0: küresel tarafta görünüm nasıl? Bir göz atalım küresel haritamıza. Bakalım fiyatlamalar bize şu anda an itibariyle neyi söylüyor? İçeride BIST endeksinde 0.30'luk bir yukarı yönlü hareket. 14.022'deyiz. Haftayı 14.000'in altında kapatmıştık. Şu anda 14.022 fiyatlama. Frankfurt'ta 0.20, Paris Kakaran 0.20, Madrid 0.25 yukarıda, Londra'da ise 0.32 şu anda geri çekilme var. Asya tarafında da karışık bir seyir vardı bugün. Güney Kore'de 4.46'lık bir geri çekilmeyle günü tamamladık. Çin'de 0.85 yukarı yönlü hareket, Hong Kong 2.14 yukarıdaydı ve Hindistan'da ise 0.61'lik bir geri çekilme. S&P 500 ise 0.27, vadeli tarafta Nasdaq 0.45, Dow Jones ise 0.20 yukarıda. Ve Brent petrol 88.77'de, savaşın tırmanma riskinin arttığı bir gündeyiz. Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybetmesiyle başlayan saldırılar hafta sonu boyunca devam etti. Ve bu da tabii ki petrol tarafında yukarı yönlü hareketi de tetikliyor. Brent petrol 88.65'te 0.62 yukarıda. Petrol 82.18'de 0.49 yukarı yönlü hareket var. Ve doğalgaz 2.87-1.58 şu anda bir geri çekilme var doğalgaz tarafında. Ve ons altın 4021, gümüş 57.12'de 2.15 yukarıda, platin 1.01 şu anda yukarı yönlü hareket ve paladyum 1.73'lük yukarı yönlü hareket an itibariyle takip ettiğimiz seviyeler fiyatlamalarda diyelim. Hemen Ekber Karabağ'a dönelim ve Tahran'da Ekber şu anda ve son durum nedir? Yine savaşın tırmanma riskinin arttığı bir haftaya başladık gibi görünüyor, ne dersin?
1: Evet, gece saatlerinde gene tekrar bölgede tartışmalar söz konusu oldu. Ateşkesin rafa kalkmasıyla birlikte, daha doğrusu uzlaşmanın rafa kalkmasıyla birlikte 9 gecedir arka arkaya bölgede çatışmalar yaşanmaktadır. Bu gecede yine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'a yönelik 3 saatlik bir bombardımanı söz konusu oldu ve İran'da bölge ülkelerine ve aynı zamanda Irak, Ürdün'e ve Suriye'ye yönelik saldırıları söz konusu oldu. Tabii geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının yine Hürmüz ve etrafıyla daha ziyade yoğunlaşmış durumda. Ancak bu kez aynı zamanda Urumiye ve Tebriz'e yönelik Batı Azerbaycan ve Doğu Azerbaycan'ın merkezlerine yönelik de saldırıları söz konusu oldu. Bazı yorumlara göre İran Ürdün'ü vurarken özellikle bu bölgedeki füze kapasitesini kullanıyor. İran'dan gelen son açıklamada İran özellikle Ürdün'de F-15 ve F-16 savaş uçaklarının konuşlandığı alanı hedef aldı. Hatta İran Devri Muhafazanı'nın gelen açıklamada İran Devri Muhafazları Ürdün halkından İran'a istihbarat bilgisi sağladıktan dolayı teşekkür etti. Az önce senin de belirttiğin üzere geçtiğimiz günlerde Ürdün'de iki Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. Bir Amerikan askeri de kayıptı ki o kayıp askerinde Ürdün'e ilişkin bilgiler gelmektedir. Ve ilginçtir ki İsrail'de hava savunma sistemleri de kendilerine yakın, Ürdün'e hedef alan, kendilerine yakın olan bir İranlı füzesini de havada imha etti ve Ürdün yönetimi saldırılar dolayısıyla İran'ın ülkesindeki temsilcisini Dışişleri Bakanlığı'na tepki olarak çağırdı. Yine Ürdün'ün hemen yanı başında bulunan Suriye'ye yönelik de İran'ın saldırıları söz konusu oldu. İran'dan gelen resmi açıklamada Tanak bölgesine yönelik İran'ın saldırıları oldu ki savaş boyunca ikinci kezdir Suriye'ye yönelik İran saldırı yapmaktadır. Birkaç gün önce de İran Suriye'yi vurduğunu belirtmişti. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bunu yalanlamıştı. Yine Suriye'nin bir başka komşusu Irak'a gelirsek, Irak'ta da yine gece çatışmalar söz konusuydu. Özellikle Erbil kentine yönelik, oradaki tırnak içinde bölücü gruplara yönelik İran'ın saldırıları söz konusu oldu. Ve PAK bölücü grubundan gelen açıklamaya göre 8 mensuplarının bu saldırılar sırasında yaralandığı kaydedildi. Birkaç gün önce de yine Komola örgütüne mensup 9 kişi hayatını bu bölgede kaybetmişti. Yine Irak'tan gelen bilgiye göre bir Amerikan askeri İran İHA'sındaki silahı mühimmatı imha ederken hayatını kaybetmiş oldu. Yani son birkaç güne esas alırsak toplamda en az 4 Amerikan askerinin bu bölgede Ürdün ve Irak'ta hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Yine geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi Kuveyt ve Bahreyn'e İran'ın yine saldırıları söz konusu oldu. Sıcak gelişme olarak Melis'i belirtebilirim ki az önce İran medyasında yer alan haberlere göre

0: İran İçişleri Bakanı Pakistan'a gitti. Malum biliyorsunuz Pakistan İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yürütülen o müzakerelerde de arabuluculuk yapmaktadır. Ben az önce petrol piyasasına baktığımda ani bir geri çekilme söz konusu oldu. Öyle düşünüyorum ki muhtemelen bu seferle birlikte, bu ziyaretle birlikte ve yeniden müzakere masası kurulur yönündeki işte ihtimallerin kısmen güçlenmesiyle birlikte bu geri çekilmenin yaşandığını ifade edebilir. Tabii bu kalıcı mıdır, kalıcı değil midir? Onu bekleyip göreceğiz. ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio da bir taraftan İran'ı vururken diğer taraftan da hala müzakere masasının açık olduğuna yönelik ifadeler kullandı. Melis son olarak da şunu belirteyim ki işte tabii an itibariyle Hürmüz kapalı. Hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem İran tarafından kapatılmış durumda. İran'dan gelen son açıklamada İran devri muhafızları gece iki petrol tankerini bu bölgede tırnak içinde patlattığını belirtti ve gelen açıklamada bu durum devam ettiği sürece İran'ın bölgeden herhangi bir petrol ve doğal gaz gemisinin geçmesine izin İran vermeyeceğini belirtiyor. İran özellikle altını çizdiği bir husus şudur. Bu bölgenin kontrolü benim elimdedir. Herhangi bir gemi bu bölgeden geçmek istiyorsa benden izin alması gerekiyor da Umman'ın belirlediği rotayı İran tarafı kabul etmiyor.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Ekber. Kolaylıklar diliyoruz sana da. Görüşmek üzere diyelim ve buradan dönelim. Erencan Umut bizimle birlikte olacak. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü. Hoş geldiniz diyelim yayınımıza ve size soralım. Bu savaşın tırmanma riskinin artıyor olmasının ne gibi maliyetleri olacak bize? Ne dersiniz?
2: Melis, öncelikle iyi yayınlar. Maliyetler belli. Petrol fiyatlarını hepimiz görüyoruz. Yani Haziran ayında 97 dolar seviyesinden 72 dolarlara kadar yaşanan geri çekilme. Amerika'da enflasyonun da Haziran ayı enflasyonu özellikle aşağı doğru bir revizyona maruz bıraktı. Yani bayağı güçlü bir enflasyonda geri çekim hareketi oldu ama bugün gelmiş olduğumuz noktada yeniden 90 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Neden? Çünkü hafta sonu itibariyle o 60 günlük mutabakatın neredeyse değir rafa kaldırılması, tamamıyla yırtılıp çöpe atılması gibi bir atmosfer ortaya çıktı. Amerikan askerlerinin hayatını kaybettiği çatışmalar, Amerika'nın İran'a yapmış olduğu hava harekatlarında altyapı testlerinin vurulması, buna karşılık olarak Ürdün ve özellikle de Kuveyt'e İran'ın yine altyapılara ve enerji testlerine yönelik askeri harekatı. Yani burada piyasalar artık şunu net bir şekilde ifade ediyor. Yani bu hani bugünden yarın artık hani sonlanacak bir süreç değil. Zaten bugünden yarına sonlanacak bir süreç değildi ama hani en nihayetinde hani işte biz 60 günlük, 70 günlük, 2 günlük artık günü her neyse. Burada bu anlaşmanın gerçekleşmesi demek artık suların durulduğu anlamına gelmiyor. Yani piyasalar artık bunu çok net bir şekilde gördü. Ve geleceğe ilişkin baktığımız zaman yani buradaki stres, buradaki birikmiş sorunlar daha mı azalacak, daha mı yumuşayacak yoksa şiddetlenerek devam mı edecek? Şimdi piyasa bu cepheden konuya baktığı zaman şiddetlenerek devam etme potansiyeli hem yaşanan gelişmeler hem de iki tarafın yapmış olduğu açıklamalara göre çok daha güçlü, çok daha kuvvetli bir olasılık. Şimdi 90 dolarlara kadar yaşanan yukarı doğru petrol fiyatları, ki Brent petrolden bahsediyorum, hani bunları bir noktada piyasa kompanse edebilir. Yani evet, işte biz bir mutabakat süreci içerisindeyiz. Arada sırada bu tarz yol kazaları olabilir. Buradaki sıkıntılı atmosfer bazen yükselecek, bazen düşecektir. 90 dolara kadar da petrol yükselebilir ama en nihayetinde aşağı doğru fiyatlamalar sürebilir. Çünkü özellikle de iki tarafta diplomasi masasından henüz kalkmış değil gibi bir bakış açısıyla şu anda aslında bakarsak piyasa konuya yaklaşıyor. Ama şimdi hem İran hem de Amerika cephesi, ki özellikle de İran'dan çok net açıklama geldi. Yani biz daha öncesinde Amerika ile yapmış olduğumuz mutabakatı şu anda askıya aldık. Çünkü Amerika bize verdiği sözleri tutmuyor diyerek aslında bu 60 günlük mutabakatı artık uygulamayacaklarını dile getirdi. Amerika'nın da topyekün bir savaşa girmesi gibi bir ihtimal şu anda Batı medyasında özellikle çok fazla konuşuluyor. Şimdi böyle bir atmosferde bir de teknik olarak petrol 90 doları kırarsa yukarı doğru, o zaman yeniden biz Brent petrolünü 100 dolar ve ötesine doğru geçebileceğiyle alakalı hikayeleri çok fazla birbirimize anlatmaya başlarız. Zaten İşin gittiği nokta, hani olayın gelmesi muhtemel boyutu da bu şekilde biraz yorumlamak gerekiyor. Çünkü az önce de dile getirdim gibi, yani biz artık bu mutabakat imzalandıktan sonra artık hani her şey biraz daha yumuşar. İşte bu iki tarafın tabii ki 60 günlük süre

0: tarafı içerisinde nükleer müzakerelerin hızlı bir şekilde anlaşmasını beklemiyoruz. Obama döneminde bile hani orada gerçek manada diplomasi masasında bir konuşma vardı, bir mutabakat süreci vardı. O bile 2 yıl sonra imzalandı. Nükleer anlaşma. Burada 60 günlükte zaten imzalanma gibi bir ihtimal söz konusu bile değil. Bunu zaten herkes farkında ama yani bu kadar kısa süre içerisinde de bu mutabakatın yırtılıp topyekün savaşa gibi, yani o savaşa gelen bir sürecinde yaşanması aslına bakarsan beklenmiyordu. Tabii ki bu durum sadece petrol fiyatları özelinde değil, petrol fiyatlarındaki sert ve keskin yükseliş iğmesiyle beraber, özellikle bir daha hatırlatayım, 90 doları aşacak bir yukarı doğru fiyatlama burada çok daha net bir beklentileri bozucu etki yaratacaktır. O beklentilerde tabii ki faiz beklentileridir. Tabii ki Amerika Merkez Bankası'na ilişkin beklentilerdir. Zaten hani Haziran ayındaki enflasyon sebebiyle içinde bulunduğumuz ay, yani Temmuz ayındaki FOMC toplantısında bir faiz arttırım falan beklenmiyor. Ama FOMC üyelerinin bu toplantıda dahi homurdanmalarını daha yüksek sesle duyabiliriz. Özellikle bu FOMC toplantısında, toplantı karar metninde kaç üyenin diyelim ki pas geçti, hani bas senaryoya göre konuşuyorum, bu pas geçiş sürecine kaç üye acaba muhalefet etti, onu göreceğiz. Bundan birkaç hafta sonra da, yani FOMC'nin açıklamasından birkaç hafta sonra da toplantı tutanaklarında zaten o tartışmanın boyutunu da göreceğiz. Ama gittiğimiz nokta, Temmuz'da pas geçilse bile Eylül ya da Ekim toplantılarında faiz arttırımları olacak gibi duruyor. Çünkü tamam, Haziran'a odaklanıyoruz. Haziran'da işte %4.2'den %3.5'a doğru yıllık bazda ciddi bir geri çekilme oldu. 2.5'lara gelen çekirdek oldu da o mutabakatın vermiş olduğu rahatlamayla beraber petrolün neredeyse 100 dolarlardan 70 dolarlara kadar geri çekilmesiyle yaşanan bir gevşemeydi. Çünkü hepimiz hatırlayalım Haziran'ın Amerikan enflasyon verisini. Oradaki en güçlü gösterge, evet hizmet, evet konut. Hani bunlarda da bir geri çekilme var Haziran bazında Amerika'da enflasyon nezdinde, ama asıl oradaki aslan payı benzin, yani enerji maliyetlerindeki düşüştü. Şimdi petrol fiyatındaki yukarı doğru hareketlenmenin sürdüğü bir atmosferde, hele hele 90 dolarla anlaşıldığı bir atmosferde böyle bir senaryonun gerçekleştiğini varsayıyoruz. O zaman herhangi bir şekilde piyasa şuna bakamaz. Haziran ayında enflasyon Amerika'da çok düşük geldi, dolayısıyla bu yıl itibariyle FED'den bir faiz arttırım olmaz diye bakamaz. Zaten CME Group Fed Watch turlarına da baktığımız zaman 2 adet faiz arttırımlarına bile neredeyse piyasa artık kesin gözle bakıyor. Bu da tahvil getirilerini yükseltmesiyle beraber hisseleri aşağı doğru baskılamayı sürdürebilir. Ki bir de şunu düşünelim, içinde bulunduğumuz durumda bir de yapay zeka, bu yarı iletken sektöründe de satış baskısı silsilesinin olduğu bir dönem içerisindeyiz. Aynı zamanda petroldeki yükseliş hareketinin etkisi ilk dönemin etkisi kadar, hani ondan daha kuvvetli de olabilir. Çünkü ilk dönemde daha hani yeni bir şokla karşılaşan bir piyasa vardı. Neler yapılacağıyla alakalı yorumlayan, önünü görmeye çalışan, stratejiyi belirlemeye çalışan bir piyasa vardı. O stratejiden bu acil durum petrol rezervleri kullanıldı. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada 1983'ten bu yana Amerikan petrol rezervlerinin en düşük olduğu bir dönemde 90 dolarları kırması muhtemel bir petrolün etkisi, 28 Şubat'taki savaştan sonraki oluşan dönemden çok daha kuvvetli olabilir. Ciddi bir risk görüyorum ben açıkçası.
1: Şimdi bir aslında biraz girdik merkez bankaları tarafına Warsh'a, ama bir Warsh'un mesajlarını hatırlatalım. Çünkü enflasyon tarafında yaptığı mesajlar var. Önemli. Enflasyonla mücadele tamamlanmadı diyor. Tek bir iyi veriyle zafer ilan etmiyoruz yorumu var Warsh'un. Enflasyonla mücadelede de geri adım atılmayacağını ifade etmiş. Şimdi ne bekleyelim Warsh döneminde önümüzdeki baktığımız zaman periyoda?
0: Evet, tek bir iyi veriyle zafer ilan etmiyoruzun sözlük anlamı tek bir çiçekle bahar gelmiyor. Zaten Haziran ayındaki enflasyon verisinin de hani yalancı bahar olduğunda az önce de zaten dile getirdim. Dolayısıyla o çiçekle bir bahar gelmeyeceğini piyasalarda tahvil getirilerinde bize zaten çok net bir şekilde anlatıyor. Şimdi Warsh göreve başladığı zaman bayağı da bir haksızlık yapıldı aslında. Ki aslında piyasalardaki hani bu siyasi konjonktüre de baktığımız zaman Amerika'da o haksızlık yapılması da oldukça normal. O haksızlık hangisiydi? Hatırlatalım. Trump'ın adamı. Dolayısıyla gelecek peşi sıra faiz indirecek. Faiz indirimleriyle beraber Amerikan ekonomisi coşacak. Kasım ayında da seçimler var. Dolayısıyla Trump'ı da hem ekonomik olarak da seçimlere hazırlayacak gibi. Daha biraz altı boş, içi boş yorumlamalar da söz konusuydu. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada diyelim ki o kafa yapısıyla gelen bir başkan var. Ben öyle bir şey düşünmüyorum gerçi ama diyelim ki o kafa yapısıyla geldi. Bugün gelmiş olduğumuz noktada yine Trump

0: kaynaklı bir sorun. Yani İran'a saldırıların amacı neydi? İşte nükleer testlerin yok edilmesi, nükleer silah üretilmesine engellenmesi, hatta bir rejim değişikliği. Şimdi bunların hiçbir tanesini yapamayıp bu sefer ana amaç Hürmüz Boğazı'nın açılmaya çalışılması. Zaten saldırıdan önce Hürmüz Boğazı açıktı. Yani gerçekten birbirini kitleyen bir kısır döngüye girmiş bir Trump olduğunu görüyoruz. Trump'ın bu kısır döngüye girmesiyle beraber Amerika ekonomisi önceliğinde bütün küresel ekonomilerde de bir sıkıntı var. O sıkıntının en önemli adı, en büyük ismi de tabii ki enflasyon. Şimdi bu enflasyonun işte Haziran ayındaki o bir çiçekle bahar gelmez söylemini bize çok net gösteren enflasyon verisine takılarak burada işte FED artık bundan sonra faiz arttırımı yapmaz demek son derece ama son derece yanlış bir çıkarım olacaktır. Enflasyonda yükseliş hareketi devam edecektir. Çünkü petrol fiyatlarında kuvvetli bir görüntü var. Ha, bu algıyı ne kırar? Çok yakın bir zamanda belki de gün içerisinde Trump çıkar derse ki ya bu İranlılar da güzel insanlarmış, bunlar harika insanlar. Yani bu cümleleri ben uydurmuyorum şu anda. Bu genelde Trump'ın çok net bir şekilde kullandığı kelimeler. Harika insanlar, anlaşma istiyorlar, bizi arıyorlar. İşte İran cephesinden de bu açıklamaya karşı olumlu bir açıklama gelirse piyasalar rahatlar. Ama hani bugün bu senaryoyu mu konuşmamız lazım? Yoksa daha kötümser, yani kötümserden kastım 90 dolarları aşması muhtemel bir senaryoyu mu konuşmak daha mantıklı? Tabii ki 90 dolarları aşan bir Brent petrol senaryosunu konuşmak daha mantıklı. O zaman bu senaryo bas senaryoysa şu dakika, şu saniye içerisinde o zaman FED'le alakalı beklenti çok net bir şekilde faiz arttırımına gidilebileceği şeklinde. Zaten bence Kevin Warsh kendisinden beklenilenden daha şahin bir ton sergiliyor. Enflasyonu asla yabana atmayacağız. Enflasyonla kesin olarak mücadele edeceğiz. %2 olan hedefimizi sağlayacağız ifadeleri de gerçekten keskin ifadeler. Ama burada sadece tek bir sorun var. O da mevcut dönem içinde bulunduğumuz konjonktür noktasında bir sorundur. O da şu, daha öncesinde işte bu Ben Bernanke dönemiyle başlayan bu forward guidance dediğimiz sözlü yönlendirmeyi Kevin Warsh'un sonlandırmış olması. Şimdi tabii böyle olunca şu çok net konuşulamıyor. İşte Temmuz ayında faiz arttırımı olacak mı olmayacak mı? Yani bunun cevabını çok net konuşamıyoruz. Yani şu andaki bakmış olduğumuz süre zarfı içerisinde yaşanan gelişmelerle beraber, Haziran enflasyonuyla beraber pas geçeceğini düşünüyoruz. Ama Eylül, Ekim yani aralığa kadar 2 adetlik bir faiz arttırım beklentisi şu anda fiyatların içerisine de yedirilmiş durumda. Hani o bakımdan dolayı Temmuz'da bir pas geçecek bir FED olacaktır. Her ne kadar sözlü yönlendirme yapmıyor olsalar bile hani bu biraz daha hani bariz bir görüntü gibi de duruyor. Ama Eylül ve Ekim ayı itibariyle piyasalar bence faiz arttırımına hazırlanmalı ki zaten tahvil piyasası bu faiz arttırımına hazır. Ama hisse senetlerinin ben faiz arttırımına hazır olup olmadığıyla alakalı benim ciddi şüphelerim var. Bence hisse senetleri çok da faiz arttırımına hazır değil gibi duruyor.
1: Evet, şimdi peki bu arada merkez bankalarının toplantı takvimini de bir hatırlatalım. Bu hafta tabii içeride 23 Temmuz'da biz Merkez Bankası'nın kararını alıyor olacağız. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın da kararı gelecek. 29 Temmuz'da FED, 30 Temmuz'da İngiltere Merkez Bankası ve de Japon Merkez Bankası'nı da, Japonya'yı da 31 Temmuz'da alacağız. Şimdi önce bizim tarafla başlayalım. Ne beklersiniz 23 Temmuz'da Merkez Bankası'ndan? Özellikle tabii ton burada kritik olacak. Nasıl bir ton olabilir sizce Merkez Bankası'ndan gelecek?
0: %37 olan politika faizinin sabit kalacağını, tonu biraz daha şahinleştirebileceğini, yani sertleştirebileceğini düşünüyorum. Bunun da piyasalar nezdinde hani nötr bir etkisi olacağını düşünüyorum. Bence bu yapılacak. Yani gidişat şu anda bu. Dolayısıyla bu haftaki toplantıda ben Merkez Bankası'ndan herhangi bir şekilde bir faiz arttırımı ya da herhangi bir revizyon falan beklemiyorum. Ama benim kendi yorumum bence bir faiz arttırımı gerekli olacaktır. Neden faiz arttırımı gerekli olacaktır? Aslına bakarsak teknik olarak faiz arttırımı etki olarak da sabit, yani pas geçilen bir karar olması gerektiğini düşünüyorum. Ne demek? Çünkü şu anda bizim zaten efektif fonlama oranımız %40. Yani ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine baktığımız zaman genelde gecelik maliyet ile piyasa şu anda fonlanıyor. Politika faizine dönmek için bir hafta vadeden fonlamak lazım. Orası %37, gecelik %40. O zaman şunu yapabiliriz. Şu anda gidişat ve görünüme baktığımız zaman petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketinin devam etme ihtimali güçlendiren gelişmeler ortaya çıkınca ben faiz arttırmıyorum ama ekstra bir toplantı ya da PPK yani resmi

0: takvime bağlı bir PPK toplantısını beklemeden de faiz arttıracak elime de gücü geçirmek istiyorsam da o zaman şunu yapardım. Bir hafta vadeli fonlamayı yukarı doğru çekerdim 300 bas puan %40. Fonlamanın ana kaynağını da bir hafta vadeliye çekerdim. Yani aslında 300 bas puanlık faiz arttırdım ama piyasa nezdinde faiz arttırımı yok. Öteki tarafta gecelik borçlanma %40'tan 43'e çektiğin zaman orası oradaki o yukarıdaki o 300 bas puanlık bölge herhangi bir PPK toplantısını beklemeden bence Merkez Bankası'na olası negatif gelişmelerin sertleştiği bu durumda ciddi bir alan sağlayacaktır, alan açacaktır. Yani bence bu yapılacak. Yani yıl genelinde biz buraya doğru gidiyoruz. Hatta hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hani ben önden yüklemeli diye tabir edebileceğim. Hani gerçi hani bu mevcut anlattığım şeye çok uygun bir cümle değil önden yüklemeli ama ne demek istediğim anlaşılmıştır. Yani bunu işte bir toplantı iki toplantı sonra yapacakken Temmuz'da yap. Çünkü olayın biraz daha alevlendiği bir dönem ve süreç içerisinde petroldeki yükseliş hareketi enflasyon beklentilerini de otomatik olarak bozuyor. Hani oradaki bozulmayı beklemeden hani bence %40'a çıkartıp fonlamayı da bir hafta vadeden yani %40'dan yapıp efektif fonlamayı bozmuyorsun ama gecelikte %43'e çekerek aslında herhangi bir toplantıya gitmeden ya da beklemeden takma bağlı bir toplantıyı 300 bas puanlık bir alanın olmuş oluyor. Bence böyle bir adım atılsa daha doğru olacaktır. Daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama bence şey değildir yani Melis. Bu toplantıda bir faizle alakalı bir hamleden ziyade yani orayı pas geçip biraz daha metnin tonunu Şahin tonunda sıkılaştıracağı kanaati uyanıyor bende.
1: Evet, bu arada Fitch'ten de değerlendirme geldi. Kredi notu teyit edildi BB- olarak ve görünüm durağan olarak korundu. Şimdi burada Fitch'in dikkat çektiği noktalar neler bir hatırlatalım. Düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomik kredi notunu destekleyen unsurlar arasında diyor. Büyüme beklentisi bu yıl için 2.8 ve gelecek yıl içinse 4.4 ve enflasyonunda 2026 sonunda 29.5'a gerilemesini bekliyor Fitch. Brüt döviz rezervleri yıl sonunda 167 milyar dolara ulaşması bekleniyor diyor ve dış finansman ihtiyacındaki azalma ve sıkı politika duruşunun korunacağına yönelik güven kredi notunda yükselişe yol açabilir şeklinde bir detay da var. Ne dersiniz? Sizin dikkatinize en çok ne çekti? Burada tabii yükselişe dair, not yükselişine dair biz bir takım detaylar görüyoruz.
0: Yani çok yakın bir sürede not artışı olur mu? O konuda çok emin değilim. Ben herhangi bir şekilde böyle bir not artışı beklemiyorum. Mevcut atmosfer dahilinde. Mesela özellikle de cari açık noktasında biraz daha Türkiye ekonomisine bakış açısı yoğunlaşabilir. Çünkü petrol fiyatları yükseliyor. Yani Fitch'in yapmış olduğu açıklamalar da hani ben de biraz şöyle bir algı izlenim uyandırdı açık söyleyeyim. İşte takvimine koyduk. Tamam takvime Türkiye'nin not ve görünümünü açıklayacağız diye koymamıza rağmen açıklamak zorunda değiliz. Çünkü pas geçiliyor. Zorunluluk değil takvimde olsa bile ama hani en nihayetinde takvime de koyduk. Ayıp olmasın da hani birkaç da kelam edelim. Notu hem de görünümü de sabit bırakalım tarzında hani böyle çok nötr, piyasaları çok etkilemeyen bir açıklama olmuş. Burada benim %3'lerin altına doğru çekilen büyüme temposu benim dikkatimi çekti. Yani biz her zaman diyoruz ya Türkiye'nin doğal büyüme oranı %5 ama son dönemde genelde %3,5 %4 bandında büyüyoruz. Artık %3'ün de altına gelmiş bir büyüme temposu var. Yani %3'ün altında büyüyüp bir sene sonra %4,4 büyümek için hani daha ciddi rahatlamalar görmemiz lazım. Yani bir sene devletlerin toparlanması noktasında en azından küresel ölçekteki toparlanma noktasında çok uzun bir süre değil. Yani o kadar hızlı bir büyüme temposu sağlanabilir mi? Hani Merkez Bankası ile alakalı süreç olacaktır. Hem FED hem de bizim Merkez Bankamızla alakalı. Ama benim katılmadığım tek unsur Fitch noktasında açık söyleyeyim enflasyon. Ben %30'ların altına doğru inecek bir enflasyon açık söylemek gerekirse ben beklemiyorum. Biraz daha %30'ların üzerinde kalacağını hatta %31'in de üzerinde bir enflasyon ile yılın kapatılabileceğini düşünüyorum. Yani zaten şu anda kredi derecelendirme kuruluşlarının en fazla odaklandığı unsurlar gelmiş olduğumuz noktada tabii ki rezervler. Yani rezervleri çok şiddetli bir şekilde yakmıyorsan ya da yaktıktan sonra hızlı bir şekilde yerine koyuyorsan özellikle de brüt rezervleri hani o zaman hani biraz daha albenisi oluyor. Hani not artışı ya da not artışı demeyeyim ama hani notu düşürmeme noktasında. Yani aslına bakarsak şu anda hedge fonlar yani yabancı portföyler hedge fonlar Türkiye'ye bakış açısı dolar TL üzerinde sabit mi değil mi? Yani ona bakıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşları da daha çok politika faizine, faizinin bağımsızlığına, hani merkez istediği zaman faizi arttırabiliyor mu? Hani bir ona bakıyor ama ondan daha fazla özellikle de bu dönemde, çünkü Merkez Bankası kredibilitesinin son dönemde faiz arttırımda ya da işte elinin daha rahat olduğunu göstermesi açısından istediği hamleleri belli ölçüler çerçevesinde de olsa yapabileceğini göstermesi açısından kredibilitesini bir miktar da arttırmış durumda. Yani 5'ten önceki durumda değiliz. Kredibilite üzerinde söylüyorum Merkez Bankası ile alakalı. Ama hani bundan ziyade dediğim gibi rezervlere daha fazla odaklanılan bir görüntü var. Zaten bizim rezervlerimizde ciddi bir erime olduğu zaman faiz arttırımı beklemek hani yani piyasalarda daha bir yerleşmiş bir yorumlama oluyor. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü süreçler açıkçası son dönemde, son yıllarda Türkiye'de Merkez Bankası üzerinde bu şekilde işliyor. Ama dediğim gibi yani Fitch'in yapmış olduğu ifadeler ve açıklamalarda herhangi bir sürpriz yok. Oldukça nötr, ama ben yakın bir gelecekte özellikle de bu atmosferde petrolün yükseldiği, cari açığın büyüdüğü, kur cephesine herkesin dikkat kesildiği bir dönemde yani oynaklığın olmaması noktasında dikkat kesildiğinden bahsediyorum, yanlış anlaşılmasın. Hani ben böyle bir atmosferde, böyle bir dönemde yakın bir gelecekte not artışı benim için ciddi anlamda sürpriz olacaktır.
1: O zaman dönelim Borsa İstanbul'a. 14.000'in altında kapattık haftayı. Fakat şu an 14.000'in üzerindeyiz. Şimdi kritik noktalar nereleri olacak? Önce öyle başlayalım.
0: Melis, bir kere biz Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi istiyorsak ve bekliyorsak 14.600'ü teknik olarak aşmamız lazım. Bu seviyelere kadar oluşacak her türlü yükseliş hareketi tepkidir. Tepki mahiyetinde bir yükseliş hareketidir. Hatta şöyle söyleyeyim, yukarıda 14.600, aşağıda 13.800. 14.600'e kadar yükselişlerde evet yükseliş başlıyor demeyeceğiz. 13.800'lere kadar yaşanacak düşüşlerde de eyvah artık düşen trende girdik Borsa İstanbul demeyeceğiz. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Yani burada kabaca işte 800 puanlık, 1000 puanlık bölgeden bahsediyorum. Gelmiş olduğumuz noktada bir kere Borsa İstanbul'daki yukarı doğru fiyatlamaların ciddi anlamda tetikleneceği, işte 14.600'lerin yukarı doğru aşılarak yükseliş hareketinin hız kazanabileceği bir atmosfer içerisinde de değiliz. Yani bence bu atmosferi oluşturacak en önemli unsur, açık söylemek gerekirse, bankacılık sektörüyle alakalı gelişmelerdir. Petroldeki yükselişten bahsediyoruz. Enflasyonla alakalı beklentilerden bahsediyoruz. Fed'in faiz arttırımından bahsediyoruz. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nda faiz arttırımı var. Son toplantıda faiz arttırdılar. Hani bu toplantıda pas geçileceğine ilişkin beklenti var ama hafta sonu yaşanan bu gelişmelerle petrol tekrar canlanınca acaba bu toplantıda da faiz arttırımı olur mu noktasında da konuya yaklaşıyor. Yani son olarak Japon Merkez Bankası'nın arttırımları. Yani Merkez Bankası'nın faiz arttırımına girdiği bir atmosferde biz 2026 yılına girerken aynı 2025 yılı gibi dezenflasyonu süreç içerisindeydik. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz indirir. Bu da bankalara yansır. Bu da Borsa İstanbul'da yükselişleri hızlandırır. Bu motifle 2 yıla da girdik. Hem 2025 hem 2026'ya. İkisinde de Şubat ve Mart dönemleri gibi fikirler ve beklentiler 180 derece terse döndü. İşte böyle bir atmosfer içerisinde eğer Borsa İstanbul gerçekten 14.600'leri kırarsa bu belli başlı hisselerle yaşanan bir süreç olacaktır. Yani burada aslında biraz da hani yatırımcıların hisse senetleriyle, yani sen BIST 30 hissesi de alsan, BIST 100 hissesi de alsan, yani hani endekse göre değil de elindeki hisseye göre yorum yapmak daha doğru olacaktır. Yani 2 tane 3 tane hisseyle BIST 30'un ve özellikle de BIST 100'ün çok keskin yükseliş hareketleri yaptığını da gördük. Yani o bakımdan dolayı tabii ki 14.600 seviyesini çok yakından takip edeceğiz ama bu seviyenin yukarı doğru aşılıp endeksin 15.800'lere gitmesi demek yatırımcının seçmiş olduğu elindeki hisselerde de çok ciddi bir yukarı doğru hareketlenme yapacağı anlamına gelmiyor. Çünkü savaş atmosferindeyiz. Belli evet. Başlı beta kas sayısı çok yüksek olan şirketlerin endeksi yukarı doğru taşıdığını ve bu savaş atmosferinde TÜPRAŞ gibi, şu an %5 mesela TÜPRAŞ. Bir de hani Avrupa'nın dizel stoklarının ciddi anlamda tükeniyor olması, Ukrayna'nın evet. Rusya'ya mesela saldırmaları.
1: Erancan Umut, yani bir virgül koyacağım çünkü şu anda son dakika olarak da yansıyor ekrana. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var bütçe disiplinine ilişkin ve bütçe dengesine. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar TL'ye ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileşti. Kayıt dışılıkla mücadele, gönüllü uyumu artırmaya yönelik politikalarımız ve kamu harcamalarındaki disiplin sayesinde 2025 yılında %2.9 olan bütçe açığını milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2.5'a gerilediğini tahmin ediyoruz.

0: bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını arttıran bütçe disiplini programımızın temel amacı olan fiyat istikrarı açısından kritik önem taşımaktadır ve mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda politikaları sürdüreceğiz açıklaması var. 2.9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak 2.5'a gerilediğini tahmin ediyoruz yorumu var. Nasıl siz değerlendirdiniz bu açıklamaları?
1: Bir kere bütçe açının kontrol altına alınması gerekiyor. Daha doğrusu zaten kontrol altında, orası apayrı bir konu ama hani şundan bahsediyorum. Enflasyon ile mücadelede para, yani bütün yükü para politikasına biz yükleyemeyiz. Yani olmuyor. Yani o bir bacağı eksik kalıyor. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz unsur maliye politikaları, tabii ki Allah bir daha göstermesin, Hatay, Kahramanmaraş depremleriyle beraber bütçeye de çok ciddi bir yük geldi doğal olarak, normal olarak. Hani burası bambaşka bir konu. Allah bir daha milletimize böyle bir felaket ve afet yaşatmasın. Yalnız artık bir noktadan sonra bütçenin enflasyonist bir baskı oluşturmasının önüne de geçmek gerekiyor ki Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek de bu konuda gayet olumlu, gayet pozitif açıklamalar yapmış. Para politikası ve maliye politikasının dezenflasyonist süreci birlikte ortak hareket ederek amaçlayıp uyguladığı bir senaryoda enflasyonu kontrol altına almak bir noktada daha kolay olacaktır. Ama tabii ki yani şu anda enflasyonla konuştuğumuz zaman işte merkez politikası gevşek bir politika gidiyor, maliye politikası çok gevşek demekten ziyade hani böyle bir şey yok. Ama petrol fiyatlarındaki yukarı hareketlenmeye de çok da bir şey yapamıyorsun ama en nihayetinde çekirdek enflasyonunda bir miktar kontrol altına alınması için de hem kamu harcamalarının biraz dizginlenmesi hem de Merkez Bankası'nın sıkı duruşu koruması gerekiyor ki Sayın Bakan da dediğimiz gibi yani bu beklentileri karşılayan bir rakam ve bir yazı paylaşmış kendi hesabında.
0: Evet, peki bu arada borsayı konuşuyorduk. Yeni halka arzlar da geliyor. Bunun devamını da bekliyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yeni halka arzların borsayı etkilerini?
1: Ya halka arzların borsa etkileri şöyle. Tabii ki halka arzlar sevilen bir unsurdur. Çünkü yani bir halka arza gelip bir anda çok hızlı hareketlerle beraber başlayan süreçlere bizim yatırımcılarımız alıştı. O bakımdan dolayı halka arzlar bayağı bir ilgi çekiyor. Ama yani halka arzların biraz dönemi de önemli Melis. Yani mesela şu andaki dönem, şu andaki atmosfer hani bir halka arz silsilesinin kuvvetli bir şekilde gelmesine ne derece uygun, ne derece makul, benim kafamda o konuda biraz soru işaretleri var. Yani Amerika cephesinde bile işte SpaceX'in halka arzından sonraki süreç, yani 1 trilyon dolar değerinin erimesi, işte Anthropic'in mesela bu yıl bekleniyordu ama 2027 yılına sarkacağıyla alakalı beklentiler var. Bunlar neden yani oturup da bir sabah kalkıp şey demiyor bu adamlar. Hani ya biz hani işte 2026 yılının Eylül'ünde, Ekim'inde bekliyorduk ama yok yani bu çok uğursuz bir tarih, dolayısıyla 2027'yi atalım demiyorlar bu halka arzları. Orada da bir plan var, proje var, matematik var. Yani dolayısıyla biz de hani biraz endeksin küresel cephenin jeopolitik tansiyonun arttığı ve bütün dünyayı etkileyecek gelişmelerin yaşandığı bir dönemde hani halka arzlar nezdinde bu kadar gaza basılması hani biraz daha sakin gidersek bence daha doğru olacaktır. Tabii bir diğer unsur da en nihayetinde halka arz olacak olan şirketin de çok iyi araştırılması gerekiyor. Hani burası zaten bambaşka bir konu. Yani dönem iyi, konjonktür iyi olsun, kötü olsun, verimli olsun, verimsiz olsun fark etmez. En nihayetinde halka arz edilen şirketin de yatırımcılarımız nezdinde finansal okur yazarlık öncülüğünde çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Halka arzdan gelecek olan fonun nereye kullanılacağı, şirketin borçluluk yapısı, yatırımları, projeksiyonları, beklentileri, bunların çok iyi analiz ederek halka arza girilmesi gerekiyor. Yani ben halka arza girdim, 3 tane tavan, 5 tane tavan alıp çıkayım mantığı çok doğru bir mantık değil. Maalesef bu mantık biraz daha ağırlıklı bir görüntü içerisinde bu dönemde ama hani hem jeopolitik gelişmeler, hem küresel ekonomi ve finansal piyasalar etkileri, hem de yurt içinde halka arz edilen şirketlerin mali ve zihinsel yapısında, yani tüm bu denklemi çok iyi analiz ederek halka arzlara katılmak lazım ama hani yorum herhalde anlaşılmıştır. Ben bu dönemde bu kadar çok gaza basılması taraftarı değilim halka arzlar özelinde.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Erencan Umut. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi haftalar. Görüşmek üzere.
1: Herkese yayınlar. Ben teşekkür ederim.
0: Efendim buradan da geçiyoruz emtia gündemine. Bakalım bugünün öne çıkan emtia gündem maddelerinde neler var, hemen hızlıca size aktarmış olalım. Petrol haftaya yükselişle başladı. Pazartesi günü yaklaşık %3 yükseldi. Brent petrol ve 90 doların üzerine çıktı. Altın fiyatlarında da yüksek petrolün etkisinin sürdüğünü takip ediyoruz. Altın fiyatları Orta Doğu'daki savaşın tırmanmasıyla yükselen petrol fiyatlarının enflasyon baskılarını arttırabileceği endişeleri ve Fed yetkililerinin gelen faiz artışı sinyalleri arasında yeni haftaya 4000 doların altını test ederek başladı. Avrupa'da ise doğalgaz fiyatları yükselmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında çatışmanın tırmanmaya devam etmesi, Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını yükseltti. Morgan Stanley'den bir uyarı var. Avrupa'da motorun sıkıntısı daha da derinleşecek diyor Morgan Stanley. Avrupa genelinde bir dizi kritik tedarik sorununun aynı anda ortaya çıkmasıyla motorin sıkıntısı yaşandığını belirtiyor ve bölgedeki rekor seviyedeki rafineri marjlarına ve azalan stoklara da dikkat çekiyor Morgan Stanley diyerek dönelim. Eda Karadağ bizimle birlikte olacak ve kendisine soralım. Önce petrol fiyatlarıyla başlayalım. 90 doların üzerine çıktı bugün petrol fiyatları, baktığımız zaman ne dersiniz önümüzdeki döneme dair?
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle ve iyi haftalar. Şimdi yeniden petrolün yükselişini konuşuyoruz. Yeniden 90 dolarlara ulaşan yükselen bir petrol fiyatlarını konuşuyoruz. Ne yazık ki Amerika ve İran meselesi tabii ki bunu tetikliyor. Çünkü hatırlayacak olursak ne zamanki yavaş yavaş artık bir şeyler sona ermeye çalışıyordu ve piyasa rahatlamıştı, petrol fiyatları 70 dolara kadar gerilemişti. Ama NATO liderler zirvesi haftasında Trump'tan gelen açıklamalar, Amerika'nın yeniden İran'a yönelik saldırılara başlaması piyasalardaki dengeyi bozdu ve o günden beri hala saldırılar devam ediyor. Dolayısıyla piyasa dostu açıklamalar hala gelmedi. Bu da ne oldu? Yeniden petrol fiyatlarının artık yükselmesine yol açtı. Zaten yeniden saldırılar başladığında da petrol bir tepki vermişti ama kontrollüydü. Şu anda yine kontrollü. Yani sabah aslında alımlar vardı. Bir miktar kazançların bir kısmı geri veriliyor diye ama yine de bir tedirginlik var piyasada. Çünkü hani bu iş devam ediyor. Hani sona yaklaşıyordunuz. Şimdi ne oldu? Ve son birkaç gündür de hiç olumlu açıklamalar da gelmiyor. Hani Trump'tan açıklama geliyor. İran anlaşmak istiyor. İran konuşmak istiyor diye benzer açıklamalar. Artık piyasa buna tepki bile vermiyor. O yüzden hani bu iş daha da kötüye evrilirse biz yeniden belki petrol fiyatlarında 100 dolarları bile konuşmaya başlayabiliriz. Ne yazık ki böyle bir risk var piyasada. O yüzden de piyasada bir huzursuzluk söz konusu. Yeniden tabii ki yükselen enerji fiyatları yeniden enflasyonist endişelerin de artmasına yol açıyor. Merkez bankaları ile ilgili beklentiler hani kısa vadede değişmedi ama böyle giderse yeniden değişebilir. Özellikle Fed tarafında belki en yakın zamanda bir faiz artış beklentisi güçlenebilir gibi gibi aslında. Birçok şey var karşımızda, başlık var diyelim ama ne yazık ki şu an için görünüm kısa vadede çok da olumlu değil. Özellikle bu savaş riski, yani bu saldırılar devam ederse, herhangi bir anlaşma yönünde bir müzakere adımı gelmezse, piyasaları rahatlatmazlarsa petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesine yol açacaktır. Yani şu anda kontrollü diyorum, temkinli hareket ediyor diyorum ama işler daha da kötüye giderse belki petrol fiyatları daha hızlı bir şekilde tepki verebilir.
0: Evet. Peki altın tarafı için ne diyelim? Altın da şu anda 4000 doların üzerindeyiz. Ne dersiniz? Oradaki yön sizce nereye doğru?
2: Şimdi altın tabii bir savaş ihtimalini geride bırakmıştı. Fed'e odaklanmıştı. Fed'in faiz artış hikayesine odaklanıp yönünü aşağıya çevirmişti. Oradaki senaryoları fiyatladı. Sonrasında toparlanmaya başladı derken aslında yeniden baskı altında. Çünkü şimdi Fed'le ilgili ihtimaller özellikle açıklanan son Amerika verileri ardından bir miktar yumuşadı. Yani piyasa yine 2026 yılının kalanı için bir tane faiz artışını öngörüyor ama belki birden daha da fazla gelmeyebilir şeklinde beklentiler vardı. Ama bu beklentiler, yani bu senaryo biraz daha petrol fiyatlarındaki yükseliş değil de petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederse, Amerika'da veriler bu şekilde sürerse, açıklanırsa, o zaman bir tane yapar ve yılı kapatır diyordu. Ama şu anda yeniden petrol yükselmeye başladı. Bu da ne oldu? Faiz artış ihtimalleri de güçleniyor. Yani belki birden daha da fazla faiz arttırabilir diyor piyasa, FED kanadı için.

0: Fed üyelerinden de yavaş yavaş açıklamalar gelmeye başladı ki önümüzdeki hafta da Fed haftası. Dolayısıyla artık yavaş yavaş bu hafta çok böyle üyelerden açıklama da gelmez. Genelde Fed önceki hafta onların sessiz kaldığı bir hafta oluyor. O yüzden bugüne kadar gelen açıklamaları da göz önüne bulundurduğumuz zaman aslında üyelerin kendi arasında faiz artış beklentisi diyelim biraz daha fazla. Ama Fed Başkanı da bu konuda çok çekimser kalıyor. Biraz o yüzden piyasanın kafası karışık ve en yakın zaman yani gelecek hafta için faiz artış beklentisi bulunmuyor. Ama biz yine de önümüzdeki haftaki toplantıda detaylara odaklanacağız. Artı Fed Başkanı'nın bakalım bu seferki konuşması nasıl olacak? Çünkü ilk konuşmasında faiz konusunda çekimser kalmıştı. Hani orada çok böyle artış yanlısı değildi. Ama şu anki görünüm ve senaryoları da masaya koyduğumuz zaman faiz arttırma ihtimalleri çok yüksek. Bakalım bu tablo karşısında Fed Başkanı Walsh nasıl bir konuşmayla piyasaların karşısına çıkacak. Yani önümüzdeki hafta kritik. Dolayısıyla altın şimdi diyor ki yeniden saldırılar başladı. Enflasyonist endişeleri arttırıyor bu durum. Yani yükselen petrol fiyatları bunu tetikliyor. Bu da ne oluyor? Faiz artış döngüsü daha da agresifleşebilir. Böyle bir ihtimalde ne olacak? Ben daha da baskı altında kalacağım. O yüzden kısa vadede biraz daha zayıf seyirler var. Yani bugün çok sınırlı bir yükseliş var ama geçtiğimiz günler geçtiğimiz hafta daha çok satış yönünde baskıların olduğunu takip etmiştik. Biraz böyle önümüzdeki hafta çarşambayı bekleyecektir. Çarşamba günü yani 29 Temmuz diye hatırlıyorum. 29 Temmuz günü gelecek mesajlar doğrultusunda faiz artış ihtimalleri birden de fazlaya yükselirse yani piyasanın beklentisi bu yönde yükselirse altında aşağı yönlü baskı bir miktar daha artabilir. Neticede son dönemde biraz bu ihtimalin yumuşaması altını yukarı yönde desteklemişti. O yüzden ben 29 Temmuz Çarşamba günün altını bir kez daha çizmek istiyorum. Oradaki Fed'in faiz kararı için herhangi bir belki beklenti yok aslında piyasada. Hani faiz arttırmayabilir diyor piyasa. Ama son anda bir sürpriz yaparsa ayrı. Ama böyle bir sürpriz yapma ihtimalini de düşük görüyoruz. O yüzden asıl oradan gelecek mesajlar yılın kalan toplantılarında nasıl bir politika izleyecek bunu bize gösterebilir ve böyle bir senaryoyu tekrardan altında yeniden bir fiyatlamaya gitmesini bekleriz. Kısa vade için ben biraz zayıf görüyorum ama sonrasında altın zaten önceden yeteri kadar beklentileri fiyatlar ve sonrasında dengelenmeye başlar. Yeniden dengelenmeye başlayıp yeniden kendisine yeni bir hikaye arayışı içerisine girecektir. Bu nedenle de yıl sonu için yabancı kurumların tahminleri hep 4.300-4.500 dolar ortalama olarak bu civarlarda şekilleniyor. Yani çok da böyle güçlü bir düşüş baskısı yok. Yani böyle 4.000'lerin altına gerilesin, 3.000 dolarlara kadar düşsün gibi bir ihtimal çok fazla konuşulmuyor. Hani neticede riskler devam ediyor. İşte Fed'in ne kadar faiz artış hikayesini konuşsak da altın diyecek ki ben bunu yeteri kadar fiyatladım artık bana yeni bir malzeme vermiyor diyecek ve bu tarafta da bir finale gidecek. Bu da ne olacak? Altının tekrardan yılın sonuna doğru toparlanmasını sağlayacaktır diyelim. Dolayısıyla vadeli piyasadaki beklentilere de baktığımızda zaman özellikle aralık vadeli fiyatlarda 4.100-4.150 dolar civarında şekilleniyor. Bu nedenle de kısa vadede zayıf ama önümüzdeki aylarda biraz daha haber akışlarına bağlı olarak toparlanma ihtimalinin daha güçlü olduğunu değerlendiriyoruz.
1: Evet, gümüş için ne diyelim?
0: Valla o tarafta da şöyle şu anda oradaki alımlar biraz daha fazla %1,5-%2 aralığında bir alım var ons gümüş tarafında 56 dolar bölgesindeyiz o tarafta. Normalde biz yılbaşında orada 121 dolarların üzerine çıkan bir gümüş konuşuyorduk. Hatta sizinle de yaptığımız yayınlarda da bunu detaylı bir şekilde ele almıştık ve şu grafiğine baktığım zaman özellikle 23 Haziran'dan sonraki yani aslında biraz daha FED sonrasındaki ihtimallerin daha baskın kalmasıyla beraber ne oldu? Dolar pozitif, gümüş negatif bir fiyatlamaya gidildi ve gümüşte düşüşler takip edildi. Ortalama da hep böyle 55 dolarlara varan bir hareket görülmüş gümüşte. Yani 55 dolarlardan destek bulmuş, şu anda da 55 doların üzerinde 57 dolar sınırına yakın. yakın bir bölgedeyiz. Hani %1.85'lik bir yükselişi var gün içindeki fiyat hareketi. Orada şunu söyleyelim teknikte. 55 doları destek olarak izleyebilir izleyicilerimiz. 55 dolar seviyesinin altındaki bir

0: 120 dolarlara varan bir yükseliş de gümüş özelinde beklenmiyor şimdilik.
1: Evet, peki. Bu arada bu hafta da malum merkez bankalarının kararlarını takip etmeye başlayacağız. 23 Temmuz'da bizim ve aynı zamanda da Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var. Ne dersiniz, bizim cephede ne bekliyorsunuz?
0: Şimdi bizim cephede bu saldırılar yeniden başlamamış olsaydı, enerji fiyatları yükselmemiş olsaydı beklenti şu yöndeydi. Malum savaş döneminde Merkez Bankası örtülü bir faiz artışına gitmişti. Yani haftalık repo üzerinden değil, gecelik borçlanma faizi üzerinden. Yani %40 seviyesinden fonlamayı yapacağını belirtmişti ve son birkaç aydır da %40 seviyesinden fonlama gerçekleşiyor. Ama biz özellikle bu müzakerelerde verimli bir yol kat edildiğinde ve artık yavaş yavaş nihai sonuca varıldığında ve petrol fiyatlarında 70 dolara doğru bir düşüş görüldüğünde demiştik ki Merkez Bankası hani hemen Temmuz ayı toplantısına bir faiz indirimine gitmez ama %40 olan fonlamayı tekrardan eski seviyesine, yani %37'ye çekebilir ve böyle bir hamlesi de bize şunu gösterir: Merkez Bankası piyasaları faiz indirimine hazırlıyor. Yani önümüzdeki Eylül ve sonrasındaki toplantıları için Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri gelebilir şeklinde bir değerlendirme yapıyorduk ama şimdi petrol yeniden yükselince, riskler yeniden artınca ve bu durum nereye kadar, nasıl devam edecek belirsiz. Böyle bir ortamda da Merkez Bankası belki fonlamayı hani %40'dan %37'ye çekmeyebilir. Çekse bile çok böyle piyasada çok agresif bir hareket olarak da yorumlanmaz. Neticede az önce de söyledim. Olası böyle bir hamle, merkez piyasaları faiz indirimine hazırlıyor deriz ama net olarak Eylül mü, Aralık mı, hani bunu zaten önümüzdeki süreçte veriler, petrol fiyatlarının seyri, Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar belirleyeceği için yine piyasa kontrollü bir şekilde aslında fiyatlamaya gidecektir. Ama şu anda biraz daha Temmuz ayı toplantısını da pas geçebilme ihtimali yüksek gibi duruyor. Tabii ki vereceği mesajlar önemli. Enflasyon tarafında özellikle hani bu son dönemdeki işte yükseliş, petroldeki yükseliş yeniden enflasyon üzerinde baskı yaratabiliyor. Dolayısıyla bakalım burada nasıl bir tona gidilecek karar metninde. Biraz daha bunlara odaklanacağız. Yani böyle çok sürpriz, çok şaşırtıcı bir Merkez Bankası faiz kararıyla karşılaşmayız diye düşünüyoruz. Neticede çok öngörülebilir bir ortamda değiliz ne yazık ki. Dolayısıyla Merkez Bankası da zaten son dönemde piyasayla kurmuş olduğu iletişim başarılı. Bu nedenle de hani ya %40 olan fonlamayı %37'ye çekebilir ya da hiçbir şey yapmayarak pas geçebilir diye düşünüyoruz.
1: Evet, Avrupa Merkez Bankası için ne diyelim?
0: Şimdi o zaten her zaman ilki bize gösteriyor. Yani ilk adım atan Merkez Bankası oluyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda da takip etmiştik faiz indirim döngüsünde. Şimdi en son Haziran ayında faiz artışına gitmişti. Tabii orada tablo daha farklı. Özellikle savaştan en fazla etkilenen bölge Avrupa oldu ne yazık ki. Dolayısıyla Fed'den ziyade Avrupa Merkez Bankası daha hızlı aksiyon almak durumundaydı. Ama şu var, Avrupa Merkez Bankası üyelerinden de hala faiz artışı ile ilgili ihtimaller güçlü. Yani buna yönelik destekleyici açıklamalar veren de var. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Yani Haziran'da bir adım attık ama her toplantıda da bizden faiz artışı beklemeyin diyordu Avrupa Merkez Bankası. Belki Temmuz ayı toplantısını pas geçebilir, Eylül ayı toplantısına atabilirler bu ihtimali. Buna odaklanacağız ama piyasada böyle Avrupa Merkez Bankası kaynaklı bir baskı yok. Hani şu anda en büyük baskı ne yazık ki Amerika ve İran meselesi. Yani bu devam ettiği sürece biz yine bu konuştuğumuz konuları belki yeniden ikinci yani arka plan atabiliriz diyelim, daha doğru olacaktır. Neticede orası devam ettiği sürece, petrol yükseldiği sürece ne olacak? Merkez bankaları da tabii ki ona göre aksiyonlarını ayarlayacaklar. Ona göre, evet, adımlarını ayarlayacaklar. Yani özetle ECB tarafı için hani şu anda pasta geçebilir şeklinde beklentiler var. Ama çok sürpriz bir hamle yapacağı ve piyasalarda ciddi bir oynakla yol açacağını da değerlendirmiyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ. Kolaylıklar dileyelim size de. İyi haftalar. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim, piyasa saatini burada noktalıyoruz. Ben 13'te yine karşınızda olacağım. Yatırım günlüğünde piyasalardaki durumu konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.

0: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
1: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
0: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok.
0: Allah.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası...
4: Dünya Katılım var.
5: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Bu salı binde Torku Dana Kangal Sucuk 315 lira. Alsan Riviera Zeytinyağı 899 lira.
2: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Bankam Sonbank kartım hadi.
0: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Yıl olmuş.
5: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
6: Sivi Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
5: Güneşin olduğu her yerde Sivi Enerji.

0: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin.

0: Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

Gün ortasındayız. Saat 12. Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Gayrimenkul sektörü ekonominin en önemli göstergelerinden biri. Konut satışlarından fiyat hareketlerine, yatırım tercihlerinden yeni yaşam bölgelerine kadar piyasadaki her gelişme yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Cuma günü açıklayacağı Haziran ayı konut satış verileriyle birlikte yılın ilk yarısındaki tabloyu daha net göreceğiz. Talebin yönü, fiyatların seyri, finansmana erişim ve yatırımcıların yeni rotaları sektörün geleceği açısından oldukça kritik başlıklardan birkaçı. Gayrimenkul değerleme perspektifiyle piyasayı, rakamları ve beklentileri konuşacağız ve konuğum Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı.

0: Hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: Merhaba Sema Hanım, hoş bulduk.
0: Öncelikle Cuma günü açıklanacak olan Haziran ayı satış rakamları onunla başlayalım. Yılın ilk yarısına baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz?
1: Şimdi 129 bin civarında açıklandı. 129.979. Dolayısıyla yılın ilk 6 ayını aslında 700 bin konut satışıyla tamamladık. Bu da ortalamada işte bir önceki yıla göre bir tık daha aşağıda gibi görünüyor. Ama bizi yanıltmasın bu rakamlar. Çünkü bir hafta bir bayram tatili yaşadık. O her zaman figürleri biraz oynatıyor yılları itibariyle. Geçen seneye benzer rakamlarla gidiyoruz satışta. Ama genel yılın devamına bakarsak geçen yıla yine aynı rakamlara yakın, belki de bir tık daha üzerinde kapatabileceğimizi tahmin ediyoruz.
0: Peki segmentler açısından bakarsanız yılın ilk 6 ayında özellikle hangi segmentlerde hareketlilik gözlemlediniz?
1: Her zamanki gibi konut tabii ki, çünkü Türkiye'de en büyük ihtiyaç konut, barınma, dolayısıyla en çok o segmentte harekete gördük. Geçen yılla bu senenin konutta ipotekli satışlarını kıyasladığımızda bir miktar daha fazla ipotekli satış yapıldığını görüyoruz. Yani krediler her ne kadar kontrol altında olsa da geçen sene toplam satış içerisinde kredilerin payı %15 civarındaydı. Bu sene %20 gibi seyrediyor şu anda ilk 6 ayda. Bu da aslında kredi kullanımı için ciddi bir talep olduğunu, ancak bu ipotekli satışların artışının olabilmesi için de kredi faizlerinin düşmesi gerektiğini gösteriyor. Faizler düşse bile şu anda kredi kullanımında bazı sınırlamalar var. Örneğin ailede bir kişinin evi varsa, yani eşlerden birinin evi varsa, ikinci ev için kredi alma imkanları çok limitli, hatta yok denecek kadar az. Bu tür sıkma politikaları devam ettiği sürece bu oranların çok da yükselebileceğini tahmin etmiyorum. Onun da başka sakıncaları var tabii. Arttırırsanız eğer kredi kullanımını, enflasyona negatif etki ediyor. Ayrıca pozitif etki ediyor, yükseltiyor yani. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da yılı geçen seneye benzer rakamlarla devam ettiriyoruz. Sadece ipotekli satışlarla bir tık daha yukarıdayız.
0: Peki ilk kez ev alacaklar mı, yoksa yatırım için alanlar mı? Neler gözlemliyorsunuz bu alış görüntüsünde?
1: Yatırımcı yok gibi. Daha çok oturmak için ev alanlar ev almaya çalışıyor. Bir de gayrimenkule her daim inancı olanlar. Onun dışındakiler eğer ellerinde bir para varsa mevduatta değerlendirmeyi uygun görüyorlar. Çünkü mevduat faizleri de şu anda son derece yüksek. Dolayısıyla paradan para kazanmaya çalışıyorlar ki hiç istenilmeyen bir ekonomik durum aslında bu. Satışlara baktığımızda da yani stok piyasasına yılın ortalarında bir miktar azalsa da satılmış, yani yılın ayın birinci ayından itibaren, yılın ilk gününden bu yana stok miktarının da bir miktar azaldığını görüyoruz. 600 binler civarında başlamıştı yılı satış arayan mülk sayısı, şu anda 500 küsurlarda bir miktar azaldı. Dolayısıyla aslında hep gördüğümüz şey, yatırımcıdan ziyade oturmak için ev alan veya kullanmak için mülk alan kişiler diye değerlendirebiliriz. Sema Hanım, bir de tabii tasarruf finansman sistemleri çok devreye girdi. Evet. Artık ipotekli konut satışına ulaşamayan kişiler tasarruf finansman sistemlerine ciddi şekilde yöneliyor. Farkındaysa yatırımcılarımız ya da işte izleyicilerimiz, 5 ayda teslim süresi, paranın teslim süresi tasarruf finansman sistemlerinde şimdi 6 aya çıkarıldı. Çünkü çok ciddi bir talep oluştu orada. Sözleşme büyüklüklerini sınırlamaya getirdiler. O da piyasayı soğutma amaçlı yapılan ek önlemler diye değerlendirebiliriz.
0: Tabii mevcut faiz seviyeleri konuta erişmek konusunda oldukça da belirleyici. Ne durumda?
1: Nasıl etkiliyor? Faiz tabii şu anda her daim konut kredisine ulaşmak mümkün olduğu zaman maaşının ya da gelirinin bir kısmını konuta yatırmak isteyen yatırımcının arttığını görüyoruz. Fakat şu anda ödeme imkanınız olsa bile üzerinizde bir konut varsa ailedeki bireylerden, eşinizin ya da sizin

0: İkinci bir konut alımı için kredi verilmiyor. Yani çok az. Yani toplam rakamın %5'i kadar. Dolayısıyla şu anda ona erişemiyorsunuz. Yani paranız olsa bile erişemiyorsunuz. Ancak ilk evini alacak olan aile fertleri için, yani oturmak için demek lazım buna, konut kredisi imkanı var. O da 10 yıllık bir kredide, yani 120 aylık bir kredide 1 milyon için 30 bin lira aylık ödemeler seviyesinde, 30-38 bin arasında bankalar arasında değişiyor.
1: Son dönemde de tabii konut fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi tartışmaları var. Tabii bu her dönemde var. Sizin değerleme uzmanı olarak sahadaki gözleminiz ne?
0: Bence fiyatlar reel piyasada geriye doğru gidiyor. Konut fiyat endeksi açıklanıyor TÜİK tarafından ve gördüğümüz şu anda %24,5 seviyelerinde konuttaki artış. Reel enflasyonun bir tık gerisinde olduğunun da farkında oluyoruz dolayısıyla. %20-25 gibi. Ama bence gerçekte alım satım hızı, yani piyasada mülkün stokta kalması ve satılması hızı çok yavaşladı. İlanları takip ettiğinde görüyoruz ki mülk satışa çıkıyor. Normalde bir mülkün 6 ay içerisinde satılmasını beklersiniz. Daha uzun süre mülkün satışta kaldığını, fiyatını bu arada indirerek müşteri bulmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ya da zorunlu değilse satmamaya çalışıyor kişiler. Dolayısıyla reel piyasada bence ciddi bir geri gitme var. Önümüzdeki dönemde ne olacak sorusu aslında ekonomik gelişmeler, işte ekonomik hayattaki, dünyadaki ekonomik politikalardaki gelişmeler, istikrar jeopolitik gibi konulara bağlı. Tek bize ait bir durum değil maalesef. Ama bu şekilde devam edilirse piyasanın bence biraz daha soğuyacağını düşünüyorum. Fiyatların bir miktar geriye gideceğini ya da aynı yerinde kalıp enflasyona karşı bir miktar geri gideceğini düşünüyorum. En iyi ihtimalle mevcut yerinde kalacaktır.
1: İstanbul özelinde baktığımız zaman tabii deprem dönüşümü, yeni projeler ve gelişen bölgeleri de göz önünde bulundurursak gayrimenkul değerlerini bu başlıklar nasıl şekillendiriyor?
0: İstanbul şu aralar aslında eskisi kadar revaçta değil. Çünkü çok pahalı metrekare fiyatları. Erişilebilir olmadığı için aslında Anadolu'da daha büyük hareket görüyoruz. En fazla aslında artış nerede diye düşündüğümüz zaman aslında Güneydoğu Anadolu'da olduğunu görüyoruz. Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, işte Bingöl, Elazığ, işte Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari gibi bölgelerde olduğunu görüyoruz. %33, %30-33 seviyelerinde. Türkiye ortalaması %24 iken, 24,5 iken bu bölgelerdeki artış daha fazla. Dolayısıyla aslında Anadolu şehirlerimiz daha kıymetli, değer artışları daha yüksek iller şu anda. Bir de dikkat çekici bir bölge bence Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz, Artvin, işte Rize, Ordu, Gümüşhane gibi bölgelerde Türkiye'nin ortalamasının üstünde bir artış var. İstanbul bir tık yine yukarısında, yani %25 civarında. Ama Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in ciddi şekilde diğer şehirlere göre daha pozitif olduğunu söyleyebiliriz.
1: Tabii şunu söyleyebilir miyiz? Yani yatırımcının ilgisi o bölgelere doğru kayıyor. Gözle görülür belirtileri var mı?
0: Yatırımcının ilgisi bölgeye mi kayıyor diye yorumlamak lazım, yoksa o bölgedeki insanların artık konut alabilecek duruma geldiğini mi düşünmek lazım, yoksa fiyatların aslında daha erişilebilir bir hale geldiğini düşünmek mi lazım? Bunu biraz yorumlamak gerekiyor. Bence yatırımcı Anadolu'da kendi şehirlerinde yatırım yapmaya çalışıyor olabilir. Bunu verebilecek bize bir doğru bir istatistik maalesef yok. Sadece tahmin yürütebiliyoruz.
1: Kentsel dönüşümü de konuşalım. Çünkü Türkiye'nin gayrimenkul geleceğinde oldukça önemli bir başlık kentsel dönüşüm. Bu sürecin hızlanması arz, talep ve fiyatlar üzerinde nasıl etki sağlayabilir?
0: Şimdi bu Yarısı Bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüm hızlanmıştı. Ayrıca bunun üzerine bir de şu anda 3 milyon lira bir kredi konuşuluyor. Dünya Bankası kredisi. Bunu da ilave ettiğiniz zaman kentsel dönüşüm çok ciddi şekilde hız kazandı. Özellikle arsa fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde, arsa fiyatlarının düşük olduğu bölgelerde hala sıkıntı var. Kentsel dönüşümde mülklerin, yani bir de ruhsatlarına bakalım istiyorum ben, bir tek ona değil. Bugün Türkiye'de hala 10 konuttan 3'ü iskan ruhsatı almıyor. Yani yılın ilk çeyreğinde 232 bin ruhsat alınmış durumda. 163 bin ise yapı kullanma izni, yani iskan alınmış durumda. Yani mülklerin hala çok ciddi bir miktarı iskan almıyor. Kentsel dönüşüme dönüp baktığımız zaman da aslında yatırımcıların hep arsa değerinin yüksek olduğu yerlerde yatırım yapmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü oralardaki mülkleri satabiliyorlar. Oralardaki mülklere talep var. Onlar kar getirebiliyor. İnşaat maliyetleri bugün metrekarede 40 bin TL civarında, çok yükselmiş durumda. Ona baktığınız zaman mülkü satabileceğiniz kolay talep gören bölgelerde kentsel dönüşüm daha hızlı şu anda.
1: Yeni konut üretimini de sormak istiyorum. Arz talep dengesi nasıl şu anda?
0: Şu anda özellikle kurumsal yatırımcılar gayrimenkul üretiminde son derece çekimser. Devletin ciddi yatırımları var biliyorsunuz. Emlak konut, TOKİ gibi üretim yapıyorlar. Erişilebilir bir konut üretmeye çalışıyorlar ama orada bile metrekare fiyatları ciddi yüksek. Çünkü maliyetler yüksek, yani onların da yapabileceği çok bir şey yok. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman üretimin limitli olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıllara göre baktığımızda inşaat ruhsatı alım sayısında hala eksik teklikler var 4 sene öncesine göre. Kurumsal yatırımcının gayrimenkul yatırımı konusunda tedbirli olduğunu söylemiştik. Yani o devam ediyor. Bu piyasa koşullarında da hala devam edecek gibi görünüyor. Seçiciler kentsel dönüşüme yönelip daha az risk almak istiyorlar. Bu şekilde bir piyasa görüyoruz şu anda.
1: Yabancıların Türkiye'den konut, gayrimenkul alımı konusunda rakamlar ne söylüyor? Nasıl bir durum, nasıl bir tablo var?
0: Yabancılar gidiyor. Yani yabancılar alımlarını yaptılar. Şu anda toplam satış içindeki payı 1.3'lere düştü. 4-5 sene önce %5 civarındaydı bu rakamlar. Şu anda ortalama 6 ayda 9 bin civarında konut satılmış durumda. Bir önceki yılda 10 bin civarındaydı. Yani istikrarlı bir seyir var. Öyle çok bir talep yok. Daha durgun bir piyasa görüyoruz yabancı nezdinde. Onun da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Daha düşeceğini düşünmüyorum. Tahminim yılda ortalama 10-12 bin civarında biz yani ayda hemen 1000 civarında, 1000-1500 civarında konut yabancılara satılacaktır. Önümüzdeki dönemde de bu rakamların ekstra bir fiyat indirmesi, vatandaşlıkla ilgili bir düzenle bulunmaması durumunda değişeceğini çok tahmin etmiyorum.
1: Peki yabancı yatırımcının ilgisi nerelere kayıyor? Hangi bölgelere, hangi ülkelere?
0: Yabancı yatırımcı ciddi bir şekilde vatandaşlık için gelmişti Sema Hanım. Vatandaşlıkla ilgili alımları bitirince o talep azalınca başka ülkelere doğru yöneldiklerini görüyoruz. Özellikle Yunanistan çok ciddi bu konuda bir talep alıyor şu anda. Bulgaristan, Portekiz civarında ilgiler olduğunu görüyoruz. Yabancı satış alımlarda dış ülkeler gelenlerin. Dolayısıyla o büyük bölgelere kayıyor, o ülkelere kayıyor. En büyük ağırlık da vize konusu. Vize alımında ciddi sorunlar olduğu için yabancı yatırımcı da Türkiye'den ziyade diğer ülkelerde yatırım yaparak vize sorununu da çözmüş olmaya çalışıyor. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz.
1: Tabii gayrimenkul sadece konut değil. Bunun ofisi var, lojistiği var, turizm var. Aynı zamanda ticari gayrimenkul var. Bunların hangisinde, hangi alanda fırsat görüyorsunuz bu dönem?
0: Şimdi ofis sektörü yaklaşık bir 3 yıldır çok durağan, çünkü yeni ofis üretilmedi. Ama bu dönemde son işte bir 6 aydır yeni ofis üretilmediği için kiralık fiyatlarında artış görüyoruz ofiste. Arsa zaten kendi içinde her zaman, her daim güzel bir yatırımdır, riskli bir yatırımdır, kar getiren bir yatırımdır, yüksek risk, yüksek getiri dediğimiz bir yatırımdır. Dolayısıyla şu anda onlarda da, arsada da hala bence fırsat var. Eğer uygun fiyatta arsa bulabiliyorsanız, o da çok zorlaştı. Satmak zorunda olmadığı sürece kimse mülkleri satmıyor. Otel konusu ise bambaşka. Şimdi otel konusunda Türkiye çok ciddi yatırımı olan bir ülke. Antalya dünyanın en fazla yatak sayısı olan bölgesi açık ara. ciddi otel el değiştirmeleri de oldu son 5 senede. Ama otelde şöyle bir problem var. Turizme gelenlerin ciddi bir rekabet problemi var. Türkiye'de yeme içme artık çok pahalı olduğu için bu doldur boşalt otelleri dışındaki turizm otellerinde şu anda bir duğanlık görüyoruz. Oda sayılarında, oda doluluklarında yükselme yok. Aksine bir düşüş var. Bu da aslında Türkiye'deki yeme içme maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklanıyor. Bugün restoranlarda ödediğimiz parayı Avrupa'daki restoranlarla kıyasladığımızda aynı rakamlara geldi. Hatta daha pahalı olan yerler var. Böyle kıyasladığınız zaman turizm için gelen özellikle yabancı hatta Türk turizm kullanıcısı başka ülkeleri tercih ediyor. Vize alabiliyorsa Avrupa'yı, Yunan adalarını tercih ediyor. Avrupa'dan gelen işte İtalyan, İngiliz, Alman turizm kullanıcıları ise artık başka yani İspanya gibi işte ülkeleri, İtalya gibi ülkeleri, Fransa'nın güney sahillerini tercih eder oldular. Çünkü Türkiye pahalı hale geldi. Turizmde de böyle bir handikap var. Dolayısıyla turizm yatırımcısı da böyle bir sıkıntı yaşıyor.
1: Konut arzı, talep, kira dengesi açısından baktığınızda önümüzdeki kısa dönemde beklentileriniz neler?
0: Şimdi konut arzında daha önce bahsettiğim gibi çok büyük bir artış beklemiyoruz. Kentsel dönüşümde hareketlilik devam edecek. 2026'da kentsel dönüşümün devam ettiğini, yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştiğini göreceğiz. Ama bence 2027'de de ister istemez devletin verdiği teşvikler ve Dünya Bankası kredi avantajları kentsel dönüşümde devam etmek zorunda. Türkiye kentsel dönüşümün tamamlaması için daha 5 yıla ihtiyaç duyuyor. En azından ciddi bir kısmını tamamlaması için. Hepsini hiçbir zaman tamamlayamayacağız. Bu alanda konut ve ticari de yani ofis, dükkan gibi değişimli devam edeceğini görüyorum önümüzdeki dönemde. Ağırlıklı kentsel dönüşüm. Üretici açısından büyük böyle 700'lü, 1000'li, 2000'li konut üretimini şu anda direkt olarak devlet desteği olmadan yapılması çok zor. Yani bu tür projelerin emlak konut, işte TOKİ işbirliğiyle devam edeceğini öngörebiliriz önümüzdeki dönemde. Ofis projesi yapmaksa çok zor çünkü kiralama yapacaksınız, onunla bir gelir elde edeceksiniz. İlk önce yatırımı yapmanız lazım. Sermaye maliyetleri bu kadar yüksekken 2026'da ilave ofis yatırımları göreceğimizi çok düşünmüyorum. Dolayısıyla o alanda zor. Otelse şu andaki durumda baktığımızda yeni oteller ancak butik alanda dünya gelişiyor. O alanda yeni yatırımlar görebiliriz. Tek tük çok fazla yatak sayısı olmayan daha çok 40-50 odalı otellerin geliştiğini göreceğiz diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Hemen hemen özetleyebileceğimiz sektörün görünüşü bu şekilde.
1: Bir yatırımcı tabii bugün gayrimenkul alırken özellikle nelere dikkat etmeli Cansel Hanım?
0: Şimdi oturmak için konut alıyorsanız mesela bir konut yatırımcısıysanız oturmak için alıyorsanız birçok faktör var. Metrekare mi sizin için önemli? Evden çalışıyorsanız ulaşım önemli değil. Ama eğer ulaşım sizin için önemliyse günde belli bir zamanınızı ulaşımda harcıyorsanız, toplu taşıma kullanıyorsunuz o zaman toplu taşıma akslarında yatırım yapmalısınız. Oralarda oturmayı düşünmeniz lazım. Çocukların okulu çok önemli. Şu anda okul ciddi bir problem. Aile bütçesinde ciddi bir maliyet. Konut kira gideri gibi ciddi bir maliyet haline geldi. Devlet okulları bile maliyetli. Dolayısıyla yatırımcı olarak düşünüyorsanız o zaman nerede oturacağınız ulaşım, metrekare ve ihtiyaçlarınız da belirlenmesi lazım. Küçük çocuğunuz varsa o zaman anne babanız size yardımcı olanlar nerede, onlara ne kadar uzaktasınız, onlar size ulaşabiliyor mu, onlar önemli hale geliyor. Bugün Türkiye'de bence hepinizin atladığı bir konu var. Köylerimiz boş. Köye geri dönüş projeleri var. Bunlar önemli projeler. Devlet de destekliyor. büyük şehirlerde özellikle uzaktan çalışanların bence artık Anadolu'ya doğru yönelme zamanı geldi. Oradaki yapı stoğunun yenilenmesi, oradaki yapıların kullanılması ciddi şekilde Türkiye'deki konut ihtiyacına yardımcı olacaktır. Eski yapıların yenilenerek tekrar ekonomiye kazandırılması. Dolayısıyla bir de bunları değerlendirmeyi düşünmemiz gerekiyor.
1: Tabii yatırımcıların özellikle önemsediği konulardan biri de teknoloji altyapısı. Öyle değil mi projelerde? Tabii. Oradaki gözlemleriniz neler? Çünkü hızla değişen bir dünya, teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada bu da önemli değil mi gayrimenkul alırken?
0: Şimdi gayrimenkul alırken altyapı yatırımları artık çok önemli. Çünkü teknolojisiz hemen hemen hiçbir şey olmuyor artık. Büyük projelerde ya da küçük binalarda bile bu yatırımların yapılmaya başlandığını görüyoruz artık. Köylerimize bile bu yatırımların gitmesi gerekiyor. Kasabalara. Ama önümüzdeki dönemde muhtemelen uydu bağlantılı bu yayınları alacağız. Çok yakın bir gelecekte. Dolayısıyla aslında altyapı yatırımlarından ziyade uydu üzerinden bu imkanları sağladığı zaman sistem her yer bize eşit uzaklıkta olacak. Yani İstanbul'un merkezindeki bir semtle işte Hakkari'nin dağlarındaki bir teknolojik altyapı ulaşımı uydudan sağlandığında ikisini de aynı kalitede alabildiğini çok yakın bir gelecekte göreceğimize inanıyorum. O zaman her yer bize çalışma imkanını sağlayacak. Bu bize teknolojik gelişim COVID'le birlikte geldi biliyorsunuz. Uzaktan çalışmayı öğrendik, uzaktan bağlanmayı öğrendik, uzaktan toplantı yapmayı öğrendik. Yeter ki altyapımız sağlam olsun, bağlantı kalitemiz yüksek olsun. Bu da önümüzdeki dönemde, yakın gelecekte birçok gayrimenkul yatırım projesinde geliştiği gibi Anadolu'da da gelişecek. Çok uzak bir gelecekte olduğunu da düşünmüyorum. Özellikle ofis projelerinde altyapı yatırımları, teknolojik altyapı yatırımları çok önemli hale geldi. Bulut sisteminde devreye girmesiyle artık her yerden her şeye ulaşabilir durumdayız.
1: Önümüzdeki dönemde gayrimenkul sektörünün en önemli dönüşüm başlıkları sizce neler olacak? Örneğin önümüzdeki 5-10 yıl içinde.
0: Bu çok zor bir soru bu aslında.
1: Beklentiniz.
0: Beklentim. Yani şey bazında mı konuşuyoruz? Hangi gayrimenkul türü bazında mı konuşuyoruz? Değişiklikler bazında mı konuşuyoruz? Aslında
1: evet, dönüşüm başlıkları. Neler değişecek gayrimenkul sektöründe?
0: Bence yatırımdan ziyade artık kullanıcı tercihleri önemli olacak. Ben küçük alanlara ister istemez yerleşmek zorunda kalacağımızı görüyorum. Çünkü metrekare pahalı, metrekare üretimi pahalı, inşaat maliyeti yüksek, bütün dünyada böyle. Dolayısıyla daha küçük alanlara yerleşeceğiz. O zaman ne olacak? Daha verimli proje tasarlamamız gerekecek. Daha verimli alanlarda daha minimal yaşamayı öğrenmemiz gerekecek. Daha kalabalığı daha küçük alana yerleştirmeyi becermemiz gerekecek. Mesela dünyada işte birçok ülkede dolap taşınmıyor. Bizim ülkemizde dolap taşıyoruz. Mesela çok basit bir örnek. Projelerin içinde kendi dolapları olacak. Dolayısıyla yaşam şekilleri değişirken daha minimal alanlarda daha feasible yaşamayı öğreneceğiz. Ofisler için de bu böyle gerekecek. Mesela konut projelerinde yatak odasına bir niş yaparak işte insanların orayı ofis olarak kullanmasını sağlamak gibi alan fizibilitesi, ofis alan dengesi kurmaya çalışacağız. Bu türlü bir değişiklik bekliyorum. Daha küçük ofislerin kullanılmasını bekliyorum. Daha eskiden masa yerleşimi olurken şimdi kim geliyorsa ofise onu kullanabileceği soft desk dediklerimiz, herkesin kullanabileceği ortak masaların kullanımıyla alanların daha küçüleceğini düşünüyorum ofis sektöründe. Bunlar benim genel olarak sektörden beklentilerim.
1: Teşekkür ederim yayına katkılarınız için. Kolaylıklar size de. Keyifli bir gün olsun Cansel Hanım.
0: Size de çok teşekkür ederim, izleyicilerimize de.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi ile TÜİK'in konut ve iş yeri satış istatistikleri de açıklandı dedik. Veriler konut fiyatlarının yıllık bazda artmayı sürdürdüğünü ancak reel olarak gerilediğini, satışlarda ise özellikle ipotekli işlemlerde güçlü artış yaşandığını ortaya koydu.
2: Konut piyasasında Haziran ayının görünümü belli oldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları Haziran ayında aylık %2 arttı. Endeks 231,5 seviyesine yükseldi. Konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak %24,5 artarken enflasyondan arındırılmış reel bazda %5,8 geriledi. Böylece konut fiyatlarında reel kayıp sürmüş oldu. Üç büyük ilde de fiyat artışı devam etti. Haziran ayında İstanbul'da konut fiyatları aylık %2,1, Ankara'da %1, İzmir'de ise %3,1 yükseldi. Yıllık artış İstanbul'da %25,3, Ankara'da %25,5, İzmir'de ise %22,6 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı konut ve iş yeri satış istatistikleri ise satış tarafında hareketliliğin sürdüğünü gösterdi. Haziran ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %15,8 artarak 129.979'a ulaştı. İlkel konut satışları %23,1 artışla 43.406'ya çıkarken ikinci el satışlar %12,5 artarak 86.573 oldu. Toplam satışların 3'te 2'sini ikinci el konutlar oluşturdu. Faizlerdeki gerilemenin etkisi krediyle yapılan satışlara da yansıdı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %72,1 artarak 25.993'e yükseldi. Diğer satışlarsa %7,1 artışla 103.986 olarak kaydedildi. Yılın ilk 6 ayında toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 azalarak 699.516 oldu. Buna karşın ipotekli satışlar aynı dönemde %32,2 arttı. Yabancılara yapılan konut satışları da Haziran ayında %20,1 artışla 2015'e çıktı. En fazla satış 381 konutta Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken Ukrayna ve İran vatandaşları ilk 3 sırada yer aldı. İş yeri satışlarında da yükseliş dikkat çekti. Haziran ayında toplam iş yeri satışları %19,2 artarken ipotekli iş yeri satışları %86,7 yükseldi.
1: Gayrimenkul piyasasında rakamlar kadar beklentiler, trendler ve yatırım kararları da büyük önem taşıyor. Konut satışlarından fiyat hareketlerine, finansmandan yeni yatırım bölgelerine kadar sektörün tüm dinamiğini konuştuk. Şimdi sadece birkaç dakikalık bir aramız olacak. Birazdan KOBİ platformuyla karşınızda olacağım.

0: Akçera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: Duratile Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Halkbank'ın

0: formuyla karşınızdayım. Değerli bir konuğum olacak. Birazdan KOBİ platformunda Baran Kaya, KOBİ AI kurucusu bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Öncelikle 2026'nın ilk yarısını değerlendirmek istiyorum. KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunda nasıl bir tablo var şu anda Baran Bey?
1: Bu ilk 6 ayda ekonomide biraz bu daralma ile KOBİ'ler çok rahat bir dönem geçirmediler. Fakat dijitalleşme tarafında büyük destekler çıktı. Bu da güzel bir fırsat oldu KOBİ'ler için. 20 milyon TL'ye kadar bir destek var ve devlet burada faizin %20 puanlık kısmını, yani 20 puanlık kısmını %20'si karşılıyor. Bu aslında reel anlamda negatif faiz demek. Büyük bir fırsat. Dolayısıyla KOBİ'ler oldukça ilgileniyor bu dijitalleşmeyle, fakat henüz adım atmadı, çoğu atmadı. Tabii ki başlayanlar var, beklediğimiz kadar hızlı ilerlemiyor açıkçası. Henüz bir değerlendirme aşamasında birçoğu.
0: Tabii yapay zekanın öneminin farkında KOBİ'ler de, ama belki de nereden başlaması gerektiğini bilmiyor. İlk adım ne olmalı?
1: Evet, önemli sorunlardan bir tanesi bu, nereden başlaması gerektiğini ve ne şekilde başlaması gerektiğini, bu ikisi var. Burada nereden başlamalı? Ben küçük başlamayı öneriyorum. Tabii ki büyük düşünmek lazım. Hani nihai hedefi göz önünde bulundurmak lazım. Fakat komple şirketi yapay zekaya geçirmek değil, küçük adımlarla geçmek gerekiyor. Bu şekilde çok daha sağlıklı ilerleniyor. Sonuçları alarak, görerek. Burada en çok zaman kaybettiren işler, en çok hata yapılan işler ve en çok para kaybettiren, bu hatalar para kaybına da sebep olabiliyor. Bunları bir analiz etmek lazım. Ve birkaç hafta içinde hayata geçebilecek küçük bir projeyle başlamak çok önemli. Çünkü hem şirket içinde bir direnç oluyor, hem de patronlar bu bilgi bombardımanı içinde bir karar tam verecekken yeni bilgiler geliyor ve sürekli bir analiz aşamasında takılıp kalabiliyorlar. Burada bir yerden hani küçük de olsa başlamaları çok önemli.
0: Tabii yapay zeka elbette sadece büyük şirketlerin değil, küçük şirketlerin de kullanarak daha fazla faydayı alma alanında duruyor. En hızlı faydayı hangi alanda sağlayabilir KOBİ yapay zekayla?
1: Çok doğru. Özellikle de hatta küçükler büyüklerden avantajlı durumda olabiliyor. Çünkü büyüklerin yön değiştirmesi o kadar kolay değil. Bir değişim o kadar hızlı olamıyor. Küçüklerde oysa çok daha hızlı adım atılabiliyor. Ben birkaç örnek vereyim. En yaygın bizim, hani bize gelen taleplerden en çok fayda sağlanan satın alma tarafından başlanabilir. Çünkü satın alma işi büyük oranda veriye odaklı. İşte stok analizleri, geçmiş satın alma bilgileri, tedarik süreleri gibi hep veriyle ilgili kısımlar ağır basıyor. Bu uygun. Teklif hazırlama, bir taslak oluşturma, bu çok uygun. Özellikle sık teklif hazırlayan, tekliflerin hazırlanması uzun zaman alan şirketlerde çok fayda sağlıyor. Bu da veriye dayalı. İşte belli bilgilerin toparlanması, maliyet hesaplarının yapılması ve belli kurallara göre bir kar marjı vesaire hesaplayıp ödeme planlarının planında hesaba katılarak nihai teklifin istenen formatta oluşturulması ciddi zaman kazandırıyor ve hata yapılmasını önlüyor. Kar marjını istenen sınırlar içinde garantiye alıyor. Hem rekabetçi fiyat ama hem de para kazandıracak fiyat şeklinde. Teknik destek konusunda faydalanılabilir. Özellikle bilgili çalışanların iş değiştirmesi durumunda büyük sıkıntı yaşayabiliyor şirketler. Dolayısıyla yapay zeka ajanı eğitildiğinde sürekli aynı kalitede desteği verebiliyor. Gerek çalışan şirket çalışanlarına, gerek şirket dışına, iki türlü de kullanılabiliyor bu. Bunlar öne çıkan ama bunlarla sınırlı değil. Hani e-mailleri okuma, analiz etme, yönlendirme, satış raporlarını analiz etme ve müşterileri de bu raporlardan tanıyıp satış ekibini doğru müşterilere doğru zamanda yönlendirme, gene istenen konular. Ve birçok veriyi bir araya getirip farklı yazılımlarda

0: Ki yönetimin karar vermesini kolaylaştıran, önemli noktalara dikkat çeken şekilde kullanılabilir gene yapay zeka. Bunlar hani en yaygın talep gören bunlar diyebilirim özetle.
1: Diyebilir miyiz Baran Bey, maliyetleri düşürme, verimlilik artırma ve gelir yaratma konusunda somut faydaları olur mu?
0: Kesinlikle gene gerçek örnek vereyim. Bir satın almadan başladım, oradan ilerleyeyim. Bizim satın alma ajanı geliştirdiğimiz bir şirkette 3 ay içinde gerçekleşti bu. Stok maliyetleri, stoğa yatırdıkları para %20 azaldı. Daha az stok tutabildikleri için. Fakat bu azalmaya karşılık ürünleri stoktan anında teslim edebilme oranları %15 yükseldi. Çünkü doğru ürünü doğru stoklarında tutmuş oldular. Ve gereksiz ürünleri stoklarında azaltmış oldular. Ve bunun geri dönüşü bu yapay zeka ajanına yapılan yatırımın 10 katı oldu sadece 3 ayda. Dolayısıyla ciddi bir rekabet avantajı. Bu kadar bir geri dönüşle hem daha çok para kazanabiliyorsunuz, bunu fiyatlara indirim olarak yansıtabiliyorsunuz, müşteri memnuniyetini artırma şeklinde de kullanıyorsunuz aynı zamanda ve daha çok para kazandığınız için farklı yatırımlar yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla birçok örnekte benzer durum var.
1: Yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri tabii en çok tartışılan konulardan biri de yapay zeka acaba işimizi elimizden alacak mı? Bu korku ne kadar gerçekçi ve aslında yapay zeka nasıl konumlandırılmalı?
0: Bu korku oldukça gerçekçi. Yapay zeka işimizi almayacak. Fakat yapay zekayı iyi bir şekilde kullanan başka çalışanlar, kullanmayanların işini elinden alacak. Bu geçmişte de buna benzer teknolojik gelişmelerde yaşanan bir durum. Ve burada korkarak uzak duranlar, yapay zekadan uzak duran çalışanlar ne yazık ki kendilerine bu noktada zarar veriyorlar. Bir an önce bunu kullanmadıkları için. Yeni çalışanların korkusu daha çok işte onun saatler harcayarak yaptığı bir işi yapay zeka hızlı bir şekilde yapar ve o işsiz kalır korkusu var. Yöneticilerde, yönetim kademesine gelmiş olanlarda yapay zeka karar sistemine de fayda sağlıyor. Veriye dayalı karar vermeli. Dolayısıyla bu karar mekanizmasındaki etkim azalır mı korkusu var. Uzmanlar da hani benim bildiğim şeyleri yapay zeka da bilirse eski gücümü kaybeder miyim korkusu var. Fakat burada kendilerini farklı konumlandırmak önemli. Yapay zekayı yeni bir çalışan kullandığında çok daha fazla iş üretebilir. Bir yönetici çok daha sağlıklı karar verebilir. Bir uzman çok daha sağlıklı görüşler bildirebilir. Çok daha fazla konuda yorum yapabilir. Dolayısıyla hani bakışa bağlı, rakip olarak mı görüyorsunuz, iş ortağınız olarak mı görüyorsunuz? Bu çok şey değiştiriyor.
1: Tabii yapay zeka ile çalışırken çalışanların da yetkinliklerini arttırması gerekiyor, öyle değil mi?
0: Kesinlikle kendilerini böyle hani verilerin içinde boğulmuş birisi daha çok yapay zekayı en iyi nasıl kullanırım, nasıl denetlerim, hataları nasıl fark ederim, geliştiririm, buradan nasıl stratejik bir fayda sağlarım, buradan kazandığım zamanla ilişki geliştirme, işte diğer şirketlerdeki veya şirket içindeki diğer çalışanlarla ilişki geliştirerek, çünkü insanın yapay zekanın yapamadığı, insanın yapmak zorunda olduğu kısım bu. Sağlıklı ilişkileri yürütme kısmı, bu tarafa nasıl odaklanırım, buraları geliştirmek, zaman ayırmak, onları çok daha aslında zevkle çalışan ve daha etkili çalışan haline getirecektir.
1: Mavi yaka vardı, beyaz yaka var, hala var. Bunları biliyorduk. Şimdi mor yaka var.
0: Evet.
1: Mor yaka ne demek? Hangi çalışan mor yaka? Baran Bey.
0: Mor yaka bizim bu yapay zeka ajanlarına koyduğumuz isim oldu. Bunun özellikle farklı bir çalışan türünü olduğunu vurgulamak için böyle farklı bir renk seçtik. Ve mor da yapay zeka ile biraz özdeşleşmiş bir renk. Mor yaka gerçekten bu bir yazılım gibi değil de bir çalışan gibi düşünmek çok fark yaratıyor. Çünkü genelde bizim demolarımızda hadi bir demo yapın. Hani bu bir sanki CRM gibi, ERP gibi bir yazılım gibi düşünüyor. Fakat bu bir çalışan öğreniyor, sizin ihtiyacınıza uyum sağlıyor. Dolayısıyla demo başka bir şirketin çalışanının demosu diğer şirket için

0: çok da bir şey ifade etmiyor. Oraya özel olacak. Hani yeni bir işe birisi alındı, o şirkete uyum sağlayıp işleyişi öğrenmesi bir zaman alıyor. Ondan sonra gerçek faydayı görebiliyorsunuz. Yapay zekayda bu yüzden bir çalışan gibi düşünmek gerekiyor. Diğer çalışanlarla hem birbirleriyle hem de mavi yaka beyaz yaka çalışanlarla iletişim halinde bilgi alışverişi yapan, işte onay alma, verme, yönetilme gibi konularda fayda sağlayan çalışanlar gibi düşünmek çok daha iyi hayal etmeyi sağlıyor yapabileceklerini.
1: Ama bir de kendi başına görev alabilen, süreçleri yönetebilen yapay zeka sistemleri de yeni bir dönemin habercisi gibi görünüyor.
0: Kesinlikle evet, yönetebiliyor. Yani siz ona ne kadar yetki verirseniz, hani şunu sen yönet ya da ne yapılmasını önerdiğini söyle, ben onay vereyim. Bu arada yapay zekaya, hataya da çok açık. Yani denetimi de elden bırakmamak, sınırlı konularda yetki vermek de problem yok ama bunun ucunu kaçırmamak gerekiyor. Mutlaka bir insan kontrolü de olmasında fayda var. Ama dediğiniz gibi işte şunlar satın alınsın diyor. Ama bu satın alınmayı bir insan denetlediğinde çok daha tabii ki sağlıklı oluyor. Bir süre sonra sıfır hataya gidebiliyor. Sürekli öğrendikçe sıfır hataya yaklaşıyor. İnsandan daha az hata yapar hale geliyor. Ama başlangıçta denetim önemli.
1: Ama yapay zekanın da bir eğitilme süreci var, değil mi? Özellikle de
0: Kesinlikle.
1: insan tarafından bir insan dokunuşu gerekiyor oradaki sürece.
0: Gerekiyor. Mutlaka eğitilmesi gerekiyor. Orada yapay zeka hem kendi kendini kontrol ediyor. Öyle bir de kuruyoruz mutlaka. Her verdiği cevabı bir de kontrol eden ve kontrol ederken nelere göre kontrol etmesi gerektiğini de öğretiyoruz. Başka yapay zeka ajanlar oluyor. Mutlaka insan da kontrol ediyor. Ve bir süre sonra bunu geliştire geliştire artık hatasıza yaklaştırabiliyoruz. Yazılımlarla da denetliyoruz zaten. Yapay zekanın çıktılarını bazı denetleyen programlar da geliştiriyoruz. İnsan, yapay zekanın kendisi artı yazılımlarla üç kanaldan denetliyoruz.
1: KOBİ'de yapay zekayı yaygınlaştırmak, sisteme oturtmak için bir KOBİ sahibi nasıl bir yol haritası izlemeli? Ne dersiniz? Öncelik olan strateji mi, yatırım mı, çalışan eğitimi mi? Siz hangisini ilk sıraya koyarsınız ve nasıl devam edersiniz?
0: Birinci sırada bence çalışanlara bir güven vermesi gerekiyor yöneticinin. Çünkü çalışanların direnç gösterdiği bir uygulama hayata geçirilemiyor. Birlikte çalışması lazım. Hani şirkete yeni birisinin işe alındığını düşün. Kimse bilgi vermiyor.
1: Evet.
0: Kimse ondan bir iş istemiyor. O zaman o kişi atıl kalır. Dolayısıyla şirket içinde direncin çözülmesi çok önemli. Küçük başlamak, biz yazılım projelerinde de bunu, yapay zeka dışındaki yazılım projelerine de bunu öneriyoruz. Proje ne kadar büyük olursa olsun küçük parçalara bölüp her bir parçayı hayata geçirerek tamamının bitmesini beklemeden sonuçları alarak ilerlemek çok kritik. Bu ikisi çok önemli ve en çok faydayı sağlayacağı yeri bulmak. Bu küçük parçalara bölerken de işte şurada biz çok hata yapıyoruz veya burada çalışanlarımız günlerini tüketiyor şunu yapabilmek için. Bunları bulup buralardan başlamak, çünkü birinci yatırımda daha en büyük faydayı sağlamış oluyor. Bu güzel bir kaynak yaratıyor, cesaret veriyor. Buradan gelen kaynakla diğerleri zaten finanse edilmiş oluyor, projenin geri kalanı. Bunları öneriyorum ben.
1: O zaman bir işveren ve çalışan açısından ayrı ayrı bakmak lazım. O dönüşüm sürecinde her iki tarafa da hangi tavsiyeleri verirsiniz?
0: Çalışan tarafında şimdi insan tabii kısa vadeli düşünüyoruz. İlk etapta şimdi birinci dakika şu olursa bunu kaybederim. Ne kazanırım tarafı sanırım bir ikinci aşamada oluyor. Hani o kadar hızlı olmuyor belki. Bunu mutlaka düşünmek lazım çünkü bu kaçınılmaz. Benim hani şeyi çok net yaşadım. Ben fotoğraf da çekiyorum. Dijital fotoğraf makineleri çıktığında usta fotoğrafçılar buna çok direnç gösterdi. Çünkü gerçekten ustalık gerektiren dijital makine yokken ve usta olmayanların yapamadığı birçok konu vardı. Hani fotoğrafı çekiyorsunuz, kötüyse gitti, görme şansınız yok onu film tab edilmeden. Fakat dijital öyle değil. Bir sürü çekebilirsiniz, içinden bir tane güzel çıkar ve direnç gösterdiler. Fakat sonuçta bu değişimi durdurmadı. Şu an artık film kullanan makine kalmadı piyasada. Burada da değişimin

0: konu riski bekliyor açıkçası. Hani ilk bu kadar sert gerçekten. Hani şu anda işte şeyi düşünün, muhasebesinin stoğunu kağıt üzerinde tutmaya çalışan bir şirket ayakta kalabilir mi? Bir zamanlar bu bir direnci gösteren oldu. Hani bunun uzağında kalmak belki hani 6 ay bir şey yapmadı tabii ki hemen yok olacak diye bir şey yok. Ama rakipleri bunu yapmaya başladıkça fark gittikçe açılacak ve bu üstüne koyarak yapılan bir şey. Hani herkes bir yıl yaptı, ben bir ayda açığı kapatırım. O da zor. Hep böyle kovalayan durumunda kalacak onlar ve gerçekten rakiplerine pazarı kaptıracaklar. Ya çok küçülecekler ya yok olacaklar. Bu bekliyor. Ve bunun da farkında çoğu KOBİ. Görüyorlar esasında. Onun için de bir an önce başlamaya hevesliler. Şu anda herkes ciddi, mesela bir bilgilendirme toplantısı, eğitim vesaire olduğunda rekor seviyede katılım oluyor. Ben hani kendimi bizimki dışında birçoklarını takip ediyorum. Ben de katılıyorum zaman zaman. Gerçekten rekor katılım var. Ve bunun yatırıma dönüşmesini de ben son çeyrekte, yani işte Ekim ayından, hatta belki Eylül'ün ikinci yarısından başlayarak çok hızla artacağını düşünüyorum. Bu yapay zeka yatırımlarının KOBİ'lerde büyük bir hızla yükseleceğini düşünüyorum.
1: Farkındalığın daha da artması için ne yapılabilir?
0: Farkındalığın daha da artması için KOBİ'lerde bununla ilgili biz olay olduğunca sosyal medyada görünür olmaya çalışıyoruz. İçerik üretiyoruz. Yeni gelişmeleri anlatıyoruz. Bir de çok hızlı ilerliyor. 3 ay önceyle bugün arasında fark var. Bu gelişmeleri anlatıyoruz. Yani bunları anlatmaya ve kullanım örneklerini anlatmaya biz devam edeceğiz. Ve tabii sadece biz değil. Herkes anlatıyor. Ne yazık ki bilgi kirliliği de var. Bunu biraz ayırmak önemli. Hani bazıları da tabii ki ticari olarak kullanıyor bu. Yapay zeka her şeye yapay zeka diyerek, yapay zeka aslında o kadar da içinde yok. Belki hiç yok. Bunu ticari olarak da kullananlar da var. O olacak. Onun önüne geçmek mümkün değil. Bunu da artık dinleyenlerin ayırt edebileceğini büyük oranda tahmin ediyorum. Bu farkındalığı biz elimizden geldiğince bu şekilde artırmaya çalışıyoruz. Şu anki sizin yaptığınız bu yayında olduğu gibi.
1: Teşekkürler yayına katkılarınız ve zengin anlatımınız için. Zaten çok merak edilen bir konu. Çok teşekkürler Baran Bey.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi de sonuçlandı. Reel sektör ve finans sektöründen 65 katılımcının yer aldığı ankette enflasyon ve kur beklentilerinde revizyon yapıldı. 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi %18,29'dan %17,83'e geriledi.
2: Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde revizyona gidildi. Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektörden 65 katılımcı ile gerçekleştirdiği ankette 2026 yılı sonu tüketici enflasyonu beklentisi %29,14'ten %29,21'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de %23,81'den %23,95'e çıktı. Buna karşılık orta vadeli görünümde iyileşme beklentisi devam etti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi %18,29'dan %17,83'e geriledi.
3: 24 ay sonraki enflasyon beklentisi %17,83'e indi. Bunlar önemli. Tabii burada bu önemli. Bir de hane halkı enflasyon beklentileri de çok önemli. Çünkü önümüzdeki döneme ait Merkez Bankası da bu anketlere bağlı çok güzel davranışsal finans anlamında yönlendirmeler yapıyor. Sözlü olarak müdahaleler yapıyor. Yani çok ciddi bir olumsuz bir şu anda bir beklenti yok.
2: Katılımcıların büyük bölümü önümüzdeki 12 ayda enflasyonun %22 ile 25 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Ankette faiz beklentileri ise büyük ölçüde değişmedi. Temmuz ayı para politikası kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi %37 olarak korundu. BIST repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de %40 seviyesinde sabit kaldı. Döviz kuru beklentilerinde ise sınırlı yukarı yönlü revizyon yapıldı. Yıl sonu dolar TL beklentisi 51 lira 47 kuruştan 51 lira 55 kuruşa yükseldi.

0: gelirken 12 ay sonrası dolar TL beklentisi 55 lira 72 kuruştan 56 lira 69 kuruşa çıktı. Büyümede daha temkinli bir görünüm ortaya çıktı. 2026 yılı büyüme beklentisi %3,2'den %3,1'e gerilerken 2027 yılı büyüme beklentisi %4,1 seviyesinde sabit kaldı.
1: Türkiye'deki barajların afetler karşısındaki dayanıklılığı da yapay zeka ile ölçülecek. Yeni nesil yapı sağlığı izleme ve erken uyarı sistemi çatlak oluşumu ve su sızıntısı gibi riskleri tespit ederek önleyici çalışma yapılmasına da imkan sunacak.
2: Akıllı telefonlardan navigasyona, sağlık hizmetlerinden eğlenceye kadar hayatın her alanında kullanılan yapay zeka, Türkiye'de barajların afetler karşısındaki dayanıklılığını da tespit edecek. Yeni nesil yapı sağlığı izleme ve erken uyarı sisteminin mimarları, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Arge aşamasındaki projenin pilot uygulama alanı Trabzon'daki Atasu Barajı olacak. Baraja kurulacak sensör ağları, kamera tabanlı görüntü sistemleri ve fiber optik algılama teknolojileriyle ortaya çıkarılacak veriler yapay zeka ile analiz edilecek. Barajın deprem, taşkın, heyelan gibi doğal afetler karşısındaki yapısal davranışı gerçek zamanlı olarak izlenebilecek. Sistem çatlak oluşumu ve su sızıntısı gibi riskleri tespit ederek önleyici çalışma yapılmasına imkan sunacak. Sistemden elde edilecek sonuçların diğer barajlar, köprü, tünel, havaalanları ve kritik altyapı tesislerine örnek olması hedefleniyor.
1: Teknoloji sadece büyük şirketlerin değil tüm işletmelerin büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor ve yapay zekada KOBİ'ler için yeni bir rekabet alanı ve yeni fırsatlar dünyası oluşturuyor. Dijital dönüşümde KOBİ'leri de konuşmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.

0: always, it stays with me.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.

0: telefonu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: 50 endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 endeksine dahil payları da kapsar.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: gününde bakalım haftaya hangi başlıklarla başlıyoruz, öne çıkan haberler hangileri?
1: Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket dönemindeki %29,14 seviyesinden %29,21'e yükseldi. Katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,81'den %23,95'e çıkarken 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %18,29'dan %17,83'e geriledi. ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının yavaşlaması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı $90 üzerine çıkarak bir ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü. Küresel ekonomideki belirsizlikler, ABD-İran savaşı ve merkez bankalarının adımları sürerken Goldman Sachs, HSBC ve Bank of America'nın da aralarında bulunduğu bankalar altın piyasasına yönelik stratejik öngörülerini güncelledi. Goldman Sachs'ın 2026 yıl sonu için ons başına $4,900'lık tahmini bulunuyor. HSBC, altının portföy çeşitlendirme özelliğini koruduğunu ancak kısa vadede yüksek reel faizler ve güçlü doların baskısıyla belirli bir fiyat aralığında kalacağını öngörüyor. Çin Merkez Bankası, ekonomide büyümenin ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalmasına rağmen gösterge kredi faiz oranlarını piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın açıkladığı karara göre bir yıllık kredi ana faiz oranı %3, 5 yıllık kredi ana faiz oranı ise %3,5 seviyesinde korundu. Böylece her iki gösterge faiz oranında da 14. ay üst üste değişikliğe gidilmedi.
0: Efendim gidelim bir de bakalım piyasalardaki fiyatlamalar bugün nasıl, haftanın ilk işlem gününde. İçeride BIST yüz endeksinde 14.069'dayız. 0.63'lük yukarı yönlü hareket var. Avrupa'da gördüğümüz gibi şu anda durum karışık. Frankfurt 0.43, Paris 0.35, Madrid 0.40 yukarıda. Londra'da ise FTSE'de 0.28 gerideyiz. Asya'da da karışık bir seyirle tamamlamıştık günü. Güney Kore'deki 4.46'lık geri çekilme dikkat çekiciydi. Hindistan 0.56 gerideyken Çin Şangay 0.85, Hong Kong 2.23 yukarıdaydı. Amerikan vadelilerde de şu an S&P 0.34, Nasdaq 0.65, Dow Jones ise 0.33 yukarıda. Buradan dönelim enerji tarafına. $90 üzerini gördük bugün. 1,5 ayın zirvesini gördük. Petrol fiyatlarındaki görünüm birazcık tabii ki enflasyon tarafı için endişe verici. Haftaya güçlü bir başlangıç oldu. Şu anda 88.12 seviye. Ham petrol 81.29'da. Doğalgaz 2.85'te, 2.20 geride. Ve ons altın 4019, gümüş 56.89'da, platinde 1601'deyiz, 0.27 yukarıdayız. Paladyumda da 1.51'lik bir yukarı yönlü hareket şu anda fiyatlamaların geçtiği nokta diyelim. Ve buradan Berna Seher Özdemir'e dönelim. Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ne dersiniz? Haftaya yine tabii petrolün yükselişi ve savaş konusunda da yine tırmanma riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir haftaya başlamış gibi görünüyoruz. Ne dersiniz? Hafta başlangıcında yine Hürmüz'lere tanker gerilimin devam ettiğini takip ediyoruz.
2: Evet, Amerika-İran arasında tekrar bu çatışma sürecinin başlamış olması piyasalarda olumsuz fiyatlamaları, risk algısında bozulmaya sebep oluyor. Baktığımız zaman petrol fiyatlarının tekrar $90 seviyesine yükselmiş olması, bundan sonra da çatışmanın uzayabileceğine dair olumsuz haber akışı şu anda piyasaları olumsuz tarafta etkiliyor. Hem enflasyon anlamında hem de cari açık anlamında çok önemli olduğu için Türkiye açısından da sonuçta yurt içi piyasalarında baskı altında bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Özellikle de tahvil tarafında yükseliş eğiliminin söz konusu olduğunu görüyoruz.
0: Peki, şimdi tabii malum bu hafta merkez bankaları da kararlarını almaya başlayacaklar. Şimdi bizimki malum 23'ünde ayın, sonra aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın da kararı, Fed 29 Temmuz'da, İngiltere 30 Temmuz, Japonya Merkez Bankası da 31 Temmuz'da. Bizim Merkez Bankası ile başlayalım. Tabii 90 dolarları gören bir petrol fiyatından bahsediyoruz. Ne dersiniz bu gündem maddeleriyle, jeopolitik riskler devam ederken ne bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan ve nasıl bir metin görme ihtimalimiz yüksek sizce?
2: Evet, burada sıkı duruşunun korunması gerektiğini düşünmekle birlikte çok da bir değişiklik olmayacağını düşünüyoruz. Bir tarafta tabii aslında Haziran ayı başında geçici bir ateşkesin verdiği etkiyle petrol fiyatlarının gerilemiş olması, bu toplantıya ilişkin ve işte Temmuz ayının başında dahil olmak üzere beklentileri daha çok politika faizi tarafında tekrar haftalık ve bu ihalelerine geçiş söz konusu diye fiyatlıyordu piyasalar. Ancak baktığımız geldiğimiz noktada şu anda tekrar petrol fiyatlarının yüksek seyrettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası işte bu sürecin başından beri, Şubat ayından beri gecelik borç verme faizi olan 40'tan piyasayı fonlamaya sürdürüyor. Bu fonlamanın devam edeceğini, bundan sonraki süreçte de özellikle işte petrol fiyatlarındaki yüksek seyre paralel sıkı tarafta kalacağını ve bu yönde de açıklamaların geleceğini söylemek mümkün. Aynı şeyi tabii küresel anlamda düşündüğümüz zaman Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısında da aynı söylemleri duyabiliriz. Çünkü en son Haziran ayında yaptığı toplantısında 25 bas puanlık bir faiz artışı yapmıştı Avrupa Merkez Bankası. Hatta geçici ateşkesin olumlu etkileri petrol üzerine yansımaya başlayınca işte Avrupa Merkez Bankası'nın çok mu erken davrandığına yönelik sorgulamalar da vardı ama geldiğimiz noktada tekrar işte bu ateşkesin bittiğini ve kalıcı bir ateşkese dönüşmediğini, petrol fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası bu toplantıda 25 bas puanlık faiz arttırımı yapabileceğini düşünenler de var ama ağırlıklı olarak Eylül ayında 25 bas puanlık bir faiz artışı daha yapabileceği bekleniyor. Ama söylemlere yine Şahin tarafta duyabiliriz. Enflasyonun gidişatına dair alacağı önlemlerden bahsedecektir. Bir taraftan işte bizim FED toplantısına da biliyorsunuz ki tabii ki çok fazla piyasalarımız önem veriyor. Sonuçta FED şu anda bütün piyasaları küresel tarafta domino etkisi yaratıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman FED'in de faiz arttırıp arttırmayacağını yönelik beklentilerin açıklanan verilerle son bir aylık dönemde şekillendiğini gördük. Ama enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, tarım dışı istihdam verisi gerilese bile çok fazla hani büyüme endişesi yaratmaması FED'in de bundan sonraki süreçte yine enflasyonu dikkate alarak hareket edebileceğini gösteriyor. Ancak tabii bu petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisinin son verilerde olmasa da bundan sonraki verilerde Amerika tarafını etkileyebilecek olması yine de FED tarafında da faiz arttırma fiyatlamalarını şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Bir taraftan işte Eylül ayı toplantısında ve yine 2026'nın sonuna kadar olan dönemde hem Eylül'de 25 bas puan, sonrasında Ekim veya Kasım'da bir 25 bas puanlık faiz arttırımlarının da söz konusu olması piyasalar tarafından beklenen gelişmeler. Faiz artışları yönünde bu beklentileri tabii ki baktığımız zaman şu anda piyasalarda faiz tarafına da yansıdığını söyleyebiliriz. Bunu işte hem Amerika tahvilleri özelinde işte 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık baktığımız zaman buradaki en azından faizin yukarı yönlü hareketini her ne kadar eskisi kadar hızlı olmasa da bu yüksek seviyelerde yatay bir seyirde Fed'in yapacaklarını beklediğini söyleyebiliriz. taraftan iç tarafa baktığımızda işte en kötüyü gördüğümüz dönemlerde bu 4-5 aylık süreç içinde jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte işte 120 dolar seviyesinde petrolün gitmesine paralel 4 bileşik seviyesine kadar inmiştik. Geçici ateşkesin etkisiyle 2 yıllık gösterge tahvilde tekrar kütlerin altına hatta gelen bir hareket yaşamıştık. Bugün ise seviyenin tekrar petrol fiyatlarının yükselmesine paralel 1.70 tarafında olduğunu görüyoruz. Burada yukarı eğilim mevcut. Dolayısıyla faizlerin yükseldiği ortamda merkez bankalarının bu hafta ve gelecek hafta yapacağı toplantılar ve burada açıklamaları tabii ki hepimizin en çok dikkat edeceği nokta olacak. Hepimiz bunları izleyeceğiz. Ama burada daha çok şahin açıklamaların yer alması olası görünüyor bugünkü görünüme bakarak.
0: Evet. Peki bu arada Fitch'in de değerlendirmesini aldık. Zaten beklentilerde bir değişiklik yoktu ama tabii oradaki mesajlar özellikle önümüzdeki dönemde bir kredi not artışının önünün açılabileceği yönünde. Ne dedi Fitch? Bir hatırlatmış olalım. Düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi kredi notunu destekleyen unsurlar arasında ve yıl sonunda enflasyonu da 29.5'a gerilemesini bekliyorlarmış. Büyüme beklentisi de bu yıl için 2.8 ve gelecek yıl içinde 4.4 diyor Fitch. Burada aynı zamanda brüt döviz rezervlerinin de yıl sonunda 167 milyar dolara ulaşmasını bekliyorlar ve de dış finansman ihtiyacındaki azalma ve sıkı para politikası duruşunun da korunacağına yönelik güven kredi notunda yükselişe yol açabilir mesajı da var. Siz nasıl değerlendirdiniz buradaki notları?
2: Evet.
0: Bu arada cevaba geçmeden şunu da ekleyeyim. Moody's'in de kredi notunu ve durağın görünümünde korumasını öngörüyoruz. Cuma günü de bekliyoruz. Bakalım oradan ne gelecek.
2: Evet, kredi derecelendirme kurumu

0: Kuruluşların açıkçası baktığımız zaman bütün açıklamaları özellikle dezenflasyon sürecinin devamı, dış finansman ihtiyacını ve işte rezervlerin durumunu Türkiye'nin gözetmesine yönelik olumlu ya da olumsuz yönde şimdiye kadar mesela 2026 senesinde dikkat ettiği noktalar olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ocak ayında Fitch aynı şekilde arttırım yaptırırken de özellikle işte görünüm tarafında pozitife çekerken de bu vurguları çok dikkat çekmişti. Hatta benim birkaç tane notum var burada. Hani düşük devlet borcundan stres dönemlerinde işte dış finansmana Türkiye'nin erişimi anlamında da vurgulara dikkat çekiyordu. Onu da yanıma aldım ki konuşabileyim diye bu konuyu. Yüksek enflasyon geçmişi Türkiye'nin olmasını ve bununla baş edebiliyor olması da yine orada çok fazla vurgulanan noktalardı. Para politikasına tekrardan özellikle işte dezenflasyon süreciyle Merkez Bankası yaptıklarıyla proaktif hareketleriyle de müdahale ediyor olmasından burada olumlu olarak yansıtmıştı. Aynı şekilde şu anda jeopolitik risklerin varlığının olduğu ortamda risklere karşı uyarmasına rağmen Türkiye'nin bu olumlu koşullarını da sıralamış olması, bunlara da göz önünde bulundurduğunu söylemiş olması dediğiniz gibi aslında eğer bu süreç tamamlanacaksa, bitecekse bir kalıcı ateşkesi ileriki dönemde ki ne kadar kısa olursa bizim için o kadar avantajlı olacaktır. Devam etmesi durumunda da yine bu derecelendirme kuruluşlarının özellikle işte enflasyonun düşüşüne paralel Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinin paralelinde işte faiz indirimlerini yapmasına paralel tekrar gelebileceğini de işaret ediyor. Bu da tabii ki olumlu olarak söylenebilir. Ama içinde bulunduğumuz süreç hem enflasyon anlamında hem de cari açık anlamında yani özellikle enerji fiyatları jeopolitik riskler nedeniyle yüksek seyirinin dış ticaret anlamında zaten bir açık yaratacağı ve sonuç itibariyle bunun cari açığa olumsuz etkisi ve finansmanı anlamında da bizi sıkıntılandırmaması açısından kalıcı bir ateşkes aslında petrol fiyatlarının düşmesi bizim için çok önemli. Dolayısıyla sürecin uzamaması da gerekiyor. Moody's de çok farklı yorumlarda bulunmayacaktır. Sonuçta derecelendirme kuruluşlarının vurguları 2026 senesi için olumlu tarafta değerlendirmelerine de baktığımız zaman hem dezenflasyon süreç hem rezervlerin işte korunması ve işte arttırılması Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecine paralel sıkı para politikasıyla durumu işte iyi yönetiyor olması en önemli konularda. Bunun devam etmesi için de bundan sonraki süreçte yine Merkez Bankası'nın yaptıkları açıklamaları ve sıkı para politikasındaki duruşu önem taşıyacaktır.
1: Evet. Peki şimdi bu kıymetli metal tarafındaki hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? O tarafa dair beklentilerinizi de alalım. Altınla başlayalım.
0: Altın tarafı.
1: Bu arada altına ilişkin bir yıl sonu tahminlerini bir toparlayayım ben. Goldman Sachs merkez bankalarının alımları altın için sağlam bir taban oluşturacak diyor. $4,900 tahmini var. HSBC altın portföy çeşitlendirme özelliğini koruyor ve yıl sonuna kadar altın fiyatlarında ilave artışlar olabilir demiş. Bank of America 2026 yılı ortalama ons altın tahmini %14 düşürüyoruz diyor ve $4,360 çekmişler. Bernstein 2026 yılı ortalama fiyat tahminini $4,533 çıkarmış. Dönemsel dalgalanmalara rağmen altın güçlü duruşunu koruyacak diyor. Ve Saxo Bank da merkez bankalarının alımları altına destek sağlıyor. Fiyatlar kısa vadede 3950-4200 bandında konsolide olacak demiş. Burada tabii tahminler aralık bayağı bir çeşitli. $4,900'dan $4,300'lara kadar farklı bir aralık var 2026 yıl sonu için. Sizin tahminleriniz ne yönde?
0: Evet, özellikle çok daha fazla yüksek hedefler veren 2026 senesi başındaki kurumların aslında yine yüksek vermeye devam ettiğini, bu hedefleri her ne kadar indirseler de çok da indirmediklerini söyleyebiliriz. Mesela dikkat çeken o unsur söz konusu burada. Bir taraftan tabii şimdi burada bu fiyatlar taban oluşturacak mı, oluşturmayacak mı konusu çok fazla sorgulanıyor. Sonuçta $4,000 altın olsun, 4 4000 doların altına gelmesi ve burada hep alıcı bulması ve tekrar 4000 üzerine yönelmesi, acaba buralarda bir dip oluşumu mu söz konusu diye çok fazla sorgulanıyor. Bir taraftan tabii ki işte altın bu fiyatları geriledi ve bunun

0: ana sebebi özellikle işte İran Amerika çatışmalarının etkisiyle birlikte geçici bir ateşkesin de kalıcıya dönüşmemesinin etkisiyle petrol fiyatlarının yüksek seyri. Petrol fiyatlarının yüksek seyrine paralel zaten enflasyonun yüksek gidişine destek bulması merkez bankalarının küresel anlamda faiz arttırımları yönünde davranmasına neden oluyor ki bunun işte zaten biraz önce de konuştuğumuz gibi en çok domine eden de FED, Amerika Merkez Bankası. Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarının devam edebilecek olması hem dolar tarafında hem de Amerika tahvillerine her vadede de bunu bakabiliriz. Yükseliş eğilimini destekliyor. Buradaki faiz eğiliminin yükseliyor olması özellikle işte faiz getirisi olmayan yatırımlar açısından da bir risk unsuru. Çünkü bir alternatif maliyet oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla aslında bu senaryoda bir değişiklik yok. Dolayısıyla hani altının fiyatları buradan dönse de burası bir taban olsa da çok da hani iştahlı bir şekilde yukarı yönlü hareket edebilecek bir nedeni sadece ve sadece Amerika ile İran arasında kalıcı bir ateşkes, petrol fiyatlarının gerilemesi ve bununla paralel tabii ki bu enflasyon ve verilerinin de bu 3-5 aylık dönem aralığında diyelim hemen hızlı bir şekilde kendini telafi edebilecek nitelikte mi yoksa işte zamanla mı bu enflasyonun eski seviyelerine varabileceği önem taşıyacak. Dolayısıyla altının dinamiklerinde şimdiye kadar geri çekilme nedenleri arasında bu faktör çalıştıysa bunun tekrar düzelmesi anlamında artık enflasyonun bir risk unsuru olmaması işte FED tarafının işte hedef çekirdek enflasyonda %2 ise şu anda 2.8-2.9 olan işte tüfesi işte 4'ün üzerinde olan Amerika tarafında da enflasyonun geri gelmesi ve bunun verilerle teyit olmasını gerektirecek. Bu sürecin yaklaşması paralelinde burada daha olumlu konuşmak söz konusu olabilir. Burada evet düşünülen gibi işte 4000 doların altında belki çok fazla bir hareket alanı yok ve işte yatırımcılar zaten bu kadar düştükten sonra alım için bir yer kolluyorlar altın tarafında. Bunun için de somut işaretleri görmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki Borsa İstanbul'da da bilanço sezonu başlayacak. Ne dersiniz? Orada sizin beklentiler ne yönde? Türkiye Sigorta'nın sonuçlarını alacağız ve bilançolar Türkiye Sigorta ile 20 Temmuz'da başlamış olacak. 27 Temmuz Anadolu Hayat Emeklilik, 28 Temmuz Akbank, TAV, 29 Temmuz Tofaş, Arçelik, TSKB, 30 Temmuz Garanti, Enpara Bank ve 31 Temmuz'da Yapı Kredi olarak devam edecek. Devamında tabii aktaracağız yine. Şimdi burada özellikle hangi şirketler, hangi endeksler olumlu ayrışabilir?
0: Evet, buraya baktığımız zaman özellikle son dönemi nasıl geçirdiğimize de bakmamız gerekiyor ki ikinci çeyreği işte bu jeopolitik risklerin etkisinde geçirdik. Petrol fiyatları yüksekti. Bu petrol fiyatlarının yüksek seyri özellikle havacılık tarafındaki şirketleri olumsuz yönde etkiledi. O yüzden biz bilanço analizlerine baktığımız zaman havacılık tarafında bu bilançoların iyi gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Ya da işte bankacılık tarafında fonlama maliyetleri, faizler bu kadar yüksek ya kar marjları azalmış olması da yine banka bilançolarını baskı altında tutabilecek nedenler arasında. Banka dışında ise özellikle savunma sanayi şirketleri tarafında ki zaten NATO zirvesinde geçtiğimiz hafta yaşamıştık buradan da olumlu siparişlerin gelme olasılığını da gözetirsek yine iyi bilançoların gelebileceğini düşünebiliriz. Yine işte o haber akışıyla birlikte de buradaki hareketlerin de yansıyabileceğini görebiliriz. Ancak tabii ki hani bütünsel baktığımız zaman ise bir faiz artırma ortamından bahsediyoruz. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir şu anda yurt içi piyasaları etkiliyor. Yurt içinde de faizler yükseliyor olması. Yine yukarı yönlü hareketlerde bilançolar iyi gelse bile yine baskı yaratabilecek nedenler arasında maalesef şu anda.
1: Evet, bu arada bugünkü performansa da baktığımız zaman 14.000 üzerindeyiz, yukarı yönlü bir hareket var. Özellikle savunma ve enerji hisselerinin en ilk sıralarda olduğunu görüyoruz. İşte şu anda Altınay mesela tavan olmuş durumda, Europower aynı şekilde, Tüpraş'ta 5.7'lik bir yukarı yönlü hareket, Petkim 4.68.

0: Akis, Kardemir, Astor, bunlar hep artıda olan hisseler. Diğer taraftan azalanlarda da destek finans taban olmuş durumda ve onu Şekerbank izliyor. Yine bankacılık endeksinde TSKB'de 2.1'lik bir geri çekilme var. Diğer taraftan yine bankalardan Halkbank 0.84, Garanti 0.79 geri çekiliyor. İş Bankası da 0.58 geride. Şimdi burada bir ayrışma var bugün itibariyle. Hani bankacılık tarafı geri çekilirken enerji savunma tarafı yükseliyor. Tabii burada savaşın tırmanma riskinin artmasının da bir tabii burada yukarı yönlü harekete katkısı var diye düşünüyorum. Nedir sizin bugüne dair yorumunuz?
1: Evet, biraz önce söylediğimden farklı değil. Bilançolar da aynen bu paralelde bekleniyor. Çünkü savunma tarafında, enerji tarafında fiyatların yüksek seyrinin sürmesiyle birlikte bu ikinci çeyrekte orada bilanço tarafı da güçlü bekleniyor. Bankacılık tarafında ise yani baskı altında kalıyor. Burada bilançolar özellikle işte kar marjları, fonlama maliyetinin artması, işte swap'la ilgili pozisyonların yarattığı işte komisyon gibi giderler söz konusuyken, hatta işte petrol yüksek, faizlerdeki yükseliş eğilimi devam edip de bundan sonraki süreç içinde yine maliyetlerin artışını işaret ederken çok da alıcı bulmuyor. Yatırımcılar hem bilançolarında iyi gelmemesini bekliyor, bankacılık tarafında hatta bu Fitch'in Haziran ayındaki açıklamalarında hatırlarsanız özellikle bu sürecin devamıyla paralel bankacılık sektörünün zorlanabileceğine de işaret ediyordu önümüzdeki süreç içinde. Dolayısıyla baskı altında kalıyor. Aslında bunlar bilanço beklentileriyle bugünkü hareketlerin uyumlu olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, peki şimdi önümüzdeki dönemde ne beklersiniz Borsa İstanbul'da? Şimdi sizin yıla başlarken beklentiler neydi yıl sonu için? Nasıl şekillendi? Malum bu tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İran konusu dengeleri değiştirdi.
1: Evet, bunun için tabii ki küresel anlamda baktığımız zaman en önemli konu işte Amerika-İran meselesi. Bunun bir kalıcı ateşkese ne zaman dönüşeceği beklentisi, geçici ateşkesten de anlaşıldığı üzere aslında hani taraflar sonuç itibariyle 3 hafta boyunca sadece sözlerine sadık kalabildiler ve bu bir kalıcı ateşkese dönüşmedi. Aynı şekilde kalıcı ateşkes yapıldığı zaman da belki bu yine sorgulanabilir bir boyutta olabilecek, çünkü taraflar gene çıkarlarına uygun olmayan noktalarda ayrışınca yine işte çatışmaların tekrar devam edeceğine yönelik beklentiler belki de piyasalara nefes aldırmak konusunda birazcık zorlanacak. Ama bir taraftan da işte Amerika'daki seçimler, seçim öncesinde işte özellikle bu sürecin daha yumuşayabileceğine dair beklentiler vardı Kasım ayındaki bu seçim öncesinde. Belki önümüzdeki günlerde yine bürokratik anlamda konunun çözümüne yönelik haber akışının etkin olduğunu görebiliriz. Ama petrol fiyatları bu kadar yüksek seyrederken ve enflasyonist etkileri bu kadar önemliyken, faizlerdeki yükseliş eğilimi de destekleniyorken, tabii riskli varlıklar anlamında, borsa anlamında da yatırımcıların buraya yönelmesi anlamında çok büyük bir alternatif maliyetten bahsediyoruz. Para politikalarının sürdüğünü söylüyoruz. Keza yurt içinde de Merkez Bankası sıkı para politikasını devam ettirecek diyoruz. Bu ortamda faizden çıkıp da bir yatırımcının bu şeyi bırakıp, getiriyi bırakıp bir riskli varlıktan getiri beklemesi ve bunun devamına yönelik beklentilere sahip olması için gerçekten somut bir atılım, bir adım görmesi gerekiyor özellikle Amerika ve İran tarafında. Dolayısıyla geçici hani haber akışına paralel olumlu yönde hareketler olsa da bunu trade amaçlı değerlendirmenin dışında yatırımcılar orta ve uzun vadeli pozisyonlar oluşturmak için de aslında gelinen bu seviyeleri çok cazip bulamıyorlar. Çünkü alternatif olarak bir maliyet söz konusu. Bu da faiz. Faizden bir şekilde para kazanılıyor. Dolayısıyla yatırımcıların buradan para piyasası fonları olabilir, işte serbest para piyasası fonları ya da mevduat olabilir bu. Çıkıp da bir riskli varlığa geçişi, altın da buna dahil, geçmesi için kalıcı bir ateşkesin işaretlerini artık görmesi gerekiyor.
0: Evet, peki bu arada tabii Avrupa tarafını da atlamayalım. Orada da bir karar gelecek Merkez Bankası'ndan. Şimdi piyasanın yine odağında olacak konulardan biri Christine Lagarde Eylül ve sonrasına dair bakalım nasıl sinyaller verecek. Ne dersiniz siz, nasıl nasıl bir yorum beklersiniz ve ne bekliyorsunuz karara ilişkin olarak? Çünkü sanki bu sefer bir de

0: değişiklik olmayacak gibi, ne dersiniz?
1: Evet, 25 baz puanlık faiz artırımı Haziran ayında özellikle Avrupa Merkez Bankası yaptıktan sonra fazlasıyla sorgulandı. İşte geçici bir ateşkes olunca, petrol fiyatları gelince, yani gerek var mıydı, değil mi, yok muydu, çok fazla konuştuk bunları. Ama bir taraftan baktığımız zaman işte geldiğimiz durumda geçici ateşkes bozulduğu gibi, bu petrol fiyatlarının yüksek seyri tekrar 90 dolar seviyesine petrolün çıkmış olması Brent'te gösteriyor ki enflasyonist etkiler ve yani sadece petrol ve enerji fiyatları değil, bunun ikincil etkileri olarak işte gıda tarafı olabilir de, işte bütün çünkü nakliyata da yansıyacağı için diğer bütün maliyetlerde artışa da sebep olabilir. Avrupa anlamında da bir risk unsuru. Dolayısıyla bu vurgular çok fazla bu toplantının içeriğinde mutlaka olacak. Ama bir taraftan da işte bu toplantıda faiz artırımı için belki bekleyebilir. Eylül ayında yapmak konusunda ise bundan sonraki süreci değerlendirmesi çok önem taşıyacak. Gelecek enflasyon rakamlarından bu etkilerin ne kadar işte ekonomiye yansıdığını da gözlemleyecek. Dolayısıyla bu toplantıda olmasa da Eylül ayında bir faiz arttırma ihtimali Avrupa Merkez Bankası için mevcut. Aynı şeyi FED için de söyleyebiliriz. Bu toplantıda olmasa da işte 25 baz puanlık bir faiz artışı Eylül için daha yüksek olasılıkla fiyatlanıyor şu an piyasalarda. Hatta işte Amerika tarafında ikinci bir faiz arttırımında Aralık ayı itibariyle, yıl bitmeden tekrar yapabileceğine işaret ediyor şu an bu.
0: Peki ne dersiniz, ne önerirsiniz, portföyler nasıl sizce böyle bir dönemde yapılmalı?
1: Evet, burada biraz önce konuştuğumuz gibi risk almak için daha fazla somut gelişme gerekiyor. Bilanço bazı hareketler görünebilir. Bilanço hareketlerinin yansıdığını görüyoruz aslında bu hisselere. Bu hareketlilik bilançolar açıklandığı zaman da devam edebilir. Ancak tabii geçtiğimiz haftalarda özellikle işte hem MSCI tarafından hem S&P'den gelen açıklamalar vardı. Yine bizi baskı altında tutan bir neden olarak bunu söyleyebiliriz. Taraftan her ne kadar doların seyri ve işte petrol fiyatlarının seyri şu anda odak noktasında olsa da hisse bazı hareket açısından yatırımcılar fayda sağlayabileceği hem sektörel hem de işte şirketler anlamında bilançoları iyi şirketlere önerilebilirler. Ama bir portföy oluştururken ya da bir fon yönetirken en çok hani biraz önce bahsettiğimiz tüm konulardan çıkaracağımız özetle faiz tarafında, faizler bu kadar yüksekken daha temkinli kalmakta fayda var gibi bir sonuç çıkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hem yatırımcılar hem de işte burada baktığımız zaman piyasayı düzenleyiciler anlamında da baktığımız zaman bu faizin yüksek seyrinin devam etmesi nedeniyle karar vericilerin söyleyecekleri doğrultusunda özellikle yatırımcıların sabit getirili tarafta kalmasında fayda var gibi görünüyor. Tekrar enflasyonun düşebileceği noktalarda işte petrolün tekrar gerilebileceği noktalar anlamında yine faizli enstrümanlar, borçlanma araçları anlamında da talep görebilirler. Yine 43'lü 44'lü seviyeler söz konusu olursa petrol yükselişlerine paralel. Yine burada özellikle işte devlet tahvili, hazine bonosu, yine iyi şirketlerden özel sektör tahvillerine yatırımcılar yatırım yapmayı tercih edebileceklerdi. Ama bunlar için de birazcık erken görünüyor geldiğimiz nokta. Hem bu haftaki merkez bankaları toplantılarını görmek hem de Temmuz ayı enflasyon verisini işte Ağustos başında görmek, ki bunun da yaklaşık işte %1,5 ile 2 arasında gelmesi bekleniyor. Bu yıllık enflasyonda %32 seviyesi anlamına gelir. Bunları görüp ona göre karar vermek adına daha doğru olacaktır.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Berna Seher Özdemir. Size de kolaylıklar dileyelim, Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı. İyi haftalar, görüşmek üzere.
1: Sizlere de iyi haftalar, görüşmek üzere.
0: Efendim, yatırım günlüğünde kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Buradayız, devam edeceğiz piyasaları konuşmaya Serhan Yenigil'le.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
6: 18-24 Temmuz arasında Binde Kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine

0: formu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle, Otobit'te.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi?

0: Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
2: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Yatırım Günlüğü devam ediyor. Serhan Yeni Gün'le birlikteyiz. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, yayınlar, iyi haftalar.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Temmuz ayı biraz sanki tatsız ilerliyor gibi bir durum söz konusu. Tabii özellikle bu savaşta gerilimin artması nedeniyle nasıl yorumluyorsunuz genel olarak şu andaki havayı? Çünkü risk iştahında genel olarak çok daha yüksek olmadığını görüyoruz. Ya bugün aslında çok kötü değil ama genel olarak evet, aynen. Hani genel olarak malum gündem maddelerimiz biraz sıkıntılı.
1: Evet, aslında bu aya başlarken tam böyle İran'la Amerika arasında bir mutabakat olduğu şeklinde haber akışlarıyla ve petrol fiyatlarının tekrar 70 dolara doğru gevşediği bir eğilimle başlamıştık ama son 9-10 gündür yeniden artan bir çatışma ortamıyla tekrar Mart ayına geri döndük gibi bir durum söz konusu ve maalesef işte bu tip dönemlerde bunun ne kadar süreceği, petrol fiyatlarına yukarı yönlü bir etki yaratıyorsa bunun ne boyuta varacağı ve yüksek fiyatların ne kadar zaman devam edeceği, bütün bunları kestirmek çok zor. Ve bunları kestiremeden de, ya bunları bilemeden, göremeden de işte enflasyonist etkiler hangi boyutlara ulaşır, büyüme üzerinde ne kadar baskı yaratır, borsalar üzerinde yine ne derece bir para çıkışına ya da bir zayıflığa sebep olabilir. Bunları maalesef analiz etmek gerçekten çok zorlaşıyor. Yani bu tip öngörülemez durumlar çok ciddi bir belirsizlik yaratıyor ve bu tip dönemlerde de tabii yatırımcılar her zaman daha öngörülebilir ortamları tercih ettiği için riskli varlıklarda pozisyon azaltarak defansif kalmayı tercih ediyorlar. Bu da piyasalar üzerinde bir baskı yaratıyor. Ama yine de bütün bu olan bitene rağmen hala 14 bin civarında tutunan bir Borsa İstanbul izliyor olmak bence işin olumlu tarafı. Yine şirketler üzerinde yapılan değerleme çalışmaları son dönemde özellikle bankalar tarafında aşağı yönlü hedef fiyat revizyonları görsek de borsa geneli açısından bakıldığında hala bir potansiyel de sunuyor. Dolayısıyla bu dönem bir biriktirme, pozisyon değişimi fırsatı gibi de aslında düşünülebilir. Yeter ki bu süreç, yani İran-Amerika arasındaki bu gergin süreç çok fazla uzamasın. İşte öngöremediğimiz kısım o.
0: 90 doları da gördük petrol fiyatlarında. Bu haftada malum bizim Merkez Bankası'nın toplantısı var. İşte bu evet. Böyle bir ortamda toplantı yapılacak ve metni göreceğiz. Ne dersiniz? Özellikle metin tarafında siz ne bekliyorsunuz?
1: Evet, şimdi rüzgar tabii çok hızlı yön değiştiriyor. Yani bundan 2-3 hafta öncesine kadar Merkez Bankası'nın bu 23 Temmuz toplantısıyla önce fonlama oranlarını aşağıya çeken, ardından da haftalık repo ihalelerine başlamasıyla işte fonlama oranını aşağıya çeken, ardından da politika faizini belki Eylül toplantısıyla beraber indirebileceği bir faiz patikası öngörüyorduk. Ama şimdi tekrar petrol fiyatları neredeyse 70 dolardan neredeyse 90 dolara tırmandı. Dediğim gibi az önce bunun ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Buralarda mı kalır, daha da yukarı mı gider? Bunları Merkez Bankası da görmek isteyecektir. Zaten fonlama oranını %37'den %40'a çıkarttığı ilk kararını aldığında da Mart ayının ilk işlem günü sabahıydı. Şimdi bu savaş İran-Amerika arasında patlak veren savaş nedeniyle bunu yapmıştı. Bu savaş süreci devam ettiği sürece de Merkez Bankası fonlamayı gevşetme tarafında çok istekli davranmayacaktır diye düşünüyorum. Karar metninde de bütün bu anlattığım durum aslında özetleyen birkaç cümleyle yansır diye tahmin ediyorum. Çok uzun bir karar metni beklemiyorum zaten her zaman olduğu gibi. Jeopolitik risklere, yeniden tırmanan enerji maliyetlerine, bunların ilerleyen döneme dair enflasyonist yarattığı baskılara dikkat çekilebilir. Büyüme tarafının da desteklenmesi gerektiği metinde yer alabilir ama bu konuda çok aceleci olunmayacağı yönünde bir takım mesajlar görebiliriz.
0: Tabii Fitch'ten gelen değerlendirmeyi de bekliyorduk. Orada da önümüzdeki dönemde not artışının önünün açılabileceğine dair mesajlar var. Moody's'den de bekliyoruz bu hafta. Bakalım oradan da ne gelecek. Ne dersiniz? Fitch'i nasıl değerlendirdiniz? Moody's'den de bekliyorsunuz.
1: Şimdi Fitch'ten bir değişiklik beklemiyorduk. Yani ne görünümde ne de notta bir değişiklik beklemiyorduk. Anketlere bu şekilde dönmüştük. Nitekim öyle de oldu. Yapılan açıklamalarda hem artı hem eksi taraflara vurgular var. Enflasyon tahmini, büyüme tahmini gibi tahminler, makro tahminlerle görüyoruz. Bunlar bizim beklentilerimize yakın sayılacak rakamlar. Çok ciddi bir değişiklik yok. Yani şu ortamda tabii dezenflasyon sürecinin biraz aksadığı, dış gelişmelerin ötesinde içeride iki siyasi gündeminde hareketli olduğu, dış açıklar tarafında tahminlerin önce yukarı sonra tekrar aşağı revize edildiği bir ortamda not görünümünün durağında kalması beklenebilecek bir durumdu. Açıkçası bu hafta sonu, yani bu cuma akşamı Moody's'ten'de farklı bir karar beklemiyoruz. İki kurumda, hatta S&P'yi de katalım, üç kurumda şu an Türkiye'ye yatırım yapılabilir ülke statüsünün üç kademe altında durağan not görünümü veriyor. Yani üçü de aynı konumdalar. Açıkçası bu yıl bitmeden de bunların hiçbirinde bir değişiklik beklemiyoruz. Bunu geçmiş dönemde raporlarımızda da paylaşmıştık zaten. Ama işte işler biraz düzelip bu savaş ortamı geride kalıp petrol fiyatları gevşeyip tekrar dezenflasyon sürecine döndüğümüz, Merkez Bankası'nın daha elini rahatlayarak faiz indirdiği bir ortamda 2027 yılında tekrar kredi notları tarafında bir iyileşme görebileceğimizi düşünüyoruz.
0: Evet, peki enflasyona ilişkin ne beklersiniz? Şimdi Fitch 29,5 demiş yıl sonu için. Bugün de piyasa katılımcıları anketini aldık. Orada da ılımlı bir artış görünümü var. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi 23,95 seviyesine yükselmiş. Ve katılımcıların dediğimiz gibi yıl sonu beklentisi de bir önceki anket dönemine göre, döneminde 29,14 iken bu anket döneminde 29,21 olmuş.
1: Bizim sene sonu enflasyon beklentimiz %28. Tabii bu beklentimiz, bu revize edilmiş bir tahmin. Yani yılbaşında daha düşük tahmin ediyorduk ama özellikle işte bu Orta Doğu'daki hikaye ve sadece o da değil, yani gıda fiyatlarının seyri vesaire, bu savaş olmadan önce de yukarı yönlü baskıların biraz arttığını görüyorduk ve en nihayetinde %28'e revize ettik. Bunu artı ya da eksi yönde bir değiştirme gereği duymuyoruz şu aşamada ama buradaki riskler tabii tekrar yukarı yönlü daha baskın, onu belirtelim. Geçtiğimiz dönemde bir ara %30'ların üzerine de enflasyon beklentinin revize edildiğini görmüştük. İşte Fitch son raporunda %29,5 beklediğini söyledi. Birkaç başka yabancı yatırım bankasının da %30'un altında enflasyon tahminlerini tekrar paylaştığını gördük. Ama biraz böyle, yani rüzgar nereden,

0: Derse ona göre yapılan tahminler de var. Dolayısıyla da petrol fiyatlarının tekrar çok kısa bir süre içerisinde 90 dolara geri dönmüş olması önümüzdeki dönemde yeniden enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlara sebep olabilir elbette. Ama buradaki artışın geçici olacağını düşünüyoruz. Yani enflasyon yıl sonunda bizim beklediğimiz gibi %28 de olabilir. Biraz üzerinde de olabilir. Ancak dezenflasyon sürecinin yani toplam enflasyondaki kümülatif rakamdaki gevşeme eğiliminin 2027 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Bundan 12 ay sonrası için enflasyon tahmini %23'ler civarındaydı piyasa katılımcıları anketinde. Şimdi oradan biraz %24'e de doğru yaklaştı. Bunu da gayet normal, makul karşılıyoruz. Yani son olan bitenden sonra bu revizyon gayet makul gözüküyor. Gelecek yıl sonunda ise biz %21 civarında bir enflasyon bekliyoruz.
1: Evet, peki şimdi global tarafa da bir bakalım. Orada da bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın kararını karşılayacağız. Orada ne beklersiniz? Nasıl mesajlar görebiliriz Lagarde'dan?
0: Evet, şimdi bu ayki toplantıda bizimle aynı gün gelecek faiz kararı. Bir değişiklik beklemiyoruz, faiz değişikliği. Fakat Eylül ya da Ekim toplantılarında Avrupa Merkez Bankası'nın özellikle de eğer petrol fiyatları böyle seyrederse bir faiz artırımına gitme ihtimali var. Dolayısıyla da hani bu haftaki toplantıda bu yönde bir mesaj verilip verilmediğine bakacağız. Aslında hatırlarsanız Haziran toplantısında Temmuz'da bir faiz artırımı olabileceği mesajı verilmişti. Ardından da İran'la Amerika arasındaki mutabakat nedeniyle 3-4 gün sonra gelmişti o mutabakat açıklaması. Bununla beraber petrol fiyatları hızlı bir gevşeme sergilediğinde Avrupa Merkez Bankası acaba erken mi davrandı, hata mı yaptı, faiz artırmamalı mıydı gibi konular çok gündeme geldi. Bir sonraki toplantı daha gelmeden bile tekrar savaş ortamının kızıştığını, petrol fiyatlarının yükseldiğini, bu sefer de Avrupa Merkez Bankası doğru yapmış şeklinde yorumlar geldiğini görüyoruz. Yani bu kadar da hızlı, bu kadar yüksek frekanslarla 3-5 gün içerisinde değişmemeli bu tip makro adımlara dair tahminler bizim perspektifimizde. Biraz daha soğukkanlı bakılmalı bu konulara. Öyle bakıldığı zaman da ben Avrupa Merkez Bankası'nın bu toplantıda, yani Temmuz toplantısında bir faiz artırımına çok da acil bir ihtiyaç duymadığını ama bu yıl bitmeden ikinci bir faiz artırımı olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu Perşembe günü bu doğrultuda bir takım mesajlar vermesini daha rasyonel buluyorum kendi adıma.
1: Evet, bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden de bekliyoruz bir haftaya 29 Temmuz'da kararı.
0: Evet.
1: Fed'in yıl sonuna kadar kümüle faiz artış beklentisi 32 bas puan seviyesine yükselmiş ki düşük gelen Amerikan enflasyon verileri döneminde 26 bas puanına kadar inmişti. Watch'tan da mesajlar var. Enflasyon mesajları geldi. Kararlı enflasyon mesajı Watch'tan. Ve de şimdi tabii dediğimiz gibi beklediğimiz konu bakalım Fed ne yapacak? Oradan nasıl mesajlar gelecek? Watch diyor ki enflasyonla mücadele tamamlanmadı ve tek bir iyi veriyle zafer ilan etmiyoruz ve geri adım atılmayacak diyor. Ne dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'den ne bekliyorsunuz ve Walsh'un bu yorumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi o tek bir veri diye kastettiği geçen hafta eksi %0,1 beklenen aylık TÜFE'nin -0,4 gelmesi. Tabii ki aylık anlamda beklentilerin altında ve hatta negatif bir enflasyon verisi geldi ama katılıyorum, yani tek bir veriyle TÜFE'de artık bundan sonra gevşeme olacaktır demek çok doğru olmaz ki bu aylık veri. Yani bir önceki ayki petrol fiyatları, savaşın seyri, akaryakıt fiyatlarına yansımasıyla işte verinin ait olduğu aya dair fiyatlar ve buradaki enflasyonist etkiler çok ters yönlüydü. O anlamda da aylık bazda bir gevşeme yaşanmasını gayet makul karşılamak gerekiyor. Ama Fed'in odaklandığı temel enflasyon göstergesi biliyorsunuz çekirdek kişisel tüketim harcamaları. Hatta Kevin Warsh burada kırpılmış median rakamlara odaklanılması gerektiğini de söylüyor. Oralara bakıldığı zaman aslında düşük rakamlar, yani hedefe daha yakın seviyeler gözlemleniyor. Bu anlamda Fed'in enflasyonla mücadele adına acil bir faiz artırımına çok da ihtiyacı yok. İstihdam tarafında son gelen veriler tatminkardı. Bu nedenle acil bir faiz indirimine de ihtiyaç yok. Bütün bu sebeplerle biz gelecek hafta Çarşamba günü Fed'in politika faizlerinde bir değişiklik yapmayacağını düşünüyoruz. Fakat senenin ilerleyen aylarında bir faiz artırımı yapılmayabilir ama faiz artırımı ihtimali masada tutulmaya devam edilecektir. Yani indirim olasılığı biraz gündem dışında kalıp artırım ihtimali daha fazla konuşulur olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii bu arada Kasım ayında Amerika'da ara seçimler var biliyorsunuz. Hani seçimlere doğru belki biraz faiz indirimi konusunda gündeme getirilebilir. Bunun altyapısı içinde işte düşük gelen tüfe

0: buna dair bir bahane olarak kullanılabilir. Bir faiz indirimine bahane edilebilir. Yani açıkçası iki tarafa da biraz artırım tarafına daha fazla olasılık vermekle beraber iki tarafa da aslında ihtimaller açık şu aşamada. Gelecek haftaki faiz kararı, karar metni, işte başkanın açıklamaları, bütün bunlar ilerleyen dönemde izlenecek politikalar açısından bir takım ipuçları sağlayacaktır.
1: Evet, bu arada Amerika Birleşik Devletleri tabii deyince dolar endeksi de malum son dönemde yükselmişti. Fakat orada bir hani hafif bir geri çekilme gördük ama zayıflayan yen de dolar karşısında sıkışma yaşıyor. Şimdi dolar endeksine dair sizin beklentileriniz ne yönde? Şimdi seçimde dedik malum Trump zayıf dolar isteyen görüşteydi geldiği zaman ama işler biraz değişti.
0: Evet. Evet, yani zayıf dolar politikacıların zaman zaman tercih ettiği bir konu olabilir. Yani oy verme tercihlerini çok fazla etkilemiyorsa hani lokal para biriminde bir değer kaybı işlerine gelebilir. Ama işte Fed'den faiz artırımı beklenen bir dönemde ben dolarda çok ciddi bir zayıflık göreceğimizi düşünmüyorum. Hani sene başında euro dolar paritesi için biraz daha yukarı yönlü beklentimiz ağır basıyordu ama bütün bu son yaşananların ardından Fed'den faiz indirim beklentileri 1-2 ay içerisinde artırım beklentilerine döndü. Dolayısıyla ben bunun hem işte DXY dolar endeksi üzerinde hem de euro dolar paritesi gibi majör para birimlerinden oluşan paritelerde dolar lehine bir fiyatlamayı hala desteklemeye devam edeceğini düşünüyorum ama buradaki yüzdesel değişimlerin çok yüksek yüzdelerde olmasını da beklemiyorum. Yani daha sınırlı hareketler ama dolar lehine hareketler göreceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, peki kıymetli metal tarafındaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Orada da Goldman Sachs 4.900 dolara çıkar altın diyor merkez bankalarının alımları nedeniyle. Ne dersiniz yıl sonu için?
0: Şimdi merkez bankalarının rezervlerindeki altın ağırlığını artırma eğilimi aslında çok uzun süredir. Yani yaklaşık 2-2,5 yıldır fiyatları etkileyecek düzeyde devam ediyor ve işte bütün bunlarla beraber 1500-2000 dolar civarında uzun süre yatay kalan altın fiyatları 5000 dolara kadar tırmanmıştı bu yılın başında ve galiba 25 Ocak'ta bir zirve gördü işte 5600 dolarla. O günden beri aslında yani yılbaşından beri diyebiliriz neredeyse de Ocak ayından beri gevşeyen bir eğilim sergiliyor. Merkez bankaları bu savaş ortamında bir miktar altın tarafında bir çözülme yarattılar. Şimdi tekrar alım tarafındalar ama bu alımların da ilerleyen dönemde hani rezervlerdeki toplam altın ağırlığının doğal sınırlarına yaklaşması sebebiyle hız keseceğini düşünüyorum. Yani herhalde merkez bankaları tüm rezervlerini sadece altın gibi bir kıymetli madenden oluşturmayacaktır. Dolayısıyla da merkez bankalarından gelen alımlar ayrıca da hani bir borsada hisse senedini yukarı çeker gibi agresif alımlarla da yapılmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü amaçları burada altın fiyatlarını yükseltip bundan bir altın trade anlamında para kazanmak değil, rezerv kompozisyonunu yönetmek aslında. Dolayısıyla sadece merkez bankalarının altın alımı altın fiyatlarını yükselten bir etki yaratmaz. Sözünüzü bu. Ve Fed'den bir faiz artırım beklentisi içine girdiğimiz şu ortamda, paranın maliyetinin arttığı bir ortamda özetle, ben altın için karşıdan esen rüzgarlar göreceğimizi düşünüyorum. Diğer hani altın fiyatlarını etkileyen küresel likidite, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve reel faiz ortamları, bütün parametreleri hep birlikte değerlendirip bir teraziye koyduğumda da artı ve eksileri, ben altın aleyhine daha ağır basan bir denge görüyorum. Bu nedenle de ons altın fiyatlarında 3500-3700 dolar bandına kadar bir gevşeme göreceğimizi düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Serhan Yenigün, Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Size de iyi haftalar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, iyi haftalar.
1: Efendim, burada kapatalım yatırım günlüğünü. 15'te yine birlikteyiz A Para ekranlarında piyasaların ve ekonominin nabzını tutacağız.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Kapital.com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.

0: Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
7: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 20.

0: 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
3: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemi başlıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçeyi değerlendirdi. Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda bu dönem bütçede bir iyileşmenin olduğunu vurguladı ve bütçe açığı 38 milyar TL iyileşti değerlendirmesinde bulundu. Bazı vergilerden vazgeçilmesine rağmen bütçede olumlu bir tablonun olduğunun altını çizdi Bakan Şimşek. Bu arada yıl sonu enflasyon beklentileri geldi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinde bir miktar yukarı yönlü hareketler söz konusu oldu. Öyle ki %29.21 seviyesini sene sonu piyasa katılımcıları enflasyonda bekliyor. Daha önceki beklenti 29.14'tü. Fitch Ratings Cuma günü Türkiye'yi değerlendirdi. Onlar da 29.5 civarında bir enflasyon beklediklerini açıkladılar. Ortalama 29 civarında bir enflasyon beklentisi sene sonu adına var. Bu ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de %23 bandında oldu. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %17.83 olarak kayıtlara geçiyor. HSBC bilanço açıklayacak şirketleri değerlendirdi ve bankalara dair kar beklentisini paylaştı. Burada net kar büyümesinin bankalarda %7 seviyesinde olmasını öngördüklerini vurguladı. Kurum güçlü gelmesini bekledikleri bazı bilançoları da vurguladı. Aselsan, Astor, Astor Enerji, BİM ve Enerjisa Enerji kanadının bilançosunun güçlü gelebileceğini ifade etti. Bu arada bugün ISO 2500 belli oldu. Burada ilk sırada Texan,

jeneratör yer alırken onu Norm Salihli takip ediyor. Biska Tekstil'de 3. sırada yer aldı. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: Borsaya bakalım. BIST endeksinde yeniden 14.100 puan seviyesinin üzeri görülüyor. Bugün %1 artıda. Cuma günü 14.000 bandının altında tamamlamıştı endeks ve yeni haftanın ilk işlem gününde bir miktar alım var. Öyle ki gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeyi de şu an test ediyor. BIST 500'de görüntü benzer. 17.879, %0.91 artı bir fiyatlama. 17.680'in altına hiç inmedi BIST 500. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Sınırlı bir hareket bankacılık endeksinde. Son 10 işlem gününe baktığımızda bankalar endeksi epey bir baskıladı. Bunun yanı sıra sanayi endeksi güçlü kalmaya çalışmıştı. Bugün yine güçlü bir performans sanayi endeksinde var. %2 yükseliş kaydediyor. İki endeks arasındaki ayrışma da kendisini hissettiriyor. Gayrimenkulde yarım puanın üzerinde bir yükseliş görüyoruz. Teknolojide de %1.67'lik yukarı yönlü bir hareket şu an için var. Diğer sektörlere de bakalım. Madencilik ve turizm sadece düşüyor. Kimya, sigorta, inşaat, bilişim, gıda da yükselişleri takip ediyoruz. Fiyatı en fazla artan şirketler bu saat diliminde hangileri? Altınay Savunma tavan oldu. Europower tavan oldu. Gesan %8.28 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Tüpraş ve Petkim %5'in üzerinde değer kazancı var bu şirketlerde de. Petrolde yeniden 90 dolar seviyeleri test edildi. Petroldeki yükselişin olduğu bu dönemde petrokimya şirketleri hep ön plana çıkmıştı. Petrolde düşüş olduğunda da bu petrokimya şirketlerinde geri çekilmeyi takip ettik. Yine Petkim ve Tüpraş bu petroldeki yükselişlerden faydalanıyor ve bugün %5'in üzerinde alım var. Fiyata en fazla geri çekilen şirketlere de bakalım. Destek Finans bugün yine taban. Bu tabanla birlikte son 5 işlem gününde %50 düşüş kaydetti şirket. Şekerbank, TR Anadolu Metal Madencilik, Gübre Fabrika, TSKB. İlk 5 bu şekilde. Piyasalardaki bu son fiyatlamaları konuşacağız. Bizlere Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Canbal eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Teşekkür ederiz. Geçen hafta baskıyı piyasada yoğun bir şekilde hissettik. 14.000'in altında bir kapanış gerçekleştirdik. Bugün %1 civarında yükseliş var. BIST 100'de işlem gören şirketlere baktığımızda da an itibariyle 62 tanesinde artı fiyatlama söz konusu. Yeni haftanın ilk işlem günündeki bu fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Savunma sanayi, enerji ve petrokimya şirketleri fiyatı en fazla artanlar noktasında.
1: Evet, yani aslında burada jeopolitik risklerdeki artış eğilimi ve hani petrolün yükselmesi risk iştahı üzerine baskı oluşturan bir unsur. Ama bununla birlikte tabii sektörel bazlı ayrışmaların da bu hususta devam ettiğini görüyoruz. Bugün Tüpraş, Petkim en çok yükselen hisseler arasında ana hisselerde. Yine puansal katkı olarak baktığımızda endekse burada Tüpraş, Bimaş, Aselsan, Astor, Ereğli endeks tarafındaki yükselişlerin büyük bölümünü açıklayan ve en fazla katkı veren hisseler. Burada özellikle petroldeki yükselişe bağlı olarak daha defansif görülen ve petrole daha koreli hareketleri gördüğümüz Tüpraş ve Petkim tarafı bugün yükseliyor. Yine gıda perakende tarafı biraz finansal sonuç beklentileri, biraz defansif bir sektör olması dolayısıyla takip ediyoruz. Geçen hafta örneğin Aselsan'da vesaire düzeltmeler vardı Astor'da. Geçen hafta özellikle Perşembe ve Cuma günü endeksi baskılayan tarafta yer alan bu iki hisse bugün geçen haftaki kayıpları biraz telafi eğiliminde. O yüzden bugün endekse daha pozitif bir katkı görüyor. Keza Demir Çelik'te benzer şekilde bu hisselerin katkısıyla biraz daha %1'e yaklaşan bir fiyatlama görüyoruz. Bankacılık tarafında bugün ayrışan bir görünüm var. Akbank biraz daha pozitif ayrışıyorken diğer bankalarda daha karışık bir görünüm söz konusu. Bankacılık tarafında geçen hafta Perşembe Cuma gününde satışları görmüştük. Burada özellikle BOFA'nın biraz daha hedef fiyatlarını aşağı çekmesi ve bankalarda kendi hani satış işlemleri bir miktar bankacılık üzerinde baskı oluşturmuş jeopolitik risklerin yanında. Bugün üzerinde yine holdinglere baktığımız ana hisseler nezdinde orada da biraz daha pozitif bir görünüm var. Yine orası da destek veriyor. Ama onun dışında

0: Tabii havacılık sektörü biraz daha zayıf. Telekom yine fena değil. Sektörel bazı ayrışmaları görüyoruz. 14 bin civarı bizim için önemli. Psikolojik de bir seviye. 13.914 bin. Buradan bir tekrar tepkinin gelmesi endekste olumlu. Ama tabii kısa vadede özellikle 14.150 ilk 150-160 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgemiz. Devamında 14.250. Bu iki seviye önemli. Burada özellikle kısa vadeli ortalamaların da yoğunlaştığını, kümelendiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla 14.250 üzeri kapanışlar endeks tarafında toparlanma eğilimini devam ettirebilir. Aksi halde daha dalgalı bir seyir izleyebiliriz. 13.900, onun altında 13.800'ler kırılacak olursa da bu durumda satışlar biraz daha hızlanabilir. Jeopolitik gelişmeleri ve petrol fiyatlarının seyrini yakından takip edeceğiz. Hafta sonunda yine Amerika-İran arasındaki gerilimin arttığını, bölgede tansiyonun yükseldiğini takip ettik. O yüzden bölgedeki haber akışları yakından izlenmeli. Çünkü fiyatlama üzerinde, petrol fiyatlarının seyri üzerinde belirleyici olması dolayısıyla bizim de yakından takip ettiğimiz önemli konu başlıkları arasında yer alıyor diyebilirim.
1: Onurcan Bey, çok sert hareketleri görüyoruz. Eskiden düşük montanlı şirketlerde bu sert hareketler normal karşılanırdı ama büyük şirketlerin düzeltmesi de sert oluyor. Geçen hafta siz de değindiniz, Astor'da 2 günde inanılmaz bir geri çekilme vardı. Yine son 10 işlem gününe baktığımızda bankalar çok sert hareket ediyor. Böyle sert hareketin olduğu piyasada yatırımcı kendini nasıl hece edecek, nasıl koruyacak peki?
0: Yani özellikle bu tarz biraz daha yani mali görünüm veya ekonomik verilerin haricindeki haber akışlarının vesairelerin olduğu dönemlerde veya bu tarz gelişmelerin fiyatları belirlediği dönemlerde oynaklığın da artış kaydettiğini görebiliyoruz tabii. Yine burada zaman zaman hani bazı hisselerde yaşanan spekülatif fiyatlamaların düzeltmeleri de sert olabiliyor. Bununla birlikte tabii bu süreci yönetebilmek kolay olmamakla birlikte yine yolu hani çok belki klasik klişe ama varlıkları çeşitlendirmekten geçiyor. Yani bunun başka bir yolu yok ne yazık ki. Yine tabii aynı zamanda hisse tarafında örneğin bir portföyün bir kısmı ayrıldığında burada da sektörel olarak iyi bir dağılım yapmak gerekiyor. Örneğin portföyünüzün %40 ile hisse, geriye kalanıyla işte TL, sabit getirili TL ürünler, altın gibi ürünler aldınız. Ama o borsa tarafına, hisse tarafına ayırdığınız tutarın da belli sektörlerde kümelenmemesi, yoğunlaşmaması gerekiyor. O yüzde ayırdığınız %40'ı da yine %100 olarak alıp onu da kendi içinde sektörler arasında iyi bir şekilde dağıtabilmek, burada sektör hisse seçimini doğru yapabilmek de önemli. O sebeple burada örneğin bankacılık vesaire geçen hafta olduğu gibi baskı altında kaldığında petrokimya, gıda perakende gibi sektörlerdeki yükselişte oradaki kayıpları telafi edip biraz daha portföyü dengeli tutabiliyor. O sebeple de burada hem genel daha üst bantta ayrışmayı, portföy çeşitliliğini işte borsa, aynı zamanda TL ürün, sabit ürünler, yurt dışı varlıklar, altın gibi ürünlerle bir portföy çeşitlendirmek gerekiyor. Hisse içinde sektörel bazı ayrışmalara dikkat etmekle gerekiyor. Özellikle bu tarz finansal sonuç dönemlerinde finansal sonuç beklentileri daha olumlu olan sektörlere yer vermekte, eklemekte fayda olduğunu görüyoruz. Önden fiyatlamaların yaşanması sebebiyle. Çünkü finansallar geldiğinde beklentileri yani çok ciddi bir olumlu yönde sapma olmazsa öncesinde biraz fiyatlandığı için böyle kar satışları görebiliyoruz. O yüzden burada çeşitliliği arttırmakta fayda var. Raporları takip etmekte, aracı kurumların model portföylerini vesaireleri güncelleme raporlarını izlemekte fayda olduğunu görüyoruz. Bir de tabii ki özellikle temel görünümün açıklamadığı fiyatlamalara konu olan hisselerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü bu tarz yükselişlerin bir ay sürebiliyor, aylar sürebiliyor, haftalar sürebiliyor. Zamanlamasına bu hareketin ne kadar süreceğini bilmemekle birlikte öyle ya da böyle bu hareketlerin kalıcı olmadığını bugüne kadar hemen hemen bu tarz fiyatlamalara konu olan hisselerde gördük. O yüzden yatırımcılar portföylerinde volatiliteyi azaltmak istiyorlarsa bunun önemli bir yolu da özellikle temelden kopuk spekülatif sert fiyatlamaların yaşandığı hisselerden uzak durarak bunu yapabilirler diye düşünüyorum.
1: HSBC'nin bir değerlendirmesi var. İkinci çeyrekte bankaların yıllık net kar büyümesinin %7 seviyesinde olmasını kurum bekliyor. Güçlü karlılık gösterebilecek şirketler içerisinde de Tofaş, Erdemir, Enerjisa ve BİM'i gösteriyor. Aselsan ve Astor'da var ama onlara temas etmiştik. Nasıl buldunuz bu değerlendirmeyi, bu raporu?

0: Yani aslında zaten bugünkü fiyatlamaları da belli ölçüde açıklayacak bir rapor. Yani demir-çelik tarafında daha iyi rakamlar bekleniyor. Artı bu ortodok gelişmelerin de ilerleyen süreçte sektör için destekleyici olabileceğini, yine burada hani ihracat anlamında da bizim Türkiye'nin biraz daha alanını açabileceğine dair değerlendirmelerde söz konusu. Yine enerji tarafı, savunma sanayi zaten aselsan, gıda perakende keza. İlk çeyrek gıda perakende de biraz daha zayıf bir çeyrek olduğu için ikinci çeyrek daha iyi geliyor. O anlamıyla mantıklı bulduğumu söyleyebilirim. Fiyatlamalara baktığımızda da zaten bu sektörlere, bu hisselere olan ilginin de biraz daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bu da finansal sonuç dönemi öncesinde, özellikle risklerin de arttığı bir dönemde yatırımcıların biraz daha finansalları iyi gelecek şirketlere yöneliminin olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bankacılık tarafıyla ilgili görüşlere de katılıyorum. Bizim de bu konudaki düşüncemiz benzer şekilde. Çünkü malum Mart ayında Amerika'nın İsrail'le birlikte İran'a yönelik saldırıları düzenlemesi ve bu yani şu anda yaşadığımız savaşın başlamasıyla birlikte özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş, Hürmüz'ün kapanmasının etkisiyle tabii ki tüm dünyada merkez bankalarını daha sıkı bir tarafa doğru itti. Bizim tarafta da burada haftalık repo iadelerine ara verildi ve fonlama maliyeti %40'a çıktı. Üst banttan yapılıyor ve hala da oradan devam ediyor. Dolayısıyla Mart ayından itibaren gördüğümüz bu finansman koşullarındaki fonlamadaki sıkılaşmanın banka marjları üzerinde zaten bir baskı oluşturmasını bekliyoruz. O yüzden ikinci çeyrek bankalar için bizim de güçlü bir çeyrek beklemiyoruz. Kar marjları zayıflama beklediğimiz bir çeyrek. Yani bunun da zaten risklerdeki artış genelde bankacı tarafından kendini gösteriyor. Üzerine bir de bu şeyi koyduğunuzda, ikinci çeyreğe ilişkin daha zayıf marj beklentilerini koyduğunuzda bankacılık tarafında son dönemdeki biraz daha göreceli zayıf seyri açıklamak mümkün. Ama tabii orta uzun vade için bu seviyelerinde iskontolu ucuz olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bizim model portföyümüzde örneğin bir adet de banka yer alıyor. Ama hani bu finansal sonuç dönemi için değil, daha biraz daha orta uzun vade için bir yaklaşımın olduğunu söyleyebilirim.
1: Hazır HSBC'nin bilanço dönemine ilişkin öngörülerine yer vermişken takvimi de ekrana taşıyalım. Bugün itibarıyla borsada şirketler finansallarını duyurmaya başlayacak. İlk bilanço Türkiye Sigorta'dan gelecek. 28 Temmuz'da Akbank, TAV Havalimanları bilançosunu duyuracak. Hemen bir gün sonra Tofaş ve TSKB finansallarını karşılayacağız. 30 Temmuz Garanti BBVA ve 31 Temmuz'da da Yapı Kredi. Model portföyde bir banka şirketi olduğunu Gedik Yatırım'ın siz ifade ettiniz. Burada faiz indirim sürecini yakından takip ediyor olacağız ama daha sesli bir şekilde bu konuşulduğunda mı biz nitelikli bir yükseliş bankalarda göreceğiz? Ne dersiniz?
0: Yani hem bankalarda hem de Borsa İstanbul'da daha böyle trende dönüşen bir yükseliş için evet, faiz indirim beklentilerinin biraz daha şekillenmesi ve yani bu tarafa yönelik beklentilerin güç kazanmasına ihtiyacımız var. Çünkü şu an için Merkez Bankası'nın tekrar ne zaman bir faiz indirime gideceğini net olarak söyleyemiyoruz. Çünkü aslında bu Temmuz toplantısına, yani bu hafta Perşembe günkü toplantıda biz fonlama tarafından normalleşmeye ilişkin bir mesaj, devamında da Ağustos ayında tekrardan fonlamanın üst banttan haftalık repoya, yani %40'tan %37'ye dönmesini düşünüyorduk. Ama tabii bu yine son iki haftadır yaşanan gelişmeler, tekrar gündemimize giren jeopolitik risk ve belirsizlikler ve buna paralel yükselen petrol fiyatları fonlama tarafındaki normalleşmeyi de muhtemelen Ağustos'tan biraz daha öteleyecek gibi duruyor. Tabii bu mevcut sürecin ne kadar devam edeceğini, Amerika ve yerinin tekrar yani heyetler anlamında masaya ne zaman oturacağını veya oturup oturmayacağına göre değişkenlik gösterecek bir durum. Ama şu anki tabloda net bir şey söylemek zor, ama en iyi senaryoda Ağustos ayında beklediğimiz normalleşmenin Eylül'e kaldığını düşünüyorum ben. Ve hani bu yıl bitmeden de bir faiz indirimi görebiliriz düşüncesindeyim. Tabii ki gelişmelere bağlı. Eğer jeopolitik riskler hızlı bir şekilde sönümlenir, petrol tekrar hızlı bir şekilde düşerse iki faiz indirimi de olabilir. Bu biraz daha gelişmelere ve enflasyonun seyrine bağlı olacak. 2027'nin ilk yarısında, özellikle ikinci çeyrekte faiz indirimi anlamında Merkez Bankası'nın alanı açılacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü bu yılın ikinci çeyreği malum petrol yükseliş nedeniyle daha yüksek enflasyon rakamları gördük. Bu temanın önümüzdeki yıla kadar devam etmediği bir senaryoda

0: olumlu baz etkisini bu sefer hissediyor olacağız. Ama evet, yani özetle faiz indirimine ilişkin beklentiler toparlandığında, güçlendiğinde bu hem bankacılık için hem genel sektörler için olumlu olacaktır. Tekrardan yabancıların hisse ve tahvil tarafına ilgisini arttıracaktır. Bu da borsada daha kalıcı yükselişler anlamında destek sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada hali hazırdaki iskontomuz devam ediyor. Burada işler, yani riskler yetişirse diye tekrar yabancı ilgisi artarsa Aralık ayında, Ocak ayında gördüğümüze benzer fiyatlamaları tekrar izleyebiliriz yukarı yönlü pozitif anlamda diye düşünüyorum. Bilanço dönemi de burada tabii takip edeceğiz. Yani tek başına bir trend yaratabilecek bir finansal sonuç dönemi olarak görmüyoruz bunu da. Ama tabii ki konuştuğumuz üzere şirket sektör bazlı ayrışmaları, finansalların gelmesiyle birlikte şirket bazında hareketliliği de artacağı bir süreci takip edeceğiz. Diğer finansal sonuçlarda olduğu gibi. Türkiye sigorta ile ilgili karlılık beklentilerimiz böylece olumlu diyebilirim. Hani gelir anlamında, marjlar anlamında olumlu bekliyoruz. Önümüzdeki süreçteki finansallara da bakacağız. Tabii yavaş bir tempo ile başlayacak ama yani Temmuz ayının bu ayın sonlarında, Ağustos'un ilk iki haftasında biraz daha büyük şirketleri finansallarını takip edeceğiz. Yine bunun da piyasalara yansımasını izliyor, takip ediyor olacağız diyebilirim.
1: Onurcan Bey, ihracatçı şirketler için görüşünüzü de merak ediyorum. Bu arada borsadaki şirketlerin o ihracat oranlarını da ekrana taşıyoruz. Pasifik Eurasia %94 oranında bir ihracata sahip. Türk Hava Yolları %89 oranında bir ihracatı var. Borusan Boru, Ford Otosan, Çimsa, Arçelik, CVK Madencilik, Sarkuysan. En fazla ihracat oranına sahip şirketler bu şirketler. Ama fiyat konusuna geldiğimizde bu denli kuvvetli bir fiyatlama gösterdiler mi? Sanırım bunların içerisinde evet kuvvetli fiyatlama gösteren bazı şirketler var ama hepsi de o denli yükseliş kaydetmedi. Siz nasıl buluyorsunuz ihracatçı şirketleri ve önümüzdeki süreçte sizce potansiyel barındırıyor mu?
0: Evet, şimdi tabii borsada temaların olduğunu ve hani bu temalar doğrultusunda fiyatlamalarında gerçekleştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz son birkaç yıl ihracat şirketleri için çok destekleyici bir tema değildi. Yani şunu demek istiyorum. Kurların görece stabil seyrettiği, öngörülebilir olduğu, yükselişlerin enflasyonun altında kaldığı bir süreç. Euro dolar paritesi anlamında da hani orada da zaman zaman yükselişleri gördük ama euro lehine kalıcı güçlü fiyatlamaları da her zaman takip edemedik. Dolayısıyla bu durumda tema olarak çok ihracatçı şirketlere önemli bir yönelimi de beraberinde getirmedi. Yani borsada ihracatçı şirketlere yönelen bir genel yatırımcı ilgisi görmediğimiz için bu şirketlerin ihracatının yüksek olmasından dolayı buna özel bir fiyatlama da takip etmedik diyebilirim. Ama tabii ki bu demek değil ki yani bu şirketler içinde bir potansiyel yok. Örneğin Türk Hava Yolları bizim model portföyümüzde fiyatlama anlamında, temel değerleme anlamında oldukça iskontolu. Onun haricinde Çimsa örneğin yatırımları olan bir şirket, yakın zamanda yine bir yatırım açıkladı. Bu da Perşembe ve Cuma günü pozitif ayrıştırdı. Yine tabii örneğin Arçelik tarafı burada biraz daha tabii yurt içinde faizlerin yüksek olması, biraz daha iç talebinde baskılanıyor oluş gibi etmenle beyaz eşya tarafına yönelik ilgiyi biraz daha zayıf seyrettiriyor. Yani sektör anlamında bir zayıflık var. Yani burada bu şirketlere bakıyorken açıkçası şu ortamda, şu konjonktürde ihracatçı şirketler temasıyla değil de şirketlerin kendi özelindeki iş durumları, gelir durumları, temel değerlemeler anlamındaki ortaya koydukları iskonto gibi noktalara bakıyoruz. Ama önümüzdeki süreçte eğer kurlar tarafında bir hareketlilik artacak olursa veyahut burada özellikle euro lehine fiyatlamalar görecek olursak, çünkü genelde bizim şirketlerimizin ihracatı Avrupa'ya maliyetleri de dolar olduğu için, yani gelir euro, maliyet dolar olduğu için burada paritenin euro lehine fiyatlamaları bu hisselerde biraz daha destekleyici olabiliyor. Ama şu anki konjonktürde borsada aktif bir ihracatçı şirket teması olduğunu pek düşünmüyorum.
1: Bu arada altında hareketler 4000 dolar bandında. Altın grafiğimiz var, onu da ekrana taşıyorum. Altındaki bu geri çekilmeyi nasıl görmek gerekiyor? Tepki alımları cılız kalıyor. Altın için yükseliş hikayesi bitti mi artık? Geri çekilmeler daha da sertleşebilir mi? 5600 dolarlar seans içerisinde görülmüştü. Kapanış anlamında 5400 dolar seviyeleri görüldü. Ama geldiği nokta 4000 dolar.

0: seviyesi sık sık da 4000 dolar seviyesinin altına iniyor ons altın.
1: Evet, yani burada tabii ons altın için yükseliş hikayesi bitti demek çok iddialı bir cümle olur ama bir ara verdiği aşikar. Çünkü özellikle emtialar tarafında, değerli emtialar noktasında bu altın olsun, işte gümüş olsun, platin vesaire, ama platin yine ekonomik tarafta kullanımı daha yaygın altına, gümüşe kıyasla. Belirleyici olan tema merkez bankalarının içinde bulundukları faiz döngüsü. Şimdi geçen sene hem dolar olan ilgi biraz daha zayıftı, Trump'ın oluşturduğu belirsizlikler vardı, merkez bankaları faiz indirim döngüsündeydi. Artı tabii doların rezerv para statüsünün sorgulanıyor oluşu, merkez bankalarının altın alımları gibi etmenle altında uzun zamandır görmediğimiz gerçekten tarihi bir ralliyi beraberinde getirdi. 2026 yılına da iyi başladı. Ama savaşın o başlamasıyla birlikte her zaman gördüğümüz güven liman temasından ziyade burada ağır basan noktanın merkez bankalarına ilişkin tekrardan gündeme gelen sıkılaşma endişeleri olduğunu görüyoruz. Çünkü ana belirleyici bu. Eğer bu savaş Amerika-İran arasında olmasaydı veya Hürmüz Boğazı kapanmayıp da petrol fiyatlarında biz o yükselişleri görmeseydik, altında yine böyle bir düzeltme görmezdik. Ama şunu da gördük ki petrolün düşmesi de tek başına altın için, gümüş için destekleyici olamıyor. Çünkü Haziran ayındaki mutabakatla birlikte biz petrolün aslında 70 dolara kadar geldiğini gördük savaş öncesi seviyeler, ama altındaki sizin de söylediğiniz üzere tepkiler çok cılız kaldı. Bunun sebebi de petrol gerilese de FED'e ilişkin faiz arttırım beklentileri geri çekilmedi. O yüzden de altında bu zayıf seyrin devam ettiğini görüyoruz ve zaten risklerin sürmesi, petrolde yukarı yönlü baskının devam etmesi Mart ayından beri tecrübe ettiğimiz üzere altın için, gümüş için baskılı unsuru. Burada riskler artarsa altında 4000 dolar altında fiyatlamaları ilk aşamada 3850'lere, hatta 500 günlük ortalaması 3750'ye kadar bir geri çekilme alanı olabilir. Ama riskler yatışsa bile altın tarafında yani tekrardan belki toparlanmalar biraz görebiliriz ama anlamlı kuvvetli yükselişlerin, ben FED'e ilişkin faiz arttırım beklentileri zayıflamadığı sürece ve sadece FED dedi yani küresel çapta merkez bankalarına ilişkin bu sıkı duruş beklentileri zayıflayıp yerini tekrar faiz indirim beklentilerine bırakmadığı sürece altının vesaire hani portföylerde biraz daha denge unsuru olarak daha sınırlı oranlarda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki beklentilerde bir değişim, bir kırılım olmaya başladığında altın tarafında o takdirde daha anlamlı toparlanmalar, hani tepkinin ötesine geçen yükselişler görebiliriz düşüncesindeyim. Burada sıkı duruş merkez bankalarına ilişkin temkinli duruş beklentileri sürdükçe genel olarak baskının ya da daha dalgalı görünümün devamını beklemek daha iktisadi olarak akla yatkın diyelim.
0: Hemen ons gümüş grafiğini de ekrana taşıyalım. O zaman bu süreçte portföy oluştururken biraz daha gümüşe, altına süreci takip ederek mi eklemeler yapmak gerekecek? Biraz daha muhafazakar tavır sergileyeceğimiz bir dönemde miyiz gümüş ve altın adına?
1: Ya ben en azından kendi adıma öyleyim. Yani tabii burada şimdi şöyle de bir durum var. Yani yatırımcılar daha uzun vadeli bakıyordur. Altını hani böyle uzun vadeli alıp biriktirme alışkanlığı vardır. Senelere nazaran alıyordur. Fiyatı, maliyeti çok önemli değildir. O takdirde tabii ki hani o ayrı bir konu ama burada tabii şu an alıp hani önümüzdeki bir 6 ay daha, bir 3 ay daha neyse hani o gelişmeleri tam bilemediğimiz için ama FED'e ilişkin faiz arttırım beklentileri devam ettikçe altında çok anlamlı bir toparlanma ben beklemiyorum. O yüzden şu an bugün de büyük oranda portföyün büyük oranı altın almanın ben fırsat maliyetini yükselteceğini düşünüyorum. Bu ilerleyen süreçte riskler yatıştığında, geleceğe dair daha öngörülebilir tahminler yapılabildiğinde ve Amerika tarafındaki veriler biraz daha FED için daha belirleyici, hareket alanında daha belirleyici olduğunda burada İstanbul piyasasında bir zayıflama vesaire görünmeye başlanırsa o zaman altın tarafında daha belki alıma geçmenin zamanlama olarak daha doğru olacağı kanısındayım. O yüzden burada hem geopolitik gelişmeleri hem de Amerika'daki veri akışlarını izlemek gerekiyor. Özellikle enflasyon ve istihdam verileri. Kongredeki konuşmasında FED Başkanı Kevin Warsh'un da biraz daha enflasyon konusunda daha şahin bir duruş sergilemesi, FED'e ilişkin faiz arttırım beklentilerini kuvvetlendirmeye ve canlı tutmaya devam ediyor. Bu ortamda da altın için hani ben alım hususunda erken olduğunu düşünüyorum. Yani çok portföylerde belli düşük oranlarda tutulabilir. denge unsuru olma sebebiyle. Ama süreç ilerledikçe faiz arttırım beklentileri kademeli olarak zayıfladıkça kademeli olarak alınmasını ben daha aktif bir portföy yönetimi anlamında, getiri maksimizasyon anlamında daha doğru olacağı kanısındayım. Şu an için altında da söylediğim üzere hani faiz arttırım beklentileri geri çekilmedikçe altında, gümüşte ben fiyatlamaların biraz daha zayıf seyredebileceği kanısındayım.
0: Global borsaları da konuşalım. Merkez bankalarının ağırlığını küresel borsalar da epey bir hissediyor. Yanı sıra teknoloji kanadındaki hisselerin performansı çok konuşuluyor. Başta Güney Kore borsası olmak üzere birçok borsada geçtiğimiz haftadan beri satışları takip ediyoruz. Şu an vadeli kanatta Amerika endekslerinde artılar söz konusu ama Güney Kore borsası bugün de düşüşle tamamladı. Japonya bugün kapalı. Nasıl bir periyoda giriyoruz? Bir yandan da Fed'in ve ECB'nin kararları da Temmuz ayı için önemli.
1: Evet, yani burada merkez bankaları tabii, yani ECB zaten bu hafta toplantısı var. Haziran ayında faiz arttırımına gitmişti. Bu toplantıda ekstra bir adım atmasını beklemiyoruz ama temkinli duruşun özellikle içinde bulunduğumuz süreçte tekrardan arttığı bir senaryoda bu risklerin malum. O sebeple de burada daha belirsizlik vurgusuyla birlikte temkinli duruşunu sürdürecektir diye düşünüyorum. FED'den de Eylül toplantısında bir faiz arttırımı gelebilir düşüncesi daha yoğun. Ama hani Eylül'den yıl sonuna kadar kesin bir şekilde fiyatlanıyor faiz arttırımı. Tabii merkez bankalarının yani faiz indirim döngüsünden daha sıkı bir tarafa geçmesi küresel hisse senedi piyasaları için bir baskı unsuru. Bununla birlikte bu çip konusu, teknoloji hisseleri tabii yani ciddi bir tartışma alanı. Çünkü burada iki görüş var. Birincisi özellikle artık yani trendin bu olduğu, burada çok önemli bir gelişim alanı olduğu. O yüzden bu şirketlerin alışılagelmiş sıradan temel değerlemelerle bakıp hani pahalı demenin yanlış olduğunu düşünen analistler veya bir grup, yatırımcı grubu var. Ama diğer taraftan da bu şirketlerin değerlemeler olarak çok ciddi seviyelere ulaştığını ve artık gerçekten primli hale geldiklerini, o yüzden de burada bir düzeltme riskinin oluştuğunu söyleyen bir karşı grup var. Burada teknoloji hisselerindeki, ki bu hisselerin de piyasa değeri anlamındaki büyüklüklerine de dikkate aldığımızda, yani bir sadece bir şirketin bile birçok ülkeden büyük bir değer var gayri safi bütçesinin anlamında. O yüzden bu hisselerdeki fiyatlamalar Amerika borsalarının yönünü de belirliyor. Bunu 2024'te de gördük, hatırlayacak olursak muhteşem yedi dediğimiz şirketlerin güçlü performansı Amerika'daki diğer şirketlerdeki zayıf seyri çok daha geride bırakıp Amerika borsalarının yükselişlerin yaşanmasına katkı sağladı. Dolayısıyla da son haftalarda bu sefer teknoloji hisselerinde gördüğümüz bu zayıflama küresel risk iştahını baskılayan tarafta yer alıyor. Önümüzdeki süreçte bu ne yönde evrilecek? Açıkçası Amerika'daki finansal sonuçlar bunu belirleyecektir. Amerika'da da finansal sonuçları takip ediyoruz malum. Özellikle bu büyük teknoloji, yapay zeka, çip alanındaki şirketlerin, muhteşem yedili dediğimiz şirketlerin finansal sonuç performansları, ama sadece o da yeterli değil. Yani gelirini karını arttırmasının yanında geleceğe yönelik yönlendirmesinde, guidance'larda da yatırımcıları umutlandırması ya da memnun etmesi gerekiyor. Eğer bu finansal sonuçlarla birlikte devamında yatırımcıların tekrardan teknoloji hisselerine ilgisi artarsa Amerika borsasında yükselişlerin yeniden hız kazandığını görürüz. Ama bu finansal sonuçların ardından işte bazı hayal kırıklıkları vesaireler olursa o takdirde Amerika borsalarının düzeltme de derinleşebilir. Yine Amerika'daki teknoloji hisselerinin genel görünümüyle özellikle Güney Kore, Japonya tarafında da paralel ilişkiler var. Çünkü orada da işte çip üreten veya yapay zeka alanı gibi alanlarda, teknoloji alanlarındaki şirketlerin Amerika'daki fiyatlamalardan oldukça etkilendiğini görüyoruz. O yüzden şu an Amerika teknoloji hisseleri, Japonya, Güney Kore, bunlar böyle Koreler hareket ediyor. Son dönemde bir baskı vardı. Bugün biraz bir tepki var. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde Amerika'da açıklanacak bu büyük şirketlerin finansal sonuç performansları biraz daha küresel risk iştahını seviye üzerinde de belirleyici olacaktır. Yani jeopolitik gelişmelerin yanında burasında izlenmesi önem arz eden bir alan diye düşünüyorum ben.
0: Bakalım piyasalardaki bu fiyatlamaları yakından takip edeceğiz. Onurcan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Efendim Dünya Kupası sona erdi. 39 günlük maraton bitti. Tüm dünya 39 gün boyunca ekranlara kilitlenmişti. Finalde dün gerçekleşti. İspanya ve Arjantin arasında final maçı İspanya kanadının attığı bir golle

kupa İspanya'ya gitti. Böylece 16 yıl aradan sonra İspanya tekrar Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Arjantin kazansaydı üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı almış olacaktı. Ama gelir kanadına baktığımızda, bu işin ekonomisine baktığımızda astronomik rakamlar var. FIFA hangi ülkeye ne kadar para ödedi? Sadece FIFA'nın ödediği tabii paralardan bahsedemeyiz. Yayıncı kuruluşun ödediği paralar da var. Forma satışları, turizm gelirleri, ilintili olarak birçok sektör bundan etkilendi. Öyle ki final müsabakasının oynandığı stattaki çimler bile satışa çıktı ve bu çimlerin satışından yaklaşık 12 milyon dolar elde edileceği de ifade ediliyor. Peki kim ne kadar kasasına koydu? İspanya 51 milyon dolar kasaya koydu. Niye? Şampiyon oldu. İspanya Dünya Kupası'nı aldı. Böylece 51 milyon doları sadece FIFA'dan elde etti. İlintili olarak tabii ki reklam gelirleri o ülkede başka alt başlıklarla da bu rakam çok daha büyük seviyeye gelecektir. Arjantin ikinci oldu, 34 milyon dolar. İngiltere 30 milyon doları kasasına koyarken Fransa'nın kasasına da 28 milyon dolar girdi. Sadece ilk 4 mü para kazandı? Hayır. Her müsabakanın önemi büyüktü. Beraberlikte ülkeler kasasına para koydu. Grup aşamasında ülkeler kasasına para koydu. Ayrıntılara baktığımızda da çeyrek finalistler 5 ve 8. sırada bulunanlar Fas, Belçika, Norveç ve İsviçre yaklaşık 23 milyon dolar bu ülkelerde kasasına koydu. Yani sadece bir futbol müsabakası olarak bu tarz organizasyonları düşünmemek gerek. Öyle ki su molası ekonomisi diye bir şeydi bu Dünya Kupası'nda gördük. Su molası verildi, televizyonlar reklama gitti. Bunun da bir ekonomik boyutu söz konusu oldu. Yani 39 günlük periyot sona erdi. Hem maçlarla, hem gollerle, hem taraftarlarla damga vurdu ama ekonomik açıdan da önemli bir 39 günü geride bıraktık. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeyi sürdüreceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: yenilenebilir enerji projelerinde uçtan uça, anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
1: 18-24 Temmuz arasında Binde, Kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
7: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizlere İş Portföy Hisse Senedi Portföy Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Enflasyon beklentilerini bugün gördük. Piyasa katılımcıları anketinde sene sonu için enflasyon öngörüleri %29.21 bandına geldi. Bir miktar yukarı yönlü revize söz konusu oldu. Cuma günü Fitch Türkiye'yi değerlendirdi. Malum onlar da 29 bandında bir enflasyon beklediklerini açıkladılar sene sonu adına. Artık sanırım ortak kanaat 30'a yakın ya da 30'un biraz üstü gerçekleşecek bir enflasyon. Tüm kurumlardan benzer değerlendirmeler geliyor. Nasıl buluyorsunuz bu değerlendirmeleri? Sizin kanaatiniz nasıl şekilleniyor?
1: Öncelikle Uğur Bey, bizim de piyasa beklentileri ve Fitch'in beklentisine çok yakın. 30'un hemen altında bir yıl sonu beklentimiz var. Tabii yıla başlarken bu yıl için 22-23 bandında enflasyonlar bu savaş sebebiyle, petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle 29-30 bandına geldi. Bu da tabii ki içeride para politikasının biraz da faiz indirim döngüsünün biraz da ötelenmesini sağladı diyebilirim. Tabii Fitch'in yaptığı yorumlarda bunun etrafında dolaştı genel itibariyle. Bütçenin korunaklı, güçlü, cari denge sürdürülebilir. Burada en büyük sıkıntımız yüksek seviyelerde devam eden enflasyonun varlığı. Tabii bu sene dışsal şoktan dolayı böyle bir gelişme oldu. Ama tabii dışsal şok da içeride faizlerin yukarıda kalmasını sağlıyor. Bu da hem sermaye piyasalarında hem borsa tarafında hem faiz tarafında taşıma maliyetlerini artırdığı için riskli varlıklarda risk alma iştahını öteliyor diyebilirim.
0: Cuma günü Moody's'in kararını da göreceğiz. Nasıl bir karar verecektir? Artık daha önceki dönemde bu tarz kuruluşların kararlarını daha yakından takip ediyorduk ama özellikle jeopolitik riskler sonrası bu kararları daha az konuşur hale geldik. Fitch gibi o da görünümü ve notu teyit edecek midir? Hangi hususlara temas edebilir?
1: Çok benzer bir yaklaşım sergileyeceğini düşünüyoruz. Biz açıkçası notumuz ve görünümü değiştirmeyecektir. İçeride pozitif gelişen makro dinamiklere vurgu yapılacaktır. Risklere vurgu yapılacaktır. Sizin de bahsettiğiniz gibi ne yazık ki dışsal bir şokun içinden geçiyoruz. Petrol fiyatları hareketli. Bu hali hazırda bizim bu hafta olacak Merkez Bankası politikasını dahi yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bunlara vurgu yapılacak bir yorum yapılacağını Moody's tarafında da düşünüyoruz.
0: Petrol kanadı için hareketli dediniz. Geçtiğimiz hafta 19 haftanın en hızlı yükselişini Brent petrol kaydetti ve yine $90 bandına geldi. Sene içerisinde de $120 civarında bir zirveyi görmüştü. $70'dan tekrar $90 gelmesini nasıl değerlendirmek gerekir? Risklerin canlı kalacağı anlamını mı taşır? Enflasyonist baskı anlamına mı gelir? İlintili olarak petrol hep gözümüzün baktığı bir enstrüman şu süreçte. Bu anlamda bütün senaryoları da petrole göre gerçekleştiriyoruz.
1: Uğur Bey, tabii bizim ekonomimizin petrol direkt girdisi olduğu için hali hazırda Türkiye ekonomisini ciddi anlamda etkiliyor. Öte yandan tabii dünyadaki para politikalarını da yakından ilgilendiren bir durum bu. Haliyle bizim gibi gelişmekte olan ülke riskli varlıklara olan ilgiyi de dönemsel hareketlendirebiliyor. Nitekim böyle bir döngüyü Ocak-Şubat aylarında çok pozitif yönde hissetmiştik. Devamında ise genel itibariyle tersine dönen bir durum oluştu EM'ler tarafında, EM'lere para akışı tarafında. Haliyle petrolün tekrardan $70 seviyelerine gelecek olması ilk etapta bu trade'in bizim gibi EM'lerde tekrardan masanın üstüne çıkması anlamına gelir. O açıdan pozitif olur. Tabii Amerikan faizlerine olan etkisi de çok hassas. Çünkü FED faizleri dünyadaki tüm faizlerin temel girdisi gibi düşünülebilir. Orayı çok etkiliyor. O yüzden buralarda çok kalıcı olmaması, hızlıca tekrardan 70 seviyelere dönmesi bizim sermaye piyasalarımız ve makroekonomi anlamında pozitif olur.
0: Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz hafta içerisinde. ECB de kararını açıklayacak. Haftaya FED var. Yeniden petrolde 90 dolar bandının görülmesi merkez bankalarının kararları açısından zorlu bir sürece de girildiğini bizlere gösterecek. Nasıl geçecek bu Temmuz toplantıları? Ne beklersiniz? Merkez bankaları metinde ya da ifadelerinde petroldeki seyre mutlaka temas edecektir ama nasıl aksiyonlar almasını merkez bankalarının beklersiniz?
1: Öncelikle bizim merkez bankamızın %50'nin üzerinde olasılıkla mevcut 40 seviyelerinden fonlamasını devam ettireceğini düşünüyoruz. Ve tabii ki burada petrol fiyatları ve savaşın yarattığı belirsizlik. Sadece petrol fiyatları değil, orayı biraz belki petrol rafiner ürünlerindeki fiyatların da yukarıda seyretmesinin yarattığı bir belirsizlik var. Onu da parantez içinde açmak istedim. Haliyle buradaki belirsizlikler daha görünür hale gelene kadar Merkez Bankası'nın ihtiyatlı durması kredibilite açısından zaten ciddi bir Merkez Bankamız bu açıdan 2-3 yıldır ciddi bir program yürütüyor. O açıdan kıymetli olur. Zaten ben de o opsiyonu kullanacaklarını düşünüyorum. Tabii ki yine petrol yıl sonu enflasyon piyasa 30'un altında belirdi. Belki bu Merkez Bankası'nın tahminin biraz üstünde olabilir. Oradaki sıkılıkla bu iki beklenti farkını da çok iyi yönetmiş olur açıkçası. Bu sermaye piyasaları açısından da olumlu karşılanabilir. Çünkü bu son günlerde oluşan petrol fiyatındaki hareket riskli varlıklarımıza negatif yönde etkiledi. Yani merkezin bu duruşu biraz piyasalara o açıdan olumlu yönde katkı yapabilir diye düşünmek gerekiyor. ECB tarafı, ECB tabii Haziran ayında faizini artırmıştı hızlıca ve devamın da geleceği yönünde beklenti vardı ama orada petrol fiyatları geri geldi ve şu an daha yumuşak tonda konuşmaların önünü açtı. Yine tabii petrolün buradan daha yukarı seviyelere gitmemesi ECB'nin hali hazırdaki sıkılığının karşılığını markette görmüş olur. Her ne kadar piyasa biraz daha sıkı durmasını istese de bu dışsal bir şok. Bunu açıkçası bir daha şahin bir faiz artışıyla karşılayacaklarını düşünmemek gerekiyor. Çünkü onun da diğer sektörlere yan etkisinin olma ihtimali var. Bunları gözeteceklerini düşünüyorum. Yani daha dengeli bir tonda takip ettiklerini ama bir aksiyon yakın vardı almayacaklarının yönünde markete iletişim kuracaklarını düşünüyorum.
0: Biraz yurt içi piyasasındaki görüntüyü de konuşalım mı? Geçen hafta bir gün tatil olduğu için cuma günü veriler geldi. Yabancının tahvile ilgisi devam ediyor. Türkiye tahvillerini görelim. 2, 5 ve 10 yıllıklar. Tahvilde fırsatlar var mı? 41'in üzerinde 2 yıllık gösterge tahvili. İlgi devam eder mi? 34-35'lere kadar bir gerileme söz konusu olmuştu. Yoğun bir alım vardı. Daha sonra hem iç meseleler hem de jeopolitik risklerden ötürü tekrar çıkış görmüştük ama geçtiğimiz hafta verileri 1.2 milyar dolarlık bir alımın olduğunu bizlere gösteriyor. Periyodu nasıl okumak gerekir? 2 yıllık gösterge tahvili Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi %41.76 seviyesinde.
1: Şöyle olur bir, tabii yabancıların ilgi gösterdikleri yer daha çok çok kısa vadeli yüksek faizden yararlanmak amacıyla Türkiye'ye şu an yatırım yapıyorlar diyebiliriz. Yani ikinci faiz piyasasında. Biraz daha vadeyi uzatıp 5 yıllıklar da tabii ki şu anki mevcut faizin üstünde bir faizle 5 yıl boyunca yatırımcılar faiz elde ediyorlar ama işte orada da belirsizlik bu faiz indirim döngüsünün devamının sağlanabileceği yönünde emarelerin ortaya çıkması. En aktif zaten trade edilen yer genelde 5 yıllık civarı oluyor. Yine orada hareketlilik görebiliriz önümüzdeki dönemde petrol fiyatının yavaşlaması, düşmesiyle tekrardan 70'li bantlara dönmesiyle birlikte. O yüzden petrol fiyatı burada

0: geldi. Petrokimya şirketleri geri çekildi ve havacılık şirketleri yükseldi. Hisse senedi piyasasında da temayı bu şekilde mi kurmak gerekir? Yani petroldeki hareketleri mi yatırımcı izlemeli ya da gerginlikler arttığında ağırlığı azaltmalı, sulh konuşulduğunda biraz daha ağırlıklar artmalı mı? Nasıl bir görüntü çizmeli?
1: Şu an evet, biraz da önümüzdeki döneme ait görünürlüğün azaldığı bir dönemde hali hazırdaki yakın bilançolara yoğunlaşmak yatırımcıların daha tercih ettiği bir durum oluyor. Çünkü hisse senetlerinde de taşıma maliyeti yukarıda. Böyle düşünürsek hali hazırda sizin de söylediğiniz gibi petrol ve rafineri ürünlerindeki fiyat artışları rafineri şirketlerinin iyi bir çeyrek geçirdiğinin göstergesi. Bu da tabii ciddi anlamda fiyatların içine girdi. Yatırımcıların önemli analizlerinden biri yakın gelişmelerin hisse senedi fiyatlarının içinde olup olmadığı. Bu hususta da tabii ki uzman analistlerden destek almalarını öneririm. Şimdi hali hazırda ikinci çeyrek bilançoları aracı kurumlar tarafından beklentiler paylaşılıyor. Şu an piyasada bunların fiyatlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Tabii petrol fiyatının düşüşü Türkiye'de az önce uzun da bahsettim. Hani faizlerin aşağı gelmesi daha riskli hisse senedi grupları nedir bunlar? Finans, bankalar, banka taşıyan holdingler, GEO'lar yani biraz daha risk alma iştahının fazla olduğu sektörlere yönelimi artırır. Oralar şu an ciddi anlamda yakın vadede fiyatlar aşağı gelmiş durumda. Olası petrol fiyatının düşüşü hem de havacılığı pozitif yönde etkiler. Havacılıkta tabii yapısal bazı değişiklikler de oldu. Orada havayolu şirketlerimizin olumlu etkilendiği sektörel gelişmeler de oldu. Bunların hepsi petrol fiyatının aşağı gelmesi, faizlerin biraz daha taşıma maliyetinin düşmesiyle fiyatların içeriye, fiyatların içine girmesi beklenebilir diye düşünmek gerekiyor.
0: Son dönemde sanayi şirketleri bankalardan pozitif ayrıştı. Bugün de %2 civarında bir yükseliş var sanayi endeksinde. Bankalar biraz daha yatay. Öyle ki gitmez denilen otomotiv hisseleri bile hareketlendi. Nasıl okumak gerekir? Bu ayrışma sürer mi?
1: Şöyle ki tabii şu an kısa vadede sanayi şirketleri bu çeyrek itibariyle özellikle sattığı ürünlerin fiyatlarını artırabilenler marj açısından iyi bir çeyrek geçirebilirler. Çünkü içeride hali hazırda reel faiz verme politikası olduğu için iç talep biraz kısıtlı. O yüzden ürünlerini komoditi olan şirketler, bunlar demir çelik şirketleri, petrokimya, rafineri şirketlerindeki fiyat artışları dönemsel hem ciroya hem de karla evet, olumlu yönde etkiliyor. Onun faydasını gördükleri bir çeyrek oluyor. Tabii orada fiyatlara yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Öte yandan bankacılık sektörü çok ciddi bir realizasyon yaşadı. Çünkü evet, faiz indirim döngüsü ötelendi. Onun yarattığı bir fiyatlarda baskı var diyebilirim.
0: Oğuz Bey teşekkür ederiz katkılarınız, yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. İyi seanslar. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: sürdürülenebilir enerji projelerinde uçtan uça, anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: açmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam gücülük. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Duratal Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
4: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0 ile 1 arasında değişir. Sıfıra ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Efendim, paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Birlikteyiz A Para ekranlarında. Ekonominin, piyasaların gündemini konuşacağız. Öne çıkan başlıklara hemen bir göz atalım. Bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileştiriyor. Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı. Bazı vergi gelirlerinden vazgeçmemize rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlası 521 milyar TL'ye ulaşırken bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar TL iyileşti şeklinde açıklama yaptı Mehmet Şimşek. Bu arada bugün piyasa katılımcıları anketini aldık Temmuz ayına ilişkin ve de orada yıl sonu enflasyon beklentisinin 29-21 olduğunu gördük. Bir önceki anketteki 29-14'ten 29-21'e yükseldi. Enflasyon 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de 23.81'den %23.95'e çıktı. Buna karşılık 24 ay sonrası enflasyon beklentisi 18.29'dan 17.83'e geriledi. HSBC'den bilanço sezonu öncesinde Türk hisse senetleri analizi geldi. Raporda enflasyon muhasebesine tabi olan banka dışı şirketlerin toplam net karının reel bazda yıllık %3, çeyreklik bazda %20 artış göstermesi bekleniyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin de tırmandığını takip ediyoruz. İran'la yeni dalga hava saldırıları yapıyor Amerika Birleşik Devletleri ve İran'da bazı noktalarda misilleme saldırılar yaptı ve bugün Brent petrolde yükseliş vardı ve 90 doların üzerine çıktığını takip ettik. Brent petrolün ve Fed'de de faiz artırım tartışması alevlendi. Fed Başkanı Walsh'un enflasyona karşı verdiği şahin mesajlar Fed içinde faiz artırım tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Walsh enflasyonla mücadelede taviz vermeyeceklerini vurguladı ve Haziran ayında da beklentilerden iyi gelen enflasyon verilerine rağmen fiyat istikrarı hedefinin henüz gerçekleşmediğini söyledi diyelim. Buradan dönelim verilere, bakalım bugün şu anda fiyatlamalar ne yönde? Hemen bir göz atalım. BIST endeksiyle başlayalım. BIST endeksinde 1.37'lik yukarı yönlü hareket, 14.171 şu anda fiyatlamanın geçtiği yer ve bugünün en yüksek seviyesi de bu. Bugün en düşük 13.935'i gördük. Sektörlerdeki durum nasıl? Bankacılık yatay, diğer taraftan sanayi 2.04, gayrimenkul 0.76, teknoloji 2.58, spor 2.75. Yukarı

0: Buradayken turizm endeksinde negatif yatay bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. Sigortacılık 1.25, kimya 3.71, inşaat 0.37, gıda 1.47, bilişim 2.58 yukarıdayken madencilikte 1.01'lik bir geri çekilme var. En çok artanlarda bugün ilk sırada Altınay savunma taban olmuş durumda. Keza Europower Enerji'de girişim elektrik 9.28, Reader Teknoloji 5.60 ve Tüpraş 5.36 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Destek Finans taban olmuş durumda. Şekerbank 7.49, TR Anadolu Madencilik 3.17, TSKB 1.52 ve TR Doğal Enerji'de de 1.52'lik bir geri çekilme var. Ve ons altında da 4.015 şu an seviye. Orada da negatif yatay bir görünüm. Bir de enerji tarafına dönelim. Petrolde bugün 90 doları gördük demiştik. An itibariyle Brent petrol 88.25'te, 0.17 yukarıda. Ham petrol 80.26, 1.86 geride ve doğalgaz 2.85, 2.13 geride. Ve döneceğiz şimdi Tahran'a. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin de haber akışında bir gerilime dair haberler var. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlı bölgeden geçildiğini öne sürdüğü iki petrol tankerinin patlayarak alev aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM ise bu iddiayı reddetti ve gerçeği yansıtmadığını savundu. Son durum nedir bölgedeki? Senden dinleyelim Ekber.
1: Melis, teşekkür ederim. Son durumu bölgede şöyle özetleyebilirim ki 9 gecedir arka arkaya bölgede çatışmalar yaşanmaktadır. Geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi bu gecede yine bölgede çatışmalar yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ağırlıklı olarak İran'ın güney kıyılarını bombaladı ve İran da buna karşılık olarak bölge ülkelerini hedef aldı ve aynı zamanda Hürmüz'den geçen gemilere yönelik de saldırı yaptığı gelen bilgiler arasında. Fakat gün içinde önemli bir gelişme de yaşandı. Arabulucu konumunda olan Katar'ın iki ülkeye, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a saldırıların 10 gün boyunca durması için bir teklif hazırladığı ve sunduğuna ilişkin bilgiler gelmektedir. Esasında bu konu İran Dışişleri Bakanlığı'na da bugünkü basın toplantısında soruldu. Kendisi bunu reddetmedi. Evet, bu arabulucu konumunda olan ülkelerden bazı teklifler aldıklarını ifade etti. Reuters Haber Ajansı'nın da benzeri bir haberi söz konusu oldu. Ve İran İçişleri Bakanı da bu kapsamda Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Gece yaşanan tartışmaların ardından özellikle diplomatik alanda yaşanan bu gelişmelerin ardından uluslararası piyasalara da bunun etkisi oldu. Ki gece 89 dolara çıkan Brent petrol fiyatı bu gelişmelerin ardından ekranda da gördüğünüz üzere işte gerilemeye başladı ve benzeri bir şekilde ters korelasyonlu işleyen altın fiyatlarında da gecesi düşüşlerin ardından sabah saatlerinde ve ondan sonra gelen olumlu haberlerin ardından olumlu seyri bir görmemiz mümkün. Ancak geçtiğimiz günlerde sürekli bir şekilde altını çizdiğimiz üzere bölgede her şey bir pamuk ipliğine bağlı. Tekrardan yani bu...
0: Teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ detaylar için. Şimdi biz buradan dönelim Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy'a. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Kerem Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii haftaya yine gerginlikle başladık. Özellikle yine jeopolitik risklerin masada olduğu bir hafta başlamış durumda. Bizim içeride de borsada bir taraftan bilanço sezonu başlayacak. Diğer taraftan Merkez Bankası kararını alacağız. Ne dersiniz genel havaya ilişkin olarak? Çünkü Temmuz ayı da biraz sanki tatsız geçiyor gibi. Siz ne dersiniz?
2: Evet, yani genel konjonktüre baktığımızda özellikle küresel tarafta savaş haberlerinin bir türlü gündemden düşmediğini gözlemliyoruz. Böyle bir atmosferde tabii ki birbirini sürekli tetikleyen süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ateşkesin bozulduğu haberinden sonra çok hızlı bir şekilde Brent petrol fiyatı tekrar 85-90 dolarlar seviyesine doğru yol alınca bunun bir yansıması olarak bu sefer enflasyon beklentilerini tekrar yukarıya doğru bir hareket gördük. Enflasyon beklentileri yukarıya doğru gidince genel küresel anlamdaki faiz hatlarında da yine yukarıya doğru bir hareket gözlemliyoruz. Dolayısıyla böyle yukarıda seyreden yerimeyeleri, tahvil yerimeyeleri ve faiz oranları maalesef gerek küresel ekonomi açısından, gerekse de risk algısı açısından, yani riskli varlıklara yönelim açısından bir miktar sıkıntı yaratmaya devam ediyor.

0: Küresel tarafta bizim bir tane temamız var aslında 2026 yılının genelinde. O temada yapay zeka teması. Bunun karşılığında da an itibariyle özellikle işte Mart ayı itibariyle ciddi anlamda bir enerji fiyatlarındaki volatilite ve oynaklığın tam karşısına oturduğunu gözlemliyoruz. Şimdi bu iki taraftan hangisinin baskın çıkacağını bir miktar gözlemlemek gerekecek. Şu anda Amerika'da da bir bilanço dönemi içerisindeyiz. Gelen bilançolar en azından %10 S&P 500'e dahil olan şirketlerin %10 bilanço açıkladı. Fena bilançolar gelmiyor. Yani gerek hisse başı kâr rakamlarında gerek net kâr rakamlarında beklentilerin üzerinde rakamlar alınıyor şu an Amerika tarafında. Ama faiz hatları o kadar yüksek ki dediğim gibi riskli varlık grupları için pek sevimli bir senaryo değil. Daha çok sabit getirilen enstrümanlar tarafında gerek bireysel, gerek kurumsal yatırımcıların böyle kümelendiğini gözlemlediğimiz bir atmosfer içerisinde izleyebilirim şu an için.
1: Evet, peki şimdi bilançolar demişken Amerika Birleşik Devletleri'nde bakalım Alphabet'in bilançosunu alacağız. Yapay zeka yatırımlarına ayırdığı sermaye harcamasını bakalım orada nasıl. Diğer taraftan Tesla, Intel, American Express de bu hafta açıklayacak şirketler arasında. S&P 500 şirketlerinin de ikinci çeyrek karlarının geçen yılın aynı dönemine göre %25,7 artması bekleniyormuş. Şimdi bir taraftan da baktığımız zaman hani bu konjonktür bozukken, hani bu denli jeopolitik riskler varken sanki orada işler iyi gidiyor gibi. Ne dersiniz?
0: Evet, yani başında da söylediğim gibi 2026 yılının başından itibaren bir yapay zeka teması var. Onun dışında başka bir tema var mı diye bakacak olursanız pek göremiyorsunuz. Özellikle işte MSCI ülke endeks performanslarına bakacak olursanız 2026'nın başından bugüne en yukarıda Güney Kore Kospi'yi görüyorsunuz. Kospi'nin aslında ana teması yapay zeka. 2-3 tane şirketle şu anda dolar bazında %65-%70 civarında bir getiri söz konusu ve en tepede yer alıyor. Onun haricinde Amerika'ya dönüp baktığınızda Nasdaq'ın yine sürüklediği, yine yapay zeka temasının sürüklediği bir dünyayla karşı karşıyayız. Tabii orada birkaç tane şöyle de konu var. Yani yapay zeka teması evet güçlü ama değerlemeler konusunda belli bir soru işaretinin yatırımcılar nezdinde olduğu ortamlarda da devreye hemen aslında şirketlerin an itibariyle açıklamış olduğu bilançolarla birlikte ileriye dönük forward guidance adı verilen beklentilerin hangi paralelde gerçekleştiği konusuna da piyasa ciddi anlamda bakmaya çalışıyor diyebilirim. Buna baktığınızda da az önce söylediğiniz gibi zaten olağanüstü kâr marjlarıyla çalışıyor şu anda. En azından Amerika'daki şirketler diye görüyoruz. %25 ile %27 bandında bir kâr marjı var. İkincisi IPO tarafında, yani halka arzlar tarafında, yine teknoloji tarafında bir destekleyecek halka arzların geldiğini ve bunun bir miktar tırnak içerisinde coşku yaratmaya devam edeceğini göreceğimiz bir atmosfer olacak. Burada önemli konu CapEx. Yani bu sürekli yatırım harcamalarının ne boyutta olacağı ve birbirini besleyen bu sürecin ne tarafa doğru evrileceği konusu önemli. Bu gerçekten verimlilik artışı yaratıyor, belli. Ama bunu net bir şekilde rakamlara yansıttığında görmek isteyecektir piyasa diye gözlemliyoruz açıkçası. Yarı iletken tarafı, sunucu tarafı, veri merkezi ekipmanları tarafı ciddi anlamda, küresel anlamda da ticaret hacmine pozitif etkileyen etmenlerden arasında yer alıyor. Şimdi böyle bir atmosferde yapay zeka temasını dışlayarak pek bir yol alamayacağımız gerçeği çok net bir şekilde masanın üzerinde duruyor. 2026'da yapay zekaya ilişkin bu CapEx döngüsü, yatırım döngüsünün zirve yaptığını, 2027'de bir miktar yavaşlama eğilimi içerisinde olacağını göreceğiz. Burada değerleme konusu 2027 yılında belki bir miktar daha rahatlayabilir. Ama bu şirketlerin özellikle ileriye dönük beklentilerle birlikte piyasayı nasıl yönlendireceği konusu önemli. Yüksek faiz hatları da Amerika'da hala devam ediyor. Bunu da gözlerden uzak tutmamak gerekiyor bence.
1: Amerika Birleşik Devletleri demişken tabii Warş'un da Şahin mesajlarını takip ediyoruz son dönemde. Orada da faiz tarafında 29 Temmuz'da kararı almış olacağız. Yıl sonuna kadar Fed'den ne beklersiniz ve de siz nasıl görüyorsunuz bu Warş'un duruşunu? Tek bir
0: Ben
1: veriyle
0: hiç...
1: bugün açıklaması vardı bu takip ettiğimiz. Enflasyonla mücadele tamamlanmadı. Tek bir İyi veriyle zafer ilan etmiyoruz ve enflasyonla mücadelede de geri adım atılmayacak diyor. Tabii kastı en son aldığımız enflasyon verisi, tek bir veri derken. Ne dersiniz?
0: Çok doğru. Tam da oraya vurgu yapacaktım ben de. Yani enflasyon konusunda aylık anlamda evet bir gevşeme söz konusu Amerika'da. Ama zaten bunun büyük bir çoğunluğunun enerji fiyatlarındaki gevşemeden kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki ay bu enerji fiyatları tekrar buralarda işlem görmeye devam ederse, çünkü yılbaşından bugüne tekrar ağırlıklı ortalama fiyata baktığımızda $86 seviyesine tekrar çıkmış bir Brent petrolle karşı karşıyayız. Kevin Walsh da tam olarak bunu söylüyor. Rahatlamamız için çok daha erken. Dolayısıyla o tarafta veri setinde çok daha iyi veriler görmek zorundayız diyor. Onun haricinde yapay zeka kaynaklı fiyat artışları olduğunu ve bunun da biraz enflasyonist bir baskı oluşturabileceğinden dem vuruyor. Bunlar verimlilik tarafına yapay zekanın yansımasının bir miktar zaman alacağı ve bu zamanla birlikte hem enflasyon konusundaki geçişkenliğin bir miktar daha ortaya çıkacağı ve yeni oluşturdukları işte çalışma gruplarıyla, görev gücü adı verilen çalışma gruplarıyla da bir miktar enflasyon hesaplamalarına farklı açıdan bakma hevesleri olduğunu görüyoruz. Bu savaşın gerilimi daha doğrusu boyu çok uzamazsa ya da uzasa bile belli bir aralık içerisinde devam etmeye devam ettiğini gözlemleyecek olursak bence FED'den bir faiz artışı gelmeyecektir. Ama sıkı duruşuna devam etmeye yönelik sürekli açıklamalar olduğunu gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Piyasayla FED'in durduğu yer, Walsh'un kendini çok az anlatması, nokta tahmin grafiklerini yavaştan hayatımızdan çıkartıyor olması piyasada bir miktar tırnak içerisinde körlük yaratacaktır. Ve bunun da nasıl fiyatlanmaya çalıştığını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama bence faiz arttırmaktan ziyade mevcut yüksek faizleri koruyup ardından da kendi metodolojilerini bir miktar daha işin içerisine koyduklarında mümkün olabilecek bir zaman diliminde de faizleri belli bir noktaya indirme hedefi içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Ama tabii konjonktür küresel anlamda buna ne kadar müsaade edecek onu da göreceğiz.
1: Sizinle sohbetteyken bir gelişme var, uluslararası ajanslara düşmüş olan yeni haber. Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladığı yönünde bir haber. Tabii bu da önemli. Ne dersiniz petrol fiyatlarının seyrine ilişkin? Orada çünkü sular durulmuyor.
0: Evet, yani petrol tarafı zaten yani bizim ekstradan bakmamız gereken maalesef çok kırılgan taraf. Yani orada tabii bence mevzuyu bir miktar şöyle değerlendirmekte fayda var. Petrol fiyatlarının $120, $200 kadar çıkmamasının aslında temelde birkaç tane nedeni var. Birincisi talep eksikliği. Yani özellikle Asya Çin kaynaklı talebin ciddi anlamda daraldığını gözlemliyoruz. Çünkü Çin hala mevcut petrol stoklarından tüketmeye devam ediyor. Evet. İkinci tarafta da ciddi anlamda bir üretim artışı var. Dolayısıyla bu da bir miktar fiyatları baskı altına alıyor diyebiliriz. O yüzden bu stoklardan karşılama durumuyla talebin yavaş seyrediyor olması durumunun devamını gözlemlemek lazım. Bunlar bir miktar daha eğer devam edecek olursa oradaki gerginliğin yine boyunun uzanıp kısalmasına göre petrol fiyatlarında daha itidalli bir yaklaşım görürüz diye tahmin ediyorum. Çünkü açıkçası tüm dünyanın aleyhine işleyen bir durumla da karşı karşıyayız. Pandemiden bugüne küresel büyümenin en dip seviyelerde olduğu, küresel ticaret hacminin de çok ciddi anlamda Hürmüz Boğazı vasıtasıyla daraldığı bir atmosferin pek kimseye yararı yok diye düşünüyorum.
1: Kerem Bey, şimdi burada bir virgül koyalım. Çünkü bugün İngiltere'de yeni başbakan göreve başladı. Andy Burnham. Dönelim Alparslan Düven'e. Londra'da bizi bekliyor. Yeni mesajlar da verdi göreve gelirken Downing Street'te yaptığı açıklamalarda. Kamu alımı sayesinde İngiliz ekonomisi güçlenecek. 10 yıllık bir plan açıklayacağım ve yeni bir ekonomi inşa edeceğiz diyor. Nedir detaylar Alparslan, senden dinleyelim.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Az önce senin de ifade ettiğin gibi Andy Burnham bugün İngiltere'nin 10. başbakanı olarak göreve başladı. Yerel saatle 11.30 gibi İngiltere kralının karşısına, huzuruna çıktı ve yeni görevi kabineyi kurmak için, yeni başbakan olmak için görevi aldı, yetkiyi aldı kendisinden ve tabii ki ardından da başbakanlık konutu, hemen arkamda görmüş olduğunuz başbakanlık konutuna geldi ve burada ilk konuşmasını yaptı ve ilk konuşmasında az önce belirttiğim gibi

0: and the Burnham bu an İngiltere için, Britanya için gidişatı değiştirecek bir dönüm noktası olarak olacak ifadesini dile getirdi ilk konuşmasında. Ayrıca bu yıl ilerleyen dönemlerinde ülke için yeni bir 10 yıllık plan açıklayacağını ifade etti. Tabii en önemli sorunlardan bir tanesi de yaşam maliyetini düşürmek ve yaşam maliyetini düşürmeye yönelik önlemlerin arttırılmasının ve ayrıntılarının yarından itibaren açıklanacağını söyledi. Bunun yanı sıra daha fazla sosyal konut, yani belediye konutu inşa etme ve ülkenin sığınma alanındaki taahhütlerini yerine getirme sözü verdi. Biliyorsunuz bir önceki başbakan Keir Starmer'da savunma harcamaları nedeniyle eleştirilerin odağındaki isimdi. Eğer Andy Burnham savunma taahhütlerini yerine getireceğim ifadesinden savunma harcamalarını arttıracağım şeklinde bir adım atarsa bu da nasıl bir tepki alır, bekleyip göreceğiz. Fakat diğer yandan Andy Burnham yeraltı yerüstü hizmetlerini kontrol altına almak ve yeniden sanayileştirmeyi sağlamak istediğini de söyledi. Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de İngiltere'de su işletmelerinin, su tedarik şirketlerinin onların kamulaştırılması, devletleştirilmesi yönünde adımların atılacağı yönünde ve bu firmalardan yükselen sesler de var, tepkiler de var. Bu firmalarda özelleştirmenin daha mantıklı olduğunu, işte böyle devam etmesi gerektiğini fakat kamulaştırmanın işte şöyle olacağını, böyle olacağı şeklinde açıklamalar yapıyorlar ve kendilerini savunmaya, korumaya çalışıyorlar. Ayrıca İngiltere'nin Margaret Thatcher döneminden bu yana yanlış yönde ilerlediği yönündeki görüşünü yineledi Andy Burnham. İlk talimatının ise sokakta yaşamayı, yani evsizliği sona erdirmeye yönelik olacağını da açıkça ifade etti. Ancak eski Manchester Belediye Başkanı bugün öğleden sonra kabinesini açıklayacak ve şimdiden kritik sınavlar bekliyor kendisini ve bir kritik bir sınavın eşiğinde. İş dünyası ve partinin daha ılımlı kanadından gelen endişelere rağmen İşçi Partisi'nin sol kanadı hala Ed Miliband'in Maliye Bakanı Chancellor yapılmasını istiyor. Bunun yerine göreve şimdiki İçişleri Bakanı Şabana Mahmud'un getirileceğine dair söylentilerin ardından piyasalar daha sakin seyretse de beklenmedik bir atama piyasalarda paniğe yol açabilir. Bu arada Angela Rayner, Wes Streeting gibi ve Yvette Cooper gibi partinin önde gelen isimlerinin kabinedeki görevlerinin ne olacağı da bugün netleşecek. Görmüş olduğunuz gibi hala başbakanlık konutu önündeki kalabalık devam ediyor. Basın mensupları ise yüzlerce basın mensubu küçücük Downing, 10 Downing Street içerisinde sabahın erken saatlerinden beri görev yapmaya çalışıyor. Oldukça yoğun bir gündü ve daha sonra da dediğimiz gibi gündem ekonomi ve kamu hizmetleri olacak. 56 yaşında Andy Burnham. Göreve ekonomik büyümenin zayıf seyri, altyapı hizmetlerindeki aksaklıklar ve kamu hizmetlerinin performansı gibi çok sayıda sorunla başlayacak. İlk adımlarından biri de yeni kabinesini açıklamak olacak. Özellikle Maliye Bakanlığı için yapılacak tercih İşçi Partisi için de dediğimiz gibi yoğun şekilde tartışılıyor. İşçi Partisi liderliğine seçilmesini İngiliz siyasetinde son 40 yılın en önemli değişim anı olarak nitelendiren Andy Burnham, yaşam maliyetlerini hızla düşürmeyi hedefleyen köklü reformlar yapacağını söyledi. Bugün yaptığı, daha doğrusu Cuma günü yaptığı açıklamada liderliğini üstleneceği partinin, hükümetin gelecek haftadan itibaren yeni bir yol haritasını ortaya koyacağını ve insanların özlemini duyduğu umut ve değişimi sunacağını ifade etti ve daha uygun yaşam maliyetine sahip ve tüm bölgelerin kalkındığı bir ülke hedefini hedeflediğini ifade ettiğini de hatırlatarak sözü şimdilik Başbakanlık konutu önünden size bırakalım.
1: Alparslan Düven'e çok teşekkür ediyoruz. Londra'dan aktardı yeni başbakanın mesajlarını. Şimdi Kerem Bey, ne dersiniz? Yeni bir ekonomi inşa edeceğiz. Kamu alımı sayesinde İngiliz ekonomisi güçlenecek. 10 yıllık bir plan açıklayacağım diyen bir başbakan. Hükümetin sıkı mali kurallarına da bağlı kalacağı yönünde bir beklenti var. Bu da sterlin üzerinde destekleyici bir etkiyi yaratmış durumda. Siz ne dersiniz piyasa tepkisine açısından?
2: Yani İngiltere'deki yeni bölüm dönemiyle bence şunu en azından göreceğimizi düşünüyorum. Yüksek yaşam maliyetleri konusuna o da ciddi anlamda parmak basıyor. Bunun da dönüp dolaşıp geldiği yer aslında az önce söylediğimiz gibi yükselen petrol fiyatları, petrol fiyatlarının yükselmesiyle enflasyon beklentilerinin yukarıya gitmesi, bunun da faizleri yukarıya doğru çekiyor olması. Burada belli reform paketlerini eğer uygulamazsanız, özellikle kısa vadeli faizler yukarıya doğru gitme eğilimi içerisinde. Ama bu açıklamalar en azından durumun ne kadar önemli olduğunu kavradıklarını ve buna ilişkin bir politika setiyle geldiklerini gösteriyor. Ama tabii şu var,

0: orta ve uzun vadede gerçekten jeopolitik tandanstaki gelişmeler pozitif tarafa dönmezse eğer, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin çok gevşemediği bir ortama doğru gidebiliriz. Bu da siz aslında hükümet olarak ya da politika yapıcılar olarak ne kadar bir politika desteği veriyor olsanız da sizi maalesef küresel taraftaki o şeyden pek ayırt edemiyor. Ve bir şekilde o konjonktüre paralel hareket etme ihtiyacı içerisinde duruyorsunuz. Bundan sonraki adımlarda bence BOE, yani Bank of England, İngiltere Merkez Bankası da ECB gibi Avrupa Merkez Bankası'na paralel bir faiz hamlesi yapacaktır diye, faiz artışı yapacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü orada ciddi anlamda yapışkan bir ücret politikası var. Ve ücretlerdeki yapışkanlık yüksek yaşam maliyetlerini de beraberine getirip enflasyonist konuda ciddi bir baskı oluşturuyor. O yüzden o tarafta ben bir miktar daha para politikası ilk etapta kullanarak burayı bir miktar dizginlemeye çalışacaklarını düşünüyorum açıkçası. Ne kadar başarılı olacaklarını ise bence küresel taraftaki o az önce söylediğimiz haber akışı bir miktar daha çerçeveye oturtacak diye düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi biz buradan gelelim içeriye. Bu hafta malum Merkez Bankası'nın kararı. Siz orada ne beklersiniz? Tahminleriniz de bu arada bu sene sonu için nedir?
0: Yani bir kere şunu söylemek lazım, Merkez Bankası açısından da zor bu dönem, yani Türkiye içinde. Çünkü tam enflasyonda tekrar soğumaya başladığımız bir periyoda gireceğimizi düşünürken tekrar savaşla ilgili maalesef sıkıntılı bir süreç içerisine girdik. Biz bu toplantıda faiz hatlarının korunacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın fonlama tarafında da hala da koridorun üst bandından fonlamaya devam edeceğini düşünmeye devam ediyoruz. Yani işte TLF plan itibariyle hala da işte 40 bandına çok yakın, 39.80 ile 40 arasında geçen Türk Lirası cinsinden referans faizleri görüyoruz. Bunun bir miktar gevşeyebilmesi için yine küresel tarafta bir miktar daha yumuşayan bir atmosfer görüyor olmamız lazım. Artı tabii Merkez Bankası'nın bence bakılması gereken önemli metriklerinden bir tanesi de net uluslararası rezervler, tüm swaplar hariç. Şu an 42 milyar dolar seviyelerine geldik ki zaten savaştan önceki seviyeleri yakalamış durumdayız. O yüzden Merkez Bankası açısından bu seviye fena bir seviye değil. Ama daha da arttırmaya ihtiyaç var. Buradaki seviye arttıkça aslında kırılganlık katsayımızda bir miktar düşüyor demektir. O yüzden böyle değerlendirdiğimizde bu kırılganlığın düşüyor olmasıyla beraber Merkez Bankası ilerleyen süreçte küresel tarafta bir miktar daha rahatlayacak olursa öncelikle fonlama faizini koridorun üst bandından politika faizi haftalığa çekme, 37'ye çekme, ardından da yıl sonuna kadar son iki toplantıda böyle 35'lere kadar çekebilme potansiyeline erişebilir diye düşünüyoruz. Ama tabii yılın başındaki tahminlerden şu an gelmiş olduğumuz seviyelere baktığımızda biz yıl sonunda enflasyonun 29.2'lerde, en iyi ihtimalle 28'de, politika faizinin ise kötü ihtimal 37'de, en iyi ihtimalle 35'te kalacağını düşünüyoruz. O yüzden de önümüzdeki bu toplantı bir miktar daha yine mesajlarla geçeceği, fakat çok da gerek fonlama faiz tarafına gerek politika faiz tarafına çok dokunmayacağı bir dönem olacak diye tahmin ediyorum.
1: Evet, bu arada bir hatırlatma yapalım. Merkez Bankası'nın 2026 faiz kararları neydi diye. 22 Ocak'ta 100 bas puanlık bir indirime gitmişti Merkez Bankası. 12 Mart, 22 Nisan ve 11 Haziran'da da sabit bırakmıştı faizleri. Bu arada kurumların Merkez Bankası beklentilerini de yıl sonuna ilişkin olarak bir aktaralım. Citibank %31 diyor. Deutsche Bank 35, JP Morgan 35 ve QNB'de de 35'lik bir beklenti var. Siz de zaten biraz önce kendi beklentinizi ifade etmiştiniz. Şimdi tabii malum bu petrol fiyatlarının da 90 dolarları görmüş olması tabii Merkez Bankası'nın da biraz işini zorlaştırıyor. Her Merkez Bankası'nın aslında, bize özel bir durum değil. Tüm dünyadaki merkez bankaların işini zorlaştırıyor. Orada nasıl ton bekliyorsunuz Metin'de?
0: İktidarlı bir ton beklemekte bence fayda var. Çünkü Merkez Bankası'nın dikkat ederseniz yurt dışı ile olan temaslarında da sürekli böyle bir piyasa diliyle şahinimsi dilini koruduğunu gözlemliyoruz. Çok böyle piyasaya açıkçası gelişme yönünde sinyal vermemeye çalışan bir Merkez Bankası ile karşı karşıyayız. Ki doğru olan da bu gibi gözüküyor şu an için. Bu kadar jeopolitik tansiyonun arttığı bir çevresel ekonomi, küresel ekonomi tarafında içeride de özellikle bir enflasyonla mücadele programı uygularken mümkün olduğu kadar aslında para politikası araçlarını kullanmaya devam etmeye çalıştığını gözlemliyoruz Merkez Bankası'nın. Bu da çok aslında yapılmaması gereken bir şey değil. Tam da böyle olması gerekiyor açıkçası. Dolayısıyla mesajları bu çerçevede vereceğini ben tahmin ediyorum. Burada önemli olan konulardan bir tanesi sürekli dönüp dolaşıp geldiğimiz enerji maliyetleri konusu. Enerji maliyetleri konusuna nasıl bakılacağı, enerji maliyetlerinin bundan sonraki seyrine ilişkin nasıl bir projeksiyonla yola ilerleyeceği konusu önemli. Çünkü senenin başında işte 60 dolarlardan şu an 85-90 dolar bandına doğru gelmiş. Merkez Bankası'nın kendi petrol tarafındaki revize fiyatları da var. Dolayısıyla oradaki o yukarıya doğru hareket ne kadar sürecek ve ne kadar oralarda kalıcı olacak konusunu bence ayrıyetten bir değerlendirecektir diye düşünüyorum Merkez Bankası. Ama şu konjonktürde bence sıkı para politikasının devamı ve haftalığa dahi fonlama faizini çekerken ciddi anlamda eğer çekilecekse de kademeli olarak bir çekiliş, geriye çekilme yapacağını şu an için düşünüyorum açıkçası.
1: Bu arada HSBC'den de ikinci çeyrek bilanço beklentilerine ilişkin bir analiz geldi. Diyor ki Türkiye bankacılık sektöründe ikinci çeyrek yıllık net kar büyümesi %7 seviyesinde gerçekleşir. Önce buna yorumunuzu alayım. Siz ne dersiniz %7 için?
0: Bankacılık sektörü için ikinci çeyrek pek iyi bir çeyrek değil. Yani net faiz marjlarına bakacak olursanız özellikle işte büyük bankalarımıza ciddi anlamda daraldığını ve mevduat tarafındaki maliyetlerin arttığını, kredi tarafında ise kaliteli kredi pek veremediklerini, dolayısıyla makasın iyice daraldığını gözlemlediğimiz bir dünyayla karşı karşıyayız. O yüzden bankacılık tarafı için ben ikinci çeyrekte açıkçası bir miktar net kar tarafında da net faiz marjı tarafında da bir daralma olacağını düşünüyorum açıkçası. Ki son dönemdeki fiyat hareketlerine baktığınız zaman bankacılık endeksi özelinde yanılmıyorsam yılbaşından bugüne eksik olan tek endeks X-Bank. Dolayısıyla bu momentumun daha böyle yukarıya doğru dönmesi, en azından algının bir miktar değişebilmesi için küresel taraftaki faiz aktörüyle beraber içeride de faiz seviyelerinin bir miktar gevşediğini görmek gerekiyor bence.
1: Evet. Peki diğer taraftan da diyor ki HSBC enflasyon muhasebesine tabi olan banka dışı şirketlerin toplam net karının reel bazda yıllık %3, çeyreklik bazda %20 artış göstermesi bekleniyor demiş. Buna ne dersiniz?
0: Görece bankacılıkta sanayinin ayrıştığı bir dünyanın devam edeceğini ben de düşünüyorum. Özellikle sanayi tarafında bir miktar daha pozitif sentiment yaşayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bankacılığa göre bir miktar daha böyle rahat hareket edilen ve sanayi tarafındaki belli sektörlerde iyi bilançolar alacağımız bir dönem olabilir. Bu kadar yüksek faiz hattına rağmen bu arada. Çünkü konjonktür olarak desteklenen bazı sektörler var. Örneğin petrokimya gibi. Dolayısıyla o tarafların etkisiyle bir miktar sanayi tarafının yıl sonuna kadar ayrışmaya devam edeceği bir periyot bence de gözlemleyeceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Kerem Bey. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. İyi haftalar.
0: Rica ederim. Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Efendim, şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz yine piyasaların gündemini konuşmaya.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardım.

0: Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A1'de.
1: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim, paranın yönüne devam ediyoruz. Şimdi de Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner bizimle birlikte olacak. Göksel Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi petrol fiyatlarıyla başlayalım. Çünkü orada malum jeopolitik riskin devam etmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketi yine takip ediyoruz. Ve de Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacağına yönelik de bir haber var. Uluslararası haber ajanslarına düşen. Ne dersiniz petrol tarafındaki yön için?
1: Ya evet, son iki haftalık süreçte jeopolitik gündemin tekrar kızışmasıyla beraber petrolünde ciddi bir atak gördük. Geçtiğimiz hafta ortasında biraz sıkışma vardı, ancak yine tekrar yukarı yönlü fiyatlama var. Sizin de bahsettiğiniz gibi gelen haber akışlarına olan süreç yukarı doğru petrolü tetikleyecek durumda. 89.70 dolar seviyeleri burada önemli bir nokta. Kısa vade açısından bugün buralara yaklaştık ve günü çıkar satışları gördük. Ancak hani burada gelecek İran, ABD veya Körfez tarafındaki yaşanabilecek herhangi bir saldırı veya petrol üretim testlerine yönelik gelişmeler burada petrol yukarı doğru fiyatlamasını destekleyecektir. Yani yukarı doğru fiyatı biraz daha itecektir. Ancak teknik anlamda bakarsak da artık bazı göstergelerde aşırı satım bölgede, yani bir düzeltme eğiliminde söz konusu diyebilirim. Yani gündemin yatıştığı bir durumda hızlıca tekrar 80 doların altına geleceğiz diye düşünüyorum. Ancak yani sizin de dediğiniz gibi Arabistan tarafında veya İran tarafında yaşanabilecek herhangi bir gelişme buradaki duyarlılığı tekrar yukarı atar. Yani 89.70 dolar seviyesi geçinmedikçe çok büyük bir atak beklenmemir. Ancak bu seviyenin üzerindeki fiyatlama bizim için tekrar 100 doların üstünde konuşmaya başlayacağımız bir senaryoyu karşımıza getirir.
0: Evet. Peki şimdi tabii bu hafta merkez bankaları da açısından da önemli. Bizim içeride Merkez Bankası'ndan siz ne bekliyorsunuz ve de nedir tahminleriniz mesajlara dair?
1: Şimdi Merkez Bankası bu toplantıyı ya da bu yayını iki hafta önce yapsaydık petrol 70 dolar seviyelerinde olsa yeni bir, yani en azından bir ön atak faiz indirimi gelebilir mi konuşacaktık diye düşünüyoruz. Ancak şu andaki durumda piyasa beklentisine paralel bir değişiklik etmesi beklenmiyor. %37 seviyelerinde özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor. Keza yine aynı gün Euro bölgesinden de bir faiz kararı gelecek. Burada da çok büyük bir faiz değişimi etmesi beklenmiyoruz. Yani piyasa beklentisi paralelinde her iki Merkez Bankası'nın da adımları paralel olacağı kanaatindeyiz.
0: Evet. Siz nasıl değerlendirdiniz bu arada Fitch'in yorumlarını? Fitch'ten çünkü önümüzdeki dönemde bir not artışı gelebileceğine dair mesajlar var yayınladığı notta.
1: Evet, var. Ancak burada hani jeopolitik gündemin kaynaklı bir petrol unsurunu da göz ardı etmemek lazım. Hemen çok kısa sürede bu tip adımlar atılacağını düşünmüyorum. Özellikle Merkez Bankası'ndaki faiz kararındaki süreci çok iyi takip edecekleri kanaatindeyim. Hani belki yakın dönemde olmadı ama yılın son döneminde sizin dediğiniz gibi bir not arttırım söylentisi veya konuşmaları veya gündemi tekrar Borsa İstanbul'a düşer. Ancak kısa vadede ben en azından kurum olarak da yakın vadede böyle bir not arttırımı beklemiyoruz. Mevcuttaki faiz veya enflasyon faktörü bu şekilde sürdüğü bir senaryoda Türkiye için çok da böyle kolay bir not arttırım süreci geleceği kanaatinde değil.
0: Evet, peki Moody's'e ne dersiniz? Moody's'de de tabii beklenti bir değişiklik olmaması yönünde ama nedir sizin tahminler?
1: Ya evet, piyasadaki beklenti paralelinde yine olumlu açıklamalar detaylarda gelebilir, ancak genel anlamda notta bir değişikliğe gitmesi beklemiyoruz. Burada da özellikle cuma akşamı iç piyasalar kapandıktan sonra gelecek açıklama çok da böyle piyasaları şaşırtacak yönde olmayacaktı. Not arttırımı veya notla ilgili bir değişiklik olmayacaktı, ancak detaylarda vereceği açıklamalar veya notlar bizim için daha önemli olur. Önümüzdeki haftaya veya ayın son dönemindeki o 3-5 günlük süreçte biraz da iç piyasaları fiyatlayacak unsurlar, ama böyle çok spesifik ve çok önemli bir söylem olacağı kanaatindeyim.

0: içerisinde değilim bu raporun içerisinde.
1: Evet, bu arada bugün de piyasa katılımcıları anketini aldık. Orada da enflasyon beklentilerinde 12 ay sonrası ve yıl sonu için ufak bir aslında artış beklentisi var. Ilımlı bir artış diyebiliriz. Siz nasıl değerlendirdiniz?
0: Evet, yani temel taraftaki veya ekonomist arkadaşların yaptığı çalışmalar burada güvenmek gerekiyor. Hani ben bir teknik analist değilim, temel analist değilim ve ekonomist değilim ama piyasada okuduklarımız veya gördüklerimiz şunu gösteriyor. Evet, enerji kaynaklı bir enflasyon faktörü var ama mevsimsel etkilerinden de yararlanarak burada yılın en azından son dönemlerinde çok büyük bir enflasyon tetiklemesi yukarıda olmayacaktır. Ancak sınırlı da olsa sizin de bahsettiğiniz gibi bir beklentiyi yukarı doğru arttıracak gelişmeler yaşanır.
1: Evet, peki. Şimdi içeride Borsa İstanbul'un performansına gelecek olursak eğer, haftayı 14.000'in altında kapatmıştık ama bugün yukarıdayız. 14.000 üzerine çıktık. Fakat kritik seviyeler nereleri olacak sizce yükselişin ivme kazanabilmesi için?
0: Şimdi geçtiğimiz hafta böylece bir seyir izledik. Özellikle 50 günlük gibi teknik anlamda önemli bir ortalama çevresinde fiyatlamalar gördük. Çünkü cuma günkü fiyatlama aşağıdaydı 50 günlük ortalamanın. Teknik anlamda da indikatörlerde sınırlı toparlanma çabası yaşansa da çok da güçlü bir imelenme görmüyoruz. 14.030 seviyesi bizim için kritik bir noktaydı. Bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda negatif yönde bakışımızı arttırdı. Ancak bugünkü görünüm özellikle sanayi sektör hisselerinde güçlenen alımlarla beraber endeksi tekrar toparlanma çabasını ön plana çıkardı. Burada bugün itibariyle tekrar 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. İlk etapta kısa vade açısından 50 günlüğün üzerinde bir kalıcılık sağlanması, yani bugün itibariyle 14.160 seviyesinin üzerinde bir kapanış bizim için kısa vade en azından bu hafta itibariyle pozitif bakışımızı destekler. Ancak kalıcı bir fiyatlamadan bahsedebilmemiz için ise o 14.630 seviyesinin üzerinde bir kapanış görmeliyiz. Bu seviye geçtiğimiz haftalarda kırılan uzun vadeli trendin üst bandının, alt bandının geldiği nokta. Bu seviyenin üzerindeki bir kapanışa tekrar trendin içine gireceğimiz anlamına gelir. Böyle bir kapanış görürsek kısa vade açısından ki mevcut durumda da hemen hemen 430 puan yakınız oraya. Daha orta vadede yeni bir senaryo yukarı doğru yazmaya başlarız. Ancak 14.630'un altında kaldığı sürece son günlerdeki volatilitenin aşağı doğru tekrar söz konusu, hareketlenme tekrar söz konusu olacaktır. Yani bu seviyenin altında temkinli imkan kalmaya devam ederiz. 14.000'in altında biraz daha kısa vadeli görünüm açısından negatife döneriz. Biraz bekle gör stratejisini izlenmesi gereken bir dönem içerisinde diyebiliriz Borsa
1: evet.
0: İstanbul'da.
1: Peki şimdi bilanço sezonu da malum başlıyor 20'sinde Türkiye Sigorta'yla. Orada ne dersiniz? Bankacılık endeksinde mesela nasıl performans beklersiniz? Bankacılıkla başlayalım.
0: Bankacılıkla başlayalım. Hemen ben de grafiği çağırdım önüme. Şimdi satışların geldiği nokta 19.200'de 16.000'e kadar 3.200 puanlık bir düzeltme eğilimi yaşadık. Haziran ayı ortasında oluşan boşluklar vardı. Bu boşlukları da kapatan bir bankacı endeksi var. Teknik anlamda indikatörlerin birçoğu artık aşırı satım bölgelerinde, yani destek bölgelerinde hatta bazı indikatörlerde de toparlanma söz konusu. Bu da bankacı endeksi açısından bir tepki olasılığını arttıran unsurlar olarak söyleyebilirim. Ve bu dönemde güç kaybeden veya bence haddinden fazla cezalandırılan banka hisselerinde bir düzeltme eğilimi, yani tepki hareketleri görebiliriz yukarı doğru. 16.000 üzerinde birkaç binlik süreçte daha kalırsak burada artık bankacı endeksinde 17.000 sonrasında da 18.000 dirençlerini konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Pozisyon açmayı düşünen yatırımcılar açısından burada bir kademeli alım stratejisi banka hisseleri için doğru bir karar olacak kanaatindeyim.
1: Evet. Sanayi endeksi için ne dersiniz?
0: Sanayi endeksinde son 6-7 günlük süreçte endeksi pozitif, yani Borsa İstanbul'da pozitif yönde ayrışmanın biraz daha ortaya çıktığını gördük. Tarihi zirve burada 19.700 seviyelerinde. Kısa vadede bu direnç test edilir. Bilançolarla beraber de direncin çevresinde bir volatilite yaşanabilir. Ancak böyle orta vadede bir senaryodan söz edebilmemiz için 19.700'ün üzerinde bir sanayi endeksi fiyatlaması görmemiz lazım. Şimdilik kısa vadede bu direnci test edilmesi beklenebilir. Banka hisseleri dışında sanayi hisseyi taşıyan yatırımcılar için de en azından bu direnç noktası hedeflenebilir. Ancak dirence gelinmesi sonrasında artık hisse bazlı direnç noktalarına biraz daha yakından bakılması veya bu pozisyonlanmaları bu direnç bölgelerinde biraz daha kademeli satışlarla beraber olası bir kar satışlar için riski azaltmakta faydalı olabilecek bir yöntem ya da strateji geliştirilebilir.
1: Evet, peki siz bu ikinci çeyrek bilanço sezonunda hangi endeksin daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyorsunuz bilanço açısından?
0: Şimdi sanayi ile bankacılık endeksi arasında ben bankacılık endeksini biraz daha toparlanacağı sanayi endeksinde de beklentilerin alınmasıyla beraber sınırda olsa en azından bir düzeltme ilmi veya ise bazı düzeltmelerle beraber bankacılık endeksinin biraz daha ön plana çıkması bekliyor olurum. Teknik anlamda Merkez Bankası kararlarını göz ardı ettiğimizde tepki olasılığı yüksek bir bankacılık endeksi varken sanayi endeksinden bankacılık endeksine pozisyon kaydırmalar özellikle büyük fonlar açısından söz konusu olabilir bu dönemde. Benim tercihim de bankacılık endeksi olur.
1: Evet, peki. Şimdi kıymetli metal tarafında da ben sizin tahminlerinizi alayım. Altın mesela 4000'in şu an üzerinde ama 4000'in altına da sarkmıştık. Goldman Sachs'tan güncelleme vardı. $4,900 beklentisi var yıl sonu için. Çünkü merkez bankalarının alımları devam ediyor diyor. Ne dersiniz, altında yön nereye doğru sizce?
0: Şimdi hem altında hem gümüşte bir ikili formasyon oluşumunu konuşmaya başlayacağımız bir durumdayız. Özellikle ons altında 3944 seviyede bir destek bölgesi son herhalde bir aylık süreç ya da 3-4 haftalık süreçte bu seviyeleri birkaç kere test ettik. Bugünlerde de buralardayız. Yukarı hareketler şimdi zayıf ancak 3944 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece ons altında kısa vadede bir tepki hareketine eşlik edilebilir. En azından stop loss noktalarını yakından takip etmek veya yakın tutmak koşuluyla bu destek noktası bir alım için ideal bölgeler olarak düşünüyorum. 4200 seviyesi de burada kısa vadeli seyir açısından kritik bir direnç konumunda. Son düşen kanalında üst bandı 4200 seviyelerinden geçiyor. Yani buradan al, 4200 seviyelerini takip et. Bu direncin üzerinde bir kapanış görürsek artık düşüş trendi kırıldı. Kısa vadeli yeni bir yükseliş trendine başladık diyebiliriz. Yani kısa vadede 4200'de 4200'e geçtiğimiz sonrasında ise artık 4000 kaçtı buralar. 4580 sonrasında da 4780 seviyeleri hedeflenecek orta vadeli pozisyon bölgeleri olur.
1: Gümüş için ne dersiniz?
0: Gümüşte de benzer görünüm var. Burada da son 2 haftalık süreçte burası hangi tarihte? 24 Haziran'da bir gördüğümüz $55.60 seviyeleri var. Bir de geçtiğimiz Cuma günü $54.77 seviyelerini test etti. Burada da benzer bir ikili formasyon oluşumu var. Genel anlamda indikatörlerin çoğu zayıf olsa da stokastik gibi bir takım kısa vadede günü belirleyen indikatörlerde bir toparlanma çabası var. Görüntüde de bir ikili formasyon oluşumunu görüyor olmamız burada stop noktasını özellikle $55.60 seviyesinin altına koymak koşuluyla gümüşte de kısa vadede bir $63.30 seviyesine oynanabileceği kanaatindeyim ki bu direnç noktası da bahsettiği formasyonun boyun çizgisine geçtiği bölge. 63.50'nin geçilmesi durumunda ise artık tepki hareketi kısa vadeli yeni bir trend hareketine döneceğinde göz ardı edilmemeli. Yani bu direncin üzerindeki pozisyonlar tekrar arttırılarak iki etapta $72 seviyelerine kadar bir yeni hareket beklenebilir yukarı yönde.
1: Evet, bu arada dolar endeksi yorumunuzu da alayım ben. 24 Haziran'dan bu yana aşağı yönlü bir kanal içinde ilerliyor dolar endeksi. 100.1 ve 101.2 kanalın sınırları. Şimdi tabii malum doların güçlenmesini de çok konuşuyoruz tema olarak. Yılın ikinci yarısıyla birlikte de ne dersiniz oradaki yön için?
0: Kısa vadede bence düzeltme eğilimini bitirdi. Bir önceki tarih zirvelerdi son herhalde bir 2025'in Haziran ayından itibaren bir direnç bölgesiydi. Artık bizim için destek bölgesi 100.60-100.40 bandı. Bu destek bandının üzerinde artık tutulan bir DXY endeksi var. Bu hafta itibariyle yeniden bir yukarı yönlü atak bekliyor olurum. Teknik anlamda indikatörlerde bu hareketi destekliyor. 22-50 günlük gibi hatta 100 günlük gibi ortalamanın da üzerindeyiz. Bunların hepsi de kısa vadeki realizasyon sonrasında tekrar yönü yukarı doğru dönebileceğine işaret ediyor. İlk etapta 101.80 seviyesini bir direnç bölgesi olarak takip ederim. Bu seviyenin geçilmesi sonrasında ise 104.70-104.50 dirençleri gündeme gelecektir burada da.
1: Evet, peki dolar endeksi demişken bir de euro dolar tahmininizi alayım. Orada da euro dolar çaprazı 100 bas puanlık bir aralık içinde geziniyor. Ve haftaya da baktığımızda pozitif bir başlangıç yaptı. 0.12'lik bir yükseliş

0: geçilemeyeceğini işareti olarak değerlendiriyorum. 1.14 seviyesinin altında bir euro dolar paritesi görürsek bu hafta itibariyle geri çekime biraz da hızlanabilir. Böyle bir geri çekilme sonrasında nereler bizim destek bölgemiz? 1.12, daha aşağıda da 1.10.70 seviyelerini tabi orta vadede önemli destek bölgeleri olarak verebilirim. Çok da yukarı potansiyeli şu an itibariyle görmüyorum. Basit bu takos formasyonu burada genelde aşağı doğru kırılabileceğini gösteriyor.
1: Evet, şimdi bir de ben sizden yan yorumu alayım. Çünkü malum yan tarafını da çok konuşuyoruz bu sene. Orada nedir beklentiler? Zayıflayan yen dolar karşısında bir sıkışma yaşıyor an itibariyle. Nedir sizin tespitleriniz? Son bir dakikamız bu arada.
0: Birebir takip etmediğim için yine maalesef teknik yorum yapamıyorum ama yani dolar endeksindeki bir değer kazanımı yeni aşağı yönde zayıflamasına neden olacaktır. Teknik detaylar veya rakamları veremiyorum ama hani önümüzdeki hafta itibariyle ya da bu hafta itibariyle yende de dolar karşısında bir güç kaybı görebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner. Size de iyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere Göksel Bey.
0: İyi yayınlar diliyorum. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim, paranın yönünü burada noktalayalım. Yarın yine görüşeceğiz Para Ekran'da. Hoşça kalın.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: sürdürülenebilir enerji projelerinde uçtan uça, anahtar teslim çözümler sunan santral yatırımlarıyla Türkiye'de ve sınırların ötesinde büyüyen Masfen Enerji şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım.
1: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
2: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
1: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok.
1: Allah.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
5: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi.

0: kefalet sigortası, biter mi, bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekin.

0: Starbucks 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Kardemir Çelik 22.8 milyar Türk lirası cirosu ve 2,5 milyon ton kapasitesiyle Ege bölgesinin 9. büyük sanayi kuruluşu olarak halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam gücülük. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: gününde günü akşama bağlıyoruz. Piyasalar çok hareketli. Geçtiğimiz aylardan itibaren global ölçekte teknoloji hisselerinin geldiği noktayı fazlaca konuşuyoruz. Artık yapay zeka hisseleri hep gündemde kalacak mı? Teknoloji hisseleri alıp başını gidecek mi? Söylemleri güçlenirken bir yandan teknolojinin geldiği noktayı da konuşmak gerekiyor. Yapay zekayı, girişimciliği de masaya yatırmak gerekiyor. Bu ekosistem nasıl bir ekosistem? Türkiye'de bu anlamda girişimcilik anlamında neler yapılıyor? Ekonomik büyümeye katkısı nasıl? Bu konuları değerlendireceğiz. Bizlere İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Pandemi sonrasında inanılmaz bir çehre değişikliği yaşıyoruz. Özellikle teknoloji alanında nasıl okuyorsunuz son dönemdeki bu gelişimi?
1: İnanılmaz hızlı. Yani globaldeki hız inanılmaz büyük ve Türkiye'de aslında globale yetişiyor. Ben pandemideki dönemi aslında çok ciddi olarak bu krizden güçlenerek çıktığımız bir dönem olarak görüyorum. Özellikle teknoloji gelişme bölgelerinde uzaktan çalışmayla beraber pandemide çok ciddi bir çalışma şekli değişti. Ve buna göre de teknoparklar bizde daha fazla katma değer üreten bir noktaya geldi. Pandemi dönemini ele alırsak. Daha sonra da bakanlığın mevzuatı kapsamında uzaktan çalışmaya daha yakın durunca mevzuat firmalar daha çok katma değerli bir çıktıya odaklandı ve yani yapay zekanın gittiği noktayı zaten hepimiz biliyoruz ama yapay zeka ve teknoloji odaklı globaldeki büyüme Türkiye için çok ciddi fırsatlar yarattı. Çünkü bizim girişimcilerimiz daha çevik, daha dayanıklı ve duruma göre daha çabuk aksiyon alabilme kabiliyetine sahip. Bu kapsamda da teknoloji gelişme bölgelerindeki ekosistemin katkısı, özellikle ekonominin ciddi olarak daralması ve bu kapsamda özellikle startupların yani küçük işletmelerin, teknoloji odaklı işletmelerin daha niş olan alanlara, yapay zeka başta olmak üzere alanlara fokuslanması Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini globalde ölçeklenebilir hale getirdi. Bence çok iyi anılıyoruz.
0: Yani geride değiliz o zaman.
1: Efendim?
0: Geride değiliz o zaman.
1: Geride değiliz. Tam da yarışın içindeyiz.
0: Bazı sektörler masaya yatırıldığında biz bu sektörde işte altın çağı kaçırdık. Ümit ediyoruz ki işte diğer sektörlerde kaçırmayız şeklinde değerlendirmeler gerçekleşiyordu. Yapay zeka ve teknoloji açısında oyunda kalabilmek oldukça kıymetli.
1: Evet, teknoloji odaklı büyümede evet, altın çağını yaşıyoruz diyebiliriz belki de. Neden diyebiliriz? Biraz

0: Ben söylediğim gibi yapay zeka odaklı yazılım şirketleri, ki TÜBİTAK'ın raporunda da son raporunda da öyle, çok ciddi bir ekonomik güç yarattı startup ekosisteminde ve tüm teknoparklardaki aslında minik startupların da bölgeye gelen teknoloji odaklı startupların da bu ölçekte büyüdüğünü ve globalde de ölçeklenebilir hale geldiğini rakamlarla gösterdi. Bu önemli bir gösterge. Tüm dünyadaki yatırım alan girişimlere de baktığımızda zaten sizin de işaret ettiğiniz gibi yapay zeka odakların çok ciddi bir büyüme getirdiğini, gelişerek büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye'dekilerde tabii ki bizim unicorn sayımız çok fazla değil ama unicorn olmaya aday çok önemli girişimciler yetiştiriyoruz. Yani biz biliyorsunuz teknoloji gelişme bölgeleri önemli demiştim. 114 tane teknoloji gelişme bölgesi oldu, 115'i yolda. Arı Teknokent ilk kurulanlardan birisi. 2001 Teknoloji Gelişme Bölgeleri Kanunu 4691 yani ilan edildikten sonra ilk kurulan teknokentlerden birisiyiz. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin gücü, özellikle buradaki yerimiz, yani Maslak'ta çok ciddi bir finans merkeziydi o zamanlar, çok önemli bir noktadaydık ki zaten şimdi de öyle.
1: Çok büyük bir
0: Çok
1: alan.
0: büyük bir alan. Güzel bir şeyi var,
1: Lokasyon.
0: coğrafyası var, lokasyonu var ve çok ciddi bir altyapı var tabii. 253 yıllık bir Türkiye'nin, Avrupa'nın en köklü ve en eski teknik üniversitesi olarak İTÜ'nün çok ciddi bir altyapısı var. Onun için üniversitenin getirdiği bu girişimcilik ekosisteminde bütün dünyada rol model oldu. Biliyorsunuz 2-3 yıl önce, 2023 yılında 1895 Dünya Üniversitesi Kuluçka Merkezi arasından sıyrılıp birinci olduk. Yani Arı Teknokent'in bu başarısı aslında globalde çok önemli. Dünya Teknoparklar Birliği'ne baktığımızda da çok ciddi olarak ilk beşlerde anılan, yani önemli atılımlar yapan teknoparkların içerisindeyiz. Dünya Teknoparklar Birliği her yıl toplanıyor ve büyük toplantısını yapıyor. Bu yıl da Sofya Antipolis'te olacak. Geçtiğimiz 2 yıl önce Çin'deydi. Çok Arı Teknopark'ın yapmış olduğu başta dikey alanlar, yatırım programları ve buna yönelik olarak girişimcilik ekosistemi kapsamında ciddi bir atılım içerisinde olduğunu da belgeliyorlar, söylüyorlar.
1: Nasıl başarıyorsunuz peki? Yani bu sıralamada ilk yerlerde olmayı, ilk sıralarda olmayı, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent, Arı Teknokent olarak nasıl başarıyorsunuz? Hangi nüansları daha iyi yapıyorsunuz da bu denli başarı ortaya çıkıyor?
0: Çok çalışıyoruz. Her şeyin başı çalışmak. Hakikaten öyle. Kurulduğu günden itibaren Arı Teknokent hakikaten çok ciddi bir altyapı üzerine kuruldu. Çok iyi bir çalışma grubuyla, o zamanın rektörü Gülsün Sağlamer de çok iyi bir ekip kurdu ve buna bağlı olarak da ciddi bir fizibilite raporuyla başladık. Yani iyi bir takım ve devamlı çalışan ve sistemli ve programlı bir şekilde büyüyen bir teknokent. Bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Biliyorsunuz teknoloji gelişme bölgelerinde aslında kira gelirleri önemli. Eskiden ilk başladığı zaman bu bölgeler bir emlak projesi programı gibi de anılmaya başlamıştı ama herkes demişlerdi ki normal olarak bu kanun dünyada bir özgün ve öncü bir kanun ve beklemek lazım. Hakikaten de 10 yıl içerisinde bütün teknoparklar belli bir noktada kendi kuluçkalarını kurarak belli bir noktada evrildi. Ama Arı Teknokent fizibilite raporunda ilk başta Genç Girişimci Geliştirme Programı 2011 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı ile İTÜ Çekirdek, daha sonra 2022 yılında onun karşılığı yurt dışından gelen girişimlerin ülkeye alındığı, bölgemize alındığı ITU-SİT gibi belirli programlarla globale taşıyan, girişimcileri globale taşıyan Innogate gibi bir Innogate programıyla çok önemli bir ekosistem yarattı. Ama bu ekosistem programlı bir ekosistem. Yani her bir programı, girişimcilik programı belli bir noktada KPI odaklı, yani belli bir noktada performans ölçmeye ve buna bağlı olarak da o performansın devamlı her yıl yükselmesine yönelik olarak hedefler kuran, koyan bir ekosistem oldu. Yani önümüzdeki yıl 25. yılını kutluyor Arı Teknokent. 15. yılındayız İTÜ Çekirdek'te de. Çok önemli bir yıl. Bizim için bu yıl Big Bang'de 15. yılını kutlayacak. Yani 15 yılda dünya birinciliği

0: Kendi girişim sermayesi yatırım fonunu bir önceki yıl kurduk. Kendi girişim sermayesi yatırım fonuyla tüm startuplara can suyu veren, üniversitedeki gençlerin, genç takımların girişimci olmalarına yönelik olarak ciddi programlar yapan ÜTÜTEK gibi, onlara arı kumbara gibi farklı bir yatırım modeliyle belli bir noktada onların gelişimine kendi çekirdek sermayesini verebilen bir ekosistem hakikaten biraz evvel söylediğiniz gibi belli ki KPI'lerde ödül almaya, birinci olmaya layık. Ama en önemli konu insan gücü ve kabiliyetleri ve kalitesi. Biz yaklaşık 90 kişilik bir arı teknokent olarak çalışanı olan bir topluluğuz. Tabii ki bölgemizdeki firma sayısı 420. Çok ciddi küçük firmalar artık bölgemizde büyüyor. Büyük firmaları eliyoruz, onları küçültüyoruz, yenilerini, yeni kan, yeni can onları alıyoruz. Çok ciddi bir operasyon olayı var ama sadece ve sadece çekirdekte, yani girişimcilik ekosistemde 26 kişi çalışıyor. Uğur Bey, bu çok önemli bir sayı. Tüm dünyadaki teknoparklara baktığımız zaman böyle bir sayı yok, böyle bir rakam yok. Her yıl 7000-7500 girişim fikrini alıyoruz her yıl ve bunlardan 600'ünü seçiyoruz, bir yıl boyunca yetiştiriyoruz ve Big Bang sahnesine, yani bu Finlandiya'daki Slush gibi, yani çok önemli bir girişimcilik günüdür. Bir yıl boyunca onları yetiştiriyoruz, mentörlerle eğitiyoruz, iş modelleriyle yatırımcının karşısına geçebilecek noktaya getiriyoruz ve 50-60 tane girişimi de her yıl Big Bang sahnesinde sergiliyoruz ve onların da yatırım almalarını sağlıyoruz. Ve bir yıl boyunca aldıkları yatırım da aslında 90 milyon dolar geçen yılın rakamı bu. Yani çok ciddi bir yatırım alıyor girişimciler.
1: Her biri mi 90 milyon?
0: Hayır hayır, toplam 50, bir yıl boyunca tanesi. Evet, yaklaşık evet 40 ile 60 arasındaki girişimciler diyelim. Bazen bu 20'ye düşüyor, bazen 50'ye yükseliyor ama bir yıl boyunca almış olduğu girişimlerin yatırım miktarı bu önemli. Sadece ulusal yatırımcılar da değil, uluslararası yatırımcıların da tabii ilgisini çekiyor. Biz Innogate gibi programlarla, Innogate bizim girişimcilik ekosisteminin yurt dışına açıldığı bir kapı. Nedir Innogate? Biz işte biraz evvel söylediğim gibi 50-60 tane var ise bizim bu startuplarımız bir yıl boyunca, onlar daha önce gelenler, startup olarak bölgemizde faaliyet gösterenler, sonra 4691'e göre firma olanların hepsi pazarlama, yurt dışında kendi ürünlerini satmaya yönelik olarak bizdeki programa başvurabiliyorlar. Dışarıdan da başvurabiliyorlar. Tüm teknoloji geliştirme bölgelerine açık bir program. Biz 15 kohort Amerika'ya yapmıştık. Bu yıl tekrar yapıyoruz. Silikon Vadisi'ne yapıyoruz. Yapay zeka hızlandırma programı adı altındaki, aslında yapay zeka biraz evvel sizin de programın başında söylediğiniz gibi çok önemli bir dikey alan. Ama da Avrupa'daki işte Londra, Berlin, Fransa, Almanya, Hollanda gibi çok önemli yatırım merkezlerine, hub'larına da belli noktada pazarlığı, Innogate'in programını özellikle yapıyoruz. Bu yıl Hollanda'yı yaptık. Şimdi Londra'ya tekrar yapacağız Eylül ayında. Biraz evet, evvel söylediğim gibi Kasım'da Silikon Vadisi'ne gidecek. Bunlar şu, girişimler orada pazarlama faaliyetlerini yapıyor ama bizim mentorluğumuzu, her bir gününün her bir dilimi programlı bir şekilde eğitimi olan, orada kendi branş ofisini açmak isteyenler için ayrı hukuk ve regülasyon işlemlerini yapan oradaki mentorlarla hazır halde bir paket halinde onlara sunuyoruz ki bunu da Ticaret Bakanlığı destekliyor, zaten destek programları da var bu kapsamda. Çok sayıda pazarlama, fuar ve benzeri programlara gidiyoruz dünyada. Onları girişimcilerimizi mutlaka götürüyoruz. Bu yıl London Tech Week'e gittik. Yine yapay zeka.
1: Fuarlar girişimciler için önemli herhalde, değil mi?
0: Fuarlar çok önemli. Çünkü fuarlarda en önemli karşılaşmalar fuarlarda oluyor. Yani bunu ancak fuarlara gittiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Fuar bazen hani gittiğiniz zaman belli bir noktada ne olacak? Yani bir çok da fazla faydası olmayabilir diyorsunuz ama eğer çok iyi planlanmış, müşteri odaklı ve belli bir noktada bir programı belli olan bir fuarda girişimcilerimizin çok ciddi katma değer aldığını ben şahit oluyorum. Önemli bir ekosistem, evet. Önemli programları var. 360 derece dediğimiz her kapsamda belirli bir noktada girişimcilere destek veren bir ekosistem. Ortalama biraz evvel söylediğim gibi her yıl 90 milyon dolarlık yatırım alan bir ekosistem. Biz girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde. İlk yatırımımızı da yaptık Vignet'im. Bu HGS sistemlerinde uluslararası sadece HGS Türkiye'de değil buradan Avrupa'ya seyahat eden bir kişinin tüm yollardan bir tek bir portal üzerinden ödemelerini yapabildiği çok güzel bir, bence ileride çok parlayabilecek bir girişim. Daha niceleri var bizim pipeline'da. Umarım Türkiye'de teknolojiye dayalı girişimcilik, bu tip ekosistem paydaşları ve oyuncularıyla çok iyi bir noktaya gelecek. Çok önemli. Sadece biz değiliz tabii. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde 114 taneyiz ve ben fizibilite raporunu hazırlamıştım. Bilişim Vadisi'nin orada da hep açık sistem bir teknopark modelini savunmuştum. Bütün teknoparkların hep beraber çalışabileceği bir bileşke kuvvetten bahsetmiştik. Cumhuriyet için teknoparkların önemi büyük. Toplam teknoloji ihracatının çünkü yazılım ihracatının %15'ini tek başına teknoloji gelişme bölgeleri yapıyor.
1: Büyük bir rakam.
0: Tabii bu çok önemli bir rakam Uğur Bey. Biz 114 tane teknoparkız. Biz tek başına yaklaşık %6'sını yapıyoruz buradaki ihracat ve cironun. Bu da çok önemli bir rakam. Tabii ki dediğim gibi bizim bir rol model olmamız tabii ki kaçınılmaz ama önemli bir güç. Onun için TGB'ler Türkiye'de giderek kendi katma değerini ölçeklendirebilen, dünya ölçeğinde de ciddi girişimler çıkaran ve teknolojide de dünyada lider olmaya aday bir program.
1: Bu girişimcilik ekosisteminde olmak isteyen girişimci adayları adına olmazsa olmaz denilecek hususlar nelerdir peki? Nasıl bir yol izlemek gerekecek?
0: Çok güzel. Çünkü belki de dediğiniz soru o kadar enteresan ve tam böyle 12'den vuruyor ki belki de işte bütün ekosistemlerin düşünmesi gereken nokta o. Girişimlerin boşuna patinaj yapmamasını sağlamanız gerekir. Bir fikir gerçekten ölçeklenemez ise, belli bir noktada globalde ölçeklenemez ise, yani ulusal ölçekte belki belli bir süre yaşayabilir ama mutlaka girişimin global ölçekte satılabilir bir ürün çıkartmasını sağlaması gerekir. Bu bir. İkincisi teknoloji odaklı olması lazım Uğur Bey. Artık teknolojiden uzak, hele yapay zekanın bu kadar çok konuşulduğu, yazılımın bile eskiden yazılımcı olması, kod yazmasını isterdik biliyorsunuz çocuklarımızı öncelikle ikinci bir eğitim olarak da kod yazmaya zorlardık. Şimdi yapay zeka ile beraber farklı bir dünya açıldı. Bugünden yarına değişiyor bütün dengeler. Onun için yazılımdan ziyade teknolojinin hangi sektöre, sektör odaklı hangi sektörde hangi problemi çözecek? İnsan hayatının, yaşamın insan odaklı bir gelecekte hangi noktayı çözecek ve problemi hangi probleme yönelik olarak bu ölçeklenecek ona bakmak lazım. Üçüncüsü de girişimcinin uzun soluklu, çok daha dayanıklı olması lazım. Türkiye'deki gençlerin en büyük bence özelliği bu. İyi yetişmiş ki biz İTÜ-TEK'i yaptık şimdi. 5 tane girişimciye de ödül verdik. Dayanıklı yani herhangi bir mentorun ve veya bizlerin söylemiş olduğu bu noktada pivot edebilip çevik, farklı bir şekilde bu azmi her zaman yakalayabilecek çeviklikte ve azimde girişimcilerin olması lazım. Ama benim önerim bir, girişimcilik ekosistemlerinin, girişimcilerin getirdiği fikirlerin veya firmalarının, startup firmalarının ölçeklenemez ise bir an evvel pivot etmesini ve farklı alana yönelmesini sağlamak lazım. Türkiye'nin zaman kaybetmesi artık mümkün değil. Teknoloji odaklı olmaları gerekir ve özellikle yatırım alabilecek, globalde ölçeklenebilecek bir fikrin mutlaka önceden ortaya konması gerekecek Uğur Bey.
1: Bu da doğru yolda olmamızda etkili olacak en önemli kriter olarak kayıtlara geçecektir.
0: Evet, aynen öyle. Bizim özellikle yapmış olduğumuz programlarda dikey alanların paydaşları çok ciddi olarak katma değer üretiyor. Neden diyeceksiniz? Biz 2020 yıllarından itibaren çok ciddi olarak zaten var olan dikeylerimizi büyüttük. Paydaşlara yönelik olarak çok ciddi roller belirledik. Mesela mobilite, değil mi? Hı hı. TOK yerli arabamız. Onun araba içerisindeki tüm yaşamına yönelik olarak uygulamalar ve veya enerji. Bütün bunları biz paydaşlarla yapıyoruz. Otomotiv İhracatçıları Birliği ile mobilite dikey alanını yürütüyoruz. Elder ve EPDK ile enerji dikeyini yürütüyoruz. Şimdi TOK'la özellikle yapay zeka ve araba içerisindeki sağlığı yürütüyoruz. Bu çok önemli. Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı hem paydaşımız hem de şehir hem stakeholder'ımız paydaşımız hem de hissedarımız. Onlarla iklim ve temiz teknolojiler programını yürütüyoruz. Yine yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri özellikle Boğaziçi, Medipol, İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleriyle ve sağlık kümelenmesiyle yürüttüğümüz diğer bir program. Fintech yine birçok paydaşlı program. Çünkü onlar eğer problemleri ve gelecekteki teknolojiyi odaklatırlarsa girişimciye bunlar çok kıymetli oluyor. Her bir paydaş ki geçenlerde Halkbank ile yapmış olduğumuz finans ve yapay zeka programının kick-off'unu yaptık ve çok önemli startupları sahneye de dinledik. Onların yapmış olduğu fikirlerin bu paydaşlar tarafından değerlendirilmesi ve ölçeklendirilebilmesi çok değerli. Onun için paydaş odaklı dikey alanlar bizim için çok değerli. İkinci konumuz globalleşme. Biraz evvel söylediğim gibi bütün bu startupların globalde büyümesi ve ölçeklenebilmesini biz istiyoruz. Ve onun için girişim sermayesi yatırım fonumuz çok önemli bir noktada devreye giriyor. Özellikle bu global ortamda girişimlerin büyümediği noktada da bizim herhangi bir şekilde yapabileceğimiz bir nokta olmuyor. Yani ne kadar çok destek verirseniz aslında o destek boşa çıkıyor. Ben her iki programında yani dikey alanlardan çıkan startupların yatırım alabilmeleri ve global programların üçünün harman bir şekilde ekosistemlerde yer almasını öneriyorum.
1: Burada daha çok oyun içerikli startuplar mı daha fazla yatırım alıyor? Biraz ona da temas edelim mi?
0: Tabii ki. Eskiden öyleydi. Oyun teknolojileri aslında bizim şu anda çok sıkça kullandığımız kavramlar var ya, dijital ikiz gibi. Hı-hı. Yani özellikle yapay zekanın entegre ettiği ve belirli sanal ortamlar aslında oyun teknolojileriyle büyüdü. Bizde de oyun teknolojileri başta çok önemliydi. Fakat onlar daha sonra bunları pivot ettirdiler. Yani tüm teknolojiler, tüm dikeyler oyun teknolojilerinden üreyen teknolojilerin farklı sektörlerde kullanılmasıyla ortaya çıktı diyebiliriz. Yani mimari de öyle. Biraz evvel söylediğim gibi mimarların yapmış olduğu BIM odaklı yani Building Information Modeling, Digital İkiz, enerji modellemesi aslında oyun teknolojilerinin bir şekilde farklı bir noktada diğer sektörlere başta inşaat ve mimarlık olmak üzere ve diğer sektörlere pivot etmesiyle mümkün oldu. Yine aynı şeyi mesela savunma teknolojileri için de söyleyebiliriz. Yine bizim Dual Use programımız var. Eskiden savunma teknolojileri için üretilen teknolojilerin farklı sektörlerde kullanılmasına yönelik bir kavram olarak ortaya çıkarken şimdi tam tersi oldu. Dual Use savunma ve diğer sektörlerin bu teknolojileri farklı kullanım amaçlarıyla ortak geliştirmesine hedeflendi. Oyun teknolojileri günümüzde hala geçerliliğini sürdürüyor. Fakat ürettiği teknolojiler tüm sektörlerde farklı alanlarda kullanılabiliyor. Onun için sadece oyun teknolojileri dememeliyiz. Yapay zeka nasıl bir altta bir önemli bir platform, her bir sektöre çok ciddi destek veriyorsa da başından beri oyun teknolojileri de özellikle dijital modelleme açısından aynı şekilde söyleyebiliriz. Ama oyun teknolojilerine yönelik olarak belirli bir pastada payı var. Hiçbir zaman da o pay özellikle çok ciddi olarak bu genç nüfusun dijital ekranlarda geçirdiği zaman açısından kaçınılmaz önemli girişimler gidecek. Onun için pastadaki payı hiçbir zaman küçülmeyecek ama diğer paylarında da diğer sektörlere dağıtacak.
1: Şimdi biraz önce bazı rakamlar verdiniz. Her yıl 7500 fikirden bahsettiniz. Bunun 600'ü seçiliyor dediniz. Ve 40

0: ile 60 bandındaki fikire de yaklaşık 90 milyon euro civarında bir yatırım geldiğinden,
1: bir yıl içinde, evet,
0: bir yıl içerisinde bahsettiniz. Bu 600 seçilen fikri diğerlerinden öne çıkaran nokta ne? Ya da o 40 ile 60 bandındaki fikir hangi doğruları daha iyi yapıyor da bu yatırımlara ulaşıyor?
1: Çok güzel soru. Eğer yatırım alabiliyorsa zaten doğru noktadadır. Yani sadece 60-40-60 arasındaki firma sadece o yıl için gelenler değil, belki eskiden gelenler de alabiliyor. Onun için oradaki yelpaze biraz farklı olabilir duruma göre, yıldaki girişimlere bağlı olarak, ama eğer yatırım alabiliyorsa doğru fikri yakalamış demektir. Doğru fikirse biraz evvel söylediğim gibi o paydaşlarla yürüttüğümüz dikey alanların programlarından çıkan girişimler bunlar. Nasıl diyeceksiniz? Mobilite veya enerji dikeyini alalım veya bir finans dikeyini alalım. Biz oradaki girişimlerin fikirlerini belirli jürilerle, yani o odağa uygun en iyi jürilerle seçiyoruz. Ve diyor ki mesela oradaki sektör uzmanı veya sektör paydaşı, bu fikir aslında benim problemimi çözmüyor. Problemi çözebilmesi için şu şekilde ilerlemesi lazım diye pivot ettiriyor. Veya oradaki seçilen gerçekten o girişimin fikri ölçeklenebilir fikir oluyor ve yatırımı hemen alabiliyor. Yani yatırımı ilk başta tohum yatırımı olarak alabilen girişim önde gidiyor. Bu çok önemli. O açıdan bizim özellikle girişimlerimizin, biraz evvel içeriye aldığımız 600 tane girişimin elenmesi sektör paydaşlarıyla beraber oluyor. Yani bu da belli bir noktada problemin gerçek problem olmasıyla eş anlamlı. Daha sonra büyümesine yönelik olarak da aynı mentorlar, o teknolojiyi bilen ve o sektörü çok iyi tanıyan mentorlarla girişimler büyüyor. Yatırım alırken de demo day'leri gerçekten o alanda yatırım yapabilen ve o alanda daha yetenekli belirli mentorlarıyla büyüten girişim paydaşlarımızla yapıyoruz. Bu da çok önemli bir nokta girişimlerin yatırım alabilmesi için Uğur Bey.
0: Önümüzdeki süreçte tabii ki bu konular daha da canlılığını koruyacak ve gündemde olmaya devam edecek. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Uğur Bey.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ederim.

0: Altın fiyatlarını değerlendireceğiz. Bizlere altın ve para piyasaları uzmanı İslam Bemiş eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. Yayınlar dilerim. Merhaba.
0: Teşekkür ederiz. Altında yatay bir görüntü var. İyi gelen evet. verilere rağmen yükselemiyor. 4000 dolar bandındayız. Evet. Neye bağlamak gerekir? Evet. Geçen hafta Amerika'da TÜFE ve ÜFE verisi iyi gelmesine rağmen çok fazla olumlu bir fiyatlama görmedik. Anlık tepkiler gördük. Siz görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Körfez ülkelerinden gelen haber akışları burayı baskılamaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının yükselişleri engellemeye devam ediyor. Tahvil faizlerindeki yükseliş, doların güçlü olması yine altın tarafındaki baskıda yine etkili oluyor. Konu malum, Orta Doğu'daki savaş baskılanan bir emtia piyasası. Sadece petrol ve doların güçlendiği bir piyasa var karşımızda. Yine altın tarafı, gümüş tarafı, diğer endüstriyel metallerde gelen haber akışları karşısında dar bant aralığına sıkıştı ve bu bant aralığında gezinmeye devam ediyor. Teknik olarak da 3970 dolar seviyesi test ediliyor veya 3950 dolar da olabiliyor bazen. Buradan alım geliyor, 4100 dolardan satış yapıyor. Yani bu bant aralığında alım satım yapan bir yatırımcı portföyü var karşımızda. Biraz daha orta vadede 3880-4200 dolar aralığı var. Bu bant aralığında savaş devam ettikçe, gerilim arttıkça, petrol fiyatları yükselmeye devam ettikçe bu baskılanma da devam ediyor. O yüzden savaşın gölgesinde dar bant aralığına sıkışan bir altın piyasası var karşımızda.
0: Tabii gram altın yatırımcısı da bu fiyatlamalardan mutsuz. 6000 TL bandında bir fiyat var. Yakın dönemde ons altındaki hareketlerin ciddi anlamda yükselişi tetikleyeceğini düşünüyor musunuz? Onsun etki edeceği bir gram fiyatlaması görür müyüz?

0: Gram altın takip edilmesini çok da önermiyorum. Yani bu gram altın tarafı çok da takip edilmesi gereken bir fiyatlama değil. Çünkü ons üzerinde sürekli takip edilmesi gerekiyor. Gram altın TL fiyatı işte 6.000-6.200 lira aralığında sıkıştı. Ons altını takip etmeye devam ediyor. Yine ateşkes eğer bozulmasaydı, tekrar saldırılar başlamasaydı Temmuz ayında 7.000 lira seviyesini görme ihtimalimiz güçlüydü. Malum bir aylık süreçte 4.220 dolar seviyesi görüldü ons tarafta. Burada 4.400 dolar seviyesine kadar bir toparlanma mümkün olacaktı. Gram altın biraz dolardan da destek alıyor ve 7.000 lira seviyesiyle alakalı beklentimiz karşılanmadı Temmuz ayında. Çünkü ateşkes iptal oldu, saldırı tekrar başladı ve dolayısıyla da gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeye devam edecek.
1: 6.084 TL son görülen seviye, gram altında, evet. Ons altında da 4.010 dolar seviyesi var. Uluslararası evet. Kurumlar da son fiyatlamalar sonrası beklentilerini değiştiriyorlar. Kimisi 4.900 dolar diyor, kimisi 4.000 dolar bandı diyor. Tabii altın yükselirken herkes 7-8.000 dolar diyordu. Şimdi altında daha düşük evet. seviyeler görülünce daha muhafazakar evet. beklentiler ortaya konuluyor. Sene sonu için öngörünüz nedir peki ons altında?
0: 2025 yılında yaklaşık 13 defa revize yaptılar. Yükselince yükseliş yönlü beklenti, düşünce düşüş yönlü. Bu yılın ilk yarısında tam 8 kez güncel rapor yayınladılar ve sürekli düşerken düşüş yönlü revize yapıyorlar. Yükselirken de yükseliş yönlü. Kafaları karışık çünkü piyasa öngörülemeyen bir piyasa. Benim Ocak ayında belirtmiş olduğum yine düşünce aynı ve uyarılarım aynı. 2026 yılının sonuna kadar bir manipülasyon piyasası oluşacak ve finansal piyasalarda para kazanmaya da olmayacak. Benim 2026 yılı için Ocak ayında açıklamış olduğum rakam 3.880-5.880 dolar aralığı. 5.600 dolar seviyesini Ocak ayında gördük. Ocağın sonlarına doğru bu 5.600 dolar seviyesi görüldü ve son birkaç haftadır da 3.970 dolar seviyesi görüldü. Yine bu bant aralığı geçerliliğini koruyor yıllık bazda. Burada bir revize söz konusu değil. Benim aslında yıllık tarafta baktığımız zaman 3.880-5.880 dolar aralığı daha yılın ilk yarısında gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede yine burada 3.880 dolar seviyesinin destek seviyesi, 4.200 dolar seviyesinin direnç seviyesi olarak yine takip etmeye devam edeceğim. Olası bir anlaşma haberi gelir, bir ateşkes haberi gelir. Burada 4.200-4.400 dolar seviyelerini telaffuz edebiliriz. Ama bölgesel savaş isteyen bir İsrail bölgede olmaya devam ettikçe sürekli savaş manipülasyonu biraz daha ön planda tutarlar. Petrol lobisinin ve silah lobisinin kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Ve buradan para kazanmayı bayağı sevdiler. Ve kısa vadede sert dalgalanmalar yaşanıyor. Kalıcı yükselişlerin devamı için 4.400 dolar seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleştirmesi lazım. Ama bence birkaç ay böyle oyalayacaklar piyasayı. Yani 3.880-4.200 dolar aralığında böyle yaz ayında oyalayacaklar diye tahmin ediyorum.
1: Altın için peki artık yükseliş hayali kurmak bir müddet ötelenecek mi? Yani bu sene adına daha iyi beklentiler vardı. Siz de biraz önce ifade ettiniz.
0: Evet.
1: Yaşanan fiyatlamalar sonrası beklentiler de sürekli farklılaşıyor. Pandemi sonrasında özellikle son 2,5-3 yıllık periyoda baktığımızda dolar bazlı ciddi getiriler elde etti yatırımcı ons evet. altından. Ama şimdi sanki hiç düşmeyecekmiş gibi yapılan yatırımlar vardı altına ve 5-6 aydır savaşla birlikte gerileyince yatırımcı da sudan çıkmış balığa döndü. Nasıl evet. bir orta vade beklersiniz altında? Yani eski günlerini biz orta ve uzun vadede tekrar görebilir miyiz? Yoksa 2011 yılındaki gibi zirveyi gördü, 8-10 sene tekrar başa baş noktaya gelemez mi?
0: Yani şimdi altın tarafına baktığımız zaman 2025 yılının Kasım ayında şöyle uyarılarım vardı. Sık sık da bunu köşe yazılarında da yazıyorum zaten. Hiç düşmeyecek algısı veya hiç yükselmeyecek algısı burada önemli bir etkiye neden oluyor. Tabii 2025 yılında gram altın tarafında %110, ons altın tarafında %87 bir getiri olunca ve Ocak ayında özellikle köpük ve balon fiyatlamaları yaşanınca bir aylık süreç içerisinde bu sefer de yatırımcılar tarafından altın ve gümüş fiyatları hiç düşmeyecek algısı oluştu. Bu sefer de o balonu patlattılar ve aylarca savaş manipülasyonu birlikte düşüş trendine devam ediyor. Tabii ki aylık bazda petrolün güçlendiği, doların güçlendiği, dolara ihtiyaç olan süreçlerde veya dolara ihtiyaçtan dolayı altının satıldığı süreçlerde altın baskı altına kalır. Bu tabii ve doğaldır. Ama altının güven liman gömleğini çıkardığını ben şahsen düşünmüyorum. Yine altın altındır. Altın güven limandır. Özellikle merkez bankalarının taleplerine bakıyoruz. Canlı tutmaya devam ediyor. Rezervlerini artırmaya devam ediyor. Dolayısıyla da bu kısa vadeli baskılanmanın ben sonsuza kadar devam ettiği ihtimalini zayıf görüyorum. Tabii Ocak ayında bu tarih zirveleri gördüğümüz zaman da 5600 dolar seviyesini gördüğümüz zaman da yine internette şey haberleri çok dolaşıyordu. Yani 50 yıllık döngü tekrar düşmeyecek. Bu sefer de düştüğü zaman, gerilediği zaman, değer kaybettiği zaman veya o düzeltmeleri yaptığı zaman da birkaç yıl böyle devam edecekmiş gibi bir algı var. Ben buna şahsen inanmıyorum. Teknik düzeltmesi bittikten sonra kaldığı yerden yoluna devam edecektir. Çünkü küresel piyasalarda savaş lobisinin, petrol lobisinin oluşturduğu bir piyasada altını ucuzdan alanlar 300-500 dolar kârla bunu satmayacaktır. En azından üzerine en azından 2000 dolar bir kâr koyup da satarlar diye ben düşünüyorum. O yüzden orta ve uzun vadede benim yükseliş yönü beklentim halen devam ediyor. 2026 yılının sonuna kadar da toplama yılıdır. Bütün merkez bankaları toplamaya devam edecektir. O dip fiyatlardan topladıktan sonra da kendi aralarında yeni oluşturdukları hikayeyle birlikte satış için güzel fırsatlar bulacaklardır diye düşünüyorum.
1: Peki sene sonuna kadar gram altında hangi seviyeleri görürüz?
0: Yani şu anda Temmuz ayında mesela o ateşkes iptal olmasaydı, saldırı tekrar mesela başlamasaydı 7000 lira rakamı bekliyorduk. Ama saldırı tekrar başladığı için öngörülemez bir süreç var şu anda. Birkaç ay beklemek lazım. Tabii 8000 ve üzerine yine beklemeye devam ediyorum. Ama şu ayda olur, bu ayda olur demek biraz zor. Çünkü evet o ateşkes ve anlaşma beklentimiz gerçekleşti ama devamını getirmediler. Tekrar saldırılar başladı. O yüzden biraz daha beklemekte fayda var. Yani kalıcı bir ateşkesi görmeden bunu öngörmek biraz zor. Ama yılın son çeyreğinde ben yükseliş yönü beklentimi tekrar koruyorum.
1: Burada özellikle son süreçte gümüş de çok konuşulmuştu. Evet. Şimdi 56 dolarlara kadar gerilediğini görüyoruz. Aslında uzun süre 60 ila 90 dolar bant aralığında gitti geldi. Şimdi 60 evet. doların da aşağısını kırdı. Gümüş yatırımcısı nasıl bir strateji belirlemeli?
0: Yine Ocak ayında 122 dolar ve 188 lira seviyesi görüldüğü zaman buraları tabii terk edin. Aylarca bekleyebilirsiniz. Uyarım ben tekrar anımsatmak isterim. 50 dolar seviyesi üzeri biraz zor ama tekrar 4 defa 61 dolar seviyesinde test edince buralarda toplama yeri benim nazarımda. Ancak burada tekrar 60 dolar seviyesinin altında sarkan 55 dolara kadar gerileyen bir gümüş piyasası var. Altına kıyasla daha sağlıklı düzeltmeler yaptığını veya toparlanmalar yaptığını şahsen gözlemliyorum. Bugün altın gümüş rasyosu %2 civarında haftaya satıcı başladığı için bugün altına kıyasla gümüş biraz daha pozitif seyirde haftaya başladı. Ben yine 50-55 dolar aralığını kısa vadede takip ediyorum hocam. Ama kritik direnç seviyem 75 dolar seviyesi. 75 dolar seviyesi yukarı yönde kırılırsa 96 dolar seviyesine kadar yükselişleri de sürdürebilir. Bu yıl sonuna kadar 96 dolar seviyesine kadar bir toparlanma yaşanırsa benim için sürpriz olmaz. Hatta Ocak ayında yatırımcısına artık şunu ifade etmiştim. Yani bu yıl sonuna kadar gümüşün ons fiyatı tekrar 3 haneli rakamı görecek mi? Yani 100 dolar seviyesi üzerinde görecek mi? Bence hayır cevabım vardı. Ama kritik direnç seviyesi 96 dolar seviyesi. Önce 75 dolar seviyesi. Ondan sonra 96 dolar seviyesi. Ben teknik olarak yine yıl sonuna kadar buranın görülme ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim.
1: Yılın kalan dönemi için sizce altın mı bir adım önde, gümüş mü?
0: Ben yine yıllık bazda bütün yatırım araçlarını yarışmıyorum kendi çapımda. 2025 yılının şampiyonu gümüştü malum. Ama 2026'da gümüşün şampiyonu olmayacağını ifade etmiştim. Aynı öngörüm, aynı düşüncem geçerli. Benim nazarımda 2026 yılının şampiyonu gümüş değil altındır. Benim beklentim, öngörüm bu yönde. Altın gümüş rasyosu da bu tarafı destekleyebilir ama rasyodan kaynaklı altın daha çok negatif ayrıştığı için altının yıl sonunda biraz daha toparlanma ihtimali kuvvetli. Ama yıllık baza baktığımız zaman altın mı gümüş mü dersiniz? Bence birinciliği altın göğüsler gibi duruyor.
1: Sene başından bu yana ons altın dolar bazlı %7 değer kaybetmiş.
0: Evet.
1: O zaman kalan periyotta siz bir sıçrama bekliyorsunuz altına dair.
0: Evet, bekliyorum. Altın, gümüş tarafında değerli metaller ve diğer endüstriyel metaller tarafında yeni bir hikaye oluşumu bekliyorum. Tabii her ne kadar savaş devam etse de ara ara es vereceklerdir. Ateşkes anlaşma haberleri zaman zaman geleceklerdir.

0: faiz kararları etkili olacaktır. Amerika'daki Kasım seçimleri mutlaka etkili olacaktır. Yani öngöremediğimiz onlarca bahane üreteceklerdir. Piyasa kendi bahanesini üretir zaten kolayca. Ama burada önemli olan şu, küresel oyuncular, büyük oyuncular düşükten toplamış oldukları, yılın ilk yarısında toplamış oldukları bu altınları satmak için bir hikaye oluşturacak. Ve satış pozisyonu yaptıktan sonra tekrar kendi özüne girilen bir altın piyasası göreceğiz. Ama sert hareketlere karşı dikkat etmekte fayda var. Ben yılın son çeyreğinde hem altın tarafında hem gümüş tarafında yükseliş yönünü, beklentimi korumaya devam ediyorum.
1: Cuma günü Eylül ayı için piyasalarda %47 oranında Fed'in faiz arttıracağına dair bir fiyatlama vardı. Bugün %53 oranında bu fiyatlamayı görüyoruz.
0: Evet.
1: Masada faiz artışı öngörüleri de var. Daha önce altın için yukarı yönlü hareket olur denildiğinde faiz indirim beklentilerinin bunda etkili olduğu ifade ediliyordu. Şimdi tam aksi bir sürecin içerisindeyiz. Fed'e dair beklentiler peki altında nasıl karşılık bulacak?
0: Bütün ezberlerin bozulduğu bir dönemdeyiz. Konu malum. Savaş oldu, altın ve gümüş fiyatları çıkacak. Hayır, savaş başladı, altın fiyatları ve gümüş fiyatları bildiğin çakıldı. Bu dönem ne demek oluyor? Bütün ezberlerin bozulduğu bir manipülasyon piyasasını bize işaret ediyor. Hikaye ne? Amerika Merkez Bankası yılın sonunda en az bir kez bir faiz artırımı yapar. Normal şartlarda altın ve gümüşün gerilemesi lazım. Ama ezber bozulan bir yıl olduğu için bu sefer de altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketler de görülme ihtimali var. O yüzden teknik ve mantık artık çalışmıyor. Tamamen sistemin kontrolünde olan bir piyasa var. O yüzden işte savaş çıktı, enflasyon patladı, değerli metaller normalde aşırı bir şekilde yükselmesi lazım ama aşırı bir şekilde değer kaybetti. Demek ki Fed'in yıl sonunda bir faiz artırım beklentisi piyasalarda varsa, ki şunu da unutmamak lazım, yine petrol fiyatları 89 dolar seviyesine değildi bu raporlar gelmeden önce. Tekrar 86-89 dolar, yani yükselen bir petrol fiyatı var. Burada da garanti diye bir şey yok. Yani Fed'in faiz artırımı olasılığı bence çok erken. Eylül'ü görmek lazım. Eylül'e kadar enflasyon tarafındaki düşüşleri görmek lazım. Artık gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının kararlarında enflasyon belli olacaktır. Bu kadar yüksek bir petrolün karşısında enflasyon rakamları nasıl gerileyecek? Enflasyon gerilemeden FED nasıl faiz artımı yapacak? Burada birçok belirsizlik var. O yüzden ben Eylül ayını görmeden bu tarafta net bir tablo çizemiyorum maalesef.
1: Merkez bankalarının altın alımlarına değindiniz ilk yorumlarınızda.
0: Evet.
1: Altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesinde merkez bankalarının altın alımları yeteri kadar etkili tek sebep olarak kayıtlara geçer mi? Mayıs ayında 81 metrik ton alım yapmış merkez bankaları. Son 3 yıla baktığımızda 3 aylık periyot anlamında en fazla alım olarak kayıtlara geçiyor. Uluslararası kurumlar önümüzdeki sene aylık 40 tonluk alımlar bekliyor merkez bankalarından toplam. Bu altını yükseltmek için yeterli bir sebep mi?
0: Şu anda merkez bankalarının alımları fiziki olduğu için fiziki tarafta gerekli sebep bu. Ama fonlara, ETF'lere baktığımız zaman, sanal işlemlere baktığımız zaman zaten fiyatların sanal ortamda oynaklık, daha çok oynaklık gösterdi veya daha çok sanal ortamda işlem yapan yatırımcının kaybettiği bir süreç var karşımızda. Aslında sorgulanması gereken Dünya Altın Konseyi'nin verileri mesela açıklanıyor. Kim ne kadar aldı, kim ne kadar sattı kısmı. Ben Çin'in ve Amerika'nın burada net rakamlar verdiğini veya doğru rakamlar verdiğini şahsen düşünmüyorum. Çünkü Çin ciddi bir anlamda alımlarına devam ediyor. Bu tarafta fiziki taraf canlı tutulmaya devam edildikçe bunu sonsuza kadar saklamayacaklar. Bir şekilde satacaklar. Neden dolayı? İhtiyaçtan dolayı satacaklar. İşte ihtiyaç sebebine bakmak lazım. Enflasyon sebebi mi, savaş sebebi mi? Yani bu altın rezervleri bir şekilde artmaya devam ediyor ama diğer yandan da hikayenin asıl şeyine odaklanmak lazım, ana merkezine. Burada enflasyon başta. Ve bugüne kadar da gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu fiyatlamamış olan bir altın fiyatı var. Altın piyasası var karşımızda. Sadece tabii ki sebep merkez bankalarının fiziki talebi değil. Asıl sebebi fiyatlamamada, bence başlı başına bir nedendir. Bugüne kadar savaşın ve enflasyonun fiyatlanmadığı bir ortamda Körfez ülkeleri malum altın satmak zorunda kaldı. Bunlar tekrar satmış oldukları altınları yerine koyacaklar. Yani 5 aydır altın satan ülkeler rezervlerini mutlaka yerine koyacak. Ve bunda da fiziki altın talebinin canlı tutulduğunu göreceğiz. Bu da fiyatlara mutlaka yansıyacaklar. Türkiye'nin şöyle bir avantajı var bugünlerde. Özellikle biz Mart ayında, Ocak ayında 12.500 dolar işçilikler görmüştük fiziki altınlarda. Şu anda bu işçilikler tamamen yok. Yani kapandı. En azından işçiliksiz olarak merkez bankalarında satmış olduğu altınları yerine koyma gibi bir avantajı var şu an piyasada.
1: Bitcoin'e de bakalım. Bitcoin'de de görüntü pek iç açıcı değil. Gelinen noktayı kripto para piyasası adına nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: 60-65 bin dolar aralığına sıkıştı. Bu band aralığında gezinmeye devam ediyor. Her ne kadar biraz daha sessiz bir baskılanma süreci yaşasa da veya altın kadar çok konuşulan, gümüş kadar çok konuşulan bir enstrüman olmasa da bence en azından altına kıyasla, gümüşe kıyasla biraz daha dirayetle durdu, güçlü durduğunu ben şahsen düşünüyorum. Yılın son çeyreğinde Bitcoin tarafında da yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir. Yani asıl hikaye burada baskılanma süreci değil, yatırımcıların pozisyonu kapatmaması çok etkili oluyor. Yani aylarca, yıllarca sessiz bir şekilde beklemeye devam ediyorlar. En azından sabırlı yatırımcı, buradaki yatırımcılar. O yüzden 60-65 bin dolar arada kısa vadede geçerli. Ama yılın son çeyreğine baktığımız zaman 75 bin dolar seviyesi yukarı yönü kırılırsa ben yukarı yönü atakların devamını beklerim.
1: İslam Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Efendim, küresel kanatta kalmaya devam edeceğiz. Bizlere Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar olsun.
1: Teşekkür ederiz. Özellikle Asya piyasalarında KOSPI Endeksinin öncülüğünde geçtiğimiz günlerden itibaren baskılanan bir borsa var. Bundan ABD borsaları da zaman zaman nasibini alıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde görünüm ne anlatıyor ve haftanın devamında da hangi başlıkları takip edeceğiz?
2: Evet, geçen haftadan devraldığımız böyle bir konu var. Teknoloji hisselerine yönelik satış baskısı dediğiniz gibi Asya piyasalarında daha belirgin bir etki yaratmıştı ama dediğiniz gibi Amerika tarafına da küresel piyasaları da kısmen yansımıştı. Diğer gündem tarafında jeopolitik gelişmeleri, Fed beklentilerini takip etmeye devam ediyoruz. Bunların dönem dönem daha küçük hareketler yarattığını da gözlemledik diye söyleyebiliriz. Bu haftaya geldiğimizde yine ana gündemde belki teknoloji hisselerine yönelik algı aklımızın köşesine durmaya devam ediyor ama haftaya başlarken sanki biraz jeopolitik haber akışının da daha fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Bir taraftan saldırı haberleri ama bir taraftan tekrardan masaya gelebilir mi taraflar, buna yönelik sinyaller takip ediliyor. Bunun sanki bir miktar piyasalara moral verdiğini, piyasanın olumlu taraftan okumaya çalıştığını görüyoruz. Yurt dışı piyasalarda, S&P'de özellikle sabahtan beri takip ettiğimiz vadeli endeks kontratlarında kısmen olumlu bir seyir var. Bu haberleri, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bir miktar hareketlilik kısa vadede jeopolitik haber akışına bağlı olarak olabilir. Burada tabii önemli bir faktör de petrol fiyatları tabii ki. Geçen hafta orada biraz daha düğümlenmiş bir durum vardı. Hürmüz'le ilgili, petrol akışı ile ilgili biraz daha net olmayan bir görüntü vardı. Önümüzdeki dönemde anlaşmaya yönelik umutlar petrol fiyatlarında da bir miktar geri çekilme sağladı bu sabah. O tarafta bizim için önemli bir konu ki enflasyon beklentileri üzerinden hem yurt dışı piyasalar hem de yurt içi piyasalar açısından oldukça kritik. Çünkü Fed'in faiz artırımına yönelik de çok fazla gündem söz konusu. Yılın sonuna kadar bir faiz arttırma gelebilir endişeleri hala masada. Bu şekilde anlaşmaya yönelik biraz haber akışı artar ve petrol fiyatlarında daha ılımlı seyir devam ederse o taraftan da bir destek alabiliriz gibi gözüküyor. Bu oldukça önemli. Bunun haricinde bu hafta takip edeceğimiz bir konuda belki yine bilançolar olacaktır diye onu da altını çizmek istiyorum. Özellikle Amerika tarafında başta olmak üzere T-Mobile, AT&T, Google, General Motors gibi şirketlerin bu hafta bilanço açıklaması takvimde gözüküyor. Oldukça önemli şirketler ve geçen haftaki haberlerden sonra da piyasaların buraya iyice odaklanacağını ben tahmin ediyorum. Bu sabah, bugün içerisinde Ryanair'ın bilançosu da gündemde ön sıralara çıktı ve havacılık sektörüyle ilgili bir miktar o da arttırdı gibi gözüküyor. Orada hem yakıt maliyetlerindeki artış hem taleple ilgili görüntü biraz zayıf. Belki kısa vadede bu da hafif

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı.

para da yine Çinliler tarafından dolaşmaktadır. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin?
1: Yok yok, soğuktan değil.
0: Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Git fırsatını kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Sizi var olan santrallerin gücüne ortak olmaya, yenilerini ise birlikte kurmaya davet ediyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
7: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
8: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
7: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Haziran ayı enflasyonu açıklandı ve Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 oldu. Tabii bu kritik bir veriydi. Zira 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. %17,76 oldu. Bu ne anlama geliyor? SSK Bağkur artış oranı %17,76 oldu ve memur emeklisi artış oranı da %13,52 olarak belirlendi. Tabii bütün hepsini detaylandıracağız. Taban maaşları konuşacağız. Yeni maaşları konuşacağız. Emekli ve memur maaşlarını. Eski maaş ne kadardı? Yeni maaş ne kadar olacak? Zamlı maaş ne kadar olacak? Ve bu maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Hepsini detaylandıracağız. Ardından sorularınızı cevaplayacağız. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya şimdiden başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi ilk yarıya ilişkin artışlar belli oldu. Temmuz artışları. Bunu bir isterseniz detaylandıralım.
1: Olur.
0: Sonra taban maaşlarla devam edelim.
1: Tabii 2026'nın ikinci artışı böylece kesinleşmiş oldu. Aslında biz seninle birkaç haftadır zaten bu konu üzerinde konuşuyoruz. Hani her ay enflasyon belli oldukça biz bazı hesaplamalar da yaptık. İşte en son 5 aylık belli olmuştu. 16.61 şeklinde. O zaman dedi ki 17-18 civarında bir 6 aylık enflasyon gelebilir. Hatta biraz 18'in de üstünü tahmin ediyorduk. Çünkü Haziran enflasyonu 1-1.5 aralığında bir tahmin vardı. Sonra bu tahminler 1'in de altında olabileceği şeklinde değişti. Ona göre hesap yaptığımızda da 17-18 aralığı diyorduk zaten. Emeklilerimiz de bizim izleyicilerimiz de zaten bu rakamı az çok bizim hesaplamalarımızdan biliyorlardı ve tahmin ettiğimiz gibi de 6 aylık enflasyon %17,76 geldi. Dolayısıyla şimdi yılın yani 2026'nın ikinci artışı böylece hem emekliler için hem memurlar için kesinleşmiş oldu. Bu aydan itibaren zaten maaşlar artış yapılmış haliyle ödenecek. Onları da birazdan konuşacağız zaten. 6 aylık enflasyon tabii 17.76 çıkınca SSK ve Bağkur emeklilerinin artış oranı da doğal olarak 6 aylık enflasyon kadar oluyor. 17.76 oldu. Memurlar ve memur emekliler için tabii farklı bir hesaplama şekli var. Onlar toplu sözleşme artışı alacaklar %7. Bir de Ocak'ta %11 almışlardı. Onun üzerinde oluşan enflasyon da fark olarak yansıyacak. O da 6,09 puan olarak da bir enflasyon farkı onların %7'lik toplu sözleşmesine eklenecek. Dolayısıyla onların artış oranında hem memurların hem memur emeklilerinin ve memur artışının şey yaptığı, etkilediği bütün işte sosyal yardımlar, işte ne bileyim bedelli parası, kıdem tazminat tavanı gibi bütün ödemelerde bu şekilde %13,52 artmış olacak. Evet. Hem memurların dedik hem de memur emeklilerin. Bu %13,52'lik artış aynı zamanda memurların aldığı bu aile yardımlarını da aynı oranda arttırmış oldu.
0: Evet.
1: Yine SSK Bağkur emeklisi, memur emeklisi fark etmiyor.

0: %4 oranında bir ek ödeme alınıyor. O ek ödemelerde yine %17.76 ve %13.52 şeklinde artmış oldu. Evet. Oranlarımız bunlar. Biraz nasıl yansıdı istersen bir bakalım.
1: Taban maaşlara bakalım önce.
0: Olur. Şimdi burada seninle çok konuştuğumuz alttan başlayayım. Evet. En düşük emekli maaşı vardı. Hani herkes de bunu merak ediyor. Netice itibariyle bu nasıl artar diye. İlk etapta en düşük emekli maaşı %17.76 artırılarak, evet, 23.252 liraya çıkartıldı. Bu daha kesinleşmedi. Bu şu anda meclise yasa olarak verildi. Yasal düzenleme çıktıktan sonra emekliler en az bu rakamı alacaklar. Ha, yasal düzenleme görüşülürken bu rakam değişir mi? Değişebilir tabii mecliste netice itibariyle. Ama aşağı inmez, yukarı çıkacak. Çünkü en az zaten enflasyon kadar artıyor. Şimdi meclis tabii bu NATO toplantıları vesaire kapalı olduğu için biraz gecikme durumu söz konusu olabileceği söyleniyor. Onu da biraz sonra konuşuruz. Hani nasıl ödenir, nasıl ek farklar yatırılır diye. Şimdi gelelim, en düşük memur maaşı bu durumda 70.224 liraya çıktı. Bu rakamların kuruşları da vardı. Biz biraz yukarı doğru yuvarladık kuruşları. Yani 2000 atıyorum 70.223 lira 80 kuruştu. 224 lira olarak söylüyoruz. Evet. O yüzden de hani kuruşla kafalar çok karışmasın diye yuvarlak rakamlar aldık buraya. En düşük memur emeklisi maaşı da %13.52 artışla 31.527 lira oldu. Tekrar edelim. En düşük SSK Bağkur emeklisi maaşı da 23.252 oldu. Bunun altında maaşta alanlara biliyorsun seyyanen ödemeler yapılıyor, evet, ve buraya tamamlanıyor. Devam edelim. Şimdi
1: memur maaşlarına bakalım. Mevcut ne kadardı? Yeni zamlı ne kadar olacak?
0: Evet. İstersen yenilere bakalım. Hem zamandan evet, biraz kazanalım. Şube müdürü, üniversite mezunu. Şimdi şunu başlamadan, her sene de bunu yapıyorum. Çünkü gerçekten bu biraz spekülasyona da yol açıyor. Şimdi buradaki rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar. Maliye Bakanlığı bu hesaplamaları yaparken bu meslek gruplarındaki derece ve kademeleri bu şekliyle alıyor. Yani işte biz burada birin dördünden bir öğretmenden bahsediyoruz ya. Bu birin dördü ne demek biliyor musun? Aslında emekliliği yaklaşmış, meslekte bayağı bir mesafe almış bir öğretmenden bahsediyoruz. Şimdi genç bir öğretmen arkadaşımız diyor ki ben o kadar maaş almıyorum. Evet. Ya da burada eşi çalışmayan iki tane 0-6 yaş grubu çocuğu olan memur maaşı var. Bekar bir memur diyor ki ben o kadar almıyorum. Aynı derecedeyim. Dolayısıyla buraya aile yardımı dahil rakamlar Maliye Bakanlığı açıkladığı için biz de hesaplamalarımızı oradan yapıyoruz. Bunu baştan bir açıklamış olayım. Evet. Şimdi üniversite mezunu bir şube müdürü 107.110 lira alacak. Üniversite mezunu 9'un birinden bir memur 73.070 lira. Bu işte biraz daha mesleğe yeni başlamış birisinden bahsediyoruz şu anda. Uzman öğretmen, ki bu bizim hayatımıza yeni girdi biliyorsun. Artık uzman öğretmenlik var. 92.166 lira alacak. Birin dördünden yine öğretmen 83.254. Dediğim gibi artık meslekte 25 yılına yaklaşmış öğretmenlerden bahsediyoruz. Başkomiser birin üçü 101.242 lira alacak. Polis memuru 92.618 lira. Uzman doktor 170.730 lira. Üniversite mezunu bir hemşire 84.845 lira, mühendis 109.185 lira, lise mezunu teknisyen 75.877 lira, profesör 153.208 lira, araştırma görevlisi 102.779 lira, vaizler 86.983 lira ve avukatlar da 102.135 lira alacak. Bunlar şu anda görevdeki memur arkadaşlarımızın maaşları.
1: Peki. Memurlar bu şekildeydi, yeni maaşlarına
0: şimdi baktık. Emekli memurlara bakalım. Evet. Aynı, aşağı yukarı aynı mesleklerin emekli maaşlarına bakalım. Tabii emekli maaşları biraz daha düşüyor. Çünkü çalışırken ki ödenekler içinde ek ödemeler var, başka yan gelirler var, aile yardımı var dediğim gibi. İşte müsteşar, şu anda müsteşarlık unvanı yok. Artık bakan yardımcılığı var biliyorsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla, ama emekli müsteşarlarımız var. Dolayısıyla onların maaşları 112.140 liraya çıktı. Genel müdür 99.377 lira. Emekli bir şu

0: şube müdürü 39.681 lira, emekli bir memur üniversite mezunu 31.313 lira, öğretmen 46.908 lira, kaymakam 65.853 lira, başkomiser 47.877 lira. Yine emekli bir polis memuru 47.093 lira alıyor. Emekli bir hemşire 46.908 lira. Emekli bir mühendis 47.693 lira. Emekli teknisyen lise mezunu 33.995 lira. Pratisyen hekim 68.691 lira. Profesör 80.490 lira. İmam hatip 46.908 lira. Ve avukat, emekli avukatlar da 46.908 lira. Bu avukatlık mesleği tabii serbest yapılan bir meslek gibi görünse de memur olarak işte bakanlıkların hukuk müşavirliklerinde görev yapan avukatlar var. Onların maaşlarından bahsediyoruz burada.
1: Evet. Peki, başka tablomuz var mı? Sosyal yardımlar var sizin bahsettiğiniz.
0: Onlara da bakalım. Şimdi burada tabii yine %13.52 artacak. Evet. Çünkü memurlara yapılan zam kadar artıyor. 65 yaş aylığı 7.257 lira oldu. Evde bakım yardımı 15.755 lira oldu. Kronik hastalara yapılan bir enerji yardımı var. O da 15.755 lira oldu. Engelli yakını aylığı var. Yani 18 yaşından küçükse engelli, ona aylık bağlamak yerine ailesine bir aylık bağlanıyor. O da 5.793 liraya çıktı. %40-69 arası engelli arkadaşlarımız için yine 5.793 lira. %70 ve üstü engeli varsa 8.690 lira. Koruyucu aile desteği var her çocuk başına. Koruyucu ailelik yapanlar açısından orada 17.633 lira veriliyor. Şimdi sosyal ekonomik destek ödemeleri var. Bu SED dediğimiz. Evet. Onlar da ailelerdeki çocuk başına ödemeler yapılıyor. Mesela çocuk okul öncesi ise 7.484 lira oldu. İlk öğretim çağında ise 11.226 lira. Orta öğretim çağında ise 11.975 lira. Ortaokul çağında ama okumayan bir çocuksa 7.484 lira. Üniversitede ise 13.472 lira. Kuruluş bakımından ayrılan dediğimiz işte bu çocuk esirgeme kurumunda artık 18 yaşını doldurmuş ve ayrılmış bir çocuk varsa 5.987 lira. Ortalama ücrette 11.038 lira. Ücret demeyelim, destek diyelim. Ödeniyor.
1: Evet.
0: Başka var mı
1: ve
0: tablomuz?
1: Ödeme takvimi kaldı. Son olarak ona da bakalım.
0: Ona da bakalım. Son onun üstüne biraz konuşalım. Evet. Şimdi 1-5 Temmuz'da memur emeklileri aylık ödemelerini aldılar. Ama onlar işte maaşlarını bu enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için, ki açıklandığı günde almış olabilirler, zamlı olarak alamadılar. Dolayısıyla onlara 13.52 artıştan kaynaklanan o farklar ay içinde Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayacak. Orada hesaplarına yatırılacak. Şu anda zamlı maaş alamayan tek kesim emekli memurlar oldu. Her sene de böyle oluyor. Eğer 3 aylık almışlarsa, 3 aylık da bir alıyorlarsa 3 aylık, 2 aylık almış alıyorlarsa 2 aylık, 1 aylık alıyorlarsa 1 aylık fark yatırılacak. 3 Temmuz'da zaten enflasyon açıklandı. Az önce anlattığımız oranlar ve maaş artışları artık belli oldu. 15 Temmuz'da memurlar yeni maaşlarını alacaklar ve artışlı alacaklar. %13.52 artırılmış ve aile yardımı da artırılmış olarak, peşin olarak alıyorlar. Yine emekliler de biliyorsun peşin maaş alıyor. Yani Temmuz ayının maaşını alacaklar. Dolayısıyla 17'si ile 26'sı arasında SSK emeklilerine 6 aylık artış oranında, yani %17.52'lik artışla maaşlar ödenecek. 25-28'de de Bağkur emeklilerine 6 aylık artırılmış maaşlar ödenecek. Şimdi buradaki tek merak edilen şey taban maaş meselesiydi.
1: Evet.
0: Onu da dediğim gibi aşağı yukarı bir 14 Temmuz gibi meclisin toplanacağı söyleniyor, kesin olmamakla birlikte. Dolayısıyla bu tarihe çok yetişecek gibi görünmüyor. Yani 17 Temmuz'a yetişecek gibi görünmüyor. Yetişmediği takdirde şu anda uygulanan, yani Temmuz'dan önce uygulanan 20 bin lira var ya,
1: evet,
0: bu 20 bin lira yatırılacak yine maaş hesaplarına.
1: Fark mı yatırılacak?
0: Üstüne fark işte 3.252 lira mıydı? 3.252 lira daha sonra yatırılacak. Bu daha da farklı olabilir. Yani şöyle, sizin maaşınız 15 bin liradır, 20 bin lira alıyorsunuz. Yani evet, size 5 bin liralık bir seyyanen ödeme yapılıyor. 23.252 olunca sizin seyyanen ödemeniz otomatik

0: olarak işte 8 bin liraya çıkacak. Gerçi o 15 bin liranın üzerine de %17.52 eklenecek tabii ki. O
1: 8'den daha az olacak. Yani.
0: O eklendiği zaman diyelim ki sizin maaşınız 19-20 oldu. Hı-hı. Bu sefer 23 bin liranın
1: 4 bin lira
0: yetişmeyen civarı kısmı sizin, evet, hesabınıza yatılacak. Şimdi bir formül daha vereyim Ahmet. Hı-hı. Burayı sen de iyi dinle. Evet. İzleyicilerimiz de dinlesin. Hani benim maaşım kaç lira diyen varsa şu anda bizi izleyip maaşını öğrenecekleri formül şu. Hı-hı. E-Devlet'e girecekler şu anda.
1: Evet.
0: 4A ya da 4B ya da 4C emekli ödeme bilgileri kısmını açacaklar. Hı-hı. Tekrar ediyorum. E-Devlet'e girecekler. Emekli ödeme bilgileri kısmını açacaklar. Orada bir rakam görecekler. 1000 lira, 2000 lira, ne bileyim 600 lira, 700 lira. Hı-hı. Bu rakamı 25 ile çarparlarsa kök maaşlarını bulacaklar. 26 ile çarparlarsa bankaya yatacak ek hesaplı maaşlarını bulacaklar. Tekrar edelim mi?
1: Lütfen.
0: Şimdi E-Devlet'e giriyorlar. Emekli ödeme bilgileri kısmına giriyorlar. Orada bir rakam görecekler. SGK yükledi o rakamları.
1: Evet.
0: İşte 500 lira, 600 lira, 1000 lira, 2000 lira, böyle bir rakam görecekler. Bu ek ödeme rakamı. Bunu 26 ile çarpacaklar.
1: Ve ek hesaplı maaş.
0: Kaç lira maaşlarının, evet, yatacağını öğrenecekler.
1: 25 olunca kök maaş. Evet. 25'i çarparlarsa.
0: O tarihi bekleyip o maaşı görecekler, evet, hesaplar.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Sorulara geçelim yavaş yavaş. Sayın seyirciler, bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Ekranda da göreceksiniz mail adresimizi. Şimdi ilk soru, Osman Yavuz'un sorusu. İşe başlama tarihim 15 Ağustos 2007. 4900 gün 19 yılım var. %40 engelli raporum var. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, tabii bu rapor meselesi artık iş gücü kaybına bakılıyor. Eskiden hani vergi indirimine bakılıyordu ya. Bunu da bir kere anlatmış olayım, hani soru gelmişken yeri. Evet. Eskiden vergi dairelerine gidiliyordu, hastaneye sevk ediliyordu, vergi indirimi alınıyordu. Vergi indirimi yerine artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiliyor. Yani maliyeye gidilmiyor, vergi dairesine gidilmiyor. Ve iş gücü kaybına bakılıyor. İş gücü kaybı %40 ise ve bu da onaylanırsa SGK tarafından, o zaman engelli emeklilik devreye giriyor. Ve orada biliyorsun yasa da değişti. Artık işte %40'a göre 18 yıl 4100 gün, hı hı, ile emeklilik imkanı var. Prim tamam 18 yıl da 2035'te doluyor değil mi? Yanlış hesaplamayayım. 2025'te doluyor, pardon. Evet. Her şey dolmuş aslında şu anda. Tamamen raporun onaylanması gerekiyor. Eğer öyle olursa emekli olursunuz, olamaz. Olmazsa, yani rapor onaylanmazsa 7000 gün 60 yaş.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Ceylin Kaya, 15 Eylül 1979 doğumluyum. İşe giriş tarihim 12 Eylül 1992. Prim günüm 773. Şu an isteğe bağlı prim yatırıyorum. 3 çocuk için doğum boşanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim?
0: Şimdi burada isteğe bağlı yatırdığı için artık Bağkurlu olmuş ve Bağkur'da kısmi emeklilik şartlarında da en az 5400 gün gerekiyor. Dolayısıyla 773 günü olduğu için söylüyorum. Yoksa burada bir 7200 günü olsa EYT'li olmuş ve emekli olacak. Ama 7200 günü tamamlayayım, emekli olayım derseniz, evet, onu tamamlayın ama nasıl tamamlayacaksınız? İşte 3 çocuk borçlanırsınız. Yine yetmez. Yani 5-6 bin gün daha ödemeniz gerekir ki bu 15 yıla yakın bir süre. Ama kısmi emekli olayım derseniz, o zaman da 5400 gün, yani 15 yıl prim tamamlamanız lazım ve tabii 61-62 yaşlarında beklemeniz lazım. Ama öteki türlü EYT'den emeklilik için burada 7200 gün gerekiyor. Evet. Ya da SSK'lı olacaksınız. SSK'da çalışmaya başlayacaksınız bu isteğe bağlı prim yerine, ki o imkan varsa 5525 günü tamamlarsanız, ki öbüründe 5400'ü ama orada 61 yaş bekleyecekti. Burada yaş şartı olmadan emekli olur. Yani tekrar edeyim, hani izleyicimizin de moralini bozmayayım ama 773 günde emeklilik yok yani.
1: Evet. Evet, buyurun. Peki Hülya Yazıcı, 16 Ağustos 1978 doğumluyum. 12 Ocak 1996 SGK girişim var. Şu an 4950 gün var. Kıbrıs'ta 591 gün çalışmam gözüküyor. Bu günleri Türkiye'ye aktarabilir miyim? Ücretli mi ödemek gerekiyor mu?
0: Evet, yani hani Kıbrıs deyince sanki hani orası bizim

0: Ülkemiz, evet bizim ülkemiz, yavru vatanımız, evet. Ama resmi olarak baktığın zaman orası bir devlet, yani evet. Yurt dışı. Dolayısıyla orada bir yurt dışı çalışma yapmış oluyorsunuz. O yüzden de oradaki primleri buraya aktarmak için aynen Almanya'da, Fransa'da, şurada burada nasıl yapıyorsanız parayla yurt dışı borçlanması yapmanız gerekiyor.
1: Devam ediyorum. Gökhan Aydın. 1982 doğumluyum. 99 Ekim ayı sigorta girişiyim. Erken ne zaman emekli olabilirim? 5800 küsür prim doldu.
0: Bu hani işe giriş tarihi Ekim ayı olduğu için 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Ya.
1: Füsun Taşbek. 1981 doğumluyum. İlk işe girişim SSK 2007. Prim günüm 5330. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Burada da 7000 gün ve 58 yaş şartı var 2007 işe giriş tarihi sebebiyle.
1: Murat Yılmaz'la devam ediyoruz. 1979 doğumluyum. 4500 gün var. %45 ortopedik engelliyim. Sigorta girişimi 2013, emekli olabilir miyim? Diye sormuş Murat Yılmaz'ın sorusu.
0: Şimdi %45 ile ve 2013 girişli değil mi?
1: Evet.
0: Emekli olması şu anda pek görünmüyor. Ama tabii az önce anlattığım o sürecin yaşanması lazım. Yani bu %45'in onaylanması lazım vesaire. Dolayısıyla eğer %45 onaylanırsa burada da 18 yıl 4100 gün gerekiyor. Dolayısıyla prim tamam gibi görünüyor. 18 yılın geçmiş ama burada tabii bu engel raporunun iş göremezlik şeklinde SGK'cı onaylanması gerekiyor.
1: Peki devam ediyorum. Serkan Ataeli'nin sorusu. 1 Haziran 99 tarihinde işe başladım. 7 Mart 2023'te EYT kapsamında emekli oldum. Bu tarih itibariyle senelik izin hakkım 14 güne düştü. 1976 doğumluyum ve 29 Mart 2026 tarihi itibariyle 50 yaşına girdim. Firmamız 7 Ağustos 2026 tarihinde komple olarak izin kullandırmaktadır. 50 yaş üzeri 20 gün izin hakkı olmasına karşılık firma avukatı EYT ile giriş çıkış yaptığım için 7 Mart 2027 sonrası 20 gün izin hakkım olacağını, bu yılki iznimin 14 gün olduğunu söylemedi. Bu konuda ne yapmalıyım?
0: Şimdi iş kanunun 53. maddesi çok açık. Hani avukatla muhatap olduğu için söylüyorum. Avukat da o maddeyi bir okusun. Kaç gün, yani izin hakkı bir yılda bir doluyor ya. Hı-hı. Bir yılı dolduran herkesin izin hakkı var bir kere. Evet. Bir yılı dolduktan sonra eğer o çalışan 50 yaş ve üzerindeyse 20 günden az izin kullandırılamıyor. Dolayısıyla 7'ye 8 2026'da mı izne çıktım diyor. Evet, izin kullandırmaktadır. 50 yaşını doldurmuş olacak o tarihte. Evet. 50 yaşın dolması lazım. Gün almaması lazım, yani 51'den gün alınacak. Dolayısıyla izni 14 gün olarak hesaplanması yasalara aykırı görünüyor şu anda.
1: Evet, öncesinde zaten 50 olmuş.
0: İzne Mart'ta. Çıktığınız tarihte 50 yaşını doldurmuşsanız 20 günden az, hı-hı, izin verilemez. Şirketin avukatına iş kanunun 53. maddesini okutun.
1: Evet. Peki Ahmet Ardıl. 1974 doğumluyum. 96 SSK girişim var. 900 gün toplam sigorta var. EYT'den emekli olmak için eksik primleri borçlanabilir miyim?
0: Hayır. Yani bunun cevabını zaten uzun uzun veriyoruz. Evet. Yani böyle toplam gidip de toplu prim satın almak gibi bir usul yok. 900 günle emeklilik de yok. Çalışacaksınız yani, evet. Başka çare yok. Yani çalışma imkanı yoksa isteğe bağlı sigorta diye bir şey var. Orada da her ay yatırıyorsunuz. Toplu olarak yatırma diye bir şey yok. Sadece askerliği yatırabilirsiniz. Evet.
1: Erkan Tiryaki. 23 Nisan 1973 doğumluyum. 91 girişliyim. 25 seneyi doldurdum. 7930 günüm var. Nasıl emekli olabilirim?
0: Şimdi belli ki hani EYT'li olmuş bu arkadaşımız, 7930 günü var, emekli olamadıysa belli ki Bağkurlu, yoksa bu primle hemen emekli olması lazımdı. Ya 9000 güne tamamlayacak, evet. Ya da 3,5 yıl SSK'lı çalışıp hemen emekli olacak.
1: Nedret Çelebi. 1969 doğumluyum. 1989 SGK girişliyim. Arada boşluklar var. Çocuk borçlanması yaptım. Son 2 yıl isteğe bağlı olarak ödedim. 3620 gün primim var. Emekli olabilir miyim?
0: Evet, yani 3600 gün dolmuş zaten EYT kapsamında. Ama 58 yaş şart var. Yani 2027'de doğum gününde emekli olabilir.
1: İbrahim Can'la devam ediyoruz. 2013 Şubat SGK 4A'dan sigorta girişim var. 93 doğumluyum. 3100 gün sigorta girişim var. 5400 gün yerine 5100 gün prim günle emekli olabilir miyim? Bir de sigortamın kalan günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak yatırırsam yine SGK 4A'dan emekli olabilir miyim?
0: Evet, ama bu isteğe bağlı sigorta primleri 3,5 yılı, yani 1261 günü geçmemeli. Geçerse 5400 gün gerekir ki şu anda da zaten SSK'dan da emekli olmak isterse kısmi emeklilik 5400 gün orada ve yine 64-65 yaşları gerekir.
1: 93 çok... doğumlu zaten.
0: Evet, zaten çok... 93 doğumluysa kaç yıl var 64 yaşına gelmesine?
1: Benle 60. Aynı yaşta. Yani tamam. Yani 33 yaşındayım. Evet. 31.
0: 31 yıl sonra inşallah hepimiz yaşarsak İbrahim'le evet, emekliliğini tebrik ederiz.
1: 31 yıl sonra konuşuruz yine. Muhammed Demir'in sorusu.
0: Yaşına bakmamıştım.
1: Evet. Evet. 1982 doğumluyum. 2001 girişliyim. 7000 günüm var. Ne zaman emekli olur?
0: Primler tamamlanmış. Artık 60 yaşını bekleyecek Muhammed kardeşimiz de.
1: Diğer soruyla devam ediyorum. Evet. 1973 doğumluyum. SSK girişim. 1988 meslek sesi başlangıcım var demiş. 95-2000 senesi arası kesintisi SSK'lıydım. 2000'de Avrupa'ya gittim ve halen çalışıyorum. Çifte vatandaşlığım var. Ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar bir meblağ ödemem gerekir?
0: Şimdi Avrupa'daki günlerini satın alabilir. Hani az önce söylediğim gibi yurt dışı boşanma dediğimiz şey aslında Avrupa'da erkeklerin 18 yaşından sonra çalıştıkları günleri satın alması. Kadınların evet, ise bulundukları günleri satın alması. Ama burada bir kural var. Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Buradan mavi kartlarda yer alınıyor. Netice itibariyle mavi kartların da vatandaşlıktan çıkmamış oluyorlar. Çifte vatandaşlık dediğimiz. Dolayısıyla en az 5400 gün ve 61 yaş gerekiyor şu anki şartlarda. Brüt asgari ücretin %45'i ödeniyor her ay. Bu da şu anki asgari ücretten hesaplarsan 14 bin liranın biraz üzerinde bir para her ay için. 15 yıl için bu parayı düşündüğünde 2-3 milyon liralık bir meblağa ulaşıyor. Yani Türkiye'de çok primi olmayan birisinin sadece 5400 günü satın alıp emekli olması, ki 60'lı yaşları da bekleyecek.
1: Mantıklı.
0: Ve asgari ücret ödediği için de düşük maaş alması çok mantıklı görünmüyor, ama illa ben Türkiye'ye döneceğim, bir emekli maaşım olsun diyorsanız oradaki günlerinizi satın alabilirsiniz.
1: Peki, mailden devam edeceğim biraz. Meryem Bayram'ın sorusu. Annem 1 Ekim 2008 girişli. 5400 günden geçen ay yaştan emekli oldu. Çalışmaya devam etmek istiyor ama 1 Ekim 2008'de çıkan yasaya göre çalışırsa emekli maaşı kesilirmiş. Bu bilgi doğru mu demiş.
0: Şöyle, 1 Ekim 2008 sonrasında emekli olanlar açısından 1 Ekim, yani şöyle evet doğru, 2008'de çıkan yasayla 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar için bu geçerli.
1: Dahil yani.
0: Anneniz evet, 1 Ekim 2008'de sigortalı olduysa, yani şöyle söyleyeyim, tam öyle tarih görünüyor, söyleyeyim evet, ben size. 1 Mayıs 2008 ve sonrası. Evet, sizin anneniz de bu kapsama girmiş oluyor. Yani bu yeni bir şey değil, biliyorsun.
1: Peki, Hakan Bey'in sorusu. Hakan Eraslan, 1976 doğumluyum. İşe başlangıç 1998, prim günü 7600. Bağkur 7200 gün prim eşit demesi hakkında bir gelişme var mı?
0: Bununla ilgili bir gelişme yok. Yani 98 girişine göre 9000 gün gerekiyor. Eğer 7200 gün yasası çıkarsa da zaten o küçük esnaf için düzenleme düşünülüyordu. Ona da dikkat etsin, kendisi de hani küçük esnaf değilse, bir şirket ortağı vesaire ise, hani tek kişilik, işte bir kişinin çalıştığı böyle küçük defter tutma zorunlu olmayan esnaflar için çıkacaktı. Ama şu anda onunla ilgili bir yasal düzenleme henüz meclise gelmiş değil. Ya.
1: Nesrin Karahisar, %91 engelliyim. 1973 doğumluyum. 2007 Ekim ayı sigorta girişim var. Prim günüm 3495. Halen öğretmenlik yapıyorum ve 10 yıllık memurum demiş.
0: Şimdi şöyle, %60 ve üzeri eğer bu rapor onaylanırsa Sosyal evet. Güvenlik Kurumu'ndan 15 yıl 3700 günle emekli olabilir.
1: Dündar Can'la devam ediyorum. 1988 doğumluyum. 2005 sigorta girişim var. %40 2005 evet. %40 engelliyim. 1200 gün primim var. Nasıl emekli olurum?
0: Şimdi bu engelli arkadaşlara bir şey söyleyeyim. Sizin engellilik oranınızı bir doktor, bir hastane o raporu size vermiş olabilir. Ama bunun mutlaka iş göremezlik kaybınızın, iş gücü kaybınızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması lazım. Bu onaylanmadan emeklilik yok. Yani o yüzden de bu zor bir süreç. Mutlaka o raporun onaylanması lazım. Yani benim raporum var, ben emekli olayım diyemiyorsunuz. Evet. Eğer onaylatırsanız siz de 18 yıl 4100 günle emekli olursunuz.
1: Peki Sabri Kaplan şöyle bir mesaj mail atmış. En düşük emekli maaşı diyorsunuz ama insanlar prim ödememiş ki. Bu bizlere haksızlık olmuyor mu? 9500 primle emekli oldum. En düşük emeklilerde 3500 prim ödemiş. Lütfen.
0: Size bir haksızlık olmuyor ki zaten. Sizin ödediğiniz primin karşılığında emekli maaşınız. Yani kabul edersiniz etmezsiniz. Şu andaki sisteme göre sizin ödediğiniz primin karşılığında bir emekli maaşı hesaplanıyor. Evet. Ve size ödeniyor. Burada bir haksızlık yok. Yani siz işte 9000 gün ödediniz de size 7000 günlük prim ödeniyor diye bir şey yok. Kaç lira ödemişseniz onun karşılığında alıyorsunuz. Dolayısıyla bir haksızlık yapılmıyor. Evet. Burada diğerlerine de bir haksızlık yapılmıyor. Yani 3000 gün prim ödeyen birisine de bir haksızlık yapılmıyor. Ona devlet bir destek veriyor. Ha diyebilirsiniz ki bu destek ona veriliyor, bana da verilsin. O başka bir şey. Bana haksızlık yapılıyor demek başka evet. bir şey. Sizin maaş hesabınızda bir haksızlık yok, bir yanlışlık yok. Ne ödediyseniz ona göre hesaplanıp size bir maaş çıkartılıyor. Onlara da çıkartılıyor. Evet. Atıyorum 15 bin lira çıkıyor ona. Devlet diyor ki ben bunun üstünü biraz tamamlayacağım, bu insanlara destek olacağım. Düşük evet. maaşları olduğu için. Yoksa bir haksızlık yok orada. Peki, yani sizin maaşınız yanlış hesaplanmıyor. Evet. Onu anlatabildim mi?
1: Oğuz Alasun çok kısa ve net bir soru sormuş. Tazminat nasıl hesaplanıyor diye sormuş.
0: Tazminat çalıştığınız süreyle son brüt maaşınızın çarpımı şeklinde. O brüt maaşın hesabı da zaten giydirilmiş ücret şeklinde. Hani ek ödemelerle yapılıyor. Son brüt maaşınızı, yani son 4 aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor. Ve bunu çalıştığınız yılla çarpıyorsunuz. Yıl ya da gün neyse. Evet. Ve sadece damga vergisi kesiliyor.
1: Peki devam ediyorum. Fatma Ulusoy'un sorusu. 1971 doğumluyum. 2018'de işe başladım. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Fatma Ulusoy.
0: Şimdi burada en az 5400 gün gerekiyor ve yaş şartı da yüksek. Ama uzun emeklilik için 2018'de işe girmiş birisi için 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor.
1: Adem Demir, bir yakınım eşinden dul maaş alıyor, eşi SSK'lı, babasından da maaş alabilir mi? Babası Tarım Bağkurlu'ydu.
0: Şimdi şöyle, bu aslında eskiden oluyordu. Yani 2008 öncesinde vefat eden insanlar farklı kurumlardansa hem babadan hem eşten alınabiliyordu ama 2008'de bu kaldırıldı. Eğer her ikisi de 2008 öncesinde vefat etmişlerse evet alabilir ama sonra vefat etmişlerse hayır. Evet. Yüksek olanı seçecek, onu tercih edecek.
1: Peki, devam ediyorum. Kudbettin Ekti. 1982 doğumluyum, 21 Ağustos 2001 girişliyim. Şu an 3800 günüm var. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum?
0: Yani askerlik borçlanması yapsanız da yapmasanız da bir kere 7000 güne ihtiyacınız var. Ve 60 yaşını bekleyeceksiniz. Evet. Yani bu primle olmaz.
1: Sıradaki sorum. 2002 yılında girdiğim iş yerinde halen asgari ücretle çalışıyorum. İşten ayrılmak istiyorum. Tazminatım ne kadar olur? Çalıştığım yer bir meslek örgütü. Tazminatımı ödeyecek durumu yok. Nasıl bir yasal yol izleyebilirim demiş seyircimiz.
0: Bir kere zaten hani işten ayrılırsanız istifa etmiş olursunuz. Evet. Ödeyecek durumları da olsa da olmasa da zaten tazminat alamazsınız.
1: 24 yıl olmuş.
0: Ancak 7000 gün doldu ve ben bununla SGK'dan yazı alarak tazminat alayım derseniz o zaman tamam alabilirsiniz. Derneğin gelirleri vardır bir şekilde. O gelirlere haciz konulur ve ödenir. Yani başka ödeyecek durumu yok derken hani derneğin mal varlığı da mı yok, hiçbir şey de mi yok? Yani önce kamu alacakları böyle durumlarda, sonra işçi alacakları öncelik tanınıyor mahkemeler tarafından. Evet. Yani yasal yol nedir? Hani kıdem tazminatı için arabulucuya gidersiniz. Hı hı. Arabulucudan karar çıkınca da haciz yoludur. Bu evet.
1: Peki. Akın Kastel. 1984 doğumluyum. 2005 Nisan Bağkur girişliyim. 2011'e kadar prim ödemedim. SGK primim 1080 gün. Bağkur günlerimi alabilir miyim ve ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu Bağkur primlerini satın alacaksanız bu sürede, yani şöyle, 2005 ile 2011 arasında Bağkur faaliyetin devam ediyor olması lazım. Yani 2005'te Bağkurlu oldum, 2011'e kadar hiç ödemedim, sonra ödedim diyorsanız öyle değil. Yani o faaliyetin devam etmesi lazım. Yani bir dükkan açtınız, 2011'e kadar devam etti, işte 6 yıl neyse. O 6 yıl ödemediyseniz bu primleri gidip ihya edip bugünkü asgari ücretten alabilirsiniz. 9000 gün 60 yaş şartı da var emeklilik için.
1: Evet, Hakan Eroğlu'yla devam ediyorum. Prim günüm doldu. Ancak yaşı beklemem gerekiyor. Şimdi emekli olup yaşı beklerken resmi olarak başka bir işte çalışmamın bir sıkıntısı olur mu?
0: Olmaz, niye olsun? Hani hatta faydası olur. Prim evet. ödenir, emekli maaşınız artar. Başka bir işte çalışmakta hiçbir sakınca yok. Hatta şöyle de bir faydası var. Eğer çalışmazsanız genel sağlık sigortası prim borcu çıkar. Çalışırsanız sağlık hizmetlerinden de yararlanırsınız.
1: Evet. Kiraz Hanım'ın sorusu. 1975 doğumluyum. 2000 yılı sigorta girişim. 4500 iş günüm var. 2000 sonrası 2 doğumum var. Şu an memur olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi memuriyetten tabii emekli olacaksınız. 2000 yılı girişiniz olduğu için de zaten 20 yılı doldurmanız lazım. Yani 7200 gün memuriyette kesenek ödenecek ve 58 yaş beklenecek.
1: Evet. Semra Sevgili. 4 yıldır yarı zamanlı olarak Diyanet'te fahri öğretici olarak çalışmaktayım. Sigortam yarım gün olarak SSK üzerinden yatırılmakta. Bu 4 yıllık geri kalan kısımları ödeyebilir miyim?
0: Evet, yani biliyorsun bunu zaman zaman konuşuruz. 2011 yılında bir yasa çıktı. 6111 sayılı yasaydı galiba. Numarasını yanlış hatırlamıyorsam. Orada bu part-time çalışanların, yani 10 günden az olmamak üzere 10 günle 30 gün arasında çalışanların, çünkü 10 günden az çalışanlar işte bu gündelikçiler vesaire, onlarınki farklı, ama 10 gün ve yukarısında çalışanlar isterlerse gidip kendileri parasını ödeyerek bu günleri 30 güne tamamlayabiliyorlar. O yüzden siz de bu 4 yıllık kısmın parasını ödeyerek 30 güne tamamlayabilirsiniz. Yani 15 günü de siz ödeyeceksiniz, 30 güne tamamlayacaksınız. Evet. Bu da primlerinizi arttırır, evet.
1: Peki, Sibel Bayır, uzun bir soru. Annem adını yazıyorum demiş. Eşim isteğe bağlı Bağkur emeklisiydi, 10 yıl önce vefat etti. Emekli maaşını %75 hisse payıyla alıyordum. 17.251 lira. İsteğe bağlı Bağkur prim ödemelerim sonrasında 2026 Nisan ayında ben de emekliliğe hak kazandım. Şu an eşimden aldığım emeklilik maaş hissesi %50'ye düştü ama tarafıma 8.711 lira ödendi. %75'e 17.251 lira olan payın %100'ü 23.000 lirayken %50'si 11.500 lira olmaz mı? Normal şartlarda en düşük emeklilik maaşı 20.000 lirayken %50'si 10.000 lira olması gerekirken tarafıma yatırılan düşük maaşın SDÖ ya da SZÖ şeklinde bir durumdan kaynaklandığından bahsediliyor. İkinci eş Bağkur emeklisi olduğunda %50'nin de altına düşermiş ama bu bilgiye herhangi bir yerde erişemedim. Ne yapabilirim demiş.
0: Şimdi şöyle, SDÖ dediği sosyal destek ödemesi. Evet. O da hani az önce anlattığımız şey var ya, sosyal yardım zammı, diğeri de sosyal yardım zammı ve sosyal destek ödemesi. Hani işte 20 bin liranın altında kalan maaşları oraya tamamlıyor ya devlet. Şimdi bir kere aldığınız para emekli maaşı değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu 20 bin liralık taban emekli maaşı emeklileri ilgilendiren bir kısım. Sizin eşinizden aldığınız maaş bir ölüm maaşı.
1: Yani sizin emekliliğiniz değil sonuçta.
0: Değil. Evet. Neticede siz kendiniz emekli olursanız o emekli maaşını alırsınız. Ve emekli olmuşsunuz zaten. Dolayısıyla 175 hisse emekli olduğunuz için %50'ye düşmüş. Evet. Orada hesaplama hatası varsa bir SGK'ya sormak lazım. Hesaplama yapılırken başka hak sahibi olup olmadığına da bakılıyor. Mesela bir kızınız varsa o da eğer hak sahibi ise yetim maaşı alıyorsa o zaman bu para düşüyor veya yükseliyor. Dolayısıyla Bağkur'da %50'nin altına düşer bilgisi doğru değil. Yani şurada diyor ya, ikinci eş Bağkur emeklisi olduğunda %50'nin de altına düşermiş bilgisi doğru değil. %50 ödeniyor. Dolayısıyla o bilgiye bakmayın. Ama dediğim gibi 20 bin lira emekliler için taban maaş, sizin için %50 olduğu için 10 bin lira. Şimdi artacak tabii o yeni taban maaşla birlikte. Evet.
1: Peki Fatih Dede, 1977 doğumluyum. Nisan 96'da sigortalı oldum. 4300 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: EYT'li olmuş izleyicimiz. Dolayısıyla 5825 gün tamamlanınca emekli olur. İşte 1525 gün kadar daha çalışacak ve emekli olacak. Varsa askerliğini borçlanabilir. Biraz daha emekliliği geriye çeker.
1: Evet. Ergin Çelik, sigorta girişim 2 Mart 1998, prim gün sayım 8148 gün. 1983 doğumluyum, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi tabii 83'te doğup 98'de sigortalı olduysanız bu 15 yaş nedir diye bir sormak lazım. Yani 15 yaş uzun vadeli sigorta kollarındansa şey dolmuş, prim dolmuş, 25 yıl dolmamış 18 yaşından sonraki bölüm. 83'te doğum gününüz ne zamansa 2026'da o zaman emekli olursunuz. Bir daha hatırlatayım, bu 15 yaş uzun vadeli sigorta kollarındansa.
1: Evet. Peki Hakan Polat, 1980 doğumluyum. 2005 çiftçi Bağkur'u sigorta girişim var. Daha sonradan SGK'dan da primlerimi ödedim. Askerliğimi 18 ay yaptım. 5600 gün primim var. Emekli hangi şartlarda emekli olurum ve ne zaman olurum?
0: Şimdi şöyle, eğer Bağkur fazlaysa 9000 gün 60 yaş, SSK fazlaysa 7000 gün 60 yaşla emekli olursunuz. Evet. Sizin son emekli olacağınız zaman eğer şeyse, SSK fazlaysa askerlik borçlanması onun üstüne gelir. Bağkur'sa onun üstüne gelir. Yani askerlik borçlanmasında hangi prim, hangi kurumdan prim olacağının bir önemi yok. Sizin son 3,5 yıldaki çalışmalarınızın önemi var.
1: Peki. Cemil Yaman, 1984 doğumluyum. 95 staj girişim, 99 yılı Temmuz'da 17 gün bir fabrikada sigorta girişim var. 5500 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu 11 yaşında bir staj görünüyor.
1: Evet.
0: Bu nedir yani, ilkokul son sınıfta mı staj? Bunu tam anlayamadım. Bir kere burada bir sıkıntı var gibi. Yoksa ortaokul 1 mi bilemedim yani. Zaten bir önemi yok da. Yani hani emeklilik açısından. Ama 11 yaşında da bir staj yoktur herhalde. Yani tarihlerde bir hata yoksa. 99'un 7. ayında da yine 15 yaşında bir iş var.
1: Evet.
0: 17 gün. Diyelim ki bu 99'un 15 yaşında bir fabrikada sizi işe aldılar. Ne iş yaptınız da bilmiyorum. Hı-hı. 15 yaşında bir çocuk fabrikada ne yapabilir? Uzun vadeli sigorta kollarından da sigortalı yaptılar. Ama fiilen çalışma ve prim de yatırılması lazım. O zaman EYT'li olursunuz. Yani bu kadar bilinmezin içinde bir şey de söylemek istemiyorum ama diyelim ki her şey lehinize gelişti. O zaman 5975 günle emekli olursunuz. Tabii emeklilik için 2027 yılında 25 yılın dolmasını da beklemek lazım. Evet. Ama burada çok bilinmez var yani. Buradan bir emeklilik çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü 15 yaşında bir fabrikada 17 gün bir çocuk ne yapmış olabilir yani?
1: Evet. Peki
0: devam ediyoruz. 11 yaşında nasıl bir staj yapmış olabilir yani? Evet.
1: Fatih Demirci, 1981 doğumluyum. 96'da çıraklığım var. 2001 yılı Şubat'ta girişim var. 2001 yılında askere gittim. Askerliğimi ödersem geriye çekilip EYT'den yararlanabilir miyim? 6000 günüm var.
0: Şimdi şöyle, askerlik 2001 yılının ikinci ayından önce ise,
1: evet,
0: ki mümkün değil yani. 2001 yılında ikinci ayında işe girmiş ama öncesinde bir 17-18 yıl ay askerliğin olması mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Çünkü 81 doğumlu, yani evet, 20 yaşında askere gitse 2001 yılında muhtemelen işe girmeden önce gitmiş, sonra gitmiş. Dolayısıyla bir işe yaramayacak. Diyelim ki eğer öyle bir şey olsaydı, mesela 81 doğumlu değil de 70 doğumlu olsaydı, 90'da askere gitmiş olsaydı 17 aylık bir ödemeyle EYT'li olurdu. Dolayısıyla hani burada askerliği ne zaman yaptığınızı da keşke söyleseydin. Hani 2001'ini söylemişsiniz ama
1: ayı söylemediği için.
0: Yani zaten mümkün değil. Hani 2001'in birinci ayında askere gitti diyelim. İkinci ayında nasıl işe girsin?
1: Evet.
0: O da mümkün değil. Dolayısıyla hani buradan bir EYT çıkmaz. Siz bir 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Evet. Kubilay Saraçoğlu. 4 ay emeklisi kadın veya erkek, 4 ay emeklisi eşinin kadın veya erkek vefat etmesi durumunda eşinin emekli maaşını da kendi aylığına ek olarak alabilir mi?
0: Alabilir. Yani ölüm maaşında, eşten alınan ölüm maaşında çalışabilirsiniz, emekli olabilirsiniz. Mesela emeklisin, bir işte de çalışıyorsun, eşinin de maaşını alabilirsin. Yani 3 maaşı da alabilirsin.
1: Olabilirsin.
0: Ama oran %75'ten %50'ye düşüyor.
1: Evet. Melisa Sayıklar, emekli olurken mesai ve yemek parası gibi yan haklar emekli maaşına yansır.
0: Yansımaz. Yani emekli maaşını belirleyen şey sizin ödediğiniz primlerdir. Bunlar eğer düzenli oluyorsa, mesai çok düzenli olan bir şey değil, kıdem tazminatına yansıyan ödemeler. O yüzden emekli maaşıyla bir ilgisi yok.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Mesut Öztürk. Annem 1974 doğumlu, 2006 SSK girişli ve hala çalışmakta. 4400 SGK primi var. Ne zaman emekli olur?
0: 7000 günü tamamlayacak, bir de 58 yaşını bekleyecek.
1: Mahmut Dişli. Tazminat ödemelerine sınırlama getirildi. Asgari ücretten yüksek alıyorum ama brüt ne kadar yüksek olsa da yıllık 65 bin lira diye hatırlıyorum. 6 ayda mı değişiyor yoksa yılda bir mi?
0: Evet, tazminat ödemelerine bir sınırlama getirilmedi. Kimsenin öyle bir sınırlama getirdiği yok. Bu bilgiye inanmayın. Sadece kıdem tazminatı tavanı var. Bu da her 6 ayda bir, Ocak ve Temmuz'da değişiyor. Şimdi de değişti. Onu ilk baştaki tablolarımızda vermeyi unuttuk. Onu da söyleyelim. 73.730 lira oldu. Memur maaş artışı kadar artıyor.
1: Evet. Peki bir sonraki sorumuza devam ediyorum. Ben Artvin'den Hızır Aydın. 2005 girişliyim. 5948 günüm var. %57 süresiz raporum var. Engelli emeklisi olabilir miyim demiş.
0: Olabilirsiniz ama işte bu iş gücü kaybınızın %57 olarak SGK tarafından da onaylanması lazım. O olursa 16 yıl 3700 gün ile emekli olursunuz.
1: Evet.
0: İkisi de dolmuş.
1: Bülent Balçıkova. 4 Nisan 1975 doğum tarihim, 7 Eylül 98 işe giriş tarihim, 908 prim SGK'dan toplam 7250 gün 4B'den prim ödedim. Ne zaman emekli olurum? 2000'den beri Fransa'dayım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şu 7250'yi yurt dışı borçlanmayla 9000 güne tamamlasın. Bak şimdi mesela bu izleyicimiz çok avantajlı. Türkiye'den fazlaca primi var. Yurt dışından fazla prim satın almadan emekli olabilecek. 9000 günü tamamlayıp emekli olsun. Hem EYT'li olmuş hem de çok, evet, fazla, yani 1750 gün satın alacak. Dolayısıyla hemen emekli olacak.
1: Evet. Ozan Köseoğlu. Bağkur'dan emekliyim ama 3000 üzerinden olanlarla aynı parayı alıyor. 5000 üzerinden alanlar da aynı parayı alıyor. 9000'den üzerinden Bağkurlar da aynı parayı alıyor. Ve bunların hepsi askeri olarak fark olmuyor mu? Bununla ilgili bir çalışma var mı demiş.
0: Şimdi 3000, 5000, 9000 aynı parayı alıyor demek, hani hani bunu nereden biliyorsunuz aynı parayı alıyor? Böyle bir şey mümkün değil.
1: Evet.
0: Herkesin ödediği primle maaşı belirleniyor ve kimsenin maaşı kimseyle eşit değil bir kere emekte. Çok spesifik bir yer. Herkesin farklı durumu var. O yüzden yani bu bilgi yanlış. Hani siz bir şeyi anlatmaya çalışmışsınız, onu anladım. Taban maaş meselesi. Az önce de onu söyledim. Kimse kimseyle aynı maaşı almıyor. Sadece düşük maaşlara devlet bir destek veriyor.

0: 3600 günle 60 yaşı beklemek mi, aradaki primi ödeyip hemen emekli olmak mı mantıklı?
1: Şimdi şöyle, aradaki primi ödemeye kalkarsanız Bağkurlu olursunuz. 9000 gün gerekir hemen emekli olmak için. Ama şurada işte bir 400 güne yakın bir prim ödeyip 60 yaşında da emekli olabilirsiniz.
0: Mustafa Bozdemir. Eşim 81 doğumlu. 2004-2007 yılları arasında ücretli öğretmenlik yaptı. 2007'de devlet memuru olarak çalışmaya başladı. 6300 günü var. Ücretsiz izne ayrıldı. Bitince istifa edecek. Emeklilik durumu nedir?
1: 20 yıl 58 yaş şartları var.
0: İbrahim Yasam. 2003 Mart girişliyim. 77 doğumluyum. Ne zaman emekli olur?
1: 7000 gün 60 yaş şartları var. Prim de olacak, yaş evet. da olacak, daha çok eksik.
0: Osman Meşe, yurt dışından yazıyorum. 1 Eylül 97 sigorta başlangıcım var. Almanya'da 2017'de 3600 gün prim günü yatırdım. Acaba EYT'den faydalanabiliyor muyum ve tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak?
1: Şimdi Türkiye'de sigortası yok. Parayı yatırdığı tarihe göre bir başlangıç belirleniyor. Ama Bağkur olduğu için 3600'den değil, en az 5400 gün gerekiyor. Yurt dışında tam zamanlı çalışmayla ilgili de bir çalışma yok henüz.
0: Adem Durak, 2000 sigorta girişliyim. Askerliğe borçlanırsam EYT kapsamına giriyorum. Kamuda çalışıyorum. Emekli sandığında işe giriş ileri çekiliyor mu demiş.
1: İleride çekilmiyor, geride çekilmiyor. Yani askerlik sigortadan önce ise biliyorsun SSK'larda borçlanınca geri çekiliyor ama kamuda bu yok.
0: Osman Özener, 2 Ocak 96 SGK girişli olarak 696 kanun hükmünde kararname ile üniversitede çalışıyorum. Aylık bağlama oranı yüzünden şu an çalıştıkça emekli maaşım düşüyor. 9975 prim günüm mevcut. EYT'den emeklilik hakkım var. Fakat çalışmak istiyorum. Düzenleme ne durumda? Bu da son sorum.
1: Şimdi 696 kanun hükmünde kararname taşeronların evet. devlet işçisi olması. Çalıştıkça maaşım düşüyor diye bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir şey kim diyorsa sakın inanmayın. Emekli olduktan sonra da çalışma imkanı var. Ama devlet bunu çok kabul etmiyor. O yüzden de emekli olmamış izleyicimiz. Kendisi karar verecek. Ya burada evet. çalışmaya devam edip o maaş alacak. Emekli maaşlarını kaçıracak. Ya da emekli olup başka bir yerde çalışıp hem emekli maaşı hem de maaş alacak.
0: Evet. Peki çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Faruk ederim. Erdem. Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyordu. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik

0: tekerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir Merkez Bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
0: Borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.

0: Gezi Kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından

0: onların noktası.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi

0: Mutlu akşamlar. Ağpar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününü noktalamak üzereyiz. Piyasalarda gündem Hürmüz Boğazı, enflasyon, faiz ve bilançolar. Orta Doğu'da tansiyon yüksek kalmaya devam ederken petrol fiyatları haftaya 90 doların üzerini görerek başladı. Peki yansımaları ne olacak? Faizler ne olacak? Merkez bankaları ne mesaj verecek? İkinci çeyrek bilanço fiyatlamaları, bilançolar fiyatlamaları nasıl etkileyecek? Ekonomide Temmuz'un geri kalanına ilişkin gündemi belirleyecek başlıklara bakacağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi sınırlı bir artış gösterdi. %29.21'e yükseldi böylece. Ankette yıl sonu dolar TL beklentisi 51.55 TL olarak güncellenirken piyasa Temmuz ayında politika faizini sabit tutmasını, olası ilk faiz indirimini ise Eylül ayında gerçekleşmesini bekliyor. Bir ikinci maddeye geçelim. ISO 2. 500 araştırmasının 2025 yılı sonuçları açıklandı. Üretimden satışları 5.3 milyar lirayı aşan Texan Jeneratör zirvenin yeni sahibi oldu. Araştırmaya göre en büyük 2. 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2025'te bir önceki yıla kıyasla %25.7 arttı. 1 trilyon 750 liraya yükselmiş oldu. Bir diğer manşetimize geçelim. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu. İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın görevinin resmen istifasının ardından İngiltere Kralı 3. Charles İşçi Partisi lideri Andy Burnham'ı yeni başbakan olarak görevlendirdi. Yeni başbakan Andy Burnham başbakan sıfatıyla yaptığı konuşmada İngiltere'de siyaset ve ekonomiyi dönüştürmeyi vaat ederek yeni bir ekonomik ve siyasi model oluşturma sözü verdi. Yeni bir dönem başlıyor. Yansımalarına bakacağız. Bir diğer manşetimize geçelim. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminia, İran'a yönelik saldırılara destek verdiğini öne sürdüğü bazı körfez ülkelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekreminia ülkesine yönelik saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında sorunlarla karşılaşacağını söyledi. Gündem manşetleri böyleydi. Şimdi Borsa İstanbul'a bir bakalım. BIST endeksinde nasıl bir tablo var haftanın ilk işlem gününde? 14.090 puanı görüyoruz an itibariyle. %0.78'lik bir yükseliş var. Bugün BIST endeksinde yükselişleri takip ettiğimiz, sınırlı yükselişleri takip ettiğimiz bir gün. En düşük 13.935 seviyesi görüldü. BIST endeksi güne 13.000 seviyesi, 13.900 seviyelerinde başladı ama 14.000'in üzerine tutunmaya devam ediyor. 14.191 seviyesi de gün içerisinde test edilen en yüksek seviyeydi. Ve sektör endekslerine bir göz atalım. Banka %1.57, BIST Banka'da geri çekilme devam ediyor. BIST Sanayi %2.27 pozitif tarafta. BIST Turizm yatay pozitif seyrediyor. BIST Teknoloji %1.36 yükseliyor. BIST Gayrimenkul yatay pozitif seyrediyor. BIST Spor %2.92 yükseliyor. Bir ikinci sayfaya göz atalım. BIST Sigorta %1'e yakın primli, BIST Kimya %4.64 yükselirken BIST İnşaat %1'e yakın geri çekiliyor. BIST Bilişim %1.36 yükseliyor. BIST Madencilik %1.81 negatif tarafta ve BIST Gıda'ya baktığımızda da %1.52'lik yükselişi takip ediyoruz. Şimdi buradan info yatırıma gideceğiz. İnfo yatırımdan Tunç Safa Altunsoray bize yayınımızda eşlik edecek ve detaylandıracağız. Tunç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Aslı Hanım, iyi haftalar, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz, iyi haftalar. Şimdi BIST endeksi bugün 14.000 üzerine tutunmaya çalışıyor. Başlangıçta, açılışta 14.000'in altında, hemen altında başladık. Geçtiğimiz haftayı da baktığımız zaman, şimdi hatta şöyle bir aya bir baktığımız zaman %5'in üzerinde bir değer kaybı var Borsa İstanbul'da. Geçen hafta haftalık bazda %2.4'lük bir değer kaybı da söz konusuydu. Satış ağırlıklı bir tablo vardı geçen hafta ama bu hafta böyle bir yükseliş inmesi görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız bu başlangıcı acaba?
1: Aslında baksa Borsa İstanbul tabii dediğiniz gibi geçen hafta gayet baskılı ve satıcı olarak geçirdiğimizi söylemek doğru olacaktı. Hatta bugün içerisinde 14.000 aşağısı doğru bir hareketlenmeyle güne başlayacağımız, birazcık da 14.000 yukarısına geçmemize beraber burada endeksin kritik destek bölgelerine tekrar tepki aldığını söylemek doğru olacaktır. Tabii ki buradaki tepki alınması en büyük nedenlerden bir tanesi hem bu 3 aylık yani ikinci çeyrek bilançolara gelecek. Bu ikinci çeyrek bilançolarında birazcık daha bu dönemlere olumlu etkilenme ihtimali olan şirketlerin veyahut enflasyon ortamı olumlu etkilenme ihtimali olan şirketlerine biraz daha yukarı yön hareketlenmeleri endeks desteklerini söylemek doğru olacaktır. Fakat bizim için burada kritik olan nokta aslında baksak bugünkü açılış rakamının 13.900 seviyesi olacaktır. Yani 13.900 seviyesinin aşağı yönlü kırılması demek endeks tarafında yeni bir baskılara sebebiyet verilecekken 14.000 üzerinde kaldığı sürece ve 14.150 ve 14.250 olan kritik 50 günlük hareketli ortalamayı Borsa İstanbul tarafına geçtiğini görebilsek bu da biraz daha yukarı yönlü hareketlenme momentum etkisini oluşturacağını söylemek doğru olacaktır. Bugünkü yükseliş tarafına baktığımız zaman da dediğim gibi burada biraz daha bilanço beklentileri artık yavaş yavaş fiyatlanmaya başladı. Bilanço beklentileri biraz daha yavaş yavaş fiyatlanmasıyla beraber buradaki petrol fiyatlarındaki artışlar olsun, ürün marjındaki artışlar olsun bunlara olumlu etkilenecek şirketlerinde biraz Borsa İstanbul tarafında bugün içerisinde bir oyuna girdiğini söylemek doğru olacaktır. Ama dediğim gibi 13.900 seviyesi en kritik desteğimiz olacak bu hafta içerisinde. 13.900 seviyesi aşağı yönlü kırılması bize 13.600 üzeri gündeme getirecekken en kritik noktamız 50 günlük hareketli ortalama şu anca 14.250 bandından geçiyor. 14.250 bandının yukarı yönlü kırılması bize tekrar 14.500 seviyesini gündeme getirecektir de ilk etapta toparlamak isterim.
0: Tunç Bey şimdi detaylandıracağız ama şunu sormak istiyorum. HSBC'nin bir değerlendirmesi var. İkinci çeyrekte bankaların yıllık net kar büyümesinin %7 seviyesinde olmasını bekliyor. Güçlü karlılık gösterebilecek şirketler arasında Tofaş, Erdemir, Enerjisa ve BİM'i gösteriyor. Şimdi Aselsan ve Astor da var. Bu nasıl buldunuz acaba siz bu değerlendirmeyi?
1: Tabii ki aslında rapora baktığımızda ilk etapta bankacılık sektör tarafından izninizle başlamak isterim. Şimdi bankacılık tarafındaki bu karlılık büyümelerinin daha fazla bir büyüme beklentisi beklediğiniz için bizim aslında bir faiz indirim döngüsünü olmamız lazım. Çünkü faiz indirim döngüsü sırasında bankacılık tarafındaki mevduat faizi hızlı bir şekilde aşağıya gelirken kredi faizleri hızlı bir şekilde aşağıya gelmez. Bu aradaki makas da onların aslında baktığınızda net faiz geliri yazmana sebebiyet verir. Yani aslında baktığında karlılıkları güçlendiren bir unsurdur. Ama şimdi yılın ilk iki ayına baktığımız zaman da bu noktayı tamamlamışken 3. aydan itibaren savaşın başlaması burada net faiz gelir anlamına baskılara yol açtı. Bankacılık tarafına bunda birazcık da bu baskının raporlarda yansıdığını söylemek doğru olacaktır. Fakat günün sonuna baktığımızda burada bir enflasyon riski karşımıza geldi. Enflasyonun pik yaptığı karşımıza çıktı. Bu da aslında baksa perakende taraftaki şirketlerin birazcık da olumlu etkilenme ihtimali gündeme getirdi. Biz zaten raporda da bunları birazcık da söz edilmiş. Diğer noktalara baktığımızda şimdi petrol fiyatlarının yukarı hareketlenmesini birazcık daha yapması ülkeleri veya şirketleri veya insanları alternatif enerji kaynaklarına yönlenmesine sebebiyet verdi ki bu da aslında baktı bırak enerji firmaları neden güçlü bir bilanço beklentisi oluştuğunu söyledi bize gösteren unsurlardan bir tanesi diyoruz. Tabii ki savunma alanına baktığımız zaman da savunma sanayine yapılan yatırımlar, savunma sanayi tarafındaki şirketlerin yaptığı ihracatlar yani dünyadaki lokal ve bölgesel savaşlardan dolayı savunma sanayi harcayan paralar ülkesel bağlarına artmaya başladı. Artacak gibi de zaten gözüküyor. Haline baktığımız zaman bu da bu şirketin hem ürün marjı anlamında olsun hem ihracatları anlamında olsun olumlu bir rakamlara evrilmesine sebebiyet veriyor ki demir-çelik tarafına baktığımız zaman işte Ereğli tarafı olsun son gelen bilançoları incelediğimiz zaman da ürün marjı tarafı, EPK marjı tarafı bir toparlanma söz konusu. Neden? Çünkü burada birazcık da Hürmüz Boğazı'nın kapanması bu çelik firmanın en büyük rakibi olduğu için Hindistan tarafı olsun Çin tarafı olsun menşelik firmanın maliyetin artması aslında bak da sebebiyet verdi. Maliyetin artmasına sebebiyet vermesiyle beraber buradaki müşteriler olsun alıcılar olsun birazcık da bölgesel olarak lokal firmalara yönelmeye başladılar ki bu da aslında baktığında Ereğli gibi şirketlerin bu kar maliyeti tarafındaki bir toparlanma emarelerini bize göstermiş. Bunu da birazcık da piyasa devamını bekliyor gibi gözüküyor ki bu da aslında baktığında bugünkü fiyatlamaya birazcık da yansıdığını söylemek doğru olacaktır.
0: Tunç Bey şimdi bugün itibariyle siz de bahsettiniz biraz detaylandıralım istiyorum. Borsalı şirketler tabii ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başlıyorlar. İlk bilanço Türkiye Sigorta'dan gelecek. Bankalar da önümüzdeki hafta başlayacak. 28 Temmuz'da Akbank, TAV Havalimanları, 29 Temmuz'da Tofaş ve TSKB, 30 Temmuz'da da Garanti BBVA ve 31 Temmuz'da da Yapı Kredi'yi göreceğiz. Sizin bu sektör ve hisse bazlı ayrışmalara dair neler bekliyorsunuz bir detaylandıralım dilerseniz.
1: Aslında baktığımızda X-Bank tarafında biraz da bilançoların baskılı gelme ihtimalinin yayın başına bahsettiğim sebeplerden dolayı olduğunu düşünen noktadayım. Sanayi tarafına baktığımız zaman yüksek finansman giderleri mevcut. Yani yüksek finansman giderleri mevcut olduğundan dolayı burada kısmi olarak biz yine bilançolarda baskı görmeye devam edeceğiz. Fakat burada benim beklentilerim de aynı bakacak olursak benim için kritik olan nokta şimdi şirketler çok zor zamanlardan geçti ve geçmeye devam ediyorlar. Fakat bu zor zamanlarda özellikle şirketlerin EPK marjını arttırma ihtimalleri, net borç favori oranı yatırımlarını düşürme ihtimalleri veyahut burada kar marjı bir artış karşımıza gelirse bu da aslında baksa bu şirketlerin bir toparlanma gösterdiğini söyleyecektir bize. Bu toparlanma ama da bizim karşında çıkması devamlı Borsa İstanbul tarafındaki bu şirkete hisse senedi fiyatlamalarına yansıyacağını ilk etapta söylemek istedim.
0: Tunç Bey, bir virgül koyalım, Borsa İstanbul'un kapanışına bakıp devam edelim. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: ve BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 14.070 puandan tamamlıyor. %0.64'lük bir yükseliş söz konusu. Gün içerisinde en yüksek test ettiği seviye 14.191 seviyesi. En düşük test edilen seviye ise 13.935 seviyesi. İşlem hacmine baktığımızda 186.1 milyar TL'yi görüyoruz. Tunç Bey, şimdi hem bu kapanışı değerlendirelim hem de bilanço dönemine dair beklentilerinizi aktarıyordunuz. Devam edelim.
1: Borsa İstanbul tarafına baktığımızda 14.000 puan üzerine kapanması ilk etapta olumlu olan noktadan bir tanesi. Ama dediğim gibi 14.000 üzerinden çok da fazla uzaklaşmaması ilerleyen dönemlerde fiyatların burada biraz da konsolide olma ihtimalini bize gösterdiğini söyleyebiliriz. Fakat 13.900'e bu hafta çok dikkat edeceğiz. 13.900'e eğer ki aşağı yönlü kırılımı bizim karşımıza gelirse 13.600'e doğru bizim geri çekilmelerimizi görebiliriz. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Yukarıda ise bugün gördüğü en yüksek seviyen olan 14.190 seviyesi, 14.250 bölgesi ise 50 günlük hareketli ortam teknik anlamda geçtiği direnç bölgesi olarak gündeme gelecektir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması 14.500'e doğru bir hareketlenmeli karşımıza getirebilir. Dediğim gibi bilançolar tarafına baktığımız zaman aslında kritik olan nokta şirketler tarafında ikinci çeyrek gerçekten zor geçti. Savaşın etkileriyle beraber, enflasyon etkisiyle beraber, enerji maliyetinin artmasıyla beraber biz bunların baskısını zaten şirketler anlamında olsun, bilançolar anlamında olsun göreceğiz. Fakat bu sürece iyi geçirme ihtimali olan, yani kar marjını arttırmış, satışlarını arttırmış ve aynı zamanda burada petrol fiyatından olumlu bir şekilde etkilenmiş şirketlerin ben ilerleyen dönemlerde birazcık daha ön plana çıkma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü en kötü tarafta bu tarz olumlu bir şekilde bizim bilançolar karşımıza gelirse bu şirketler özelinde daha iyi dönemlerde daha iyi bilançolar getirme ihtimalleri karşımıza gelecektir. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken şirket bilançolara baktığımız zaman da biraz da perakende tarafı yakından takip etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. X-Bank bilançoları büyük ihtimalle baskı gelecektir. Sanayi tarafına baktığımızda finansman giderlerinin yüksekliği bilançoları baskılayacakken burada petrokimya şirketleri tarafında savaşın etkisinden dolayı, petrol fiyatlarının etkisinden dolayı biraz da olumlu bilançolar bizim karşımıza gelebilir. Gene aynı şekilde baktığımızda enerji tarafındaki bilançoları da merak ettiğimi söylemek isterim.
0: Peki şimdi Tunç Bey, böyle oynaklığın arttığı bu dönemlerde acaba yatırımcı kendini korumak için ne yapmalı? Yani portföylerde nasıl bir dengelenme öngörüyorsunuz? Az önce dikkat çektiniz, bahsettiniz, biraz daha detaylandırabilir miyiz?
1: Aslında baktığımızda bu tarz dönemlerde ilk etapta gelip geçici olduğunu bilmemizde ben yarar olduğunu düşünen noktadayım. Fakat risk algısına göre baktığımız zaman da burada bizim özellikle daha fazla geri çekilmelere karşı her zaman bir yedek akçemiz veya bir hazırlığımız olması lazım. Bu da aslında baktığımızda portföylerde biraz daha işte para piyasası fonları tarafının olsun ön plana son dönemler çıktığını söyleyebiliriz. Fakat buna da beraber iyi şirketler diyebileceğimiz, güçlü şirketler diyebileceğimiz, batmayacak kadar büyük şirketler diyebileceğimiz şirketlerde genelde bizlere bu dönemlerde bir alım fırsatı yaratırlar. Bu dönemlerde bizlere alım fırsatı yarattığından dolayı bu tarz geri çekimler, bu tarz büyük şirketler tarafında bir fırsat olarak ben değerlendirilebileceğini düşünen noktadayım. Ama bir portföy oranlaması yapmak gerekirse burada 100 binlik bir portföy devreye sokacak olursak bunu şu an için 60 birimli birazcık da para piyasası fonlarında yani yedek akçe dediğimiz kısımda durmasına ben yarar olduğunu düşünen noktadayım. Çünkü her zaman bir beklenmedik bir haber akışı karşımıza gelebilir, gelecek gibi de zaten duruyor. 40 birimlik tarafta orta ve uzun vade tarafına batmayacak kadar büyük bilançolar anlamında özellikle kar marjını toparlayan şirketlerin ve birazcık da pozisyon almanın yararlı olacağını düşünen noktadayım.
0: Tunç Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Info Yatırım'dan teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'dı konuğumuz. Şimdi Borsa İstanbul'da halka arz trafiğini konuşalım. Halka arzlar hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun aynı bültende birden fazla halka arzı onay vermesiyle Temmuz ayında rekor sayıda şirket borsaya geldi. Bu haftada 4 şirket halka arz için talep toplayacak, detayları izleyelim.
2: Borsa İstanbul'da halka arz hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tek bültende 4-5 halka arza onay vermesiyle Temmuz ayında halka arz trafiği hız kazandı. Bu ay 8 şirket borsada işlem görmeye başladı. Hafta sonuna kadar bu sayının 12'ye ulaşması bekleniyor.
3: Halka arzlar sevilen bir unsurdur. Çünkü yani bir halka arza girip bir anda çok hızlı hareketlerle beraber başlayan süreçlere bizim yatırımcılarımız alıştı. O bakımdan dolayı halka arzlar bayağı bir ilgi çekiyor ama yani halka arzların biraz dönemi de önemli. Biraz endeksin, küresel cephenin, jeopolitik tansiyonun arttığı ve bütün dünyayı etkileyecek gelişmelerin yaşandığı bir dönemde biraz daha sakin gidersek bence daha doğru olacaktır.
2: Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 24 halka arzla şirketler piyasadan 49,3 milyar lira kaynak sağladı. Bu hafta ise Metgün Enerji, Masfen Enerji, Kardemir Çelik ve Albayrak Hazır Beton yatırımcı karşısına çıkacak. Böylece halka açılan şirket sayısı 28'e ulaşacak.
0: Şimdi sırada şirket haberleri var. Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırmasının sonuçları açıklandı. Listede ilk sırayı 5 milyar 317 milyon liralık üretimden satışla Texan jeneratör alırken onu 5 milyar 308 milyon lirayla Norm Salihli Vida ve Civat'a, 5 milyar 306 milyon lirayla Biska Tekstil'i izledi. İkinci 500'ün faaliyet kârı %35,4 artarak 160 milyar liraya yükselirken çalışan başına ödenen brüt maaş ve ücretler %40,4 arttı. Altınay Savunma'nın bağlı ortaklığı TAAK Havacılık, yurt içindeki bir müşteriyle kritik havacılık ekipmanlarının tedariki için 134.1 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Anlaşmayla grubun sipariş stoğu 134 milyon dolara yükseldi. Bitaksi, Bitaksi İyilik Rotası platformunun ilk adımını Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ile atıyor. İşbirliği kapsamında İstanbul'da tedavi gören çocukların aileleriyle birlikte İstanbul içi ulaşım ihtiyaçları Bitaksi tarafından ücretsiz karşılanacak. ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değeri 15 milyar doların üzerinde arttı. Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 15 milyar 300 milyon dolar artarak 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk yarısında Alphabet'in piyasa değeri %14,4, Nvidia'nın piyasa değeri %6,8, Apple'ın piyasa değeri %8,2, Amazon'un piyasa değeri ise %3,9 arttı.

0: Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı. Reel sektör ve finans sektöründen 65 katılımcının yer aldığı ankette enflasyon ve kur beklentilerinde revizyon yapıldı. 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi %18.29'dan %17.83'e geriledi.
1: Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Enflasyon ve döviz kuru beklentilerinde revizyona gidildi. Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektörden 65 katılımcı ile gerçekleştirdiği ankette 2026 yılı sonu tüketici enflasyonu beklentisi %29,14'ten %29,21'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi de %23,81'den %23,95'e çıktı. Buna karşılık orta vadeli görünümde iyileşme beklentisi devam etti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi %18,29'dan %17,83'e geriledi.
2: 24 ay sonraki enflasyon beklentisi %17,83'e indi. Bunlar önemli. Tabii burada bu önemli. Bir de hane halkı enflasyon beklentileri de çok önemli. Çünkü önümüzdeki döneme ait Merkez Bankası da bu anketlere bağlı çok güzel davranışsal finans anlamında yönlendirmeler yapıyor. Sözlü olarak müdahaleler yapıyor. Yani çok ciddi bir olumsuz bir şu anda bir beklenti yok.
1: Katılımcıların büyük bölümü önümüzdeki 12 ayda enflasyonun %22 ile 25 aralığında

0: da gerçekleşeceğini öngördü. Ankette faiz beklentileri ise büyük ölçüde değişmedi. Temmuz ayı para politikası kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi %37 olarak korundu. BIST repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de %40 seviyesinde sabit kaldı. Döviz kuru beklentilerinde ise sınırlı yukarı yönlü revizyon yapıldı. Yıl sonu dolar TL beklentisi 51 lira 47 kuruştan 51 lira 55 kuruşa yükselirken 12 ay sonrası dolar TL beklentisi 55 lira 72 kuruştan 56 lira 69 kuruşa çıktı. Büyümede daha temkinli bir görünüm ortaya çıktı. 2026 yılı büyüme beklentisi %3,2'den %3,1'e gerilerken 2027 yılı büyüme beklentisi %4,1 seviyesinde sabit kaldı.
1: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunda değişikliğe gitmedi. Kuruluş, uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BB- not görünümünü ise durağan olarak teyit etti. Fitch, sıkı para politikasının devam etmesi halinde enflasyondaki düşüşün süreceğini belirtirken 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %29,5 olarak açıkladı.
0: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin Temmuz ayı değerlendirmesini yayımladı. Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BB- seviyesinde teyit etti. Kuruluş, kredi notu görünümünü de durağan olarak korudu. Böylece Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Raporda, Türkiye'nin kredi profilini destekleyen unsurlar arasında düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi, dayanıklı bankacılık sistemi ve dış finansmana erişim kabiliyeti öne çıkarıldı. Buna karşın yüksek enflasyon, dış finansman ihtiyacı ve dolarizasyon eğilimi kredi notunu sınırlayan başlıca riskler olarak gösterildi. Fitch, uygulanan sıkı para politikasının dezenflasyon sürecini desteklediğini belirterek para politikasındaki kararlı duruşun sürmesinin ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Kuruluş, Türkiye'de yıl sonu enflasyonunun %29,5 seviyesine gerilemesini beklediğini açıkladı. Raporda büyüme beklentileri de paylaşıldı. Buna göre Türkiye ekonomisinin 2026 yılında %2,8, 2027 yılında ise %4,4 büyüyeceği öngörüldü. Fitch ayrıca yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin brüt uluslararası rezervlerinin 167 milyar dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.
1: Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez Bankası faiz kararını bu hafta Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlerin ortak beklentisi politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde.
0: Bu haftanın ekonomi gündeminde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasalar Perşembe günü açıklanacak karara kilitlendi. Politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılması öngörülüyor. Ancak bu kez asıl merak edilen faiz kararı değil, Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar olacak.
2: Bizim Merkez Bankamızın pas geçeceğini düşünüyorum. Fırsatı olsaydı belki bir takım hamleler yapabilecekti olumlu anlamda, yani piyasayı sevindirecek anlamda, ama onların da öteleneceğini düşünüyorum.
0: Son dönemde İran'da tırmanan savaş, yükselen petrol fiyatları ve enerji maliyetleri enflasyon cephesinde yeni riskleri beraberinde getirdi. Bu nedenle piyasalar karar metninde enflasyon, sıkı para politikası ve enerji fiyatlarına ilişkin ifadeleri satır satır inceleyecek. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajı ağırlık kazanıyor. Yabancı yatırım kuruluşlarının beklentileri de aynı yönde. Bu nedenle Perşembe günü açıklanacak kararın en kritik bölümü faiz oranı değil, karar metnindeki mesajlar olacak.
1: ABD Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz toplantısı öncesinde Fed Başkanı Kevin Warsh'tan para politikasına ilişkin mesajlar geldi. ABD Kongresi'nde sunum yapan Warsh, enflasyonda tek bir olumlu verinin yeterli olmadığını vurguladı. Güçlü ekonomi ve istihdamın faiz indirimi için acele edilmesini gerektirmediğini söyledi.
0: Fed'in 28-29 Temmuz'da gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesinde Fed Başkanı Kevin Warsh kongrede para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Warsh, politika faizinin %3,50 ile %3,75 aralığında tutulduğunu hatırlatarak enflasyonda son dönemde görülen iyileşmeye rağmen mücadelede rehavete yer olmadığını söyledi. Fed Başkanı, tek bir iyi enflasyon verisi gördük diye zafer ilan etmiyoruz diyerek Fed istikrarının sağlanmasının öncelikleri olmaya devam ettiğini vurguladı. Warsh, ABD ekonomisinin sağlam büyümesini sürdürdüğünü, iş gücü piyasasının güçlü yapısını koruduğunu ve bu görünümün Fed'e para politikasında sabırlı hareket etme imkanı verdiğini ifade etti. Sunumlarda dikkat çeken başlıklardan biri de yapay zeka yatırımları oldu. Warsh, şirketlerin özellikle yapay zeka altyapısı, veri merkezleri ve ileri teknoloji ekipmanlarına yönelik yatırımlarını hızlandırdığını belirterek bu harcamaların ekonomik büyümeyi desteklediğini söyledi. Ancak güçlü yatırım eğiliminin ekonomiyi yüksek faiz ortamına karşı daha dirençli hale getirebileceğini belirten Warsh, bunun olası faiz indirimlerinin zamanlamasını geciktirebileceğini işaret etti. Fed Başkanı, para politikası kararlarının ekonomik verilere bağlı olarak alınacağını yineledi. Kalıcı yüksek enflasyona tolerans göstermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Küresel piyasalar faiz artırımlarına hazır mı? Jeopolitik gerilimler ve yüksek petrol fiyatları bankaların para politikalarına nasıl yansıyor? Cenk Bilgin değerlendirdi, izleyelim.
2: Küresel piyasalar kesinlikle hazır değil aslında faiz artırımı dönemine. Zaten hani ağır aksak giden bir faiz indirim dönemi vardı ve işte savaşla kesintiye uğradı. Bu çerçevede bekle gör politikasına devam ediyor çoğu merkez bankası. Sadece ECB bir hamle yapmıştı. Ama Eylül ayında artık Amerika Merkez Bankası'nın da bir hamle yapması gerekecek gibi gözüküyor. Yani eğer ateşkes şartları devam etseydi, tekrar savaşa dönmeseydik, belki bunları masadan kaldırıp belki yıl sonuna doğru daha pembe bir tablo çizebilirdik veya daha yumuşak bir tablo çizebilirdik. Ama bu tekrar tırmanan jeopolitik gerilim bunları engelliyor ne yazık ki. Diğer merkez bankaları da sıkışmış durumda. Yani bir tek Japonya arttıracağı kesin gözüküyor. Onun da politikalarını nasıl devam ettireceğini tabii takip edeceğiz. Bu hafta ECB ve Türkiye Merkez Bankası var. Bizim Merkez Bankamızın pas geçeceğini düşünüyorum. Eğer fırsatı olsaydı belki bir takım hamleler yapabilecekti olumlu anlamda, yani piyasayı sevindirecek anlamda. Ama onların da öteleneceğini düşünüyorum. ECB'den de şimdilik bir hamle gelmeyebilir. Belki o da Eylül toplantısına bırakabilir diye düşünüyorum.
1: Hürmüz Boğazı'nda yükselen gerilim küresel enerji piyasalarını yeniden alarma geçirdi. İran'la ABD arasındaki çatışmanın gölgesinde alternatif enerji koridorları ve Türkiye'nin stratejik rolü tekrar gündeme geldi. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? Detaylar haberimizde.
3: Dünyanın en önemli denizcilik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından bir kez daha küresel gündemin odağına yerleşti.
4: Bugün Hürmüz'ün dünya ekonomilerini derinden sarstığını görmekteyiz.
3: İki ülke çatışmaya son vermeyi amaçlayan geçici bir anlaşmayı imzaladıktan sadece bir ay sonra yeniden karşılıklı saldırılara başladı.
4: Bugün İran-Amerikan-İsrail Savaşı'nda Hürmüz'ün ön plana çıkmasının ana nedenlerden bir tanesi küresel güç hakimiyetindeki, güç dengelerindeki önemli bir gücün elde edilmesi veya kaybedilmesi anlamına gelen bir stratejik konjonktür ifade etmektedir.
3: Artan gerilim nedeniyle petrol fiyatları yine yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş çok tehlikeli hale gelirse, körfez ihracatçıları petrol ve doğal gazlarını pazara ulaştırmak için alternatif güzergahlar kullanabilir mi? Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş anlattı.
4: Bugünkü gelinen noktada Hürmüz'ün alternatiflerinin alındığını görmekteyiz. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ikame edilmesi kısa vadede pek de mümkün olmadığını söylememiz gerekiyor. Ancak enerji akışının farklı güzergahlara dağıtılması tünersel enerji güvenliği açısından çok çok önemlidir.
3: Bu durumda Boğaz'da yaşanabilecek olası bir kapanma ya da güvenlik riski dünya petrol ve doğalgaz piyasalarını nasıl etkiler?
4: Artan enerji fiyatları dünya ekonomisini derinden etkilerken küresel güç anlamında da Hürmüz'ün giderek stratejisinin de öneminin arttığını görmekteyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolü olan Fujairah boru hattı, burası da riskleri de

0: beraberinde getirdiğini görmekteyiz. Daha çok kara taşımacılığına kayan bir petrol sevkiyatını daha çok ön plana çıktığını görüyoruz ki bu da Irak, Türkiye petrol yeni boru hatlarını da beraberinde getirdiğini görmekteyiz.
1: Peki alternatif güzergahlar bu açığı kapatabilecek kapasiteye sahip mi? Veya Türkiye bu durumda nasıl bir konumda?
0: Bu süreçte Türkiye hem Kerkük'ten Ceyhan'a uzanan boru hattıyla beraber hem Akdeniz'e doğru Türkiye kritik ve stratejik bir konjonktüre ulaştığını görüyoruz. İşte bu nedenle Türkiye'nin jeopolitik avantajlarına da baktığımız zaman enerji merkezi Türkiye'nin yeni bir geçiş merkezi ve güzergahı olarak artık güvenli ve risksiz bir alan olarak ön plana çıktığını görmekteyiz.
2: Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir, ABD-İran geriliminin piyasalara ve merkez bankalarının para politikalarına yansımalarını değerlendirdi. İzleyelim.
3: Amerika-İran arasında tekrar bu çatışma sürecinin başlamış olması piyasalarda olumsuz fiyatlamaları, risk algısında bozulmaya sebep oluyor. Baktığımız zaman petrol fiyatlarının tekrar 90 dolar seviyesine yükselmiş olması, bundan sonra da çatışmanın uzayabileceğine dair olumsuz haber akışı şu anda piyasaları olumsuz tarafta etkiliyor. Hem enflasyon anlamında hem de cari açık anlamında çok önemli olduğu için Türkiye açısından da sonuçta yurt içi piyasalarında baskı altında bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Aslında Haziran ayı başında geçici bir ateşkesin verdiği etkiyle petrol fiyatlarının gerilemiş olması bu toplantıya ilişkin ve işte Temmuz ayının başı da dahil olmak üzere beklentileri daha çok politika faizi tarafında tekrar haftalık depo ihalelerine geçişi söz konusu diye fiyatlıyordu piyasalar. Ancak baktığımız geldiğimiz noktada şu anda tekrar petrol fiyatlarının yüksek seyrettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası işte bu sürecin başından beri, Şubat ayından beri gecelik borç verme faizi olan 40'tan piyasayı fonlamaya sürdürüyor. Bu fonlamanın devam edeceğini, bundan sonraki süreçte de özellikle işte petrol fiyatlarındaki yüksek seyre paralel sıkı tarafta kalacağını ve bu yönde de açıklamaların geleceğini söylemek mümkün. Aynı şey ki küresel anlamda düşündüğümüz zaman Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısında da aynı söylemleri duyabiliriz. Çünkü en son Haziran ayında yaptığı toplantısında 25 bas puanlık bir faiz artışı yapmıştı Avrupa Merkez Bankası. Hatta geçici ateşkesin olumlu etkileri petrol üzerine yansımaya başlayınca işte Avrupa Merkez Bankası'nın çok mu erken davrandığına yönelik sorgulamalar da vardı ama geldiğimiz noktada tekrar işte bu ateşkesin bittiğini ve kalıcı bir ateşkese dönüşmediğini, petrol fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası bu toplantıda 25 bas puanlık faiz arttırımı yapabileceğini düşünenler de...
2: Vakıfbank 15 Temmuz'u anmak için İrade Bizim, Zafer Bizim sergisinin kapılarını ziyaretçilerine açtı. Detayları Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan aktardı. Arslan ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı. İzliyoruz.
4: 15 Temmuz gecesi bankacılık sektörü ve kamu bankaları da çok kritik bir sorumluluk üstlendi. O gece Vakıfbank'ın üstlendiği görevi bugün dönüp baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün de burada İrade Bizim, Zafer Bizim sergisini ziyaretçilerle buluşturdunuz. Ne amaçlandı?
5: Şimdi tabii bu İrade Bizim, Zafer Bizim sergimiz bir takım fotoğraflardan, videolardan ve o dönemi yani o günü 15 Temmuz, 16 Temmuz ve sonrasındaki gelişmeleri böyle bir resim sergisiyle anlattığımız ve hain darbe girişiminin, FETÖ'cü hain darbe girişiminin bu 10. yılında unutulmaması için böyle bir sergiyi oluşturduk. 3 ay boyunca sergiyi açık tutmayı hedefliyoruz ve okulların açılmasıyla birlikte de Eylül'den sonra öğrencilerimizi de sergimizi gezdireceğiz. Halkımıza açık bir sergi, güçlü bir ekonomi, güçlü bir demokrasiden, milli iradeden geçiyor, güçlü bir siyasi istikrardan geçiyor. Eğer o gece bu FETÖ'cü hain darbe girişimi başarılı olsaydı bugün gerçekten Türkiye'de bu kurumlar belki de olmayacaktı. Bağımsızlığımız büyük bir sekteye uğrayacaktı, Allah muhafaza.

0: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle o gece halkımızı meydanlara, köprülere, havalimanlarına davet etmesiyle Türk halkı o çağrıya cevap verdi ve demokrasimizi, milli irademizi kullanma noktasında çok önemli mücadele verdi ve 253 tane şehit verdik. Dolayısıyla bu yaşananları hafızalarda her zaman canlı tutmamız lazım. Biz de o dönemin önemli kurumlarından biri olarak, yani 15 Temmuz 2016 ve sonrasında da kamu bankaları önemli bir görev üstlendi. Özellikle ekonomide bir problemin yaşanmaması, reel sektörün desteklenmesi, ödeme sistemlerinin açık kalması, piyasaların açık kalması, alım ve satımların gerçekleşmesi noktasında piyasaların canlı tutmamız gerekiyordu ve kamu bankaları başta olmak üzere bizler Hazine Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ekonominin tüm kurumları süreci çok güçlü bir şekilde yönetmiş olduk ve şükürler olsun ki ekonomide kısa süreli yaşanan bir çalkantı ve problemlerin uzamasına izin vermedik. Bu çok önemliydi. Tabii burada siyasi duruşun çok çok önemi vardı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. O açıdan bizler milli irade, bizim zafer, bizim diyerek bu misyon ve amaç doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Efendim, yılın ilk yarısında geride bıraktık. Bankacılık sektörü açısından ve Vakıf Bank olarak siz nasıl geçirdiniz? Yeşil dönüşüme ve deprem bölgesine 300 milyon dolarlık da bir finansman sağladınız. Bunun devamı olacak mı? İkinci yarıdan beklentileriniz neler?
0: Şimdi, çok teşekkür ederim. Biz Mayıs ayında Dünya Bankası ve İspanya'nın önde gelen bankalarından Santander Bank başta olmak üzere Hazine Maliye Bakanlığımızın garantörlüğünde 1,5 milyar avroluk, euroluk bir kaynak sağlamış olduk ve bu kaynağın amacı kadın istihdamını arttırmak, genç girişimciliği ve kadın girişimciliğini desteklemek ve başta deprem bölgesi olmak üzere kalkınmada öncelikli bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak üzere bir kaynak getirdik. Bunun yaklaşık 2,5 aylık dönemde de %50'sini reel sektöre aktarmış olduk desteklemek gayretiyle. Geri kalan kısmını da en kısa sürede kullandıracağız. Yine geçen hafta Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'ndan 300 milyon dolarlık yine hazine garantörlüğünde bir kaynak sağladık. Bu kaynağın da amacı yeşil enerjiyi desteklemek ve ikinci amacı da deprem bölgesinde başta 11 ilimiz, depremden zarar gören 11 ilimiz olmak üzere o illerimizin imarı ve gelişmesi için TOKİ projelerine ve TOKİ onaylı projelere destek vermek için bu kaynağı sağlamış olduk. Bunu da önümüzdeki günlerde hemen ihtiyacı olan şirketlerimize destek amacıyla sağlamış olacağız. Bundan sonra da bu tür kaynaklar getirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz Kasım ayında Antalya'da COP31 toplantısı olacak. Özellikle Vakıf Bank olarak Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Avrupa Yatırım ve İmar Bankası başta olmak üzere toplamda 1,5 milyar dolarlık yine yeşil dönüşüme, sıfır atık, sıfır emisyon ve karbon emisyonunu aşağı indirecek tarzdaki projelere buradan destek sağlayacağız. Bunu da Kasım ayındaki toplantılar sırasında bu kuruluşlarla imzalamayı hedefliyoruz. Tabii uluslararası piyasalardan kaynak sağlamak ülkemizin kalkınmasında ve ekonomi dönüşümünde oldukça önemli. Biz Vakıf Bank olarak ülkemize en fazla yurt dışı kaynağı getiren bankalardan bir tanesiyiz. Bugüne kadar sağlamış olduğumuz kaynakların toplamı 30 milyar doları aştı. Bundan sonra da bu kaynakları getirmeye gayret edeceğiz. Özellikle yılın ikinci yarısıyla ilgili olarak da ekonomideki sürekliliğin devam edeceğine inanıyoruz. Bankacılık sektörü yine ekonomi programı çerçevesinde, istikrar programı çerçevesinde reel sektörü desteklemeye devam ediyor. Merkez Bankası kararını verecektir. Burada Merkez Bankası'nın vereceği karar elbette piyasadaki gelişmeleri

0: dikkat alıyor. Enflasyondaki gelişmelere dikkat alıyor. Özellikle 28 Şubat'ta başlayan İran, ABD, İsrail arasında devam eden savaşın ortaya çıkarmış olduğu petrol fiyatları ve petrol türevlerinin artmasıyla enflasyonun aşağı çekilmesinde bir miktar gecikme olabiliyor. Merkez Bankası'nın ne karar vereceği ayrı bir konu. Onunla ilgili bir yorum yapmak istemem ama sonuçta enflasyon, yani bu toplantı için bir yorum yapmak istemem, fakat enflasyon özellikle savaşın da tamamen bitmesiyle aşağı yönlü evrilmeye başladığında tabii ki faiz oranlarında da Merkez Bankası gerekli değerlendirmeyi yapar ve burada indirimleri yapacaktır diye ümit ediyorum. Burada kısa dönemden ziyade daha orta ve uzun dönemli bir perspektifle bakmak gerekiyor. Enflasyonun tek haneye indirilip bir kere fiyat istikrarının ve makroekonomik istikrarının kazanması lazım ki tüm ekonomi daha rahat ve öngörülebilir ortamda faaliyetlerini göstersin. Ve bu noktada da ekonomi yönetimimizin çok ciddi çalışmaları var. O açıdan bu çalışmalar zamanla daha güçlü bir şekilde sonuç ortaya çıkartacak ve faizler aşağı inmeye başlayacak. Ve şu anda bazı noktalarda olan kısıtlamalar, yani kredi anlamında diyorum, büyük oranda bir kısıtlama yok ama o noktadan sonra da kredi kısıtlamalarında da yine belli hesaplamalar ve konjonktürü dikkate alınarak gevşeme olabilir. O açıdan ben geleceğin, yani orta vadede baktığım zaman daha rahat, daha öngörülebilir ve Türkiye'de zaten var olan o dinamik ekonomik altyapının daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyorum. Biz de başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankacılık sektörü sermayesi yeterlidir, fonlama imkanları yeterlidir ve ekonomimizi ve reel sektörü destekleme noktasında yeterli imkana, güce ve inanca sahibiz.
1: Yenilenebilir enerji şirketlerinden Metgün Enerji halka arz oluyor. Apara'ya konuşan Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, halka arzdan elde edilecek 2.7 milyar liralık kaynağın %90'ını yeni yatırımlarda kullanacaklarını söyledi. Detayları izleyelim.
2: Toplamda 135 milyon 579 bin lot sermaye ile nominal değerli halka arzımız olacak. Halka arz sonrasında halka açıklık büyüklüğümüz %21-35 olup birim fiyatımız 20 TL üstünden halka arz olacağız. Toplamda 2.7 milyar TL'lik halka arz sonrasında bir kaynak yaratılması bekleniyor. Bu yarattığımız kaynağı %80 ila 90 oranında yeni yatırımlarda kullanacakken %10 ila 20 arasındaki kaynağı da işletme sermayesi olarak kullanıyor olacağız.
3: Peki temettü politikanız ne olacak? Düzenli temettü dağıtacak mısınız?
2: Şimdi bizim halka arzdaki ana amacımız büyüme. Bugün itibariyle 274 megawatt olan kurulu gücümüzü 2030 itibariyle 1000 megawatta çıkarma hedefimiz var. Bu hedef kapsamında halka arzdan elde edeceğimiz gelirlerin %80-90'ını yeni yatırımlara yönlendireceğiz. Dolayısıyla asıl amacımız büyüme olduğundan henüz bugün itibariyle bir karar vermesek de temettü politikasına önümüzdeki zamanlardaki projelerin ilerleme durumuna, yatırımların gerçekleşme durumuna göre karar vereceğiz. Ama ilk etapta şunu söyleyebilirim, bizim amacımız büyüme.
3: Peki inorganik büyüme hedefi var mı? Yeni satın almalar olur mu?
2: Tabii ki şu anda hali hazırda sabit alım garantili yenilenebilir enerji santrallerini hem yurt içinde hem de yurt dışında değerlemelerini yapmaktayız. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Aslına bakarsanız kısa vadede amacımız işletmedeki santrallerin devirleriyle başlayıp biraz daha orta ve uzun vadede proje geliştirme gibi süreçleri de ekleyerekten yatırımlarımızı genişletmek.
1: Dünyanın önde gelen otel gruplarından Minor Hotels, Türkiye pazarındaki ilk projesini Çeşme'de hayata geçiriyor. Apara'nın sorularını yanıtlayan Arıkan Yapı CEO'su Habib Arıkan, projeye 400 milyon dolarlık yatırım yapılacağını söyledi. Detaylar röportajımızda.
4: Efendim öncelikle hoş geldiniz, hayırlı olsun.
5: Hoş bulduk.
4: Tabii grup Türkiye'deki ilk yatırımını Çeşme'de yapacak. Ben yatırımın detaylarını öncelikle sizden dinlemek isterim.
5: Minor Group, evet, projemize ilk defa Türkiye'ye bizim projemizden giriş yapıyor. Ama Arıkan Proje Geliştirme AŞ'nin Türkiye'de ve uluslararası alanda birçok projesi mevcut.

0: Castello Fontana deneyimsel turizm merkezi içerisinde yer alacak bir yatırım Anantara. Castello Fontana turizm merkezi yaklaşık 268 bin metrekare bir alanda. Çeşmenin yani haritada orta noktasında diyebileceğiniz 96 rakımda bir proje alanında gerçekleşiyor. Projenin 180 bin metrekarelik alanı otel alanı olarak planlanmış durumda. Bu otel alanının ve yan tarafındaki 7 ana disiplinin yer alacağı proje bölümünde de 80 bin metrekarelik bir alan. Bunun yanında da tarım ürünleri işleme merkeziyle alakalı da yaklaşık 8 bin metrekare bir alandan oluşuyor. Baktığınızda 3 ayrı parselden meydana gelmekte. Projenin toplam yatırım değeri, basın toplantısında da söylemiştim, yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırıma tekabül ediyor. Bunun yaklaşık olarak 150 milyon dolarlık kısmının arsayla alakalı, 250 milyon dolarlık kısmının da inşai çalışmalarla alakalı olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
1: Tabii çok ciddi bir rakamla bahsediyorsunuz. Proje ne zaman başlayacak efendim? Ne zaman faaliyete geçecek?
0: Proje ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Yani %90 seviyesinde tamamlanmış durumda hazırlıklar. Projenin inşaat çalışmalarının Ekim ayı gibi, Ekim 2026 gibi başlayıp 2030 yılı Aralık ayı civarında da bütünsel anlamda faaliyete geçecek bir proje olarak planlıyoruz.
1: 400 milyon dolarlık bir yatırım. Tabii büyük yatırımlar aynı zamanda güven de gerektiriyor. Özellikle bu süreçte Türkiye'ye ve Türkiye'nin turizmine olan inancınız nedir efendim?
0: Türkiye'ye olan inancımız tamdır. Bununla ilgili hiç kafamızda bir soru işareti olmadı. Türkiye'nin global anlamda özellikle turizm yatırımları noktasında büyük bir potansiyeli bulunmakta. Bugün Miner Group gibi, yani Anantara'nın da bünyesinde olan Miner Group'un Türkiye'ye Arıkan proje geliştirmeyle birlikte Çeşme'den bir yatırımla giriyor olması esasında dünyadaki önemli turizm oyuncularından biri olan Miner grubun ve diğer oyuncuların da esasında Türkiye pazarına ne kadar ciddi olarak baktıklarını, buradaki potansiyeli gördüklerini algılayabiliyoruz. Böyle bir ufak, dediğiniz gibi ufak bir yatırım değil. Türkiye'ye çok daha ciddi yatırımların geleceğine inanıyoruz ve bunun da ayak seslerini duyuyoruz esasında.
2: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde günlük yaklaşık 200 bin metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştiriliyor. 80 bin hanenin günlük doğalgaz ihtiyacına karşılık gelen üretimin artırılması amacıyla bölgede yeni sondaj çalışmaları da sürdürülüyor. Enerjide tam bağımsız olma hedefine adım adım ilerleyen Türkiye, Tekirdağ'da 4. doğalgaz kuyusunu açıyor. Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle gerçekleştirdiği 2026 sondaj programı kapsamında Tekirdağ'daki doğalgaz üretimini arttırmayı hedefliyor.
3: Bu seneki hedeflerimiz günlük 200 bin metreküplük üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek. Şu anda bulunduğumuz lokasyon Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Karaca Kılavuz Mahallesi. Yaklaşık 2000 metre derinliğe inip orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini artırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz.
2: Dev kuruluş 90'ın üzerinde kuyuda doğalgaz üretimi gerçekleştiriyor.
3: 500 üzerinde kuyu var. Aktif üretimde şu anda 90 üzerinde kuyuda her gün doğalgaz üretiyoruz. Bugünkü rakamlara baktığımızda günlük 200 bin metreküp, yaklaşık 80 bin hanenin tüketimine eşdeğer bir miktar. Ülkede üretilen toplam 600 bin metreküpün %15'ine, yaklaşık 90 milyon metreküpüne şirketimiz TBNG gerçekleştirmiş oldu.
2: Havelsan'ın 4 milli yazılımı NATO sınavını geçti. Polonya'da düzenlenen NATO'nun en kapsamlı tatbikatlarından CIVICS 2026'da Havelsan'ın geliştirdiği yazılımlar tüm testleri başarıyla geçti. NATO'daki bu başarı ihracat rakamlarına da yansıyor. Milli yazılımlar NATO'dan tam not aldı. Polonya'da düzenlenen ve NATO'nun en

0: kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.
1: 46 ülkeden 3000'den fazla personelin ve 780 sistemin katıldığı dev tatbikatta Havelsan, 43 personel ve 16 sistemle Türkiye'yi temsil etti. Şirket, hava harekatı, siber güvenlik, modelleme ve simülasyon gibi alanlarda da yeni milli yazılımlarını ilk kez NATO sahasına çıkardı. NATO'daki bu başarı ihracat rakamlarına da güçlü şekilde yansıyor. Son bir yılda Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı %47 artışla 10.9 milyar dolara yükseldi. Bu ihracatın 6.2 milyar doları NATO üyesi ülkelere yapıldı. Yani Türk savunma sanayisinin her 100 dolarlık ihracatının 57 doları NATO müttefiklerine gitti. Üstelik Türkiye sadece daha fazla değil, daha yüksek katma değerli ürün de satıyor. Savunma sanayisinde kilogram başına ihracat değeri 65 doları aştı. Bu rakam Türkiye ortalamasının yaklaşık 40 katı. Türk savunma sanayisi küresel rekabette gücünü daha da arttırmayı hedefliyor.
2: Ve son haberimizde böylece Z raporunu noktalıyoruz. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Evet. Kirvem, kirvem, ah kirvem. Bu, bu. Baba.
1: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
1: Kirvem.
0: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
2: Öyle bir dünya yok.
3: Allah. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişime ölçmeye yarayan fiyat endeksidir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
3: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği,

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul. Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var.

0: Şu güzelliğe bak. Harikulade. Mükemmel detaylar.
1: Mükemmel.
0: Tam bir sanat eseri.
1: Ne oldu şimdi?
0: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
2: Ha? Öyle bir dünya yok. Öyle.
3: Öyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün usta bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Işıl Yücesoy bizimle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Vallahi heyecanlanıyorum böyle karşınıza geldiğimiz zaman. Özlüyorum da üstelik.
0: Biz de.
1: Değişik bir şeyler görüyorum. Ne bu kıyafet, böyle kravatlar kravatlar.
0: Size özel hazırlandım.
1: Mümkün olduğunca küpele, dişi.
0: Ben size özel hazırlandım. Çünkü ikinci kez sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü birçok soru geldi. Bir önceki programımız biliyorsunuz viral oldu.
1: Ya.
0: Binlerce insan paylaştı.
1: Ay maşallah.
0: Maşallah iyi hayat yaşanır. Ben de bugün böyle özel hazırlandım. Bu da çok sevdiğim birinin kravatı, o yüzden taktım.
1: Mesele bu. Mesele bu. Aman ne oluyor dedim acaba.
0: Mesele şimdi anlaşıldı.
1: Tamam. Anlaşılmıştır. Parantez içi anlaşıldı. Tamam.
0: Peki efendim, görüşmeyeli neler oluyor? Oyun devam ediyor. Takip ediyorum. Çok şahane. Ve bir podcast projesi var. Bunu da merak ediyorum.
1: Ya bunu nereden öğrendin?
0: Ben öğrenirim. Ben peşinizdeyim.
1: Yok artık, dehşetengiz bir şey. Yani adımımız tövbe yarabbim.
0: Ben peşinizdeyim.
1: Ya bu çok... Hayatım şimdi, yani denemediğim boya kalmadı. Denemediğim boya kalmamış yani. Bu kadar uzun yıl bu sahnelerde olunca ya da bu mesleği yapınca insan bir sürü şeyi deniyor. Bir denemediğim o vardı. Şimdi gülme sakın. Bir türlü öğrenemedim ismini. Postket mi diyorsunuz, postket mi diyorsunuz? Bu neymiş dedim ayol, ben bunu sonra öğrendim. Podcast. Evet, şimdi onu yapıyorum. Bir hafta sonra kıyamet koparttıracağım. Yani ne kadar bilmiyorum nasıl olacak ama heyecanla onun kayıtlarını yapıyorum.
0: Ben de heyecanla bekliyorum.
1: Vallahi değişik bir şey oldu. Bir de ne diyorsunuz ona, çeperesi mi diyorsunuz, yapay zeka? Ne diyorsunuz ona, ChatGPT mi, ne onun adı?
0: ChatGPT, AI.
1: Ben bunları da öğreneceğim Allah'ın izniyle. Ona sormuş benim asistanlarımdan biri. Türkiye'de hep iki kişi yapıyorlarmış.
0: Hı-hı.
1: Ben onu da tek kişi yapıyorum.
0: Ah çok güzel. Ay neler anlatıyorsunuz, kim bilir, o kadar merak ettim ki şu an.
1: Sürpriz.
0: Sürpriz. Takipteyiz, devam ediyoruz.
1: Sürpriz herhalde bilemedin, en fazla 10 gün içinde yayına girer yani.
0: Ay, o zaman biraz hayat dersleri olsun lütfen. Çünkü sizin nasihatleriniz o kadar çok sevildi ki bana bir sürü soru geldi.
1: Ay, ama ben kadınıyım, ne oluyor? İşte ben...
0: O kadar güzel anlatıyorsunuz ki iyi hayat nasıl yaşanır, demlenerek yaşanır. Hala bu söz zihnimizde. Ya, sosyal medyada herkes biliyor zaten, herkes paylaştı çok. O yüzden hayat derslerinden mi başlayalım? Aşktan mı başlayalım?
1: Aşk
0: oyundan
1: mı
0: konuşalım? Yani o kadar çok konu başlığım var ki. Yani hangi birini sorayım, ama biraz şu an içinde bulunduğumuz dünyayı sormak istiyorum. Çünkü böyle iyi misin demeyi unuttuk. Hiç kimse gülmüyor. Nereye gidiyoruz? Genel anlamda dünyayı nasıl buluyorsunuz?
1: Aldım başımı gidiyorum. Yapacak başka bir şey yok. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ama iyi değil. Yani her gün tatsız bir şey, her gün çok acı haberler, her gün artık yorulduk, çok yorulduk yani, gerçekten çok yorulduk. Ben şahsen kendi adıma artık haberleri dinlemekten de çok yoruldum. Hayatı takip etmekten de çok yoruldum.
0: Yorulduk ya.
1: Bilmiyorum artık, ben yoruldum. Vallahi çok yoruldum.
0: Ben de yoruldum.
1: Yani.
0: Ama sorun ne? Çağın en büyük problemi ne sizce?
1: Yalnızlık.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Sevgisizlik. Donanımsızlık. Gittikçe aşağı kategoriye doğru inerken.
0: Çok doğru.
1: Liyakatsizlik. Bütün bunlarla karşılaştığınız zaman hayatın

0: içindeki karşılaştığın o ciddi problemler.
1: Ben o zaman tekrar bizim sorumuza geliyorum. İyi hayatın anahtarının bu yolculukta en ince ayrıntılarını nasıl anlatırsınız bize?
0: Vallahi sevmekten geçiyor. O zaman da söyledim. Hı hı. Bugün de söyleyeceğim, yarın da söyleyeceğim. Sevmekten geçiyor, sevmek. Sevmek çok önemli bir şey.
1: Çok. Ama kimse sevmiyor.
0: Yok, öyle bir şey kabul etmiyorum ben.
1: Herkes sevilmek istiyor. Herkes beni sevsin istiyor. Sen kendi emek verip de, sevmiyor.
0: Hayır, sen ilk önce bir sev de seni de seven bulunur.
1: Çok doğru.
0: Böyle bir şey yok yani. Sen ilk önce bir sevme eyleminde bulun. Sevebilir misin?
1: Ben seviyorum.
0: İlgilenebilir misin? Azıcık bir mesuliyet alabilir misin? Azıcık bir fedakarlık yapabilir misin? Azıcık böyle at gözlüğü gibi bakıp da etrafa, hayata öyle bakmamayı öğrenebilir misin? Azıcık bir insanların dertleriyle, kederleriyle, sevinçleriyle beraber olabilir misin? Hep bekliyoruz ayağımıza gelsin.
1: Evet.
0: Beni sevsinler. Benden hoşlansınlar. Hayır, ilk önce sen seveceksin.
1: Evet.
0: Sen motive edeceksin karşıyı. Olur mu öyle şey? Sevgiden geçiyor. Her şey sevgiden geçiyor. Her şey de sevgisizlikten oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Dünyada ne oluyorsa, dünyada hangi kaos yaşanıyorsa, dünyada işte seyrediyoruz bütün gün, sabahtan akşama kadar televizyonda başka bir şey yok.
1: Tabii bir savaş gündemi var şu anda.
0: Ya, yani yalnız o da değil kardeşim. Şu iki gündür şu ülkenin yaşadığı şeylere bir baksana. Herkes iyi değilse sen de iyi değilsin.
1: Doğru.
0: Mümkün değil.
1: Ya çevre çok etkiliyor.
0: Tabii yalnız o da değil ki. Onun hayatı zaten böyle bir kaneviçe gibi sana kadar geliyor.
1: Çok haklısınız.
0: Yani burada bir olay oluyor. Senin hayatın, bir bakıyorsun ki fark etmeden yemeği bile tuzsuz yapıyorsun o gün. Keyfin yok çünkü.
1: Evet. Tadımız yok.
0: Tadımız yok yani. Tadımız kalmadı.
1: Doğru. Peki nasıl başa çıkacağız bununla? Yani tadımızı geri nasıl kazanırız? Dengeyi nasıl buluruz?
0: Vallahi artık o da herhalde çok önemli mercilerin başına kalıyor. Sadece bireysel olarak kendi tadını kurtarmaya bak. Başka çare kalmadı yani. Hı hı. Başarılı olmaya çalış. Bir şeyler denemeye çalış hayatta. Başarısız da olsan üstüne git. Ama böyle her şeye kapatarak, her şeyden kendini çekerek olmuyor. Hayatın içinde yaşamak mecburiyetindesin. Hayatın içinde olmak durumundasın. Yaşın kaç olursa olsun.
1: Evet, kaçamayız.
0: Kaçmaman lazım zaten. Hı hı.
1: Doğru.
0: Kaçmaman lazım. Aksi takdirde niye yaşıyorsun ki?
1: Doğru.
0: Sebep ne? Yani bir gayen yoksa, sabahleyin uyandığın zaman bugün ben pırasa yapmaktan, çamaşır yıkamaktan başka bir şey yapmak istiyorum diye bir hayal kuruyorsan oluyor bu iş. Hayal ne oluyor? Hayal ne?
1: Evet.
0: Kızım 80 yaşındayım ben. Maşallah. Utanmadan podcast denemeye
1: başladım. Podcast
0: geliyor. Podcast miydi?
1: Podcast geliyor efendim Işıl Ucasoy'dan.
0: Ha yani, ama deniyorum, arıyorum, heyecanlanıyorum, kendimi motive ediyorum.
1: Aslında heyecan lazım bize. Bizim heyecanımız türlü, çok eksik.
0: Başka türlü olmaz bu işler.
1: Evet.
0: Olmaz bu işler.
1: Heyecanlanacağımız bir şeyler.
0: Aşk bile heyecanla doğar bir tanem. Aşk heyecanla doğar.
1: Evet.
0: O sana bakacak, sen ona bakacaksın. Birbirini tanımadığın halde bir yerde böyle arada bir laflar geçecek, arada hafif bir elin değecek. Bir şey olur, bir heyecan olacak. Başka türlü aşk olunur mu?
1: Olunmaz.
0: Ha? Ben olmadım kimseye öyle yani. Hayır ya, ancak böyle bir heyecanla olur. Onu diyorum. Heyecan duyarsan olur. Heyecan duymazsan oyun bile oynayamazsın.
1: Evet, heyecansız hiçbir şey olmaz.
0: Olmaz kardeşim. Orada da mesela herhangi bir yerde bir oyun oynadığımızı düşünelim. Yani herhangi bir oyun oynadığımızı düşünelim. Orada da bir heyecan. Kazanacak mıyım? Acaba bu ödülü alacak mıyım? Acaba beğenilecek miyim? Bunları yaşamazsan, yaşama kardeşim.

0: Bay bay.
1: Evet. Hayat güzel yaşamak lazım.
0: Ay hayat çok güzel bir şey.
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok güzel.
1: Böyle dolu dolu yaşamak.
0: Kötü
1: lazım.
0: Başladık programa. Bır bır bır bır
1: bır. Hayır, çok güzel başladı.
0: Hayat kadar güzel bir şey var mı?
1: Yok.
0: Vallahi yok.
1: Kıymetini
0: vallahi
1: bilmek yok. Gerek.
0: Ha işte. Bütün mesele bu.
1: Bütün mesele bu. Biraz şükretmek, biraz da kalkmak ayağa ve hayal kurmak ve harekete geçmek.
0: Yani gayret sarf edeceksin, gayret. Dünyada hiçbir şey gayretsiz olmuyor yavrum. Hı hı. Gayret sarf edeceksin. Ha?
1: Kader gayrete aşıktır.
0: Çocuk yetiştirirken de gayret sarf edeceksin. Aşık olduğun zaman da gayret sarf edeceksin. Evlilik yaptığında da gayret sarf edeceksin. Fedakarlık etmeyi öğreneceksin.
1: Bir şey yapacaksın biri için. Bizde kimse yerinden kalkmıyor.
0: Vallahi bizim yaşımız kalkıyor da siz kendinize bakın.
1: Ya ben bakıyorum, gerçekten kimse kalkmıyor.
0: Yani siz kendinize bakın, her şeyin kolayına, her şeyin kolayına.
1: Her şeyin. Gerçekten. Ama biraz çağ böyle.
0: Ya ama hayır, evet şimdi onu diyecektim. Yani bir soru ile karşılaşıp, bir problem ile karşılaşıp onu çözmek istediğin zaman 2 dakikada çözüyorsun. Teknoloji öyle bir noktada ki
1: tabii.
0: Heyecanı da bitiyor insanın. Hemen öğreniyorsun, düşünebiliyor musun? Ya da bizim kafamız almıyor tabii. Benim kafam almıyor. Sizin alanlar alır. Bana anlatıyor.
1: Ve sizin her türlü alır.
0: Almıyor.
1: Biz o kadarını, sizden enerji alıyoruz.
0: O kadarını almıyor. O kadarını ya. Almıyor ama hala inatla alması için uğraşıyorum. Çünkü yaşamın başka anlamı kalmıyor. Gerçekten bu çok ciddi. Yani neyse, nereye kadar ne alabiliyorsan, nereye kadar ne öğrenebiliyorsan. Başka yolu yok.
1: Doğru.
0: Başka yolu yok. Madem ki Tanrı bize bilmediğimiz bir yaşa kadar yaşamayı nasip ediyor. O zaman o yaşa kadar kafan yerindeyse, aklın yerindeyse, elinden geldiği kadar o yolu efendice, kimseye bir zararın olmadan,
1: evet,
0: yaşamak var.
1: Kimsenin kalbini kırmadan,
0: severek, saygıyla, İşini yaparak,
1: çok havaya girmeden,
0: benim yaşımdaysan az buçuk öğreterek, benim yaşımdaysan çok buçuk öğrenerek. Yani öyle, ben sizlerden daha çok şey öğreniyorum. Benim sizlere öğrettiğimden daha çok şeyler öğreniyorum sizlerden. Çünkü önünüzde öyle bir dünya var ki, öyle bir dünya var ki, kıymetini bilin. Yani biz ayol Larus'ları açardık da öğrenmek için. 40 bir, yani çocuklar.
1: Ben buraları yakaladım, biliyorum.
0: Şimdi çok enteresan bir şey oldu. İşte bu podcast'le meşgul olacağım falan filan derken bir dostum var. Onlarla çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum zaten. Ben hiç tamamen gençlerle çalışıyorum. Öyle laf lafı açtı geçen gün. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Birden bir müzikten açıldı. Eski yıllardan açıldı falan. Atilla Atasoy dedi. Böyle konuşurken. Hı hı. Ay dedim Hüseyin. Bir dakika dur dedim. Fırladım. Gittim içeriden, böyle CD'ler vardı ya, belki bilmiyorsunuzdur siz onları, yani daha bilmediğiniz neler var.
1: Biliyoruz. Aşk olsun.
0: CD'ler var. Böyle gittim, böyle onları açtım açtım baktım. Ben dedim ya programın başında ben çok boyaya girmişim diye. Hı hı. Ay oğlum, ben bir de radyoculuk yapmışım. İnanılmaz. 2002 yılında. 2002 yılında radyoculuk yapmışım. Radyo Kontak diye bir yerde. Ve gece saat 11'de canlı yayın yapıp misafir ağırlamış. Bakar mısın cesaretlere? Bunu bir tarihte bana sosyal medya danışmanım gönderdi. Sevgili Ayten Gökçer'le bir röportaj yapmış. Hı hı. Onu yayınladık. Birden hatırıma geldi Atilla deyince. Ben Atilla ile de yaptım. İskender Doğan'la da yaptım o yıllarda. Gittim o CD'leri buldum.

0: ne kadar enteresan konuşmalar var ve biliyor musun 2002'de Atilla'nın söylediği laflar hiç bugün benim söylediğimden farklı değil. O zaman da aynı sıkıntı var. O zaman da teknolojinin böyle gelmesi, mutsuzluğu beraberinde, yalnızlığı beraberinde getirmesi. Yayınladığım zaman göreceksiniz. 2002 yılında, şimdi kaç? 2026. O zamandan bu zamana değişen hiçbir şey yok. Daha beter olmuş, daha beter olmuş ve daha beter olmuş.
1: Her çağın kendi bir sorunu var.
0: Aynı sorunlar. Ve değişen bir şey yok. Çığ gibi artmış sadece.
1: Evet.
0: Yani vallahi billahi ben tam nostalji yaptığım için ve biraz da milattan önceden geldiğim için tarih çok tarihi, yani o kadar şaşırdım ki 2002 yılında benim programımı dinleyecek olanlar görecekler ki 2026 yılında daha biraz çoğalmış, o çağlayan biraz daha gelmiş ama orada da sıkıntı aynı sıkıntı.
1: Aynı mı? Aslında hep vallahi bir çıkış yolu arıyoruz. O zaman da mutluluk aranıyordu belli ki, şimdi de mutlu. Her dönem bir mutluluk aranıyor.
0: Bilmiyorum abi. Azıcık kendin bulacaksın ayol.
1: Evet, nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Mutlu olmayı bileceksin azıcık. Mutlu olmayı, sevmeyi bileceksin. Hep beni mutlu etsinler diye beklersen yanılırsın.
1: Maalesef.
0: Yani benim bir lafım var. Artık benim sloganım oldu. Beni eğer Funda Karayel bir gün unutursa ben kendimi ona hatırlatmak durumundayım.
1: Ben de şimdi bunun üzerine düşüneceğim biraz.
0: Düşün. Hep böyle bana gelsinler, benimle beraber olsunlar. Aman efendim beni sevsinler. Hele sen bir sev bakalım. Hele doğru, sen bir empati kur bakalım. Doğru. Bakalım o Funda böyleyse onu yumuşatmaya çalış. Derhal gülücükler mi olacak? Acaba aynı yola birlikte mi başlayacaksınız çıkmaya? Ha? Bir de bakacaksınız böyle kol kola oluvermişsiniz. Hep böyle bekle bekle bekle bekle.
1: Olmaz.
0: Neyi bekliyorsunuz?
1: Yok, yok, yok.
0: Godoy'u beklerken.
1: Godoy'a da girdik. Godoy'a da girdik. O zaman Jung'a girelim biraz. O da diyor ya, başımıza gelenler rastlantısal değil diyor. Yani zor bir şey geliyorsa o senin dengeni bulman içindir diyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Ay ne bileyim, benim artık katılacak katılmayacak bir tarafım yok ama çok yıllar yıllar evvel neydi şimdi unuttum. Böyle işte çok okuduğumuz zamanlarda, aha, çok birbirimizle yarış yaptığımız, okuma yarışları yaptığımız zamanlarda ben daha çok okudum, sen daha çok okudun, sen bunu biliyor musun, sen tanıyor musun falan. Yani biz çok cahil yetiştik. Yani mesela Bertolt Brecht'in adını ben koskoca konservatuvar talebesiyken öğrendim. Elimizdeki imkanlar çok azdı, hı hı, falan filan. O zamanlar, şimdi hatırlayamıyorum. Belki bu programı dinleyenler yardımcı olurlar bana. Belki bilirler de sonra bir yerlerde sana yazarlar. Bir felsefeci okumuştum. Kimdi, neyin nesiydi bilmiyorum. Aslında insanlar birer kukladır. Hı hı. Yukarıdan da birisi böyle iplere bağlar. O istediği gibi hareket ettirtir diye böyle bir şey okumuştum. Hala ben o fikirdeyim biliyor musun?
1: Güzel bir fikir. Ben de çok katılıyorum bu fikre.
0: Ama sen o zaman işte eğer onun arzularını, onun çektiği ipleri yapıyorsan, indiriyorsan, bindiriyorsan o zaman sen neredesin? Hadi cevap ver.
1: Ama kader diye bir şey var gerçekten. Ben her zaman...
0: Kader var tabii. Şans, evet, da var tabii.
1: Var.
0: Var, şans da var.
1: Ama kader biraz önce de dediğiniz doğru, yani kader gayrete aşıktır. Yani gayret de gerekiyor o kaderde. Ha. İşte bu noktada işte o ipleri konuşurken evet belli başlı şeyler belli. Ama bizim de gayret etmemiz gerekiyor.
0: İşte gayretsiz olur mu? Onu demek olmaz istiyorum. Gayret etmeden olur mu? Hiçbir şey gayretsiz olmaz.
1: Nasip diye bir şey de var.
0: Aa, yani sana buraya gelebilmek için ha gayret ha gayret 2 saat yolda geldik. Sırf sana ulaşmak için.
1: Sefalar getirdiniz.
0: İşte, hayır, her şeyde gayret var. Gayret olmadan olur mu? Senin bu programına çıkmak için sana özen... Bak şimdi ilk önce özen lazım. Gayretten evvel ben nereye gidiyorum? Sana geliyorum. Hı hı. Bir özen lazım. Ne giyeyim acaba? Ne takayım acaba?

0: acaba? Nasıl hoş gözükürüm acaba? Bu şimdi bir farklı platform. Seni dinleyecek insanlar var. Makyajım güzel olsun. Hoş olayım. Neşeli olayım. Enerjim bütün stüdyoya geçsin. Oradan da bizi seyreden, dinleyen seyirciye geçsin. Ve burada da bana merhaba diyen senin bir ekibin var. Hoş geldin diyen ayaklara kalkan ekip var. Size gelmek için benim bir gayretim olması lazım ve sevincim olması lazım. Heyecanım var. Bunların hepsini yok edersen teker teker birer makine oluruz. Olur biter gider.
1: Bu da bize yansıyor. Biz de hepimiz bugün çok mutluyuz ve çok yüksek enerjiyiz ama siz hep neşelisiniz ya. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Eğer 57 yıl sahnede kalırsan olursun. Öğretilerin en başında o gelir. Çalıştığın yere 5 dakika evvelindeki mutsuzluğunu bırakarak gireceksin. Çünkü seni mutsuz etme hakkım yok benim.
1: Ne kadar zarifsiniz, ne kadar ince düşünüyorsunuz ama insanlık öyle değil ya.
0: Size, herkes bireysel bakacak.
1: Evet.
0: Bana ne insanlıktan? Benim insanlığım bu.
1: Biz çok hayranız.
0: Çok teşekkür ederim ama ben bugün de böyleydim, dün de böyleydim. Bundan 57 sene evvel de böyleydim.
1: Hiç
0: Ben
1: değişmediniz.
0: hayatımda bir yere girip de yeni, ya işte buraya geldim, bütün teknik ekip arkadaşlarımın ellerini sıktım, kendimi tanıttım. Emek veriyorlar bana, emek. Benim için gayret gösteriyorlar. Kadının şurasındaki kırışığı az çıksın diye. Ben buna teşekkür etmez miyim? Teşekkür etmeyi bilmiyoruz bebeğim, teşekkür etmeyi.
1: Evet.
0: Özür dilemeyi bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Ha işte bu, daha ne anlatayım sana? Üf, ay gene çenem açtı.
1: Ay ama yok çok çok güzel konulardan bahsediyoruz. Çok da ciddi bir farkındalık izleyenler için. Gerçekten teşekkür etmeyi bilelim. Kıymet bilelim. Ve
0: Dünyadaki en önemli şey.
1: hata yaptığımızda da özür
0: Yani
1: dileyelim.
0: dünyadaki en önemli şey teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmek. İkisi de açmayacağı kapı yoktur.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Biraz önce bir de öğrenmekten bahsettik. Ben de yani sonsuz, yani son nefesime kadar öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyım yeni bir
0: Ay
1: şey.
0: artık hiçbir şey öğrenemiyorum.
1: Hayır, insanlar ego yapıyor ve kabul etmiyor mesela. Öğrenmek istemiyor onu.
0: Neden?
1: Hani onu sanki böyle yüksek bir perdeden söylüyorsun gibi algılıyor ve istemiyor öğrenmek. Herkes her şeyi biliyor.
0: Biliyor çünkü elinizde şu tık tık tık tık tık tık alet var. Tek
1: Evet.
0: parmakla iş yapıyorsunuz. Aynı eskiden esprisini yapardık. Aa çok yoruldum dermiş hanımlar. Ne var parmağın mı yoruldu? Makineye basıyorsun
1: Evet.
0: çamaşır yıkanıyor. Buradan öğreniyorsunuz işte.
1: Doğru.
0: Her şeyi buradan öğreniyorsunuz.
1: Ama işte doğru mu biliyor, yanlış mı biliyor, ondan da emin değil mesela. Bir şey söylediğin zaman o ya dinlemek istemiyor ya da öyle değil deyip muhalefet ediyor. Garip yani bu hani sosyal ortamdaki masalardan bahsediyorum.
0: Ben uzun yıllardır o masalarda olmadığım için.
1: Ya.
0: Yok valla vaktim yok o masalara gidiyor. Benim seçtiğim 3-5 arkadaşım var. Onlar bana yetiyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Artık gittikçe daralıyoruz. Gittikçe küçülüyoruz. Mesela ben daha geniş bir evde oturuyordum. Daha geniş bir hayatım vardı. Daha yok efendim oraya gitmek için o gerekiyordu. Efendim bagajı olan araba olması lazımdı. Çocuğumun eşyaları vardı. Vallahi yaşım büyüdükçe gittikçe küçülmeye başladım. Gittikçe küçülmeye başladım. Her şeyi küçültüyorum. Her şeyi küçültüyorum. Ama ben hayatımız artık hadi son zamanları demeyeyim ama bir de gerçek var ortada. Yaş var, hayat var. Evet, zoruma gidiyor bazı şeyler. Yoruluyorum falan. Dolayısıyla küçülüyorum. Ama gençler
1: Fazlalıklarımızdan kurtuluyoruz.
0: ama gençlerin böyle değil hayatı. Ne kadar fazla o kadar iyidir hayat. Sen bakma biz o
1: Evet.
0: fazlalıkların hepsini yaşadık, bitirdik, geldik
1: Bitirdiniz.
0: artık etteyatü.
1: Doğru ya, şu anda her şey çok fazla, çok tüketim çağı çünkü. Her şeyin fazlasıyla mutlu belki insanlar, bilmiyorum.
0: Vallahi bilmiyorum güzel kardeşim.
2: Vallahi

0: Ne bilmiyorum, nedir neyin nesidir bilmiyorum ama bir gerçek var. Bunu birkaç sene evvel Korkuyorum Anne diye bir film yapmıştım, hatırlıyor musun? Bak,
1: Evet.
0: milattan önceydi o da, tam hatırlayamıyorum. Korkuyorum Anne Galata Kulesi'nin oralarda falan çekildi. Bir gün arabamla böyle geliyorum, vapur yanaştı. Neresi şurası? Karaköy vapuru, daha
1: Karaköy,
0: evveli.
1: Kabataş.
0: Evet. Yeşil ışıklar, kırmızı ışıklar var, durdum kırmızı ışıklarda. Şöyle bir insanlar geçti, o zaman saptadım. Yani onların geçiş hakkı var. Ya ne kadar mutsuz suratlı insanlar, ne kadar tek kıyafet, tek ifade, birer parka üstlerinde, birer bir şeyde. Gençleri öyle, bilmem nesi öyle, bir özen yok. Suratlar. Şimdi o hiçbir şey değişmedi yani, aynısını görüyorsun.
1: Maalesef. Gülmüyorlar. Gülmeyi
0: Zor
1: unuttular.
0: oldu şartlar. Azıcık da anlamak lazım. Azıcık da empati
1: Tabii ki.
0: kurmak lazım. Yani çok zorlaştı şartlar çocuğum. Hayat çok zorlaştı.
1: Evet. Ama hiçbir şey kolay değil ki.
0: Yok, biraz çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Yani ne bileyim, ben konservatuvardan mezun olup da İzmir, Bursa Devlet Tiyatrosu'na, ilk önce Ankara, sonra Bursa ve İzmir Devlet Tiyatrosu'na, hatırlıyorum. 400 lira maaş alıyordum. 400 lira. Bu 400 lira maaşla evimin kirasını da veriyordum. Kadınım da vardı. Seyahatime de çıkıyordum. Dolanıyordum da. Şimdi şu saydığım 4 maddeyi yapabilen kaç kişi var?
1: Düzelecek inşallah şartlar. Her şey yoluna girecek diye
0: İnşallah.
1: düşünüyorum. Ben çok
0: Yani
1: umutluyum bu
0: bilmiyorum. O
1: konuda.
0: yüzden mutsuz insanlar yani herhalde. O yüzden şey yapıyorlar. Çok rahatsız insanlar.
1: Hallolacak her şey. İnanıyorum.
0: İnşallah.
1: Her şeyin üstesinden geleceğiz. Peki şu anda böyle inanılmaz derece sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Gerçek güç senin içinde, işte senin içinde olduğunu bil vesaire. Herkes ama yine güçsüz hissediyor bunu bildiği halde. Yani bu
0: Olsun
1: söylem
0: olsun, bu laflar iyidir,
1: değil
0: motive
1: mi?
0: eder insanı. Boş geç, öyle kalsın, öyle bitsin. Kendi aslında doğru, esas güç.
1: Güç içimizde ama güçsüz hissediyoruz neden?
0: O kadarını bilemem. O da bireysel bir şey. Çok bireysel bir şey. O sadece motive etmek için söylenen bir laf herhalde ama
1: Evet.
0: hakikaten insanın kendinde güç. Kendi kararlarında. Yani o gün mutsuzsanız mutsuzluğunuzu def etmek de kendiniz elinizde.
1: Evet, o da bir güç,
0: Güç
1: defedebilmek.
0: tabii, yani bunların hepsi güç.
1: Kalkın ayağa. Zaten yere düştükten sonra kalkmaktan başka da bir çare yok. Ben her
0: Yani
1: zaman onu
0: yere
1: söylüyorum.
0: düşmeye falan gitmeyin, daha evvel kalkın.
1: Yere düşmeden o zaman işte dengeli hayatı bulmamız lazım.
0: Hayır, şey, yere düşmeye niye düşünüyorsun? Dur, daha oraya gelene kadar epey bir mesafe var. Dur, zaten böyle düşüyor muyum diye şöyle bir
1: Şöyle biz
0: sendelersin. O sendeleme sırasında aklını başına devşir edip işte güç, neyse o kendin,
1: Evet.
0: neyse ne yapıyorsan, şöyle bir kalkmayı bilmek lazım. Düşmeye niye bekliyorsun? Daha oraya gelme. Oraya çok var. Düşmeye çok var. Olur mu öyle şey?
1: Ama sanki bana benim o zaman bir ayarım yok, dengem yok. Ben ya çok iyiyim ya düşüyorum.
0: Yok canım, sen öyle yaşamak istiyorsun, ondandır.
1: Orayı biraz da orayı keşfedeyim.
0: işte
1: Biraz da bu duyguları keşfedeyim.
0: Yok, onu kendi keşfedeceksin. Ben nasıl keşfedeyim sana burada onu? Hayret bir şey. Bilir kişi miyim ben? Ben zaten kendim düşe kalka büyümüşüm. Buralara kadar gelmişim, bu yaşa kadar.
1: Ama hayat
0: Sen
1: böyle
0: benim
1: bir şey.
0: ama çok düşmedim ben hiç. Hiç düşürmedim kendim. Yani pat diye böyle yere lak yatmadım yani.
1: Ama çok iyi. Ben de mesela yani hayat dengemde düşmüyorum.
0: Dur
1: Ama
0: da, dur
1: mesela
0: da, hayat dengene daha çok var
1: duygusal
0: yukarılara kadar.
1: anlamda düşüyorum.
0: Ondan bahsetmiyoruz canım. Yani duygusal anlamda düşe kalka büyüyorsun. Onunla büyüyeceksin. Duygusal anlamda hangimiz düşmedik? Aa, yerden jiletle çıkar.

0: Ay işte ben de o seviyeye gelmiyorum. Yerden kazımasınlar. Belli bir noktada kalkayım ayağa.
1: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan eğer böyle yerden jiletle kazınacak hale bile geliyorsa kendi getiriyor oraya.
0: Ha, kesinlikle.
1: Oradan becerip de yeri kazıyıp çıkamıyorsa gene kendi yapıyor. Azıcık bir ben ha gayret, gene işte söylediğim laf. Ha gayret, şuradan bir kalk, şu dizinin üstüne biraz otur. Ha dizimin üstüne oturdum. Yeni motivasyon. Azıcık bir belim dikil daha yol. Aa falan drop diye insan ayağa kalkar.
0: Ha?
1: Azıcık bir inan kendine. Ben bunu yapabilirim. Bak sen
0: toparladım. Toparladım kalkıyorsun.
1: Kalk. Ay neler anlattırıyorsun Funda bana, git Allah aşkına.
0: Ay ama gel, bunları ben hepsini gerçekten aşk anlamında soruyordum. Gerçekten insan aşk acısı çekince.
1: Aşk için de aynı şey, her şey.
0: Zor toparlanıyor insan.
1: E tabii canım, yani bana hemen oh oh oh diye ne az insan
0: görmüyor.
1: Olmuyor
0: bana, o da sağlıksız geliyor hemen ayağa kalkan.
1: Kızım o, bir şey söyleyeceğim. O zaman bütün söylenmiş şarkıları at bir kenara. Hepsi aşk acısından sonra söylenmiş.
0: Ne güzel şarkılarmış.
1: Kimse oturup da ben seni seviyorum, ah ah gözlerine hayranım diye şarkı yapmıyor. Ben ben sensiz ne yaparım, ah hayatım kaydı. Böyle şarkılar var ortada. Yani kimse mutluluktan şıkır şıkır. Yani 10 tane şarkı koyalım.
0: Hepsi ha, aşk acısı.
1: Bir tanesi, bir tane ya da iki tane. Ah ne kadar iyi bugün hayatımı çok güzel geçirdim diye bir şarkı yok ya. Ama benim hayatım kahroldu. Nereden seni tanıdım? Ay lay lay lay lay. Vah vah vah. Bırak Allah aşkına. Buna ben de dahilim. Benim bütün şarkılarım da öyle. Yani aşk acısı mı bilmiyorum.
0: O zaman yalnız mutlu mesela, aşk yok mu?
1: Yani bak ama bir şey söyleyeceğim. Bazı yazarlar da, bazı şarkı sözlü yazarları da, mesela Fikret Şeneş, ben buna canlı şahidim. Fikret Şeneş bir tek adama aşıktı hayatı boyunca. Kemal babamız, 40 yıl büyük aşk.
0: Aha.
1: Başkasınınla da evlendi, çocukları da oldu. Hiç önemli değil. O aşk hep devam etti, hep var oldu. Ve bana inan, bütün şarkıların lafları tamamen Kemal Baba'yadır ve hepsi yaşanmıştır. Hepsi yaşanmıştır. Bir ara ben bir şarkı, bir anımı anlatayım. Bir
0: evet.
1: Yerlerde de anlattım ama şimdi aklıma geldi. Bir programım var, televizyona bir programım var. Şarkı yetiştirmem lazım.
0: Hı hı.
1: Bir tane şarkıyı seçtim. O zaman besteler falan filan yok. İşte yabancı şarkıların üzerine böyle tı tı tı tı tı laflar yazılıyor. Kelimeler yazılıyor. Aşık her yere, o zaman kasetler var. Kasete tırırt koyuyorum şarkıyı ki söz yazsın diye. Neyse çok mutlu oldu bir Ankara gezimizde. Fakat 3 dakika sonra işte yerden kazı. O zaman koskoca kadındı bak. O yaşta da yerden kazıyacak hale geliyor, getiriyor aşk insanı. 18 yaşında oluyordu adamdan telefon geldiği zaman otele. Adamdan telefon gelmediği zaman 70 yaşında bir kadın. Ben bunları gözümle gördüm. Ben de o fırsattan istifade, egoist, tırırt koyuyordum kaseti. Gene böyle bir şey oldu. Gelemiyorum diye Kemal Baba telefon açtı. O anda o kadın salatalıkları çıkarttı. Salatalıklar koyuyordu böyle gençleşsin diye. Ne oldu? Arkadan bir şarkı çıktı. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi diye şarkı sözü yazdı. Kadın her yaşadığı şeyi şarkı sözüne çevirmiştir. Çoğu insan da söylemiştir.
0: Ne güzel.
1: Evet. Bazısı da böyle oluyor. Oradan çıkartıyor şeyini. Yeteneğini, neyse ne yapıyorsa, hayalini.
0: Aşk insanı çok besliyor.
1: Ya da dertleşiyor şarkıyla.
0: Evet.
1: Ve ama toplumla dertleşiyor aslında.
0: Tabii.
1: Topluma mal oluyor şarkı çünkü.
0: Ama ne güzel sonucu işte aşkın.
1: Yani bir insan... herkes kendine göre bir yöntem buluyor Canikom.

0: Yani öyle yerde düşüp de kalmanın bir manası, anlamı yok.
1: Yerden kalktık artık.
0: Kalk.
1: Yerden artık
0: zaten
1: kalktık.
0: Zaten hiç oraya da gitme.
1: Yerden kalktık.
0: Yerde ne işin var ayol?
1: Oraya kadar gitmeden halledeceğiz bu meseleyi.
0: Öyle tabii.
1: Daha şey, öyle kontrollü.
0: Tabii. Başka türlüsü olur mu?
1: Ama aşkta kontrol mümkün mü?
0: Ay kızım, ben bu yaşta ne anlarım diye, gençler bana öğretsin bu işleri. Çok farklı bakıyoruz. Aşka da farklı bakıyoruz. Ve bilmiyorum, ne bileyim ben. Benim bir sevgilim vardı. Lise yıllarında. Gece 12'de oradan o geçecek diye tık tık tık tık tık tık tık ayak seslerini beklerdim. Aşk da farklı. Ben
1: nasıl
0: şimdi sanmıyorum
1: farklı?
0: Hiçbir gencin sevdiği insanın ayak seslerini beklediğini.
1: Ben sanmıyorum. Beklerim.
0: Ay aferin sana.
1: Ben beklerim.
0: Ama sonra ağlarsın.
1: Ağlarım çünkü var yani, ayrılık acısında şey var, gözyaşı.
0: Sana da bir şarkı yapalım. Ayrılık. Belki ölümden beter diye.
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Ay kızım, ben ne bileyim, ben aşk mütehassısı mıyım? Nereden çıkarttın bunları Allah aşkına? Nereden çıkarttın bunları?
1: Ama soruyor.
0: Bana felsefe... Kimse...
1: Işıl Yüce Sor geliyor dedim. Herkesin sorduğu şeyler.
0: Bunu mu soruyorlar bana?
1: Evet.
0: Aşk neydi sorun?
1: Aşkın ömrü var mı?
0: Senin istediğin kadar var.
1: Biz mi belirliyoruz o süreyi?
0: O da belirliyor ama yani ikinizin karşılıklı istediği kadar var. Hmm. Tek el şaklamıyor. Bak, iki el şaklıyor. Çok derin bir şey söyledim ha.
1: Evet.
0: Hadi bak. Yok bir şey. Ama bu tek başına hiçbir zaman kimseye suç isnat etmeyin. Azıcık bir kendinize bakın, kendinizi bulun.
1: O zaman tamam, annelik. Sizin anneliğinize de bayılıyorum. Çok da tatlı bir torun var. Şimdi onun yanına gideceksiniz.
0: Aa, kurban olsun. Ayol, sana ya. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi sesimi duyduğu an gülmeye başlıyor. Daha 4 aylık öleceğim ona. Ölüyorum şimdi. Şu işler bilsin, şu kontratlar nasıl gideceğimi bilemiyorum. Hemen gidiyor.
1: Peki annelikten sonra hayatınızda neler değişti? Ya da?
0: Hiçbir şey.
1: Anneannelikten sonra?
0: Anneannelikten sonra... Bilmem, sadece daha çok sevgi, daha büyük aşk, daha çok şükrediyorum Allah'ıma bugünlerimi gösterdi bana diye. Sadece şükrediyorum, evet.
1: Ne
0: sadece
1: güzel.
0: Şükrediyorum, evet, gerçekten. Çünkü görebildim ya, bu kolay bir şeyler değil. Geç bir anne olup hayal bile edemediğim şeyler. Allah lütfetti, hepsini yaşattı bana. Ben çok şanslı bir kadınım zaten. Çok şanslı. Belki de çok sevdiğim için, çok belki de çok inandığım için ve hayatımın her anında çok gayret ettiğim için belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
1: Allah, ben çok hayranım.
0: Çok teşekkür ediyorum ama... Kolay değil kızım, ben 80 yaşındayım. 80 yaşında bana Allah 2 tane torun verdi kucağıma.
1: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Şükrediyorum Tanrım, çok
1: ben
0: şükrediyorum.
1: Ben çok hayranım. Bence herkese umut da oluyorsunuz. Çünkü şu an hani şehirli kadınlar çocuk sahibi olmuyor ve inanılmaz baskı var üstlerinde. Yani ben
0: niye
1: de bunları,
0: baskı oluyor?
1: Ben de bunlara dahilim. Hani ne zaman çocuk,
0: ne var
1: zaman
0: baskı?
1: Evlilik.
0: Hangi baskısı var sen? Ne baskısı var sende?
1: Ama mesela siz 45 yaşında anne oldunuz. Evet. Monica Bellucci de ikinci çocuğuna 45 yaşında sahip oldu. Şu an tüm dünya böyle aslında. Aslında her şey olabiliyor.
0: Tabii olur. Baskı altında ne demek? Ha, evlen diyorlar.
1: Evet.
0: Sen. Ha, o acı baskı.
1: Evet.
0: Pardon.
1: Evlen, çocuk, artık hani son yılın diyorlar mesela bana.
0: Ay bu laflar ne kadar yanlış. Hiç kimseyi dinleme kızım.
1: Yok, ben dinlemiyorum. Gerçekten dinlemiyorum ama...
0: Kapıyı çalmayı bil. Kapıyı çalmayı, ben geliyorum diye. Kapıyı çalmak lazım. Biraz evvel bir laf söyledim. Sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatacağım Fundacığım dedim.
1: Ben unutmam.
0: Unutabilirsin, hayat bu. Hayatta her şey var.

0: Ama evet. Ben bu yaşamda kalmak istiyorsam, bu aktivitede kalmak istiyorsam, mesleğimi yapmak istiyorsam, sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatırım. Bunda ne ayıp, ne günah, ne utanılacak bir şey var.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Senin yaşın kadardan fazla emek vermişim bu işe. Senin ayıbını sana vururum. Sen beni unutursan senin ayıbındır.
1: Evet.
0: Senin kapını vurmak da senin ayıbını senin yüzüne vurmaktır.
1: Yine derin dine Işılca Soy'dan hayat dersleri sevgili izleyenler. Ama biraz anneliğe geri gelmek istiyorum ben. Çünkü o da biraz kader değil mi? Nasip vaktine esirdir.
0: Orası öyle tabii. Orası öyle tabii. Yani Yüce Rabbim lütfetti. Üstelik de ben çok ciddi problemlerle doğum yaptım. Çok ciddi problemlerle. Yani yedimiyorum. Bir de menevişle doğum yaptım. Ama bir gün aklıma doğuramayacağım, bir Allah'ın günü aklıma bir takım komplikasyonlar olacak diye gelmedi. Şerefsizim gelmedi. O miyomlarla doktorlar dediler ki ölürsün, çok kanama olur. Hiç gelmedi aklıma. Doktoruma inandım, doğru bir doktordu. Ayrıca tersi olursa ne olacak? Denemeden mi ölecektim? Ha? Ya olursa?
1: Ne güzel söylediniz.
0: Ya olursa güzelim, ya olursa diye bir şey var.
1: Evet.
0: İnsanın hayatında bu ya olursa mutlaka olması lazım. Çünkü seni motive eder.
1: O ya kadar olursa. Çok insana umut oluyorsunuz ki şu
0: an. Ya olursa yani hakikaten. Ya olursa. Bırakalım mı şimdi işin ucunu? Başarısız olduk diye. Her konu için söylüyorum yani.
1: Evet.
0: Ne yapalım şimdi? Bırakalım mı? Ne oluyor? Geldik buraya kadar bırakalım. O zaman eğer bıraksalardı bunca mucit, bunca teknoloji yaratan adam... Kim bilir nerelerden geldiler, ne yorgunluklar, ne acılar. Kimisini yaktılar hayatta, kimisini öldürdüler, astılar. Ama bugün bütün bu aletleri kullanıyorsunuz. Kim bilir o aletleri kullanır, yapan insanlar ne acılardan geçtiler. Bilmiyoruz ki. Azıcık bir.
1: İyi ki yaptınız. Oh.
0: Her şeyi yaptım. Hiçbir şey yok geride. Ay şunu da yapaydım diye. Hiç böyle, podcast varmış
1: podcast
0: onu yapıyorum.
1: Vardı,
0: şimdi.
1: O da var. Hiç başka ama eksik kalan bir şey yok çok şükür.
0: Yok oyun da oynuyorum. 2 saatte sahnede kalıyorum.
1: Bilmeyen izleyicilerimiz için oyundan da biraz bahsedelim.
0: Oyun çok bizden biri. Belki de senin bütün bu sorularına cevap verecek bir oyun. Enteresan bir şey gerçekten. Çok hayatın içinde, çok bizden biri. Komşun, annen, üst kat komşun, belki yanındaki koltukta oturan, belki sen az buçuk, belki ben az buçuk. Oyun enteresan, öyle çok iddialı, efendim büyük bir sanat eseriymiş gibi falan filan düşünmeyin. Yani bir Shakespeare değil, bir Eugene O'Neill değil falan filan, hiç böyle bir şeyler yok. Bir Tennessee Williams değil. Ama o kadar hayat
1: bir
0: ki.
1: Bir Işılca Soy ama.
0: Hayır beni geç. O kadar hayat ki konu. Çok tanıdık. Akrabandan öte.
1: Ya.
0: Yani oradaki Açelya tiplemesi akrabandan öte. Çok tanıdık. Hatta o kadar tanıdık ki tanırsın da bazen ay senin bu tarafını tanıyorum ama senin yüzüne söyleyemedim dersin ya. Böyle oturursun koltukta dersin ki sen ay ne kadar anneme benziyor ama bunu söyleyemem ki anneme utanırım. Yüz yüze bırakıyor. Yüz yüze bırakıyor. Unuttuğun ya da unutmak istediğin ya da aslında bildiğin de üstüne 45 yıllık bir evlilikten söz ediyorum. Üstüne böyle ay şimdi şu çocuklar büyüsün de diye düşündüğün. Ay şimdi şu... Ya...

0: tarafları da var ama hala ben kocama aşığım diye düşündü. Hep böyle, hep acabalar vardır ya, hep böyle ertelerler ya hayatı. Bir sürü vardır böyle.
1: Evet.
0: Ertelerler ya. Seyrettiğin zaman çok kişiyle özdeşleştireceksin.
1: Çok bağ kuracağız.
0: Bunu iddia ediyorum. Bunu iddia ediyorum. Gençler çok geliyor. Onlara da yaşayacağı hayatı göstereceğim için.
1: Evet.
0: Çok geliyor. Çok geliyor. 18 yaşında bir kız baba sahnede oynuyorduk. Yukarıda bekliyor. Ağlıyor nasıl? Ben de 18 yaşında olduğumu kendinden öğrendim yani. Kızım ne ağlıyorsun dedim. Nasıl ağlıyor ama? Işıl hocam dedi, bana ileride yaşayacağım hayatı resmettiniz. Benim görevim bu artık.
1: Biraz öyle ama bizim hayat yolculuğumuzda bir noktada siz rehberlik ediyorsunuz.
0: Ya estağfurullah, ama ben bir şey yapmak istiyorsam artık böyle yani bir 25 yıl aradan sonra kalkıp da hep yaptığımız bir oyun oynamak istemedim.
1: Birilerine faydanız var bu oyunla.
0: Ben beni anlatmak istedim, bizi anlatmak istedim, bizim insanımızı, bizim kadınımızı anlatmak istedim.
1: Oyunun ismini söylemedik. İzninle. Neden izninle?
0: Onu söylemem.
1: Aa, gizli
0: onu
1: mi?
0: Onu söylemem. Gelince, çünkü onu söylediğim anda bütün oyunu anlatmış olurum.
1: Spoiler olmasın, tamam.
0: Yani. Ama şunu söyleyebilirim, bu enteresan. Bu aşağı yukarı 6 yıllık falan bir proje benim hayatımda. Hatta çoğunu da Amerika'da bitirdim. Çocuğuma ilk yavrum torunum doğduğu zaman orada çok uzun süre kaldım. O zaman bitti. Hiç müzikli olması üzerinde bir fikrim yoktu. Ama sonra birdenbire bir baktım ki benim şimdiye kadar yapmış olduğum bir sürü albümdeki sözlerin hepsi bu oyuna cuk diye oturdu. 8 tane şarkı söylüyorum içinde canlı.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet.
1: Ben geliyorum.
0: Kıyamet kopar.
1: Biz planladık, İzmir'e geliyorum, İzmir oyununa. Hiç merak etmeyin, orada olacağım.
0: Yanımda olacaksın.
1: Yanınızda olacağım. Bunu kaçıramam zaten. Yani şu an aşırı merak ettim.
0: Tamam. Ondan sonra nereye gidiyoruz?
1: Sonra Amerika'ya gidiyoruz.
0: Hayır efendim, yani oyundan sonra gidip oturup bir oyunu konuşmayacak mıyız? Madem İzmirlisin, bana herhalde bir çay kahve ikram edeceksin.
1: Alsancak'a ineriz.
0: Alsancak'a
1: ineriz. Bir gül sokakta şöyle bir yürürüz. Bir görsünler, Işıl Yücesoy gelmiş.
0: Biliyorsun değil mi, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim ben. İzmir'i bana satma. Alsancak'ta yürür müsün?
1: Bir yürürüz.
0: Hayret bir şey.
1: Kordon'da yürürüz.
0: Kordon boyunca.
1: Kordon'da yürürüz.
0: Bana satıyorsun İzmir'i.
1: Sonra güzel orada bir balıkçıya otururuz. Çok meşhur.
0: Yok canım, ben o saatten sonra balık malık yiyemem.
1: Olmaz mı?
0: Yok, hayır. Hayır, tiyatro adabın yok. Ancak bir çaydı, kahveydi falan filan.
1: Ya ben hani hazır İzmir'e gitmişiz, bir balıkçımız da olsun demiştim.
0: Yok canım, ben oyundayım balık
1: tamam,
0: saatinde.
1: Tamam, çay içeceğiz.
0: Mide fesadından öldürecek
1: çay,
0: beni bütün
1: gün. Gevrek ve boyoz da yerim yalnız. Söyleyeyim. Severim.
0: Tamam, boyoz var.
1: Ben boyozcuyum. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı?
0: Dünyayı gezmek istiyorum. Görmediğim yerler var.
1: Nereler
0: İlgimi
1: mesela?
0: Çekiyor. Mesela bir Hindistan'a gidip görmek istiyorum. Norveç'i çok merak ediyorum. Hı hı. Bu YouTube'da şeyden alışkanlık oldu bana. Pandemi zamanından evdeyiz, hı hı, yalnızız, ne yapıyoruz falan filan. İşte belgeseller falan seviyorum, bu gezi programlarını. Hı hı. Çok güzel programlar var. İki tarih. Mesela bu Norveç'i gördüğümde delirdim yani. Çok kalemim bir yer. Bir de çok ilgimi çekti, hiçbir zaman gidemem. Ne yaşım ona müsait, ne hayatım ona müsait. Ama kutuplara ait bir şey vardı. Bir program vardı. Kışın yapıyorlar buzdan otelleri. Yazın tı tı tı tı tı eriyor hepsi. O kadar ilgimi çektik. Yani dünyayı görmek lazım.
1: Evet, kesinlikle.
0: O zaman zamanım yok ama
1: Norveç diliyorum.
0: İnşallah. İnşallah. İnşallah.
1: Bu programda ne dilesek genelde oluyor. O yüzden
0: böyle
1: ben
0: mi
1: şu
0: yapıyoruz?
1: Evet.
0: Bugün nasıl yapıyorsun? Ay, kurparmak.

0: Yani yaş ilerledikçe ila maşallah bu programda olduğu gibi ukalalıkta alıyor başını gidiyor.
1: Biz bayılıyoruz bu halinize. İyi ki geldiniz. Çok yaşayın. Güldük sayenizde.
0: Canımsın benim. Çok özlemişim seni.
1: Ben de.
0: Heyecanlı bitirme. Vejeteryanlıktan vazgeç. Dünya üstünde çok lezzet var. Tat hepsini tat. Eninde sonunda dört kolluya binip gidiyorsun. Onu da yemiş ol, onu da yemiş ol.
1: Hayır, arkadaşlarımı şey yemiyorum. Ya. Ben arkadaşlarımı yemiyorum.
0: Aman. Işıl sus. Allah aşkına sus.
1: İyi ki geldiniz. Size canım bayılıyoruz.
0: Benim, canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için. Sevgili teknik ekip arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Bir kadın vır vır vır vır konuşuyor ve siz de onu çekiyorsunuz. Ama güzel çektiyseniz teşekkürüm sonsuz. Eğer ki kötü çektiyseniz gene elinize sağlık. Sağ olun.
1: Hiç susmayın. Hep konuşun. Gerçekten şahanesiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: yani.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
5: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
4: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
6: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
7: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.
5: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün Apara stüdyolarında Bursa'dan iki misafirimiz var. İki misafirimizi ağırlıyoruz ve Türkiye'den iki okul ve iki ili temsil edecekler. Bu bölümde bizimle beraber kırmadılar, geldiler, yarışacaklar. Gaye Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Hilal Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hemen sizi tanıyarak başlıyorum Hilal Hanım.
2: Merhabalar, Bursa'dan geliyorum. 18 yaşında üniversiteye bu sene başlamış bir kızım var. O sizin programınızı çok severek izliyor.
0: Harika.
2: Ve anne ben gidemiyorum, İşte sen benim yerime gider misin dedi. Tamam dedim ama çok başarılı mıyım? Hayır, baştan söyleyeyim. bu şekilde.
0: Ama kızınız zaten ilgileniyorsa.
2: İlgileniyor.
0: Siz de onu temsil etmek
2: keşke
0: için zaten.
2: Olsaydı.
0: Biz de her türlü yardımda, her türlü destekte bulunacağız. Hemen Gaye Hanım.
1: Merhaba.
0: Sizi tanıyalım.
1: Gaye Kantarcı, 1978 Bursa doğumluyum. Evliyim, iki oğlum var. Butik pastacılıkla uğraşıyorum. Sosyal sorumluluk projelerini çok seviyorum. O yüzden seve seve geldim.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız. Bize desteğe geldiniz. Evet. Sosyal sorumluluk projesi dediniz. Miniklerin de gelişimine biz de katkıda bulunalım dediniz.
1: İnşallah.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Evet Hilal Hanım, butona basmanızı rica ediyoruz. Sizin için bakalım hangi il ve hangi okula açacağız? Adana dedik. Maraş. Maraş İsmail Kurtul İlkokulu adına yarışacaksınız bu bölümde. Hemen haritamızı sizin için açıyoruz Gaye Hanım. Basalım bakalım. Elazığ dedik, Kars dedik, Van, Siirt dedik ve Muş. Muş'ta Sungu İmam Hatip Ortaokulu adına yarışacaksınız. Bakalım hangi okulumuz bu bölümün kazananı olacak? Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Sır Küpü'nün birinci etabındayız. İlleri belirledik, okulları seçtik. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu etabı hızla başlatıyoruz. Ve Hilal Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım. Önce tablomuzu görelim. 1 ile 25 arasında soru seçebiliyoruz. Birinci etapta şifre harflerimizden oluşan kelimemiz tek ve uzun bir kelime gizledik. Kaç nolu soruyla başlayalım, buyurun.
2: 14.
0: 14. Var mı bir önemi 14'ün?
2: Çift rakamları seviyorum.
0: Peki 14'ü seviyoruz. Harika bir soru seçtiniz. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Kulağınız bende mi?
2: Evet.
0: Sorunuz geliyor. Gök taşı ne olabilir? Ne? Gök taşının adı ne olabilir? Hani düştü derler ya, bir şey düştü.
2: Meteor.
0: Meteor. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz bu arada. R harfini buldunuz. Kelimeden R harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Var mı bir düşünceniz bakalım?
2: Benim
0: 15'e ne dersiniz? Böyle kıyıdan kıyıdan?
2: Olur.
0: Belki yardımcı olur mu dersiniz acaba?
2: İnşallah.
0: Peki 15. Açalım bakalım. 15 geliyor. Ayakkabı çekeceği. Hatta bir de halk arasında küçük çocuklara denir.
2: Kerata.
0: Kerata tabii ki. Harikasınız. Kerata doğru yanıtıydı. Yine bir harf buldunuz. R harfini yakaladık. Seni gidi kerata dedi Hilal Hanım. İkinci soruyu da yanıtladı. Sizle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 18'le devam edelim.
0: 18'le devam edebiliriz tabi. Ama 3 harf olduğuna bakmayın. 3 harfleri bizim soru ekibimiz çok şifre.
2: Değiştireyim
0: çok
2: mi?
0: Değiştiremezsiniz. Söylediniz artık.
2: Olmuyor.
0: Olmuyor. Sorunuzu açıyorum. Hazır geliyor. 18 nolu soru. Tropikal bir bitki. Sürenizi başlattım. Tropikal bir bitki.
2: Ake.
0: Ake tabii ki doğru. Ake yanıtımız doğru. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini yakaladık. Tebrik ediyorum sizi.
2: R ve A'yı açtık. Kızımın ismi Rüya ve onun şansına onun harfleri çıktı.
0: Harikasınız. Kızınızın ismi Rüya.
2: Rüya.
0: Peki Rüya Hanım'ın şansını şimdiden gönülden tebrik edelim sizi. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 48.
0: 48'i açamıyoruz. 1 ile 25 arasında, 1 ile 26 arasında istediğiniz bir soruyu seçebilirsiniz.
2: 19.
0: 19'a gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Yukarıdan aşağı iki harfli bir kelime açalım. Gelsin. Su. Süreniz başladı. Su. bulmacalarda da çok çıkar bir harf.
1: İnşallah bilemez.
0: Gaye Hanım diyor ki bana gelsin, ben biliyorum. Hazırsak bir harf açıyoruz. Sevindi. Sıra Gaye Hanım'a geldi. Gaye Hanım, ikinci harfimiz B, ilk harfimiz ne?
1: Ab.
0: Ab, doğru. A ve B harfi. Hilal Hanım dedi ki iki harfli, ben oradan da bir 5 puan daha alırım kesin diye düşündü ama olmadı.
2: Kaptırdım.
0: Gaye Hanım'a sırayı kaptırdı.
1: Olsun, yabancı değil.
0: Gaye Hanım, sizle devam edelim mi?
1: Tabii, buyurun.
0: Kaç soruyu açalım?
1: Bursa, 16.
0: 16 Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya buradan selamlar, sevgiler olsun. Sorunuz geliyor. Gürültü patırtı. Ne olur? Böyle karışıklık olur. Böyle bir şey olur.
2: Kargaşa.
0: Ama yardımcı oluyorsunuz. Güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel oldu ama önemli. Cevap kargaşa değil ama olsun, arkadaşınız yardımcı oluyorsunuz. Tamam. Bursa'dan beraber geldiniz o kadar canım. Yolu. Bir destek olmuyor.
2: Şimdi arkadaşım mu? Kaybetmiş oluyor o zaman.
0: Arkadaşınız kaybetti. Biz bir harf açacağız.
2: Bilemedin.
0: Şöyle sırası geçti. Kaybetmedik harfi. Kelimeyi beraber açacağız. Biz bir harf hediye ediyoruz şu anda. Sizin için açıyoruz. Hmm. İlk harfi açtık. H harfi. Yanıta cevap hakkı size geçti. Gürültü patırtı. H ile başlıyor. Ne olur? Ne koptu orada? Büyük bir H.
2: Harbede.
0: Harbede değil de. Peki bir harf daha açalım o zaman. Yardımcı olsun size. Bir de G harfi açtık. Size açtık Gaye Hanım.
1: Evet,
0: ne olabilir? H ve G. Hey. Ya. Ne olabilir?
1: Bilemedim.
0: Olmadı mı?
1: Olmadı.
0: Bir harf daha açalım o zaman. Geliyor ikinci harfte E. Sizin için dönüyor süre Hilal Hanım. H. Hatta sonu da böyle oyunlar vardır ya. Gamerlar falan derler. Böyle ona benzer bir yazılımı
1: kesin
0: da var.
1: Diyeyim
0: ben. Bir harf daha açayım. Gaye Hanım, süreyi sizin için başlatalım.
1: Hadi inşallah.
0: Harfimiz geldi. Sonu game dedim. Ne olur?
1: Hengame. Hengame.
0: Hengame. Doğru. Hengame. Patırtı gürültü koptu. Doğru. Hengame oldu. İki tane de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Hem N harfini hem de E harfini açtınız. Şimdi sıra sizde Gaye Hanım. Sizle evet. Devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu
1: dört.
0: Açalım.
1: Dört.
0: Dört mü? Dört.
1: Evet.
0: Açılmamış bir yere gidiyorsunuz. Uzunca da bir kelime
1: uzun.
0: Seçiyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki. Dört dediler. Geri dönüş yok.
1: Yok.
0: Hayatta olmak. Süreyi sizin için başlattık Gaye Hanım. Hayatta olmak.
1: Yaşamak.
0: Yaşamak doğru ama cevabımız o değil.
1: Hı.
0: Yaşa. Ne olabilir?
1: Ne olabilir?
0: Ben Gayem'e ne olabilir diyorum. Gayem de bana ne olabilir? Bir harf açalım. Hilal Hanım hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir? Yaşa dedi Gaye Hanım. Doğru dedim.
2: Yaşayış.
0: Yaşayış. Doğru yanıt. Lütfen yanıtlarınızı birazcık daha yüksek sesle, daha tok bir sesle
2: emin
0: alayım.
2: Emin değilim ya, o yüzden.
0: Olsun, emin olmasanız da bile bile hata
2: yapın. Hani mut düşüyor o zaman.
0: Hiç düşmesin. Yaşayışı bildiniz işte. Bazen ipucu olmadığı için bu çok normal. Yaşamak, yaşayış bunlar eş anlamlıları. Fakat biz onlardan bir tanesini seçtiğimiz için süre 10 saniye oturtamamanız çok normal.
2: Evet. O zaman harf çıkmayan bir rakam söylemesin arkadaşıma.
0: Yo, söyleyeyim bakın ne kadar güzel buldunuz. Sizde zaten sıra. Sıra size geçti. Siz açıyorsunuz. Nereye açalım?
2: Ben yine 3 harf diyorum ve 11 diyorum.
0: 11'e gidiyorsunuz. Emniyetli bir kıyıya gidiyorsunuz. Oradan küçük küçük bir yer bulalım. Peki. Jöle yapısında bir krem türü. Sorumuz geldi.
2: Jel.
0: Doğru ya.
2: İçler bana iyi geliyor.
0: İçler iyi geliyor size.
1: Şarflı.
0: Peki. Çok güzel gidiyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Jeli de bildik. 10 no'lu soruya geliyoruz. Yukarıdan aşağıya bir yer açıyoruz. Kaynak işlerinde lehimi eritmek için kullanılan ucu bakır bir alet. Böyle küçüktür. Elektriğe hadi takılır böyle. Bakırları şeylere eritir.
2: Lav mıydı? Lav.
0: Lav? Değil. Ama gerisi doğru gibi. Lav değil de. Bir harf açalım biz. Ortalama bir harf. Gaye Hanım, süreyi sizin için başlatıyorum. Dikkat edin. Lav demedik. Ha çıktı. Ha.
1: Evet. Farklı çıktı.
2: Havle.
1: Havye falan değildir. Değil.
0: Nasıl değildir? Nasıl öyle değildir? Mi? Süreniz doldu ama. Hilal Hanım hazır mısınız? Haviye değildir ama nedir?
2: Haliye.
0: Hayır. Değil.
1: Neyse,
0: Haliye geçtim. Değil.
2: Havye.
0: Havye de değil. Başka son? Haviye değil. Gaye Hanım. Eyvah. Çok güzel bir fırsat yakaladınız.
1: Yakaladım.
0: Haviye değil. Hav. E çıktı.
1: E havya.
0: Havya. Doğru.
1: Sağ ol arkadaşım.
0: Siz hepsini bildiniz. Havye
2: ben
0: dediniz.
2: Ben topu atıyorum.
1: Ben siz, de gol.
0: Siz yetiştiriyorsunuz. Evet. Büyütüyorsunuz. Tam olmuş hale
2: arkadaşlık
0: getiriyorsunuz.
2: Arkadaşlık bunu gerektiriyor
0: herhalde. Gaye Hanım da uzun yoldan sonra yolun yorgunluğunu böyle cevapları vererek gidiyor. Evet sizdeyiz Gaye Hanım.
1: Tamam.
0: Hangi soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 nolu soru geliyor bakalım 24'te ne var? Doğum. Süre başladı. Yine çok zor bir kelime buldunuz ama çoğu çıkmıştı. Buyurun. İki harf koyacaksınız.
1: Vilayet.
0: Vilayet mi?
1: İl oluyor ama.
0: Doğum. Vilayet il oluyor. Doğum değil.
1: Allah Allah.
0: Ama vilayette tam iki harf de çok güzel olmuştu.
1: Tamam.
0: Fakat vilayet değil. Biz bir harf açıyoruz. Hazır mısınız Hilal Hanım?
2: Hazırım.
0: Peki tek harf koyacaksınız. Lütfen dikkatli. Alalım harfi.
2: Velayet.
0: Velayet değil. Y değil. Ne olabilir? Doğum.
2: Velas.
0: Yine bir soru daha gitti.
2: Söylemeyeceğim bu sefer.
0: Bir soru gittim daha gitti. Olsa. Bakalım hangi harf koyacak Gaye Hanım? Süreyi sizin için başlattık.
2: Çıktı.
1: Velaset.
0: Süremiz başladı.
1: Velaset.
0: Velaset.
1: Evet.
0: Velaset de değil.
1: Değil.
0: Doğum.
1: Doğum.
0: Farklı bir kelime arıyoruz.
2: Velaset mi dedin?
0: Bakın. Doğum diyorum. Ne hangi harf koyacaksınız? Doğumun harfini.
2: D.
0: Hangisi? Ne oldu?
2: Veladet.
0: Veladet. Veladet det. Oldu.
1: Aa,
0: peki mi? Nereden geldi veladet?
1: Nereden?
0: Arapça kökenli geldi ve dünyaya gelme anlamındaydı. Veladet burada sakladığımız, size sorduğumuz kelimeydi.
1: İyi, unutmayız herhalde.
0: Kelimeyi yetiştirdi, büyüttü. Size bir hediye etti.
1: Ben ama de birazcık besledim.
0: Sizinle benim uyarılarıma dikkate almadınız.
1: Evet.
0: Doğum, doğum, doğum evet. Dedim de koymadınız.
1: Hiç aşinalık yoktu. O yüzden.
2: 28 evet. numara.
0: 28 numara değil de biraz daha 25'lerde, 26'larda açabilirsek çok daha iyi olacak.
2: 26.
0: 26'yı açalım. Peki 26 nolu soruyu açıyoruz o zaman. Bu blokta açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Gelsin sorumuz. Kısaca 100 yıl bir harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Ü.
0: 100 yıl.
2: Y.
0: Y, Y.
2: Evet.
0: Doğru. 100 yıl 2 Y harfi koyduk. 100 yılın 2 Y'sini aldık. Sizdeyiz Hilal Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Hilal Hanım küçücük küçücük 2 2 2 2 topluyor. Bir strateji oyunu. Sizin şu süre başladı. Ne olabilir bu strateji oyununun adı?
2: Ra olabilir mi?
0: Ra değil ama böyle gitmekle ilgili diyeyim. Evet bir harf daha açtık. G harfini koyduk. Hangi harf geliyor?
1: Go.
0: Go. Go go go. Evet. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 9.
0: 9 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 9 nolu soruda ne arıyoruz? Gelsin 9 numara. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir kelimenin yanıtını arıyoruz. Felsefede ben.
1: Ego.
0: Ego doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu
1: 25.
0: açalım? Hilal Hanım'la iyice kapatıyoruz. Kaç?
1: 25.
0: 25. Çok güzel bir yerden harika bir yanıt geliyor. Maçın sayısal sonucu şöyle bitti deriz.
1: Skor.
0: Skor doğru yanıt. Harikasınız. Topluya topluya gidiyoruz. Son 3 soru içerisindeyiz. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8.
0: 8 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya. 6 harfli bir kelime. Su geçirmeyen kumaştan yapılmış başlıklı spor ceket soruyoruz. Süreyi başlattık. Spor ceket. Başlıklı spor bir ceket. Nor. Hilal Hanım hazır mısınız? Tek harf açıyoruz. Anor kısmı da geldi. Ne koyacağız? Anor?
2: Anorak.
0: Anorak. Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Son iki sorumuz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 7.
0: 7 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 7'de tek harf koyacağız. Ne koyacağız? Bir sıvının asit veya bazlık derecesi. Tek harf koyuyorsunuz. Süreyi başlattık. Ne aş? Ne aş?
2: RH.
0: RH değil. RH K. Bu R'ye de çok yakın değil. Olmadı mı? Peki. O zaman süreyi sizin için başlatıyorum. Tek harf olduğu için veremiyorum. Biliyorum. Buyurun.
1: Biliyorum.
0: Buyurun.
1: PH.
0: PH doğru yanıt. Gaye Hanım diyor ki.
2: Bana bak.
0: Oğuz gel biliyorum.
1: Eşimin işiyle alakalı daha çok.
0: Öyle mi? Eşinizin
1: su arıtma işi yapıyor.
0: Aa tam da oradan
1: evet,
0: geldin.
1: Evet.
2: Ama o bilmesin de ben mi bileyim?
0: Kesinlikle çok güzel yerden aldınız. PH doğruydu. Bir de şifre harf açtınız. Bayağı da birinci etapta çok hızlı kelimeden harfleri açmış oldunuz. Çünkü çok dağınık kullandınız tabloyu. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soru açalım?
1: 13.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağı geniş bir yer çözeceğiz. Hazır. Gelsin bakalım soru. Bundan böyle. Süre başladı. Bundan böyle. Bu da biraz zorlayacak bir kelime diyebilirim. Çünkü çok kullanılan, çok yaygın bir kelime değil. Daha çok bulmacaların bile altlarında çıkan, küçük başlıklar haline çıkan bir kelime. Ama eminim siz hızla bulacaksınız. Bir harf açıyoruz ve size geliyoruz. Hilal Hanım, süre sizin için dönüyor. Ne olabilir? Bat. Ne
2: Bas.
0: Olabilir?
2: Yok.
0: Bir harf daha açalım. Böyle biraz içerisinde de sizin için süreyi başlattık Gaye Hanım. Ne olabilir? Badi. Ne olabilir? Bir.
1: Bilemedim.
0: Esasında bu bir kelime de olarak geçiyor. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Tek harf alacağız sizden. Hilal Hanım buyurun.
2: Badema.
0: Badema. Badema. Doğruydu. Buradaki gizli sakladığımız bulmacamızın içindeki kelimemiz. İlk etap bitti. Birinci etabı çok güzel geçtiniz. Dostların, iki arkadaşın uzun yolculuktan sonra birbirine olan dayanışmasını gördük.
1: Evet.
0: Çok güzel.
2: Paslaşarak.
0: Paslaşarak birbirimizi destekleyerek evet. Harika evet. Birinci etap çıkarttınız. Bir bakalım kaçar soru bildik, kaçar puan topladık. Hemen puanları getiriyoruz. Evet Gaye Hanım. Bu bölümde 7 doğru yanıt buldunuz ve bizden 35 puan kazandınız birinci etapta. Hilal Hanım 2 kelimeyi fazla bildiniz. 2 soruyu fazladan yanıtladınız. Bu arada hediyeleri saymıyorum. Gaye Hanım hediyelerinizi saymıyorum ama o dostluk arkadaşlık sizin aranızdaki evet. Denge ona karışmayız. 9 doğru yanıt verdiniz ve bizden bu bölümde 45 puan topladınız. Birinci etabımızı burada bitirdik. Şimdi geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Efendim sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada ikinci etaptayız.

0: Hattayız. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndeyiz. Bursa'dan iki misafirimiz var ve yardımlaşarak da biraz hafif rekabet, biraz yardımlaşma ile birinci etabı tamamladılar. İkinci etaptayız. Tek yarışıyorsunuz, yalnız yarışıyorsunuz. Hemen kuralları kısaca hatırlatıyorum. 10 tane sorumuz var. Her sorumuz 10 puan değerinde. 120 saniye süreniz var. 120 saniye süreyi başlattıktan sonra sorunuzu okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Zamanı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sesli sorular, video sorular var. O sıralarda süreniz duracak. Sesi dinleyebilir, videoyu seyredebilirsiniz. Arkasından ben mümkün oldukça hızla sorunuzu tekrar tekrar okuyacağım. İstediğiniz kadar pas deyip istediğiniz kadar başa dönebilirsiniz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Sizinle yarışıyoruz Hilal Hanım. Tamam mıyız?
1: Tamam.
0: Peki. Hızla okuyacağım sorularınızı. Geliyor. 120 saniye başlattım. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre eserindeki Silistre neresidir?
1: Şehir.
0: Şehir, harikasınız. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, durdurduk süremizi.
2: Ben

0: Ferhat Göçer'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Var mı bir bilgimiz? Ne olabilir? Değmen diyeyim. Değmen. Geç diyeyim. Pas. Diyor musun peki? Türkiye'nin en tuzlu gölünün adı nedir?
1: Tuz Gölü.
0: Harikasınız, hemen buldunuz. Hemen bir video soru var. Önce izliyoruz. Bakalım görüntülerimiz gelsin.
2: Anlat bakalım, askerlik nasıl gidiyor?
3: Çok iyi hocam. Rahatım yerinde. Okula hiç benzemiyor. Ders yok, etüt yok, kitap yok.
2: Yani hayatından memnunsun.
0: Hababam sınıfı serisinde Ahmet Arıman'ın canlandırdığı askerden arkadaşlarını ziyarete gelen karakterin adını soruyoruz.
1: Hayta İsmail.
0: Hayta İsmail, tabii ki doğru. İcazet ne demektir? İcazet vermek. Ne vermek?
1: Öğüt.
0: Başka bir şey. Hatta evraklara da verilir. İcazet verdi denir. Oradan gitsin. Ne?
1: Pas.
0: Peki pas. Türkiye'nin Avrupa kıtasında kalan topraklarına ne ad verilir? Avrupa kıtasında kaldı.
1: Avrupa.
0: Avrupa ama bir şey daha deniyor oraya. Şeye mi gittin? Avrupa tarafı, yukarı taraf. Düşünün isterseniz, geçeyim mi?
1: Geçelim.
0: Cam veya mermerden yapılan küçük toplarla oynanan nostaljik bir çocuk oyunu. Şöyle.
1: Misket.
0: Misket, harikasınız. Hemen bir sesli soru var. Önce dinliyoruz, sonra soracağız. Alman.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Mustafa Ceceli.
0: Harika, Mustafa Ceceli doğru yanıt. Çevresinde Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Karadeniz'in bulunduğu ili soruyoruz size. Bir tarafında Karadeniz, Zonguldak ve Bolu var. Neresi olabilir bu ilimiz?
1: Pas.
0: Peki, pas dedik. Trompet hangi tür enstrüman grubuna girer? Trompet. Trompet. Böyle büyük trompet.
1: Hangi tür müzik?
0: Hangi tür? Ne yapar yani?
1: Üflemeli.
0: Üflemeli tabii ki. Hemen dönüyorum. Ferhat Göçer'den dinlediğimiz bir şarkı vermiştik, bir ses vermiştik. Hatırlayabildiniz mi? Değmen dedim, değmen benim. Süremiz doldu. Harika bir bölüm çıkarttınız. Tebrik ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? 6 tane doğru yanıtımız var. Hemen dönüyorum. Nereler atladık? Hangi cevapları beraber üstünden geçelim. Ferhat Göçer'den dinlediğiniz türkünün adını sormuştum. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme olacaktı. Doğru yanıtımız. İcazet dedim. Ne demektir dedim? Onay olacaktı. Harikaydı. Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki topraklar Trakya. Trakya'ya gidelim, batıya doğru gidelim. Ve çevresinde Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Karadeniz bulunan ili sormuştum size. Orası da Düzce olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Gerçekten öyle. Şimdi sıra Gayan'da. Gayan'ım hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Heyecan var mı?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Yani bilemezsem bilemeyeceğim.
0: Peki.
2: Yapacak
0: çok sakin
2: şey.
0: Yarışıyor Gayan.
2: Yok.
0: Yok, sakin.
2: Yapacak bir şey yok.
0: Yapacak bir şey yok, o kadar. Öyle sakin sakin gider.
2: Evet.
0: Peki. Bilemediğiniz zaman.
2: Pas.
0: Aklınıza gelmediği zaman, düşünme sürenizi kullanmak istediğinizde pas deyin.
2: Tamam.
0: Tekrar döneceğim, tekrar sorunuzu okuyacağım. Video sorularda süreyi durduracağım. Hazır mıyız?
2: Hazır.
0: Peki. 120 saniye sürenizi başlattım. Sessiz Gemi kimin şiiridir?
2: Yahya Kemal.
0: Harikasınız, doğru. Toros Dağları hangi bölgededir? Toros Dağları. Toroslar.
2: Akdeniz.
0: Akdeniz bölgesi tabii ki. Hemen bir sessiz soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.
2: Tamam.

0: dev isimlerinden biri olan Musa Eroğlu'ndan dinledik.
1: Mihriban.
0: Mihriban dinledik. Sarı saçları dedi. İvedi ne anlama geliyor? İvedi. İvedi. Neyse. İvedi.
1: Pas.
0: Peki pas. Türkiye'nin Asya kıtasındaki topraklara ne ad veriyoruz Asya'ya?
1: Anadolu.
0: Anadolu diyoruz. Anadolu. Küçük Asya'yı da kabul edecektik. Hı. Bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izleyelim bakalım.
2: Severim seni Şaban.
3: Sağ olun.
2: Onun için biraz ipucu vereyim. Hani böyle.
3: Anladım. Boks.
2: Delirtme beni. Hani yavrucuğum televizyonda oynuyor.
3: Bonanza.
0: Bonanza. Ha babam sınıfında Şener Şen'in canlandırdığı karakteri soruyoruz size.
1: Body ekran.
0: Body ekran tabii ki. Topla oynanan nostaljik bir çocuk oyunu. Topu ne olabilir?
1: Neydi o?
0: Neydi?
1: İstop.
0: İstop tabii ki. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili soruyoruz size. Hangi ilimiz acaba?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinleyelim.

0: dediğiniz şarkıyı kim seslendiriyor acaba?
1: Bengü.
0: Bengü. Doğru yanıt. Kisilofon. Hangi tür enstrüman grubuna girer? Kisilofon ne diyeceksiniz? Böyle
1: hiç
0: küçük
1: tonlar.
0: Çing çing çing çing çing çing.
1: Vurmalı.
0: Dedik. Bu da benden yardım aldı. Biraz fazla mı ipucu verdim acaba?
1: Evet.
0: O zaman süreyi yiyeyim bir iki saniye konuşup. Hemen başa dönüyorum. İvedi ne anlama gelmektedir diyoruz.
1: Biliyorum aslında.
0: İvedi. Kopya yok. Kopyada. Hilal Hanım oradan öyle bir baktı ki ben artık ağzımı açamayacağım. Hilal Hanım öyle bir baktı ki ben küçük bir ipucu verdim. Diğer soruya geçeyim o zaman. Onu okuyalım. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili sormuştum size.
2: Kopya yok.
0: Yukarılarda.
1: Baş harf.
2: Yok.
0: Veremedik. İki soru bilememişiz.
1: Bilmiyorum
0: 4
1: aslında,
0: ve 8 nolu soruları bilemedik. Çok güzel bir tablo çıkarttınız. 3, 6, 7, 8 tane
1: İvedi.
0: Doğru İvedi yanıt verdiniz. Hemen geliyorum. İvedi ne anlama gelmektedir
2: çabuk
0: dedik.
2: Mu?
0: Acele. Acele. Çabuk
1: tam
0: çabuk çabuk
1: bana
0: çabuk.
1: Uygun bir
0: tam
1: şey.
0: Böyle yapıyordum. Hilal Hanım böyle yapınca durdum.
2: İşaret
0: gidiyorum. Çevresinde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat ve Karadeniz bulunan ili sorduk. Ordu olacak.
2: Biz coğrafyada demek
1: tabii
2: ki.
0: Coğrafyada da iyisiniz. Hiç kendinize haksızlık yapmayın. Valla tıkır tıkır.
2: İkiniz de.
0: Çok iyi bir tablo yakaladınız. Harika bir ikinci etap geçirdik. Hemen puan durumuna gidiyoruz. Bakalım kaç puan topladık. Bu etabı nasıl bitirdik? Şu anda 115 puanla Gaye Kantarcı ikinci etabı önde tamamlıyor. 10 puanlık küçük bir farkımız var. Hilal Ünür 10 puan geride 105 ile ikinci etabı bitiriyor. Efendim puanların 10 olduğu, her doğru puanın 10 olduğu 3. etaba geçiyoruz. Butonlar devreye giriyor.

0: üçüncü etabındayız. Bursa'dan iki misafirimiz var. İlk başta birinci etapta yardımlaştılar ama ikinci etapta dengeyi biraz bozduk. Geldi sıra üçüncü etaba, butonların devreye girdi. Rekabetin iyice yükseldiği üçüncü etaptayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Eller butonda mı? Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Etabımızın adı bu. Gaye Hanım, siz de başlıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım tablodan kaç no'lu soruyu seçeceksiniz? Ama seçmeniz değil, önce basan cevap hakkını elde edecek.
2: Tamam.
0: Kaç no'lu soruyu açalım?
2: 5.
0: 5'i açıyoruz. Soruyu okuyorum. 10 saniye başlattığında butonlar açılacak. 5 no'lu soru geliyor. Geldi. Özgü. 10 saniye başladı. Kim basacak?
2: Basabilirsin.
0: 10 saniye.
2: Bas.
0: Bitiyor. Özgü.
2: Bastım.
0: Bastınız ama süre bitti. 10 saniye bitir. 10 saniye dolmadan basmanız lazım. Ben şimdi bir harf açıyorum.

0: arkasına 10 saniye tekrar başlatıyorum. Hazır mısınız? Kim basacak? Basın. Gaye Hanım bastı. Buyurun.
1: As.
0: Has doğru yani. Ama siz benimle sohbet ederken Gaye Hanım aradan soruyu aldı. Hastı.
1: Ama bas dedim sana, bak ben basmadım.
2: Tutukluk mu var acaba?
1: Yok.
0: Yani bence yoktur ama tamam. Çünkü eliniz tam gitmedi gibi. Bir de Gaye Hanım çok sakin sakin alıyor orada sessiz. Peki sizdeyiz Gaye Hanım, kaç tane soruyu açalım?
1: 23.
0: 23 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 23 nolu sorumuzun nişastalı yapıştırıcı bulamaç. Süre başladı. Buyurun.
1: Kola.
0: Kola. Doğru. Harikasınız.
1: Allah.
0: Sizle devam ediyoruz. Kola da yanıtından sonra. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 38.
0: 38'e gidiyoruz. Gelsin 38 nolu sorumuz. 10 saniye için bu eller butonda mı?
1: Evet.
0: İlgi. Kim basacak? Basan. Ah, siz bastınız.
1: Alaka.
0: Alaka.
1: Evet.
0: Alaka doğru yanıt. İlgi alaka göstermektendi. Geldi sorumuzun yanıtı Hilal Hanım'da. Gaye Hanım butona dikkat.
1: Basın.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç
1: 35.
0: 35 nolu soruya gidiyoruz. Geliyor 35 numaralı sorumuz. Zaviye. Süre başladı. 3 harfli ne olabilir zaviye?
1: Hala.
0: Mesela böyle geometrik şekillerde çok vardır diyeyim. Böyle bir şeyden
1: buldum.
0: 3 harfli. 10 saniye başlayacak ki bastı. Gaye Hanım bastı.
1: Açı.
0: Bastınız tabii de açı doğru yanıtını Gaye Hanım verdi.
2: Ben orada basmayı niye unutuyorum
3: olsun
2: acaba?
3: Olsun arkadaşım.
0: Evet, Gaye Hanım aldı. Açı doğru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz.
1: 34.
0: Hazır mıyız? Soru geldiği zaman 10 saniye başlattığımda basacaksınız. Hı. 34 nolu soru geldi. Hazır. 10 saniye başlattık. Ne olabilir? Buyurun Gaye Hanım.
1: Bastım sadece.
0: İyi, doğru yaptınız.
1: Öyle bir basın.
0: Bir harf biz koyalım. Hazır mıyız Hilal Hanım?
2: Hazırım. Hı.
0: Harfi koyduk Gaye Hanım, hazır. Eller butonda, harfi vereceğim, 10 saniyeyi başlatacağım. Harf geldi. Süre başladı. Ne olabilir?
2: Amade.
0: Amade doğru yanıt. Hilal Hanım kızınız şimdi ekrandan seyredip hadi anne hadi anne diyordur. Gayet de başarılı bir yarışma çıkarıyorsunuz. Gerçekten bilmediğiniz soru çok az. Tebrik ediyorum. Bir butonların azizliğine uğradınız.
1: Evet,
0: bir arada
1: kalıyorum
0: bir iki tane son saniyelerde fena kelime kaçırdınız.
2: Olacak inşallah.
0: Harika. Sizle devam ediyoruz ama eller butonda.
1: Butonda.
0: Kaybetmedik. Evet.
2: 12.
0: 12 nolu sorumuz geliyor. 12'ye gittik. Yukarıdan aşağıya 6 harf soru geldi. Alan. 10 saniye başladık. Kim basıyor? Kim? Siz bastınız.
2: Meydan.
0: Meydan. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı hanesine Hilal Ünür. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 40.
0: Eller butonda.
1: 40.
0: 40. Gelsin 40 nolu soru. Soldan aşağı geniş bir kelime buluyoruz. Kaymak taşı. Süre başladı. Ne olabilir kaymak taşı? Kimse basmıyor. Buyurun.
2: Şey yetmiyor.
1: Ne?
0: Kelime,
1: olmadı mı?
0: Harf yetmedi. Bir tahminde bulunmak istediniz ama harfler yetmedi. Kelime birazcık havada kaldı. Peki biz bir harf açalım o zaman sizin için ve hangi harfi koyacaksınız? Kim basacak? Önce basmanız lazım. Buyurun.
2: Ala.
0: Ala değil. Ama gerisi de var.
1: Ama gerisi.
0: Hangi harfi koyuyorsunuz? Acaba al. Nasıl bir harf olabilir? Alfabeye de çok yakın biliyor musunuz? A harfine de çok yakın diyeyim. 10 saniye başlattım.
2: Alfatır.
0: F çok mu yakın? A harfine çok yakın bir harf. F'yi mi? Buyurun diyeceksin.
1: Almatır.
0: Bir saniye. Süreniz doldu.
1: Ya
2: sayılmadı.
0: Tekrar. Kim basacak butonu?
1: Ya hayır.
0: Hilal Hanım.
2: Albatır.
0: Albatır. Doğru.
1: Neyse senin hakkında.
2: Şu basma işleminde kalıyoruz.
1: Evet.
0: Doğru. Albatır'dı. Bu sefer de
1: beyin siz basıyor da el basmıyor.
2: Evet.
0: Siz Hilal Hanım'a destek oldunuz. Evet. Evet kesin eliniz butonda
1: basmışım
0: dursun.
1: Basmışım gibi geliyor.
0: Bilin bilmeyin hiç önemli değil. Siz önce düşünüp sonra basıp yanıt vermeye çalışıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Önce evet. Basın hakkı alın. Sonra istediğiniz kadar
1: bilmesek
0: düşünün. Doğru. Süreniz dolana kadar. Sizdeyiz Hilal Hanım.
2: 37.
0: 37 nolu soruyu açıyoruz bakalım ne geliyor. Yukarıdan aşağıya 5 harf gelsin sorumuz.
1: 37.
0: El değmemiş kullan.

0: Kullanılmamış. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun.
1: Bakir.
0: Bakir doğru. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Bakıyorum. 53.
0: 53 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 53 nolu soru. 3 harfli soldan sağa diyoruz. Süre başladı. Yankı. Buyurun.
1: Eko.
0: Eko. Doğru. Gaye Hanım tebrik ediyorum. Harikasınız. Şimdi sizinkiler de hadi anne hadi anne diyor. Evden bastırıyorlar.
1: Evet.
0: Ekran başında. Sizdeyiz. Kaç nolu?
1: 44.
0: 44. Gelsin 44 nolu sorumuz. Soldan sağa küçük bir kelime arıyoruz. Basketbolda topu sertçe geçirmek değil mi? 10 saniye başladı. Buyurun.
1: Smaç.
0: Smaç. Doğru yanıt. Smaç. Sert bir şekilde basket topunu potadan geçirdik. Sizle devam ediyoruz.
1: 47.
0: Başa baş bir mücadele gidiyor. Kaç?
1: 47.
0: 47 ama harf bulmanız lazım. 47'ye gidiyorum. Gelsin sorumuz. Kalça kemiği. Süre başladı. O ne olabilir? Kalça kemiği. Buyurun Gaye Hanım.
1: 3 harfli mi?
0: 3 harfli. 3 harfli kalça kemiği. Peki. Hiç merak etmeyin. Bir harfi biz açıyoruz.
1: Evet.
0: Ome. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Kim harf koyacak? Buyurun.
1: Oma.
0: Oma. Doğru. A harfi koyduk. Oma'ydı. 3 harfli kalça kemiğinin karşılığı olan kelimemiz. Evet. Nerelere yönlendirebilirim sizi? 31 nolu soruya yönlendirebilirim. 41'e yönlendirebilirim.
1: 58 demeyeyim mi?
0: Deyin.
1: 58 olsun.
0: Deyin tabii ki. 58.
1: Evet.
0: Geliyor. Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: Hazır. Soruyu okuyorum. Yapım. Süre başladı. Buyurun Gaye Hanım.
1: İmar.
0: İmar değil. Başka harfi son diye harfi değiştirin. İmar değil. İmar etmemişler. Ne yapmışlar?
1: Ne yapmışlar?
0: Peki. Bir harfi biz açalım. Evet, süreniz başladı. Buyurun İlyal Hanım.
1: İmar.
0: İmar? İmar değil.
1: Onu ben dedim.
0: İmar ya. Değil dedim ben. Gaye Hanım imar dedi. Evet.
1: Söyleyeyim imar.
0: R değil. Ne olabilir?
1: İmal dedim.
0: Bir dakika Gaye Hanım. İlyal Hanım bastı buyurun.
1: İmal.
0: İmal.
1: Evet. Hayır doğru. İtiraz edin. Bak basamadım.
0: İtirazlarınızı arkadaşınıza ediniz. Çünkü sizi oyalıyor, aradan puanları topluyor.
1: Basıyorum gelmiyor burada.
0: Hazır
1: neyse,
0: mı?
1: Neyse hadi olsun.
0: Hilal Hanım.
1: Hazırım.
0: İmalı da bildi. Tamam. İmarı siz söylemiştiniz. Evet. Ben de R değil demiştim ama tekrar R'yi buldunuz. Evet. Biz destek olduk size.
1: Tamam.
0: Evet. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 29 nolu sorumuz. Çarpma veya toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı. Süre başladı. Sayar. Bu şurada der. Buyurun.
1: Elde. Ben
0: tabii ki Hilal Hanım. Bir yanıt daha verdi Gaye Hanım. Hadi biraz hızlanalım. Hilal Hanım şimdi sizinle devam ediyoruz. Hazır mıyız Gaye Hanım?
1: Hazırım.
0: El butonda mı?
1: Butonda.
0: Tamam mı?
1: Hazırım.
0: Arayı kapatacağız.
1: Basacağım.
0: Tamam. Hazır. Hilal Hanım siz seçiyorsunuz. Butonlar 54. Karar veriyor. Kaç?
1: 54.
0: 54. Gelsin soru. Aktinyumun simgesi. Süre başladı. Kim basacak? Hilal Hanım bastı yine.
1: AC.
0: AC doğru yanıttı. Gaye Hanım'ın biraz itirazı oluyor orada ama butonu rahat kullanamıyor.
1: Kullanamıyor.
0: 59, 31, 32 nolu soruları öneriyorum. Özellikle harf açabilmeniz için.
1: 32.
0: 32'ye gidiyoruz bakalım. 4 harfli. Gelsin sorumuz. Viola. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Viyolo.
1: Ne olabilir?
0: Viola.
1: Viola.
0: Ne olabilir? Peki bir harf açalım. Viola sorusuna vereceğimiz cevap A ve O. Süreyi başlattık. Ne olabilir? A ve O.
1: Hadi bilsen. Vallahi
0: peki bir harf daha açıyoruz bakalım ne olacak? Al tek harf koyacaksınız. Koy buyurun.
1: Aldo.
0: Tek harf. Tek harf.
1: De.
0: Hangi harf?
1: De. De.
0: Tek harf koyacaksınız. Tek.
1: Alto.
0: Bir dakika.
1: Bastım.
0: Evet.
1: Alto.
0: Alto.
1: Evet.
0: Tek harf. T. tek harf koydu. Altoyu aldı. 59 var, 31 var. Kaç açalım? 59 mu diyelim? 31 mi diyelim? 59'a gidiyoruz.
1: Hiç harf yok.
0: Geliyor 59'da bir video soru. İzliyoruz bakalım.
2: Sert
0: videomuz nasıl?
2: Bir erkek gibi görünüyor filan. Herkes öyle söyler, öyle düşünür. Oysa çok espriliydi. Yani herkese çok saygılı, gülmeyi çok sever, herkesi güldürmeyi çok severdi. Herkese isim takar. Kendisiyle dalga geçer. Yani böyle kalender.
0: Yazar, TV program yapımcısı ve sunucusu Yıldızlı Sohbetler'de Funda Karayel'e de konuk olmuştu. Kim acaba bu isim? Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: İlkim Kiracı.
0: İlkim Kiracı değil, çok yakın ama. İlkim ki değil. İlkim hatta bir...
3: Bak kaçıncıya basıyorum.
0: Peki bir harf açıyorum. İlkim doğru tabii ki. Sürenizi başlatınca açılacak. Süre başladı. Kim basacak? Basın. Şimdi bastınız. Buyurun.
3: İlkim Karaca.
0: İlkim Karaca doğru tabii ki. Kiraca değil, Karaca olacaktı. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Ve geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablomuza gidiyoruz. Ve şifre sorudan tahmininizi alacağım. Bakalım kaçar puanla tamamladık bu etabı. Geliyoruz. Puanlarımızı hesaplarken birinci etapta bayağı iyi bir mücadele geçti, değil mi?
2: Evet.
0: İkinci etapta dostane biraz
2: çok
0: küçük arayı açtık. Burada Hilal Hanım arayı biraz açtı gibi geliyor.
2: Evet, ne bana da öyle geliyor.
1: Küsüşmedik ama.
0: Küsüşmediniz ama biraz arayı açtınız.
1: Açtım.
0: Olsun. Hadi sen
1: ama
0: de
1: biri kazanacak ya zaten.
0: Kesinlikle.
1: Çocuklarımız.
0: Peki için. Var mı bir tahminimiz bu blokla ilgili? Kaç soru açtık? Veya nasıl bir fark yarattığımızla ilgili bir düşünce var mı?
3: Yani bir 20 sayı vardır.
0: Peki bakalım.
3: Daha mı fazla?
0: Şöyle bu bölümde 3. etapta Gaye Hanım, Gaye Kantarcı 6 doğru yanıt verdi. Hilal Hanım 10 doğru yanıtla biraz geriden geldi. 2. etaptan sonra öne geçmeyi başardı ve 205 puanla öne geçti. Fakat geldik nereye? Şifre kelimeyi bulmaya. Şimdi burada tek tahmininiz var. Tek harf koyacaksınız. Tek seferde yerleştireceğiz. Bilemezseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçecek. Onun için lütfen dikkatli olun. Hilal Hanım, tek seferde tek harfi uygun yere koymanızı rica ediyoruz ve yüksek sesle değiştirme şansınız yok. Hazır mısınız?
1: Kelime mi oluşturacağım burada?
0: Burası bir kelime.
1: Tamam.
0: Eksik yere bir harf koyacaksınız.
3: Şuraya mı? Soru işareti olan yere.
0: Evet, soru işareti olan yere bir harf koyacaksınız. Ama
3: tamam.
0: Tek seferde koyacaksınız o harfi. Acaba hangi harfi koyacaksınız ve bu bir kelime oluşturacak. Hazır mıyız?
3: Buton mu?
1: Hazır.
0: Buton yok. Cevap ve yanıt hakkı Hilal Hanım'da.
3: Tamam.
0: Tek seferde hangi harfi koyacağınızı alacağım. Buyurun.
1: A.
0: A. Prevantor yam diyorsunuz. A harfini koydunuz. Prevantor yam. Acaba doğru muydu? Bu bloktaki sakladığımız kelimenin harfi maalesef bu A harfi değil. Hemen cevap hakkı Gaye Hanım size geliyor.
3: Evet.
0: Sizden bir harf koymanızı rica ediyoruz.
3: U.
0: Prevantoryum dediniz. Kelimeyi biliyor musunuz?
3: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki. Prevantoryum vereme yakalanmayı önlemek amacıyla oluşturulmuş sağlık kurumu diyoruz ve tebrik ediyoruz. U harfiydi.
3: Öğrenmiş oldum.
0: Doğru kelimemizin tamamı ve hemen geçiyoruz bakalım hangi okulumuz kazandı?

3 güzel etap geçirdiniz. Bursa'dan geldi misafirlerimiz, genç kardeşlerimiz için yarıştı. Hilal Hanım son düzlükte yakaladı, Gaye Hanım'ı geçti. Ama tek harfle yine yarışmada Gaye Hanım kazandı. Bakalım hangi okul kazandı? Okulumuza dönüyoruz ve diyoruz ki Muş merkezde bulunan Sungu İmam

0: Hatip Ortaokulu'na bu bölümün hediyelerini gönderiyoruz ve bugünün anısına sizlere de okudukça bizi hatırlamanız için birer kitap hediye ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: buyurun,
1: ederiz.
0: Buyurun.
1: Çok
0: İyi günler de okumak için. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerin gelişimine bir katkıyı beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplıyor.

1800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Kenancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Feridem.
0: Ay elindeki ne?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi ya?
1: Gel.
0: Ya Kenancığım ne var kutunun içinde? Vallahi çatlayacağım meraktan.
1: Kızım söyleyeceğim sabret.
2: Ne söyleyeceksin Kenan? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk ablam.
2: Hayırdır?
1: Seyhan yok mu?
0: Bağır yukarıdan.
1: Çağırsana.
2: Niye?
1: Abla siz çağırın.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Seyhan! Seyhan!
0: Hadi geç otur.
3: Afiyet olsun.
0: Sağ ol.
3: Kutlan. 6 paket cips, 3 paket şan fıstığı.
4: Evet.
3: 2 paket kana gecesi, potpourri.
4: Ne? Potpourri mi?
3: Karışık ustam.
4: Oğlum hava mı atıyorsun sen? Sosyal tek misin lan? Ne potpourrisi? Karışık desene şuna. Potpourri.
5: Halim.
4: Ver lan. Ha şey, meşrubat da koyacağım hadi.
3: Tamam ustam.
5: Ya, Seyhan nasıl oldu? Bir haber var mı?
4: İyi anacığım, iyi.
5: Ya hasta falan değil değil mi?
4: Yok anacığım, yok. Ya şimdi bak Seyhan aslında bir evin bir kızı. Tamam bunlar üç kız kardeş de. Bu tekne kazıntısı. Ya en narini, en mini. Yani ablalarından ayrılıyor diye bu şimdi duygusala bağladı, ben biliyorum.
0: Geçecek bunlar, geçecek.
4: Geçecek anacığım, geçecek. Ben onu başımın üstünde taşıyacağım. O benim başımın tacı ya, o benim kraliçem. Olur mu öyle şey?
5: Aferin oğlum.
2: Kenan ne sürprizi?
0: Ay hadi vallahi çatlayacağım meraktan ya.
1: Bir dakika açıklayacağım.

0: senin.
1: Benim mi? Ne bu?
0: Açın.
1: Seyhan açsana. Bu ne? Kenan?
0: Cabbar Ağa'nın hediyesi.
1: Cabbar Ağa mı?
0: Akşam arayıp hesap numaramı istedi.
1: Niye?
0: Bilezikler için. Seyhan'a düğün hediyesi.
1: Canım babam ya. Çok güzeller, sağ ol.
0: Bana değil, babana teşekkür edeceksin.
1: Seyhan'ım taksana kolaşını. Ah ya, babam da gelseydi keşke. Anacığım, gelmiyorsa bu ne demek şimdi, ben anlamadım. Bize kızgın mı değil mi? Kızgın ama rızası var.

0: Sağ ol Kenancığım.
1: Aşk olsun Feride.
0: Vallahi senin gibi ince erkek de bulunmaz ha.
1: Ne demek?
2: Oy canım.
0: Halim hoş geldin.
2: Hoş bulduk Feride.
3: Hayırdır abi?
2: Hiç ya işte. Kına için meşrubattır, çerezdir falan filan.
0: Vallahi yine dünyaları almışsın be.
1: Feride, hanımlar için her şeyin en güzeli, en iyisi.
3: Kenan ceket oldu mu ya?
0: Ne ceketi?
3: Halim bana ceket ısmarladı.
4: Dur oğlum söylemesene, her şey aramızda diyor mu ya?
0: Kesene bereket Halim.
3: Anam sizde akşam.
0: Ha sen ne yapacaksın?
3: Biz... Kenan vallahi bir gece diyordu ama.
0: Gece mi?
3: He? Oğlum neydi ya, bir bekarlık mıydı? Neyi? Biz ne veda ediyorduk oğlum?
1: Yok Halim.
3: Ha parti lan parti.
0: Kenan?
1: Yok hayatım, ne partisi? Yapar mıyım öyle şey?
3: Al al. Alemsin lan bacana.
0: Gel Halim gel. Sana da iyi günler Kenan.
1: İyi günler.
5: Çok güzel.
0: Dayı.
6: Eda kızım nasılsın?
0: İyiyim. Ne oldu?
6: Hiç.
0: Dayı, ne oldu?
6: Gel biraz konuşalım ya.

0: Niye çağırdın Asin?
1: Senin iyiliğin için oğlum.
0: Anne, Asin bitti, benim için yok artık.
1: Niye?
0: Öyle.
1: O zaman peki sen Mersin'e onun için gelmedin?
0: Onun yüzünden kaçtım.
1: Peki bu halin ne?
0: Ne var halimde?
1: Perişan olmuş. Gözlerim feri gitmiş.
0: Oldum. Oldum da Aslan'la ilgisi yok. Sebebi başka bu sefer.

0: Sibel'cim. Şimdi iyi bir düşün. Bu çocuk son zamanlarda...
1: Yiğit yapmaz dayı.
0: Ya yapmaz, yapmaz biliyorum ben de.
1: Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebiliyorlar?
0: Şüphelenmişler işte.
1: Niye? Cebimizde paramız yok diye mi?
0: Eda.
1: Ben Duru'yla konuşacağım.
0: Sen kimseyle konuşma. Biz ne yapacağız? Önce nedir, ne değildir onu anlayacağız. Kendi aramızda çözeceğiz. Ortalığı velveleye vermek yok. Şimdi bak. Ben diyorum ki... Bu çocuk... Bu basket kursu için...
1: Evet.
0: Parayı nereden buldu?
1: Bilmiyorum. Yani çalıştığı kafeden.
0: Ya kafeden para alalı kaç zaman oluyor? Eda bu çocuk diyordu yapamıyorum, edemiyorum. Ne oldu da parayı buldu bir yerden bu?
1: Bilmiyorum dayı.
2: Son yarım saatim. Buradan antrenmana gidiyorum.
3: Başladın ha?
2: Başladım.
3: Süper. Yüzün gülüyor ya.
2: Sayende. Murat'la senin olmasaydım ben basketbola başlayamazdım ha.
3: Evdekiler ne dedi peki?
2: Sevindiler. Eda şimdiden hidayet deyip duruyor bana.
4: Masa ikiye kulüp sandviç.
3: Hido getirir.
4: Hido mu?
2: Ya ben hallederim. Ya şimdilik paraya gerek yok.
0: Nasıl yok?
2: Ya yok ben hallettim.
3: Ne yaptın? Banka mı soydun?
2: Evet. Ya sormayın hallettim diyorum.

0: Aliço, ya neredesin sen kardeşim ya?
1: Buradayım abi, Mersin'de.
0: Ya tam gidecek zamanı buldum be Ali ya.
1: Niye?
0: Ulan şurada iki çift laf edeceğiz be oğlum ya.
1: Hazırlıklar nasıl gidiyor?
0: Ne hazırlığı?
1: Seyhan'ın nikahı yok mu?
0: Var var, yapılıyor.
1: İyi iyi.
0: Bak Aliço, ne diyorum sana? Bak kalacaktın burada kardeşim benim.
1: Olmadı abi. Sen benim yerime kutlarsın.
0: Kutlayacağım Aliço, kutlayacağım. Senin yerine altın da takacağım, merak etme.
1: Tamam.
0: Bana bak, telefonu kapalı tutmak yok. Arayınca bulacağım, tamam mı?
1: Tamam Sımmı abi. Sımmı abi, çocuklara çok selam söyle. Mert'umu çok öp.
0: Aleykümselam kardeşim.

0: Canım buyurun.
1: Teşekkür ederim kızım.
2: Sağ ol. Hoş bulduk.
0: Hayır. Hoş geldin Gülseren abla.
2: Hoş hayırlı olsun. Canım. Hayırlı olsun canım.
0: Sağ ol ablacığım. Hoş geldin.
3: Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun.
0: Hoş geldin Mümine teyze.
3: Sağ ol. Hayırlı olsun.
0: Sağ ol. Buyur.
4: Feride, Seyhan nerede kaldı?
0: Ablam yukarıda hazırlanıyor. Gelir şimdi.
4: Ha, tamam.
5: Meleş ablanın evi çok kalabalık.
3: Kalabalık tabii ablacığım. Kına gecesi yapıyorlar.
6: Sen gideceksin mi?
3: Ya.
7: İyi.
6: Efendim dayı.
7: Nasılsın oğlum?
6: İyiyim.
7: Basket nasıl geçti?
6: İyi geçti. Bugün ilk antrenmanımızı yaptık.
7: Ne yapacaksın? Devam edecek misin?
6: Vallahi edeceğim dayı. Yani etmek için ne gerekiyorsa yapacağım.
7: İyi de bu ayakkabıları falan kulüpten mi veriyorlar?
6: Yo, ben aldım.
3: Sen mi aldın?
6: Ayın elemanı. Geçen hafta çift maaş aldım ya. Ya dayı merak etme. Sana yük olmayacağım. Ben kendim halledeceğim.
5: Ben bakarım.
6: Dur Mertcan.
8: Vay örümcek var. Fıçırık.
6: Oo, hoş geldiniz.
9: Ablan nerede yumuşak?
5: Yukarıda.
8: Hadi kına başlıyor.
5: Ben?
9: Erkekler gitmez.
8: Yok Meleğ ablan pamuk yesin demiş.
5: Gerçekten mi?
9: Aha.
6: Hadi o zaman ceketini giy de git.
8: Hadi koş. Hadi gel kirve.
4: Valla evleniyor dedik ama insan o gün gelip çatmadan anlamıyormuş Sayman.
2: Zor tabii, kolay değil. Ama uzağa gitmeyecek.
4: Uzağa gitmeyecek ama yani şuradan seslenince de duymayacak.
2: Ah Melih Hanım, beni dinlemedin. Bak yarın bir gün Feride de evlenecek. O zaman ne yapacak? Şöyle evi barkı olan bir...
4: İstemem.
2: Peki ne yapacaksın? Yalnız mı kalacaksın?
4: Kısmet Sayma. Kısmet. Bu kına oldu galiba ha.
2: Oldu.
4: İyi hadi. Seyhan. Hadi. Tamam. Seyhan. İyisin değil mi? Sıkılmak, üzülmek yok.
0: Yok abla. Geçti gitti, iyiyim ben.
4: İyi olacaksın tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Çok mutlu olacaksın. Canım benim.

0: Şimdi son kez kontrol ediyoruz. Nikah biter bitmez doğru otele.
1: Ustam.
0: Dekorasyon hazır. Ben şahsen kendi ellerimle yaptım. Evet. Yemek.
1: Hazır ustam. Ustam.
0: Etlisi, zeytinyağlısı, kebaplar, fasulyedir. Yani bak aksaklık istemiyorum. Cumali bütün sorumluluk sende ona göre.
1: Ustam.
0: Ne var oğlum ustam sabahtan beri?
1: Ustam yengeyi kuaföre götüreceğim demiştin. Hatırlat demiştin.
0: Allah. Cumali. Oğlum sen beni ipten aldık. Tamam Pekro. Şimdi ben gidiyorum. Siz doğru otele nikahta görüşürüz.
2: Bravo.

0: Oğlum siz benim has arkadaşlarımsınız ha!
1: Kız vallahi kendime Filiz Akın topuzu yaptıracağım. Arkaya da böyle boğulca krepe attıracağım.
2: Abla senin gelinliğin nasıl olur çok merak ediyorum ha.
1: Şaşalı olacak tabii ki Seyhan. Senin gibi sade şeyler sevmem ben.
3: Kızlar hazır mısınız?
1: Hazırız hazırız.
4: Hazırız da.
3: Sen ne arıyorsun?
4: Taci mi?
2: Dün akşam buradaydı.
1: Ya kına kıyafetlerinin arasına karışmış olmasın, baktın mı?
2: Baktım.
3: Anacığım şuralara iyice baktın mı?
2: Baktım, yok abla.
3: Allah Allah.
2: Ya Halim.
3: Hadi.
2: Taç ne olacak?
3: Siz gidin işte, ben arayıp bulup getireceğim.
2: Abla.
3: Hadi bekletmeyin çocuğu, hadi.
2: İyi sağ ol.
3: Hadi.
1: Berbere geç kalma.

0: Abicim ceketini niye giydin, terleyeceksin.
1: Meli abla kendinden hazır ol dedi.
0: Ama düğüne daha 5 saat var.
1: Olsun, yakışıklı olmuş muyum?
2: Çok yakışıklı olmuşsun.
0: Aman aman aman. Buruşmasın ceketin.
3: Dayı.
4: He.
3: Yiğit'le konuştun mu?
4: Konuşamadım, yalnız kalamadık.
3: Konuşmayacak mısın?
4: Konuşacağım. Konuşacağım da ne konuşacağım, nasıl konuşacağım bilemiyorum. Şu diyorum düğün tantanası falan geçse de.
3: Düğün mü? Ya dayı hala neden bekliyorsun?
4: Ya Eda, bu insanlar seni memleketin en iyi okulunda okutuyorlar.
3: Ya dayı.
4: Ben de biliyorum kapılarına gidip dayanmayı. Bu kadar lafı işitmek kolay mı zannediyorsun? Bağırdın, çağırdın, kapıyı vurdun, gittim, ne olacak? Sen ne olacaksın?
3: Hiçbir şey.
4: Nasıl hiçbir şey?
3: Ya dayı Yiğit yapmamıştır ki.
4: Ne yaptıysa?

0: Ali?
1: Sami, ben Belbel'e gidiyorum. Bu pambuğu bırakman gerekirse...
0: Yok, gerek yok. Ben buradayım ya. Sağ ol.
1: Ne oldu sana böyle?
0: Oldu bir şeyler ya. Sen canını sıkma. Bugün güzel bir gün.
1: Sağ ol. Bak, Kenan arabaları ayarlayacak. Nikah'a beraber gideceğiz.
0: Tamam.
1: İyi o zaman. Hadi.
0: O ne elinde?
1: Bu gelin tacı.

0: Ben değilim o.
1: Ha?
0: Ay, rahatsız eden biri varsa ben değilimdir diyorum.
1: Ne diyorsun?
0: Ne bileyim. Söyleyeyim de sonra hesap bana kesiliyor. Bir şeyler oluyor.
1: Seninle bir ilgisi yok.
0: Vardır vardır. Sen gene bana kızacak bir şey bulmuşsundur.

0: Yok bir şey.
1: Ne bu hali?
0: Ya seninle bir ilgisi yok dedim ya.
1: Canı sıkılmış senin.
0: Evet.
1: E anlat.
0: Anlatamam.
1: E hadi gel gidiyoruz.
0: Nereye?
1: Konuşmaya.
0: Gelemem, düğün var Furkan.
1: Düğün mü? Hı-hı. Tamam geliyorum ben de o düğün işte. Hadi gel. Sen bir anlat da önce.
2: Rasim abi, şu dışarıdaki benim elemana söyle.
3: Hangi elemana?
2: Ya arabayı süsleyen yok mu? Önce S harfi olacak. S, ha, bak Seyhan, Halim.
4: Öyle yazıyor Halim.
2: Ya bacanak, görmüyor musun koyun gibi bakıyor gözleri. Bak gör demedi deme, harfleri yerini karıştıracak.
4: Ya karıştırmaz Halim, 40 kere söyledim ben bile anladım.
2: Ya Taci abi, 41 kere söylüyorum yine yanlış yapıyorlar.
3: Halim bir sakin ol, tamam hallederiz.
2: Yok be bacanak, yani bugün sabahtan beri böyle içim böyle pır pır pır pır pır pır pır pır. Hayırlısı.
5: Evde bir sorun var.
0: Evet.
5: Büyük de bir sorun var.
0: Evet.
5: Ama anlatmayacaksın.
0: Anlatmayacağım.
5: Kime anlatacaksın peki?
0: Kimseye.
5: Nasıl ya, olur mu yetimsin?
0: E ne yapayım, kime anlatayım?
5: Ne bileyim, anlat. Paylaştın. Hiçbir şey yapamıyorsun, al bir sprey, duvarlara yaz.
0: Duvara mı?
5: Ne bileyim, yaparım ben arada öyle.
0: Ben yapamam.
5: Ama kızım sen de konuşamam, edemem, yapamam. Nasıl yüzeceksin böyle?
0: Ben eve gidiyorum.
5: Bir dakika. Bak, insan bazen en yakınındakiyle konuşamaz. Yani hiç tanımadığın birine anlatmak daha kolay gelebilir. O yüzden sen şimdi git. Baktın hiç olmuyor. Ben buradayım. Ben dinlerim yani.
0: Tamam. Sağ ol.

0: abi, kaçalım.
1: Hadi görüşürüz.
2: Hadi Rasim abi. Ellerine
1: hayırlı
2: sağlık.
1: Hayırlı olsun abi.
2: Sağ olasınız. Ellerinize sağlık.
1: Hayırlı olsun abi.
2: Hadi kolay gelsin. Hadi.
3: Tamam.
2: Oğlum bu ne?
4: Alim Seyhan Usta.
2: Gelin dedim. Gelinin ismi önce yazılacak dedim. Ben gelin miyim? Allah'ın mal abadı.
3: Tamam Alim, tamam. Değiştiririz ya.
2: Ya 41 kere söylemedim mi Taci abi? Bak bir iş nasıl başlarsa öyle gider. Bak işte iş ters başladı.
4: Ya Allah'ın mal abadı.
3: Tamam tamam, halloldu bak.
4: Tamam halloldu. Al Seyhan Halim.
2: Seyhan Halim. Güzel, tamam peki. Tamam, yok bir şey, yok bir şey. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. Allah'ım.
4: Yarabbim.

0: Aliço!
1: Alo? Sen abi nasılsın, iyi misin?
0: Aliço, hayırdır ya? İki gündür rüyanda mı gördün beni, arıyorsun?
1: Yok abi, merak ettim öyle ya. Çalışıyor musun?
0: Yok ya, ne çalışacağım? Düğüne hazırlanıyoruz.
1: Ha. İyi.
0: Var mı bir diyeceğin Ali?
1: Kime?
0: Kime olacak oğlum? Gelinle damada.
1: Yok abi, ne diyeyim? Mutluluklar dilerim.
2: Aliço!
0: Bak bak, senin için de altın aldım ha. Takacağım, merak etme.
1: Tamam.
0: Bak geldi, geldiler.
1: Geldiler.
0: Damat. Gelini almaya geldi bak. Korna sesini duyuyor musun?
1: Duydum.
0: Hadi Aliço, nikahtan sonra arayacağım. Bak şimdi ortalık kıyamet, konuşacağız yerim.
1: Tamam.

0: İyi günüm, iyi. Seyhan nerede?
1: Yukarıda geliyor şimdi.
0: İyi, Halim geldi, hadi.
1: Tamam. Seyhan hadi.
2: Hadi çocuklar, acele edelim. Kenan kardeşi, sağ ol.
3: Dönün. Abi taksi bekliyor.
4: Hangisiyle gidiyoruz?
3: Feride, Melih abla, ben buna, siz abi.
2: Arkadakine. Evet. Hadi çocuklar geçin bak. Halim, Kübra, nasıl kardeşim, her şey yolunda mı?
5: İyidir inşallah, sen mi abi, sağ olasın, sağ olasın.
2: Diyarım Allah kolaylık versin.
0: Halim.
5: Ablam benim. Vallahi heyecandan kalbim duracak ha.
0: Anam senin mi benim mi?
1: Geldik ablam geldik. Kenancığım şu havluları arabaya.
3: Feride nasılsın güzelim?
1: Ay iyiyim ama öleceğim heyecandan ya.
2: Melia. Üstündeki çok yakışmış ya.
0: Sağ ol Samim.
2: Nerede kız? Gelin nerede?
1: Geliyor Semma abicim, geliyor.
0: Seyhan!

0: Seyhan.
1: Halim. Maşallah.
0: Çok iyi. Gel.
1: Seyhan. Sağ ayağını açıksaydın.
2: Çıktım abla, çıktım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet. Çok güzel olmuş. Çok.
0: Halim abi heyecandan ölecek ha.
3: Abla sen de evlenecek misin?
2: Ben mi? Bilmem ablacığım.
0: Evlenecek tabii Mertu.
3: Ben hiç evlenmeyeceğim.
4: Gel Seyhan.
5: Halim.
4: Salon, misafirler, bir ihtiyaç var mı?
5: Yok bir şey, her şey tamamdır Sanma abi. Ben artık Seyhan'ımı götürüyorum.
6: Seyhan, o etekte nasıl bineceksin?
2: Yardım edeceğiz Kenancığım, hadi.
3: Hadi gülüm, hadi.
4: Hadi damat.
6: Beraber gidiyoruz Sanma abi.
4: Tamam diğeri.
2: Topla eteklerini.
1: Tamam tamam, hadi canım.
5: Peş peşe, peş peşe. Hadi. Hadi girme. Şu Ali, yavaş git çukura mukura girme oğlum.
6: Tamam usta.
5: Hadi bakayım.
1: Anneciğim tamam mı? Oturdun mu?
2: Oturdum abla, oturdum.
1: Hayır, bak biz arkadayız hemen. Arkadan geliyoruz.
2: Aha, tamam.
1: Hadi gülüm, hadi gücüm, hadi. Hadi canım benim.
2: Ben de bu. Tamam, hadi dikkat et. Abla.
1: Ha?
2: Seyhan gitti be.
1: Ha gülüm bitti, sen yeni anladın gittiğini.
2: Öyle mi Allah ya? İkimiz kaldık.
1: Ha, ikimiz kaldık.
6: Of. Melih abla, Melih abla, hadi.

0: hoş geldin, hoş geldin.
1: Oğlum.
2: Şimdi geliyorum anacığım.
0: Teşekkür ederim. Hoş geldin.
3: Ah, geldin mi kızım? Sabimler nerede?
2: Araba arkamızdaydı, şimdi gelirler. Al bana müsaade.
3: Tamam.
4: Hadi çocuklar. Bak siz şurada bir yerlere oturun ha.
5: Ne oturalım?
4: He.
6: Şurada boş yerler var zaten.
4: Ha. Dayı sen gelmiyor musun?
7: Ya geliyorum ben, siz geçin, geliyorum.
5: Çok büyük bir yer burası abla.
6: Nasıl? Evet ablacığım.
5: Sağ olun, iyi.
6: Ne haber?
4: İyi. Eda, ben geliyorum.
6: Tamam.
4: Boş mu bura?
6: Yetişti mi?
4: Allah'a yetiştik. Ne yapıyorsun lan?
5: İyiyim.
4: Elbise yapmışsın kendine.
6: Olmamış mı?
4: Çok güzel olmuş, çok.

0: 5 dakika içinde alacağım.
1: Sağ ol kardeşim.
2: Gel abi şuraya koyalım.
3: Ben şöyle bir oturayım, az kaldı. Titriyorum.
4: Tamam tamam.
5: Ablam,
4: hı.
5: Biz de geçsek mi koltuklara?
4: Ya geçeceğiz anacığım, şu Seyhan şuradan bir çıksın, şöyle bir yürüsün önümüzden, tamam.
5: Ay yok, benim kalbim dayanmayacak vallahi billah.
4: Yok, benim de dayanmayacak.
5: Ayakkabısının altına adını yazdın mı? Kız bu yaşta ne yazacağım ben? Ben iki kere yazdım. Biri çıkmazsa öteki çıkar.
1: Feride.
5: Ablam, Kenan'ın yanına geçiyorum.
4: Tamam gülüm.
1: Meliha.
4: Sami, ben vallahi öleceğim heyecandan ha. Bak artık şu iş bir hayırını senin bitsin, yoksa ben biteceğim.
1: Ya sakin ol, misafirlerimiz geldi. Gelinle damat birazdan çıkacak. Her şey iyi olacak.
4: Olacak mı?
1: Olacak, sen merak etme Meliha.
4: Ha yok, benim kalbim dayanmayacak ya.
1: Dayanır. Ben senin yanındayım, merak etme.

0: Oğlum, Eda'nın arkasına geçelim.
1: Aa, Furkan da gelmiş. Baba, biz oturuyoruz.
2: Tamam kızım.
3: Biz geldik.
1: Merhaba.
4: Ne yapıyorsun Ayça?
1: İyidir, sen ne yapıyorsun?
4: İyi.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
1: Hiç. Hiçbir şey. Ne haber küçük damat?
5: İyiyim.
1: Ne güzel olmuşsun sen öyle papyonunla.
5: Teşekkür ederim.
0: Geliyorlar, geliyorlar.
1: Abla, geliyorlar.
0: Ben çocukların yanındayım.
1: Tamam, sağ ol.
0: Sıkılır, daralırsan el et, hemen buradayım.
6: Hazır mısınız?
7: Hazırız kardeşim.

0: Seyhan'ım hadi.
1: Halim.
0: Ya bizi bekliyorlar. Seyhan.
1: Yapamayacağım.
0: O ne demek?

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
7: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli ve Bursa 34, Sakarya 32, Balıkesir 36 derece. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 19 derece. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 32 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 24 derece. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 38, Manisa 39 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 30, Karabük 33, Rize 28, Samsun 29 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 36, Erzincan 35, Van 29, Ardahan 26 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa 41, Diyarbakır 40 derece.
8: Seramik hava durumunu sundu.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçine bak abi.
12: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekerim.

0: Eskey fırsatını kaçırmayın.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Seher Hanım.
1: Hadi. Halim.
0: Ya bizi bekliyorlar. Seher Hanım.
1: Yapamayacağım.
0: O ne demek?

0: Ne oldu? Ne bekliyorlar?
1: Ben de anlamadım.
2: Neredeler dayı?
3: Gelecekler oğlum. Bak şu kapıdan çıkacaklar. İyi bak ha.
2: Ulan nerede kaldı bunlar?
4: Anlamadım ki gülüm. Hayırlı Sinan gelseler.

0: Saime teyze. Saime teyze. Saime teyze iyi misin?
1: Otur çağırmadın ya. Saime Hanım. Saime Hanım ama sür şunu yüzüne. Al bak ferahlarsın.
2: Sen kardeşlerim kayıt ol geliyorum.
3: Tamam sen burada bekliyoruz.
2: Yok bir şey babacığım yok. Yok yok bir şey.
4: Baba Seyhan abla nerede?
3: Bilmiyorum kızım.
2: Gitmiş mi? Yok burada baksana.
3: Ya tamam çocuklar. Şimdi Samimi öğrenecek. Siz birbirinizden ayrılmayın. Kalabalık değil de sizi aramayalım.
5: Halim ne oldu? Kavga mı ettiniz? Anacığım nerede Seyhan?
2: Geliyor.
5: Samim.
2: Ne oldu?
5: Seyhan yok.
2: Nerede?
5: Halimciğim ne olur bir şey söyle.
2: Oğlum nereye gitti söylesene.
6: Yok.
2: Nasıl yok?
6: Gitti.
2: Nereye gitti halim?
4: Çıktı gitti herhalde.
5: Ya nereye gidecek Feride?
2: Ya dur sen bir sakin ol Meryem.
5: Sakin lakin olamam Samim. Kurban olayım git bul şu kızı gözünü seveyim hadi. Abi belki kapının önündedir. Hadi Samim hadi.
2: Tamam ya tamam. Allah Allah.
4: Halim. İyi mi Eylül ha? Kaldır şöyle.
5: Allah'ım sen büyüksün yarabbim.

0: olacaktır. Nelia yok, gitmiş.
1: Gitmiş mi?
0: Ha.
2: Gitti.
3: Misafirler ne oldu?
1: Ha, ne misafir Feride?
0: Ya insanlar içeride homur homur homurdanıyor Melia.
1: Çık, konuş o zaman sen.
0: Ben mi konuşacağım?
1: Halim perişan, benim kalbim hiç dayanmaz. Hadi.
0: Feride.
3: Ay, ben nasıl bakayım misafirlerin yüzünden?
0: Ciğerim, şimdi bir Adana'dan beni hatırlayan Melia ile olan durumu bilen çıkacak. Gene tarih teker.
1: Ailenin kaderi de, tamam mı? Evlenemiyor bu kardeşler de Samim, hadi.
3: Samim abi, kurban olayım, hadi sen kurban.

Sayın misafirlerimiz, son anda küçük bir aksilik çıktı, nikah ertelendi. Ama iptal değil ha. Yeniden tarih verilecek.

0: Ne aksiliği kızım? Son dakikada aksilik mi olur? Ne diyeceğiz şimdi onca misafire?
1: Sayma Hanım, demin açıklama yaptık, anons yaptık. Anladı misafirler, merak etmeyin.
2: Çok sağ ol Sami.
0: Allah! Halim, elin iyi mi?
1: İyi. Halim, İyi misin kardeşim?
0: Halim, oğlum!
2: Sayma Hanım, nereye?
1: Sen şimdi Seyhan'ı bul, ben ona göz kulak olacağım, tamam mı?
0: Sami, bak bu çocuğun hali haliyle. Onu yandan ayırma.
2: Sen mal bir kurban olayım, bir delik etmesin.
1: Tamam.

0: Kahveler geldi. Buyurun Mertcan Bey, bu sizin çikolata sütünüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol da senin.
1: Sağ ol Mertcan.
0: Bizimkilerden bir haber var mı?
2: Yok, hala bekliyoruz.
3: Hay Halim abim be. Olmayaydıydı be.
1: Sen de dünden çıktığımızdan beri aynı şeyi söyleyip duruyorsun.
3: Ne diyeyim?
2: Ne desin?
1: Ya durup dururken kaçmamıştır herhalde. Mutlaka bir açıklaması vardır.
0: Bence de.
3: Bir dakika. Ne açıklamasıymış o?
1: Bilmiyorum Furkan. Öğreneceğiz.
3: Kızlar kızları tutuyor tabii abi. Ha.
1: Saçmalama.
3: Ben Alim abi derim, daha bir şey demem. Neyin açıklamasıymış o? Bu saatten sonra.
2: Aynen öyle.
0: Bu da erkek dayanışması yani.
4: Hadi. Abla.
1: Efendim ablacığım.
4: Eve gidelim.
1: Gidemeyiz ablacığım. Birazcık daha bekleyeceğiz.
4: Niye?
1: Misafirlerimiz var ablacığım. Ev müsait değil.
3: Hay Halim abi be.
4: Kimmiştim?
1: Kim?
5: Ben dedim abi. Ben dedim, bir terslik olacak dedim. Benim içim temizdir, ben yanılmam.
6: Halim.
5: Sabahtan beri içim pır pır pır pır pır pır pır pır pır. İlla bir uğursuzluk çıkacak, ben biliyorum.
6: Halim bak, her şey hallolacak. Sen bir sakin ol kardeşim.
7: Ya şu düğmelerini bir aç.
5: Tabii, rahatla.
6: Kenan sen bir su getiriver oğlum.
5: Bir iş nasıl başlarsa öyle gidermiş kardeş. Daha hop, nişanda terslikler başladı.
6: Nişanlı kabahat bizde oldu Halim.
5: Yuh be sanma abi. İki kere nişanlanıldı. Nerede görülmüş kardeşim? Çaparam gitti. Yüzük çıktı. Daha bu sabah arabaya harfleri ters yazmadılar mı?
7: Doğru.
5: Ben sana dedim mi demedim mi Taci abi?
7: Dedin kardeşim.
5: Dedim. Ama yok, bu böyle olmaz, bırak.
6: Dur Halim.
5: Oğlum dur.
6: Oğlum dur bir sakin ol Halim.
5: Ya sanım abi, ben sakin olamam. Sen beni tanımıyorsun. Ben böyle duramam kardeşim.
6: Ya bir otur. Kenan suyu getiriver oğlum.
5: Gideceğim sana.
6: Ya hiçbir yere gitmiyorsun.
5: Gidip konuşacağım abim.
6: Kendine gel, ben seni konuşturacağım ya. Bu sinirle konuşulmaz Halim.
5: Ya iç şu suyu. Kirve bir hırsızlık çıkacak dedim mi demedim mi ben sana?
6: Ya iç şunu.

0: Seyhan, iyi misin?
1: Seyhan bak biz burada oyun oynamıyoruz. Aç vallahi kıracağım kapıyı ha.
0: Seyhan hadi aç gülüm hadi. Hadi canım benim.
2: Sevda kır kapıyı.
0: Ablam nasıl kırayım?
2: Ya kır şu kafayı yoksa vallahi ben onun kafasını kıracağım ya.
0: Ablam bir fenalık etmesin kendine.
2: Ses yok. Sevda bak bakayım şuradan.

0: Halim.
1: Melih'e tatsızlık çıkarmayacak. Ben konuştum. İki çift laf edecek.
2: Tamam. Abla.
0: Halim.
2: Sihan nerede?
0: Yukarıda.
2: Niye böyle bir şey yapmış?
0: Vallahi bilmiyorum Halim.
2: Ben bu gözümden bile sakındım. Sihan'ın ne dediyse yaptım ben bugüne kadar. Yapmadım mı? Ya o zaman niye böyle bir şey yapar abla?
0: Halim, bizim bilmediğimiz böyle kavga mavga bir şey ettiniz mi?
2: Etmedik.
0: Peki böyle Seyhan'a karşı bir kabahat olsun, bir kusur olsun.
2: O nasıl söz ablam? Ben şöyle şey yapar mıyım?
0: Sen bana yarına kadar müsaade et.
2: Niye?
0: Ben bu işi halledeceğim.
2: Halledeceğim.
0: Halledeceğim, halledeceğim. Çözeceğim ben bu işi, tamam mı?
3: Seyhan, gülüm, ne olur aç kapıyı. Seyhan bak, ablam da gitti, ben tek başımayım. Hadi ne olursun kurban olayım, aç şu kapıyı ne olur Seyhan.

0: Tamam. Tamam canım benim. Tamam.
1: Sabim, bir şey lazım olursa telefonum açık.
2: Tamam Taceddin.
3: Abi karşıya uğrayamıyorum şimdi bu karışıklıkta.
2: Yok ben buradayım, merak etme.
3: Yardım gerekirse.
2: Sağ ol kardeşim. Hadi.
4: Dayı ben de kaçıyorum.
2: Nereye?
4: Baskete.
2: Baskete?
4: Ha ya, madem evdeyiz antrenman var, ben de kaçırmayayım dedim.
2: Yiğit. Bu basketle alakalı.
4: Evet dayı.
2: Hay Allah'ım ya. Alo.
5: Sevim abi.
6: Aa Aliço.
5: Ne yapıyorsun abi, iyi misin?
4: İyiyim ya. Dayı ben kaçtım.
5: Evet. Sevim abi.
6: Ya nasıl olayım be oğlum ya. Ortalık gene curcuna ya. Gelin kaçtı, nikah iptal oldu.
5: Ne diyorsun abi, ne iptali?
6: Öyle oğlum, Seyhan bıraktı yüzüğü gitti.
5: Nereye?
6: Evine, evine.
5: Evlenmedi mi?
6: Yok evlenmedi. Alo? Alo? Aliço?
5: Buradayım abi.
6: Ha sesin gitti ya. Aliço?
5: Yok. Yok bir şey.
6: Ha bak. Diyorum ki benim şimdi başım kalabalık, ben seni sonra ararım, tamam mı ciğerim?

0: Ablam girme, iyi değil.
1: Feridacığım, onun keyfini mi bekleyeceğim Allah aşkına?
0: Ablam ağlıyor.
1: Niye?
0: Bilmiyorum, bir şey anlatmadı.
1: Ya nasıl anlatmadı? Feride oyun mu oynuyor bizimle ya?
0: Abla!
1: Feride! Hayatım bak, nikah iptal oldu. Adana'nın yarısı burada ya. O çocuk orada böyle perişan duruyor Allah aşkına. Bu hanımefendi kendini odaya kilitlesin ha? Yok öyle bir şey. Çek.
0: Ablam ya lütfen girme.
1: Feride.
0: Ablam lütfen. Ya yarım saat bekle. Bir kendine gelsin kızcağız biraz. Ondan sonra girer konuşursun ne konuşacaksan. Girme işte.
1: Allah Allah.
2: Bizim de bir şerefimiz, haysiyetimiz var. Cümle aleme rezil olduk. Hem biz el miyiz? Bak kaç saat oldu. Bir Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi.
3: Söyleyecek.
2: Tövbe, ne zaman?
3: Sabah.
2: Ne sabahı oğlum? Bu işin akşamı sabahı mı kaldı?

0: Kız bıraktı gitti seni.
1: Gitmedi anacığım. Gitmeyecek. Bu onun işi değil.
0: Halim.
1: Ya ben Seyhan'ımı tanırım. Bu benim Seyhan'ım değil.
0: Peki ne oldu o zaman oğlum?
1: Nazara geldi.
0: Allah Allah.
1: Ama düzelecek. Melih ablamın sözü var. Sabahla Seyhan'la konuşacak, bu iş düzelecek. Bitti. Cumali dur.

0: Ha, ne var?
1: Geçmiş olsun ustam.
2: Cumale.
1: Ustam biz oteldeyiz, hazırız bütün ekip, sen de alın diyene kadar.
2: Oğlum sen benimle alay mı ediyorsun Cumale?
1: Ustam sen bir şey demeyince.
2: Ya ne diyecektim ya, angut.
1: Bilmem ki ustam.
2: Allah Allah. Oğlum sizde var ya şu kadarcık akıl yok ha. Ne bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz siz orada?
1: Ustam düğün yemek.
2: Ya yürü git Cumali Allah aşkına, hala düğün diyor, yemek diyor ha. Dağılın. Bana bak, orada biriniz bile durmayacak. Bak kaçın.
0: Gelip kontrol edeceğim.
2: Biriniz durarsanız hepinizi kovuyorum, ona göre. Dağılın oradan.
1: Haydi dağılıyoruz arkadaşlar.
2: Ey Rabbim. Allah'ım ya Rabbim, çocuk ben deli edecek.
3: Ne oldu?
2: Müş de yemekmiş de, düğünmüş de. Tövbe tövbe.
3: Peki niye vazgeçmiş?
4: Bilmiyorum, artık buhran mı geçirdi? Yoksa evleniyorum diye heyecanlandı mı? Aralarında ne geçti bilmiyoruz kızım.
5: Meloş ablaya da mı öyle olmuştu?
4: Yok, orada... Orada ben şey oldum.
3: Ne oldun?
4: Özgürlük çağırdı.
3: Nasıl yani?
4: Samim gel, Samim gel. Gel gel.
3: Vallahi bravo dayı ya. Ya kim bilir Melih abi ne hale geldi?
4: Ya yok tabii, Melih çok üzülmüş ama o belli etmemiştir yani. Çok dirayetli bir kadındır.
5: Ama Halim abi perişan.
4: Ya onu öyle bırakmazlar ya.
3: Nasıl?
4: Ciğerim, bunlar Adana'dan beri tanışan görüşen insanlar. Bir hukukları var aralarında. Anladın mı? Melih'e konuşmuş, ben halledeceğim demiş.
6: Bir daha mı evlenecekler?
4: Can canım, nişanı iki kere yaptılar. Artık nikahı Allah kerim.
5: Hadi afiyet olsun.
4: Nereye?
5: Yapmaya. Sabah antrenman var, erken kalkacağım.
6: İyi geceler.
3: Dayı.

0: çok şaşırttın Seyha.
1: Özür dilerim.
0: Ne oldu?
1: Yapamadım.
0: Niye?
1: Yapamayacaktım zaten abla. 2 gün sonra alacaktım çantamı. Halime yazık olacaktı.
0: Ha, şimdi olmadı mı? Seyha, bu çocuk senin kalbini mi kırdı? Ha? Yani böyle canını sıkan bir şey ya da böyle bize söylemediğin bir kusuru varsa?
1: Yok ablam, hiçbir kusuru yok.
0: Ha yok, hiçbir kusuru yoksa senin derdin ne Seyhan? Ha? Bir salon insan toplanmış, söz verilmiş, nişan yapılmış adama demezler mi? Senin aklın neredeydi bu zamana kadar? Hı? Yarın sabah Halim'le konuşacağım.
1: Abla yapamam.
0: Bal gibi yapacaksın.
1: Abla.
0: Seyhan. Bak, yarın tekrar gün alınacak, tamam mı? Yıldırım mıldırım, artık bu iş bitecek. Yeter artık, kimsenin hayatıyla oynamaya hakkın yok. Yok.
2: Ya bir şey kafaya taktı o Kenan. Dün ablam aşk diye bir şey yokmuş falan, böyle garip garip laflar etti. Romantik değil diye mi ne artık, Halime bozuldu o bence.
3: Dur kar yağışı etti.

0: Babana haber verdiniz mi?
1: Ay yok canım, nasıl verelim? Adamcağızın yüreğine iner.
2: Organ döşek.
0: Öğrenmeyecek mi Feride?
1: Öğrenmez ya, o öğrenene kadar nikah kıyılır bile.
0: Nikah olacak diyorsun.
1: Olacak tabii canım. Ay Seyhan'la Halim bu, onlar barışırlar.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Feride?
1: Bir dakika, dua ediyorum. Alo.
3: Nasıl gidiyor basket?
4: İyi dayı. İyi gidiyor.
3: Seviyoruz.
4: Çok.
3: Bu ayakkabılar, formalar falan para yetiyor mu?
4: Ya yetiyor. Yetiyor.
3: Çok değil mi oğlum? Nasıl karşılıyorsun o kadar harcamayı?
4: Dayı, kafede ayın elemanı seçildim ya. Çift maaş aldım. İki ay sonra da seçmeler var zaten. O zamana kadar idare edeceğim.
3: O kadar.
4: O kadar.
3: Ya bu siz geçen akşam hani Durun'un evine gittiniz ya.
4: Ha evet.
3: Anası babası diyor ki o akşam bir yüzük varmış, kaybolmuş.
4: Aa.
3: Ha. Sen bilmiyorsun.
4: Yok, bilmiyorum.
3: Senin haberin yok mu?
4: Yok.
3: Ya bak oğlum, bu insanlar bana sordular.
4: Ne sordular?
3: Ben dedim bunu Yiğit yapmaz, Yiğit yapmaz.
4: Yiğit mi?
3: He.
4: Ya benimle ne alakası var?
3: Ya benim durumum zaten zor. Konuşacağız.
4: Neyi?
3: Bunu.
4: Niye konuşacağız dayı?
3: Emin olmak için.
4: Ne? Ne emin olması ya? Ne emin olması?
3: Yiğit, siz benden şüpheleniyorsunuz.

0: Neden?
1: Ne diyeceğim? Allah aşkına şu halimize bak. Bir ordu insan toplanmış. Halim de sen perişan.
0: Ya ben de konuşamadım çocukla.
1: Yazık, galim idare ediyor ama nereye kadar? Hiçbir insan böyle bırakılır mı sen?
0: Bırakılmaz.
1: Sana ne oldu?
2: Çüşe.
1: Yok, yüzünü karartmışsın yine.

0: bulmak zor işmiş be Meryem.
1: Bir şey mi var?
0: Var var da. Sen beni boş ver ya. Senin derdin daha büyük.
1: Allah'ım, şu iş bir hallolsa.
0: Hallolacak Meryem.
1: Şu nikahın kıyıldığını bir görsem. Önümden ömür gitti Sami.
0: Seyhan sizi belanın ortasında bırakmaz.
1: İnşallah.

0: Biliyordun değil mi? Biliyordun ve bir şey söylemedin.
1: Yiğit.
0: Konuşma. Hiçbir şey söyleme. Senin de onlardan bir farkın yok.

0: Eda kızım. Yiğit nerede?
1: Yiğit gitti dayı.
0: Nereye gitti?
1: Bilmiyorum, okula filan herhalde.

0: Günaydın Halim.
1: Günaydın Sami abi. Hayırlı sabahlar abla.
2: Sana da Halim.
1: Kusura bakma, ben biraz böyle erken geldim ama sabah zor ettim. Dün biz konuşmuştuk ya, sen bana bir söz verdin.
2: Verdim Halim.
1: Ben onun için.
2: Tamam işte, sözümüzü verdik, tutacağız Halim, sen merak etme. Halim.
1: Günaydın Feride.
2: Günaydın. Feride git Seyhan'ı çağır. Kalksın gelsin.
3: Ablam Seyhan kalkmış galiba.
2: Beş kere konuşma Feride, çağır gelsin.
3: İyi tamam. Seyhan. Seyhan. Seyhan. Halim nasılsın?
1: Bu iş hallolsun, ben daha iyi olacağım.
3: Hallolacak, hallolacak.
0: Oğlum dursana. İyiydi o. Bak senin derdin benle. Kardeşini üzme.
4: Onun kabahati yok.
0: Yok mu? Yok. O gece Eda da oradaydı. Oradaymış, ne yapsın?
4: Konuşsun. Yiğit yapmadı desin.
0: Diyor.
4: Ya hiçbir şey dediği yok. Burs elinden gidecek diye ödü kopuyor.
0: Bursu kaybetme diyen benim, Eda değil. O kız ilk günden beri seni müdafaa ediyor. Kardeşine haksızlık etme.
3: Nasıl yok? Yok, gitmiş.
0: Nereye gitmiş? Feride nasıl gitmiş ya?
3: Bilmiyorum Halim.
0: Ya ne demek bilmiyorum?
3: Feride ara şu kızı hemen hemen.
0: Ya Allah, ben kafayı yiyeceğim. Anam babam, ben kuşları üşüteceğim. Anam babam.
3: Halim ver şu telefonu bana, Allah aşkına Seyhan'a edecek iki çift lafım var.

0: Anacım, kapalı.
1: Nasıl kapalı oğlum ya?
0: Ulaşılamıyor.
1: Ya ne demek ulaşılamıyor ya?
0: Feride.
2: Ablam vallahi billahi yemin ederim benim bir şeyden haberim yok.
1: Ablacığım ben sana dün söyledim. Ben bu kıza her şeyi söyleyecektim dün.
0: Ya söyleyeceksin Halim.
1: Ya nasıl söyleyeceğim? Şimdi ben nasıl söyleyeceğim?
0: Halim.
1: Ablacığım sen bana söz vermedin mi? Ben bu işi halledeceğim demedin mi?
0: Yahu dedim.
1: O vakit bu kız nerede benim sayalım derdin ya?
3: Melia.
0: Hiçbir şey sormasan.
3: Niye?
0: Sınma abi Seyhan yok.
3: Yok mu? Ne oldu Melia?
0: Sen tamam artık bir şey sorma sen de ya.
2: Tamam ablam ya kurban olayım bir sakin olun. Tanıdıklara bir telefon açalım. Hadi ablam kurban olayım sağ ol hadi.
4: Abla.
5: Efendim Mertcan.
4: Rabbim nerede?
5: Okulda. Erken gitti bugün biraz.
4: Niye?
5: Öyle. Üzgün bu aralar.
4: Sen?
5: Ben de gideceğim.
4: Sen de üzgün müsün?
5: Hayır bir tanem.
4: Merak etme. Ben seni çok seviyorum.
5: Ben de bir tanem. Ben de.
3: Tamam ciğerim tamam. Gelirse haber verin ha. Sağ ol teşekkür ettim. Yok otele de gitmemiş.
6: Ya nereye gider bu kız?
0: Of Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi.
6: Ablacığım kaçırmış olmasınlar.
0: Halim yatağından mı kaçıracaklar bu kızı?
6: Ya ne bileyim ben böyle yolda molda yürürken yani.
3: Ya durun aklınıza kötü kötü şeyler getirmeyin ya.

0: gitmiş.
1: Ne diyorsun sen Feride?
0: Beni affedin, gidiyorum Seyhan.
2: Ablam ben daha gidiyorum. Halim nereye gidiyorsun? Ya ne bileyim Sami abi, gideyim ben bunu sokak sokak arayayım.
0: Ya Feride böyle bir şey bize nasıl yapar bu kız ya?
1: Ne bileyim ablam, yapmış işte.
0: Yok benim artık Seyhan diye kardeşim yok.
2: Ya bir durun hele ya, bir durun ya. Ya nasıl duracağız Sami abi? Ben artık daha fazla duramam, ben bekleyemem, ben gidiyorum, arıyorum ya.
3: Hey! Ya durun bir sakin olun ya. Bir soluklanın şöyle.
2: Feride sen bu kızın arkadaşlarını tanımıyor musun?
1: Abi tanıyorum, biz Kenan'la çıkıp arayalım mı?
3: Ben de geleyim Feride.
2: Ya sen dur hele. Bu kız seninle konuşacak olsa evden niye kalsın yani, anlamadım ki.
1: Sami.
2: Meryem, belli ki kızın bir sıkıntısı var. Böyle üzerine giderseniz daha fena olacak. Halim sen git evinde bekle. Meryem sen bir sakin ol.
1: Ben çıkayım mı abi?
3: Sen çık.
1: Tamam.
3: Ben de geliyorum Feride.
2: Halim.
3: Yok tamam abi, Kenan'a bırakacağım, merak etmeyin.
0: Feride, haber verin ha.
1: Tamam ablam.

0: Alo Kenan.
1: Güzelim, günaydın.
0: Günaydın hayatım, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın heyecanlanma.
1: Ne oldu?
0: Seyhan yok.
1: Nerede?
0: Bilmiyorum, yok işte, gitmiş.
2: Kapının önüne çık Kirve, kapının önüne çık.
0: Bak Halim, beni sana bırakacak, birlikte çıkıp arayacağız, tamam mı?
1: Hayatım tamam da benim işim var, yeni mallar geldi, ayakkabıları yerleştiriyorum.
0: Kenan.
2: Ya ne diyor Feride, Allah aşkına ne diyor oğlum, bak gelip şimdi dükkanı başına yıkacağım ha.
0: Kenan ya, bir günde izin al şu işten.
1: Ya zaten ikide bir izin alıyorum.
0: Ya Kenan, benim kardeşim kayboldu, Hayat Mehmet meselesi, sen bana hala iş diyorsun ya.
1: İyi tamam, kapıda bekliyorum. Rıza, ben bir gidip geliyorum. Patron ararsa idare et, tamam?
3: Abi, idare edemem. Bir gün varsan bir gün yoksun. Patron bozuluyor.
1: Ya sen idare et, bir gidip geleceğim, tamam? İki dakika, hadi.

0: Ne yapacağız Sami?
1: Ne yapacağız? Bulacağız. Meryem.
0: Yani nasıl bulacağız?
1: Peri kızı gidip alacak, getirecek.
0: Hayır, bir delilik yapmasından korkuyorum da.
1: Seyhan yapmaz öyle bir şey.
0: Yani ben artık karıştırdım Seyhan ne yapar ne yapmaz. Yani benim bildiğim Seyhan can yakmaz, asilik etmez, insan üzmez yani.
1: Vardır bir sebebi.
0: O ne sebebi olacak Allah aşkına, bu kızın yaptığı yapılacak şey mi?
1: Bana mı soruyoruz?
0: Hatta ben de karşıma aldım, konuşuyorum.
1: Meryem bak, bir tatsızlıktır oldu ama belli ki kızın bir derdi var.
0: Yok, ben akşam çok üstüne gittim. İşte illa Halim'le evleneceksin, İşte bizi rezil etme falan gibi bir takım şeyler söyledim.
1: Hepsi düzelecek.
0: Düzelecek mi?
1: Her şey.

0: Alo Esra'cığım. Merhaba, günaydın. Feride ben. Seyhan'ın ablası. Hayatım, Seyhan'ın telefonunun pili bitmişti. Biz ona ulaşamadık. Acaba... Yok, evlenmediler. Ya evlenecekler tabii canım yakında. Seyhan seni... Ha, aramadı mı? Anladım. Tamam, peki. Tamam canım, sağ ol. Hadi hoşça kal.
1: Ne bahşişi?
2: Gelin arabası abi.
1: Ne gelin oğlum?
2: Hadi abi, kırmayız abi. Allah bir yastık ucuysun abi.
0: Ablasıyım, ablası gelini.
2: Hadi abla.
1: Ablası abla. Hadi abi. Oğlum kafayı yedirtmeyin bana ya.
2: Kızma.
1: Ne gelini bu, gelin arabası değil.
2: Halim seni abi.
1: Vallahi şimdi sinirlerimi sizden çıkartırım hatem gelin. Yürü gidin dağılın, ne gelin arabası bu, gelin arabası mı? Yürü gidin, ne gelin oğlum. Bayağı bir hafta kalacaklar ha Feride. Bataklarım sizi. Bu estağfurullah, bunlar da burada duruyor.

0: Merhaba Lila. Seyhan, tüm neredesin? Dün öldük meraktan. İçeri girebilir miyim?
1: Gel tabii, gel.
2: Anne.
3: Canım.
2: Anacığım, beni dün arayan oldu mu ya?
3: Yok, niye sordun?
2: Seyhan aramış.
3: Seyhan kim?
2: Sen konuşmadın mı?
3: Yok, konuşmadım.
2: Anne, burada numarası yazıyor.
3: Ya açıp sorsana, çocuğum, arkadaşın değil mi?
2: Sağ ol ana.
4: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Please leave your message after... Of.
5: Alo.
6: Alo.
2: Sönüm abi.
5: Aliço ya. Ya ben seni iki gündür arayacağım dedim. Arayamadım, kusura bakma. İki gündür felaket üstüne felaket yani ha.
2: Ne oldu abi yine?
5: Seyhan kaçtı, Seyhan.
6: Zaten kaçmamış mıydı?
5: Diğerim 12 hafta, bu şimdi evden kaçtı.
2: Evden mi?
6: Ha. Ya buna
5: Melia biraz yüklenmiş biliyor musun? Hani halimle evleneceğim edeceğim falan diye. Ondan sonra biraz da sert çıkmış Aliço. Evet, şimdi de aklı yerinden çıkıyor. Kız bir delilik yapar mı diye.
2: Seyhan'ın.
5: Ha, Seyhan'ın.
2: Abi.
6: Ne zaman gitti?
5: Dünayın. Yok, bu sabah.
2: Bir haber yok mu? Aramıyor musunuz?
5: Ya aramaz mıyız kardeşim? Feride ile Kenan çıktılar, bakıyorlar, kızı arıyorlar. Eğer akşama kadar bulamazlarsa ben de çıkacağım. Alo. Aliço.
2: Abi. Ya bir şey duyarsanız bana haber ver ya.
5: Ha, tamam. Tamam oğlum benim, hadi.

0: Halim, oğlum neredesin?
1: Buradayım ana.
0: Ne oldu? Seyhan'la konuştunuz mu?
1: Konuşacağım artık.
0: Niye?
1: Öyle.
0: O ne demek oğlum?
1: Seyhan kaçmış anacığım.
0: Kaçmış mı? Erken gelen yazdan, yalnız büyüyen kızdan korkacak. Başında anası babası olsa kaçar mı? Kaçamaz. Kedi fareyle oynar gibi oynuyor seninle.
1: Anacığım Allah aşkına.
0: Bizi efendi buldular, hep birlikte oynuyorlar.
1: Ya anacığım bir dur Allah aşkına ya. Kimsenin kimseyle oynadığı yok. Seyhan gelecek, bu nikah kıyılacak. O kadar.
2: İdo ne haber?
3: Birader hırs yapmışsın.
2: Seçmeler ne zaman?
3: Gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Bıraktım.
2: Basketbol mu?
3: Niye? Ya dedim size, beni aşıyor abi.
2: Aa, o ne demek şimdi?
3: Baskete gidebilmek için hırsızlık yapmışım.
2: Ne?
3: Ne hırsızlığı? Ya, Duruların evinde yemek yedik ya, orada bir yüzük kaybolmuş, benden biliyorlar.
2: Allah Allah, saçmalamasınlar, biz de oradaydık.
3: Ama tek şüpheli benim. Neden? Çünkü baskete yazıldım, şu ayakkabıları alabilmek için para buldum.
2: Eda'nın haberi var mı?
3: Var var. Sen nereden biliyorsun?
4: Canı sıkkındı bir şey de. Sordum söylemedi, buymuş.
3: Bu ayakkabıları için mi biliyorsun?
2: Ya Furkan sen de yani ha.
5: Peki niye bir tek Yiğit'ten şüpheleniyorlar? Bilmem. Birden basket parası bulunca herhalde hırsız oldu yani, öyle mi? Eda. Ne Eda, dur. Eskiden olsaydı böyle bir şeyden şüphelenebilir miydiniz? Gökhan'a anlattın mı?
6: Anlattım tabii canım.
5: Niye? Gökhan senden para istememiş miydi durum?
6: Evet ama o yapmadı.
5: Nereden biliyorsun?
6: Çünkü bütün akşam benim yanımdaydı. Hem biliyorsun bir ara Yiğit ortadan kayboldu.
5: Balkona çıkmıştı.
6: Eda bak bu olayın seninle hiçbir ilgisi yok.
5: Nasıl yok durum?
6: Bayağı yok işte.
5: Yiğit benim abim. O böyle bir şey yapmadı. O yüzüğü de o çalmadı zaten.

0: Evet Aslı'cığım. Yani eğer sana geldiyse diye. Ha? Yani gidebileceği yerlere bakıyoruz biz de. Tamam, bir şey olursa haber verirsin değil mi? Tamam canım, çok sağ ol. Hadi bay bay.
1: Ne diyor?
0: Ne oldu, Seyhan niye evlenmedi? Herkes de aynı laf.
1: Seyhan'ın bütün arkadaşlarına baktık. Okula bakacağız. Eski işine. Başka?
0: Bilmiyorum. Kim?
1: Patron.
0: Açsana.
1: Ne diyeceğim?
0: Ne bileyim, dışarıdayım da.
1: Diyemem, bu hafta üçüncü.
0: Ya bir mazeret bildir, öteki türlü daha ayıp olur.
1: Alo, efendim patron. Evet, kusura bakma, çıkmak zorunda kaldım. Annemi hastaneye kaldırdık.
0: Ne?
1: Evet, yüksek tansiyon. Bilmiyorum, yarın taburcu oluruz herhalde. Ben haber vereceğim. Sağ ol patron, iyi günler, iyi günler.
0: Kenan.
1: Geri de sen mazeret uydur dedin.
0: İyi de annem hastanede denir mi ya? Ya ortaya çıkarsa?
1: Çıkmaz, merak etme.

0: Ablam ben dükkanda duramadım.
1: Gel Halim, hadi içeri gel.
0: Yok, gelmeyeyim.
1: Niye?
0: Öyle ben oturamıyorum, duramıyorum ben. Mesela bir haber var mı?
1: Yok anacığım, da Seydeler arıyor işte.
0: Ablacığım bir polise falan mı gitsek acaba?
1: Polise mi? Anacığım daha ne kadar rezil olacağız ya.
0: Ne bileyim ablacığım, böyle elimiz kolumuz bal bekleyecek miyiz yani?
1: Yok Halim. Bulacağız.
0: Bulacağız ha?
1: Ha bulacağız. Bu nikah kıyılacak ya.
0: Kıyılacak.
1: Kız seninle evlenecek Halim.
2: Evlenmeyeceğim.
3: Niye?
2: Evlenemem Dila. Yapamam yani.
3: O zaman eve telefon aç. Hiç değilse nerede olduğunu bilsinler.
2: Ararsam almaya gelirler. Bir yanda ablam, bir yanda Halim. İkisinin de yüzüne bakamam zaten.
3: E ne yapacağım?
2: Bilmiyorum. Halim beni hiç kırmadı biliyor musun?
3: Biliyorum.
2: Her şeye evet dedi. Benimle İstanbul'a geldi, dükkan açtı, buraya yerleşti. Dün düşündüm. Tamam ya dedim. Mutlu olmasam da evleneceğim. Ablamı, Halim'i kırmaktansa ömrümün sonuna kadar böyle susup oturacağım dedim ama yok. Yapamıyorum Dila.
3: Ne olsa yancım. Okuldayken iyiydiniz siz. Seviyordunuz birbirinizi.
2: Başka türlüsünü bilmiyordum ki. Başka türlüsü sevilebileceğini bilmiyordum.
3: Hadi geç, içeride uzan biraz. Perişan görünüyorsun.

0: Gidiyorum anne.
1: Nereye?
0: İstanbul'a.
1: Evladım daha yeni geldi. Ne yapacaksın İstanbul'da?
0: Anne birini bulmam lazım.
1: Kimi? Oğlum söylesene.
0: Anne. Senin duaların kabul olur. Dua et. Dua et ona bir şey olmasın, tamam mı?

0: yattıklarım oldu.
1: Tamam tamam, merak etme, tamam.
2: Bak o eti çevir, bak yanıyor, bak. Masaykinin bonfresi hazır mı?
3: Hazır.
2: Hadi bakalım.
3: Masa 3'e 2 tane kazan dibim var.
2: Alo, buyurun.
4: Samim Bey, iyi günler. Ben Zerrin, Duru'nun annesi.
2: Ha, buyurun Zerrin Hanım.
4: Sizden ses çıkmayınca ben bir arayayım dedim. Nasıl? Yüzükten haber var mı?
2: Maalesef yok. Yiğit'le konuştum, onun da haberi yok.
4: Yapmadım diyor.
2: Yapmamış, evet.
4: Peki araştırdınız mı?
2: Ne araştırması?
4: Ne bileyim, odasına, eşyalarına bir baksanız. Genç çocuk Samim Bey, yapsa da yaptım demez.
2: Bakın Zerrin Hanım, eğer ki Yiğit ben yapmadım diyorsa yapmamıştır.
4: Vallahi yüzük ortada yok. Polise haber vermek zorundayız. Sonra yüzük Yiğit'te çıkarsa siz de üzülürsünüz.
2: Zerrin Hanım.
4: Siz yine de bir araştırın isterseniz. Sizden haber bekliyorum.

0: geldik?
1: Eyüp Sultan Hazretlerine.
0: Hazretlerine mi?
1: Ha, ada kadaracağız.
0: Ne ada?
1: Şu Seyhan bir an önce dönsün, şu nikah bir an önce kırılsın. Dua edeceğiz yani, dua.
0: Nasıl mı?
1: Konuşmak yasak.
2: Evet canım, eski işyerine de baktık.
0: Yok, kaybolmadı da. Yani sabahtan beri konuşamadık.
2: Tamam, sen haber alırsan ararsın. Çok sağ ol.
3: Yok mu?
0: Yok. Ya sanki yer yırıldı, içine girdi ya. Çıldıracağım valla.
2: Alo.
4: Feride. Benim Dila.
2: Dila? Dila?
4: Seyhan üniversiteden arkadaşı.
2: Aa Dilacığım, nasılsın?
4: İyiyim iyiyim. Feride, Seyhan'ı merak ettiyseniz...
2: Dila, kurban olayım. Sabahtan beri öldük meraktan. İyi bir haber ver.
4: Merak etmeyin, Seyhan bende.
2: Oh Allah'ım, çok şükür.
3: Ne diyor?
2: Seyhan onlarmış. Dila nasıl, iyi mi?
4: İyi iyi. İçeride dinleniyor biraz.
2: Allah'ım kurban olayım Dilacığım. Neredesiniz? Gelip hemen alalım.
4: Dönmek istemiyor Feride.
2: Nasıl? Dila, sen yerinizi söyle, ben onu ikna ederim. Ne olursun.
4: Seyhan aradığımı bilmiyor.
5: Ben telaş etmeyin diye aradım.
2: Dila, gerçekten söylemeyecek misin?
4: Gelmeyin Feride. İyi olduğunu bilin yeter.
2: Dilacığım, bak bir dinler misin? Alo.
3: Ne oldu?
2: Kapattı.
3: Niye?
2: Seyhan bizi görmek istemiyormuş.
3: Nasıl? Feride?
2: Evin yerini de söylemiyor.
3: Telefonu çıkmadı mı?
2: Özel numara.
3: Seyhan'ı nereden tanıyor?
2: Üniversiteden.
3: Güzelim, ortak arkadaşları vardır. Mutlaka biri bilir.
2: Ya hepsinin numarasını nasıl bileyim ki ben işte? Kim var? Bir Esra var, Simay var, Aslı. Aa, Aslı.

0: Sami?
1: Elham, nasıl, bir haber var mı?
0: Yok, aynı.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Ha, Feride ile konuştum. İşte herkese sormuşlar, her yere bakmışlar, yok.
1: Adana'ya gitmiş olmaz.
0: Yok anacığım, gidemez, o babam orada.
1: Hadi.
0: Nereye?
1: Çıkıp arayacağız.
0: Nerede arayacağız?
1: Ya sokak sokak arayacağız. İstanbul'da aramadık, sormadık yer kalmayacak.
0: Alo.
2: Ablam, bulduk.
0: Ne? Seyhan'ın yerini bulduk diyorum.
1: Bulmuşlar.
0: Bulmuşlar. Anacığım, nereden buldunuz? Nasıl, sağlığı falan iyi mi?
2: Ya iyi iyi ablam, arkadaşının evinde.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi.
2: Ablam bak, şimdi biz Kenan'la birlikte yola çıkıyoruz, tamam mı? Ona göre hazırlan anacığım, gelip seni alacağız.
0: Hadi öptüm. Sami'm, kız bulundu.
1: Neredeymiş?
0: Arkadaşının evinde.
1: Korkuttu bizi kız ya.
0: Sami'm, aklım çıktı, vallahi aklım çıktı ya. Tamam anacığım, ben şimdi ceketimi giyineceğim. Ferideler gelecek. Sen de çocuklarla kal, artık ben gelince görüşeceğiz.
1: Tamam Meryem.
0: Mertcan!
1: Meliye.
0: Hasan.
1: Kızın üstüne fazla varma.
0: Bak bana Seyhan'ı müdafaa etme sen. Bak o Halim bizim canımız ciğerimiz, o çocuğu öyle görünce vallahi kahroluyorum ha.
1: Meliha.
0: Sami bak, Halim'i öyle bırakmayacağız. Biz söz verdik, sözümüzü tutacağız yani.
1: Eğer kız istemiyorum diyorsa bunun bir sebebi vardır. Bunu en iyi sen bilirsin. Kızın üstüne varma.
0: Varacağım.
1: Varırsan ikisini birden kaybedersin.
3: Dayı.
1: Hadi Cancan, eve gidiyoruz oğlum.
0: Tam bak, Seyhan'ı buldum.
3: Gerçekten mi?
1: Gerçekten.
0: Çok şükür.
3: Ne zaman gelecek?
0: Şimdi gülüm, ben gideceğim alacağım.
1: Meliha, bize haber ver ha.
0: Tamam, vereceğim.

0: Tabağına dokunmamışsın. Yemeğini yemeyecek misin oğlum?
1: Size afiyet olsun.
2: Abimin nesi var abla?
3: Bir şey yok ablacığım. Kenancığım biraz daha hızlı gidebilir misin acaba?
4: Ben basıyorum da araba gitmiyor ki güzelim.
3: Gider anacığım, niye gitmezsin ya?
4: Kaç yıllık bu araba?
3: Yani çok eski değil aslında. Yani eski de kilometresi az. Sen bas gaza, bas iyice gider o, açılır.
4: Basıyorum hayatım, basıyorum.
3: Hah, alo.
5: Ablam, hayırdır?
3: Hayır Halim, hayır. Seyhan'ı bulduk.
5: Ne? Buldunuz mu? Nerede?
3: Arkadaşında.
5: Ay çok şükür Allah'ıma ya.
3: Biz şimdi yoldayız. Seyhan'ı alıp geleceğiz.
5: Heh.
3: Öyle korkacak, kahırlanacak bir durum yok ha Halim.
6: Selam söyle ablam.
3: Heh, Feride'nin de sana selamı var.
6: Sen içini ferah tutacaksın, tamam canım?
5: Ha, sen de çok selam söyle ablacığım benim. Ablam neredesiniz? Ben geliyorum alıyorum.
3: Ha yok, biz gidip alacağız ya. Senin gelmene
6: hacet yok.
5: Ablam?
3: Yok Halim, biz gidip alacağız. Tamam, sabah konuşuruz.
5: Öyle mi? İyi ya. Ey tamam, pek. Ey ablacığım, çok sağ olasın ya. Hayırlı akşamlar diliyorum.
3: İyi hadi.
5: Lan Cumali, buldular oğlum.
7: Gözümüz aydın ustam.
5: Buldular oğlum, buldular. Hadi.
7: Nereye ustam?
5: Oğlum yengenizi karşılamaya. Ben öyle durup bekleyecek adam mıyım? Seyhan'ımı görmem lazım.
7: Hayırlısı olsun ustam.
5: Hayırlısı olacak inşallah. İnşallah. Hadi çocuklar.
8: Alo? Evet, buyurun, burası. Kimi aramıştınız? Aha, Kenan işte evladım, daha gelmedi. Yok, sabah çıktı. İsterseniz ben size numarasını vereyim. Kimsiniz? Patronu mu? Kenan dükkanda efendim. Gelince ben aratırım sizi. Evet, ben annesiyim. İyi akşamlar size de.

0: haftaya. Biz yatıyoruz.
1: Tamam kızım.
0: Sen ne yapacaksın? Oturacak mısın daha?
1: Biraz daha duracağım böyle.

0: Misafir bekliyor muydu?
1: Yok.
2: Feride.
0: Merhaba Dila.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Dila kim geldi?
1: Seyhan.
0: Abla? Seyhan'ım, Gül'üm biz geldik.
2: Feride.
0: Ya Dila, biliyorum gelme dedin ama valla kusura bakma.
2: Evi nasıl buldunuz?
0: Aslında.
1: Seyhan.
2: Efendim abla.
0: Seyhan, Gül'üm, hadi gidiyoruz eve.
1: Hadi topla çantan, eve gidiyoruz.
2: Ben gelmiyorum.
1: Ne?
0: Niye?
2: Gelmiyorum abla. Kapıda kaldınız, buyurun. İçeri gelin.

0: Hadi bakalım canım, anlar. İyi geceler.
1: Masal anlatacak mısın dayı?
0: Yok canım, bugün masal yok. Sen kendi kendine anlat, tamam mı? O düşen dişini saklıyorsun değil mi?
1: Saklıyorum.
0: Onu yarın bana vereceksin. Gökyüzüne atacağım. Yenisi daha güzel çıkacak.
1: Tamam.
0: Hadi iyi uykular.

0: Seyhan halim perişan.
1: Biliyorum abla.
0: Yok gülüm, bilmiyorsun. Bak biz Halim'e bir söz verdik. O da bizim sözümüze inandı. Ha şimdi bu saatten sonra öyle yapamadım, edemedim olmaz.
1: Abla.
0: Seyhan, çocukluğun hiç sırası değil ha.
1: Abla çocukluk değil.
0: Çocukluk değil ne Seyhan?
1: Yapamam.
0: Seyhan. Bal gibi yapacaksın.
1: Ya tamam hadi şimdi bunları evde konuşuruz Seyhan hadi. Ben gelmiyorum.
0: Seyhan.
1: Gelmiyorum abla. Seyhan ne demek gelmiyorum?
2: Abla isterseniz ben sizi yalnız bırakayım.
0: Otur. Bak Seyhan.
1: Eve dönmemi istiyorsanız tek bir şartım var.
0: Neymiş o?
1: Halim'le evlenmem için ısrar etmeyeceksiniz.

Adana'nın yolları taştan. Sen çıkardın beni baştan. Çıkartmadın mı kız? Ha? Hem anadan hem kardeştan. Aman Adanalı, canım Adanalı. Ben sana yandım, kısa çıktı cadı. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey. Ya ben ne diyorum ya, tövbe estağfurullah.

0: Neyi bilmek istiyorsun dayı?
1: Yiğit.
0: Yüzük burada mı, onu mu merak ediyorsun?
1: Yiğit.
0: Al bak. Al bak. Al bak. Al. Bak. Bak. Cüzdanıma da bak.
1: Ya istemiyorum.
0: İstediğin yere bakabilirsin dayı.
1: Yiğit oğlum dur.
0: Niye?
1: Yiğit.
0: Ben hırsız değilim dayı.
2: Ya biliyorum.
0: Ya ne biliyorsun?
2: Biliyor olsan burada olmazdın.
0: Ya senin yerinde annemle babam olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı.
3: Dayı. Nereye?
4: Durulara.
3: Duru mu? Ya dayı.

0: Bakıyorum abla. Alo? Efendim patron? Yok. Hastaneden yeni çıktık, eve gidiyoruz. Ne zaman? Anlamadım. Turp mu? Annem mi? Yani ne zaman? Patron, bir dakika açıklayacağım. Patron, emin misiniz? Oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: Ne diyor Kenancığım?

0: o çocuk hiçbir şey çalmaz.
1: Samim Bey.
2: Ya ne oluyor?
1: Bunları yarın konuşacağız.
0: Şimdi konuşacağız.
1: Samim Bey.
0: Bak kardeşim. O yüzüğe ne oldu bilmiyorum ama.
1: Bir sakin olur musunuz?
0: Oh. O yüzüğü Yiğit çalmadı. O çocuğun bir günahı yok.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Biliyorum.
1: Bakın büyük hata yapıyorsunuz.
2: Lütfen çocuklara kötü örnek oluyorsunuz.
0: Nasıl insanlarsınız siz ya? İki günde bizi birbirimize düşürdünüz ya.
1: Samim Bey.
0: Değil mi ki bu çocukların anası babası yok? Bu evde 40 tane çocuk olsa o suçu siz gene o çocuklara yükleyeceksiniz.
1: Saçmalamayın.
0: Ziya Bey beni dinle. Bana bak hele. O çocuklar var ya. O çocuklar sahipsiz değil. Anladın mı? Öyle kafana estiği gibi o çocukları suçlayamazsın.
1: Bakın böyle davranmaya devam ederseniz biz de polise gideceğiz.
0: Git Allah'ına. Nereye gidersen git. Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yok bizim. Allah'ın bir donu.

0: Seda.
1: Ela abi.
0: Neyin var senin?
1: Hiç.
0: İyi misin?
2: Ali değil mi o?
0: Evet Ali.
1: Ali merhaba.
0: Ne haber?
1: İyi. Hoş geldin Ali.
0: Hoş bulduk yenge. Nasılsın?
1: İyidir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: ekranların sivrisineğiyle beraberiz. Hepimizi çok keyifli bir sohbet bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kadın haklı, erkek haklı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kadın haklı, erkek haklı.
3: Hoş bulduk. Bir erkek haklı, iki kadın haklı. Beden gibi namasın da öyle şey yok. Öyle bir şey.
0: Ekip daha fazla mı galiba, değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet, 6 kişiyiz daha.
4: Bir bu kadar dahayız.
3: Bir bu kadar daha.
2: Bir kadın, iki erkek daha var.
0: Peki evet. Nasıl buluştu bu ekip? Bir başlayalım, dinleyelim sizlerden.
4: Buyurun.
2: En başından beri sen varsın.
3: Tamam, en başından beri ben varım. Biz biz sevgili Savaş Özdural'la, yani tiyatro Akla Kara'yla böyle bir sürekli aklımızda bir oyun yapmak vardı. Sonra benim okuldan da arkadaşım Sertan Erkaçan da dahil oldu ekibe. Ondan sonra ben Fatma'yla biz yeni bir film çektik. Recep İvedik 8'i çektik. Fatma'yla oradan tanıştım. Oradan ekibimize dahil oldu. Yağmur'la da kaç sene önce, 6 sene önce, 7 sene önce bir film çekmiştik. Onunla zaten tanışıyorduk. O da ekibimize
1: ben
3: dahil oldu.
1: Filmi sonra
3: ben
1: öyle,
3: benle film
1: kara çeviriyorsun.
3: Benle film çekerseniz oyunumda oynarsınız. Yok yok, öyle bir şey yok. Çünkü zaten çok film çekmiyorum. Yani öyle bir toplandık. Şu an herkesin keyfi yerinde, çok güzel ama yani.
4: Evet, evet.
1: Tamam, kim yazdı?
3: Ya şöyle, aslında bu bir uyarlama.

0: Coupling diye bir İngiliz komedisi vardır. Bilmem biliyor musunuz?
1: Yok.
0: Muhteşem bir komedidir. Yani normalde İngiliz komedisi soğuk gibi gelir insanlara ama herkesin beğeneceğini düşündüğümüz bir iş. Savaş Özdural da onu çok güzel bir şekilde uyarladı oyun şeklini.
1: Çok güzel.
0: Ve yani yazarı Savaş Özdural oluyor şu anda.
1: Konuyu anlattıracağım da ondan kime anlattırayım diye o yüzden. Spoiler olmadan biriniz bir konuyu bir özetlerseniz.
2: Yani çok spoiler var aslında adından da. Hani kadın haklı, erkek haklı bence.
1: Çatışmalar mı?
2: Evet yani farklı farklı.
0: Kadın ve erkek deyince var. Aklınıza ne geliyor?
2: Tam olarak o işte.
0: Tamam. Yani, yani biraz kavga, biraz sevgi, işte biraz uyum, biraz uyum.
1: İlişkide yaşanan her şey.
0: Aynen öyle.
1: Şey.
0: Aynen öyle.
1: O yüzden mi eşitsiniz 3 kadın 3 erkek?
0: Evet. Yok eğer onu işlemeye kalksak yani 5 erkek 3 kadın yetiyor.
1: O güzel. Güzel arkadaşlar böyle başlıyor ya. Yani her şey demek ki. Evet siz, Yağmur seninle görüşmeli bir yıl oldu.
3: Zaman oldu.
2: Her yıl
3: görüşürüz Yağmur.
2: Her güzel yıl Haziran ayında. Var.
1: Evet nasıl dahil oldunuz anlattı. Yani okuduğunda ya da teklif aldığında herhalde böyle sadece ismini söylemedi. Bir şeyleri okudun diye düşünüyorum. Seni en çok ne etkiledi?
2: Zaten Akla Kara tiyatro olarak sektörde çok bilinen ve saygın işler yapan ve çok uzun soluklu işler yapan bir yer. O yüzden çok mutlu oldum zaten ilk böyle bir teklif geldiğinde ve hep tanıdığım arkadaşlarım da vardı. İşte Kerem'le birlikte, Özgün'de, Fatma'yı daha sonra zaten hani hemen görür görmez çok sevdim ve gerçekten şey ben izleyici olarak gittiğimde böyle bir şeyi seyretmekten memnun olur muyum? Okurken bunu hissettim ve hemen çok hızlı oldu zaten benim sonradan aralarına dahil olmam ama evet. Hızlı da bence o süreci tamamladık. Provalarımız çok güzel geçti. Yani benim pek bir zamanım olmadı aslında. Yani okudum ve hemen girdim ama çok eğlenceli gerçekten. Yoğun bir oyun, yoğun bir iki saat seyirciyi bekliyor.
1: İki saat gülecek insanlar herhalde değil mi?
0: İki saat belki geçeriz bile.
2: Geçeriz.
0: Duruma göre.
3: Evet. Son dönemde hep böyle tek perde oyunlar duyuyoruz.
2: İki perde.
1: En fazla 70 dakika.
0: Efendim lütfen paranızın hakkını iki perde. Biz de bir şeyden zamandan kısmıyoruz. Zaman çok lütfen.
1: Herkes kendi ilişkisinde bir şey görecek mi? Bulacak mı?
2: Tabii.
1: İmkansız bulmaması.
0: Yani herhalde tespisten biri, tiyatronun icadından biri kadın erkek ilişkileri tiyatroda işleniyor ya. Değişen hiçbir şey yok. Ama herkes de onu izliyor ya. Çünkü yani 1 milyon kere de izlesen hep o durumun içinde buluyorsun kendini.
2: Bir de
0: lütfen Fatma lütfen.
2: Hayır, hayır, ben
0: kadın aklı da burada olmalı lütfen.
2: Sürekli değişen bir şey olduğu için, herkes için değişen bir şey olduğu için hani aynı şeyi izlesek de hepimiz için farklı bir anlam ifade ediyor bence. Bitmeyen bir konu o yüzden.
0: Bir de şey de var galiba. Yani sonuçta şu anda bir sürü aynı hikayeyi anlatan filmler izliyoruz aslında. Ama hangisinin nasıl anlattığı çok değiştiriyor ya olayı.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden hani eğer iyi anlatabiliyorsanız insanlar izliyor. Biz de kadın ve erkek ilişkisini iyi anlattığımızı düşünüyoruz. İnşallah izleyenler de mutlu olacaktır yani. Evet,
1: süper. Sen nasıl dahil oldun?
2: Ben Kerem'le tanıştım önce ve çok garip bir şekilde çok yakın bir mesafedeyim tiyatroya. Hep de aklımdan geçirdim oraya
0: bunu
2: taşınırken.
0: Bunu anlatmam lazım. Bunu anlatmam
1: ama
0: lazım.
1: Şey gibi anlatıyorsa en yakın okul her zaman iyi okul der gibi.
0: Ama
2: hayır kesinlikle öyle değil. Biliyordum ve zaten hani yolum düşse oraya taşınırken de dedim ya acaba nasıl işler yapıyorlar? İşte geleyim izleyeyim. Oyun ne kadar tutmuş bir oyun. Kaçıncı oyunu oynuyorlar? Ne kadar güzel bir yer falan. İçinden geçirmiştim.
0: İşte hatta Allah gönlüne göre vermiş.
2: Görüşmüştüm falan hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar, tanıdık var mı? Gerçekten de.
1: Sonra filmde oynadık.
0: Şöyle oldu. Biz filmden çıktık. Fatma ile ilk sahnemizi çektik beraber. Beykoz neredeydi? Riva'da bir yerde. Çektik. Gece geç vakit dönüyoruz eve. Araba önce Fatma'yı bırakacak. Sonra da beni bırakacak. Böyle Fatma'yı bıraktık Kadıköy'de bir sokaktan. Böyle Fatma'yı bıraktık. İndi görüşürüz. İyi geceler dedi. Kafayı bir kaldırdım. Akla Kara karşıda. Ve o arada biz de bir kadın oyuncu arıyoruz. Aa dedim. Fatma'ya çok yakın. Fatma'da gördüğüm kadarıyla çok tatlı bir kız, yetenekli bir kız. Neden olmasın dedim ve Savaş'a sunduğumda o da Fatma'yla konuştu falan ve oldu kısmet yani. Gayet Fatma orada güzel. Oturmasa olmayacak. Olmayacak. Şey. Nerede oturduğunuza dikkat edin oyuncu olarak arkadaşlar.
2: Çok
0: projelerinizi etkiler.
2: Şey ama yani. Çok güzel insanlar
1: ne güzel, çok istemişsin demek ki. Ne güzel.
2: Çok güzel bir insan. Çok şanslı hissettiğim bir proje içinde.
1: Televizyon olmak. Devam ediyor mu? Sen şeyde yoksun değil mi?
2: Çok güzel hareketler değil mi?
1: Evet.
2: Ha yok şu an yok.
1: Tamam ben anladım. Evet. Okey o da. Ya orada nasıl götürüyorsun diyecektim tamam.

0: Yok, şu an orada değilim.
1: Tamam abi.
2: Şimdi kadın aklı ile erkek aklı arasındaki en belirgin fark nedir?
1: Hadi cevap ver Yağmur.
3: Yani stand-up'larımızda bunları
2: evet, tam onu
3: bayağı bir stand-up'larımız da olacak her skeç sonrası. İşte burada çok spoiler'a girmemek lazım. Bence çok fazla konu yok mu? Benim fikrim bu oyuna başladıktan sonra değişti. Çünkü ben kadınla erkekleri farklı görmüyordum.
0: Aa.
3: Evet.
4: Vallahi.
3: Buradan açıklamamı yapayım.
1: İddialı açıklama.
3: Ya bilmiyorum, çok böyle tabii ki de farklılıklarımız vardır ama daha hümanist bir biçimde yaklaştığım için ben her canlıya.
2: İnsan.
3: Evet gibi. İnsan. Ama bu oyundan itibaren benim.
4: Nasıl yani, erkekler insan değil mi şimdi?
3: Hayır işte öyle bakıyorum. Bundan sonra eskiden öyle bakıyordum ama bu oyunla birlikte şimdi benim buna inanmam lazım ki seyirciye bunu güzel bir şekilde aktarabileyim. Bence çok fazla varmış. Mesela ilki ne?
1: Ne?
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var. Ben şu an burada oturduğum yerde gerçekten çocuğum iyi mi? İşte keyfi yerinde mi? Beni özledi mi? Ya da işte aman tiyatronun premierine iki gün kaldı. İşte şunu eve gidince geçeyim falan. Ben oturduğum yerden şu anda her şeyi düşünebiliyorum.
4: Yani ben
3: ama
4: de şu
3: erkekler...
4: anda Fenerbahçe bu sene ne olacak? Yarın sabah maç.
1: Gerçekten
4: kalkayım mı kalkmayayım mı?
3: Bak işte mesela.
1: Ben de işim. Şu an buradayım ya, buradayım.
4: Evli miyim onu bile hatırlamıyorum.
1: Şöyle bir şey olsa
4: sorulsun ama. Yağmur'a mı?
3: Yani ama şey işte, erkeklerde de söylediği gibi tek sekme.
4: Onu düşünmeyedir, evet.
3: Gerçekten böyle mi peki? Ben size sorayım.
4: Ya o bence erkekten erkeğe değişiyor.
3: Değişiyor değil mi? Evet.
4: Bence
3: evet.
4: Erkek kadın diye ayırmıyoruz. İnsandan insana düşüyor. Herkese çok farklı.
3: İşte ben öyle bakıyordum.
2: Ama bence
3: oyundan
2: öyle değil. Bence %90 erkeklerde yani tek bir şeyi mesaj atıyorlarsa sadece mesaj atıyorlar. O anda bir şey söylüyorsan seni dinlemiyorlar.
4: Evet,
2: araba
4: doğru.
2: Kullanıyorsa sadece araba kullanıyor. Bir şey anlatıyorsun hı diye cevap veriyorlar.
1: Ne kadar iddialı açıklamalar bu yani. Evet ama doğru.
4: Yok doğru.
1: Doğru işte.
4: Yoksa Merve şu anda
1: şey doğru.
4: Benim de yaşadığım tartışmalar.
3: Ya da markete gittiğin de işine lazım olmayan bir şeyler alıp gelen erkeklerimiz de varmiş mesela.
1: Ya ona da çok katılmıyorum ya. Yani o kadar da değil. Erkek market alışverişi de yapabilir yani. O biraz
3: biraz
1: egzajere ediyoruz oluyor orada yani. Yaparız da.
4: Evet tabii canım.
1: Yani o kadar da değil, bir market alışverişi de yapamayacaksak.
4: Bir tecrübesi var demek ki.
3: Hayır işte. Hayır, benim hiç öyle olmadığı olmadı. İçin. Ama ben bu oyuna başladıktan sonra diyorum ki hani inanmam gerekiyor bu farklara ki hani öyle.
4: İyi
3: evet iyi oynayayım. Çünkü ben çok şeydim yani. Hani, yo yapmıyorlar ki. Mesela testosteron hormonuna ben asla inanan bir insan değilim. Çünkü o kadında da var o hormon.
2: İkisi falan de var kafasında. İkisinin.
3: Evet yani hani testosteronun bu kadar bir erkeği ele geçirebildiğine inanan bir yerden hiç bakmadım. Ama ne var ki ben bundan bahsedeceğim.
1: Bir yerden sonra testosteron o kadar ele geçirmiyor artık yani.
3: İşte genç, onu da mesela ben. Ondan da bahsedeceğim ama o bir yere kadar olan kısım. Biz böyle dur kendi kendimize sohbetler.
1: Ben çok bilimsel bir sohbetin içinde
4: bulunacağım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Sen Yağmur'a çok büyük bir iyilik yapmışsın. Bambaşka bir şeylerle de oyunla birlikte hayatında bir şeyler
1: evet, yaratmışsın.
3: Ama kadın erkeği farklı görmeye evet. Başladım işte.
4: Diyorum ya oyunla birlikte farklı bir Yağmur.
1: Ya ben şeyi düşünüyorum. Oyun provalarda bunu düşünmüştüm. Yani işte mesela şey işte kadın haklı erkek haklı işte erkek daha basit falan diye hani bir yerlerden Tesla falan bizi izlese ya da şey yani Einstein yani biraz erkeğin aklı fazla küçümsüyormuşuz gibi bir his var yani.
3: Ben öyle bakmıyorum. Yok ya, bence Fatma'nın da hep savunduğu gibi hepimiz birbirimize fazlasıyla lazım ve gerekliyiz.
1: %100. %100.
3: Evet. Hayat yoksa çekilmez olur.
1: Bak ne güzel bir denge.
3: Evet.
1: Ne güzel öyle. Bir denge. Şahane. Evet. Yani.
3: Farkları da anlatmak bence güzel.
0: Kesinlikle. Bence ama farklı olduğumuzu bilmek konforlu. Ben mesela birkaç sene önce idrak ettim. Hani benim gibi düşünmüyor. Yo, kabullenince bence hayat daha kolay oluyor. Diğer türlü
4: bu da çok,
0: çok
4: güzel bir düşünce.
3: Evet.
4: Keşke herkes seni gibi düşünse. O da ayrı bir durum. Hayır, benim düşündüğümü düşüneceksin diye bir de inat edildiği
0: bu
4: bir durum.
0: Bu mümkün değil. Ben böyle olmaması bence güzel olan. Yani anlamlı olmazdı. Diğer türlü gibi geliyor.
1: Peki burçlara inanıyor musunuz? Mesela burçların insanların karakterlerini etkiliyor
4: falan. Öyleymiş. Mesela ben burcumu söyleyeceğim. Ben tam sana ikizler.
1: İkizler. Sizin?
2: Başak.
0: Ay.
1: İnanmıyorum hiç anlamadım.
4: Üçü şey mi?
1: Yok yok, ben bir tek kendi burcumu biliyorum. Boğa burcuyum ben.
4: Boğa mısın? Öyle mi diyorlar?
1: En tam boğa erkek burcu. En iyi erkek burcu bitti. Daha en iyi erkek burcu. Öyle diyorlar. Gerçekten öyle diyorlar.
0: Yani yapılan çalışmalar.
1: Yapılan çalışmalar bu hamurun gerçek olduğunu söylüyor. Ben de o çalışmalara inanıyorum.
2: Ayrıntı var mı peki?
1: Çok yemek yerim.

0: çok severim. Gerçekten yemek için mesela şu an bile açım. Hep açım. Hiç doymuyorum. Aşırı yemek yiyorum. Bir de aşırı evci benim. Onu da çok seviyorum, o yönümü. Yani bu anın özelliği bunlar. Ama şöyle bir anekdot anlatayım. Gerçekten ben hiç inanmazdım burçlara eskiden. Bir gün 25'li 30'lu yaşlarımda markette sıra bekliyorum. Böyle 8-10 kişi var önümüzde. Market çalışanı böyle yaptı. Siz boğa burcu bey, size öne alayım dedi böyle. Yemin ederim. Arkadaşlarım da vardı yanımda. Öyle oldu. Demek ki burçlar gerçek. Çünkü başka türlü nasıl anlayacak yani? Bu
1: ne alaka? Sormadın mı niye bana böyle dedin?
0: Ben sordum ama gerekli cevabı alamadım şey anlamda. Hani beni tatmin etmedi o cevap. Demek ki içine doğdu belki de, bilmiyorum.
1: Allah yani. Allah. Kız mıydı, erkek miydi?
0: Hanımefendiydi.
1: Hanımefendiydi, tamam. O orada başka...
0: Hiç öyle bir şey. Hiç öyle bir şey. Tamamen burçlarla ilgili. Evet. Belli ki ileride astrolojiye merak saracak bir insan.
1: Deniyor.
2: Kesin. Demeyerek buluyor. Fatma, sen diyorsun ki erkekler komplike cümleleri anlayamaz. Evet. Bunu bir örnekle açıklayabilir misin?
3: Şimdi ama ben bütün metnimi söylemiş olurum. Bunu başka türlü açıklayayım. Tabii. Oradan almadan açıklayayım. Ya gerçekten aslında az önce verdiğiniz örnek gibi. Mesela telefonuna bakıyorsa telefonuna bakıyor ya. Ya ona odaklandığı için o işi tamamlamadan, o sekmeyi kapatmadan diğer sekmeye geçmiyor. Ya bence bunun çok sağlıklı tarafları da var. Çünkü yaptığı işe çok odak olduğu için daha iyi yapabiliyor. Yani erkekler daha iyi yapıyor demek istemiyorum ama daha odaklı bir şekilde yapıyor ve daha konforlu yapıyor yaptığı şeyi. Biz kadınların beyninde hani Yağmur'un da dediği gibi işte çocuğu var. Belki işte çamaşırlarını asmadan çıktı evden, onu düşünüyor tekrar yıkayacak falan. Hani bu bitmeyen bir döngü. Her erkek öyle değil. Evet. Yani Fenerbahçe maçını düşünenler de var. Ama genelde mesela benim babam da hani o an bir şey yapıyorsa onu yapıyor yani. Hani komplike cümleleri algılayamıyor. Çünkü o anda o işi yaparken başka bir şey söylediğinde o zaman hiçbir şey olmuyor. Ya yaptığı şeyi bırakıp onu yapması gerekiyor ya da hiçbir şey yapmaması gerekiyor gibi bir kural var sanki. Ben öyle hissediyorum. Bana öyle geliyor da olabilir. Haksızlık etmek istemiyorum.
0: Nasıl da korktuk
2: ya. Temkinli konuşuyor.
0: Aynen. Hani erkeklerin de karşıma
3: almıyor. Ama günümüzde çok linçlenmiyor mu ya? Hani kadınlar böyle, erkekler böyle falan demek birazcık bıçak sırtı bir şey gibi hissettiriyor bana. Öyle bir yerden söylemiyoruz yani bunu. Bu evet. Genelleme.
0: Bence komedi olduğu için sorun değil yani. Komedi olduğu için işin içinde böyle bir art niyet, bir ayrıştırıcılık olmadığı için istediğimiz kadar eleştirebiliriz.
1: Bence sizin oyuna gelen çıkışta çiftler diyecekler ki gördüm. Herkes kendi evinde yaşadığın büyük bir bölümünü sizin oyunda. Evet. Sen de böylesin. Sen de bak bunu yapıyorsun. Demek ki bu filan.
0: %100. Orası %100. Yani hani ilişkide karşısındaki insana kendini anlatamayan insanlar bizim oyuna gelsinler. İzle desinler. Gerisini bize bıraksınlar, biz hallederiz.
2: Bununla ilgili VTR'miz var, onu izleyelim mi?
0: Olur.
4: Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye.
5: Sen sevgilinin evde kalmaya nasıl ikna ediyorsun?
6: Ona gitmesinin kendisi için hiç hayırlı olmayacağını anlatan bir bakış atıyorum.
7: Erkeklerin beyin fonksiyonlarını ölçmek için beynine kablolar bağlamışlar ve deneyler yapmışlar. Sonucunda ne bulunmuş biliyor musunuz? Hiç.
8: Ben kalenlerle şeydim, güzel çirkin aramam.
9: Bir erkek sadece maç izleyip yemek yiyerek tüm hayatını sürdürebiliyor.
10: Çoğu erkek sürpriz yapmak ister. Sürpriz mi? Bu çok amatörce. Bir kadını asla şaşırtamazsın ki.
7: Bir de şöyle düşün. Orası bir cenaze evi. Herkes yaşlı olacak. Yani en genç görünen sen olacaksın.
11: Bak hoşuma gitti.
12: Kadınlar bir fotoğraftan 48 tane çeker. Ama erkekler telefonu aşağıya koyar, burun delikleri kocaman olmuş, arkada kombi, çat. Anlık.
13: İyi günde, kötü günde.
7: Yengesiyle, dayısıyla.
13: Özel günleriyle.
7: Yıl dönümleriyle.
13: Ölüm sizi ayırana kadar.
7: Ölüm sizi ayırana kadar.
13: Ölüm sizi ayırana kadar.
2: Gayet eğlenceli gözüküyor.
1: Evet.
0: Ya tabii. Sizlerle daha eğlenceli olacak.
1: Yani zaman.
2: Şimdi oyunda yeni nesil şeyli kavramlar da var. Ghosting, love bombing, red flag. Bunları daha önceden biliyor muydunuz? Oyuna dahil olduktan sonra mı öğrendiniz?
0: Ben hiç hala bilmiyorum ne olduğunu. Gerçekten bilmiyorum. Vallahi. O yani mesela Fatma ile çektiğimiz ufak bir skeç var. Orada bana anlattılar. Bak bu o yüzden böyle böyle davran dediler. Ben de davrandım. Yani muhtemelen hepsi bildiğimiz şeyler ama yeni isimlendirildik için. Evet. Hani isim karşılığını bilmiyoruz. Yani ilişkiden yeni ne bulunmuş olabilir ki ya? Yani hepsi eski şeylere yeni isimler koydular bence.
1: Ha işte evet, İngilizce şeyler. Aynen ama öyle. Tabii ki ghosting, mosting, love bombing falan yani eski bir şey olsa da ya, tam öyle de olmuyor. Mesela ghosting kimin aklına gelir? Genelde bence çok aşırı Z kuşağı falan diyoruz ya, onların yani yok olmak. Şimdi artık yok oldum. Bir ay yokum falan.
0: Bir de daha önce insanlar yok olmuyor muydu?
1: Ya işte sosyal medyada yok oluyorsun. Yok olduğun dediğini biliyorsun. Yerini yurdu. Eskiden yok olamıyordum çünkü sosyal medya yoktu. Kapını çalıyordu. Doğru. Evdeysen evdeysin. Kapıyı açmazdın falan yani. Cama çıkmazdın.
0: Doğru.
1: Şimdi şey de yani kapatıyor kendini. Cevap vermiyor. Yok oluyor. Hiçbir paylaşım yapmıyor. Ghosting oluyor. Değil mi? Öyle değil mi?
2: Evet. Böyle tamam. Yapan var mı peki aranızda? Böyle kaybolan.
14: Gerçekten ben. Yani bir kızım olduktan sonra ben bir bayağı bir azalttım. Ama bunun ghosting olduğunu bilmiyordum. Mesela bunun kadın erkek arasında işte birbirlerine yaptıklarını biliyordum ama Instagram'da bir şey paylaşmamanın ghostluk olduğunu biliyorum.
0: Öyle mi? Ben de şu an Instagram'da bir şey paylaşmanın da ghost mu oluyorsun?
1: Ya öyle yok yani. Olmak işte ortadan kaybolmak. Yani belki de o kişiye yok olmak, bilmiyorum artık. Yani bunlar hep ilişkiler meselesi.
0: Yani hazır yeri gelmişken ben eşimden de bahsetmek isterim. Bahsetmem. Canım benim, seni çok seviyorum. Mesela eşim Instagram'da benim olmamamı çok rahatsız edici buluyor. Yani
1: sen şeyle olmuşsun, karıştırmayalım falan diye. Hiçbir paylaşım yapmamaktan değil. Sevgilinle ya da ona karşı yok olmak. Onu
2: cevap
1: aldım,
2: vermemek.
1: Onu yok saymak.
0: Sevgini engellemek mi? Yani?
1: Engellemek olmasa bile değil. Ona hayal et gibi davran. O sana bir şey yazıyor, cevap vermiyorsun falan.
2: Evet, ortadan çok. Kayboluyorsun bir anda.
1: Hiçbir paylaşımda evet. Seni bulamıyor. Nerede olduğunu bilmiyor yani. Tamam,
0: o zaman mesela
1: evli gibi değil
0: aslında
1: yani.
0: Ben de...
1: Sen evlenmişsin zaten.
0: Çevreme göre ghosting yapıyorum. Çünkü ben de bir şey paylaşmıyorum. Olabilir. Çok fazla. Değil mi?
1: Yani eşine yattığın takdirde zaten durum başka bir yere gider.
0: Eşine ghosting
1: yani sen evlenmişsin de artık.
3: Flört falan daha geçerli bir kavram bence.
0: Flört mü, o neydi?
1: Evet.
0: 10 yıllık evli olduğum için sağ olun.
14: Bunları aslında bir şeyi de eklemek isterim. Oyunumuzda bunlara çok fazla bu isimlere ya da bu terimlere vurgu yapmıyoruz. Bu biraz da bizim oyunumuzun aslında birazcık konusunu anlatan, işte tanıtımlar çekmekte bize yardımcı olan terimler. Yani aslında izlerken işte ghosting'i, love bombing'i direkt şey yapmayacaklar ama duymayacaklar. Ama evet yani hani burada bir erkek ya da bir kadın birbirine böyle davranıyor diye seyircinin aklına gelebilir.
0: Şöyle yanılıyor olabiliriz aslında. Biz bilmediğimiz için belki de şey oyuna gelecek Z kuşağı diyecek ya bak burada ghosting'i anlatıyorlar. Evet. Burada love bombing'i anlatıyorlar öyle diyecekler. Aynen. Değil mi?
14: Aha, evet.
0: Muhtemelen öyle diyecekler. Aynen. İşte.
2: Öyle. Kerem sen yaptın mı bunu eşine love bombing?
0: Tabii ki. İnsan eşine love bombing yapmayacak da kime yapacak?
2: Kime yapacak değil mi?
1: Biraz yani. Önce love bombing ne
0: sadece diyor? Love bombing.
1: Şifak
0: sadece love bombingden sonra ghostlayamadım, öyle kaldık. Sürekli yani 10 yıldır love bombing. Şahane. Ama happy wife, happy life.
1: Süper. Çözmüşsün sen
0: ben işini. Harika.
1: Evet. Evet, sizin kırmızı çizgilerinizi öğrenelim. Yani dizide öyle bir ayrım mı var?
0: Oyunda.
1: Oyunda, pardon, dizide diyorum.
2: İlişkide.
1: İlişki bunu genel anlamda mı soruyoruz? Genel anlamda. Ya, olmazsa olmaz.
0: Senden başlayalım Yağmur'cum, buyur.
14: Yani Yağmur'un olmazsa olmazı mı yoksa oyunda mı? Yağmur'un olmazsa olmazı. Yani ben çok tutkulu bir insanımdır. Bu tabii ki de hani uzun bir vadede o insanın tutkusunu diri tutması, dinç tutması, işte hayat koşturmasında pek mümkün olmayabilir ama ben hayata karşı çok tutkulu bir insanımdır ve karşımdakinden de onu beklerim ve yalan söylemeyecek. İlişki tamamıyla pür, tertemiz ilerleyecek. Bu onun dışında çok açığımdır. Yani şey, zor bir ilişki yürütmem aslında karşımdakiyle. Siz?
0: Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok ikna oldum. Ya bence yani kırmızı çizgiler yaştan yaşa çok değişen bir şey. Yani sen 25 yaşındayken ki kırmızı çizginle 45 yaşındayken ki kırmızı çizgin aynı olmuyor. Atıyorum 25 yaşındayken işte tutku, aşk ya da böyle ihtiras bekliyorsun. Eğer yoksa yokum diyorsun. 40 yaşına geldiğin zaman sadakat, huzur, onları bekliyorsun yani. O yüzden insanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor. Benim şu an kırmızı çizgim
2: ne?
1: 45 misin?
0: 45'im.
2: Sessizlik, sakinlik.
0: Huzur ya. Huzur. Benim bir kırmızı çizgim şu an huzur. Yani hiçbir şeyin huzurumu bozmasını
15: bence
0: istemiyorum.
15: Bence o 15 yaşında da olsan hep her zaman olur. Yok. O bir numara olmalı zaten.
0: Evet. Ya, ama işte.
15: Kötü falan anlamı söylüyorum.
0: Çok doğru, çok şey doğru bir şey söylüyorsunuz ama hani 25 yaşındayken çok huzurlu olmak insana sıkıcı gelebiliyor. Biraz da böyle bir aksiyon arıyorsun falan. Kaçırmak. Ama şu anda böyle 40'ından sonra insan huzur istiyor ya. Böyle huzurum hiç kaçmasın, her şey. Hani tadımız kaçmasın, tadımız diyorsun. Kaçmasın.
2: Öncelikler değişiyor.
0: Çok değişiyor hem de yani. O yüzden Fatmacığım.
15: Evet.
3: Ben de katılıyorum huzura ama bence bunun temelinde şey yatıyor. Çok iyi arkadaş olabilmek. Yani çok iyi arkadaş olabildiğin biriyle olursan sanki bunlar zaten kolaylıkla

0: Olur. İşte değişip dönüştüğünde, çizgilerin değiştiğinde, başka biri olduğunda artık o da seninle birlikte değişip dönüşüp o versiyonunu da kabul eder gibi geliyor. O yüzden hani çok iyi arkadaş olduğun birini bulabilirsen bırakma gibi bir düşüncem var.
1: Buradan arkadaşlarına bir mesaj mıdır peki?
0: Hayır ya, yani yeni tanışabilirim.
1: Arkadaşlara bir mesaj mı? Fatma'nın arkadaşları bilmiyorum. Eğer taşınızı doğru oynarsanız.
2: Peki ilişkide en sıkıldığın şey ne?
0: En sıkıldığım. Her şeyin çok ciddiye alınması beni çok boğuyor. Yani bence yani nasıl bir problem yok aslında. Onun problem haline getiren biziz ya. Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum. Hiç sağlıklı bir şey değil söylediğim belki ama.
2: Hani, farkındasın.
0: Evet, yani biraz daha keyifli, hani problem çıkarma, hayat zaten zor. Hani keyifli hale getirebileceğimiz bir sistem olması lazım bence.
3: Bunu evli olanın birine soralım.
1: Efendim?
3: Bunu evli olan birine soralım.
1: Şimdi düşünüyorum. Değil mi? İlişkide en sıkıcı şey mi? Sıkıldığım şey. Ne dersin Yağmur? Evet. Devam et bakalım.
4: Sende sıra. Hadi
1: şöyle
4: söyle.
1: Hiç sıkıldığım yani insan
4: hiç sıkılmıyor ki.
1: İnsan evlenince sıkılmaya vakti olmuyor öyle söyleyeyim sana.
2: Çok güzel.
1: Evliysen sıkılmazsın hiçbir şey. Bu arada yok şaka
4: gerçekten
1: bir yana
4: çok
1: benim
4: güzel
1: kendi bir hani evet adıma
0: maşallah.
1: Sıkıldığım şey galiba
4: ben. Sen.
1: Ben şeyden sıkılıyorum. Huzursuzluktan. Hani mesela tartışmalar yaşanır falan ama ben istiyorum ki hemen her şey bitsin. Evet. Hemen normalimize dönelim. Hayatımıza evet devam edelim. Ben özrümü de dileyim. Hiç sorun yok yani.
2: Onu fark etmez. Onu yapsan da böyle 3 gün 4 gün bir sürüneceksin. Me.
1: Hayır öyle bir şey yok.
4: Hayır, ne ilgisi var ya? Şey yok.
1: Ne alakası var ya? Ne alakası var? Herkes bir değil ya. Yani.
2: Güzel.
1: Teşekkürler.
2: Kendi adına konuşuyorsun.
1: Ben çabuk geldim. Faka basmam arkadaşlar.
2: Evet, evet. Yağmur Hanım sizden alalım. Atlamadık seni.
4: Ya aslında atlanabilirdi bu soru. Şey, ya ben o sessizliği sevmiyorum. O gerginlikten sonra gelen bir sessizlik var ya ve işte ilişkilerdeki o güç savaşını ben sevmiyorum. Hani çünkü
2: benim dediğim olacak savaş.
4: Ya evet ya. Ya da işte o tartışmadan sonraki o haklı çıkma. İşte bu güç savaşı benim hoşuma gitmiyor. Çok zorlaştırıyoruz bence hayatı. Özellikle kadın erkek ilişkisinde normalde arkadaş olsak bu kadar yanlış anlamaya mahal vermeyeceğiz ya da çok beklenti içine girmeyeceğiz. Bunu işte evliliklerimizde, ilişkilerimizde de yapsak, Kerem Bey'in yaptığı gibi.
1: Teşekkürler.
4: Ya da Fatmacığımın yaptığı gibi hayat çok daha güzel olur.
5: Kerem, kadınları anlayabildin mi?
2: Gerçekten ne istiyorlar?
1: Benim hayatımda o kadar çok kadın olmadı. Bir karım sağ olsun. Bir sürece
5: sadece bu ilişki anlamında da değil.
1: Yok
5: aslında
1: yok, ben kadınları anladığımı düşünüyorum. Çünkü ben her şeyden önce çok kadının olduğu bir ailede büyüdüm. İşte anneannem, teyzelerim falan hep bir aradaydık. Onların ilişkilerinde ne istediğini gördüm çocukluğumdan beri. Kadınların ruh yapısına birazcık daha yakın hissediyorum kendimi o anlamda. Ben kadınları anlıyorum, anladığımı düşünüyorum. Ve şey değilimdir mesela. Erkeğim, yani erkek işte kadın falan. Kadın erkeğim o kadar toparlayamıyorum şu an. Erkektim değil mi? Kadınları anlamak aslında çok zor bir şey değil. Sadece anlamaya çalışmak lazım bence. Çatışma yaratmadan suyuna giderek tatlı tatlı çözülemeyecek sorun yok. Anlaşılır. Kadınlar bence o kadar karmaşık şeyler değil yani. Çok kadınlar iyidir.
5: Eşine bu anladığını düşünüyor mu peki?
1: Düşünüyor. Gerçekten şaka bir yana eşim bunu anladığımı düşünüyor. Işte. Bu çok önemli. Şimdi böyle şakasını yapıyorum tabii ama bunun şakasını yapabildiğim bir eşimin olması çok güzel bir şey. Bu kadar anlaşabilmek çok önemli bir şey. Özellikle şu zamanda çok kolay bulunan bir şey değil bu. Fatma'nın söylediği çok doğru. Çok iyi arkadaş olacaksın önce. Sonrasında gerisi zaten geliyor. Anlıyorum ya kadınları. Anlaşıyoruz. Değil mi? Sizi anladığımı düşünüyorum. Teşekkürler.
0: Ben öyle hissediyorum.
2: Fatma duygulandı.
0: Tamam sürecektim. Baktım ışıklara falan olmadı.
2: Hangi dönem olursa olsun erkeğin şu, kadının da bu özelliği hiç değişmez dediğiniz oldu mu?
4: Evet.
0: Çok iddialı.
2: Evet diyorsan sen o Fatma düşünsün, sen cevap ver.
4: Yani kadının şefkati, erkeğinde o korumacılığı. Ben biraz ataerkilim. Evet, hangi dönem olursa olsun ya, kadında da o anaçlığı ve şefkati hiçbir zaman bence bitmiyor. Çünkü doğuştan gelen bir şey ya ve dönem ne olursa olsun o bir yerlerde içimizden gelen bir şey ve ben bunu çok seviyorum. Yani iyi ki de değişmiyor.
1: Çok, ben sana katılıyorum. Harika cevap. Gerçekten öyle bu arada. Bak Fatma da katıldı değil
5: evet,
1: mi?
5: Evet düşün. Bak, ben bunu nasıl diyebileceğim hiçbir
1: bak,
5: şey yok.
1: Gerçekten ya hemen katıldık biz. Ya.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Bundan sonraki soru ben cevap vereyim, siz katıldık.
5: Anlaştık. Ekibin en eğlencelisi kim?
4: Kerem.
1: Herkes yok canım. Herkes ya. Şey,
0: herkesin kendine göre bir şey var. Farklı bir eğlence şeyi var.
5: Hani herkes çok genç, çok dinamik, çok eğlenceli. Siz gülmekten oynayamadığınız oluyordur herhalde provalarda.
1: Oluyor. Teşekkürler herkes çok genç dediğiniz için öncelikle. En gencimiz Fatma. Evet. Ama en olgunumuz da Fatma bence.
0: Ya öyle zannediliyor.
1: Değil.
0: Aslında derinlerde bir yerde öyle bir şey yok. Ben kendimi çocuk gibi hissediyorum ama öyle söyleniyor. Öyle rivayetler var.
2: Daha ağır mısın?
0: Hiç değilim aslında.
1: Ama bize başka üzülmüyor. Gayet ağır başlıyor.
0: Ya galiba süreçte şeyi öğrendim. Hani küçüktüm ben bu sektöre girdiğimde. İşe geldiğinde iş arkadaşlarını çok sevsen de, orası çok eğlenceli bir yer olsa da sosyal hayatındaki gibi olamıyorsun. Onu ayırabilmeyi küçük yaşta öğrendim. Hani bağ kurup arkadaş olmak çok uzun bir mesai. Galiba onunla ilgili diye düşünüyorum. Yoksa hiperaktif ve şey bir insanımdır. Yerinde duramayan biriyimdir yani aslında ama ağır olduğum söyleniyor. Biraz üzülüyorum buna. Değilim bence.
2: Bence kötü bir şey değil. Yağmur kadar da genç başlamamışsın herhalde. 4,5 yaşından beri sahnelerde.
0: Yok o kadar değil. Hayır, o kadar değil.
1: Yaşın öyle mi?
0: Evet ya.
2: Düşünsene. Ve halen 4,5 yaşında gibi değil mi?
4: Hiç bahsetmedim bu arada onlara.
1: Gerçekten.
4: Teşekkür ederim.
1: Nasıl ya?
4: Hiç bahsetmedim değil mi?
1: 4,5 yaşında neydi?
2: Tabii yeni tanıdıkları
4: onlara,
2: için.
4: Hayır aslında.
1: Yok, ben aslında eski tanıyorum ama o kadar şey var mı?
4: Ama hiç onlara bahsetmedim.
1: Hangi iş? İlk işi?
4: Şu an bambaşka yerlere gidiyoruz. Onu anlatırım.
1: Ha, okay. Bu da anlatabileceğim bir şey. Okey tamam.
4: Hayır, onlara çok bahsettim diye. Ekstra vakitlerini.
2: Yok yok fark etmez. Sen seyircimiz, ekrandaki seyircimiz de değişiyor. Aa, evet. Lütfen.
1: Ne ilk işini senin şu an yaptığın 4,5 yaşındayken?
4: Dizi oyunculuğu.
1: 4,5 yaşındayken?
4: Evet evet.
2: Simertin maçta.
1: Konuşamam. Evet. Ay canım benim çok sorun. Ne güzel.
4: Öyle.
5: Hatırlıyor musun hala o sahneyi?
4: Hatırlıyorum ilk. Yani karşımda kendisini gördüğüm anı hatırlıyorum ama yani işte benim evimden de gelen bir şey olduğu için doğduğum andan itibaren
1: evde mi çekiliyordu dizi?
4: Daha önce yani ben doğmadan önce böyle bir hikaye var işte, hep aslında bu dünyanın içine doğdum.
2: Evet. Hatta hayat şu anda A2'de halen şey Alemin Kralı orada evet. Da çocuk.
4: Evet. Ya.
1: Orada kaç yaşındasın sen?
4: 16 yaşındayım orada.
1: Yine o, evet. Ay. Orada böyle çocukluktan yetişkinliğe. Sen evet. İşte kimisi doğuyor sektörün içine, biz de gireceğiz diye bir kapıyı zorladık daha önce. Şey ya.
4: Hayır.
2: Ama Yağmur'un dediği o kadar eskiye gitmeyeceğim şimdi. Yağmur'un ilginç hikayesi var. Onu bir anlatsın size.
4: Hadi. Ne o?
1: Ha sonra mı?
2: Yok yok. İşte bize sekre, o evde ha, çekilen
4: tamam,
2: şeylere
4: evet.
2: Yani biz artık evet. Her sezon evet. Bitince çağırmışsın. Tekrar seni o aynı şeyi
4: tamam,
2: anlattım
4: onu anlatacağım sonra.
1: Siz kaçıncı gelişin senin buraya?
2: Her sene
5: ya,
2: geliyor.
5: Her sene geliyor bizim.
2: Bekleriz. 7. sezonumuz. Yani herhalde 5 kere gelmiştir.
1: Şaka evet. Yapıyorsunuz. Aha. Benim ama ilk olmasına kırıldım açık söyleyeyim. Benim ilk
4: şey kırıldım. Her zaman.
1: Bundan sonra. Yani
2: kaç kere çağırdık hep hayır dedin. Üste çıkayacaksın.
1: Yağmur, dur böyle duyuyorsun.
5: Yağmur yayından önce sizin uğrunuza çok inanıyorum dedi.
4: Evet evet.
1: Aa ne güzel. Orada. Ben de bundan sonra sizin uğrunuza inanmak istiyorum.
4: Gerçekten öyle.
1: Süper. Çok
5: her güzel. Sene bekliyoruz bu ekibi.
1: İnşallah.
4: İnşallah.
5: İnşallah.
1: 20 sene oynasak ya oyunu böyle gelsin.
4: Ay, 20
1: sene.
5: İnşallah ne güzel.
1: Bu sene prostattan bahsediyoruz diye. Artık onlara geçti yani.
5: Sürekli yenileniyor oyun.
1: Şimdi mecbur o yaşa gelince yapacak bir şey.
5: Doğaçlama var mı oyunda?
1: Yani doğaçlama tiyatronun olması olmazı zaten. Neler olacağını bilmediğimiz doğaçlamalar olacaktır diye düşünüyorum ama daha henüz bilmiyoruz.
4: Stand-up'larda kesin bence. Genelde tekste sadık kalıyoruz ama.
1: Ya şimdi stand-up
4: ama
1: biraz iddialı, şimdi şeyi de yapmayalım hani böyle bir stand-up. Güzel anlattığımız şeylerimiz evet. Var. Komik olduğunu düşündüğümüz, ki seyircinin de komik olacağını düşünüyoruz. Oralarda bir sürü şeyler çıkacaktır, uzayacaktır diye düşünüyorum ben de. Ben sizin stand-up'larınızı çok beğeniyorum bu arada.
4: Çok teşekkür ederiz. Biz de senin üstten de bunu beğeniyoruz. Ama gerçekten öyle. Yani hakikaten bence seyirci oraya geldiğinde bunu kendim oradayım diye demiyorum. O 2 saat ya da 2,5 saat Kerem Bey şu anda bir Kerem zaman belirtemiyoruz ama çok güzel duygularla ayrılacağına eminim ben.
2: Evet inşallah çok çok gülme ihtiyacımız var inşallah çok, gerçekten inşallah. Herkes şey yapar yani girer ve çıkar ve oh be ne güzel iyi ki de geldin.
1: Evet çok yani şaka bir yana ciddi bir emek var o emeğin evet. karşılığını görmeyi çok isteriz. Kahkaha anlamında yani evet. İnşallah dilediğimizden çok daha fazla seyirciye ulaşırız
4: umarım,
1: ki
4: umarım.
1: Biz de motive oluruz ve çok daha güzel devam ederiz.
2: Harika.
1: Yani.
2: Fatma sen İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı okumuşsun. Evet. Yazarlık oradan mı geliyor? Skeçleri yazıyordun değil mi? Çok Güzel Hareketler'de.
0: Yazıyordum. O yok oradan gelmiyor. Tamamen Çok Güzel Hareketler'le ilgili bir şey. Yani Yılmaz Hoca'nın ekibinde olmakla ilgili bir şey yazarlık. Edebiyatı niye seçtiğimle ilgili hiçbir fikrim yok.
2: çok netti. Evet. Soracak da bir şey kalmadı gerçekten.
0: Sözelim iyiydi. O vardı. Oyuncu olmak istiyordum.
2: Oyuncu olmak istiyordum. Oyuncu okay. olabilmek Öğretmen için. Öğretmen olmak istemedin önce.
0: Yok. Bir okula girmem gerekiyordu ve onu başarabildim gibi oldu yani.
5: Bitirdin değil mi?
0: 4. sınıfım. Af çıkarsa bitireceğim inşallah.
2: Devam ediyorsun abi.
5: Burada ziraat mühendisliğini herhalde bitirememişler var.
1: 4.
0: Benim babam da ziraat mühendisi.
1: Vallahi mi? Hangi?
0: Ziraat mühendisi?
1: Zootekniği.
4: Bir de herkes kendini birbirine yeni tanıyor gibi bence.
2: Evet, çünkü sizle ilk defa görüşüyor gibi.
4: Hiç ama bak.
0: Bizle de tanışıyor.
2: Sen pardon, de 4'ü bırak. 4'ü.
1: Ben 4. sınıfta bıraktım. Çünkü ben konservatuarı kazandım ve geçiş yaptım. Ama yani hani ben de
2: okey geçiş yaptın
1: evet,
2: sen okudun.
1: Yani hani bıraktım ve sonra 1-2 senede ne yapacağıma karar vermeye çalışmadım. Ben zaten okuyordum 4. sınıftaydım. Konservatuarı kazanınca artık oraya güle güle dedik. Buraya geçtik. Türkiye'yi çok büyük bir ziraat mühendisliğini kaybetti tabii.
5: Evet.
1: Reprezent olurdum büyük ihtimalle.
5: Bir sene kalmış yani bitirseydin de ondan
1: sene,
5: sonra.
1: Ben o 4 senede tıbbi olarak aynen depresyona girdim. Ben Aydın'da okuyordum Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Korkunçtu İzmirliyim ben. Bir saat İzmir'e. Ama o bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır. O
4: sevmediğin çok bir şey ya da çok yapıyor şey olman.
1: Çok edebi bir şey. O bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır.
4: Yani eğer konservatuar bir saat uzaklıkta olsaydı öyle hissetmezdin zaten.
1: Konservatuar 50 saat uzakta olsa evet, gidiyorsun ona bir şekilde. İnsan sevdiğine gidiyor da sevmediği yanında da olsa deyip uzak peki.
2: peki konservatuar hangisi?
1: Müjdat Gezen. Aynen Müjdat Gezen'e girdim. Bir de benim yaşımdan dolayı ben 22 yaşına girdim zaten. Devlet konservatuarlarına birçoğuna giremedim yaştan evet. dolayı. Bir Mimar Sinan'a girmiştim. O da seviye diye bir şey var. Bayağı bir ilerledik ama seviyeden dolayı kaybetmiştik. Çok da önemli değil bu arada. Nerede okuduğunun bir önemi yok. Yani hayat seni bir şekilde bir yola getiriyor yani. Şu anda ayırı soymuş o oldu demek ki.
5: Evet. Peki niye ziraat mühendisliğine girdin o dönem? Yani hani denemiş miydin konservatuarları olmadı
1: diye? Hayır canım hiç. Ben 18 liseyi bitirdim. Üniversite sınavına girdim. Ziraat mühendisliğini kazandım. O da şöyle oldu. İşte ailem bana ders çalış diyordu sürekli tamam. Benim de çok sevdiğim bir abim vardır. Barış abim o ziraat mühendisliği okuyordu. Ben de şey diyordum yani çalışmasam olur. En kötü ziraat mühendisi olurum diyordum. Ziraat mühendisliğini tuttu. Ziraat mühendisliği okuduk. O yani çok da çabalamamıştım. Ya benim de aklımda hep böyle işte görsel sanatlar, işte gitar çalıyordum, bir şeyler söylüyorduk falan. Hep başka bir yerler vardı. Sonra çok yakın arkadaşlarım sinema televizyon okuyordu 9 Eylül'de. Onların bitirme filmlerinde oynadım ben. İş yok, güç yok o zaman tabii ki. Gel oyna dediler, onlarda oynadım. Sonra hocalarından bir tanesi beni sormuş. Bu çocuk kim diye. O da demiş ki benim arkadaşım öyle oynattım. Bu çocuğun yeteneği var, bir denesin şansını falan demiş. Oradan bir... Öyle. Aa falan dedik. Oradan hazırlandık. Sonra oldu. Yani buralara geldi. Evet evet. Güzel. Değişik. Bu hikaye güzel ya. Bana da kendime özel hissettiriyor. Yani.
2: evet, evet evet. Ya hocanın da fark etmesi de enteresan. Hiç alakan yok.
1: Ama fark edilmeyecek gibi değil demiş. hiç alakam yok bu arada gerçekten abi. Kısmet.
5: Demek yeteneğin varsa bir yerde bir şekilde çıkıyor ortaya.
1: Öyle diyelim.
4: evet. İçindeki tutku da bence ait olduğun o yere seni bir şekilde ulaştırıyor.
1: Evet. Galiba çok doğru bir şey söylüyorsun.
4: Yolun ne kadar çetrefilli olursa olsun.
1: Aynen öyle. Doğru.
4: Bir şekilde.
2: Ya bir şeyi
4: diyorsun.
2: Çok istemek zaten yani çok istemek başarının %50'si boşuna söylenmemiş bu laf. Doğru bence.
1: Evet. Evet ama herkes çok şanslı olamıyor bu konuda. Evet. Ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Yani hem oyunculuk yapıp hem de oyunculuktan sonra insanların tanıdığı biri olmak. Ben 28 yaşındaydım konservatuardan sonra Beni Affet diye bir dizi vardı hatırlarsanız. Evet. Beni Affet'e başladığımda.
2: Evet ya 700 küsur bölüm oynamıştım.
1: Tabii ya 700 küsur bölüm orada oynadım. Oradan Unutma Beni de 1000 küsur bölüm ama Beni Affet öyle bir günlük diziydi ki Muhteşem Yüzyıl birinci oluyordu biz ikinci oluyorduk. Aa. Öyle bir reyting. Yani sokakta yürüyemediğimiz günler böyle bir karşılığı olamaz yani böyle bir dizinin. Mesela ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Bunu yaşamak, her oyuncu bunu yaşayamıyor. Hem bunu yaşıyorsun ama sonra da onda takılmadan da devam edebilirsen iyi. Çünkü ona takılırsan siz benim kim olduğumu biliyor muydunuz'a dönüyor olaylar biliyorsunuz. O yüzden güzel.

0: güzel yaşıyoruz işte,
1: ne
0: bence.
1: Güzel ya.
2: Aynen.
3: Peki yurt dışında da bu dizi çok satılıyor. Şu an sen yurt dışında yaşıyor musun? İlginç bir anım var mı?
2: Ya var ya. Bunu çok utanarak anlatacağım ama Manhattan'da New York Times'ın göbeğinde benimle fotoğraf çekilmeye geldi insanlar. Fotoğrafı da var çünkü onlar çekilirken eşim yandan çekti beni böyle. Böyle Brad Pitt gibi hissettim kendimi ya. New York Times'ta fotoğraf çekiliyorsun.
3: Çok güzel.
2: Finlandiya'da bir ormanda eşimle böyle hararetli bir şey konuşuyoruz. İki tane kadın tepemize dikildi. Foto dedi böyle. Bilal benim yurt dışındaki adım, izlenen şeyde. Berat Türk adı, Bilal de yabancı adı. Bilal deyip böyle fotoğraf... Her yerde yani.
3: Finlandiya'da ormanda.
2: Artık son
3: nokta. Ne işin var eşinle Finlandiya'da ormanda?
2: Oradan bir arsa bakıyorduk biz. Ucuz o dönem Finlandiya'da. Yok yok, öyle severiz biz gezmeyi. Ama birçok yerde.
3: Ne güzel.
2: Evet, mesela Fas'ta rivayete göre bizim fotoğraflarımız terliklerin üzerine basılmış durumda, Beni Affet oyuncularının. Tabii Fas'ta bayağı bir tanınmışlığımız var. Çünkü Beni Affet Fas'ta prime time dizisi olarak yayınlanıyor. Akşam saat 8'de, haftada bir. Düşünsenize.
3: Bizim geçenlerde şey, onu anlattı değil mi? Evet. Vesime, değil mi? Beni Affet galiba, ben oradan Türkçe'yi öğrenmiş. Şey, Kuruş Orhan, onda Mesime vardı ya, Fas'ta oyuncu. Ha? O Türkçe inanılmaz bir Türk dizisi, uzun soluklu bir
2: kesin Beni Affet. Kesin Beni Affet.
4: İnanılmaz konuşuyor gerçekten, evet. Biz aynı menajerimiz.
3: Öyle mi?
4: Evet,
3: ha, evet, Türkçe daha gibi, ya benden daha iyi Türkçe konuşuyor.
2: Estağfurullah. Evet, ama yok, evet, Türk dizilerinin Avrupa'daki, dünyadaki Türkçe'ye katkısı çok olmuş.
3: Ha, çok güzel. Bu güzelmiş vallahi.
4: Peki o anda o şöhrete kapılmamak nasıl oluyor? O dengeyi sen nasıl kurdun?
2: Yani şimdi bununla ilgili böyle çok da iddialı konuşmak istemem ama galiba o ilgiyi şöhret olmadan önce de alabiliyorsanız,
4: evet,
2: o sizi çok şaşırtan bir şey olmuyor. Çünkü yani hani lisede de ilgi sizin üzerinizdeyse, ailenizde de öyleyse, sonrasan o ilgi sizi Allah'ım ne oluyor olmuyorsun. Çünkü sen hep zaten ilgi gören bir insan oluyorsun ve bu daha önceden bunu içinde sindirmiş oluyorsun. Ama hiç ilgi göremeyen insanlar bir anda şöhretin verdiği ilgiyle karşılaşınca onu biraz hazmetmesi zor oluyor bazı insanlarda. Linç gelmiyor mu bu yorum?
3: Yok, şimdi şöyle bir durum var. Çok güzel bir şey değindim. Merve de neden bu soruyu soruyor? Biz burada konuklar, yani sürekli bu işin içindeyiz. Bir de bizim gazetemiz var. Onlarla boş. O yüzden çok az rastladığımız örneklerden. Kaç yıllık evlisin?
2: 10 yıllık evli. 9 yıllık evli.
3: Tamam, bak 9'u 10. 10 yıllık evlisin. Sürekli eşinden bahsettiğin noktalarda belli bir durumda. Düzgün bir hayatın var. Hiçbir paparazzi haberinde adın geçmedi. Demek ki ben onun şunu anlatmaya çalışıyorum. Genelde bize olmasa da buraya sizin de büyükleriniz, hocalarınız geliyor. Onlarla da sohbet ettiğimizde işte hemen şey soruyorlarmış. Kaç para alacağım? Ben diziye ne zaman başlıyorum diye. Hı-hı. Ya da onlar da şundan rahatsızlar. Oyuncu mu olmak istiyorsun, ünlü mü olmak istiyorsun? O kavram, hı-hı, ayrılmıyor. Onun oradaki dengedeki hazmetme olayı çok önemli. İşte sen bunu ne kadar mütevazi davranırsan davran, senin gibi şu anda çok az örnek var maalesef. Evet. Bu yüzden de bunlar çok değerli. Bu yüzden de senin çok fazla konuşup anlatman lazım bunu, ki insanlara da örnek olsun. Bu bilmişlik değil yani. Yaşanmışlık için, içine gerçeklik olduğu için söylüyorum.
2: Bu piyasanın galiba en kötü yanı, ben ilk girdikten sonra şeyi fark etmiştim. Televizyonda görüp çok sevdiğiniz insanları tanıdıktan sonra yaşadığınız hayal kırıklığı. Ben bunu birkaç yerde de söylemiştim. İnsanların kendini çok fazla önemsemesi. Ben hep şeyi düşünürüm yani, bu dünyadan Freddie Mercury geçti. İşte Marlon Brando'lar geçti. Kimler geçti. Yani Türkiye'deki en iyi dizinin başrolü olsan ne kadar varsın?
3: Michael Jackson geçti.
2: Michael Jackson geçti bu ülkeden. Yani ne olabilir ki? Yani ne kadar önemli olabiliriz ki? Ya hayat mı kurtarıyoruz? Dünyayı mı değiştiriyoruz? İcat mı yapıyoruz? Biz oyuncuyuz ya. Sokağa çıktığında herkes seni tanıyor. Ne oldu? Ne değişti hayatında?
4: Evet.
2: Yani eğer sen içinde kendine barışık değilsen eve gidip hüngür hüngür ağlıyorsun. Ben niye böyle bir adamım diye.
3: Ha,
2: ama dışarıya böyle şeyi düşürmüyorsun ya. O yüzden bu işler biraz değişik.
3: Aynen öyle.
2: Maalesef.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Ayağınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
2: Amin inşallah.
3: Her zaman bekleriz. Seneye tekrar bekliyoruz seni. Söz vereceğiz. Tekrar yine.
2: Bu sefer hayır demeyeceğim.
3: Şaka yapıyorum ya. Hiç ya
4: ama sizi uğurlamadan önce çok tatlı hediyelerimiz var.
3: Evet. Umarım kahve seviyorsunuz.
4: Ay çok.
2: Bayılırız.
3: Tamam, harika.
2: Çok teşekkürler.
3: Kahvenizi içerken lütfen bizi hatırlayınız.
4: Çok teşekkürler.
5: Çok teşekkürler. İyi günlerde kullanın.
2: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
3: İyi günlerde kullanın.
4: Ben gerçekten fazlasıyla kullanacağım.
2: Tabii canım.
4: Türk kahvesi
2: muhteşem bir şey.
4: Tiryakisi olarak
3: Tekrar çok teşekkürler. Gişeniz bol olsun. Ayağınıza sağlık.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz.
3: İyiyiz, iyiyiz.
2: Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. Biz de çok iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sizi zaten her sezon görüyoruz.
4: Evet.
1: Efekan'ı da ikinci kez ağırlıyoruz.
3: Ben evet, çok uzun süre geçmeden tekrar misafiriniz oldum. Çok mutluyum burada olduğum için.
0: Ama çok önemli bir diziyle.
3: Güzel.
0: Evet, güzel. Şimdi. Tam girdin, dizi bitti. Ama şöyle bitti, sezon finali yaptı.
3: Evet, sezon finali.
0: Heyecanla Eylül bekliyoruz.
3: Okay, ben de kesinlikle heyecanla Eylül bekliyorum ya.
0: Biliyor musun şimdi başına ne geleceğini? Bilmiyorsun değil mi?
3: Yani,
0: çok önemli bir rolde girdin yani.
3: Bence kimse bilmiyor başına ne geleceğini. Bir de normalde bence böyle bir 3-4 bölümde işlenecek bir hikayeyi benim karakterimle alakalı biz bir bölüme sıkıştırdığımız için benim için de çok acayip bir şey oldu. Çok kuvvetli bir karakter oldu. Hem de çok kıymetli oyuncularla yine. Orada da çok şanslıyım. Kendi Mirzadoğlu, Sinan Tuzcu, diğer oyuncular. İnanılmaz şahane
0: Diren,
3: oyuncular.
0: Diren, Polat, Şampiyonlar Ligi orası.
3: Mükemmel bir kadroya denk gelip bir de onların içinde öyle bir karakter oynamak harika bir şeydi yani.
2: Bir de son bölümde, sezon finalinde herkesle karşılıklı oynadın.
3: Tabii.
2: Ve şahaneydi o bölüm.
3: Keşke çalışacak daha fazla vaktim olsaydı. Yani ama yine ben hakkıyla eşit.
0: Güzeldi ya sezon finali,
2: çok iyiydi.
0: Yani.
2: Çok heyecanlıydı.
3: Evet evet. Gerdik, bayağı gerdik yani aslında.
2: Evet evet yani. Ama çok çok merak da uyandırarak böyle.
3: Çok bence
2: bitti.
3: Çoğu dizilerden çok daha güzel bir final oldu yani, dolu dolu bir
0: başlangıç
3: final.
0: Yani. Birinci bölüm gibi girdi.
3: Gibi, evet evet, aslında birazcık yani, öyle.
0: Bir girdi değil, bir sen öyle girdin de böyle mi öyle bitti yani.
3: Evet evet, biraz öyle oldu.
0: Hadi bakalım hayırlısı.
3: İnşallah.
0: Evet, yangın yeri. Yangın evet. Yerine çevirdin yine müzik dünyasını.
4: Evet öyle oldu biraz, çok
0: senin
4: şükür.
0: Senin şarkı sözü, şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
4: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek ya, lazım.
0: Bence seçim de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
4: Evet yani, bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım, aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani ben de mesela

0: burada TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum. Ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim, bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinden.
1: Evet, aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta, kıpır kıpır. Bence çok güzel bir şarkı, tam da yaz şarkısı, güzel oldu. Evet,
0: çok güzel gidiyor, çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
1: Süper.
0: Şu an radyolarda da, dijital platformlarda
2: her yerde.
0: Her yerde, evet. Hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
2: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal, sözleri böyle vurucu sözleri var.
0: Evet, öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemesini de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla, Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
2: Oo, hazır.
0: Evet, üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağımı bilmiyorum. Beni durduruyorlar. Çıkarma şarkı diye.
2: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
0: Vallahi bilmiyorum işte tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz şimdi radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıyı.
2: Hareketli mi yine?
0: Evet, benzer bir şarkı yine.
2: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
0: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar, arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif, vazgeçtik, sen hareketli okuma, arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
1: Efeken, sana tekrar gelecek olursak, Cemo karakterini canlandırıyorsun.
3: Evet.
1: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam Özbaban çıktı. Ya o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
3: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben o anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı, ben burayı nasıl oynarım değil de, çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki, ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında. Bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Evet, bazen bir şey gelir, o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak, o kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım. Yani kaldırıyorum, bakıyorum. Diyorum, ne yapıyorsun lan? Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki, çünkü çok severek kabul ettim, çok severek oynadığım bir şey oldu. Çok çalıştırdım onu içimde, günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi, kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok güzeldi.
1: Yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu, hayat mı?
3: Yani şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun, ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip. Kendi içlerinde bir dinamikleri oluşmuş. Yabancı birisi geliyor ve onların karşısında bir şeyler anlatıyor. Hocamız sağ olsun, ilk kayıttan sonra seni dedi çok tebrik ediyorum dedi. Çünkü dedi biz dedi uzun zamandır beraberiz. Hani buraya gelip dedi burada dedi bu işi hiç dedi sallanmadan, sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibi yaptığın için dedi ben teşekkür ederim.
1: Güzel, harika.
3: Bize dedi çok kolaylık sağladın dedim. Ben size teşekkür ederim. Çünkü herkes çok itinalı çalışıyor.
1: Süper.
3: Dedi.
2: Çok gerçekçiydi bir de o sahne. Ben çok merak ediyorum orada neye odaklandın. Çünkü bir anda işte insanları vuracağım diye tehdit ediyorsun. Bir anda kulağına sesler geliyor. Sürekli bir gerçekleri itiraf ediliyor ve sen orada ağlıyorsun. O kadar gerçekçiydi ki.
3: Ya birazcık şöyle bir şey aslında. Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım ama kendi siz evde çalıştığınız şey, bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için, yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım, buraya giderim, bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle, demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha

0: taşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan İmirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel, hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar, onlar bunlar. Bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik, sağ olsun beni orada çok rahatlattı. O da aynı şekilde, o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu oyuncuyu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda, karşısına baktığında ne alabileceğini, ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli. Kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
1: Harika.
0: Umarım uzun uzun oynamak nasip olur.
2: İnşallah. Elif, senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında. Kalbin mi, mantık mı senin için?
3: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende. Nasıl? Kalple gidiyorsam.
2: Ha okey, ikisi de güzel, çok ikisi, güzel bir şey bu.
3: Evet, dengeliyorsan. Yani şöyle, oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela aha, kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor. Görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya, burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
2: Helal olsun ya.
4: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
3: Etmeye çalışıyorum diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım. Böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
2: Vay, güzel. Çok aklı başında gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk evet, geldiğinden mi? Yani 7 kaç yıldır tanıyorum seni?
3: Ben sizin programınıza evet çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Evet. Nerelerden nerelere
2: evet,
3: aslında.
2: Evet evet.
3: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
2: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
3: Çok teşekkür tebrik ederim. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok
0: i̇şte
3: teşekkür
0: ben
3: ediyorum.
0: Ben demiştim, program uğurlu geliyor yani.
3: Evet.
4: Ya ne güzel.
3: Doğru. Evet, burası evimiz gibi zaten.
2: Ne güzel.
3: Sinan Bey. Biz... Yani sizlerle çok... birlikte olmak çok keyifli.
2: Bunu duymak çok güzel bizim için de.
4: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
2: Evet.
4: O da bizim uğur getirdiğimizi söyledi. O yüzden çok mutlu oluyoruz biz de bunu duyunca.
2: Peki senin hayatında en fazla yeri olan ve söylediğinde seni çok başka yerlere götüren şarkın hangisi?
3: Çok zor bunu cevap vermek.
2: Ya da var mı?
3: Hepsi belli dönemlerde bana geliyor ya. O dönemde bana geçiyorsa o dönemki duygularımdır mesela. Oo. Ama en çok etkilendiğim, o hep o ana gidiyorum. Bir şarkı vardı almaya çalıştığım ve bir sıkıntı yaşadık bestecisiyle. Sonra verdi tabii şarkıyı ama söylemeyeceğim şarkının ismini. O süreçte de yedek bir şarkı arıyordum. Aşk başımda bela geldi. Hmm. Evimin bahçesinde oturuyorum, defalarca kez dinledim. Yani 20 kez, 30 kez falan ya, bu şarkıyı kesin okumalıyım dedim. Aldım ve güzel bir yere de gitti. Sahnelerimde de çok kişi eşlik ediyor. Misafirlerim, dinleyicilerim. Ben de okurken başka duygulara gidiyorum.
2: Ne güzel.
4: Bu kadar konuştuk, dinlesek mi bu şarkıları?
2: Evet, olur. Aynen. Önce yangın yerini bir dinleyelim. Ardından da aşk başa bela mı?
3: Evet.
2: Harika. Gelsin.

0: Ağzına sağlık. Yangın yeri viral olması gerçekten haklı. Çok akılda kalıcı bir şarkı.
1: Evet. Çok iyi editler de oldu TikTok'ta. Evet. Onun çok büyük etkisi. Artık şey yazıyorlar. Tamam, görmek istemiyoruz yani. Hani bu kadar edit, futbolcularla edit, arabacılar edit.
0: Evet.
1: İşte başkaları okuyor, onların şarkıları edit. Bir tane okula gittim ben. Bir öğretmen ve öğrenci birlikte şarkı

0: kapıyı okumuşlar. Hmm. Beğendim, yorum yaptım. Sonra beni okula davet ettiler. Bağcılar'daydı galiba. Oraya gittim. Çocuklar hazırlanmış benim bütün şarkılarımı.
1: Ay, çok tatlı.
0: Hazırlamışlar. Güzel. Onlarla işte birlikte söyledik. Sonra kızın okuduğu videoda ekstra viral olmuş, hocanın tarif ettiği. Onun da peşine işte böyle futbolcu editleri şu an tekrardan bir viralleşti. 10 videodan 3 tanesi yine yangın yeri.
1: Ne kadar güzel.
0: Yani çok güzel oldu vallahi, çok mutluyum.
1: Bunları takip ediyor musun? Şarkın çıktıktan sonra neler gelecek, nasıl yorumlar?
0: Tabii tabii takip ediyorum. Ben özellikle girip bakıyorum. Ekibim ayrı bakıyor, ben bakıyorum yorumlar nasıl diye. Olumsuz yorumlarda dikkatimi çeken çok bir şey olmadı. Ama genelde yani yazanlar var. Ama hani böyle dikkate alacağım kötü bir yorum olmadı. Genelde çok pozitif.
2: Peki bir şey soracağım. Ben çok merak ediyorum. Hazır burada yakalamışken. Ya senin özel hayatın var mı?
0: Var.
2: Hayır, neden biliyor musun? Sürekli yani şöyle bir şey yapıyoruz.
0: İşte gibiyim değil mi?
2: İtiraf ediyoruz şu anda. Mesela şöyle bir, ben şöyle hayal ediyorum. Arkadaşlar şu anda iskeleye yürüyorum. Denize atlıyormuş gibi çekiyorsunuz. Pozumu veriyorum. Bitti, eve gidiyoruz. Çünkü akşam konserim var. Orada mesela sen 2 saat denize girip güneşlenmiyor gibi bir durum var sürekli.
0: Gerçekten öyle.
2: Nasıl
0: evet
2: yetiştiriyorsun ya?
0: Ben güneşlenemiyorum, yok. Öyle sevmiyorum mi zaten? Ben enerji çok sevdiğim için sürekli bir aktivite, sürekli bir şey. Çalışmayı çok seviyorum.
2: Evet.
0: Ya ben bu hayata çalışmak için gelmişim.
2: O kadar.
0: Evet. 2 gün tatil yapsam 3. gün iş yok mu? Hani çalışayım. Şarkı söyleyeyim, ne bileyim, video çekeyim. Şimdi şeye başladım. Konserlere gidiyoruz ama evet, gündüz biraz vaktim oluyor. Ben uyumayı sevmiyorum çok. Şehir vlogları çekmeye başladım.
2: Evet, evet ya, onu Rize'de mi?
0: Rize'yi çektim. Ben zaten yemek de sevdiğim için rutinimde de bunu yapıyorum aslında. Orada mesela bir arkadaşım varsa gidip yemek yiyorum ama bunu artık göstereyim dedim. Rize'yi çektik, şimdi Konya çektik. Konya inanılmazdı. Yani yediğim yemekleri anlatamam, çok özür diliyorum. Instagram'dan da biraz paylaştım
2: bir
0: ben.
2: Bir gurme olmamıştım, onu da oldu. Yani.
0: Evet. Seviyorum. Aslında vardı hayatımda. İyi yemek yemeyi de çok seviyordum. Hem böyle insanlar da beni görünce de anlatası geliyor. Mesela bu yemek neden? İşte nerelerde kullanılıyor? Allah geleneksel Allah bir yemek mi? İşte işte benden sonra gidecek beni takip eden kişilere indirimler falan topluyorum. Böyle bir video oldu. Çok güzel oldu.
1: Bayağı fenomen olma yolunda da ilerliyorsun bir yandan.
0: Yani sevdiğim için yapıyorum. O amaçla yapmıyorum bunu aslında. Ama bence güzel olacak.
2: Evet, hadi bakalım.
1: Bu arada ikinizin bir ortak noktası varmış. Öyle bir şey duyduk. Efe Kan, senden dinleyelim.
2: Ben hatta bence Elif Buse de bizden öğrendi. Burada
0: ben de sizde Efe Kan'dan öğrendim.
3: Evet. Ya senesini hatırlamıyorum işte. Benim müzikle uğraştığım zamanlar, o zamanlar düğünlerde çalıyorum demiştim. 2013 falandır herhalde.
0: Çok eski 12. Bence.
3: Tabii tabii, çok eski.
0: Bayağı. Çünkü.
3: Yani bizim orada bir düğün salonunda Elif Hanım geldi. Orada misafiriymiş düğün sahiplerinin herhalde. İşte bize dediler ki işte burada bir misafir varmış, TRT sanatçısıymış gibi bir şey söylediler. Hı hı. O zaman galiba öyle bir şey var mıydı?
0: TRT sanatçısı değil mi? Program yapıyordum TRT'de.
3: Öyle bir şey vardı herhalde. Dedi işte böyle bir müzisyen varmış dedi, şarkı söyleyecekmiş dedi. Tabii dedik, gelsin işte, geldi, merhabalar işte ben bilmem ne. Ondan sonra oturuyoruz, ne söyleyecek diye şarkıyı söyledi. Sonra dedi ki işte ton ne, dedik mi bemol. Ekip mi bemolü duydu zaten. Suratlar 5 karış bakıyorlar böyle.
2: Niye? Ya, seyircimiz bilmiyor olabilir.
3: Ya mi bemol ters çalmak için. Renk sazlar için daha da ters oluyor.
0: Orada hangi enstrüman çalıyorsun?
3: Ben gitar çalıyordum, gitar. Orada şarkı söylüyordum. Ondan sonra ben gayet durdum. Mi bemol tamam, mi bemol, herkes bakıyor birbirine böyle mi bemol. Nereden çıktı diyor mi bemol. Ya mi söyle şunu.
0: Evet. Ya şimdi tam seslerde çalmak daha kolay. Evet. Ve yani aslında düğün gibi bir yerde de sahnede de kolay. Ben niye öyle bir şey demişim hatırlamıyorum. Benim öyle şeylerim var.
3: Belki bizi sevmemiştir, bilmiyorum.
0: Ya da sizi çok yetenekli görmüşümdür.
2: Bence de bak güzel.
3: Parmaklarımız böyle oldu ama.
1: Çaldınız mı peki?
3: Çaldık.
1: Oh,
0: bence ben tonu düşürmüşümdür ya.
3: Yok, mi bemol
0: mi? Mi bemol mu çaldık? O zaman evet, gerçekten tebrik ediyorum.
3: Uç çalan yok oldu mesela.
0: Çok zor oluyor. Evet,
3: Ahmet abi yok, Ahmet abi yok oldu yani orada. Ama güzel.
0: Çok özür diliyorum Ahmet abi. Bir sonraki karşılaştığımızda gerçekten tam seslerden bir tanesini seçeceğim.
1: Olsun, ne güzel anı olmuş.
2: Bak ne kadar evet, sen de müziğe hakimsin, özlüyor musun?
3: Özlüyor muyum? Bazen. Yani artık çok aktif uğraşmadığım için, ama üretiyorum. Bu özellikle bu kış çok acayip şeyler yazdım ya. Hatta
0: bestem varsa dinlemek isterim.
2: hemen hiç kaçırmazsın.
0: Hemen iş.
3: Hatta şöyle şeyler oldu. İlker Kaleli, onunla ben çok iyi görüşürüm. Onlar da şu an Sıla'yla beraber.
2: Evet.
3: Çok gittik geldik. Birkaç tane şarkıyı Sıla'yla oturup düzelttik, düzenledik.
2: Ne kadar şanslısın.
3: Çok şanslıyım. Kesinlikle yani. Bana

0: Benim kendi defterimin içinde Sıla'nın bir şeyler yazıp onu düzeltmesi harika bir şey.
1: Muhteşem.
0: Güzel şeyler oldu, biriktiriyorum. Hadi bir gün işime yarayacak biliyorum yani, tatlı şeyler var.
2: Değil. Şarkı güzel. Çıkartır mısın?
0: Sonra. Önce oyunculukta biraz doymam lazım yani.
1: Sen onu çok seviyorsun. Peki Kuruluş'ta oynadın. Hı-hı. Kuruluş'tan oraya geçmek, yani dönem dizisi hangisi daha çok hoşuna gitti? Ya da ikisinin ayrı yeri var mı? İlk dönem dizinde değil mi?
0: Daha önce film olmuştu, olmuş ufak muydu? Dönemli bir şeydi ama orası daha böyle kurgu bir dünyaydı. Hmm. Burada tamamen o dönemi yaşadığım bir şey. Dönem oynamak zevkli, keyifli. Çünkü o kostümleri hayatında nerede giyebiliriz? Yani bunu nerede yapabiliriz? Yapabileceğim bir şey değil. Ondan sonra orada başka bir dünya var. Ama ikisini kıyaslayamam. Burası, yani abide oynadığım karakter benim uzun zamandır çok oynamak istediğim derinliğe sahip bir şey. Çünkü ben hep psikolojik derinliği olan şeyler, oyuncu her şeyi oynamalı kesinlikle, ama sizin üstünüze giydiğiniz beyaz renk kimisine çok yakışır, kimisine mavi çok yakışır. Evet. Burada da bazı şeyler oyuncuyu mat gösterebilir ama bazı şeyler de onu daha parlak, daha izlenilebilir gösterir. Ben psikolojik derinliği olan şeylerde daha parlak gözüktüğümü düşünüyordum. Çok şükür öyle bir şey oynamak nasip oldu.
1: Evet. Ne güzel. Yani
0: çok da keyifli oldu.
3: Harika.
2: Evet. Çok da şanslısın. Romantik komedi geldi, drama geldi, evet. Aksiyon geldi, evet. Tarih. Evet, şimdi evet, burada. Evet.
0: Ya Pergel, dediğim gibi yani ben kendimde en azından bu meziyetlerin olduğunu düşünüyordum. Pergeli geniş olmalı oyuncunun ama sivrilen bir şeyler her zaman olmalı onun içinde. Psikolojik derinliği olan şeyler bende daha çok sivriliyor. Buna inanıyordum. Nitekim de ben de yaptığım şeyden çok mutlu olarak ayrıldım setten çıktığımda. İzlemeyi böyle zor bekledim. Aslında çok vakitte yoktu. Hemen yayına girecekti zaten. O 3-4 gün kafamda işte hem karakteri düşündüğüm için hem de ulan nasıl oldu, nasıl oldu? Hatta şöyle bir şey oldu. O büyük sahneye biz başlıyoruz ve o blok giden bir şey hiç bitmiyor. Dakikalarca herkes konuşuyor. Çok ağır da bir sahne. Büyük sessizlik içinde geçiyor. Benim yakınlarım bitti. Dışarı çıktım. Elimde silah ve bomba devam ediyor. Çıktım dışarıda böyle düşünüyorum falan. Kenan abi orada oturuyor. Dedi ki ne yapıyorsun dedi. Abi dedim oldu mu olmadı mı dedi, onu düşünüyorum dedi. Onu dedi içeri insanların yüzlerine baksan dedi zaten de olduğunu anlayacaksın. Sen de obsesif misin? Yeter artık ya dedi, bırak. Tamam dedi, oldu, rahatla. Yok abi dedim, ben dedim tamamlamadan rahatlamayacağım. Bunu görmeden ikna olmayacağım buna. Öyle bir süreç oldu yani genel olarak.
2: Güzeldi. Cemo yakıştı sana.
0: Teşekkür ederim. Ben çok severek oynadım ben de kesinlikle.
2: Harika.
1: Evet, şarkı zamanı tekrar yakalamışız seni. Hemen bir iki şarkı daha alalım.
3: Tabii ki.
1: Ne, 14 Bahar?
3: 14 Bahar. O Akustik Renkler serimizden bir şarkı. Canlı canlı kaydettiğimiz bir çok seriydi. 10 şarkılık. Peşinden de bir 11 şarkı daha kaydettik. 6'sı yayınlandı. O süreçte de işte Kaçsam Gitsem gelince araya bir durdurduk.
1: Aa, evet, katılmış.
3: Şimdi onun Akustik Renkler serisinin de konserlerine başladık Türkiye'de. Kendi Elif Buse Doğan konserlerimin dışında ayrı bir repertuar. Ankara'da ve Antalya'da çok güzel geçti. Şimdi güzel. Türkiye'de başka illerde de onu sergileyeceğiz. Orada çok en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi.
1: Harika.
3: Var.
1: Gelsin.
3: Sizin için okuyayım.

0: Akustik renkler demişken bir ondan bahsedelim. Gerçekten çok güzel o proje.
1: Evet, çok keyifli oldu. Bizim için hazırlık aşaması biraz zor oldu ama çektiğimiz zaman çok güzeldi, keyifliydi. Öncesinde hazırlandık. Provalarımız birkaç gün sürdü. Orada da canlı canlı okuduk. Canlı olmadığına inananlar var. Hepsi canlı. Çok iyi bir ekiple çalıştım. Yaklaşık 80 kişiye yakın bir ekip çalışıyor. Kameramanından çarjısına herkes görünüyor görüntülerde.
2: Ne güzel.
0: Çok güzel.
1: Yani canlı olsun istedik, konser gibi. Konser kayıtları tabii bu kadar temiz olamayacağı için burada bir denedik. Ama şimdi bunu dediğim gibi sahneye taşıdık. 2 ille konser verdik. İnşallah kısmet olursa bir Bostancı konserim olacak. Kışın. Orada da akustik renkler 3'ü çekip finallemeyi düşünüyoruz. Orada da çeşitli sürprizlerim olacak. Eğer olursa sizleri de beklerim.
2: Olur. Çok
1: güzel. Ağırlamak isterim.
2: Harika.
1: Çok güzel bir proje oldu.
2: Ya
1: gerçekten.
2: İşte şarkıları bu kadar hakim olunca her türden şarkıya, o yüzden de böyle istediğin gibi oynayabiliyorsun. Tebrik ediyorum seni.
1: Evet,
2: bu çok güzel bir güç ve rahatlık bence.
1: Evet, bu bir anda olmadı tabii.
2: Tabii
1: yani. Bu çok yılların birikimi. Halk müziği geçmişli olmam bana çok farklı bir yorumculuğumda bir şey katıyor. Hem onu kullanarak hem de hissettiğim şeyleri okuyarak bir dünya oluşturdum kendime. Tabii ki fikir aldığım insanlar, yeni öğrendiğim bir şeyler de oluyor stüdyolarda, işte çok hayran olduğum müzisyenlerden şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Kendimce bir yol oluşturdum. Yani benim şarkılarımı dinledikleri zaman bunu Elif okuyor demeleri benim için en önemli şey. Hmm. Ya birine benziyor olmak bizde şeyi azaltıyor yani, talebi azaltıyor.
2: Aa, ne güzel.
1: Belki oldu mu? Ona çok dikkat ediyorum. Ya bana gelen yorumlar öyle.
2: Aa, ne güzel, harika.
1: Bu tabii geliştirilebilir.
2: Tabii.
1: Çok da mütevazı olmak istemiyorum çünkü çok çalışıyorum. Kendimce bir yol oluşturmak için, birine benzememek için. Oluyor gibi. Bunu
2: böyle
1: şey,
2: bir yorumu
1: konserlerle
2: da ilk kez
1: görüyorum.
2: Uzun zamandır. Harikasın.
1: Amacım bu yani en başından beri. Biri gibi olmamak.
3: Bence şu an çoğu renk Elif'e benziyor.
1: Öyle
3: çıkan.
1: Mi?
3: Öyle bir şey var. Sana benziyorlar.
2: Bu da güzel bak.
0: Evet. Ne güzel.
1: Teşekkür ederim bu yorum için.
2: Ayrı
1: ben
2: bir ses.
1: Ben de üniversite zamanında ses eğitimi mezunu olduğum için hocamı taklit ederek aslında bir yola başladım. Ve okul bittikten sonra kendimi bulmaya başladım. O da bir süreç. O da bir anda olmuyor.
2: Ya hiçbir şey bir anda olmaz ya.
1: Yorumcu
2: ama ben şahidim yani, sen deli gibi çalışıyorsun yani. Ya bildiğim bileli hep çalışıyorsun ve hep varsın yani. Ben sürekli mesela
1: Elif,
2: ben söylüyorum ya, Elif daha geçen hafta gelmedi mi diyorum. Yok Sinan Bey, 1,5 yıl oldu diyor. 1 yıl oldu diyor.
1: Ama hep varmışsın gibi.
2: Evet, çünkü sosyal medyada ya da ekranda, haberde, gazetede, sokakta, davette karşılaşıyoruz.
1: Her yerde.
2: Bir yerde beraber hep oluyor yani.
1: Çok çok teşekkür ediyorum davet eden herkese.
2: Güzel, harikasın.
0: Seni teyzeler de çok seviyor. Geçen gün senden şarkı istiyorlardı, sokakta karşılaştılar.
1: Onu açıklayabildiğim için şu an çok mutluyum. Biri bana sordu bunu. Şimdi ben arkadaşlarımla çay içiyordum orada ve arabadan bir defter almam gerekiyordu. Ve bir anda magazinciler gelip Elif Hanım işte sizi burada yakaladık falan bir şey sorarken teyzeler geldi. İşte kimmişsin sen bakayım falan. İşte biz seni tanımıyoruz, hadi bir şarkı söyle. Utandım, herkes bana bakıyor kafede. Hem kamera çekiyor hem defter alacağım hem teyzeler var. Biz seni tanımıyoruz, bize bir şarkı söyle. Ben de tamam teyzeciğim, hani şu an burada söylemem ama hani sonra söylerim. Buradan bir davettir bu. İlk konserimde, İstanbul'daki konserimde o teyzeleri konserimde çok ağırlamak isterim. Orada okuyamadım sokakta. Utandın mı diyorlar bana. Evet utandım.
2: Aa, böyle bir şey bu yayınlandı mı? Olduğu gibi anlattı
1: evet,
2: gibi.
1: Evet,
2: ha.
1: Evet.
2: Çok tatlı ya Allah.
0: Çok tatlı.
2: Biz seni tanımıyoruz, bir şarkı söyle. O
1: evet.
2: Da güzelmiş.
1: İnsanlar kızmışlar bana, teyzeleri niye kırdın diye. Yani sokakta nasıl şarkı söyleyeyim? Herkes bana bakarken. Bir de trafiği tıkadım orada. Arabalar da geçemiyor.
2: Çok güzel.
0: Şarkıyı söylesen teyzeler tanırdı ama seni kesin.
1: Olabilir ya.
0: Şimdi buluşursunuz konserde.
1: Evet evet, konserimde ağırlamak istiyorum. Muhtemelen Cihangir'e gitsem bulurum onları.
0: Harbiye'de çıkmadın değil mi daha?
1: Harbiye'de 2 kez konuk olarak çıktım. Hı-hı. Ama kendi konserim olmadı. İnşallah nasip olursa o da 2027 yazında istiyorum. O da bir totem olsun. Bir sonrakiye geldiğimde size
2: evet,
1: artık Harbiye'ye çıkmış olayım.
2: Hadi inşallah.
0: İnşallah.
2: Harika.
0: İnşallah.
2: Efekan, sen tabii ki bu dizileri konuştuk. Film vardı değil mi?
3: Film onun öncesindeydi.
2: Öncesindeydi. Ama bir tiyatro mu var şu an?
3: Evet, tiyatro.
2: Şu anda var mı?
3: Sezon finali verdik. Bir hafta falan oldu.
2: Eylül'de tekrar başlıyor mu?
3: Tabii.
2: Devam ediyor. Biraz anlatır mısın oyunu?
3: Bu Güneş'in Oğlu diye daha önce Haluk Bilginer'in, Özgün Amal'ın ve birkaç tane daha usta oyuncunun oynadığı bir film vardı. 2003-2004'lere
2: evet,
3: geliyor galiba.
2: Hatırladım.
3: Onur Ünlü'nün yönettiği.
2: Evet.
3: O filmin tiyatro uyarlamasını yapmaya karar verdiler. Biz Onur Ünlü'yle daha önce çalışmıştık. Filmde beraberdik. İşte telefon açtı bana. Dedi ki ben dedi böyle böyle bir şeye başlıyorum dedi. Filmi dedi tiyatroya uyarlayacağız. Bu karakteri de senin oynamanı istiyorum dedi. Ben dedim hocam oynarım tabii ki dedim seve seve. Ama dedim nasıl olacak bu iş? Çünkü orada tiyatro sahnesine uyarlayamayacağınız şeyler var. Ruh beden değişimleri vesaire çok soyut şeyler. Yani kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin gözünün canlı önünde yapamayacağın şeyler. O dedi ki sen dedi orayı dedi bize bırak sen dedi oyna. Sonra hummalı gerçekten bir prova sürecinden sonra işte İbrahim Selim, İlayda Alişan, Beyti Engin, Deniz Celiloğlu, Zeynep Kankonde ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber oyuna başladık. Aralık'ta premierini yaptık. Öyle girdik. 11 ya da 12 oyun oynadık bu sezon. Birkaç tane talihsizlik oldu. Birkaç oyuncumuz rahatsızlandı. Böyle bir şey oldu. Ama güzel bir sezon geçirdik. Gerçekten de büyüleyici bir oyun. Yani gelen herkes bir şekilde oturduğunda keyifle ayrılıyor. Çünkü normal bir tiyatro gibi değil. Bizde ışık oyunlarını çok kullanılan bir durum var. İşte ruhu buradan alıyor, buraya veriyor. Bedenler değişiyor bir anda. Bir de dekor kullanımları normal bir oyuna göre çok daha farklı. Bizim oyunda mesela herkes kendi dekorunu kendi sürükleyerek getirip sahnesini kendi kuruyor. Devam ediyor. Böyle işleyen bir çark halinde dönen Güneşin Oğlu diye bir güzel oyunumuz
2: güzel
3: var.
2: Ne güzel.
3: Seneye sizi de beklerim bu arada yeni sezonda
2: İnşallah.
3: Kesin.
2: İnşallah. Harikasın.
3: Böyle.
0: Spora devam mı?
3: Devam tabii. Spor benim hayatım.
0: Boks yapıyorsun değil mi?
3: Boksu birazcık daha böyle aslında kardiyo niyetine kullanıyorum ama normal kendi yaptığım sporu hiç bırakmıyorum. Diyet de devam ediyor. Bir şekilde boz bırak. Hiç bırakmadığım bir şey yani. Ara vermeden devam ediyor. Spordan imkansız. Kötü hissediyorum. 3 gün gitmeyeyim 4. gün uyandığımda çok kötü hissediyorum kendimi. Yani.
1: Ben de öyle. Yani çok büyük enerji veriyor.
3: Çok acayip bir şey yani.
2: Her geldiğinde zaten daha zayıflamış geliyorsun. Bir daha bunalıma gireceğim ya. Böyle bir şey olabilir.
0: Nedir bunun sonu? Bir de şey, yemeği de çok seviyorum diyorsun. Nasıl oluyor bu?
1: Az yiyorum.
3: Ben de yemek.
1: Zaten çok yemek yediğim için spor yapmam gerekiyordu.
3: Tam yıllarca hep, şey yani.
1: Yıllarca hep tontiş yanak yani. Hep çikolata mesela aşırı yiyen bir insanım ben.
3: Benim tatlıyla Allah'tan aram yok yani çok. Çok ama benim yemek çok, ya inanamıyorum.
1: Benim çok aram olduğu için hep spor yapmam gerekiyor. Ama şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Hatta daha farklı egzersizlere de başlayacağım şimdi. Mesela topukluyla yürüyüş bandında yürümek gibi.
3: Bu
2: Allah Allah. Bu ne işe yarıyormuş?
1: Ya işte kasları sıkıp diyaframımı daha rahat kullanabilmek adına. Çünkü sahnede 2 saat hiç durmadan performans sergiliyorum.
2: O yüzden topukluyla.
1: Evet o nefes durumunu ayarlamak hani beni daha rahatlatsın diye.
2: Dikkat et. Ama çok tehlikeli ya.
0: Gerçekten.
1: Topukluyla. Onu tabii hocayla birlikte kendi başıma değil.
0: Birden ürktüm gerçekten.
2: O fotoğrafı görüntü yani. İstiyorum ama çok güzel.
1: En yakın zamanda.
2: Topukluyla falan harikasın. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi niyetiniz de geldiniz.
0: Ama size çok güzel hediyelerimiz var. Hangi çok takımı ucazsız tuttuğunuzu öğrendik. Size güzel böyle kahve fincanları hediye ediyoruz.
2: Evet.
1: Galatasaray tebrik ederim. Evet. Çok anlamlı bir hediye. Beşiktaşlıyım.
2: Evet. Güle güle kullan. Bizi hatırlayın vallahi lütfen. Kahvelerinizi evde içerken.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür,
0: çok teşekkür ederiz.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Seni Karalım'la.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Karalım. Kendine mi söyledin bu şarkıyı? Bunu bir erkeğin sana söylemesi lazım.
1: Evet doğru. Ben şöyleyim. Güzin abla gibiyim aslında. Ben bunu birileri için okuyorum. Birileri birilerine atıyor. Ben o roldeyim. Yine çalışan rolümde.
2: Çok güzel ya. Çok harikasın valla.
1: Bir Serdar Ortaç şarkısı. Bunu evet. Sinan Akçıl'ın programında okumuştum. Ardından da bizim akustik renkler serimize koyduk. Yine en çok sevilen şarkılardan bir tanesi. Burada da okumak istedim.
2: Harika. Gelsin Karalım. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi şarkımızı alalım.
1: Tamamdır.

0: Güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İnadı bıraksana ya. İyi oynarsan gençleri seçiyorlar diyorum. Ondan sonra para pul yok bedava.
1: Tamam. Ayakkabı parası ne olacak? Forma parası ne olacak?
0: Ya oğlum gençler diyorum ya.
2: Ya bir şey diyeceğim. Kurs için ne verecek?
0: Ayda 250 lira ya.
3: Ya veremem.
2: E biz veririz.
0: Evet.
1: Ya, olmaz öyle şey.
2: Bana bak ayın elemanı. Bu ay çift maaş aldın, inkar etme.
1: O para eve lazım.
2: Ya Yiğit, dayın artık otelde çalışıyor işte. Yani paran çıkışmazsa bırakırsın. Neden bu kadar korkuyorsun? Ya,
1: ne korkması?
2: Bal gibi de korkuyorsun işte.
1: Korkmuyorum.
0: Ya kız haklı, korkuyorsun abi ya.
1: Tamam. Bugün kafeye gel, okuldan sonra yazılalım.
0: Budur be oğlum ya, çak. Hadi.
2: Oh be.
0: Çak.
4: Hadi ablacığım, ben bir Kenan'a uğrayacağım. Damatlık mamatlıktır falan.
5: Tamam Halim. Saime Hanım, sen artık bizim kızın kusuruna bakma ya.
6: Bakmam Melih Hanım. Düğün öncesi normal, yorgunluk.
5: Ha bir de merak etme sen, dinlensin. Ben onu yollayacağım sana.
6: Merak etmem. Biz artık aileyiz. Cabbar Ağa da gelir. Hep birlikte lokantada şöyle güzel bir yemek yeriz ha.
4: Anacığım.
6: Ne var oğlum?
4: Sen gel hadi.
6: Cabbar Ağa da mı hasta?
4: Yok yok yok, değil. Hadi abla hadi.
5: Hadi güle güle.

0: Zaten gidiyoruz.
1: Nereye pamlık?
0: Beyefendiye düğün kıyafeti alacağız.
2: Papyolla.
1: Allah seni.
2: Sen de gelsene.
1: Yok.
0: Ya gelme Melia, yardım edersin bana. Ben ne anlarım çocuk kıyafetinden.
2: Lütfen.
1: Anacığım ben kıyamıyorum ki buna. Sen bak fazla geçe kalma ya Cesar.
0: Tamam.
1: İyi. Bekle o zaman geleceğim.
3: Geliyorum.
4: Tamam Şerife Hanım, sen iyice bak sonra bana aday ver.
5: Ne diyor?
4: Yok, bulamamış.
5: Duru. Hı.
4: Akşam bize kim geldi?
5: Arkadaşları.
4: Kim?
5: İşte Eda, Yiğit. Bir de Yiğit'in arkadaşı Ayça.
4: O kadar.
5: Ha, o kadar.
4: Ne yaptınız?
5: Yemek yedik, sohbet ettik. Hayır.
4: Başka?
5: Anne ne demek istiyorsun?
4: Kızım o yüzük akşam kutuda duruyordu, sabah yok. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum.
1: Seyhan! Ay. Hadi kalk bak. Ihlamur yaptık sana.
4: İçmeyeceğim abla.
1: Niye ya? Bak taptaze iyi gelir. Hadi, hadi ne olur.
4: Sen işe gitmiyor musun bugün?
1: Gitmeyeceğim. Kardeşimiz evleniyor. Yani bizim de kendi çapımızda bir takım hazırlıklarımız var. Kıyafetli, berberdi. Seyhan. Ne oluyor?
4: Bir şey yok.
1: Nasıl bir şey yok ya? Neredeydin? Ya göbeğim çatladı yalan söylemekten. Seyhan bir şey mi oldu? Halim mi kızdırdı seni?
4: Yok.
1: Ne oluyor o zaman?
4: Abla soru sorma ne olur.
1: Seyhan.
4: Lütfen. Hiç konuşacak halim yok. Zaman ver biraz.

0: Chegou.
1: Vay vay vay. Yakıyorsun Halim. Ha, oldu mu?
2: Oldun oldun. Vallahi çok yakıştı.
3: Üzerinize dikilmiş gibi.
1: Eyvallah. Daha biraz kollardan ha?
3: Tabii alalım.
1: Yarın alayım ama en geç. Öbür gün düğün.
3: Merak etmeyin.
1: Aman diyeyim.
2: Ya benim ceket nasıl durdu?

0: Ha?
1: Omuzlar falan iyi oldu ha.
0: Kalıp kalıp oğlum kalıp.
2: Alıyor musunuz?
1: Bilmem.
0: Alır.
1: Alayım değil mi?
0: Al, al.
1: Aldım gitti be.
2: Beraber miyiz?
1: Evet.
2: Faturayı birlikte keselim.
1: Ha, beraber derken biz beraber geldik anlamında.
0: Tamam bacana.
1: Olmaz Halim.
0: Ya sen bırak, tamam uzatma.
1: İmkanı yok. Kardeşim ne kadar bu ceket?
0: Kenan!
1: Ya bir dur, ben kendim alacağım ya. Ne kadar?
2: 500 lira.
1: He. Yok. Evde tonla ceket var.
0: Allah kahretsin, gel buraya, gel buraya. Ver şu ceket kardeşim.
1: İmkanı yok abi.
0: Uzatma, ad veriyorum bak.
3: Oğlum ben bugün evleniyorum, en mutlu günüm. Dünya evine giriyorum, ne diyorsun sen ya? Al sen bunu. Güzel.
1: İyi tamam, bu sefer de senden olsun.
3: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım. Sağ ol kardeşim.
3: Hadi kardeşim.
1: Sen faturayı beraber kes.
3: Hadi bakalım.
1: Al kardeşim.
0: Düğünde takım elbiseler giyiyorsun oğlum. Saçlarda viryantin dedin mi?
4: Viryantin mi?
0: Tabii viryantin. Papyonu da bir takacaksın, Allah. Değil mi Mela?
4: Ha?
0: Meryem senin neyin var ya?
4: Yok bir şey ya.
0: Bir şey olmuş, bir şey olmuş.
4: Ne bileyim Samim, bu sabah Seyhan geldi. Vallahi gözleri kıpkırmızı. Bir sıkıntısı var ama.
0: E olacak tabii.
4: Niye?
0: Ya kız evleniyor.
4: Samim vallahi şimdi seni burada bırakıp döneceğim ha.
0: Ya dur, köpürme hemen ya. Siz üç kardeş etle tırnak gibi değil miydiniz?
4: Evet.
0: Bugüne kadar ayrıldınız mı canım gülüm? Ayrılmadınız.
4: Ayrılmadık.
0: Ya kız gidiyor, ablalarından ayrılıyor. Tabi üzülecek. Ciğerim gülüm. Bildim mi bilmedim mi?
4: Vallahi doğru.
5: Dayı.
0: He.
5: Bak.
0: Ah buldum onu bak. Can can.
4: Gel pambuk gel.
0: Hadi gel bakalım.
4: Merhaba.
0: Hayırlı günler.
6: Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
7: Ne demek aradığınız numara kullanılmamaktadır ya?
6: Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
7: Kimi arıyorsun? Ben, hiç.
8: Oyuncuyu mu?
7: Oyuncu yok.
8: Aranız nasıl?
7: İyi iyi.
8: Görüşecek misiniz bir daha?
7: Bilmem. Ha, bu sırada annen bir şey demedi değil mi?
8: Neye?
7: Ya mutfağı çok dağınık bıraktık ya.
8: Ha yok demedi.

0: Halim.
1: Ha bacanağım.
0: Akşam ne yapıyorsun?
1: Akşam? Hiç.
0: Diyorum ki senle şöyle erkek erkeğe bir takılsak.
1: Nereye?
0: Bekarlığa veda partisi. Son kez.
1: Son kez.
0: Ya lafın gelişi canım.
1: Bacanak. He? Oğlum ben Seyhan'la tanıştığım gün bekarlığa veda ettim. Hayırdır sen etmedin mi?
0: Ettim. Ya senin için evleniyorsun diye. Yoksa ettim tabi abi, etmez olur muyum?
1: Hadi lan yok oradan yok.
0: Vallahi ettim.
1: Lan yürü git.
0: Vallahi ettim ya.
1: Sana ulan. Bekama veda partiymiş.
2: Seyhancığım hadi. Terzi bekliyor.
3: Tamam geliyorum.
2: O ne?
3: Bu. Bilekliğim, ne zamandır yoktu. Geri geldi.
2: Geri mi geldi?
3: Öyle olması gerekiyormuş.
2: Seyhan, yarım saat sonra gelinlik provam var. Sen hala dere tepe diyorsun ya. Bırak boncuğu moncuğu Seyhan.
3: Ah ablam ya. Şimdi senin yerinde olmak için neler vermezdim ben.
2: Seyhan, vallahi çarpılırsın. Bak her şey ayarlandı. Misafirler, kına gecen, evin, barkın, düğünün. Ben şu senin yaşadığının onda birini ben Kenan'dan görmüyorum ya. Şey istendiğimi bile dümen çevirip kendim aldım. Halim gibi bir çocuğu bulmuşsun, değerini bil, tamam mı? Ne düşünüyorsun?

Bak o çocuğu üzersen vallahi billaha çarpılırsın Zeyhan, ona göre. Biliyorum. İyi, biliyorsan kalk hadi. Gelinlik program var. Yürü. Al şunu.

0: piyonu alıyorsun boynunun arkasında. Bak burada böyle çıt çıt. He?
1: Tamam.
0: Bir dene bakayım. Önce burada yap. Önce bir görün. Şuraya.
2: Aa. Forma nereden çıktı?
3: Baskete yazıldım.
2: Baskete mi yazıldın? Hani jübile yapmışsın?
3: Ya vazgeçtim.
2: Nasıl?
3: Ya Murat ikna etti.
0: Ya Yiğit.
3: Şimdi sabahleyin. Dayı biliyorum sana sormadan yazıldım ama.
0: Yo iyi yapmışsın da.
2: Bu... Ya kaç gündür canımıza okuyorsun param yok diye.
0: Ya biz işimiz gücümüz var. Bir şekilde bulur buluştururum ben yani.
3: Ya şimdilik paraya gerek yok.
0: Nasıl yok?
3: Ya yok ben hallettim.
2: Ne yaptın, banka mı soydun?
3: Evet. Ya sormayın hallettim diyorum.
2: Dön bakayım bir şöyle.
3: Ya.
2: Hadi.
1: Dayı.
0: Efendim oğlum.
1: Yaptım.
0: Aferin sana can canım benim. Aferin sana aferin.

Babam, ben Meliha. Bak, eğer beni duyuyorsan telefonu kapatma. Benim söyleyeceklerim var. Şimdi benim kabahatim büyük. Ben sana ihanet ettim, haklısın. Ama bu kızım, bu Seyhan'ın hiçbir günahı yok. Bak, düğün günü geldi çattı, biz davetiyeleri de dağıttık. Ama sensiz düğün yapmak hiç içimize sinmiyor. Yani yapma de yapmayalım baba. Ya da rızan varsa bir haber et. Kalk gel. Bizi eşe dosta mahcup bırakma. Tamam baba. Hadi, benim söyleyeceklerim bu kadar.

0: Alo. Ya Duru, sıkı dur, sana bir sürprizim var. Yiğit baskete yazılmış.
1: Baskete mi yazıldı?
0: Evet, Murat ikna etmiş. Var ya, bir görsen nasıl havalarda uçuyor resmen.
1: Aslan Yiğit. Para işi nasıl halletmiş? Bankamı soymuş. Çok sevindim. İyi, tamam. Selam söyle. Sana da. Görüşürüz. Bay bay.
2: Ne diyor?
1: Hiç. Yiğit basket kursuna yazılmış. Onu söylüyor.
2: Gitmeyecekti hani. Size öyle söylememişti.
1: Kararını değiştirmiş.
3: Duru.
1: Efendim baba?
3: Kızım. Acaba...
2: Bak, hayır demeden önce düşün.
1: Neyi düşüneyim anne?
3: Arkadaşlarından biri bizden ödünç almış olabilir mi?
1: Neyi?

0: Yüzü.
1: Baba, iki kardeşin durumu belli.
0: Kızım Eda'yı biz okutuyoruz.
1: Ne demek istiyorsunuz?
0: Duru.
1: Eda yapmaz öyle şey. Yiğit de yapmaz. Hani durumu yoktu?
0: Nereden bulmuş basket parasını? Duru.
1: Bilmiyorum.
2: Cumale, hazırlığınızı mazırlığınızı tamamlayın. Tamam, bu kadar. Bitsin bu iş. Şu andan itibaren bana sorulmadan adım atılmayacak.
3: Tamam ustam.
2: Çocuklar, bak bütün Adana orada olacak. Allah billah aşkına, bir yanlış istemiyorum. Duydunuz mu?
3: Tamam. Duyduk ustam.
4: Tamam usta.
2: İyi, hadi bak. Hadi bak işiz.
5: Seyhan nasıl olmuş Halim?
2: İyidir anacığım, iyidir. Gerçi bu aralar ses solu çıkmıyor ama işte ne bileyim, gelinliktir, provadır, onların da kendilerine göre bir şeyler var ya.
5: Ya bir arayıp sorsana.
2: Bu saatte.
5: Ya bir sor bakalım, nasıl olmuş, kendine gelmiş mi?
2: İyi, dur bakayım. Alo Feride.
6: Halim nasılsın? İyi daha iyi. O da arkadaşına üzülmüş biraz. Yattı şimdi. Aha, istersen ben seni sabah arattırayım ha? Tamam. Tamam o zaman. Hadi. Hadi iyi geceler. Sana da.

0: Ay sen, sen nereden çıktın?
1: Çıktım işte, anne boş ver.
0: Gideceğim. Niye haber vermedin?
1: Anne, sevinmedin mi beni gördün?
0: Ay sevindim, sevinmez olur muyum hiç? Yemek yedim.
1: Dur anne, daha yeni girdim içeri.
0: Kalacak mısın?
1: Kalacağım, kalacağım.
0: Korkunuz.

0: Efendim? Buyur Cappar amca.
1: Hoş geldiniz.
0: Efendim babacığım.
1: Sefalar getirdim.
0: İyi akşamlar.
2: Nereden baban oluyor senin?
1: Karnınız mı açtı?
0: Hesap numarası mı?
1: Zahmet ettiniz.
0: Benim hesap numaram mı?
1: Tabii.
0: Hayrola?
1: Şu köylü bey hiçbir saniyelik yapmayı bile beceremez.
0: Veriyorum babacığım. Bir dakika geliyorum.
2: Kenan ne oluyor oğlum?
1: Ben size aparatif bir şeyler kurarım. Buyurun paşa.
0: Geldim baba.
1: Geldiniz paşa.
0: Evet ben de. 24-41.
2: Ne yapacak senin hesap numaranı?
0: 44-85. Hı hı. 44-85.
2: Allah Allah.
3: Ay. Şuna bak ya. Seyhan sen bunu gördün mü? Çok güzel. Bir akşam annemle babam bizi Kevser halama bıraktı. Ama böyle nasıl soğuk bir akşam, böyle nasıl kar yağıyor. Akşam nasıl dua ettim anacığım sağ salim geri dönsün diye.
4: Annem bir döndü, yanında bir bebek, olay şu kadar.
3: Seyhan. Aldım anamın elinden o bebeği, artık alış o alış bir daha da hiçbir yere bırakmadım. Yani ne seni ne Feride'yi. Ablam benim ya. Seyhan bak şimdi gidiyorsun. Ablam ne gitmesi

0: Pembeyolu sarış bu sümeyi.
1: Şey...
0: ne yapayım ablam? Sanki diğer tarafa yolluyorsun kızı be.
1: Ay tövbe tövbe ya. Seyhan'a gül şöyle azıcık ya. Bu yani biliyorum tamam mı? Hiç kolay bir şey değil. Artık üzüleceksin falan. Ama benim bir şekilde yüreğim ferah. Yani benim bu halime güvenim tam. Sen çok iyi bir evliliğin olacak Seyhan. Çok iyi bir evliliğin olacak.

0: Buyur usta.
1: Savcım abi.
0: Hamza.

0: Ay, anne.
1: Bu adam ne istiyor senden Kenan?
0: Hangi adam?
1: Cabbar ağa.
0: Ne isteyecek anacığım?
1: Niye aldı senin hesap numaranı o zaman?
0: Para yatıracak.
1: Aa, niye?
0: Söylemem, sürpriz.
1: Sen onu benim külahıma anlat.
0: Anne.
1: Kullanıyor seni değil mi? Kızları bitti kendi başladı.
0: Anacığım ne alakası var?
1: Niye söylemiyorsun bana o zaman?
0: Cabbar babama söz verdim.
1: Böyle ağzını doldura doldura baba deme. Aa, senin bir tane baban vardı, o da rahmetli oldu.
0: Alo.
2: Aşkım günaydın.
0: Günaydın Feride.
2: Ablam kına gecesinde Muazzez teyzemi çağırmayı unutmuş da ona haber vereyim dedim. Yani mutlaka bekliyoruz, tamam mı?
0: Tamam Feride. Oldu hayatım, sen merak etme.
2: Tamam.
1: Ne diyor?
0: Kızın günahını aldın. Seni kınaya çağırıyor.
1: Çağıracak tabii. Ama nikahı bir bassın yüzüme bile bakmaz.
0: Of anacığım ya, of. Müsaade eder misin, üstümü giyineceğim.
1: Ama sürprizmiş.
3: Can Can gel bakalım, montunu giyiyorum, geç kalıyoruz.
4: Geldim. Antrenman var mı bugün Hidayet?
3: Hidayet mi?
4: Basketçiye soruyorum.
3: Var var, okuldan sonra. Aferin oğlum, hadi Can Can. Alo,
0: buyurun.
3: Samim Bey günaydın. Ben Ziya, Duru'nun babası.
0: Aa Ziya Bey günaydın.
3: Çocuklar nasıl?
0: İyiler Allah'a şükür, buyurun.
3: Duru'nun babası. Samim Bey bugün müsaitseniz bir ara görüşebilir miyiz?
0: Bugün? Hayırdır?
3: Gelince konuşsak.
0: Oldu, konuşalım.
3: Nerede?
0: Biliyorum. Bir saat sonra.
3: Tamam. Oldu Ziya Bey, size de iyi günler.
4: Ne diyor?
3: Gelin görüşelim.
0: Niye?
3: Bilmiyorum oğlum.
4: Bursa iptal edecekler.
3: Ya Eda.
0: Ya Eda olur mu öyle şey ya?
4: Başka neden çağırsınlar beyi?
3: Ya yok, yapmazlar öyle şey.
4: Nereden biliyorsun?
3: Ya çocuklar bir durun, curcuna yapmayın. Gideceğiz göreceğiz. Hadi bakalım.
4: Ben?
3: Sen doğru Meloş'a. Hadi.

0: Günaydın Nadire teyze.
1: Günaydın Asa.
0: Ali içeride mi?
1: Hoş geldin kızım. Geç banyoda.
0: Ali bir şey dedi mi benimle ilgili?
1: Yok demedi. Ben geleceğini söylemedim. Çıksın biz konuşursunuz.
0: Tamam.
1: Sen geç otur.
0: Tamam.
1: Ben çay koyayım. Gel.

0: Pambık, bak sofra hazır, kahvaltı ettin mi?
1: Ettim.
0: İyi, gel bir de bizle et.
1: Tamam.
2: Ablam, akşam kınayı için bir şey lazım mı?
3: Anacığım, vallahi ben bir şeyler pişirdim ama artık bu kuru yemiştir, meşrubattır Halim getirecek.
2: Ha, başka?
3: Başka işte birkaç çay kolonya.
2: Misafirlere haber verdik mi?
3: Vallahi verdik ama sor bakalım Seyhan'a başka birini çağıracak mı?
2: Tamam,

0: Alo. Alo. Seyhan. Evet. Ben Ahsen.
1: Ahsen, nasılsın?
0: İyiyim. Sen?
1: İyiyim. Ben önemsiz bir şey için aramıştım ama.
0: Ali banyoda. Duş alıyor. Çıkınca söylerim.
1: Tamam. Tamam, sağ ol. İyi günler.

0: bir sürü öyle deve kuşu gibi.
1: Abla ne diyeceksin?
0: Ya biz kına gecesine herkes çağırdık mı?
1: Kına gecesi mi?
0: Seyhan?
1: Abla sen haklıymışsın.
0: Ne?
1: Romantik filmler için bir şey demiştin ya.
0: Ne demiştim? Ne filmi ya?
1: Bir akşam Morgan'la film izlemiştik hani. Bana bir şey demiştin sen.
0: Ay Allah'ın akıllısı, ne demiştim?
1: Gerçek hayatta böyle şeyler yok, böyle büyük aşklar yok demiştin. Boşuna hayal kurma demiştin.
0: Evet.
1: Yokmuş. Sen haklıymışsın abla.
0: Hayda. Seyhan'ım ya, sana ne oldu öyle? Ay gülüm benim. Seyhan.
2: Bak şimdi evlilik yaklaşınca böyle heyecanlansan ne yapacağını şaşırdın o yüzden. Tamam mı? Hadi şimdi kurma bu kadar kız lütfen.
0: Sağ ol Nadire teyze.
3: Afiyet olsun.
4: Anne ben çıkıyorum. Bahsen.
0: Hoş geldin Ali.
4: Sen ne arıyorsun burada?
0: Annen haber verdi.
4: Anne?
3: Ben çıkıyorum abla.
4: Yok yok ben çıkıyorum.
3: Olmaz ki evladım, bir oturun konuşun. Konuşup anlaşmadan olmaz evladım. Bak ikiniz de perişan olmuşsunuz.
4: Bak anacığım, biz Ahsen'le ayrıldık.
0: Ali.
4: İstanbul'a geldi, konuştuk. Bitti bu iş. Konuşacak bir şey yok.
0: Tamam Nadire teyze. Ali Orgun, siz oturun, ben daha sonra gelirim.

0: Sağ ol Şerife Hanım.
1: Afiyet olsun.
0: Semih Bey, Eda'yı öz kızımız gibi seviyoruz biliyorsunuz.
2: Sağ olun. Hayırdır, bir aksilik mi var? Kızımız bir hata mı yaptı acaba?
0: Kızımız değil.
2: Kim?
3: Vallahi söze nasıl başlayacağız biz de bilmiyoruz.
0: Dün akşam dışarı çıktık. Sizin çocuklar yemeğe gelmiş. Bir yüzüğüm var. Bu sabah baktım mücevher kutusunda yoktu. Kaybolmuş.
2: Kaybolmuş.
3: Evet.
2: Yani Ziya Bey yoksa siz, Eda'm
3: Yiğit.
2: Yiğit mi?
0: Genç çocuk. İhtiyaçları var, hevesleri var. Biliyoruz.
3: Basket, kıyafetler, bunlar normal şeyler.
2: Nasıl normal şeyler? Çocuklar böyle bir şey yapmaz. Ne Eda ne de Yiğit. Bir yanlışımız var.
3: Samim Bey, yüzük dün akşam vardı, bu sabah yok.
0: Eğer geri gelirse biz olanları unutmaya hazırız.
3: Aramızda kalacak, söz veriyoruz.

0: Kenancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Feridem.
0: Ay elindeki ne?
1: Sürpriz.
0: Ne sürprizi ya?
1: Gel.
0: Ya Kenancığım ne var kutunun içinde? Vallahi çatlayacağım meraktan.
1: Kızım söyleyeceğim sabret.
2: Ne söyleyeceksin Kenan? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk ablam.
2: Hayırdır?
1: Seyhan yok mu?
0: Bağır yukarıda.
1: Çağırsana.
2: Niye?
1: Ablası çağırın.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Seyhan! Seyhan!
0: Hadi geç otur.
3: Afiyet olsun.
0: Sağ ol.
3: Kutal. 6 paket cips, 3 paket şan fıstığı.
4: Evet.
3: 2 paket kana gecesi, potpourri.
4: Ne? Potpourri mi?
3: Karışık ustam.
4: Oğlum hava mı atıyorsun sen? Sosyal tek misin lan? Ne potpourrisi? Karışık desene şuna. Potpourri.
5: Halim.
4: Ver lan. Meşrubat da koyacağım hadi.
3: Tamam ustam.
5: Ya, Seyhan nasıl oldu? Bir haber var mı?
4: İyi anacığım, iyi.
5: Ya hasta falan değil değil mi?
4: Yok anacığım, yok. Ya şimdi bak Seyhan aslında bir evin bir kızı. Tamam bunlar üç kız kardeş de. Bu tekne kazıntısı. Ya en narini, en mini. Yani ablalarından ayrılıyor diye bu şimdi duygusala bağladı, ben biliyorum.
5: Geçecek bunlar, geçecek.
4: Geçecek anacığım, geçecek. Ben onu başımın üstünde taşıyacağım. O benim başımın tacı ya, o benim kraliçem. Olur mu öyle şey?
5: Aferin oğlum.
2: Kenan ne sürprizi?
0: Ay hadi vallahi çatlayacağım meraktan ya.
1: Bir dakika açıklayacağım.

0: senin.
1: Benim mi? Ne bu?
0: Açın.
1: Selam, açsana. Bu ne? Kenan?
0: Cabbar Ağa'nın hediyesi.
1: Cabbar Ağa mı?
0: Akşam arayıp hesap numaramı istedi.
1: Niye?
0: Bilezikler için. Seyhan'a düğün hediyesi.
1: Canım babam ya. Çok güzeller, sağ ol.
0: Bana değil, babana teşekkür edeceğim.
1: Seyhan'ım, taksana koluna şunu. Ah ya, babam da gelseydi keşke. Anacığım, gelmiyorsa bu ne demek şimdi, ben anlamadım. Bize kızgın mı değil mi? Kızgın ama rızası var.

0: Sağ ol Kenancığım.
1: Aşk olsun Feride.
0: Vallahi senin gibi ince erkek de bulunmaz ha.
1: Ne demek?
2: Vay canım.
0: Halim hoş geldin.
2: Hoş bulduk Feride.
3: Hayırdır abi?
2: Hiç ya işte. Kına içi meşrubattır, çerezdir falan filan.
0: Vallahi yine dünyaları almışsın be.
3: Feride, hanımlar için her şeyin en güzeli, en iyisi.
2: Kenan ceket oldu mu ya?
0: Ne ceketi?
2: Halim bana ceket ısmarladı.
4: Dur oğlum söylemesene, her şey aramızda diyor mu ya?
0: Kesene bereket Halim.
2: Anam sizde akşam.
0: Ha sen ne yapacaksın?
2: Biz... Kenan vallahi bir gece diyordu ama...
0: Gece mi?
2: He? Oğlum neydi ya, bir bekarlık mıydı? Neyi... Biz ne veda ediyorduk oğlum?
3: Yok Halim.
2: Ha parti lan parti.
0: Kenan?
3: Yok hayatım, ne partisi? Yapar mıyım öyle şey?
2: Al al! Alemsin lan bacana.
0: Gel Halim gel. Sana da iyi günler Kenan.
3: İyi günler.
5: Çok güzel.
0: Çok güzel.
6: Dayı. Eda kızım nasılsın?
0: İyiyim. Ne oldu?
6: Hiç.
0: Dayı, ne oldu?
6: Gel biraz konuşalım ya.

0: Niye çağırdın Asya'nı?
1: Senin iyiliğin için oğlum.
0: Anne, Asya'm bitti, benim için yok artık.
1: Niye?
0: Öyle.
1: O zaman peki sen Mersin'e onun için gelmedin?
0: Onun yüzünden kaçtım.
1: Peki bu halin ne?
0: Ne var halimde?
1: Perişan olmuşsun. Gözlerimin feri gitmiş.
0: Oldum. Oldum da Aslan'la ilgisi yok. Sebebi başka bu sefer.
2: Şimdi bak Eda'cığım. Şimdi iyi bir düşün. Bu çocuk son zamanlarda...
3: Yiğit yapmaz dayı.
2: Ya yapmaz yapmaz biliyorum ben de.
3: Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebiliyorlar?
2: Şüphelenmişler işte.
3: Niye? Cebimizde paramız yok diye mi?
2: Eda.
3: Ben Duru'yla konuşacağım.
2: Sen kimseyle konuşma. Biz ne yapacağız? Önce nedir ne değildir onu anlayacağız. Kendi aramızda çözeceğiz. Ortalığı velveleye vermek yok. Şimdi bak. Ben diyorum ki... Bu çocuk... Bu basket kursu için...
3: Evet.
2: Parayı nereden buldu?
3: Bilmiyorum. Yani çalıştığı kafeden.
2: Ya kafeden para alalım kaç zaman oluyor? Eda bu çocuk diyordu yapamıyorum edemiyorum. Ne oldu da parayı buldu bir yerden bu?
3: Bilmiyorum dayı.
4: Son yarım saatim. Buradan antrenmana gidiyorum.
5: Başladın mı?
4: Başladım.
5: Süper. Yüzüm gülüyor ya.
4: Sayende. Murat'la senin olmasaydım ben basketbola başlayamazdım ha.
5: Evdekiler ne dedi peki?
4: Sevindiler. Eda şimdiden hidayet deyip duruyor bana.
6: Masa ikiye kulüp sandviç.
5: Hido getirir.
6: Hido mu?
4: Ya ben hallederim. Ya şimdi paraya gerek yok.
2: Nasıl yok?
4: Ya yok ben hallettim.
3: Ne yaptın? Banka mı soydun?
4: Evet. Ya sormayın hallettim diyorum.

0: Aliço, ya neredesin sen kardeşim ya?
1: Buradayım abi, Mersin'de.
0: Ya tam gidecek zamanı buldum be Ali ya.
1: Niye?
0: Ulan şurada iki çift laf edeceğiz be oğlum ya.
1: Hazırlıklar nasıl gidiyor?
0: Ne hazırlığı?
1: Seyhan'ın nikahı yok mu?
0: Var var, yapılıyor.
1: İyi.
0: Bak Aliço, ne diyorum sana? Bak kalacaktın burada kardeşim benim.
1: Olmadı abi. Sen benim yerime kutlarsın.
0: Kutlayacağım Aliço, kutlayacağım. Senin yerine altın da takacağım, merak etme.
1: Tamam.
0: Bana bak, telefonu kapalı tutmak yok. Arayınca bulacağım, tamam mı?
1: Tamam Samim abi. Samim abi, çocuklara çok selam söyle. Mert'umu çok öp.
0: Aleykümselam kardeşim.

0: Buyurun buyurun.
1: Teşekkür ederim.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Hayır. Hoş geldin Gülseren abla.
2: Hoş hayırlı olsun. Canım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun canım.
0: Sağ ol ablacığım. Hoş geldin.
1: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
0: Hoş geldin Mümine teyze.
1: Sağ ol. Hayırlı olsun.
0: Sağ ol. Buyur.
3: Feride, Serhan nerede kaldı?
0: Ablam yukarıda hazırlanıyor. Gelir şimdi.
3: Ha, tamam.
4: Meleş ablanın evi çok kalabalık.
3: Kalabalık tabii ablacığım. Kına gecesi yapıyorlar.
5: Sen gideceksin mi?
3: Yok.
6: İyi.
5: Efendim dayı.
6: Nasılsın oğlum?
5: İyiyim.
6: Basket nasıl geçti?
5: İyi geçti. Bugün ilk antrenmanımızı yaptık.
6: Ne yapacaksın? Devam edecek misin?
5: Vallahi edeceğim dayı. Yani etmek için ne gerekiyorsa yapacağım.
6: İyi de bu ayakkabıları falan kulüpten mi veriyorlar?
5: Yo, ben aldım.
3: Sen mi aldın?
5: Ayın elemanı. Geçen hafta çift maaş aldım ya. Ya dayı merak etme. Sana yük olmayacağım. Ben kendim halledeceğim.
4: Ben bakarım.
5: Dur Mertcan.
7: Vay örümcek var. Fıçırık.
5: Oo, hoş geldiniz.
8: Ablan nerede yumurcak?
4: Yukarıda.
7: Hadi hadi hadi kına başlıyor.
4: Ben?
8: Erkekler gitmez.
7: Yok yok, Melih ablan pamuk yesin demiş.
4: Gerçekten mi?
8: Aha.
5: Hadi o zaman ceketini giy de git.
7: Hadi koş. Hadi çekil be.
3: Valla evleniyor dedik ama... insan o gün gelip çatmadan anlamıyormuş Sayman.
2: Zor tabii, kolay değil. Ama uzağa gitmeyecek.
3: Uzağa gitmeyecek ama yani şuradan seslenince de duymayacak.
2: Ah Melih Hanım, beni dinlemedin. Bak yarın bir gün Feride de evlenecek. O zaman ne yapacaksın? Şöyle evi barkı olan bir...
3: İstemem.
2: Peki ne yapacaksın? Yalnız mı kalacaksın?
3: Kısmet Sayman, kısmet. Bu kına oldu galiba ha.
2: Oldu oldu.
3: İyi hadi. Seyhan. Hadi. Tamam. Seyhan. İyisin değil mi? Sıkılmak, üzülmek yok.
0: Yok ablam. Geçti gitti, iyiyim ben.
3: İyi olacaksın tamam mı? Her şey çok güzel olacak, çok mutlu olacaksın. Canım benim.

0: Evet. Şimdi son kez kontrol ediyoruz. Nikah biter bitmez doğru otele.
1: Ustam.
0: Heh, dekorasyon hazır. Ben şahsen kendi ellerimle yaptım. Evet. Yemek.
1: Hazır ustam. Ustam.
0: Heh, etlisi, zeytinyağlısı, kebaplar, fasulyedir. Gel bak, aksaklık istemiyorum. Cumali, bütün sorumluluk sende, ona göre.
1: Ustam.
0: Ne var oğlum ustam, ustam sabahtan beri?
1: Ustam, yengeyi kuaföre götüreceğim demiştin. Hatırlat demiştin.
0: Allah. Cumali. Oğlum senden iptal aldık. Tamam Pekru. Şimdi ben gidiyorum. Siz doğru otele nikahta görüşürüz.
2: Bravo.

0: Oğlum siz benim has arkadaşlarımsınız ha! Hadi!
1: Kız vallahi kendime Filiz Akın topuzu yaptıracağım. Arkaya da böyle bolca krepe attıracağım.
2: Abla senin gelinliğin nasıl olur çok merak ediyorum ha.
1: Şaşalı olacak tabii ki Seyhan. Senin gibi sade şeyler sevmem ben.
3: Kızlar hazır mısınız?
1: Hazırız hazırız.
3: Hazırız da. Sen ne arıyorsun?
1: Taci mi?
4: Dün akşam buradaydı.
1: Ya kına kıyafetlerinin arasına karışmış olmasın, baktın mı?
3: Baktım. Anacığım şuralara iyice baktın mı?
4: Baktım, yok abla.
3: Allah Allah.
4: Halim.
3: İyi hadi hadi hadi.
1: Taç ne olacak?
3: Siz gidin işte, ben arayıp bulup getireceğim.
4: Abla.
3: İyi hadi, bekletmeyin çocuğu hadi.
4: İyi sağ ol.
3: İyi hadi.
1: Berbere geç kalma.

0: Abicim ceketini niye giydin, terleyeceksin.
1: Meri abla yönden hazır ol dedi.
0: Ama düğüne daha 5 saat var.
1: Olsun, yakışıklı olmuş muyum?
0: Çok yakışıklı olmuşsun. Aman aman aman. Buruşmasın ceketin.
2: Dayı.
3: He.
2: Yiğit'le konuştun mu?
3: Konuşamadım, yalnız kalamadık.
2: Konuşmayacak mısın?
3: Konuşacağım. Konuşacağım da ne konuşacağım, nasıl konuşacağım bilemiyorum. Şu diyorum düğün tantanası falan geçse de.
2: Düğün mü? Ya dayı hala neden bekliyorsun?
3: Ya Eda, bu insanlar seni memleketin en iyi okulunda okutuyorlar.
2: Ya dayı.
3: Ben de biliyorum kapılarına gidip dayanmayı. Bu kadar lafı işitmek kolay mı zannediyorsun? Bağırdım, çağırdım, kapıyı vurdum, gittim, ne olacak? Sen ne olacaksın?
2: Hiçbir şey.
3: Nasıl hiçbir şey?
2: Ya dayı Yiğit yapmamıştır ki.
3: Ne yaptıysa?

0: Sami, ben berbere gidiyorum. Bu pambo bırakman gerekirse...
1: Yok, gerek yok. Ben buradayım ya. Sağ ol.
0: Ne oldu sana böyle?
1: Oldu bir şeyler ya. Sen canını sıkma. Bugün güzel bir gün.
0: Sağ ol. Bak, Kenan arabaları ayarlayacak. Nikaha beraber gideceğiz.
1: Tamam.
0: İyi o zaman. Hadi.
1: O ne elindeki?
0: Bu gelin tacı.

0: Ben değilim o.
1: Ha?
0: Ay, rahatsız eden biri varsa ben değilimdir diyorum.
1: Ne diyorsun?
0: Ne bileyim. Söyleyeyim de sonra hesap bana kesiliyor. Bir şeyler oluyor.
1: Seninle bir ilgisi yok.
0: Vardır vardır. Sen gene bana kızacak bir şey bulmuşsundur.

0: Yok bir şey.
1: Ne bu halin?
0: Ya seninle bir ilgisi yok dedim ya.
1: Canın sıkılmış senin.
0: Evet.
1: E anlat.
0: Anlatamam.
1: E hadi gel gidiyoruz.
0: Nereye?
1: Konuşmaya.
0: Gelemem, düğün var Furkan.
1: Düğün mü? Hı-hı. Tamam geliyorum ben de o düğüne işte. Hadi gel. Sen bir anlat da önce.
2: Rasim abi, şu dışarıdaki benim elemana söyle.
3: Hangi elemana?
2: Ya arabayı süsleyen yok mu? Önce S harfi olacak. S, ha, bak Seyhan, Halim.
3: Öyle yazıyor Halim.
2: Ya bacanak, görmüyorsun, koyun gibi bakıyor gözleri. Bak gör demedi deme, harfleri yerini karıştıracak.
4: Ya karıştırmaz Halim. 40 kere söyledim, ben bile anladım.
2: Ya Taci abi, 41 kere söylüyorum, yine yanlış yapıyorlar.
3: Halim bir sakin ol, tamam hallederiz.
2: Yok be bacanak, yani bugün sabahtan beri böyle içim böyle pır pır pır pır pır pır pır pır pır. Hayırlısı.
5: Evde bir sorun var.
0: Evet.
5: Büyük de bir sorun var.
0: Evet.
5: Ama anlatmayacaksın.
0: Anlatmayacağım.
5: Kime anlatacaksın peki?
0: Kimseye.
5: Nasıl ya, oldu mu yetimsin?
0: E ne yapayım, kime anlatayım?
5: Ne bileyim, anlat. Paylaştım. Hiçbir şey yapamıyorsun, al bir sprey, duvarlara yaz.
0: Duvara mı?
5: Ne bileyim, yaparım ben arada öyle.
0: Ben yapamam.
5: Ama kızım sen de konuşamam, edemem, yapamam. Nasıl yüzeceğim böyle?
0: Ben eve gidiyorum.
5: Bir dakika. Bak, insan bazen en yakınındakiyle konuşamaz. Yani hiç tanımadığın birine anlatmak daha kolay gelebilir. O yüzden sen şimdi git. Baktın hiç olmuyor. Ben buradayım. Ben dinlerim yani.
0: Tamam. Sağ ol.

0: Hadi görüşürüz.
1: Hadi Rasim abi. Ellerine
0: hayırlı
1: sağlık.
0: Olsun abi.
1: Sağ olasın. Ellerinize sağlık.
0: Hayırlı olsun abi.
1: Hadi kolay gelsin. Hadi.
2: Tamam.
1: Oğlum bu ne?
3: Halim Seyhan Usta.
1: Gelin dedim. Gelinin ismi önce yazılacak dedim. Ben gelin miyim? Allah'ın mala batı.
2: Tamam Halim, tamam. Değiştiririz ya.
1: Ya 41 kere söylemedin mi Taci abi? Bak bir iş nasıl başlarsa öyle gider. Bak işte iş ters başladı.
2: Ya Allah'ın mala
1: batı. Tamam tamam, halloldu bak.
2: Ha, tamam halloldu. Al Seyhan Halim.
1: Seyhan Halim. Güzel, tamam peki. Tamam, yok bir şey, yok bir şey. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. Allah'ım. Yarabbim.

0: Ali Ço!
1: Alo? Sam abi nasılsın, iyi misin?
0: Ali Ço, hayırdır ya? İki gündür rüyanda mı gördün beni, arıyorsun?
1: Yok abi, merak ettim öyle ya. Çalışıyor musun?
0: Yok ya, ne çalışacağım? Düğüne hazırlanıyoruz.
1: Ha. İyi.
0: Var mı bir diyeceğin Ali?
1: Kime?
0: Kime olacak oğlum? Gelinle damada.
1: Yok abi, ne diyeyim? Mutluluklar dilerim.
2: Ali Ço!
0: Bak bak, senin için de altın aldım ha. Takacağım, merak etme.
1: Tamam abi.
0: Bak geldi, geldiler.
1: Geldiler mi?
0: Damat. Gelini almaya geldi bak. Korna sesini duyuyor musun?
1: Duydum.
0: Hadi Ali Ço, nikahtan sonra arayacağım. Bak şimdi ortalık kıyamet. Konuşacağız yarın.
1: Tamam.

0: Seyhan nerede?
1: Yukarıda geliyor şimdi.
0: İyi, Halim geldi, hadi.
1: Tamam. Seyhan hadi.
2: Ha çocuklar, acele edelim. Selam kardeşi, sağ ol.
3: Dönün. Abi taksi bekliyor.
4: Hangisiyle gidiyoruz?
3: Feride, Melih abla, ben buna, siz abi.
2: Arkadakine. Evet. Hadi çocuklar geçin bak. Halim, Kübra, nasılsın kardeşim, her şey yolunda mı?
5: İyidir inşallah, sen mi abi, sağ olasın, sağ olasın.
2: Diyarım Allah kolaylık versin.
1: Halim.
5: Ablam benim. Vallahi heyecanlar kalbim duracak ha.
6: Anam senin mi benim mi?
1: Geldik ablam, geldik. Kenancığım şu havluları arabaya.
7: Feride nasılsın güzelim?
1: Ay iyiyim ama öleceğim heyecandan ya.
2: Melia. Üstündeki çok yakışmış ya.
6: Sağ ol Samim.
2: Nerede kız? Gelin nerede?
1: Geliyor Semma abicim, geliyor.
6: Seyhan.

0: Ferhan'ım.
1: Halim. Maşallah.
0: Çok iyi. Gel.
1: Seyhan. Sağ ayağını açıksaydın.
2: Çıktım abla, çıktım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet. Çok güzel olmuş.
2: Çok.
0: Halim abi heyecandan ölecek ha.
1: Abla sen de evlenecek misin?
2: Ben mi? Bilmem ablacığım.
0: Evlenecek tabii Mertu.
1: Ben hiç evlenmeyeceğim.
0: Gel Seyhan.
3: Ali.
4: Salon, misafirler, bir ihtiyaç var mı?
3: Yok bir şey, her şey tamamdır Sanma abi. Ben artık Seyhan'ımı götürüyorum.
5: Seyhan, o etekte nasıl bineceksin?
2: Yardım edeceğiz Kenancığım, hadi.
1: Hadi gülüm, hadi.
4: Hadi damat.
5: Beraber gidiyoruz Sanma abi.
4: Tamam ciğerim.
2: Topla eteklerini.
1: Tamam tamam, hadi canım.
3: Peş peşe, peş peşe. Hadi bakalım.
4: Hadi girme.
3: Şuma Ali, yavaş git çukura mukura girme oğlum.
5: Tamam usta.
4: Hadi bakayım.
1: Anacığım tamam mı? Oturdun mu?
2: Oturdum abla, oturdum. Hay, bak biz arkadayız hemen. Arkadan geliyoruz.
1: Aha, tamam. Tamam.
2: Hadi gülüm, hadi gücüm, hadi. Hadi canım benim.
1: Ben de bu.
2: Tamam, hadi dikkat et.
1: Abla?
2: Ha?
1: Seyhan gitti be.
2: Ha gülüm bitti, sen yeni anladın gittiğini.
1: Öyle mi Allah ya? İkimiz kaldık.
2: Ha, ikimiz kaldık.
5: Of. Meli abla, Meli abla, hadi

0: Hoş geldin, hoş geldin.
1: Oğlum.
2: Şimdi geliyorum anacığım.
0: Tepkilerim. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
4: Geldi mi kızım? Sabimler nerede?
2: Araba arkamızdaydı, şimdi gelirler. Al bana müsaade.
4: Tamam.
5: Hadi çocuklar. Bak siz şurada bir yerlere oturun ha.
6: Anne oturalım.
5: He.
7: Şurada boş yerler var zaten.
5: Ha. Dayı sen gelmiyorsun.
8: Ya geliyorum ben, siz geçin, geliyorum.
6: Çok büyük bir yer burası abla.
7: Nasıl? Evet ablacığım.
6: Sağ
5: olun. İyi. Ne haber? Eda ben geliyorum.
7: Tamam.
5: Boş mu bura?
7: Yetiştin ha.
5: Vallahi yetiştik. Ne yapıyorsun ne?
6: İyiyim.
5: Elbise yapmışsın kendine.
7: Olmamış mı?
5: Çok güzel olmuş, çok.

0: 5 dakika içinde alacağım.
1: Sağ ol kardeşim.
2: Gel abi şuraya koyalım.
3: Ben şöyle bir oturayım, az kaldı. Titriyorum.
4: Tamam tamam.
5: Ablam,
4: hı.
5: Biz de geçsek mi koltuklara?
4: Ya geçeceğiz anacığım, şu Seyhan şuradan bir çıksın, şöyle bir yürüsün önümüzden, tamam.
5: Ay yok, benim kalbim dayanmayacak vallahi billahi.
4: Yok benim de dayanmayacak.
5: Ayakkabısının altına adını yazdın mı? Kızım yaşına ne yazacağım ben? Ben iki kere yazdım. Biri çıkmazsa öteki çıkar.
1: Feride.
5: Ablam, Kenan'ın yanına geçiyorum.
4: Tamam gülüm.
1: Meliha.
4: Sami. Ben vallahi öleceğim heyecandan ha. Bak artık şu iş bir hayırlı sinan bitsin, yoksa ben biteceğim.
1: Ya sakin ol, misafirlerimiz geldi. Gelinle damat birazdan çıkacak. Her şey iyi olacak.
4: Olacak mı?
1: Olacak, sen merak etme Meliha.
4: Ha yok, benim kalbim dayanmayacak ya.
1: Dayanır. Ben senin yanındayım, merak etme.

0: Eda'nın arkasına geçelim.
1: Aa, Furkan da gelmiş. Baba, biz oturuyoruz.
2: Tamam kızım.
3: Biz geldik.
1: Merhaba.
4: Ne yapıyorsun Ayça?
1: İyidir, sen ne yapıyorsun?
4: İyi.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
1: Hiç. Hiçbir şey. Ne haber küçük damat?
3: İyiyim.
1: Ne güzel olmuşsun sen öyle papyonunla.
3: Teşekkür ederim.
0: Geliyorlar, geliyorlar.
1: Abla, geliyorlar.
0: Ben çocukların yanındayım.
1: Tamam, sağ ol.
0: Sıkılır, daralırsan el et, hemen buradayım.
5: Hazır mısınız?
0: Hazırız kardeşim.

0: Seher Hanım hadi.
1: Halim.
0: Ya bizi bekliyorlar. Seyhan.
1: Yapamayacağım.
0: O ne demek?
1: Yapamayacağım Halim.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sena Hanım, hadi.
1: Halim.
0: Ya bizi bekliyorlar. Sena Hanım.
1: Yapamayacağım.
0: O ne demek?

0: Ne oldu? Ne bekliyorlar?
1: Ben de anlamadım.
2: Neredeler dayı?
3: Gelecekler oğlum. Bak şu kapıdan çıkacaklar. İyi bak ha.
2: Ulan nerede kaldı bunlar?
4: Anlamadım ki gülüm. Hayırlısıyla gelseler.
2: Hadi ama.
4: Allah Allah.

0: Saime teyze. Saime teyze. Saime teyze iyi misin?
1: Doktoru çağırdın mı?
2: Saime Hanım. Saime Hanım babam. Sür şunu yüzüne. Al bak ferahlarsın.
3: Sen kardeşlerim kayıt ol geliyor.
4: Tamam sen burada bekliyoruz.
3: Yok bir şey babacığım yok. Yok yok bir şey.
5: Baba Seyhan abla nerede?
4: Bilmiyorum kızım.
3: Gitmiş mi? Yok burada baksana.
4: Ya tamam çocuklar. Şimdi Samimi öğrenecek. Siz birbirinizden ayrılmayın. Kalabalıkta bir de sizi aramayalım.
6: Halim ne oldu? Kavga mı ettiniz? Anacığım nerede Seyhan?
3: Geliyor.
6: Samim.
3: Ne oldu?
6: Seyhan yok.
3: Nerede?
6: Halimciğim ne olur bir şey söyle.
3: Oğlum nereye gitti söylesene.
7: Yok.
3: Nasıl yok?
7: Gitti.
3: Nereye gitti halim?
5: Çıktı gitti herhalde.
6: Ya nereye gidecek Ferit'e?
3: Ya dur sen bir sakin ol Meryem.
6: Sakin makin olamam Samim. Kurban olayım git bul şu kızı gözünü seveyim hadi. Abi belki kapının önündedir. Hadi Samim hadi.
3: Tamam ya tamam. Allah Allah.
5: Halim. İyi mi Elif ha? Kaldır şöyle.
6: Allah'ım sen büyüksün yarabbim.

0: getir. Nelia yok, gitmiş.
1: Gitmiş mi?
0: Ha. Gitti.
2: Misafirler ne oldu?
1: Ha, ne misafir Feride?
0: Ya insanlar içeride homur homur homurdanıyor Melia.
1: Çık konuş o zaman sen.
0: Ben mi konuşacağım?
1: Halim perişan ve benim kalbim hiç dayanmaz. Hadi.
0: Feride.
2: Abi ben nasıl bakayım misafirlerin yüzünden?
0: Ciğerim, şimdi bir Adana'dan beni hatırlayan Melia ile olan durumu bilen çıkacak. Gene tarih teker.
1: Ailenin kaderi de, tamam mı? Evlenemiyor bu kardeşler de Samim. Hadi.
2: Samim abi, kur-

0: Sayın misafirlerimiz, son anda küçük bir aksilik çıktı. Nikah ertelendi. Ama iptal değil ha. Yeniden tarih verilecek. Sayın misafirlerimizden özür diliyoruz.
1: Bilmiyorum kızım.
2: Kaçmış mı?
3: Şşş bakcan.
2: Ya gelinlikle nereye gider?
3: Vay Halim abim be.
4: Ben Melih ablanın yanına gideceğim.
5: Ablacığım işleri var şimdi. Sen benimle kal, sonra gidersin.
3: Hadi, hadi gidelim Tacan.
2: Nasıl yaptı bunu Melih ha?
6: Yapmazdı Sayman. Yani aslında yapmazdık da.
5: Mutlaka bir aksilik çıkmıştır Sayme teyze.
2: Ne aksiliği kızım? Son dakikada aksilik mi olur? Ne diyeceğiz şimdi onca misafire?
0: Sayma Hanım, demin açıklama yaptık, anons yaptık. Anladı misafirler, merak etmeyin.
6: Çok sağ ol Sami.
2: Vah vah.
5: Halim, elin iyi mi?
0: İyi. Halim, iyi misin kardeşim?

0: Halim, oğlum.
1: Saime Hanım, nereye?
2: Sen şimdi Seyhan'ı bul, ben ona göz kulak olacağım, tamam mı?
0: Sami, bak bu çocuğun hali halleyle. Onu yandan ayırma.
1: Sen mavi kurban olayım, bir delik etmesin.

0: Kahveler geldi. Buyurun Mertcan Bey, bu sizin çikolata sütünüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir daha da senin.
1: Sağ ol Ayça.
0: Bizimkilerden bir haber var mı?
2: Yok, hala bekliyoruz.
3: Hay Halim abim be, olmayaydıydı be.
1: Sen de dünden çıktığımızdan beri aynı şeyi söyleyip duruyorsun.
3: Ne diyeyim?
2: Ne desin?
1: Ya durup dururken kaçmamıştır herhalde, mutlaka bir açıklaması vardır.
0: Bence de.
3: Bir dakika. Ne açıklamasıymış o?
1: Ya bilmiyorum Furkan, öğreneceğiz.
3: Kızlar kızları tutuyor tabii abi. Ha.
1: Saçmalama.
3: Ben Alim abi derim, daha bir şey demem. Neyin açıklamasıymış o? Bu saatten sonra.
2: Aynen öyle.
0: Bu da erkek dayanışması yani.
4: Hadi. Abla.
1: Efendim ablacığım.
4: Eve gidelim.
1: Gidemeyiz ablacığım. Birazcık daha bekleyeceğiz.
4: Niye?
1: Misafirlerimiz var ablacığım. Müsait değil.
3: Hay Halim abi be.
4: Kim işte?
1: Kim?
5: Ben dedim abi. Ben dedim, bir terslik olacak dedim. Benim içim temizdir, ben yanılmam.
6: Halim.
5: Sabahtan beri içim pır pır pır pır pır pır pır pır pır. İlla bir uğursuzluk çıkacak, ben biliyorum.
6: Halim bak, her şey hallolacak. Sen bir sakin ol kardeşim.
7: Ya şu düğmelerini bir aç.
5: Tabii, rahatla.
6: Kenan sen bir su getiriver oğlum.
5: Bir iş nasıl başlarsa öyle gidermiş kardeş. Daha hop, nişanda terslikler başladı.
6: Nişanlı kabahat bizde oldu Halim.
5: Yuh be Sammı abi. İki kere nişanlanıldı. Nerede görülmüş kardeşim? Çaparan gitti. Yüzük çıktı. Daha bu sabah arabaya harfleri ters yazmadılar mı?
7: Doğru.
5: Ben sana dedim mi demedim mi Taci abi?
7: Dedin kardeşim.
5: Dedim. Ama yok, böyle olmaz, bırak.
6: Dur Halim.
5: Oğlum dur. Oğlum dur.
6: Dur bir sakin ol Halim.
5: Ya Samim abi, ben sakin olamam. Sen beni tanımıyorsun. Ben böyle duramam kardeşim.
6: Ya bir otur. Kenan suyu getiriver oğlum.
5: Gideceğim Samim.
6: Ya hiçbir yere gitmiyorum.
5: Gidip konuşacağım abim.
6: Kendine gel, ben seni konuşturacağım ya. Bu sinirle konuşulmaz Halim.
5: Ya iç şu suyu. Çirve bir hırsızlık çıkacak dedim mi demedim mi ben sana?
6: Ya iç şunu.

0: bakayım şurada. Halim.
1: Melih'e tatsızlık çıkarmayacak. Ben konuştum. İki çift laf edecek.
2: Tamam. Abla.
0: Halim.
2: Sihan nerede?
0: Yukarıda.
2: Niye böyle bir şey yapmış?
0: Vallahi bilmiyorum Halim.
2: Ben bu gözümden bile sakındım. Sihan'ın ne dediyse yaptım ben bugüne kadar. Yapmadım mı? Ya o zaman niye böyle bir şey yapar abla?
0: Halim. Bizim bilmediğimiz böyle kavga mavga bir şey ettiniz mi?
2: Etmedik.
0: Peki böyle Seyhan'a karşı bir kabahat olsun, bir kusur olsun.
2: O nasıl söz ablam? Ben şöyle şey yapar mıyım?
0: Sen bana yarına kadar müsaade et.
2: Niye?
0: Ben bu işi halledeceğim.
2: Halledeceğim.
0: Halledeceğim, halledeceğim. Çözeceğim ben bu işi, tamam mı? Ne olur aç kapıyı. Seyhan bak ablam da gitti. Ben tek başımayım. Hadi ne olursun kurban olayım aç kapıyı. Ne olur Seyhan.

0: amigo, Yungo.
1: E com a tua avó?
0: Toma, toma, me dá no mínimo. Toma.
2: Tabii bir şey lazım, bana söyle, telefonum açık.
3: Tamam Taceddin.
4: Abi karşıya uğrayamıyorum şimdi bu karışıklıkta.
3: Yok ben buradayım, merak etme.
4: Yardım gerekirse.
3: Sağ ol kardeşim. Hadi.
5: Dayı ben de kaçıyorum.
3: Nereye?
5: Baskete.
3: Baskete?
5: Ha ya, madem evdeyiz antrenman var, ben de kaçırmayayım dedim.
3: Yiğit. Bu basketle alakalı...
5: Evet dayı.
3: Hay Allah'ım ya. Alo.
6: Sen abi?
7: Aa Aliço.
6: Ne yapıyorsun abi, iyi misin?
5: İyiyim ya. Dayı ben kaçtım.
6: Evet. Sen mi abi?
7: Ya nasıl olayım be oğlum ya? Ortalık gene curcuna ya. Gelin kaçtı, nikah iptal oldu.
6: Ne diyorsun abi, ne iptali?
7: Öyle oğlum, Seyhan bıraktı yüzüğü gitti.
6: Nereye?
7: Evine, evine.
6: Evlenmedi mi?
7: Yok evlenmedi. Alo? Alo? Aliço?
6: Buradayım abi.
7: Ha sesin gitti ya. Aliço?
6: Yok. Yok bir şey.
7: Ha bak. Diyorum ki benim şimdi başım kalabalık, ben seni sonra ararım, tamam mı ciğerim?
6: Tamam.
8: Girme, iyi değil.
9: Feridacığım, onu keyfiye mi bekleyeceğim Allah aşkına?
8: Ablam ağlıyor.
9: Niye?
8: Bilmiyorum, bir şey anlatmadı.
9: Ya nasıl anlatmadı? Feride oyun mu oynuyor bizimle ya?
8: Abla.
9: Feride. Hayatım bak, nikah iptal oldu. Adana'nın yarısı burada ya. O çocuk orada böyle perişan duruyor Allah aşkına. Bu hanımefendi kendini odaya kilitlesin ha? Yok öyle bir şey. Çek.
8: Ablam ya lütfen girme.
9: Feride.
8: Ablam lütfen. Ya yarım saat bekle, bir kendine gelsin kızcağız biraz. Ondan sonra girer konuşursun ne konuşacaksan. Girme işte.

0: bir şerefimiz, haysiyetimiz var. Cümle aleme rezil olduk. Hem biz el miyiz? Bak kaç saat oldu. Bir Allah'ın kulu çıkıp bir şey söylemedi.
1: Söyleyecek.
0: Tövbe, ne zaman?
1: Sabah.
0: Ne sabahı oğlum? Bu işin akşamı sabahı mı kaldı? Kız bıraktı gitti seni.
1: Gitmedi anacığım. Gitmeyecek. Bu onun işi değil.
0: Halim.
1: Ya ben Seyhan'ımı tanırım. Bu benim Seyhan'ım değil.
0: Peki ne oldu o zaman oğlum?
1: Nazara geldi.
0: Allah Allah.
1: Ama düzelecek. Melih ablamın sözü var. Sabahla Seyhan'la konuşacak, bu iş düzelecek. Bitti. Cumali dur.

0: Ha, ne var?
1: Geçmiş olsun ustam.
2: Cumali.
1: Ustam biz oteldeyiz, hazırız bütün ekip, sen de alın diyene kadar.
2: Oğlum sen benimle alay mı ediyorsun Cumali?
1: Ustam sen bir şey demeyince.
2: Ya ne diyecektim ya, angut.
1: Bilmem ki ustam.
2: Allah Allah. Oğlum sizde var ya şu kadarcık akıl yok ha. Ne bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz siz orada?
1: Ustam düğün yemek.
2: Ya yürü git Cumali Allah aşkına, hala düğün diyor yemek diyor ha. Dağılın. Bana bak, orada biriniz bile durmayacak. Bak kaçın.
0: Gelip kontrol edeceğim.
2: Biriniz durarsanız hepinizi kovuyorum, ona göre. Dağılın oradan.
1: Haydi dağılıyoruz arkadaşlar.
2: Ey Rabbim. Allah'ım ya Rabbim, çocuk beni deli edecek.
3: Ne oldu?
2: Müşte yemek, müşte. Düğün müşte. Tövbe tövbe.
3: Peki niye vazgeçmiş?
4: Bilmiyorum, artık buhran mı geçirdi? Yoksa evleniyorum diye heyecanlandı mı? Aralarında ne geçti bilmiyoruz kızım.
5: Meloş ablaya da mı öyle olmuştu?
4: Yok, orada... Orada ben şey oldum.
3: Ne oldun?
4: Özgürlük çağırdı.
3: Nasıl yani?
4: Samim gel, Samim gel. Gel, gel.
3: Ya vallahi bravo duy ya. Ya kim bilir Melih abi ne hale geldi?
4: Ya yok tabii, Melih çok üzülmüş ama o belli etmemiştir yani. Çok dirayetli bir kadındır.
5: Ama Halim abi perişan.
4: Ya onu öyle bırakmazlar ya.
3: Nasıl?
4: Ciğerim, bunlar Adana'dan beri tanışan görüşen insanlar. Bir hukukları var aralarında. Anladın mı? Melih'e konuşmuş, ben halledeceğim demiş.
6: Bir daha mı evlenecekler?
4: Can canım, nişanı iki kere yaptılar. Artık nikahı Allah kerim.
5: Hadi afiyet olsun.
4: Nereye?
5: Yapmaya. Sabah antrenman var, erken kalkacağım.
6: İyi geceler.
3: Dayı.

0: Çok şaşırttın Seyha.
1: Özür dilerim.
0: Ne oldu?
1: Yapamadım.
0: Niye?
1: Yapamayacaktım zaten abla. 2 gün sonra alacaktım çantamı. Halime yazık olacaktı.
0: Ha, şimdi olmadı mı? Seyha, bu çocuk senin kalbini mi kırdı? Ha? Yani böyle canını sıkan bir şey ya da böyle bize söylemediğin bir kusuru varsa?
1: Yok ablam, hiçbir kusuru yok.
0: Ha yok, hiçbir kusuru yoksa senin derdin ne Seyhan? Ha? Bir salon insan toplanmış, söz verilmiş, nişan yapılmış adama demezler mi? Senin aklın neredeydi bu zamana kadar? Hı? Yarın sabah Halim'le konuşacaksın.
1: Abla yapamam.
0: Bal gibi yapacaksın.
1: Abla.
0: Seyhan. Bak, yarın tekrar gün alınacak, tamam mı? Yıldırım mıldırım, artık bu iş bitecek. Yeter artık, kimsenin ayağı...

0: kolye taktı o Kenan. Dün ablam aşk diye bir şey yokmuş falan. Böyle garip garip laflar etti. Romantik değil diye mi ne artık? Halimi bozuldu o bence.
1: Babana haber verdiniz mi?
0: Ay yok canım, nasıl verelim? Adamcağızın yüreğine iner.
1: Öğrenmeyecek mi Feride?
0: Öğrenmez ya. O öğrenene kadar nikah kıyılır bile.
1: Nikah olacak diyorsun.
0: Olacak tabii canım. Ay Seyhan'la Halim bu, onlar barışırlar.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Feride?
0: Bir dakika, dua ediyorum.

0: Nasıl gidiyor basket?
1: İyi dayı. İyi gidiyor.
0: Seviyoruz.
1: Çok.
0: Bu ayakkabılar, formalar falan para yetiyor mu?
1: Ya yetiyor. Yetiyor.
0: Çok değil mi oğlum? Nasıl karşılıyorsun o kadar harcamayı?
1: Dayı, kafede ayın elemanı seçildim ya. Çift maaş aldım. İki ay sonra da seçmeler var zaten. O zamana kadar idare edeceğim.
0: O kadar.
1: O kadar.
0: Ya bu siz geçen akşam hanım Duru'nun evine gittiniz ya.
1: Ha evet.
0: Anası babası diyor ki o akşam bir yüzük varmış, kaybolmuş.
1: Aa. Ha.
0: Sen bilmiyorsun.
1: Yok bilmiyorum.
0: Senin haberin yok mu?
1: Yok.
0: Ya bak oğlum, bu insanlar bana sordular.
1: Ne sordular?
0: Ben dedim bunu Yiğit yapmaz, Yiğit yapmaz.
1: Yiğit mi?
0: He.
1: Ya benimle ne alakası var?
0: Ya benim durumum zaten zor. Konuşacağız.
1: Neyi?
0: Bunu.
1: Niye konuşacağız dayı?
0: Emin olmak için.
1: Ne? Ne emin olması ya? Ne emin olması? Yiğit, siz benden şüpheleniyorsunuz.

0: Ne dedin?
1: Ne diyeceğim? Allah aşkına şu halimize bak. Bir ordu insan toplanmış. Halim de sen perişan.
0: Ya ben de konuşamadım çocukla.
1: Yazık, galim müdahale ediyor ama nereye kadar? Hiçbir insan böyle bırakılır mı sen?
0: Bırakılmaz.
1: Sana ne oldu?
0: Hiçbir şey.
1: Yok, yüzünü karartmışsın yine.
0: Herhalde. Çocuk sahibi olmak zor işmiş be Meryem.
1: Bir şey mi var?
0: Var, var da. Sen beni boş ver ya. Senin derdin daha büyük.
1: Allah'ım, şu iş bir hallolsa.
0: Hallolacak Meryem.
1: Şu nikahın kıyıldığını bir görsem. Önümden ömür gitti sanırım.
0: Seyhan sizi belanın ortasında bırakmasın.

0: Günaydın Halim.
1: Günaydın Sami abi. Hayırlı sabahlar abla.
2: Sana da Halim.
1: Kusura bakma, ben biraz böyle erken geldim ama sabah zor ettim. Dün biz konuşmuştuk ya, sen bana bir söz verdin.
2: Verdim Halim.
1: Evet, onun için.
2: Tamam işte, sözümüzü verdik, tutacağız Halim, sen merak etme.

0: Fark etme.
1: Ben.
0: Ali.
1: Günaydın Feride.
0: Günaydın. Feride git Seyhan'ı çağır. Kalksın gelsin.
2: Ablam Seyhan kalkmış galiba.
0: Eşkere konuşma Feride, çağır gelsin.
2: İyi tamam. Seyhan. Seyhan.
1: Bu iş hallolsun, ben daha iyi olacağım.
0: Hallolacak, hallolacak.
2: Seyhan! Seyhan! Seyhan!
3: İyi. İyiydi o. Oğlum dursana. İyiydi o. Bak senin derdin benimle. Kardeşini üzme. Onun kabahati yok.
4: Yok mu?
3: Yok. O gece Eda da oradaydı. Oradaymış, ne yapsın?
4: Konuşsun. Yiğit yapmadı desin.
3: Diyor.
4: Ya hiçbir şey dediği yok. Burs elinden gidecek diye ödü kopuyor.
3: Bursu kaybetme diyen benim, Eda değil. O kız ilk günden beri seni müdafaa ediyor. Kardeşine haksızlık etme.
2: Ablam yok.
0: Nasıl yok?
2: Yok, gitmiş.
3: Nereye gitmiş? Feride nasıl gitmiş ya?
2: Bilmiyorum Ali.
3: Ya ne demek bilmiyorum?
0: Feride ara şu kızı hemen hemen.
3: Ya Allah, ben kafayı yiyeceğim. Anam babam, ben kuşları üşüteceğim. Anam babam.
0: Halim, ver şu telefonu bana. Allah aşkına Seyhan'a edecek iki çift lafım var.

0: Kapalı.
1: Nasıl kapalı oğlum ya?
0: Ulaşılamıyor.
1: Ya ne demek ulaşılamıyor ya?
0: Feride.
2: Ablam vallahi billahi yemin ederim benim bir şeyden haberim yok.
1: Ablacığım ben sana dün söyledim. Ben bu kıza her şeyi söyleyecektim dün.
0: Ya söyleyeceksin Halim.
1: Ya nasıl söyleyeceğim? Şimdi ben nasıl söyleyeceğim?
0: Halim.
1: Ablacığım sen bana söz vermedin mi? Ben bu işi halledeceğim demedin mi?
0: Yahu dedim.
1: O vakit bu kız nerede benim sayanım nerede ya?
3: Gel ya.
0: Hiçbir şey sormasan.
3: Niye?
0: Sen abi Seyhan yok.
3: Yok mu? Bak ne oldu Meliha?
0: Sen tamam artık bir şey sorma sen de ya.
2: Tamam ablam ya kurban olayım bir sakin olun tanıdıklara bir telefon açalım. Hadi ablam kurban olayım sağ ol hadi.
4: Abla.
5: Efendim Mertcan.
4: Rabbim nerede?
5: Okulda. Erken gitti bugün biraz.
4: Niye?
5: Öyle. Üzgün bu aralar.
4: Sen?
5: Ben de gideceğim.
4: Sen de üzgün müsün?
5: Hayır bir tanem.
4: Merak etme. Ben seni çok seviyorum.
5: Ben de bir tanem. Ben de.
3: Tamam ciğerim tamam. Gelirse haber verin ha. Sağ ol teşekkür ettim. Yok otele de gitmemiş.
6: Ya nereye gider bu kız?
0: Of Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim.
6: Ablacığım kaçırmış olmasınlar.
0: Halim yatağından mı kaçıracaklar bu kızı?
6: Ya ne bileyim ben böyle yolda molda yürürken yani.
3: Ya durun aklınıza kötü kötü şeyler getirmeyin ya.

0: Ablam gitmiş.
1: Ne diyorsun sen Feride?
0: Beni affedin. Gidiyorum Seyhan.
2: Ablam ben daha gidiyorum. Halim nereye gidiyorsun? Ya ne bileyim Sami abi, gideyim ben bunu sokak sokak arayayım.
0: Ya Feride böyle bir şey bize nasıl yapar bu kız ya?
3: Ne bileyim ablam, yapmış işte.
0: Yok benim artık Seyhan diye kardeşim yok.
2: Ya bir durun hele ya, bir durun ya. Ya nasıl duracağız Sami abi? Ben artık daha fazla duramam, ben bekleyemem, ben gidiyorum, arıyorum ya.
4: Hey! Ya durun bir sakin olun ya. Bir soluklanın şöyle.
2: Feride sen bu kızın arkadaşlarını tanımıyor musun?
3: Abi tanıyorum, biz Kenan'la çıkıp arayalım mı?
5: Ben de geleyim Feride.
2: Ya sen dur hele. Bu kız seninle konuşacak olsa evden niye?

0: kalsın yani, anlamadım ki.
1: Sami.
0: Melih, belli ki kızın bir sıkıntısı var. Böyle üzerine giderseniz daha fena olacak. Halim, sen git evinde bekle. Melih'e sen bir sakin ol.
1: Ben çıkayım mı abi?
2: Sen çık.
1: Tamam.
3: Ben de geliyorum Feride.
2: Halim.
3: Yok tamam abi, Kenan'a bırakacağım, merak etmeyin.
1: Feride. Haber verin ha.

0: Alo Kenan.
1: Güzelim, günaydın.
0: Günaydın hayatım, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın heyecanlanma.
2: Ne oldu?
0: Seyhan yok.
2: Nerede?
0: Bilmiyorum, yok işte, gitmiş.
3: Kapının önüne çık Kirve, kapının önüne çık.
0: Bak Halim, beni sana bırakacak, birlikte çıkıp arayacağız, tamam mı?
2: Hayatım tamam da benim işim var, yeni mallar geldi, ayakkabıları yerleştiriyorum.
0: Kenan.
3: Ya ne diyor Feride, Allah aşkına ne diyor? Oğlum bak, gelip şimdi dükkanı başına yık acaba.
0: Kenan ya, bir günde izin al şu işten.
2: Ya zaten ikide bir izin alıyorum.
0: Ya Kenan, benim kardeşim kayboldu. Hayat mevat meselesi, sen bana hala iş diyorsun ya.
2: İyi tamam, kapıda bekliyorum. Rıza, ben bir gidip geliyorum. Patron ararsa idare et, tamam?
4: Abi, idare edemem. Bir gün varsan bir gün yoksun. Patron bozuluyor.
2: Ya sen idare et, bir gidip geleceğim, tamam? İki dakika, hadi.

0: Ne yapacağız Sami?
1: Ne yapacağız? Bulacağız. Meryem.
0: Yani nasıl bulacağız?
1: Peri kızı gidip alacak, getirecek.
0: Hayır. Bir delilik yapmasından korkuyorum da.
1: Seyhan yapmaz öyle bir şey.
0: Yani ben artık karıştırdım Seyhan ne yapar ne yapmaz. Yani benim bildiğim Seyhan can yakmaz, asilik etmez, insan üzmez yani.
1: Vardır bir sebebi.
0: O ne sebebi olacak Allah aşkına, bu kızın yaptığı yapılacak şey mi?
1: Bana mı soruyoruz?
0: Hatta ben de karşıma aldım, konuşuyorum.
1: Meryem bak, bir tatsızlıktır oldu ama belli ki kızın bir derdi var.
0: Yok, ben akşam çok üstüne gittim. İşte illa Halim'le evleneceksin, İşte bizi rezil etme falan gibi bir takım şeyler söyledim.
1: Hepsi düzelecek.
0: Düzelecek mi?
1: Her şey.

0: Alo Esra'cığım. Merhaba, günaydın. Feride ben. Seyhan'ın ablası. Hayatım, Seyhan'ın telefonunun pili bitmişti. Biz ona ulaşamadık. Acaba... Yok, evlenmediler. Ya evlenecekler tabii canım yakında. Seyhan seni... Ha, aramadı mı? Anladım. Tamam, peki. Tamam canım, sağ ol. Hadi hoşça kal.
1: Ne bahşişi?
2: Gelin arabası abi.
1: Ne gelini oğlum?
2: Hadi abi, kırmayız abi. Kırma. Allah bir yastık ucuysun abi.
0: Ablasıyım, ablası gelinin. Hadi abla.
1: Ablasın oğlum.
2: Hadi.
1: Oğlum kafayı yedirtmeyi bana ya.
2: Kızma.
1: Ne gelini bu, gelin arabası değil.
2: Hadi abi.
1: Vallahi şimdi sinirimi sizden çıkartırım hatem gelin. Yürü gidin dağılın, ne gelin arabası bu, gelin arabası mı? Yürü gidin, ne gelini oğlum. Bayağı bir hafta kalacaklar ha Feride. Bataklarım sizi. Estağfurullah, bunlar da burada duruyor.

0: Anne.
1: Canım.
2: Anacığım, beni dün arayan oldu mu ya?
3: Yo, niye sordun?
2: Seher aramış.
1: Seher kim?
2: Sen konuşmadın mı?
1: Yok, konuşmadım.
2: Anne, burada numarası yazıyor.
1: Ya açıp sorsana, çocuğum, arkadaşın değil mi?
2: Sağ ol ana.
4: Of.
5: Alo.
6: Alo.
2: Sönüm abi.
5: Aliço ya. Ya ben seni iki gündür arayacağım dedim. Arayamadım, kusura bakma. İki gündür felaket üstüne felaket yani ha.
2: Ne oldu abi yine?
5: Seyhan kaçtı, Seyhan.
6: Zaten kaçmamış mıydı?
5: Diğerim 12 attı. Bu şimdi evden kaçtı.
2: Evden mi?
6: Ha ha. Ya buna
5: beni ya biraz yüklenmiş biliyor musun? Hani halimle evleneceğim edeceğim falan diye. Ondan sonra biraz da sert çıkmış Aliço.
2: Evet,
5: şimdi de aklı yerinden çıkıyor. Kız bir delilik yapar mı diye.
2: Seyhan'ın.
5: Ha, Seyhan'ın.
2: Abi.
6: Ne zaman gitti?
5: Güneyin. Yo, bu sabah.
2: Bir haber yok mu? Aramıyor musunuz?
5: Ya aramaz mıyız kardeşim? Feride ile Kenan çıktılar, bakıyorlar, kızı arıyorlar. Eğer akşama kadar bulamazlarsa ben de çıkacağım. Alo? Aliço?
2: Abi, ya bir şey duyarsanız bana haber ver ya.
5: Ha, tamam. Tamam oğlum benim, hadi.

0: Halim, oğlum neredesin?
1: Buradayım ana.
0: Ne oldu? Seyhan'la konuştunuz mu?
1: Konuşacağım artık.
0: Niye?
1: Öyle.
0: O ne demek oğlum?
1: Seyhan kaçmış anacığım.
0: Kaçmış mı? Erken gelen yazdan, yalnız büyüyen kızdan korkacak. Başında anası babası olsa kaçar mı? Kaçamaz. Kedi fareyle oynar gibi oynuyor seninle.
1: Anacığım Allah aşkına.
0: Bizi efendi buldular, hep birlikte oynuyorlar.
1: Ya anacığım bir dur Allah aşkına ya. Kimsenin kimseyle oynadığı yok. Seyhan gelecek, bu nikah kıyılacak. O kadar.
2: İdo ne haber?
3: Birader hırs yapmışsın.
2: Seçmeler ne zaman?
3: Gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Bıraktım.
2: Basketbol mu?
3: Niye? Ya dedim size, beni aşıyor abi.
2: Aa, o ne demek şimdi?
3: Baskete gidebilmek için hırsızlık yapmışım.
2: Ne?
3: Ne hırsızlığı? Ya, Duruların evinde yemek yedik ya, orada bir yüzük kaybolmuş, benden biliyorlar.
2: Allah Allah, saçmalamasınlar, biz de oradaydık.
3: Ama tek şüpheli benim. Neden? Çünkü baskete yazıldım, şu ayakkabıları alabilmek için para buldum.
2: Eda'nın haberi var mı?
3: Var var. Sen nereden biliyorsun?
4: Canı sıkkındı bir şey de. Sordum söylemedi, buymuş.
3: Bu ayakkabıları için mi biliyorsun?
2: Ya Furkan sen de yani ha.
5: Peki niye bir tek Yiğit'ten şüpheleniyorlar? Bilmem. Birden basket parası bulunca herhalde hırsız oldu yani, öyle mi? Eda. Ne Eda, dur. Eskiden olsaydı böyle bir şeyden şüphelenebilir miydiniz? Gökhan'a anlattın mı?
6: Anlattım tabii canım.
5: Niye? Gökhan senden para istememiş miydi durum?
6: Evet ama o yapmadı.
5: Nereden biliyorsun?
6: Çünkü bütün akşam benim yanımdaydı. Hem biliyorsun bir ara Yiğit ortadan kayboldu.
5: Balkona çıkmıştı.
6: Eda bak bu olayın senin hiçbir ilgisi yok.
5: Nasıl yok durum?
6: Bayağı yok işte.
5: Yiğit benim abim. O böyle bir şey yapmadı. O yüzüğü de o çalmadı zaten.

0: Evet Aslı'cığım. Yani eğer sana geldiyse diye. Yani gidebileceği yerlere bakıyoruz biz de. Tamam, bir şey olursa haber verirsin değil mi? Tamam canım, çok sağ ol. Hadi bay bay.
1: Ne diyor?
0: Ne oldu, Seyhan niye evlenmedi? Herkes de aynı laf.
1: Seyhan'ın bütün arkadaşlarına baktık. Okula bakacağız. Eski işine. Başka?
0: Bilmiyorum. Kim?
1: Patron.
0: Açsana.
1: Ne diyeceğim?
0: Ne bileyim, dışarıdayım da.
1: Diyemem, bu hafta üçüncü.
0: Ya bir mazeret bildir, öteki türlü daha ayıp olur.
1: Tamam. Alo? Efendim patron? Evet, kusura bakma, çıkmak zorunda kaldım. Annemi hastaneye kaldırdık.
0: Ne?
1: Evet, yüksek tansiyon. Bilmiyorum, yarın taburcu oluruz herhalde. Ben haber vereceğim. Sağ ol patron, iyi günler, iyi günler.
0: Kenan.
1: Geri de sen mazeret uydur dedin.
0: İyi de annem hastanede denir mi ya? Ya ortaya çıkarsa?
1: Çıkmaz, merak etme.

0: Ablam ben dükkanda duramadım.
1: Gel Halim, hadi içeri gel.
0: Yok, gelmeyeyim.
1: Niye?
0: Öyle ben oturamıyorum, duramıyorum ben. Mesela bir haber var mı?
1: Yok anacığım, da Seydeler arıyor işte.
0: Ablacığım bir polise falan mı gitsek acaba?
1: Polise mi? Anacığım daha ne kadar rezil olacağız ya.
0: Ne bileyim ablacığım, böyle elimiz kolumuz bal bekleyecek miyiz yani?
1: Yok Halim. Bulacağız.
0: Bulacağız ha?
1: Ha bulacağız. Bu nikah kıyılacak ya.
0: Kıyılacak.
1: Kız seninle evlenecek Halim.
2: Evlenmeyeceğim.
3: Niye?
2: Evlenemem Dila. Yapamam yani.
3: O zaman eve telefon aç. Hiç değilse nerede olduğunu bilsinler.
2: Yok, ararsam almaya gelirler. Bir yanda ablam, bir yanda Halim. İkisinin de yüzüne bakamam zaten.
3: E ne yapacağım?
2: Bilmiyorum. Halim beni hiç kırmadı biliyor musun?
3: Biliyorum.
2: Her şeye evet dedi. Benimle İstanbul'a geldi, dükkan açtı, buraya yerleşti. Dün düşündüm. Tamam ya dedim. Mutlu olmasam da evleneceğim. Ablamı, Halim'i kırmaktansa ömrümün sonuna kadar böyle susup oturacağım dedim ama yok. Yapamıyorum Dila.
3: Ne oldu Seyhan'cığım? Okuldayken iyiydin siz. Seviyordunuz birbirinizi.
2: Başka türlüsünü bilmiyordum ki. Başka türlüsü sevilebileceğini bilmiyordum.
3: Hadi geç, içeride uzan biraz. Perişan görünüyorsun.

0: gideceksin. Ne yapacaksın İstanbul'da?
1: Anne, birini bulmam lazım.
0: Kimi? Oğlum söylesene.
1: Anne. Senin duaların kabul olur. Dua et. Dua et ona bir şey olmasın, tamam mı?
0: Beni merak ettiklerim oldu.
1: Tamam tamam, merak etme, tamam.
2: Bak o eti çevir, bak yanıyor, bak. Masa 2'nin bonfilesi hazır mı?
3: Hazır.
2: Hadi bakalım.
3: Masa 3'e 2 tane kazan dibim var.
2: Alo, buyurun.
4: Samim Bey, iyi günler. Ben Zerrin, Duru'nun annesi.
2: Ha, buyurun Zerrin Hanım.
4: Sizden ses çıkmayınca ben bir arayayım dedim. Nasıl? Yüzükten haber var mı?
2: Maalesef yok. Yiğit'le konuştum, onun da haberi yok.
4: Yapmadım diyor.
2: Yapmamış, evet.
4: Peki araştırdınız mı?
2: Ne araştırması?
4: Ne bileyim, odasına, eşyalarına bir baksanız. Genç çocuk Samim Bey, yapsa da yapsın demez.
2: Bakın Zerrin Hanım, eğer ki Yiğit ben yapmadım diyorsa yapmamıştır.
4: Vallahi yüzük ortada yok. Polise haber vermek zorundayız. Sonra yüzük Yiğit'te çıkarsa siz de üzülürsünüz.
2: Zerrin Hanım.
4: Siz yine de bir araştırın isterseniz. Sizden haber bekliyorum.

0: gidecek?
1: Eyüp Sultan Hazretlerine.
0: Hazretlerine mi?
1: Ha, ada kadaracağız.
0: Ne ada?
1: Şu Seyhan bir an önce dönsün, şu nikah bir an önce kırılsın. Dua edeceğiz yani, dua.
0: Burası mı?
1: Şş, konuşmak yasak.
2: Evet canım, eski iş yerine de baktık.
0: Yok, kaybolmadı da. Yani sabahtan beri konuşamadık.
2: Tamam, sen haber alırsan ararsın. Çok sağ ol.
3: Yok mu?
2: Yok. Ya sanki yer yırıldı, içine girdi ya. Çıldıracağım valla. Alo.
4: Feride. Benim Dila.
2: Dila? Dila?
4: Seyhan üniversiteden arkadaşı.
2: Aa Dilacığım, nasılsın?
4: İyiyim, iyiyim. Feride, Seyhan'ı merak ettiyseniz...
2: Dila, kurban olayım. Sabahtan beri öldük meraktan. İyi bir haber ver.
4: Merak etmeyin, Seyhan bende.
2: Oh, Allah'ım çok şükür.
3: Ne diyor?
2: Seyhan ondan. Dila, nasıl, iyi mi?
4: İyi, iyi. İçeride dinleniyor biraz.
2: Allah'ım kurban olayım Dilacığım. Neredesiniz? Gelip hemen alalım.
4: Dönmek istemiyor Feride.
2: Nasıl? Dila, sen yerinizi söyle, ben onu ikna ederim. Ne olursun.
4: Seyhan aradığımı bilmiyor. Ben telaş etmeyin diye aradım.
2: Dila, gerçekten söylemeyecek misin?
4: Gelmeyin Feride. İyi olduğunu bilin yeter.
2: Dilacığım, bak bir dinler misin? Alo.
3: Ne oldu?
2: Kapattı.
3: Niye?
2: Seyhan bizi görmek istemiyormuş.
3: Nasıl? Feride?
2: Evin yerini de söylemiyor.
3: Telefonu çıkmadı mı?
2: Özel numara.
3: Seyhan'ı nereden tanıyor?
2: Üniversiteden.
3: Güzelim, ortak arkadaşları vardır. Mutlaka biri bilir.
2: Ya hepsinin numarasını nasıl bileyim ki ben işte? Kim var? Bir Esra var, Simay var, Aslı. Aa, Aslı.

0: Sami?
1: Meryem, nasıl, bir haber var mı?
0: Yok, aynı.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Ha, Feride ile konuştu. İşte herkese sormuşlar, her yere bakmışlar, yok.
1: Adana'ya gitmiş olmaz.
0: Yok anacığım, gidemez, o babam orada.
1: Hadi.
0: Nereye?
1: Çıkıp arayacağız.
0: Nerede arayacağız?
1: Ya sokak sokak.

0: arayacağız. İstanbul'da aramadık, sormadık yer kalmayacak.
1: Alo.
2: Ablam bulduk.
1: Ne? Seyhan'ın yerini bulduk diyorum.
0: Bulmuşlar.
1: Bulmuşlar. Anacığım nereden buldunuz? Nasıl, sağlığı falan iyi mi?
3: Ya iyi iyi ablam, arkadaşın evinde.
1: Oh, çok şükür ya Rabbi.
3: Ablam bak şimdi biz Kenan'la birlikte yola çıkıyoruz, tamam mı? Ona göre hazırlan anacığım, gelip seni alacağız. Hadi öptüm.
1: Samim, kız bulundu.
0: Neredeymiş?
1: Arkadaşının evinde.
0: Korkuttu bizi kız ya.
1: Samim aklım çıktı, vallahi aklım çıktı ya. Tamam anacığım, ben şimdi ceketimi giyineceğim. Feride'ler gelecek. Sen de çocuklarla kal, artık ben gelince görüşeceğiz.
0: Tamam Meryem.
1: Mertcan!
0: Meliye.
1: Ha Samim.
0: Kızın üstüne fazla varma.
1: Bak bana Seyhan'ı müdafaa etme Samim. Bak o Halim bizim canımız ciğerimiz. O çocuğu öyle görünce vallahi kahroluyorum ha.
0: Meliha.
1: Samim bak, Halim'i öyle bırakmayacağız. Biz söz verdik, sözümüzü tutacağız yani.
0: Eğer kız istemiyorum diyorsa bunun bir sebebi vardır. Bunu en iyi sen bilirsin. Kızın üstüne varma.
1: Varacağım.
0: Varırsan ikisini birden kaybedersin.
4: Dayı.
0: Hadi Cancan, eve gidiyoruz oğlum.
1: Tam bak, Seyhan'ı bulduk.
4: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
1: Çok şükür.
4: Ne zaman gelecek?
1: Şimdi gülüm, ben gideceğim alacağım.
0: Meliha, bize haber ver ha.
1: Tamam, vereceğim.
0: Dedi.

0: Tabağına dokunmamışsın. Yemeğini yemeyecek misin onu?
1: Size afiyet olsun.
2: Abimin nesi var abla?
3: Bir şey yok ablacığım. Kenancığım biraz daha hızlı gidebilir misin acaba?
4: Ben basıyorum da araba gitmiyor ki güzelim.
3: Tutar anacığım, niye gitmezsin ya?
4: Kaç yıllık bu araba?
3: Yani çok eski değil aslında. Yani eski de kilometresi az. Sen bas gaza, bas iyice gider o, açılır.
4: Basıyorum hayatım, basıyorum.
3: Hah, alo.
5: Ablam, hayırdır?
3: Hayır Halim, hayır. Seyhan'ı bulduk.
5: Ne? Buldunuz mu? Nerede?
3: Arkadaşında.
5: Ay çok şükür Allah'ıma ya.
3: Biz şimdi yoldayız. Seyhan'ı alıp geleceğiz.
5: Heh.
3: Öyle korkacak, kahırlanacak bir durum yok ha Halim.
6: Selam söyle ablam.
3: Heh, Feride'nin de sana selamı var.
6: Sen içini ferah tutacaksın, tamam canım?
5: Ha, sen de çok selam söyle ablacığım benim. Ablam neredesiniz? Ben geliyorum alıyorum.
3: Ha yok, biz gidip alacağız ya. Senin gelmene
6: hacet yok.
5: Ablam?
3: Yok Halim, biz gidip alacağız. Tamam, sabah konuşuruz.
5: Öyle mi? İyi ya. Ey tamam, peki. Ey ablacığım, çok sağ olasın ya. Hayırlı akşamlar diliyorum.
3: İyi hadi.
5: Lan Cuma Ali, buldular oğlum.
7: Gözümüz aydın ustam.
5: Buldular oğlum, buldular. Hadi.
7: Nereye ustam?
5: Oğlum yengenizi karşılamaya. Ben öyle durup bekleyecek adam mıyım? Seyhan'ımı görmem lazım.
7: Hayırlısı olsun ustam.
5: Hayırlısı olacak inşallah. İnşallah. Hadi çocuklar.
8: Alo? Evet buyurun, burası. Kimi aramıştınız? Aha, Kenan işte evladım, daha gelmedi. Yok, sabah çıktı. İsterseniz ben size numarasını vereyim. Kimsiniz? Patronu mu? Kenan dükkanda efendim. Gelince ben aratırım sizi. Evet, ben annesiyim. İyi akşamlar size de.

0: misafir bekliyor muydu?
1: Yok.
2: Feride.
0: Merhaba Dila.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
4: Dila kim geldi?
0: Seyhan. Abla. Seyhan'ım, Gül'üm biz geldik.
2: Feride.
0: Ya Dila, biliyorum gelme dedin ama valla kusura bakma.
2: Evi nasıl buldunuz?
0: Aslında. Seyhan.
2: Efendim abla.
0: Seyhan, Gül'üm, hadi gidiyoruz eve.
5: Hadi topla çantan, eve gidiyoruz.
2: Ben gelmiyorum.
0: Ne?
2: Niye? Gelmiyorum abla. Kapıda kaldınız. Buyurun. İçeri gelin.

0: Hadi bakalım canavarlar. İyi geceler.
1: Masal anlatacak mısın dayı?
0: Yok canım, bugün masal yok. Sen kendi kendine anlat, tamam mı? O düşen dişini saklıyorsun değil mi?
1: Saklıyorum.
0: Onu yarın bana vereceksin. Gökyüzüne atacağım. Yenisi daha güzel çıkacak.
1: Tamam.
0: Hadi iyi uykular.

0: Melih abla. Feride.
1: Sağ ol canım.
0: Serhancığım.

0: Seyhan halim perişan.
1: Biliyorum abla.
0: Yok gülüm, bilmiyorsun. Bak biz Halime bir söz verdik. O da bizim sözümüze inandı. Ha şimdi bu saatten sonra öyle yapamadım, edemedim olmaz.
1: Abla.
0: Seyhan, çocukluğun hiç sırası değil ha.
1: Abla çocukluk değil.
0: Çocukluk değil ne Seyhan?
1: Yapamam.
0: Seyhan. Bal gibi yapacaksın.
1: Ya tamam hadi şimdi bunları evde konuşuruz Seyhan hadi. Ben gelmiyorum.
0: Seyhan.
1: Gelmiyorum abla. Seyhan ne demek gelmiyorum?
2: Abla isterseniz ben sizi yalnız bırakayım.
0: Otur. Bak Seyhan.
1: Eve dönmemi istiyorsanız tek bir şartım var.
0: Neymiş o?
1: Halim'le evlenmem için ısrar etmeyeceksiniz.

Baştan sen çıkardın beni baştan. Çıkartmadın mı kız? Ha? Hem anadan hem kardeştan. Aman Adanalı, canım Adanalı. Ben sana yandım, kız sen çıktın cadı. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey. Ya ben ne diyorum ya, tövbe estağfurullah.

0: yapıyorsun?
1: Hiç.
0: Neyi bilmek istiyorsun dayı?
1: Yiğit.
0: Yüzük burada mı, onu mu merak ediyorsun?
1: Yiğit.
0: Al bak. Al bak. Al bak. Al. Bak. Bak. Cüzdanıma da bak.
1: Ya istemiyorum.
0: İstediğin yere bakabilirsin dayı.
1: Yiğit oğlum dur.
0: Niye?
1: Yiğit.
0: Ben hırsız değilim dayı.
2: Ya biliyorum.
0: Ya ne biliyorsun? Biliyor olsan burada olmazdın. Ya senin yerinde annemle babam olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı.
3: Dayı. Nereye?
4: Durulara.
3: Duru mu? Ya dayı.

0: Bakıyorum abla.
1: Alo?
2: Efendim patron? Yok. Hastaneden yeni çıktık, eve gidiyoruz. Ne zaman? Anlamadım. Turp mu? Annem mi? Ne zaman? Patron, bir dakika açıklayacağım. Patron, emin misiniz? Oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
3: Ne diyor Kenancığım?

0: o çocuk hiçbir şey çalmaz.
1: Samim Bey.
2: Ya ne oluyor?
1: Bunları yarın konuşacağız.
0: Şimdi konuşacağız.
1: Samim Bey.
0: Bak kardeşim. O yüzüğe ne oldu bilmiyorum ama.
1: Bir sakin olur musunuz?
0: O yüzüğü Yiğit çalmadı. O çocuğun bir günahı yok.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Biliyorum.
1: Bakın büyük hata yapıyorsunuz.
2: Lütfen çocuklara kötü örnek oluyorsunuz.
0: Nasıl insanlarsınız siz ya? İki günde bizi birbirimize düşürdünüz ya.
1: Samim Bey.
0: Değil mi ki bu çocukların anası babası yok? Bu evde 40 tane çocuk olsa o suçu siz gene o çocuklara yükleyeceksiniz.
1: Saçmalamayın.
0: Ziya Bey beni dinle. Bana bak hadi. O çocuklar var ya. O çocuklar sahipsiz değil. Anladın mı? Öyle kafana estiği gibi o çocukları suçlayamazsın.
1: Bakın böyle davranmaya devam ederseniz biz de polise gideceğiz.
0: Git Allah'ına. Nereye gidersen git. Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yok bizim. Allah'ın bir donu.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün Apara stüdyolarında Bursa'dan iki misafirimiz var. İki misafirimizi ağırlıyoruz ve Türkiye'den iki okul ve iki ili temsil edecekler. Bu bölümde bizimle beraber kırmadılar, geldiler, yarışacaklar. Gaye Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Hilal Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hemen sizi tanıyarak başlıyorum Hilal Hanım.
2: Merhabalar, Bursa'dan geliyorum. 18 yaşında üniversiteye bu sene başlamış bir kızım var. O sizin programınızı çok severek izliyor.
0: Harika.
2: Ve anne ben gidemiyorum, İşte sen benim yerime gider misin dedi. Tamam dedim ama çok başarılı mıyım? Hayır, baştan söyleyeyim. bu şekilde.
0: Ama kızınız zaten ilgileniyorsa.
2: İlgileniyor.
0: Siz de onu temsil etmek
2: keşke
0: için zaten.
2: Olsaydı.
0: Biz de her türlü yardımda, her türlü destekte bulunacağız. Hemen Gaye Hanım.
1: Merhaba.
0: Sizi tanıyalım.
1: Gaye Kantarcı, 1978 Bursa doğumluyum. Evliyim, iki oğlum var. Butik pastacılıkla uğraşıyorum. Sosyal sorumluluk projelerini çok seviyorum. O yüzden seve seve geldim.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız. Bize desteğe geldiniz.
1: Evet.
0: Sosyal sorumluluk projesi dediniz. Miniklerin de gelişimine biz de katkıda bulunalım dediniz.
1: İnşallah.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Evet Hilal Hanım, butona basmanızı rica ediyoruz. Sizin için bakalım hangi il ve hangi okula açacağız? Adana dedik. Maraş. Maraş İsmail Kurtul İlkokulu adına yarışacaksınız bu bölümde. Hemen haritamızı sizin için açıyoruz Gaye Hanım. Basalım bakalım. Elazığ dedik, Kars dedik, Van, Siirt dedik ve Muş. Muş'ta Sungu İmam Hatip Ortaokulu adına yarışacaksınız. Bakalım hangi okulumuz bu bölümün kazananı olacak? Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Sır Küpü'nün birinci etabındayız. İlleri belirledik, okulları seçtik. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu etabı hızla başlatıyoruz. Ve Hilal Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım. Önce tablomuzu görelim. 1 ile 25 arasında soru seçebiliyoruz. Birinci etapta şifre harflerimizden oluşan kelimemiz tek ve uzun bir kelime gizledik. Kaç nolu soruyla başlayalım, buyurun.
2: 14.
0: 14. Var mı bir önemi 14'ün?
2: Çift rakamları seviyorum.

0: Peki 14'ü seviyoruz. Harika bir soru seçtiniz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Kulağınız bende mi?
1: Evet.
0: Sorunuz geliyor. Gök taşı ne olabilir? Ne? Gök taşının adı ne olabilir? Hani düştü derler ya, bir şey düştü.
1: Meteor.
0: Meteor. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz bu arada. R harfini buldunuz. Kelimeden R harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Var mı bir düşünceniz bakalım?
1: Benim
0: 15'e ne dersiniz? Böyle kıyıdan kıyıdan?
1: Olur.
0: Belki yardımcı olur mu dersiniz acaba?
1: İnşallah.
0: Peki, 15. Açalım bakalım. 15 geliyor. Ayakkabı çekeceği. Hatta bir de halk arasında küçük çocuklara denir.
1: Kerata.
0: Kerata tabii ki. Harikasınız. Kerata doğru yanıtıydı. Yine bir harf buldunuz. R harfini yakaladık. Seni gidi kerata dedi Hilal Hanım. İkinci soruyu da yanıtladı. Sizle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 18'le devam edelim.
0: 18'le devam edebiliriz tabii. Ama 3 harf olduğuna bakmayın. 3 harfleri bizim soru ekibimiz çok çifte.
1: Değiştireyim
0: çok
1: mi?
0: Değiştiremezsiniz. Söylediniz artık.
1: Olmuyor.
0: Olmuyor. Olmuyor. Sorunuzu açıyorum. Hazır geliyor. 18 nolu soru. Tropikal bir bitki. Sürenizi başlattım. Tropikal bir bitki.
1: Ake.
0: Ake tabii ki doğru. Ake yanıtımız doğru. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini yakaladık. Tebrik ediyorum sizi.
1: R ve A'yı açtık. Kızımın ismi Rüya ve onun şansına onun harfleri çıktı.
0: Harikasınız. Kızınızın ismi Rüya.
1: Rüya.
0: Peki Rüya Hanım'ın şansını şimdiden gönülden tebrik edelim sizi. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 48.
0: 48'i açamıyoruz. 1 ile 25 arasında, 1 ile 26 arasında istediğiniz bir soruyu seçebilirsiniz.
1: 19.
0: 19'a gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Yukarıdan aşağı iki harfli bir kelime açalım. Gelsin. Su. Süreniz başladı. Su. Bulmacalarda da çok çıkar bir harf.
2: İnşallah bilemezsin.
0: Gaye Hanım diyor ki bana gelsin, ben biliyorum. Hazırsak bir harf sevindi. Açıyoruz. Sıra Gaye Hanım'a geldi. Gaye Hanım, ikinci harfimiz B, ilk harfimiz ne?
2: Ab.
0: Ab doğru. A ve B harfi. Hilal Hanım dedi ki iki harfli, ben oradan da bir 5 puan daha alırım. Kesin. Diye düşündü ama olmadı.
1: Kaptırdım.
0: Gaye Hanım'a sırayı kaptırdı.
2: Olsun, yabancı.
0: Gaye Hanım sizle devam edelim mi?
2: Tabii, buyurun.
0: Kaç soruyu açalım?
2: Bursa 16.
0: 16 Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'ya buradan selamlar, sevgiler olsun. Sorunuz geliyor. Gürültü patırtı. Ne olur? Böyle karışıklık olur. Böyle bir şey olur.
1: Kardeşa.
0: Ama yardımcı oluyorsunuz. Güzel.
2: Aa,
0: çok güzel oldu ama önemli. Cevap kargaşa değil ama olsun, arkadaşınız yardımcı oluyorsunuz. Aman Bursa'dan hayır. Beraber geldiniz o kadar canım. Yolu. Bir destek olmuyor
1: mu? Şimdi arkadaşım mı? Kaybetmiş oluyor o zaman.
0: Arkadaşınız kaybetti. Biz bir harf açacağız.
1: Bilemedin.
0: Şöyle sırası geçti. Kaybetmedik. Harfi kelimeyi beraber açacağız. Biz bir harf hediye ediyoruz şu anda. Sizin için açıyoruz. İlk harfi açtık. H harfi. Yanıt cevap hakkı size geçti. Gürültü patırtı. H ile başlıyor. Ne olur? Ne koptu orada? Büyük bir H.
1: Harbede.
0: Harbede değil de. Peki bir harf daha açalım o zaman. Yardımcı olsun size. Bir de G harfi açtık. Sizi açtık Gaye Hanım.
2: Evet,
0: ne olabilir? H ve G. Hey. Ya. Ne olabilir?
2: Bilemedim.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Bir harf daha açalım o zaman. Geliyor ikinci harfte E. Allah. Sizin için dönüyor süre Hilal Hanım. H. Hatta sonu da böyle oyunlar vardır ya. Gamerlar falan derler. Böyle ona benzer bir yazılımı
2: kesin
0: da var.
2: Kesin biliyoruz da
0: ben.
2: Şu an.
0: Bir harf daha açayım. Gaye Hanım süreyi sizin için başlatalım.
2: Hadi inşallah.
0: Harfimiz geldi. Ha. Sonu game dedim. Ne olur?
2: Hengame. Hengame.
0: Hengame. Doğru. Hengame. Patırtı gürültü koptu. Doğru. Hengame oldu. İki tane de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Hem N harfini hem de E harfini açtınız. Şimdi sıra sizde Gaye Hanım. Sizle evet. Devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu
2: dört.
0: Açalım?
2: 4.
0: 4 mü? 4.
2: Evet.
0: Açılmamış bir yere gidiyorsunuz. Uzunca da bir kelime
2: uzun.
0: Seçiyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki 4 dediler. Geri dönüş yok.
2: Yok.